0: mı? Ne yapsak gülüm bilemedim ki. Ablam ona söyledi, geç gelirim dedi. Ay gülüm demişti de yani, şimdi bu adam akşam yemeğine hiç geç kalmazdı ki yani. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Sen açıldın mı gülüm?
1: Aynı, değişen bir şey yok.
0: Bak Feride, hani sen bana eskiden diyordun ya, abla canım sıkkın olunca otururum bir koyun yerim falan, ne oldu?
1: O eskiden de ablam.
0: E şimdi de değişti yani. Bak şimdi Feride, bak bu Halim'in bile başına gelmedik badire kalmadı. Ama çocuğu hayata böyle bir yerinden sarıldı yani, devam etti, anladın mı? Sen de devam edeceksin artık, yapacak bir şey yok. Ben eminim sen bak birisiyle tanışacaksın ve çok mutlu olacaksın. Yanında şu pikniğe bir gidelim. Allah, açık hava, bol güneş bilmem ne. Eskisi gibi şen şakrak olacaksın, tamam gülüm?

0: Aliço, ben iyi ki seni dinledim ha.
1: Ben bir şey demedim ki abi.
0: Ya dedin oğlum, sen dedin, beni ateşten aldın ya. Ya onlar değilse, ya ben başka birilerini gördüysem mi? Bak şu halim, şimdi sabahtan beri bir kızın peşinden koşuyor.
1: Peşinde mi?
0: Tabii ya. Belki ben bu garibanların günahını aldım Aliço.
2: Samim abi, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Deli Hanım.
1: Oo Furkan, ne haber?
2: Aa Ali abi, nasılsınız?
1: İyi, sen?
2: Samim abi ya, eğer Eda müsaitse ben ona matematikle ilgili bir iki soru soracağım. Takıldı bana.
1: Öyle psikor müsikor o tarz bir şey mi?
2: O minvalde bir şey abi.
1: Ha. Ben de Samim abi, bakıp geliyorum.
4: Ay yok Feride ya. Çıkıp arayalım, bir şey yapalım ha. Yaşlı adamdır, gözleri iyi görmüyor.
5: Ablam bir telefon aç istersen.
4: Gülüm, aradım diyorum işte, açmıyor. Hayır, bir de aramız nane molla ya şimdi. Gene çekip gidecek diye vallahi çok korkuyorum.
6: Feride ya.
4: Ay babam, neredeydin Allah aşkına, çok merak ettik.
6: Ya çocuk muyum ben?
5: Neredeydin babam?
6: E söyledim ya, lokalde arkadaşlarla.
4: He, lokalde arkadaşlarla.
6: Ya akranlarımla vakit geçirdim.
4: Tamam baba, tamam, Allah'tan yemek sıcak, hadi buyur.
6: Ya istemez.
4: Niye? Baba.
6: Ya aç değilim. Arkadaşlarla yedik.

0: daha böyle konuşuyorlar. Öyle psikolog falan.
1: Alinço. Ha. Bu Furkan bizim Eda'nın şeyi mi?
0: Ne?
1: Şey.
0: Neyin? Ne?
1: İlla ki söyleteceksin oğlum. Flörtü mü?
0: Abi sen de taktın kafaya kim kimle beraber. Çok merak ediyorsun, git sor.
1: Ya yiğit olsa soracağım. Kıza nasıl sorayım? Senin dalgan mı?
0: Abi dur, şimdi baktım ya, konuşuyor, bir şey yok.
1: Tamam anneciğim, tamam. Ne oldu Amerika işi?
2: Dayım tamam dedi.
1: Nasıl? Samimi abi?
2: Dur bakalım Furkan, daha bir şey belli değil. Zeynep abla daha belgeleri toplayacak, öyle başvuracak.
3: Ha, dünya güzeli başvuruyor yani. Ha, Miss Universe. İyi. O belgeleri toplayıp başvuruyorsa tamam ha, olmuş o iş. Ateş etmişsiniz bir kere, artık onun dönüşü yok.
2: Şansımızı bir kere deneyeceğiz.
3: Ne tutarsa? Ne olacak? Ya orada öyle fonfisli şahane bir okul kabul ederse seni? Ne olacak ki? Abladan burs da hazır. Gidecek misin?

0: Alo, İkbal Hanım, hayırlı akşamlar. Eve sağ salim geldim.
1: Ben de sizden telefon bekliyordum zaten. Yani siz aramadan uyku tutmadı Cabbar Bey.
0: Yahu ne zamandır akranlarımla gönlümce bir gün geçirmemiştim.
1: Ya akşam yemekte konuşamadık. Yarın sizinkiler pikniğe gidiyorlarmış.
0: Onu nereden öğrendiniz?
2: Okulda Samim Bey'le karşılaştım.
1: O söyledi. Sağ olsun, o da bizim için çırpınıyor.
0: Ulan maçtikçi.
1: Alo, ne dediniz anlayamadım.
0: Yok bir şey İkbal Hanım.
1: Hani diyorum ki yarın görüşebilir miyiz?
0: Kısmet. Oldu. Haydi Allah rahatlık versin.
1: Allah rahatlık versin.

0: Allah, hadi pikniğe geç kalacağız.
1: Tamam.
0: Ya hadi.
1: Tamam.
0: Ya abla hadi.
1: Tamam. Tamam.
2: Allah hem mis gibi Feride, şundan hemen bir dilim al gülüm. Hem pastırmalıdır hem peynirli.
3: Yok ablam, bir hiç canım istemiyor.
2: Niye?
3: Ablam ben şu pikniğe gelmesem.
2: Feride Allah aşkına bak, benim cinlerimi ağartma. Bak o pikniğe geliyorsun, tamam mı? Temiz havadır, bol gıdadır, bilmem ne. Al şunu da ağzına. Ha, yeter artık, bir gülüyorsun bir ağlıyorsun. Bak ağlarsan gözüne, yemezsen özüne. Haydi lüplet. Heh, hadi hadi Feride.
4: Ha? Pikniğe değil, sanki Belgrad ormanlarına göç ediyoruz. Bu Mertcan'ın bonbonu, top, minder.
1: E bu darbuka ne?
4: Ha, bunu Taci abiden aldık. Samim abi çalacakmış.
1: Samim abi çalacakmış.
4: Ha. Sen iyi misin?
1: Aha.
4: Uzun yolda kızımızda bir şey olmasın?
1: Yok, iyiyim ben. Kızımız da iyi. Oh. Hadi geç kalacağız.
4: Hadi. Sen ağır kaldırma.
1: Bu hiç
4: ağır. Ağır kaldırma.
1: Ağır değil hayatım, bak işte bu.
4: Tamam.
5: Çayır başı vurma vurma, yar yar yar yar yar yar, aman.
6: Sonra söylerim.

0: Клач.
1: Ya oğlum, insan halı oğluna küser mi hiç? Canını sevdiğim. Bak, istersen sana para vereyim. Git biraz Amerika'da gez dolaş. Hesapları da açtırırım. Duydum, duydum. Samım seni işe almış. Namussuz. Ya gel bir konuşak. Ya tamam, gelmiyorum üstüne, gelmiyorum. Bu beni öldürecek ya. Akraba katili olacağım sonunda. Allah'ım sana aklımı koru ya. Allah'ım sana aklımı koru. Nuh diyor, peygamber demiyor. Hep o Samım'ı yüzünden.
2: Efendim?
1: Melan Hanım'ın yemek şirketi duruyor mu?
2: Duruyor. Gayet de işleri güzel gidiyormuş. Adanalı bayanlar hep onlardan alıyorlar.
1: Hazırlan. Büyük bir ziyafet tertip ediyoruz.

0: Ablam röportaj yapıyorsun, haberim yok. Gazetacılar arıyor, haberim yok.
1: Beni soruyorlar.
0: Ben nasıl menajerim? Beraber çıktık mı, çıkmadık mı bu yola?
1: Çıktık aslanım, çıktık tabii yani. Bu ne?
0: Sözleşme abla.
1: Ne diyorsun?
0: Bunu imzala, rahat et. Burada benim menajer olduğum yazıyor. Bundan sonra basındır, medyadır, gazetacıdır, hepsiyle ben uğraşacağım.
1: Güzel. O zaman ne yapıyoruz?
0: İmzalıyorum.
1: Bismillah. Peki bizim Asabi'nin künefesinden de yiyebiliyor muyuz? Kutlama olarak menajer bey.
0: Tabii ablam. Hamza.
2: Ha Cumali. Şuradan 3-5 pozisyon künefe kap gel. Ablan 2 bol şerbet de olsun.
3: Tamam.
4: Al bakalım.
5: Şimdi isim konusunda ne diyorsun?
4: Zeynep benim için tamamdır.
5: Babamı ne yapacağız?
4: Ya Cabbar aile aramız düzelecekse isterse adı Zübeyir olsun. Bu bizim kızımız. Ama bizim derdimiz başka biliyorsun.
5: Biliyorum.
4: Ah. Bu da kızımız.
5: Ay öyle.
4: Zeynep, Refika hiç fark etmez. Bu bizim kızımız.
6: Meryem bu köfteler çok güzel olmuş.
7: Canım benim afiyet olsun. Yetkilim sen de al.
8: Tamam Melih abla zaten çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık.
4: Ferde köfte.
5: İstemem sağ ol. Tıkandım.
8: Melih bu peri kızın nasıl?
1: Vallahi sen ben de bilmiyorum ki. Bir gün bomba gibiyim diyor. Ertesi gün ağlıyor. Bir takım garip garip hareketler, bir haller. Ay şimdi birine aşık desen.
8: Ne?
1: O da değil yani. Kime tutulacak Allah aşkına? Biri olsa biz bilirdik yani.
8: Değil galiba Meryem. Ben de bir ara şüphelendim ama.
1: He şüphelendim.
8: Günahını almış Meryem. Onun derdi başka. Yalnızlık zor geliyor. Hadi yiyin yiyin hadi hadi.
9: İkbal Hanım.
10: Cabbar Bey iyi günler. Misafir kabul ediyor musunuz?
9: Ne demek İkbal Hanım?
10: Madem kızlar hep beraber pikniğe gittiler. Biz de sizi yalnız bırakmayalım dedik. Hadi Asucuğum dedim gidelim Cabbar Bey'e güzel yemekler hazırlayalım. Biz de ev pikniği yapalım dedim. Öyle değil mi Asucuğum?
11: Evet anneanne.
9: İyi etmişsiniz. Buyurun.
10: Şunu vereyim. Geç yavrum.
9: Bak ben senin yerinde olsam var ya çocuğun adına İkbal koyarım. Bak Cabbar ha var ya. Garanti Aliço. Kesin barışırsınız.
1: Allah aşkına küçük kızı olur mu İkbal?
7: Ya şey Aslı nasıl? Aslı mı? Ay.
8: Ha bence çok güzel ya.
7: Yok gülüm yok. Benim lisede bir arkadaşım vardı Aslı diye kendisine gıcık kapardım da. Şimdi yeğenimin adı Aslı olursa soğurum ben ondan ister istemez.
8: Yok abi yok. Gidişle zaten biz çocuğumuza isim falan koyamayacağız ha.
9: Hadi kalkın miskin miskin oturuyorsunuz hadi. Kalk hadi.
7: Samim kültür fizik mi yapıyoruz?
9: Yok Meryem.
8: Hadi. Ali oğlum oraya vurma sana.
7: Oğlum yaran mı var?
8: Yok yok.
7: Vurkulmuş ablam.
8: Yok, akşam erken yattım da. Ha tamam. Öyle demek ki.

0: Market ezilecek çünkü.
1: Ay Nurcan oğlum, senin ne işin var piknikte ya?
0: Üf. Ya niye öyle diyor? Arkadaşı değil miyiz ya? Gideceğiz göreceğiz, Allah Allah.
1: Elinde de böyle kocaman bir şey.
2: Şey deme, şey deme. Bunun bir anlamı var.
1: Allah Allah. Zaten o anlam yüzünden bize sopa atacaklar orada yani.
0: Ya saçmalama. Kim atacak bize sopa ya? Aa, Samim abim orada bir kere.
1: Önce o atar zaten.
0: Ay Nurcan, hadi sen insene ya. Hadi ini.
1: Niye iniyorum şu anda ben?
0: Bıdı bıdı yapma.
1: Tamam iyi tamam.
0: Hadi. Hadi bakayım. Ben de. Hadi.
3: Ben de Melih abla. Feride yavaş gülüm.
4: Ya şu peri kızındaki hırsa bak, top değil gülle atıyor mübarek.
3: Evet. Hadi ablam hadi, kaptırmayın maçı hadi.
5: Maçcan kenara.
3: Ya abla ben de oynuyorum.
5: Kenara.
3: Sizler... Ablam kaçıyor bende. Ay.
4: Allah. Aslanım halim, aslanım.
3: Bırak ablam. Hadiler yeneceğiz onları.
5: Gülüm bayağı acıyor çocuğun canı ya.
3: Feride abla, Halime abinin bir tarafına bir şey olacak.
5: Beter olsun.
0: Anam.
3: Feride.
6: İkbal Hanım.
7: Ağzı nasıl? Ne yapıyor?
6: İyi. Yukarıda resim yapıyor. Ya zahmet etmişsin. Melia yemek bırakmıştı.
7: Canım zeytinyağlı ıspanaklı olur mu? Şöyle pamuk gibi külbastı yapıyorum size.
6: Mis gibi koktu.
7: Aç bakayım ağzını.
6: Ellerine sağlık.
7: Oh, afiyet olsun. Emin ellerdesiniz Cappar Bey. Benim yemeklerim meşhurdur. Kızının yemeklerini aratmaz. Yalnız ben böyle baharatların yerlerini karıştırdım.
6: Ya ziyanı yok. Mila ses etmez.
3: Hadi çocuklar.
8: Ya yenge hakem taraf tutuyor. Resmen kızları kayırıyor.
3: Bak itiraz etme, atarım seni ha.
8: Bak ya. Ali çok top kızlarda ya. Hadi. Hadi.
3: Hadi abla.
5: Servise atıyorum.
3: Hadi. Yavaş hadi. Hadi yavaş.
0: Allah'ım. Allah'ım. Ne oldu?
8: Halim ne oldu?
9: Anıma geldi ya.
0: Halim iyi misin oğlum?
8: Halim abi.
3: Feride ne yapıyorsun gülüm?
5: Ay ne var ablam?
3: Hayır ne diyorsun? Ne yapıyorsun gülüm? Savaş mı yapıyorsun? Top mu oynuyorsun belli değil ya.
5: Ne var, kurtarsın o da. İşi ne?
3: Anacığım telef ettin çocuğu.
5: Abla Halim abiye ne oldu?
3: Hiçbir şey olmadı ablacığım.
5: Feride Allah aşkına git bir yardım et, tedavi et. Bir şey ya. Bir tedavi edeceğim. Kendi kendine iyileşir o, bir şey olmaz.
0: Halim abi omzun kanıyor.
8: Oh, yok geçer.
5: Halim bir açalım istersen. Ha?
8: Yok.
0: Sen bir şunu sıyır bak.
8: Yok Sami abi açamam.
0: Oğlum bir aç şunu.
8: Yok tamam ya tamam.
0: Oğlum, ben... Açsana şunu ya.
8: Yok açamam Sami abi, üstüme gelmeyin. Tamam çok iyiyim ben, çok iyiyim.
3: Şuna bakın.
5: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
0: Ve aleyküm selam.
4: Kan dersizliğin olmazmış ha.
1: Pikniğe geldik ama rahatsızlık verdiysek.
5: Yok ne rahatsız olacağız, buyurun.
4: Hadi Melia, karnımız acıktı, yemek yiyelim. Sen iyi misin Halim?
8: İyiyim Salma abi.
5: Bir şeyler yiyelim, bak burada oynamaya devam edersek bir sakatlık çıkacak buradan.
4: Haydi. Hadi bak.
8: Hadi. Hadi. Hadi.
7: Rahmetli eşiniz herhalde.
6: Öyle Refika.
10: Mertcan'ın babaannesi mi?
7: Yok değil canım. Cappar amcanın çok karışık bir ailesi var.
6: İyi söyledin İkbal Hanım.
7: Hoş kadınmış.
6: Öyleydi.
7: Daha sonra evlenmeyi hiç düşünmediniz mi?
6: Refika'dan sonra?
7: Evet.
6: Hiç düşünmedim.
7: Neden?
6: Bilmem. Hiç aklıma gelmedi. Karşıma da kimse çıkmadı.
7: Hayattan ne isterseniz size onu verir. Bakın yalnız değilsiniz.
6: İkbal Hanım, bir çay bahçesine gittik, laf çıktı.
7: Çıksın.
6: Çıksın be.
7: Bakın çocuklar büyüdü. Bizleri bırakıp gidiyorlar.

0: Ты мне
1: поближе?
2: Seyhan, Gülüş'ün mercimek köftesinden ye hele iki canlısı.
0: Yok ablam, yedim ben, sağ ol.
1: Dört tane oldu, ben saydım.
2: Gülüm bak, yumurta soyuyorum sana, proteindir bunu ya.
0: Ay yok ablam, çatlayacağım. Tekme atıyor mu Seyhan abla?
2: Tekmeliyor bazen, bak koy şimdi şöyle. Bekle biraz.
1: Ben elimi koyunca kaçıyor ama.
3: Furkan oğlum, bu uçurtmayı sen mi yaptın?
4: Onu ben gece dışa vurmuşum abi ya. İçimdeki duyguları yansıtıyor.
3: Ne duygusuymuş bu? Kime karşı yansıtıyor?
4: Amerika'ya karşı abi.
3: Malin?
4: Ya ben biraz dolaşacağım. Afiyet olsun.

0: Ellerine sağlık İkbal Hanım.
1: Afiyet olsun. Biliyor musunuz, Saffet'le Zafer de yeni evlendiler.
0: Öyle mi?
1: Saffet'in iki kızı bir oğlu, bizim Zafer'in de iki oğlu var. Yani vallahi mutluluklarına diyecek yok. İnsan isteyince oluyor.
0: Yok, istemişler ki olmuş. Allah mutlu etsin.

0: Halil.
1: Ne oldu?
0: Kızgın mısın bana? Ama senin yüzünden Halil, biliyorsun.
1: Ya Ferda.
0: Hani o kızla bir işin yoktu?
1: Ya yok. Yok, ne işim olur Allah aşkına? Benim elin gazetecisiyle ne işim olur?
0: Halim, ben gözümle gördüm. Bir daha gitmeyeceğim yanına dedin. Kendi elinle arabanın kapısını açıp içeri aldın. Yalan söylüyorsun.
1: Ben gözüm kör. Ben her şeyi göze almışım Feride. Sen daha hala anlayamadın mı? Ben seni bin bir zorluklarla bulmuşum. Hiç kaybeder miyim kızım? Ya dur, tamam, bir dakika. Tamam.
2: Amerika? Merhaba, Allah sen mi abi ya? Hiç gidilecek yer mi ya? Tek başına. Tabii canım, tekin değil.
3: Aa, niye? Bence harika olur. Düşünsene, gençsin, dünya senin.
4: Öyle vallahi Seyhan. Biz İstanbul'a bile gelince ne bir acayip olmuştuk, değil mi?
3: Ya vallahi öyle. Bak düşünsene, bir de New York'a gidiyorsun ha.
5: Dur bakalım, daha bir şey belli değil ya. Bir belli olsun.
3: E ne var işte, hayal kuruyoruz, tamam.
6: Abla bence kazanma.
2: He vallahi, değil mi Mertcan ya?
4: Kazanmayayım mı bir tane?
6: Sakın gitme. Orada dinozorlar var.
4: Oy Melih ablasının kuzusu bu kuzusu.
5: Sınma abi nereye?
7: Hacet gidereceğim Haliç'im.
5: Ha, dikkat et ha.
8: Ciğerim, affedersin, buralarda tuvalet var mı?
9: Bilmiyorum.
8: Allah Allah ya, bu kadar insan ne yapıyor?
10: Yes. Al bakayım sepeti.
11: Peki efendim.

0: Halim bırak gideyim, anlayacaklar.
1: Ya sen beni anladın mı, bir onu söyle.
0: Tamam, eve gidince konuşuruz Halim.
1: Feride.
0: Kızın peşinden gitmedim diyorsun ha?
1: Hala kız diyorsun değil mi sen? Al. Gel. Bak.
0: Halim.
1: Benim kalbimin sahibi sensin kızım. Başka kimse yok, anlamıyor musun? Başka kimse yok, bak.
0: O yüzden mi canın yanıyordu senin?
1: O topu oraya kaç kere isabet etti sen biliyor musun?
0: Ne yapayım Halim, çok kızdım.
1: Sen.
0: İnsan sevince kıskanıyordu Halim.
2: O kadar insan var, bir kişi tuvaletin yerini bilmiyor ya. Çatlayacağım. Benden gelen gitti.

0: Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu 3. etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.
1: Benim sorularım hep zor geldi. Babama açlıkları...
0: Zor mu geldi?
1: Ya onun açlıkları daha
0: kolaydı. Ama baştan şimdi böyle olmaz ki hemen.
1: Diğer sorulara göre evet. Bahanelerin arkasına sığınırız.
0: Evet, buyurun sana.
1: Ehil. Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Bu sefer ben anlamayayım. Siz söylüyorum.
2: Ama ben önce basıyorum.
0: Tamam. Konuda mı sıkıntı
1: evet,
0: var
1: diyorsun? Bahane ya bence. Bahane. Bara gitmek istiyorum ben.
0: Bara gitmek istiyorum.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki misafirimiz var ve hemen dönüyoruz tanımaya. Sevgili Atilla Tözen ve Samet Tözen, hoş geldiniz.
1: Hoş
0: bulduk. Atilla Bey, sizi tanıyarak başlayalım, buyurun.
1: Hoş bulduk Oğuz Bey. Atilla Tözen ben. 1976 İstanbul doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. Evliyim. Üç çocuk babasıyım.
0: Üç çocuk babasıyım.
1: Evet, o şekilde.
0: Harika. Çocuklarımız?
1: Kaç çocuklarımız Samet, oğlum, beraber katılıyoruz yarışmaya.
0: Hoş geldin.
1: İki de kızım var. Nisa Nur ve Eda Nur. 16 ve 14 yaşında.
0: Evet.
1: O şekilde liseye gidiyorlar onlar da.
0: Ailece ilgili miyiz bulmacalarla?
1: Evet, evet. Beraber,
0: yarışmalarıyla.
1: Beraber çok seyrediyoruz. Sizin yarışmanızla ilgili takip ediyoruz. Beraber katılalım istedik oğlumla beraber. O şekilde gelişti.
0: Harika.

0: Biz de çok sevinerek misafir ediyoruz sizleri. Özellikle genç kardeşlerimizin bu şekilde kelimelerle, bulmacalarla ve bilgi yarışmalarıyla ilgileniyor olmaları bizi de çok motive ediyor. Gerçekten bu işteki motivasyonumuzu çok yükseltiyor. Samet'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba. Seni de Samet tanıyalım. Samet Tezen ben. Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bulmacalarla aram iyidir. Futbolla ilgileniyorum, takip ediyorum, sporlarla. Bu şekilde.
0: Peki, şu üniversite geleceği 2. sınıf dedin.
1: Evet.
0: Hobilerimiz spor da var.
1: Evet.
0: Peki, ileriye dönük düşünceler neler, hedefler neler?
1: İleriye dönük, yani yazılım, bilişim alanında kendimi geliştirip o alanda ilerlemek istiyorum yani, o şekilde.
0: Yazılım ve bilişim, evet, diyorsun. Onun dışında başka yaparken keyif aldığımız hobilerden neler diyebiliriz?
1: Spor yapıyorum. Futbol. Spor, o şekilde.
0: Evet, bu bölümde Samet Tözen, Atilla Tözen bu sefer bir baba oğul yarışmasına, bir mücadelesine seyrediyor olacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman her sorunun 5 puan olduğu birinci etabı başlatıyoruz hazırsak. Efendim, sır küpünün birinci etabındayız. Evet, sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. Hemen dönüyorum ve Atilla Bey, sizinle başlayacağız. Önce tablomuzu açıyoruz. 1'den 65'e kadar olan bir tablomuz var. İlk etapta 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 7 numaradan başlayalım, Antalya'dan.
0: 7 numaralı sorumuz geliyor hemen. Gözünün nokta noktası gitmiş, kısaca aydınlık, parlaklık anlamına gelen. Sürenizi başlattık. Gözünün neyi gitmiş? 3 harfle. Gözünde ne gitmiş acaba kişide? Peki, hemen bir harf desteği bizden geliyor ve hiç fırsat vermeden süreyi başlatıyorum. Çünkü Samet Bey gözümün içine baktı.
1: Gözünün feri gitmiş.
0: Gözünün feri gitmiş. Fer olacaktı. 3 harfli. Evet. Samet Bey, sizle devam ediyoruz.
1: Ben de 22 numaraya.
0: 22 numaralı soru geliyor hazırsak. 4 parçadan oluşan grup, süreyi başlattık. 4 parçadan oluşan grup.
1: Dörtgen.
0: Olmadı ama yaklaştık. Bir harf açalım ve size geçelim. Atilla Bey, sürenizi başlatalım. Ne olabilir? 4 parçadan oluşan grup.
2: 400 diyeceğim
0: ama. 400'e çok yakın ama 400 değil.
2: Dörtlü.
0: Bakın, içinde 4 var. Orayı bulduk.
2: Tamam.
0: Ama ne olabilir?
2: Grup.
0: Süreyi başlatıyorum. Bir harfle.
2: Dörtlü.
0: Dörtlü olacaktı. Evet. İşte biraz önce dediğim gibi ek alan kelimeler burasıydı. Dörtlü bir örnek oldu buna. Ü harfini de şifre kelimeden açtık. Sizle devam ediyoruz Samet Bey. Dörtlü yanıtından sonra.
1: Altı numara olsun.
0: Altı numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım sorumuz ne? Havalimanına geç kaldığımız zaman 15 dakika bile yeter dediğimiz süreyi başlattık. Ne olsun isteriz? O uçak ne yapsın?
1: Rötar.
0: Rötar yapsın, doğru yanıt. Havalimanına kaldı. Demez miyiz yolda giderken ya? Bir 10 dakika yeter, yeter şu uçak kaçmasın.
2: Rötar yapsın.
0: Rötar yapsın deriz. R harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 16 numaralı soru. Bir işin angaryasını, hamallığını, en çok emek isteyen kısmını yapan kişiye denir. Süreyi başlattık. 5 harfli bu. İşin angarya kısmı.
1: Hamal diyeceğim ama hamal var.
0: Hamal değil de bazen of deriz, bir işte yaparken de şikayet ederiz. Ya bu işin de bütün zor kısmını biz bir harf açtık, süreyi başlattık. Atilla Bey, sizin için süreyi başlattık. Ne denir? Böyle daha çok vücut iş gücüyle de çalışan kişiler.
2: Amele.
0: Amele tabii ki. Doğru yanıtımız amele olacaktı. İşin zor kısmını, esas en uğraştıran kısmını yaparken tarif ettiğimiz bir iş gücüydü. Buyurun, sizle devam edelim.

0: 9 numaradan devam edelim.
1: 9 numaralı sorumuz geliyor. Saldırıya karşı koyma, kendini koruma durumu süreyi başlattık. Ne olabilir?
0: Müdafaa.
1: Müdafaa doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
0: 26'yı açalım.
1: 26'yı açamıyoruz. Ay
0: pardon, özür dilerim. 10 numarayı açalım o zaman.
1: Kaçı açalım?
0: 10.
1: 10 numaralı soru. Güzel, hemen emniyetli bir kıyıya diyorsunuz. İki harf oradan gelsin. Yemek eyleminin emir kipi. Süreyi başlattık.
0: Ye.
1: Ye doğru yanıt. Siz de devam ediyoruz.
0: 8 numaradan devam edelim.
1: Tamam. 8 numaralı soruya geliyorum. Bakalım 8'de ne sakladık? Saklanacak tarafı kalmamış. Ortada açıkça belli olan. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Peki bir de harf açıyoruz. Hatta Abdal'a da süreyi başlattım. Abdal'a da ne olur?
2: Gelmedi ya.
1: Gelmedi mi?
2: Gelmedi yok.
1: Ama Atilla Bey'i, Atilla Bey buldu. Yine bir harf bizim ikramımız olsun. Biz bir harf açalım. Buyurun Atilla Bey, ne olabilir? Sürenizi başlattım.
0: Malum.
1: Malum. Malum. Doğru yanıttı. Bir de M harfi bulduk burada. Harikasınız. Malumu çok fena kaptırdınız Samet, evet, Bey. Dikkat edin aklıma. Bundan sonra sizle devam ediyoruz. Atilla Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
0: 11 numarayı.
1: 11 açalım. Numaralı soru geliyor. 3 harfli yukarıdan aşağı. Yersiz boş konuşan, leyleğin ömrünü tükettiği eylem. Sürenizi başlattık.
0: Lak. Lak.
1: Lak. Lak lakla leyleğin ömrü geçti dedik. Doğru tabii ki. 3 harfli lak lakın lakıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
0: O sıradan gidelim bence. 12 numaraya.
1: Peki 12 numarayla bakalım. Gidelim. Miktar belirten, zarf ve bir sıfat olarak durumun derecesini arttıran. Sürenizi başlattık. Babanız bilemezse size geleceğim. Bir de harf ikramıyla geliyorum. Son 3 saniyesi kaldı. Bunu mutlaka bilin isterim. Gönlümden geçer.
0: İlk harf
1: bir çıkarsa. Harfi desteğini biz sağlıyoruz. Bakın, miktarı belirten, derecesini arttıran. Sürenizi başlattık.
0: Pek.
1: Pek doğru yanıt. Pek iyi. Pek, pek evet. Güzel. Pek harika. Harika olmadı ama olsun. Evet. Buyurun. Sizle devam ediyorum.
2: Bir numarayı açalım sol taraftan.
1: Bir numara. Güzel. Başka bir blok açıyoruz. Birini aldatmak, çıkar sağlamak için çevrilen gizli oyun, hile. Sürenizi başlattık.
2: Ketenpere.
1: Ketenpere değil, başka bir şey. Başka bir pere bu. Pere değil de.
2: Gelmedi aklıma.
1: Başka bir aldatırken çıkar sağlama. Gizlice oyun çeviriyor. Biz bir harf açıyoruz Atilla Bey. Süresizin için başlatıyoruz.
0: Dalavere.
1: Dalavere olacaktı. Harika. Ketenpere uyuyor mu buraya? Ketenpere biraz uyuyor. Uzun kalıyordu.
2: Çok sadece sonu.
1: Evet, bir harf, iki harf fazlamız kalıyordu. Dalavere olacaktı bu bölümün doğru yanıtı. Harikasınız. Atilla Bey'den aldık yanıtı. Sizle devam edelim Atilla Bey.
0: 5 numarayı açalım.
1: 5 numaraya gidelim. Yukarıdan aşağıya küçük bir blok daha açalım. Bir makine veya aracı ayak gücüyle çalıştırmaya yarayan düzenek diyelim. Sürenizi başlatalım.
0: Pedal.
1: Pedal doğru yanıtını alalım. Samet Bey de oradan gülümseyerek bakıyor, bu soruyu bana niye göndermediniz diye. Ama siz seçtiniz, benim yapabileceğim bir şey yok.
0: Evet.
1: Sizle devam ediyoruz. Buyurun Atilla Bey.
0: 3 numara diyelim Oğuz Bey.
1: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bu bir foto soru. Hazır mıyız? Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bayağı gördüğünüz gibi kırmızıları, bordoları çok yüksek olan bir taş soracağız size. Sorumuz geliyor. Koyu kırmızı ve bordo tonlarında silikat grubuna ait değerli doğal taş soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
0: Lav taşı. Lav taşı mı?
1: Lav değil. Ama çok yakın.
0: Evet.
1: Maalesef lav doğru yanıtını kabul edemiyoruz.

0: Yanıt hakkımız Samet Bey'e geçiyor. Samet Bey, bir harf sizin için açıyoruz. Acaba sondaki harfimiz ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Lat. Güzel.
0: Lat. Lat değil, bakın.
1: Lak.
0: L. Devam edin.
1: Lap.
0: Devam
1: lap.
0: Edin. Devam.
1: Lam.
0: Peki, süremiz geçti. Harf açamıyorum. Yanıt hakkı Atilla Bey tekrar size geçiyor. Fotoğrafımıza da bakabiliriz bu sırada. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir acaba bu taş?
2: Vallahi bilemedim ama lap mı?
0: La, şimdi şöyle, lap değil.
2: Lar.
0: Lar da değil. Lav, biliyorum şeyden dolayı düşünüyorsunuz. Ateşten dolayı düşünüyorsunuz. Sürenizi özellikle yaktım Samet Bey olsun diye şaka yapıyorum.
1: Buldum ben zaten.
0: Aynı yerden devam edebilirsiniz. Bakın, kırmızı ve bordo tonlarında gördüğünüz doğal bir taş bu. Süreyi başlatalım. Bakın.
1: Lal.
0: Lal. Lal.
1: Evet.
0: Doğru yanıt lal olacaktı. Lal taşı olarak geçiyor. Lav dedik, lap dedik ama evet, lal demedik. Onun için aynı yerden devam edin demiştim size. Aman. Buyurun. Sizin
1: 19 numaraya çalış.
0: Kaç? 19 numaralı soruya gidiyoruz bakalım. 19. Hazır mıyız? Geliyor. Birbiri üzerine gelen yüzeyler veya tabakalar. Süreyi başlattık.
1: Pat.
0: Değil. Pas. Hadi. Binalarda da olur.
1: Kat.
0: Kat doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir yanıt daha doğru bildik. 5 puan da hanemize yazdık. Sizinle devam ediyorum.
1: 2 numaraya açalım.
0: 2 numaralı sorumuz bir video soru. Güzel bir video hazırladık sizin için. Önce seyredelim, sonra da sorumuz gelsin.

0: Vokalde Yusuf Demirkol'un olduğu 1999 alternatif rock grubunu soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Zak.
0: Evet.
1: Zakkoç.
0: Bir de çiçek diyeyim.
1: Zakkum.
0: Harikasınız. Zakkum grubumuzun adıydı. Evet. Bir de çiçek deyince hemen takılı yerden Samet Bey soruyu aldı. Sizle devam ediyorum.
2: 20 numaradan
0: Bey.
2: Açalım. Kaç? 20 numarayı açalım.
0: 20 numaraya gidiyoruz. Koşta koşa. Hazırsa sorunuz geliyor. Mantık yoluyla kavranan, akla dayanan şeyler. Sürenizi başlattık. Akla dayanıyor bu.
1: Akli at.
0: Net. Yüksek ses alın.
1: Akla. Ortadaki
0: akla
1: harf gelmedi.
0: Ne olabilir?
1: Ortadaki
0: mantık yoluyla kavranan, akla dayanan şeyler. Bir de harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Tila Bey, buyurun.
3: Akliyat.
0: Akliyat olacaktı. Doğru yanıtımızı aldık. Bu bölümde akla dayalı dedik. Sizdeyiz.
3: 4 numaradan devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geliyor. Dağ, orman gibi kırsal alanlarda oluşan dar engebeli yaya yolu. Sürenizi başlattık.
3: Patika. Patika.
0: Patika doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. Sizinle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 23'ü açalım.
0: 23 numaralı soruya gidiyorum hızla. Bilge, akıllı sağduyulu kimse. Süreyi başlattık.
3: Akli.
0: Değil, akli değil. Ak. Ne olabilir? Gelmedi iki harf aklımıza. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Samet Bey için başlatıyoruz.
3: Akil.
0: Akil doğru yanıtımız olacaktı. Buranın yanıtıydı. Akil olmak.
3: Akil insanlar.
0: Akil. Bilgi. De. Evet. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da bakalım. Abi. Puanlarımız nasıl olmuş? Nasıl geçti Samet Bey?
2: Ya benim sorularım hep zor geldi. Babama açtıkları...
0: Zor mu geldi?
2: Ya onun açtıkları daha
0: ama
2: kolaydı.
0: Ama baştan şimdi böyle olmaz ki hemen.
2: Diğer sorulara göre evet.
3: Bahanelerin arkasına sığınırız.
0: Hemen bahanelerin ama arkasına.
2: Ama rağmen puan topladım.
0: Ama babanızın sorularını da aldınız orada. Hangi soru zordu?
2: Dalavere... Amele onlar baş harflerinden dolayı gelmedi aklıma.

0: Evet.
1: O yüzden.
0: Sizin babanıza kolay gelen bir patika da sizi giderken gördüm.
1: Bir de
0: başka
1: pedal.
0: Pedallar
1: kolaydı.
0: İki soru geldi ama feri güzel kaptınız.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: İlk sorudan.
0: Malumu kötü kaptırdınız.
1: Evet.
0: Malum sizdeydi. Çok da güzel bir soruydu. Nasıl geçti Atilla Bey?
2: Ben iyi bulmadım kendi performansımı. Özellikle ilk başta çok tutukluk yaptım. İnşallah diğer etaplarda daha iyi gider.
0: Vallahi biraz böyle sanki oğlumla yarışıyorum. Acaba çok da hırs yapmasam öyle bir şey yok değil mi?
2: Yok yok yok. Öyle yok. Bir şey yok. Düşünmüyorum o kısmı.
0: Sonuna kadar
2: sonuna
0: yarışıyoruz
2: kadar
0: yani.
2: Rekabet ediyoruz.
0: Evet, Samet Bey de biraz bileğinin gücüyle kazansın. Oradan
2: aynen.
0: Aradan harfleri.
1: Rekabet var.
0: Var mı?
1: Var var rekabet.
0: O zaman rekabeti birazcık daha yükseltelim mi?
2: Tamam.
0: Önce bir puanlara bakalım. Bakalım kaçar puan kazandık bu bölümde, bu etapta. Evet. Samet Tözen bu bölümde 45 doğru yanıt, 45 puan aldı. 9 kelimeyi doğru bildi. Atilla Tözen bir eksiğimizle 8 doğru yanıtla 40 puanla burayı tamamladı. Ve 45'e 40 olarak birinci etabı tamamladık. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etap. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. İkinci etaptayız efendim. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Sır küpündeyiz. İkinci etaptayız. Birinci etabı Samet Özen önde bitirdi. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bloktayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Önce Samet Bey, süreyi sizin için kuracağız ve size başlatacağız.
2: Tamam.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 10 yanıt arıyoruz. Sürenizi kurduk ve başlattık. Göğe bakalım diyen şairimiz kimdir? Göğe bakalım.
2: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hiç yok bende pas.
0: Peki. Harşit Deresi hangi denize dökülür?
1: Yukarı. Karadeniz.
0: Harikasınız. Yiyeceklerin kızgın yağ içinde pişirilme yöntemine ne denir?
1: Kızartma.
0: Kızartma da geldi. Hemen bir videomuz var. Seyredelim bakalım.
2: İsmail abi, senin oğlum benim oğlum sayılır. Mekanikini de ben hallederim. Oğlumuzun düğününü Sivas Otel'de yapacağım.
3: Yapma Fikret abi, dünyanın kirasıdır orası.
2: Onu ben hallederim, onu ben hallederim. Siz bana bırakın onu. Sizin ayrınız ne olacak, onu bir deyiverin bakın. Hadi.
4: Tamam lan. Limonatasıydı, pastasıydı, kaşığıydı, gelin almasıydı.
0: Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz.
1: Düğün Dernek.
0: Düğün Dernek, harika. Türk Tarih Kurumu'nun kısaltmasıdır. Türk Tarih Kurumu. TTK. Harikasınız. Oyuncunun takım değiştirmesidir.
1: Transfer.
0: Harika. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz. Her yerde okyanus sen. Dinlediğiniz Okyanus isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Derya Ulu.
0: Harika. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini.
1: Fileto.
0: Fileto değil. Hatta salamura da var bunun içinde.
1: Pas.
0: Peki. Van'da bulunan üniversitemizi soruyoruz. Hangi üniversitedir?
1: Van'da.
0: Hangi üniversite olabilir? Peki, tekrar dönüyorum. Göğe bakalım diyen şairimizi soruyoruz. Göğe bakalım. Acaba kim bu
1: pas
0: şairimiz? Tekrar dönüyorum. Bir şarkı dinletiyoruz size. Dinlediğimiz şarkıyı seslendiren kişi diyoruz. Kim olabilir? Geçeyim mi?
1: Pas.
0: Peki. Genellikle palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemini soruyoruz.
1: Gelmedi bu aklıma.
0: Gelmedi mi? Peki, son gelmesin. Tekrar gidiyorum. Van'da bulunan diyecektim, olmadı. Bakalım kaç soru bildik, nasıl bir tablomuz oldu? Güzel, 2, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık sizden. 4 tane

0: de sorumuz vardı, bulamadığımız. Biz destek olalım. Göğe bakalım diyen şairimiz
1: Turgut Uyar.
0: Turgut Uyar geldi. Atilla Bey'den harikasınız. Dinlediğimiz şarkıydı
1: Metin Aralat.
0: Metin Aralat geldi tekrar Atilla Bey'den, doğru yanıttı. Gidiyorum. Palamut ve toriğin dilim dilim kesilerek salamura yapılma işlemi.
1: Lakerda.
0: Lakerda, doğru yanıtını da aldık buradan. Van'da bulunan üniversitemiz dedik. 100. yıl üniversitesi olacaktı. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Ve hazır mıyız Atilla Bey?
1: Hazırım. Keşke bu sorular bana gelseydi.
0: Taraf için güzel yarıştınız ama bakalım şimdi siz kendiniz için nasıl yarışacaksınız?
1: İnşallah kolay gelir.
0: Hazırsa aynı eşitlikte sormaya çalışıyoruz mümkün oldukça. Hazırsak sürenizi kuruyorum. Başlatayım mı?
1: Tamam, başlayalım.
0: Peki, sorumu okumaya başlıyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Madre Deresi hangi denize dökülür?
1: Marmara.
0: Marmara tabii ki. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.

0: Yaşamak dedik. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim, Hakan Peker.
0: Harikasınız Hakan Peker. Türk Dil Kurumu'nun kısaltması
1: TDK.
0: TDK, doğru yanıtını aldık. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu bir yemek türü. Sebzeler falan da olur, böyle sulu olur, böyle su gibi olur. Hmm. Bir yemek türü.
1: Pas diyelim.
0: Pas ha? Diyelim peki. Hmm. Bir videomuz var, önce izleyelim. Demet Akbağ ve Ata Demirer'in başrollerini paylaştığı filmi soruyoruz size.
1: Eyvah eyvah.
0: Serisi de vardır. Eyvah eyvah. Futbolda maçta oynamayan oyuncuların bulunduğu, oturduğu yer.
1: Yedek kulübesi.
0: Yedek kulübesi. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi. Ne olabilir?
1: Pas diyelim.
0: Peki, buna şimdi pas diyoruz. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Gül Ki Sevgilim adlı şarkıyı kim seslendirmek istedi?
1: Oğuzhan Koç.
0: Oğuzhan Koç, harikasınız. Çanakkale'de bulunan üniversitemizi soruyoruz size.
1: 18 Mart Üniversitesi.
0: 18 Mart Üniversitesi. Hemen başa dönüyorum. Yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hikayecimiz. Yazmasaydım deli olacaktım.
1: Pas diyelim ya.
0: Peki, gidiyorum. Sebze, tahıl, et ve benzeriyle hazırlanan sulu yemek türü. Hatta yemek türü, evet. Ne olabilir? Bu sefer de Samet Bey oradan bakıyor. Ben biliyordum, keşke bana gelse diye. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemini soruyoruz.
1: Ha, bildiğim şeydi,
0: çok iyi biliyorsunuz
1: da. Çok biliyorum da. Yok, pas diyelim orada ya.
0: Peki, tekrar başa dönüyorum ve yazmasaydım deli olacaktım diyen büyük hemen hikayecimiz ya. Kimdir? Ben söylüyorum, Sait Faik olacaktı. Buranın doğru yanıtı. Gidiyorum hemen. Sebze, tahıl, et ile hazırlanan sulu yemek türü çorba olacaktı. Genellikle uskumru balığının tuzlanıp kurutulma işlemi. Çiroz desem onu da biliyordunuz değil
1: mi? Aynen aynen. Çorba çok sürpriz oldu yalnız.
0: Çorba çok sürpriz oldu. Evet, yemek türü deyince soru kalıbı.
1: Evet, yemeğe gidiyor kafa direkt.
0: Tabii ki. O zaman nasıl geçti bakalım ikinci bölüm? Bir bakalım mı puan tablomuza?
1: Tamam, bakalım.
0: Gelsin sonuçlarımız. Bakalım ikinci etabı nasıl bitirdik? Evet. İkinci etapta küçük farkımız yine kapandı. Bu sefer Atilla Bey yaklaşık 2 soru fazla bilerek öne geçti. 110'a 105 bu bölümü Atilla Bey önde tamamladı.
1: At başı gidiyoruz.
0: Yavaş evet, yavaş. Başa baş bir mücadele geçiyor. Harika. Şimdi birazcık daha kızışacak ortalık. Ne olacak? Butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Butonları iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız 3. etap için?
1: Hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Başa baş çok çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. Atilla Tözen ve Samet Tözen, bir baba oğlun rekabetini izliyoruz. 1. etap ve 2. etap başa baş geçti. Ve aramızda çok küçük bir puan farkı var. Hazır mıyız 3. etapta?
1: Hazırız Oğuz Bey.
0: Ama 3. etapta butonlar devreye girecek.
1: Evet.
0: Siz seçeceksiniz, butonlar karar verecek. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. Hazırsak burayı başlatıyoruz.
1: Tamam.
0: Tamam mıyız? Siz önde bitirmiştiniz. Sizinle başlıyoruz. Kaç nolu soruyu seçelim?
1: 26 numarayı da devam edelim.
0: 26 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin 26. Ağaç dalının gövde içindeki sert uzantısı. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? Basan, basan. Siz bastınız. Buyurun Atilla Bey.
1: Budak.
0: Budak. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Bırakmayın. Hazır. Hangi soruyu soralım?
1: 35.
0: 35'i açıyoruz. Hemen geldim. 35. Varidat, mülk veya ticari eşya. Emtia. Süre başladı. Tek harf koyacaksınız. Kim? Buyurun Samet Bey.
2: Mal.
0: Mal. Doğru yanıtını aldık. Tek harf koydunuz, bir de şifre harf açtınız. L harfini bulduk burada. Harikasınız. Şimdi siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor.
2: 24 numaraya çalın.
0: 24 numaraya gidiyorum. Koşarak hemen buraya geldim. Evren, dünya, cihan, süreyi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Samet Bey.
2: Alem.
0: Alem yanıtını kaptık reflekslerle. Artık burada hızlı evet. Hareket ederseniz kazanabilirsiniz. Arayı kapatabilirsiniz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: 33.
0: 33'e ben gidiyorum. Gelsin 33 numaralı soru. Eski dilde olmamış kavun. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Samet Bey.
2: Kelek diyeceğim ama.
0: Çok yakın.
2: Kulak.
0: Çok yakın.
2: Kellak. Yok.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf bizden gelecek. Bakalım. Hangi harfle yürüyeceğiz? Süreyi başlattım. Buyurun Samet Bey bastı.
2: Kalak.
0: Kalak doğru yanıtımızdı. Harikasınız. Bir soru daha aldık. Reflekslerle.
2: 31 numaraya çalın.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Sahur vaktinin sonu. Tan yerinin ağırması. Sürenizi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
1: İmsak.
0: İmsak vakti dedi. Bir de doğru yanıt Atilla Bey'den geldi. Bir de harf açtı kendisi. K harfini bulduk. K harfiyle bu yanıtı aldık. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Evet, hazırız.
0: Kaç numaralı soru yazıyor?
1: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. Kuşların gökyüzünde uçmalarını sağlayan organları. Süreyi başlattık. Kim basacak? Samet Bey.
1: Kanat.
0: Kanat doğru yanıtını aldı. Harikasınız. Butonları iyi kullanıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir soru daha kaptırdınız Atilla Bey. Samet Bey sizdeyiz.
1: 21 numaraya.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Giysinin boyun kısmı veya kıyı, kenar, sahil. Süre başladı. Kim basacak?
2: Samet Bey.
1: Yaka.
0: Yaka. Buyurun. Bir yanıt daha aldık. Atilla
1: herhalde
0: Bey.
1: Gelsin.
0: Süre başladı dediğimde şöyle bir iki kere basarsanız siz bir kere basıp duruyorsunuz. Şöyle şöyle peş peşe
1: basın. Öyle yapıyorum
0: basın.
1: Ama.
0: Evet, şöyle şöyle basarsanız mutlaka yakalayacaktır. Bir de tam benim ağzımdan çıkan kelimeye göre harika gidiyor. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. Kaç numaralı soru?
1: 47 numarayı açalım.
0: 47 geliyor. 47. Havacıların dikkat yol çalışması var uyarısı. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun Samet.
1: Nizam. Nizam.
0: Nizam değil. Dikkat yol çalışması var. Dikkat, bu alan kullanılamaz. Havacılıkta çok geçerli bir kelimedir bu. Biz bir harf açacağız. Daha hiçbir şey kaybetmediniz. Süre, butonu erken basan alır. Tek harf koyacaksınız. Süre başladı. Buyurun.
1: Notam.
0: Notam doğru yanıttı. T harfiyle beraber notamdı. Havacılıkta dikkat. Tablonun altına doğru inmenizi şiddetle öneriyorum. Çünkü gizli kelimeden harf açamadınız. Evet. Ve dolayısıyla finale gitmek çok zor olacak sizler için. Aşağıları öneriyorum.

0: 43'ten başlayabiliriz, 42 diyebiliriz, 49 diyebiliriz. Bu 40. bölgeyi birazcık daha hareketlendirirseniz sizin için daha iyi olur.
1: Evet. 42 diyelim o zaman.
0: 42 diyelim. Gelsin 42 numaralı sorumuz. Kimyada enzim isimlerini sonuna gelen ek. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Mol diyeceğim ama.
0: Mol değil. Başka ne olabilir? Kimyada enzim isimlerinin sonuna gelen ek. Sürenizi tekrar başlatıyorum. Biz de bir harf verdik. Ne olabilir? Kim basacak acaba butona? Buyurun. Var mı bir tahminimiz? Ne olabilir? S harfimiz ortada. Biz bir harf daha açalım. Size destek olalım. Tek harf koyacağız, açacağız. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ese.
0: Ese değil.
1: Ase.
0: Ase doğru yanıtıydı buranın. Ase yanıtını aldık. Kimyada enzim işlemlerinin sonuna gelen ek. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 numaralı soruya gidiyorum. Düşünceler bütünü, görüşler, fikirler. Süreyi başlattık. Çok zor, zor bir kelime seçtiniz. Tebrik ediyorum.
2: Kim? Gerçekten zor.
0: Butonu önce seçecek. Cevap hakkı.
2: Buyurun. Bir şey geliyor ama aklıma.
0: Söyleyin ama süremiz bitti. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. R harfini veriyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Butonu kim kullanacak diyoruz. Sesli harflerle alfabemizin başında bulunan sesli harflerden destek alabiliriz. Peki. Biz bir harf daha açalım. Son harfimiz İ. Ben de küçük bir ipucu vereyim. İki sesli harf, aynı sesli harfi aralara serpiştirmeniz yeterli olacak. Dim süreyi başlatayım, kim basacak?
2: Buyurun Atilla.
1: Arayı.
0: Arayı doğru yanıttı.
2: Söylemiştim. Hiç haznemde olmayan bir kelime.
0: Kelime önemli değil. Burada ben ikincini vermiştim.
2: Yok yine.
0: Buton içinde uyarmıştım. A harfini buldunuz. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Atilla Bey siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soru?
1: 61 açalım. Diyelim.
0: 61 geliyor. 61 aşağılara indik. Yine çok zor bir kelime buldunuz. Soralım. Eski dilde yeminli meclis üyesi. Süreyi başlattık. Şimdi meclis üyesi dediğimiz için bir üye. Ben ipucunu şöyle vereyim. Bir harf belirleyelim. J geldi. Jüri olabilir ve benzeri olabilir. Nasıl devamı gelir acaba? Harf bularak bunu çıkartacağız kelimeyi. Sürenizi başlattım. Kim butona basıp cevap hakkı kullanmak isteyecek? Atilla Bey, nereden buldunuz bu kelimeleri? Gittiniz en zorlarını seçtiniz valla. Ben de şöyle bakarken dedim ki nasıl bulduk bunu? Keşke iki harflerden devam etseydiniz. Bir harf daha verelim. İki harfe ihtiyacımız var. Bu eski dilde yeminli meclis üyesi kelimesini bulmak için süreyi başlattık.
1: Jural mi?
0: Juray değil ama çok yakın.
1: Juran, juram.
0: Juran değil, juram değil. Peki ne olabilir acaba? Bir harf daha belirliyoruz. Jura kısmı tamam. Sonuna acaba bir harf, tek harf, hangi harfi bulacağız? Süreyi başlattık. Kim basacak butona? Buyurun.
2: Juras.
0: Değil.
2: Jural.
0: Değil.
2: Tek... Jura, jurak.
0: Tek harf. Peki. Küçük bir ipucu veriyorum. Sürenizi başlatacağım. Eller butonda olsun. Önce butona basan kazanacak. Bakın ipucum şu. Tek harf koyacaksınız. T. T. Süreyi başlattım. Buyurun Atilla.
1: Jurat.
0: Jurat doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf bulduk. Şifre kelimemizden T harfini bulduk. Jurat'dı. Burada gizlediğimiz kelimemizdi. Eski dilde yeminli meclis üyesiydi karşılığı. Siz de devam edelim.

0: Kaç numaralı soruyu açalım.
1: Madem öyle fazla oraları kurcalamayayım o zaman 32 diyeyim. Yani bu taraflar biraz zor gibi gözüküyor.
0: Peki yok zor değil. O sadece serpiştirilmiş durumda ama siz nasıl rahat edersiniz? 32'ye gidiyorum. Çok güzel. Bundan başka olan diğerleri süreyi başlattık. Buyurun. S. Bundan başka diğerleri.
1: Sahi.
0: Çok iyi. Sağ.
1: Saki.
0: Değil. Çok iyi başladınız. Dedim ki bulduk hatta. Süreyi başlatacağım. Süreyi başladım. Buyurun Samet Bey.
1: Sair.
0: Harikasınız Sair. Hakkıydı ama Atilla Bey. Gerçekten hakkıydı. Evet. Buldu Sahir diye döndü değil mi?
1: Evet.
0: H'yi attık Sahir olarak bulduk. Harikasınız Samet Bey. Siz de devam edelim. Kaç
1: 43 numarayı açalım.
0: Kaç?
1: 43.
0: 43'e gidiyoruz hızla. Hazır geliyor. Bakın çok rahat bulacaksınız. Liyakat sahibi, işin uzmanı, ustası süre başladı. Evet. O işin
1: pir.
0: Pir. Pir değil. Sen de çok bu işin Peki. Biz bir harf açalım. O zaman ilk kısmı da çıktı. Siz de bu işin tam da sürenizi başlatalım. Bakalım neyisiniz? Buyurun.
1: Pir. Pir.
0: Pir değil. Pirden çıkın. Çok da iyisin.
1: Şil.
0: Aman da ne... Süreyi ben tekrar başlatacağım. Bir de harf açıyorum. Kaybetmiş değilsiniz. Tek harf istiyoruz sizden. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ehil.
0: Sana.
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Efendim?
1: Ehil.
0: Bu sefer ben anlamayayım. Söylüyorum. Diyorum ki
1: baş harfi sessizden gidince orası gelmedi aklıma.
0: Peki ehil de aldım. Tebrik ediyorum. Butonu çok iyi kullanıyorsunuz. 3 kere yakaladınız. Evet. Ama üçünde de ehil yanıtını alamadık. Atilla Bey doğrudan değil mi? Siz
1: evet.
0: İlk seferde görmüştünüz.
1: Evet evet.
0: Ehil olduğunu.
1: Eller daha iyi
0: niye
1: çalışıyor.
0: Niye P'ye takıldınız?
1: Bilmiyorum pir deyince.
0: Evet abi. Orada ama yerde... pir, peil, P'den çıkmadınız evet. Israrla.
1: Sessiz harf olduğu için orada baş harfi koyunca öyle oldu.
0: İpucumu dinlemediniz. Ben size dedim
1: İpuçları
0: kaç kere.
1: Kaçıyor bazen.
0: Neyse ben de sizi geç duymuş oldum. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 44.
0: 44'e gidiyoruz. Gelsin bakalım 44. Eski dilde eşek veya kor ateş sıcaklık süre başladı. Kim basıyor? Buyurun sana.
1: Har.
0: Har. Har doğru yanıt. Harikayız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 38 diyelim.
0: 38'i ortana. Geliyoruz. Bakalım 38. Metalik ışıltılı gümüşü kumaş. Bunun da bir fotosu var hatta. Bakın gördüğünüz kumaşı soruyoruz size. Metalik ışıltılı gümüşü bir kumaşı soruyoruz. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Ne olabilir bu kumaş? Bilemedik mi? Peki. Tabii bir harf desteği bizden beraber bulacağız. L harfi geldi. Bu metalikmiş. Gümüşü bir kumaşmış. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyor. Özellikle yansıtıyor. Demek ki süremizi başlatalım. Butona buyurun Atilla Bey.
1: Lucky.
0: Lucky değil ama La ne olabilir? La.
1: Sanki geldi bana ama.
0: Geldi mi?
1: O mu? Bakalım.
0: Biz bir harf açacağız ama butonlar hala devrede. İpucunu bulmuş olmanız da değiştirmeyecek. Hazır mıyız? Başlatıyorum süreyi.
1: Hazır.
0: Süreyi kim basacak? Başlattım. Buyurun.
1: Lake.
0: Lake değil. Metalik. Metalik.
1: Leke.
0: Metalik, metalik.
1: Lete. Lete. Lete.
0: Lete de değil. Metalik. Peki. Bir harf daha belirledik. Metalik, metalik.
1: Bu sefer hazır ben mısınız? Anladım ama sıra bende.
0: Tek harf. Sıra yok. Açtığımız an ya, butona bastı. Hızlı basan soruyu kapar. Yanıtı hakkını alır. Süreyi başlat. Tek butonu açtık. Buyurun Atilla Bey.
1: Lame.
0: Lame. Doğru yanıttı. Gerçekten adalet var.
1: Jetonla
0: sizindi.
2: Evet, onun hakkıydı bu sefer.
0: M de

0: Demeye çalışmıştım ama özellikle meteliği onun için vurguladım. Çünkü buldunuz lake derken ama lame olarak seçtiğimiz, gizlediğimiz kelimeydi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 52.
0: 52'ye gidiyoruz. Hızla bakalım 52'de ne sakladık? Lakin, fakat, ancak anlamında kullanılan bir bağlaç süreyi başlattım. Buyurun sana.
1: Ama.
0: Ama doğru yanıtımızı aldık. M harfiyle Samet Bey burada da
1: gençliğinin meyvesini yiyor.
0: Gençliğinin meyvesini yedi. Son sorularımıza geliyoruz. Sizdeyiz.
2: 59'u açalım.
0: 59'a gidiyoruz. 59 bakalım. Ne var 59'da? 59 bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bir çağrışım yapıyor mu bir ipucu? Oluyor mu size? Acaba bu nedir? Şimdi bu cihazımız sıvıların yoğunluğunu ölçüyor. Var mıdır kimyayla ilgimiz? Yok.
1: Yok.
0: Peki. Ben şöyle bir destekte bulunayım. Bunun bir metre ölçer olabilir,
1: o net,
0: değil mi?
1: Net o zaten de.
0: O zaman bu bir şöyle diyeyim. Sıvıların yoğunluğunu ölçen cihaz. Süreyi başlattık. Kim bulacak bakalım? Buyurun.
2: Arşimetre.
0: Arşimetre değil.
2: Arometre. Arometre.
0: Aron çok yakın. Bakın çok yakın. Bir harf ikramımızı kabul edin.
2: Kaptırmayalım.
0: Ve cevap vermek için hazır olun. Süreyi başlatalım. Hangi harfi belirleyeceksin? Önce Samet Bey.
2: Arenmetre.
0: Aren değil.
2: Aretmetre.
0: Aret de değil. Hazır mıyız? Peki. Benden esinlenerek bir harf belirleyebilirsiniz ismimden. Öyle bir harf diyeyim size. Bir E harfi açtık. Tek harfi bulmanızı önemli rica ediyoruz. Metre çıktı. Are kısmı çıktı. Süreyi başlattık. Acaba kim? Buyurun. Sen.
2: Areometre.
0: Areo. O mu?
2: Areometre.
0: O mu?
2: Evet.
0: Doğru. O harfini bulduk. Areometre buranın doğru yanıtıydı.
1: Ama tebrik ben önce ediyoruz. Basıyorum.
0: Niye öyle oluyor? Butonda mı sıkıntı
1: evet,
0: var diyorsun?
1: Bilmiyorum ki. Ama bakıyorum oradan da yani önce mi basıyordu ben daha önce
0: öyle
1: basıyorum.
0: Mi?
2: Bahane buton... ya bence bahane gibi.
0: Vallahi biz butonlarda direkt sistem nasıl işliyorsa istiyorsanız bize test edebiliriz yani.
1: Vara gitmek istiyorum ben.
0: Vara gitmek istiyorsun. Yakında oradan bir kamerayla mutlaka belirleyeceğiz. Son soruyu açıyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki geliyor son sorumuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 39'u açalım.
0: 39 geliyor. 39. Gözden çıkarma veya uğruna her şeyden vazgeçme. Süreyi başlattık. Buyurun Atilla Bey.
1: Feda.
0: Atilla Bey buton basıyor. Feda doğru yanıtını da aldık. Tebrik ediyoruz. Harikasınız. Son tek soru diyorum. Ve siz seçiyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Valla 45'i açalım olmazsa.
0: 45 numaralı soru geliyor. 45. Arnavutluk para birimi süre başladı. Tekrar buyurun.
1: Leh.
0: Leh değil.
1: Let. Lek.
0: Lek doğru. Buranın doğru yanıtıydı. Lek.
1: Harf bulamadık.
0: Tebrik ediyoruz. Üçüncü etabımızda, üçüncü turumuzda bitti. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaçar puandayız. En yüksek puanı kim topladı? Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacımız kim oldu? Bir 5 puanla.
2: Yine başa baş.
0: Samet Bey önde tamamladı. Şimdi bu bölümde Samet Özen 10 doğru yanıt verdi. Atilla Dözen ise 9 doğru yanıt verdi. 90 puan topladı. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap sonunda Samet Dözen 205 puanla yani bir 5 puanlık farkla babasından birinciliği aldı. Şimdi geldik çok kilit bir noktaya. Şimdi burada hatırlatmak istiyorum. Kelime, harf, bazı harfleri açamadınız. Kelimeyi tanıyor muyuz, biliyor muyuz?
1: Çok yok. Şey geldi.
0: Bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi çok çok bir kilit noktadayız. Cevap hakkını kullanacak mısınız? Kullanma

0: Ne evet. düşünüyorsunuz? Ya kullanırsa? Bence,
1: bilemez.
0: Kullanırsa da bilemez.
1: Çünkü.
0: Peki. O zaman kurallar gereği sormam gerekiyor. Birinci tahmin hakkı sizin. Hakkınızı kullanmak istiyor musunuz?
1: Hayır.
0: Kullanmayacaksınız.
1: Kullanmayacağım, yok.
0: Peki. O zaman 200 puanındayız Atilla Bey. Siz tahmin hakkınızı kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Hani kullanmazdı Samet Bey? Atilla Bey kullanıyor. Yani
1: bilemeyebilir.
0: Bilemeyebilir.
1: Bilirse de...
0: Peki. Babam tahmin etmez dedi ama Atilla Bey, siz tahmin hakkını kullanmak istediniz.
2: Mecburum. Yapmak zorundayım.
0: Peki. Yoksa şöyle devam edebilirsiniz bu arada. Devam edip şifre, harf, kelime bulmaya çalışabilirsiniz.
2: Öyle mi?
0: Tabii. Yani eğer ben tahmin hakkımı kullanmak istemiyorum derseniz bir 3 soru daha, sonrasında 2 soru daha açacağım ve size şifre, harf buldurmaya çalışacağım.
2: Ha, onu bilmiyordum. O zaman devam edelim. Ben
0: devam edelim.
2: Harf açtıralım tabii.
0: Aynen. Tamam. Peki, o zaman devam ediyorum.
2: Tamam.
0: Şöyle birkaç ipucu vereceğim size. Açılmamış yerler 25'i öneriyorum. 64'ü öneriyorum. 55'i öneriyorum başlangıç olarak. Kaç numaralı soruları açalım?
2: 25 açalım.
0: 25 geliyor. Bakalım 25'te şifre harfimiz var mı? Eski dilde silah takımı, araç, gereç, süreyi başlattık. Aa. Ne olabilir? Basan butonlar sessizlikte. Stüdyo büyük bir sessizlik içerisindeydi. Bir harf verdik. Bir harf ikramımızı kabul edin ve P ile başlayan süremizi başlatalım. Ne olabilir? Eski dilde silah takımı. Ne olabilir? Ne olabilir? Peki, bir harf daha ikramımız olsun ve SA. Ne olabilir? Eski dilde silah takımı. Süremizi başlattık. Buyurun.
2: Pusat.
0: Pusat. Doğru yanıttı tabii ki. Sizle devam ediyoruz. Bakın 64, 63, 55, 14. Buraları destek alarak açabiliriz.
2: 63 diyelim o zaman.
0: 63'e gidiyorum. Hemen tek harfle kilit bir yer belirleyeceğiz. Bir harf bulmaya çalışacağız. Miniklerin okulculuk oynadığı yuva. Süreyi başlattı. Buyurun.
2: Kreş.
0: Kreş doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. Şifre kelimemizden R harfini bulduk. Müterak kısmı çıktı. Hazır mıyız Atilla Bey?
2: Evet, hazırız.
0: Peki. Devam ediyoruz.
2: 65 diyelim.
0: 65 mi? 4 mü?
2: 64
0: 55
2: diyelim.
0: Mi?
2: 64 diyelim.
0: 64'ü geliyorum. Peki. Bak, şöyle yapsak nasıl olur diyen teklif. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Cazip.
0: Değil. Bak, şöyle yapsak. Gel bunu öyle yapalım.
1: Plan.
0: Bak, sana bunu şiddetle
1: öneri.
0: Doğru, tabii ki öneri. Harikasınız. Öneri yanıtını aldık. Son saniyede bir de E harfi bulduk. Samet Bey son saniyede yakaladı. Sizle devam ediyoruz.
1: 54'ü açalım.
0: Ama butonlar 55 belirliyor. 54, 55 mi? 14, 55 mi?
1: 55 olsun. 55 açalım.
0: 55 son sorunuz zaten. Tekrar tahminlere gideceğim. Hazırsa sorumuz geliyor. Otoyolların dev cüsseli katarı. Süre başladı.
1: Tır.
0: Tır. Doğru yanıttı. Bir de harf açtık. T harfi. Ne yapıyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım durum ne oldu? Evet, 3 soru açtık. Ve son düzlükte etapta Atilla Bey bildiği sorularla eşitliği bozdu tekrar. Geride kalmıştı. 200 puandaydı. 3 doğru yanıt vererek 230'a kendisini taşıdı. Samet Bey tek doğru yanıt 10 puan üstünden 215 evet. puanla burayı tamamlamış oldu. Ve ne oldu tablonun bu durumuna göre?
2: Soruyu cevaplama hakkı bana geldi.
0: Soruyu cevaplama hakkı size geldi. Ve şifrede harf açtınız. tek harf
2: evet.
0: ihtiyacımız var. Ama söylemek

0: durumundayım. Bakın, yine yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı yine Samet Bey'e geçecek. Birinci tahmin hakkı şu anda sizde. Kullanacak mısınız?
1: Kullanacağım.
0: Peki. Hangi harfi bulmak ve hangi harfle kelimemizi tamamlamak istiyorsunuz?
1: O Kastamonu'nun K'si olduğunu düşünüyorum onu.
0: Müterak
1: Kiplerat.
0: Tam yüksek sesle
1: Müterak Kiplerat.
0: Müterak Kiplerat olarak kelimeyle ilgili bir bilginiz var mı eğer Müterak?
1: Yani Müterak kelimesini duymuştum var da Kiplerat kısmını bilmiyorum.
0: Güzel. Peki öyle diyorsunuz. Müterak bulduysak arkasından acaba doğru mu bu bölümde sakladığımız kelime mi? Müterak Kiplerat. Atilla Bey, bu bölümün şifre kelimesiydi. Tebrik ediyoruz. Gerçek kökü de dediğiniz gibi müterakkip, gözleyen, takip edenden gelen ekli bir bulmacayı zorlaştıran kelime.
1: Oldukça
0: seçmiştik
1: zor.
0: Sizin için. Birazcık da uğraştırdık değil mi?
1: Çok zor.
0: Son bölümde. Evet, tebrik ediyoruz. Son düzlükte müterakkiplerat doğru yanıtı bizim küçük soru ekibimizin de eklerle birazcık daha kelimeyi zor hale getirdiği kelimeyi bilerek finale geldik.

0: Evet efendim, Samet Tözen, Atilla Tözen başa baş bir mücadele geçirdi. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta, üçüncü etapta da eşitlik bozulmadı. Sizi gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bugünün anısına da okudukça bizi hatırlayacağınız küçük birer hediyemiz, birer anımız var. Bunları sizinle paylaşalım. Lütfen okuduğunuzda bizleri hatırlamanız. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın ve ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım ve geleceğimize kazandıralım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Yağmur böyle mi yağıyor mu?
1: Bu ıslatır ha.
2: Tadı yok.
1: Sevgili izlence izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: Yavaş git biraz kardeşim ya. Bu saç bir daha eskisi gibi olmaz artık, bilginiz olsun.
1: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.

0: annelerin işi ne kadar zormuş.
1: Merhaba.
0: Memleket neresiydi senin kardeşim?

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary! Get them out of my office now.
2: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
3: Exhibit A.
4: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jack Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid will now solve it their way.
5: Love the shirt.
2: It's silk.
5: Of course it is.
2: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll, and he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every stamp.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range. 300. Wait, 275.
9: Make your mind up.
8: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.
10: Someone with a gap!
2: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
10: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
11: Ali dur! Önünde çuvallı fırıncı dede var, çarpacaksın!
4: Yönetmenliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zafer'in Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
12: Türkler orada sıkışıp kaldı.
10: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: What you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Matamus. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other.
2: Foot in.
3: Foot out.
2: Foot in.
3: Foot out.
2: Get back!
4: Help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi,

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oğlum. Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Lütfen yapma.
5: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
7: Acme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
8: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenleri biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
6: Evet, ben varım.
7: O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
5: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyor.
9: Geri çekilin, geri çekilin.
10: Size güveniyoruz, hoşça kalın.
11: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
9: Gördüğümü sandım.
5: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
9: Gördüm, gördüm.
5: Ne gördün? Ne gördün?
12: Lamba nerede?
13: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
12: Dikkatli ol, çok güçlü.
14: Ne bekliyordunuz? Bir çamyar mısın?
12: Cem, konuşsun istiyorum.
15: Ne? Ha? Bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
12: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
15: Kuş.
12: Kuş, kuş.
14: Bu adam tırlatmış.
12: Üçüncü dileğim de payıydı.
16: Geçmişe gidemezsin.
12: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
15: Orada durun bakalım.
12: Çok tehlikeli bir çağ.
17: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin.
18: Al. İşte veriyat prensin yeri sempolisi.
13: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
9: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
12: Başardık.
9: Yakalayın.
13: Kim sürüyor?
18: Bingo köpek koşuyor. Atla dört lamba.

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ragıp Narin, sözleri ve müziği Oğuzhan Atmaca imzalı Farkına Vardım çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

Suat Aydoğan ve Serdar Ortaç, sözleri ve müziği Suat Aydoğan imzalı Ta Kendisi düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla Bursa, geçmişin izlerini bugünün canlılığıyla buluşturan Türkiye'nin güzide şehirlerinden. Vakıf katılım, Bursa'nın vakıf mirasını kayıt altına almak amacıyla Bursa Vakıf Eserleri kitabını hazırladı ve eserde yer alan fotoğraf karelerinden oluşan İstanbul'u Gören Rüya, Bursa Fotoğraf Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturdu. Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlayan sergi, Bursa'nın tarihi ve zengin kültürel mirasını vakıf eserleri üzerinden günümüze taşıyor. İzlence ekibi olarak İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisini ziyaret ettik ve Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz'dan serginin hikayesini dinledik.

0: Vakıf Eserleri Envanter Projesi nasıl başladı? Projenin başlama amacı nedir?
1: Biz Vakıf Katılım ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her gün yanından geçtiğimiz ama hikayesini bilmediğimiz eserleri daha görünür kılmak ve onları gelecek nesillere de aktarmak adına bir proje başlatmak istedik. Burada da ilk olarak Hatay iliyle 2022 yılında yola çıktık. Farklı medeniyetlerin, kültürlerin kesiştiği nokta olması hasebi veya içerisinde taşıdığı vakıf eserlerinin zenginliği ve özgünlüğüyle öne çıktı. Projemiz o şekilde başladık. Sonrasında zaten Anadolu bu konuda çok zengin. Konya ilgiyle devam ettik ve bugün de Bursa ile yaptığımız çalışmanın sonucunu burada sergi olarak ziyaretçilerimize buluşturmak istedik.
0: İstanbul'u Gören Rüya Bursa sergisinde kaç kare fotoğraf yer alıyor?
1: Bursa Vakıf Eserleri çalışmasında 385 adet vakıf eserini 35 bine yakın fotoğraf karesiyle kayıt altına aldık. Sonrasında bu 35 bin fotoğraftan 2 bin tanesini bilim kurulumuzun da yardımlarıyla, destekleriyle seçtik ve 3 ciltlik Bursa Vakıf Eserleri kitabımızı oluşturduk. Sergimizi ziyaret edenler buradaki kare kodlardan kitabımızın dijital versiyonunu indirebilirler ücretsiz bir şekilde.
0: Sergide yer alan fotoğraflar hangi kriterlere göre seçildi?
1: Yani 35 bin fotoğraftan 2 bine indirmek kolay değil, takdir edersiniz ki. Bir de ben özellikle fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Çok zor fotoğraf seçimi. Ama orada bilim kurulunun daha çok yönlendirmeleriyle hareket ediyoruz. Bir de sanat anlamında destekçi danışmanlarımız var. Onların da sanatsal bakış açısı da önemli.
0: Sergi projesi tabii ki kültürel mirasımız açısından da önemli. Yeni nesiller için bu sergi ne anlama geliyor?
1: Ben aslında tarihi eserlerin tarihte kalmasını çok doğru bulmuyorum. Onlar bizim bir yaşayan parçamız. Aynı kendi hayatımızda da geçmişe yönelik anılarımız aslında çok geçmişte kalmıyor. Bugünkü kimliğimizi oluşturuyor ve yarınki davranışlarımızı da şekillendiriyor. Aynı şekilde de ülkelerin, medeniyetlerin tarihlerinde kalan eserler onların aslında ülkesel anlamda, milletsel anlamda kimliklerinin parçası. Dolayısıyla buradaki eserler bizim manevi olarak ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar zengin farklı dinamiklere sahip olduğumuzu yansıtıyor ve bu zenginliğin farkında olmak da geleceğe yönelik de bize bence güven katıyor.
0: Siz de fotoğrafçılık sanatıyla uğraştığınızı söylediniz. Sizin de tabii ki kişisel koleksiyonunuzda Bursa ile ilgili kareler yer alıyordur eminim. Osmanlı'ya da bir dönem başkentlik yapmış olan bu güzide şehrin değişimiyle ilgili neler söylersiniz?
1: Bursa tabii ki çok zengin kökeni ve tarihi olan bir yer. Biz ama aslında sergimizin ismini koyarken de buraya atıfta bulunmak istedik. İstanbul'u gören rüya Bursa diye. İstanbul Osmanlı'nın tarihinde hep bir kızılelme olmuş, ulaşılmaya çalışılan ve Bursa'da bu kızılelmeye gidilen yolda çok önemli bir durak olmuş. Bu manada gerek devlet erkanına ait yapılarla türbeler olsun, işte farklı yönetimsel yapılar olsun, konaklar olsun, gerekse manevi dinamiklerimizin temelleri olan medreseler vesaire. O yönüyle iki bacağı da aslında yere basan çok zengin bir geçmişe sahip olan yer Bursa. Bu yönüyle belki de projemizi ön almamızın en önemli sebeplerinden birisi Bursa'yı ilk sıralara almamızın.
0: Peki vakıf eserleri envanter projesi kapsamında bir sonraki şehir hangisi?
1: Şu anda Kütahya kitabımız basım aşamasında. Önümüzdeki senede inşallah İzmir ve Manisa ile devam edeceğiz.
2: Gelecekteki restorasyonlarla akademik araştırmalara güvenilir bir referans oluşturması amaçlanan proje kapsamında 3 ciltlik Bursa Vakıf Eserleri kitabında yer alan 87 fotoğrafın sergilendiği sergiyi 30 Eylül tarihine dek ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa'nın en uzun nehirlerinden Tuna'da su seviyesinin ciddi şekilde düşmesi, 80 yıldan uzun süredir su altında bulunan bir savaş gemisinin kalıntılarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

Avrupa'yı etkileyen kuraklığın ardından Tuna Nehri'nde su seviyesinin olağanüstü düşmesi, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir gemi enkazını ortaya çıkardı. Macaristan'ın Baya kentinde ortaya çıkan enkaz, yüzlerce kişinin ilgisini çekiyor. Meraklı ziyaretçiler, Prahova Limanı'nda

yakınlarında ortaya çıkan batığı görmeye gidiyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyet donanmasının Tuna'da ilerleyişini durdurmak için Alman ordusu farklı tip ve boyutlardaki 200 su aracını batırmış, peşindeki düşman gemilerinin ilerlemesini bu şekilde engellemeyi denemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dijital içerikleri 225 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan National Arap Orkestra'yı ilk kez Türkiye'de ağırlıyor.

Geleneksel doğu enstrümanlarını Batı senfonik müziğinin güçlü orkestra yapısıyla buluşturan topluluk, uluslararası ödüllü Filistinli vokalist Naib Argoiti eşliğinde 26 Eylül'de CSO adı Ankara Ziraat Bankası ana salonunda, 27-28 Eylül'de ise AKM Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, 24, 25 ve 26 Eylül'de 3 farklı gece boyunca zorlu PSM Tuşe'de müzikseverlerle bir araya gelecek.

İlk gece trio formasyonuyla sahne alacak Görse ve ikinci gece vokalde Duygu Tarhan eşlik ederken üçüncü gece quartet formasyonuyla izleyicilerle buluşacak. Görse 3 gece boyunca caz severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Müzika Antika Pera Eski Müzik Topluluğu 28 Eylül akşamı organize sanat desteğiyle İstanbul Deniz Müzesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Barok ve klasik dönemin en sevilen eserlerinden oluşan bu özel program, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Müzikoloji Bölümünden Aslı Karaca Uzdil'in anlatıcı olarak katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplulukta kemanda Yusuf Yalçın, Alise Yuska Savga, Ekin Güldoğan, viyolada Duygu Kömür, violonselde Gözde Yaşar, kontrbasta Deniz Yurdakul, klavsende Burak Basmacıoğlu ve fagotta Kani Utku Suna var.

İstanbul Modern'de Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi yoğun ilgi üzerine 22 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı Semiha Berksoy sergisi olma özelliğini taşıyan Tüm Renklerin Aryası, sanatçının sahne sanatlarından görsel sanatlara, sinemadan edebiyata uzanan çok yönlü üretimini bir araya getiriyor. Şef küratör Öykü Özsoy Sağnak, küratör Deniz Pehlivaner ve asistan küratör Yazın Öztürk tarafından hazırlanan sergide 200 aşkın eser ziyaretçiyle buluşuyor. Dünyaca ünlü klasik crossover tenor Mario Frangolis, eşsiz sesi ve büyüleyici sahne performansıyla yeni yılın ilk günlerinde 7 Ocak'ta İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza atacak. Opera zarafetini çağdaş müzikle ustalıkla buluşturan Frangolis'in konser adresi Zorlu PSM sahnesi olacak.

klasik müzik, opera ve pop unsurlarını kendine özgü tarzıyla bir araya getiren dünyaca ünlü soprano Emma Chaplin, 29 Eylül akşamı AKM Opera Salonu'nda güçlü vokali ve etkileyici repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan sanatçı, büyüleyici yorumu ve görkemli sahne atmosferiyle izleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Duyguyu zarafetle buluşturan besteleriyle dünya çapında büyük bir hayranlık uyandıran piyanist ve besteci Eric Christian ilk kez İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Klasik müziğin köklü geleneğini modern bir sinematik anlatımla birleştiren Christian, 1 Ekim akşamı Pio Entertainment organizasyonuyla Zorlu PSM Platinum sahnesinde olacak.

Beykoz Kundura'nın her ay farklı müzisyen ve projeleri ağırladığı Beykoz Kundura'da bir akşamüstü konser serisi, sonbahar ve kış aylarında farklı müzik geleneklerini ve çağdaş yorumları dinleyicilerle buluşturacak. Sahne, 31 Ekim günü Marsilya merkezli Caz Füzyon topluluğu Payam Hasemi Quintet'e ev sahipliği yapacak.

Çatalca, yüz ölçümü bakımından İstanbul'un en büyük ilçesi, Trakya'ya uzanan yüzü. Yemyeşil, bol oksijen ve doğal güzelliklerin çok olduğu, özellikle fotoğraf severlerin ayçiçeği tarlaları için en ideal destinasyonu olan Çatalca'ya yaz aylarında İstanbul'un sıcağından kaçıp serinlemek amacıyla yoğun bir ziyaretçi akını oluyor. Şehir merkezine sadece bir saat uzaklıkta, ulaşımı kolay, sessiz ve huzurlu bir atmosfere sahip ilçeye ilk yerleşimin M.Ö. 450 yıllarında Romalılar zamanında İnceiz köyünün bulunduğu yerde olduğu biliniyor. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Osmanlı hakimiyeti altına giren ilçe, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle vilayet merkezi yapılır. 26 Haziran 1926 tarihli kanunla tekrar ilçe haline getirilerek İstanbul'a bağlanan Çatalca, Yalıköy, Başayış, Elbasan, Örcünlü, Ahmediye, Kestanelik, Subaşı, Kabakça gibi köy ve mahalleleriyle ünlü. Yalıköy'le arasında 15 kilometre mesafe olan Çılıngöz plajı, deniz, kum ve güneş meraklıları için çok tercih edilen doğa harikası bir nokta. Çatalca gezisine çıkanlar için ilçe merkezinde de kültür ve tarih açısından gezilip görülebilecek yerler bulunuyor. II. Ahmet zamanında yaptırılan Topuklu Çeşmesi, Mimar Sinan'ın küçük ama güzel eserlerinden 1575 yapımı Ferhat Paşa Camii ve Kaleiçi Mahallesi görülmeye değer. İlçe merkezinde yer alan Türkiye'nin göç temalı ilk müzesi Çatalca Mübadele Müzesi ise Lozan Mübadelesi'nin izlerini taşıyor. Müze, Batı Trakya Türkleri ve Kırım Türkleri için ayrı bir öneme sahip. Mübadele esnasında Batı Trakya taraflarından getirilip Çatalca ve çevresine yerleştirilen Türklere ait birçok obje, resim, belge ve tarihi hatıra bu müzede sergileniyor. Ziyaretçileri geçmişle bugün arasında duygusal bir yolculuğa çıkaran müze, bölgenin kültürel çeşitliliğini de gözler önüne seriyor.

Özellikle bahar aylarında Karadeniz ve Marmara arasında kalan bu bereketli topraklarda eflatun renkli çiçeklerle bezenmiş ağaçlar dikkati çekiyor. Erguvan ağaçlarının her yeri sardığı Çatalca

0: from platform.
1: Bilim kurgu sinemasının ikonik efsanelerinden Ridley Scott, Alien serisinin yeni halkasını kaleme almak üzere senaryo masasının başına geçtiğini açıkladı. Unutulmaz serinin usta yönetmeni serinin son dönemde çizgisinden biraz saptığını belirterek önümüzdeki projenin senaryosunu bizzat revize ettiğini söyledi.
2: Roll 92 degrees port yaw.
3: Prime the port.
1: Bu gelişme Fede Alvarez tarafından yönetilen ve vizyona girdiğinde büyük ses getiren Alien Romulus'un ardından izleyeceği yön hakkında soru işaretleri taşıyan sinema severler için bomba etkisi oluşturdu. $80 milyon bütçeli yapım Köpek ve Yıldızlar açılış hafta sonunda hayal kırıklığına uğrarken Örümcek Adam yepyeni bir gün 5. haftasında da gişenin lideri oldu.
4: I was kissing my wife. Playing with my dog.
5: Jasper!
1: Yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken Kuzey Amerika gişesinde büyük bir sürpriz ve çöküş aynı anda yaşandı. Efsanevi yönetmen Ridley Scott'ın merakla beklenen yeni post-apokaliptik gerilim filmi The Dog Stars, açılış hafta sonunda adeta çöküldü. Yapım sadece $8 milyon elde ederek gişe listesine ancak 5. sıradan giriş yapabildi.
6: Singing on the way to the grocery store.
4: I miss the grocery store.
7: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
5: Arm up! Move, move, move! Shoot the roof!
1: Gişenin birinci sırasındaysa değişim yaşanmadı. Örümcek Adam yepyeni bir gün küçük bir düşüşte $22.2 milyon daha kazanarak liderliğini sürdürdü.
8: Hayatında bu kadar mutlu olmamışsın gibi yap.
9: Yapamam. Merhaba, benim adım Peter Parker. Beni hatırlamıyorsun ama eskiden tanışıyorduk. Kötü bir şey olacaktı ve bunu durdurmanın tek yolu herkesin beni unutmasını sağlamaktı. Çünkü sadece Peter Parker değilim. Ben Örümcek Adam.
10: Delirdin mi Frank? Bana minibüsle çarptın.
11: Mız mızlanma. Keyfin bilir. Senin ben.
10: Evine dön.
1: Geçtiğimiz yıl gösterime giren Superman filminin devamı geliyor. Man of Tomorrow adını taşıyan film, DC evreninden tanıdığımız farklı karakterleri de barındıracak. 9 Temmuz 2027'de vizyonda olacak yapımda, ilk filmin kötü adamı olan Lex Luthor'la Superman, bu kez çok daha büyük bir düşmanı durdurmak için güçlerini birleştirecek. Büyük düşmansa dünyayı ele geçirip koleksiyonuna katmaya gelen kozmik güç Brainiac.
12: This is my home, and protecting it is my duty.

Son dönemde cello denince akla gelen ilk isim kuşkusuz Stefan Hauser. Hırvatistan'da doğup büyüyen 37 yaşındaki cellist Londra'da müzik eğitimi aldı. Hauser, Lukasiewicz'te Two Cellos grubunu kurarak iyi bir ikili oluştursalar da son yıllarda solo olarak da konserler veriyor. Sevgili izleyicileri, şimdi sizleri 40 ülkede sahne alan Hauser'in sosyal medyada da viral olan Budapeşte konserinden bir kesitle baş başa bırakıyoruz.

0: Düşünsenize, yerden binlerce metre yükseklikte masmavi gökyüzüne daha yakın dağlara tırmanmak. Heyecan ve özgürlüğü keşfetmek. Çoğumuz belki bu heyecanı ancak filmlerde yaşıyoruz. Koltuğumuzda izlerken bile o adrenalinin bir bölümünü hissedebiliyoruz, değil mi? Sevgili izlenci izleyicileri, gelin Beyaz Perde'nin en iyi dağcılık filmlerine bir göz atalım. James Franco'nun başrolde rol aldığı 127 saat bir biyografi filmi. Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan film, genç bir dağcının bir kaza sonucu kolunun kayaya sıkışmasıyla başlıyor. Umudunu kaybetmeden hayatta kalmaya çalışsa da tam 5 gün boyunca bir kolu kayaya sıkışmış halde kalan dağcı, en sonunda izlerken bile tüylerinizi diken diken eden bir çözüm buluyor. Film Franco'nun performansıyla bir taraftan özgürlüğe davet etse de öte taraftan çarpıcı sahneleriyle gerim gerim geriyor.
1: Oh!

0: Hızlı bir şekilde yol bulmanız gerekiyor. Fırtına geliyor. Burada yakalanmak hiç iyi olmaz.
1: Bu kayadan inebilirsek tabii.
2: Şuradakine ne dersiniz? İlk iniş için çok uygun.
3: Hayır.
4: Kırılma Noktası 2015 yapımı bir macera filmi. Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekte ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır. 1991'de çekilen çok beğenilen filmin devamı niteliğinde.
1: Hadi yapalım şunu.
5: Yapalım.
6: Seni izlerim. Helikopterle konuşalım.

0: İşte bitti. Yolun sonu.
1: Everest kült olmaya aday, bir fırtınada hayatta kalma mücadelesi. Jack Gyllenhaal'ın başrolde yer aldığı yapım, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmaya çalışan bir grup dağcının 1996 yılında gerçekten yaşadığı bir olaydan sinemaya uyarlandı. Everest dağının zirvesine tırmanmaya çalışan iki ekibin yolu bir şekilde kesişir. Nefes bile almayı imkansız hale getiren bir kar fırtınası ise korku dolu bir maceranın fitilini ateşler.

0: yakında bizim işimizi elimizden alır ha. Biraz daha sar ha. Evet oluyor.
1: 1993 yapımı Dağcı'da usta aktör Sylvester Stallone rol alıyor. Dolu dolu aksiyon içeren filmde dağcılığın pek de bilmediğimiz bir hikayesine, kurtarma ekibinin dünyasına dahil oluyoruz. Mahsur kalmış bir dağcıyı kurtaramadığı için işi bırakmaya karar veren Gabe, merkezdeyken bir sinyal alır ve son kez işini yapmak için bölgeye gider. Ancak kurtarma görevine çıktığı zaman aslında aldığı sinyalin mahsur kalmış bir grup masum tarafından gönderilmediğini fark eder.
2: Gabe, hayır!
0: Sana doğru geliyorum!
2: Hayır! Bu alat iki kişiyi kaldıramaz. Ona hemen benim kayışımı gönderiyorum, tamam mı?
0: Kayış onun zaman yok, ben gidiyorum.
2: Gabe kahretsin! Hayır!
0: Sera, senin için geliyorum.
3: Dayanamıyorum, kayıyorum.
0: Dayan, geliyorum.
3: Yardım edin. Gelip artık dayanamıyorum.
0: Sera, aşağı bakma. Bana bak. Dayan.
3: Deniyorum.
0: Kopuyor. Neredeyse kopuyor.
2: Sera! Hayır. Sera, dikkatli ol.
3: Hayır. Yapamayacağım.
2: Sera, hayır.
4: Onu tut Gabe. Sıkı tut, sıkı tut.
0: Geldim Sera. Sera geldim.
3: Gel, vermek istemiyorum.
2: Sera, dayanabilirsin hayatım, yapabilirsin.
3: Hayır.
0: Sera, kedinin karıcı.
2: Sera, kendini dışarı çık.
3: Ay, yardım et.
0: Susan, dayan. Seni yakaladım. Yakaladım. Seni yakaladım.
3: Yardım
0: tamam canım.
2: Dayanım. Hadi hayatım, diğer elini uzat.
3: Dayanım.
0: Ölmeyeceksin.
3: Dayanıyorum.
2: Onu tut beni.
0: Hadi. Hadi.
2: Sera. Tut onu! Onu tutmaya çalış Sera!
0: Hadi!
3: Gel! Gel! Gel, düşmeme izin verme lütfen!
0: Hadi Sera!
3: Onu tut dedim! Kurtar onu! Gel, düşmeme izin verme lütfen! Lütfen ölmek istemiyorum!
0: Sera, seni tutuyorum! Kendini yukarı çek!
3: Kayıyorum!
2: Bunu yapabilirsin Sera! Lütfen güzelim, kendini yukarı çek!
3: Kayıyorum!
2: Hadi çek!
3: Kayıyorum!
2: Gel! Lütfen elini bırakma! Onu sakın bırakma Gabe!
3: Düşmeme izin verme! Kayıyorum! Kayıyorum!
0: Sera lütfen!

ve diğer bir kült olmaya aday film 2000 yapımı Dikey Limit. Film bizi dünyanın en tehlikeli doruk noktalarından biri olan K2'de bir kurtarma hikayesine götürüyor. Kalbimizi yerinden oynatan sahneleriyle ünlü filmi izlerken bile donuyoruz.

1991 yapımı dağcılık filmi K2 özellikle tırmanma sahnesiyle sinema severlerin hafızasına kazınmış vaziyette.

Türkiye keşfedilmeyi bekleyen nice tarihi ve kültürel mirası içinde barındırıyor. Siz de coğrafyamızın büyüleyici derin mirasını kültür gezileri yaparak keşfedebilirsiniz. Sevgili İzlence izleyicileri, gelin şimdi başlıca rotaları birlikte seyre çıkalım.

Gelibolu, Çanakkale Zaferi'nin izlerini taşıyan ve sınırları şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla çizilen mutlaka ziyaret edilmesi gereken kültür rotası. Anzak Anıtı, Conk Bayırı, Şehitler Abidesi, Gelibolu'nun önemli yapılarından. Yarımada aynı zamanda doğal güzellikleriyle de görülmeye değer. Yemyeşil yürüyüş rotalarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geliştirdiği gece müzeciliği uygulamasıyla da öne çıkan bir destinasyon olan Efes Antik Kenti, antik dönemin en iyi korunmuş mistik kalıntılarıyla öne çıkan antik şehirlerden. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Efes, özellikle 2. yüzyılda inşa edilen ve antik çağın en büyük kütüphanelerinden biri olarak bilinen Selsus Kütüphanesi ile de dikkat çekiyor. Antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı ile dönemin en büyük tiyatrosu olan ve aynı zamanda akustiği ile de etkileyici bir performans alanı sunan Efes Antik Tiyatrosu da görülmesi gereken noktalardan.

Antalya denilince akla gelen antik kent olan Aspendos, Roma döneminden günümüze dek korunan tiyatrosuyla biliniyor. Su kemerleri, antik pazar kalıntıları, agorası ve festivalleriyle dikkat çeken Aspendos'a gelmişken, ayrıca çevresindeki Perge ve Side antik kentlerini de ziyaret edip, tarihi zenginlikler içinde antik dünyanın izlerini takip edebilirsiniz.

Yeraltı dünyasını keşfe çıkmak için coğrafyamızın bir harikası da Mersin'deki cennet cehennem obrukları. Bu doğal güzelliğin aynı zamanda efsanelerle dolu bir tarihi de bulunuyor. Cennet obruğu yeraltına uzanan bir çukurken, cehennem obruğu daha derin ve karanlık bir yapıya sahip. Efsanelere göre bu bölgeler yeraltı dünyasına açılan kapılar olarak görülüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Konya'daki Çatalhöyük, insanlık tarihinin en eski yerleşim noktalarından. Kültür turizmi rotanıza Çatalhöyük'ü eklerseniz, kazılardan elde edilen buluntuları görebilir, insanlığın ilk yerleşim deneyimlerine tanıklık edebilirsiniz. Ziyaret sırasında eski evlerin yapısını, freskleri ve çeşitli arkeolojik buluntuları görmeniz mümkün.

Özellikle yabancı turistlerin odak noktası olan Kapadokya ziyaretçilerine büyüleyici bir kültür turu sunuyor. Bölgede bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve peri bacalarıyla panoramik güzelliklerini keşfetme şansını elde edebilirsiniz.

Türkiye'de ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken kültür rotalarından biri de kuşkusuz Gaziantep'in en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Zeugma Antik Kenti. Antik dönem mimarisini ve sanatını yakından görebileceğiniz Zeugma'da antik hamam, tiyatro ve agora gibi kalıntıları keşfederken birçok medeniyetin izlerini de bulabilirsiniz. Dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi de görülmeye değer yerlerden. Uzun uğraşlar sonucu bakanlık tarafından ülkesine kavuşan dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği de bu müzede sergileniyor.

ve Göbekli Tepe. Namı diğer tarihin sıfır noktası. Şanlıurfa'da yaklaşık 800 metre yükseklikteki bir tepenin yamacında yer alan Göbekli Tepe'de kazılar devam ediyor. Her kazıda tarihin yeniden yazıldığı bulgular ortaya çıkan Göbekli Tepe, eski uygarlıkların şaşırtıcı yaratıcılığının ve gelişmişliğinin bir kanıtı olarak günümüze ulaştı. İnsanların yerleşik hayata geçişinde önemli bir bölge kabul edilen Göbekli Tepe, 2018'de UNESCO Dünya Mirası listesine girdi.

0: Kimi şarkılar vardır, ilk söylendiği dönemde fazla değer görmez, listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta onu daha bir kıymetlendirir. Sevgili izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Aşk rüyadır çok zaman oldu gibi bırak.
0: Üzüldüğün şeye bak, 2024 yılında kaybettiğimiz Türk sanat musikimizin duru sesi Yüksel Uzel'den dinlemeye

Taşan imzalı şarkı 1990 yılında popüler oldu. Sanat müziğinin kraliçesi Emel Sayın da 1992 yılında söyledi "Üzüldüğün Şeye Bak" şarkısını. Hatta o yıllarda K harfine vurgusuyla bir hayli de konuşulmuştu.

yıllar yıllar geçti. Bu efsane şarkıyı bu kez 2025 yılında Serdar Ortaç'ın vokalisti olarak tanıdığımız Merve Demirci'den kendine özgü yorumuyla dinledik.

Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam. Sözleri Tatyos Efendi'ye ait Uşşak makamında Sofyan usulünde şarkıyı 1980 yılında Barış Manço, Kurtalan Ekspres'le birlikte 20. sanat yılı için yayınladığı albümünde yer verdi.

geçmeden bugüne birçoğumuzun hatıralarında farklı duygularla yer eden efsane şarkıyı kimler kimler söylemedi ki? Mesela bundan 7 yıl önce Hepsi grubundan tanıdığımız Gülçin Ergül.

Alla Beni Pulla Beni, Ozan ve Seyyah Barış Manço'nun 1981 yapımı sevilen bir şarkısı. Şarkıda Manço'ya eşlik eden isimse Van'da yaşayan kuzeni Deniz Tüney Ali Efendioğlu'ydu.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap tarafından yayımlanan Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun yazdığı Günlük Dualar kitabı, günümüzü kolaylaştıracak, gecemizi aydınlatacak manevi yakarışları ve Hazreti Muhammed'in değişik vesilelerle okuduğu ya da tavsiye ettiği duaları derliyor. Eser, okura duamız olmasaydı ne kıymetimiz olurdu sorusunu sorduruyor. Alexander Chapman, Kim Gratz ve Matthew Tull tarafından kaleme alınan Anksiyete Diyalektik Davranış Terapisi Becerileri çalışma kitabı, kaygıyı nasıl yönetebileceğimizi gösteriyor. Destek Yayınları imzalı kitabı okudukça, yoğun duygular yükselirken kendinizi sabote etmeden ilerleyecek, kriz anlarını büyütmeden yönetebilecek, ilişkilerde net ve sınırları olan bir duruş geliştireceksiniz. Yazar Harun Kilci tarafından kaleme alınan Herkes Kendi Hayatının Mimarıdır, okurların nasıl kendi kararlarının sorumluluğunu alacağına ve hayatını bilinçli bir şekilde inşa edeceğinin temel taşlarını sunuyor. Şimdiye odaklanmayı ve hayatı bilinçli yaşamayı odağına alan kitap, Kırmızı Kalem Yayınlarından kitapseverlerle buluştu. Kültler ile Totalitarizm konusunda uzman Alexandra Stein tarafından kaleme alınan Korku, Sevgi ve Beyin Yıkama Turkuaz Kitap'tan yayınlandı. Dini oluşumlardan siyasi ve ticari yapılara kadar uzanan kült ve totaliter sistemlerden çarpıcı öykülerle desteklenen kitap, bu grupların neredeyse tamamının temelinde yatan ortak özellikleri analiz ediyor. Sevil Savaş'ın kaleme aldığı Uçtum Kendime Konamadan, hayatın zorlukları karşısında sessiz bir duruş sergileyen insanların iç dünyasına odaklanıyor. Sayfa 6 yayınlarından raflardaki yerini alan eser, bireyin yaşam yükleriyle nasıl başa çıktığını ve kendi iç sesini bulma çabasını ele alıyor. Yazar, kitabıyla ilgili mesele yaşamın getirdiği yükler değil, senin o sorunlarla nasıl yürüyebildiğin diyor. Yazar Mel Robbins'in 5 saniye kuralı, erteleme ve kararsızlıkla başa çıkmak için 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geriye sayarak fiziksel harekete geçmeyi savunan bir kişisel gelişim yöntemi. Robbins, Nepal Kitap imzalı eserinde potansiyelini gerçekleştirip hedeflerine ulaşan insanların hikayelerini, bilimsel araştırmalar ve tarihten şaşırtıcı bilgiler eşliğinde karar vermenin gücünü anlatıyor.

orijinalini Fransız sanatçı Joe Dassin'in 1976'da seslendirdiği Et Toi isimli şarkıyı Neco ilk olarak 1977 yılında kaydetti.

profesyonel müzik yaşantısına 1993 yılında başlayan Deniz Seki, Türk pop müziğinin önde gelen şarkıcı, söz yazarı ve bestecilerinden biridir. 90'lardan itibaren pop müziğin en karakteristik seslerinden biri olan Seki'nin hit olmuş pek çok şarkısı bulunuyor.

pop müziğinin dev bir çınarı olarak kabul edilen Nejo'nun sanat yaşamı 60'lı yıllarda dönemin önemli orkestralarında solistlik yaparak başladı. Oyunculuk alanında da başarılı işlere imza atan Nejo çok yönlü bir sanatçı olarak biliniyor. Şu anda izlediğiniz yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan klibin yönetmeni İmre Haydaroğlu. Şarkının yeni düzenlemesi ise Serhan Bülbül'e ait. Teknoloji desteğiyle Deniz Seki ve Neco'yu aynı şarkıda düet olarak buluşturan şu anda izlediğiniz edit ise Hakan Öztaş imzasını taşıyor. Belki de.

0: İpek Açar, Semi Cenk, Büklüm Büklüm. Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkıyı 1978 yılında ilk olarak sevilen şarkıcı Tülay Özer seslendirmişti. Bu efsanevi şarkının düzenlemesini ise Osman İşmen yaptı.
1: Ne söylesem

Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan İpek Açar ilk müzik ödülünü aldığında henüz 11 yaşındaydı. 1995 yılından itibaren duayen sanatçı Kaya'nın albümlerinde prodüktör ve vokalist olarak görev alan İpek Açar ilk albümünü 2003 yılında çıkardı.

Güzel Çelik Ercan, Özledim. ...80'lerin sonunda konservatuvar arkadaşı olan üç genç tarafından kurulan grup... ...1990'da ilk albümlerinin kaydına başladılar. Şarkıların çoğunu kendileri yazıp bestelediler. Düzenlemelerde ise Ercan Saatçi ve Ufuk Yıldırım imzası bulunuyor.

albümü yayınlanmasından sonra Ajda Pekkan'ın Almanya turnesinde ön grup olarak sahne almaları onları bütün Türkiye'ye tanıttı. 1992 yılı boyunca konserden konsere, festivalden festivale koşan gruptan Çelik Erişçi solo kariyerine devam etmek istediğini belirterek ayrıldı.

grup yoluna İzel Ercan olarak devam etse de 1993'te işte yeniden albümünü çıkardıktan sonra tamamen dağıldılar. 2024 yılında büyük bir heyecan yaratarak yeniden bir araya gelen grup aynı yıl ikinci kez dağıldılar. İzel Çelik Ercan sadece 2 yıl süren ana akım kariyerine rağmen Türk pop kültürünü etkilemeye devam ediyor.

0: sen uyurken.
1: Yanlış bir ağacın yorgunu aşkın.
2: Söz ve müziğinin Tuna Kiremitçi'ye, aranjesinin ise Hüseyin Çebişçi'ye ait olduğu şarkı 2017'de Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları projesi kapsamında kaydedildi. Proje, Kiremitçi'nin kendi şarkılarını kadın vokallerle buluşturduğu çok ses getiren çalışmalardan biri oldu.

Türk Edebiyatı'nın tanınmış yazarlarından biri olan Tuna Kiremitçi, aynı zamanda başarılı da bir müzisyen. Müzik kariyerine 1990'da Kumdan Kaleler grubuyla başlayan Kiremitçi, sonraki yıllarda başarılı projelere imza attı. Oyunculuktaki başarısını müzik dünyasında da kanıtlayan Gökçe Bahadır, seslendirdiği akustik coverlardaki performansıyla müzikseverlerden tam not almaya devam ediyor.

0: Bestesi Yunan müzisyen Phivos Tasopulos'a ait olan şarkının Türkçe sözlerini Burcu Tatlıses yazdı. Şarkı, Özbek soprano Yıldız Usmanova'nın 2009 yılında çıkardığı Dünya albümünde yayımlandı.
1: Seni severdim.

Özbekistan'ın uluslararası alanda tanınan en büyük müzisyenlerinden biri olan Usmonova, Orta Asya müziği ile modern pop formatlarını başarılı bir şekilde harmanlayan çalışmalarıyla tanınıyor.

Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Yaşar, Divane adındaki ilk albümünü 1996'da çıkardı. Müzikte 30 yılı geride bırakan sanatçının oyunculuk ve yazarlık deneyimleri de bulunuyor.

Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı. Şimdi uzaklardasın. Şarkının söz ve bestesi Sanat Güneşi Zeki Müren'e ait. Orijinal plak kaydı Müren'in ilk olarak 1982'de çıkardığı Eskimeyen Dost albümünde, yeni düzenlemesi ise 1989

Nostalji kraliçesi olarak bilinen Muazzez Ersoy'un profesyonel müzik kariyeri 1982 yılında başladı. 1991 yılında ilk albümü Seven Olmaz Ki'yi çıkardı sanatçı. 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Ersoy, aktif sanat yaşamını devam ettiriyor. Sanat yaşamına 1966'da Ankara Radyosu'nda başlayan Muazzez Abacı, ilk planı 1973'te Bir Sen Kaldın İçimde şarkısına yaptı. 1990'da çıkardığı Vurgun isimli şarkıyla Türk sanat müziğinin unutulmazları arasına girdi. 2025'te aramızdan ayrılan Muazzez Abacı, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla Türk sanat müziğinde silinmeyecek izler bıraktı.

Profesyonel müzik yaşantılarına 1987 yılında grup Denk olarak başlayan ikili, aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmasında seslendirdikleri Tasviri Şikayet adlı şarkılarıyla tanındılar. İlk başlarda disco ve pop tarzında müzik yapan grup, ilerleyen zamanlarda dancehouse ve R&B gibi farklı tarzlara yöneldiler.

Sanat yaşamına seslendirme sanatçısı olarak başlayan Hoya Küçümen, müzikal ve çocuk oyunlarında da başarılı işlere imza attı. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Bora Eboğlu ise müziğe olan tutkusunun ağır basmasıyla kendini müziğe adadı. Şu anda dinlediğiniz şarkının bestesi ünlü müzisyen Goran Bregovic'e ait. Bregovic'in Çingeneler Zamanı filmi için bestelediği Custino Oro isimli şarkıya Türkçe sözlerini Bora Eboğlu yazdı. Sevme Zamanı Oya Bora'nın 1992'de çıkardıkları Seni Bana Yazmışlar albümünde bulunuyor.

Türk müziğinin efsane isimleri teknoloji sayesinde bir araya geliyor. Söz ve müziğinin Yunus Bülbül'e ait olduğu şarkı, Neşe Karaböcek ve Müslüm Gürses'in kendilerine has yorumuyla yeniden hayat buldu. Borç Mutluluk İstiyorum 2025 yılında dijital platformlarda yayımlandı. İlk defa 3,5 yaşında sahneye çıkan Karaböcek, 70 yıldır sanat yaşamını icra eden ender sanatçılarımızdan biri. 1968 yılında çıkardığı 45'lik plakta ilk altın plağını almış, aktif sanat yaşamı boyunca 16 altın plak alarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Mutlu ol.

2013 yılında aramızdan ayrılan arabesk müziğinin babası Müslüm Gürses'in şu anda dinlediğiniz şarkısı, vefatının ardından arşiv kayıtlarından derlenerek yayımlanan Mahzendeki Şarkılar 2 albümünde yer aldı. Türk müziğinin iki dev ismini bir araya getiren proje, duayen müzik yapımcısı Muhteşem Can'dan imzasını taşıyor. Klip yönetmeni ise Doğukan Yaşar.

0: sevgilim.
1: Sinan Güler Yüz, Özge Özler, Senle Ben.
0: Az yenildik, sen bilirsin, durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.
1: Söz ve müziğinin Öze Badederin Öze, düzenlemesinin ise Sinan Güler Yüz'e ait olduğu şarkının klip yönetmenliğini ise Özge Özler üstlenmiş.

Aslında milli sporcu olan Sinan Güleryüz spor kariyerini sonlandırdıktan sonra müziğe yönelmiş ve çeşitli hocalardan eğitimler alarak müzik kariyerini sağlamlaştırmıştır.

konservatuvar eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine 2000 yılında başlayan Özge Özder, sayısız ödüllerin sahibi, başarılı bir oyuncu. Şarkıdaki düetlerini özel hayatlarında da devam ettiren Özder ve Güler Yüz, 2018 yılından bu yana evliler.

Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un bu şarkısı 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

0: sandım. Tolga Tamöz, Burak Kut, Benimle Oynama.
1: Sensiz gecelerden sıkıldım, bunaldım.
0: Şarkı ilk defa 1994'te piyasaya çıktığında adeta yer yerinden oynadı. Benimle Oynama, Burak Kut'u hem büyük kitlelerle tanıştırdı hem de sanatçıya Türk pop müziğinde sarsılmaz bir yer açtı.

Başarılı aranjör ve müzik yapımcısı Volga Tamöz, müzik piyasasında olduğu kadar akademik alanda da kendini kanıtlayan usta bir müzisyen. Söz ve müziğinin Feyyaz Kuruş'a ait olduğu şarkının yeni düzenlemesi elbette Volga Tamöz'e ait.

0: Can Taşçı, Funda Arar, Bil Ki. Söz ve müziğini Can Taşçı'nın yaptığı şarkının düzenlemesi Emrah Erdemir'e ait. Şarkı 2025 yılının Ekim ayında Can Taşçı'nın 20. sanat yılına özel olarak çıkardığı Sende de Benden Var albümünde yer alıyor.
1: Zor günler topladım, isterdim elimde hayal tutamadım.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda opera ve şan eğitimi alan Tantaşçı, halk müziği ve sanat müziği korolarında da görev alan, sesini ve müziğini çok yönlü kullanabilen bir sanatçı. Gerçek.

İlk albümü Sevgiler Değil 2000 yılında çıkaran Funda Arar, konservatuvar eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 12 stüdyo albümü, 20'ye yakın single, 4 mini albüm çalışması bulunan Arar'ın çok sayıda ödülü bulunuyor. Şu anda dinlediğiniz Bilki şarkısının klibi Antalya'da çekildi. Yönetmeni ise Yuşa Evren.

Selami Şahin, Zeki Müren, Gitme Sana Muhtacım. Muhteşem düetlerin son konukları Türk müziğine damga vuran duayen isimler.

İzlediğiniz kayıt 1996 yılında aramızdan ayrılan Zeki Müren'le Selami Şahin'i yapay zeka teknolojisiyle bir araya getiren bir dijital düet projesi. Projede Selami Şahin 50. sanat yılı kapsamında zamansız şarkılar ve zamansız şarkıcılarla buluştu. Sımsıcak nefesine gitme. Muhtacım, bir Selami Şahin bestesi. Şarkıyı ilk olarak 1986 yılında Zeki Müren seslendirdi. Şu anda dinlediğiniz teknoloji destekli düet ise 2024 yılında kaydedildi.

gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

zaten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

haberler 7'yi gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Yayınımıza bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu fonların nasıl tasfiye edileceğini duyurdu. Detaylarına bakacağız. Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye ettirilmesine karar verdiği duyurulan yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarına nasıl belirleneceğine dair açıklama yayımladı. Detaylarına bakalım. Tera Portföy Yönetim AŞ'nin kurucu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası'nın AB Kapital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Buz Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olaraksa Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ'nin görevlendirmesine ve ilgili bankaların bu fonların tasfiye sürecinin yürütülmesinde yetkilendirmelerine karar verilmiştir. Anılan bankalar iş bu usul ve esaslar kapsamında kendilerine verilen görevler bakımından fon kurucusuna mevzuatla yüklenmiş bulunan ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için zorunlu olan iş ve işlemler yerine getirmeye yetkili olup portföy saklama kuruluşunun olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları saklıdır. İş bu usul ve esasların yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların her birinin tedavüldeki toplam katılma payı adediyle yatırımcıların sicil bazında bireysel saklama hesapları detayındaki katılma payları ile varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takidatlar ve gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat merkezi kayıt kuruluş AŞ ve bankalar arasında yapılır. Fon portföyündeki

saklamaya konu finansal varlıklar İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'de ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanır. Fonların her tür işleminden repo, ters repo, borsa piyasaları, para piyasası işlemleri, pay repo işlemleri, menkul kıymet tercihleri, ters repo işlemleri, taahhütlü işlemler, vaat işlemleri, vadeli, vadesiz mevduat ve katılma hesapları, kullanılan krediler ve katılım finansmanı işlemleri ve benzeri, doğan borç ve alacakların mutabakatı önceki saklama kuruluşu, banka ve takas bank arasında yapılır. Ayrıca fon izahnamesinde belirtilen fondan karşılanabilecek giderin mutabakatı da fon hizmet birimi, önceki saklama kuruluşu ve banka arasında yapılır. Söz konusu işlemler en geç kurul kararını takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanır. Yeni bülten böyleydi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yayınlanan yeni bültende detayları aktarmaya çalıştık efendim. Şimdi devam edelim özetlerimize, manşetlerimize devam ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması kapsamında 48 farklı kişi hakkında yurt dışına çıkma yasağı tedbiri uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülatif paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ve devam edelim. SPK'nın Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeler sonrası aldığı tedbir kararlarının ardından fonları işleme kapatılan 7 portföy yönetim şirketinden 6'sı açıklama yaptı. Şirketler yatırımcı haklarının korunacağını belirtirken bazı fonlarda likidite sorunu bulunmadığı bildirildi. Buz portföy ve hedef portföy fonlarda likidite sorunu bulunmadığını, Atlas portföy sürecin saklamacı kuruluşla işbirliği içinde SPK talimatları doğrultusunda yürütüleceğini belirtti. A1 Kapital portföy ise gerekli adımlar atıldığını belirtti. Pardus portföy likidite sorunu bulunmadığını ve Tera portföy 5 fonda işlemlerin durdurulduğunu ifade etti. Ve devam edelim. Fonlarda temerrüt gelişmeleri likidite konusunda riskler yaratırken bir tedbir de BDDK'dan geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu halka açık bankaların 16 Eylül tarihinden sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık 2026 tarihi kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verdi. Açıklamaya göre bu hisse senetleri kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmeyecek. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump New York'ta görüşecek. ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini duyurdu. Her yıl Dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerinin 81.si 22 Eylül'de güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir BM temasıyla başlayacak. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün 4. sırada söz alması öngörülüyor diye belirtmiş olalım. Ve geçelim bir diğer başlığımız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın geleceğine ilişkin kritik bir karar aşamasında olunduğunu açıkladı. Trump, büyük çaplı askeri operasyonlara yeniden başlama ihtimalini gündemde tuttu. Gelecek hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle yapacağı görüşmelerin ardından yol haritasını netleştireceğini söyledi. Başlıklarımız böyleydi.

Ve piyasadaki görünümle devam edelim. Birlikte göz gezdirelim. Enerji emtia tarafında nasıl bir seyir var bakalım. Ham petrole baktığımızda 101 dolar seviyesini takip ediyoruz. %0.87'lik bir geri çekilme hakim. Brent petrol 103 dolar civarında. %0.81'lik bir düşüşü orada da görüyoruz diyelim. Ve kıymetli metaller tarafına göz atalım. Kıymetli metallerde yükselişleri takip ediyoruz. Altının onsu 4300 doların üzerinde. 4360 dolar. %0.43'lük yükseliş var. Gümüşün onsu da altını takiben yükseliyor. 66 dolar bandında %1.30'luk yükselişi orada da takip ediyoruz. Platinde yükselişler %1.41'i bulmuş durumda. Paladyumda %1.97'lik yükselişi görüyoruz. Ve devam edelim ABD piyasalarıyla. ABD piyasalarında da yükselişleri takip ettiğimiz bir tablo karşımıza

0: da çıkıyor. Dow Jones'ta %0.11'lik yükseliş var. Nasdaq'ta sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. S&P 500'de de %0.12'lik yükselişi takip ettiğimizi söyleyelim. Bir de Asya piyasalarına bakalım. Oradaki tablo bize ne anlatıyor? Çin Şangay tarafında %1'lik yükselişi takip ederken Japonya'da %0.33'lük yükseliş var. Hindistan'da %0.20'lik bir primlenme söz konusuyken Hong Kong tarafında %0.65'lik yükselişi takip ediyoruz. Ve Güney Kore'de de %2.73'lük yükselişi takip ediyoruz diyelim. Ve veriler de böyleydi efendim. Verilerdeki son tabloyu da aktarmış olduk. Şimdi devam edelim. Bir değerlendirmeyle devam edeceğiz. Şimdi Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen açıklamalar. Merkez Bankası'nın haftalık repo faizi ile bankaların borçlanma maliyetlerini arttıracağı, teminat iskontolarında ise indirime gidileceği yönündeki haber akışları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 130 fonu ilişkin tasfiye kararı ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. Stratejist Aydın Eroğlu söz konusu önlemleri Apara'da değerlendirdi. İzleyelim.
1: Şimdi bu önlemlerin gelmesini zaten aylardır bir şekilde dilimizin döndüğünce dile getiriyorduk. Piyasada hisse fonlarının yarattığı manipülatif bir yapıya dikkat çekiyorduk aylardır. Yani burada sorun var diye. Aynı şekilde piyasada tek bir kurumla piyasaya yön vermenin de bir takım riskler içerdiğini ifade ediyorduk. Maalesef MSCI yönetiminin yaptığı uyarı sonrasında SPK'nın aldığı kararlar bize bugünleri yaşatıyor. SPK'nın aldığı kararlar kesinlikle doğru ama tabii ki geç kalmış kararlar. Bunlar olmadan da bunların bir kısmı yapılabilirdi. Fakat şimdi sorun artık bunu konuşmak değil. Yaşadığımız problemi ne şekilde hızlı bir şekilde çözeceğimize odaklı olmalı. O nedenle SPK'nın da işte Merkez Bankası'nın da hem likidite hem fonlar konusunda aldığı kararlar doğru. Bir dizi karar alması bekleniyordu SPK'nın. SPK tümden bu fonları kapatma yönünde, tasfiyesi yönünde karar aldı. Yani riske karışmış, bu riski yaratan fonları kapatma yönünde. Şimdi konu bir an önce burada yatırımcının ödemelerinin yapılmasına odaklı olacak. Ki panik bu şekilde ortadan kalksın. Borsada 2001'de biz Türkiye'de bir banka batış süreci yaşadık. Benim tecrübelerimde ilkti. Bu da tecrübelerimde ilk olan bir yapı. O nedenle tam ne şekilde sonuçlanacağını SPK'nın açıklamalarıyla ve yaşadıkça göreceğiz. Tasfiye kararı likit fonlar için daha sorunsuz olur ve hisse fonları için daha sorunlu olabilir gibi deniyor. Fakat likit fonlarda da ters repolar var. Onların karşılığında teminat alınmış yapılar var, hisseler var. Onlarda da demek ki bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir. O nedenle bu süreci işte bir an önce bitirecek gelişmelerin yaşanmasını diliyorum. Ama borsa bunu atlatacaktır. Borsada kalıcı bir problem yaratmaz. Hatta MSCI uyarılarıyla satış yapan yabancılar bu uyarıların SPK tarafından fazlasıyla karşılandığını görüp bu düşüş ortamını da belki bir süre sonra alım fırsatı olarak kullanmak için piyasaya dönüş yapabilirler.
0: Piyasaların işleyişine dair alınan önlemleri Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu değerlendirdi. İzleyelim.
2: Para piyasası fonlarına baktığınız zaman para piyasası fonuna para yatıran insanlar neticede likit değerlere yatırım yapan bir fona para yatırdıklarını düşünüyorlardır. Tabii bu bazı fonlara para yatırmalarının sebebi başka para piyasası fonlarına çok daha büyük getirinin sağlanmış olmasıydı. Kimse ama şunu sorgulamıyordu ya, bu para yani diğerleri %3 bile getirmiyorken %10-12 iyi ya deyip para yatırıyorlardı. Kimse bakmıyordu neden böyle olduğuna. Çoğunun da sebebi bence bu pay repolardı. Çünkü her halükarda yüksek bedelli faiz ödeyerek para kullanmak zorunda idi öbür taraftaki fonlar. Çünkü hisseler öyle yükselmişti ki öbür fonların, onları tutabilmek ya da daha yukarı götürmek için daha çok paraya ihtiyaç duyuluyordu. Teknik olarak benim anladığım böyle bir akış vardı. Tabii ki bir şey hep yükselemez, hep de yukarı gidemez. Muhakkak ki ona bir satış gelir. Hele bir şeyin de ederi, hesap edilen gerçek değeri farklı bir şeyse, o aşağıda bir değerse, o da ancak Piyasada

0: alsatla ya da fiktif hareketlerle belli bir yere kadar gidebilir ki bu manipülasyon olarak tanımlanıyor. Şimdi en sonu geldiğimiz noktada o fiyat hareketlerinin zirveye ulaştığı ve tıkandığı yerde bir şekilde paylara satış gelince de o fonlarda bir tıkanıklık oldu ve nakde dönme ihtiyacı olduğunda da bu satılamayacak kıymetler ki hala satılamıyor. Nakde çevrilemediği için biz şu an içinde bulunduğumuz durumu yaşıyoruz. Sermaye Piyasası Kurumu'nun şu an almış olduğu tedbirler yerinde. Çünkü bir şekilde bu yaşandıktan sonra başka fonlarda da yaşanabilir. Muhtemelen 130 tasfiye seçilmiş ve gelecekte de risk yaratacağı endişesi taşıyanlar olabilir. Ama velakin belli ki bu fonlara ilişkin bu düzenlemeler tamamlanana bitene kadar tasfiye diyoruz. 137 portföy şirketinin 130 fonu borsadan tasfiye edilecek de tasfiyenin şekli nasıl olacak? Şimdi bir şirket tasfiyesini konuşuyor olsa şirketin varlıkları satışa konu edilir. Satılabilecek bütün varlıklar satılır. Ve ondan sonra ilk kamu borçları ödenir. Sonra personel yani personelin alacağı. Sonra üçüncü şahısların alacağı ödendikten sonra kalan miktar pay sahipleri kimse onların artık varlığına isabet edecek. Yani taşıdığı hisseyi isabet edecek değer olur. Şimdi burada fonu da şirket gibi düşünürsek burada da pay sahipleri var. Fonun varlığı da belli, bu kadar kompleks değil. İçinde menkul kıymetler olan fonları konuşuyoruz ki burada da hisse senetleri. Şimdi tasfiye deyince o hisse senetlerinin piyasada satılması lazım. O satış tamamlandığı zaman fonun satıldıktan sonraki değeri neyse muhtemelen paylara ne kadar pay arz ettiyse, taşınan pay neyse o paylara bölünür, pay değeri hesap edilir, pay sayısı sahipliği oranında insanlara ödenir diye düşündürtüyor bana. Böyle mi olacak bilmiyoruz. Şu an bir ona ilişkin, bu tekniğe ilişkin bir açıklama yok. Tabii ki bu yaşananlar özellikle yatırımcı açısından sıkıntı verici ve üzücü. Ama velakin her şeyin normali diye bir kavram var.
1: Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere dair alınan önlemleri ve beklentileri Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi. İzleyelim.
2: Borsada bir panik havası hakim. Muhtemelen fonlar, yatırımcılar, herkes elindeki hisseleri satmaya çalışıyordu. Bundan dolayı hem small cap dediğimiz hisseler, hem bu fonların elinde olan hisseler hem de bunlarla alakası olmayan hisselere panik satışlar geldiğini gördük. Buradan müdahale geldi. Bekleniyordu zaten. Ekonomi yönetimi toplandı. Ardından Merkez Bankası ve SPK'dan arka arkaya adımlar geldi. Bu adımların piyasayı sakinleştirdiğini şu aşamada söylemek mümkün. Gelinen noktada hem kamu müdahalesi sayesinde diğer yandan da düşüşlere tepki olarak bu işlerle alakası olmayan kağıtların hisselere alış geldiğini görüyoruz. Bankacılık ekstra satış yemişti. Onun bir kısmını geri alıyor. Böyle bir görüntü var. Bu fonların taşıdığı küçük hisseler yani small cap dediğimiz hisselerde durum farklı. Ve uzun bir süre belki böyle olma ihtimali var. Ama gördüğümüz ayrışmanın sebebi bu. Panik satışlardan ve gerilemeden sonra beklendiği gibi kamu müdahalesi geldi. Daha da gelebilir, yeni adımlar da atılabilir. Buna tepki olarak ve dışarı tepki olarak ana kağıtlarda güvenilir hisselerde yukarı yönlü bir seyir olduğunu, yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Ama small cap dediğimiz kağıtlarda veya bu temüride düşen fonların veya tasfiye süreci başlatılan fonların elinde olan small cap kağıtlarda ise tam tersi bir görüntü var, kırmızı bir görüntü var. Daha bir sürede böyle olmaya aday gibi gözüküyor. Genel görüntü bu şekilde. Büyük ihtimalle kamu müdahalesinin gelmesi de bu anlamda olumlu. Yani çok fazla anlık etkileyebilir ama yabancı giriş çıkışın çok fazla ekstrem seviyede etkileyeceğini düşünmüyorum. Daha çok bu şok small cap dediğimiz kağıtlarda küçük hisse senetlerine daha fazla uzun süre hissedilebilir. Ama belli bir süre sonra işte BIST 30 kağıtlarında veya BIST 50 kağıtlarında bu şokun etkisi geçecektir. Normal seyrine geri dönecektir. Yani bence bu tamamı bir likitte şoku bu atlatılacak. Önümüzdeki 1-2 hafta sonra bu geçecek muhtemelen. Büyük bir ihtimalle. Biz yine Merkez Bankası'nı, enflasyonu, faizleri ve yabancı girişlerini konuşmaya başlayacağız. Yani yabancı girişin üzerine uzun vadeli bir etki edeceğini şu anda bu durumu düşünmüyorum.
1: Sermaye piyasaları

0: Volatilitenin boyutu da genelde buna dayanıyor. Getirilen bu konudaki rahatlama ve düzenleme elbette yerinde ve destekleyici. Bu olmasaydı bu volatilite de bir süre daha devam edecekti büyük olasılıkla. Yine de tabii fon yatırımcılarının dikkatli olması, ellerindeki pozisyonlar üzerinden durumu biraz tartarak hareket etmeleri gerekiyor. Ya da Borsa İstanbul yatırımcılarının, hisse senedi yatırımcılarının da henüz hani piyasa artık buradan döner, eski değerlerine geri gelir. Tekrar işte 14 binin üstüne 15 bin lira yöneliriz diye bir düşünceyle değil de bence stop seviyelerine dikkat ederek, desteklere dikkat ederek ve alıp satım yaptıkları varlıkları biraz da kontrollü ve dikkatli bir şekilde seçerek hareket etmeleri gerekiyor. Ben bu volatilitenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Finansal sistemin artık genelini rahatsız eden bir probleme dönüştüğü için burada Merkez Bankası'nın, diğer düzenleyici otoritelerin, kamu aktörlerinin devreye girmesi gerekiyor. Ve Merkez Bankası tabii burada likidite sağlama konusunda birinci adres. Ve yapılan bu açıklamanın da çok rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum. Yani bu olası problemlere karşı önemli bir tampon etkisi yaratacak bir likidite desteği vermesi gayet önemliydi ve bunu yapması gayet pozitif bence. Hani bu Finansal İstikrar Komitesi toplantısı duyurulmadan ya da sonunda bu metin paylaşılmadan önce de aslında yani yatırımcılarla, müşterilerimizle benzer görüşleri paylaşıyorduk. Burada sistemin şu an tamamına yayılan değil ama sistemi etkileme potansiyeli olan az sayıdaki şirketin aksiyonları ya da onların yatırımcıların aksiyonlarından kaynaklanan bir problem var. Bunu geçmişte Türkiye'de de aslında ya da başka ülkelerde de zaman zaman benzerlerini yaşadık. Zaman bankalar üzerinde olabilir. İşte varlık yönetim şirketleri, portföy şirketleri bunlar üzerinden de olabilir. Bence Finansal İstikrar Komitesi de gayet rasyonel, gerçekçi ve duruma hakim olduğunu gösteren bir açıklama yapmış. Ardından gelen Merkez Bankası kararı, yine SPK'dan belki yeni adımlar da gelebilir. Bunları da bekleniyor sonuçta. Bütün bunların, bütün bu işte çalkantılı dönemi rahatlatacağını ve piyasanın tekrar normal fiyatlaması seyrine geri döneceğini düşünüyorum.
1: Merkez Bankası ve SPK adımlarını Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal değerlendirdi. İzleyelim.
2: Sürecin başlangıcı geçen Kasım ayı başında Sayın Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı bir açıklama vardı. Fonlarda manipülatif hareketler oluyor başlığı altında. Aslında keşke bu önlemler hani olay bu kadar büyümeden yapılsaydı bunlara gerek kalmayacaktı. Ama gelinen noktada olan oldu. Şu anda önlemler alınıyor. 130 fon tasfiye edildi. Fonun içerisindeki hisse senetleri ki Allah'tan son bir haftada BIST 30 tarafındaki veya BIST 100 tarafındaki likit hisselerin birçoğu satıldığını görüyoruz. İçeride kalan hisse senetleri zaten hani piyasayı yukarı itip aşırı primlenmiş olan hisse senetleri onların hani artık nereye kadar düşeceğini izleyeceğiz. Bundan sonraki aşamada alınan önlemler iyi. Fonların dönüşünü ayarlayacaklar. Tasfiye sonucunda kalan miktarlar pay sahiplerine dağıtılacak. Ama şu piyasa açısından çok iyi oldu diye düşünüyorum. Artık temel dayanağı olan rasyonel bir borsa fiyatlaması göreceğimizi bundan sonraki süreçte ben düşünüyorum. 130 fonun bir gecede tasfiye edilmesi bence çok ilginç oldu. Hani bu hızlı alınmış bir karar. Yani beklenilmedi. Çünkü belirsizlik yaratacaktı. Hatta pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam BIST 30, 50, 100 değişiklikler açıklanacak. Destek finans girdi mi çıktı mı? Katılımı girdi mi çıktı mı? Bunun stresinde yaşıyordu piyasa. Açıkçası en azından buradaki likidite sorunu da bu şekilde şimdilik çözülmüş oldu. Burada en önemli şeyi ilave etmek istiyorum. Yayılma etkisi olmaz ise buradan piyasa dediğim gibi kendi dinamiklerine kısa vadede evet zorluklar yaşayacağız. ki bunu zaten MSI'nin uyarısından itibaren ve en son SPK'nın Eylül başında aldığı önlemlerle birlikte yaşıyorduk. Bunu Tusuma tarafında, Tusuma Portoy tarafında büyük ölçüde atlatmıştık. Şimdi Tere tarafında artık bunun hayata geçmesini ve diğer fonlarda göreceğiz. Piyasada bir rahatlama olacak ve

0: gibi daha realistik, rasyonel, temele dayalı şirketlerin gerçek değerlerine gittiği bir piyasayla karşıya karşıya kalacağız. O yüzden 130 fonun tavsiyesi bana göre bu önlemler arasında en önemlisiydi. Çabuk aksiyon alındı, gecikmeli alındı ama alındı. Bundan sonra piyasa inşallah dediğim gibi temel dinamiklerle gerçek değerine doğru gideceğini düşünmek istiyorum.
1: Ve devam ediyoruz. Stratejist Aziz Kaçmaz, borsadaki sert düşüşün ardından gelen Merkez Bankası ve SPK adımlarının yansımalarını değerlendirdi. İzleyelim.
2: Evet, tabii fon düzenlemelerinden sonra, daha doğrusu süreç nerede başladı? MSCI uyarılarıyla başlamıştı. Akabinde otorite bir fon düzenlemesi yaptı. Tabii buna uyum sağlama noktasında fonların biraz zorlandığını şu an idrak ediyoruz, yaşayarak görmüş olduk. Aslında buna dair aksiyonlar alınıyordu önceki haftalarda fonlar tarafından ama yeterli olmadığını bugünden anlıyoruz. Bir miktar yatırımcıların da belki biraz panik havasıyla satış tarafında ağır basması fon cephesindeki o likidite sorununu bir miktar daha had safhaya taşımış gibi görünüyor. Ki geldiğimiz noktada bu yaşananlar bunu kanıtlıyor. Tabii bu otoritenin toplantı yapıp aksiyon alıyor olması bu önemli. Bu ne demek? Bu piyasamız sahipsiz değil demek aslında. Otorite ben buradayım diyor tüm paydaşlarıyla. Ve buna dair de aksiyonlar almaya başladılar. Nitekim fon işlemleriyle ilgili bir takım aksiyonlar geldi ve gelmeye devam edecektir. Şimdi suyun bulanık olduğu bir dönemdeyiz. Bu bariz bir likidite sorunu. Çok kısa sürede aşılır mı soru işareti ama çok büyük problem olur mu? Yani bunu bir nasıl diyelim genel bir kriz gibi de görmemek lazım. Aslında bu bir alanda ihtiyaç duyulan düzenlemenin yaptığı ağrılar diyelim, sancılar diyelim. Çünkü bundan sonraki süreçte otorite, düzenleyici kurumlar daha sağlıklı piyasa oluşumu için gerekli aksiyonu almış ve bitirmiş olacak. Yani bundan sonraki süreçte biz önümüzdeki dönemlerde böyle problemler yaşamayacağız düşüncesiyle yola çıkacağız artık. Çünkü otorite bunu sağlayacaktır. Nasıl ki geçmişte biz Türkiye'de bankaların battığını gördük ve sonra BDDK'nın aldığı önlemlerle artık bu sorunların ortadan kalktığını gördük ki bankacılık sektörü bugün dünyada en iyilerden biri. Türkiye için konuşuyorum. Bu benzer bir duruma evrilebilir. Biz bu konularda iyiyiz çünkü bu düzenlemelerle birlikte çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır. Böyle düşünmek lazım. Tabii fon süreçleri nasıl sonlanacak? Yatırımcılar burada biraz kafalarında soru işareti var. Ama orada da neticede otorite, düzenleyici kurum konuya el attı. Bir şekilde kimseyi mağdur etmeden belki bir miktar zararlarımız olacak burada ama neticede hepimizi buradan çıkaracaktır ve yeni yapı piyasa için daha olumlu olacaktır büyük ihtimalle.
1: Şimdi bir piyasalardaki son tabloya bir göz gezdirelim. Birazdan kıymetli bir konuğumuzu ağırlayacağız. BIST endeksinde dünkü kapanış 13.509'a işaret ediyordu. %2.95'lik bir yükseliş vardı. Bankacılık endeksinde %9'u aşan yükselişleri görmüştük dün gün içerisinde ve BIST endeksi de gün içinde %3'ü aşmıştı yükselişi. Diyelim ve buradan bir petrol piyasalarına da bir bakalım tekrar. Petrolde son tablo ne anlatıyor? Ham petrolde 101 dolar seviyesini görüyoruz. %0.79'luk bir geri çekilme hakim. Brent petrolde 103 dolar seviyesi karşımıza çıkıyor. 100 doların üstünde kalmaya devam ediyor petrol fiyatları. Ve orada da %0.85'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ve devam edelim. Altının onsunda nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Ons altında 4357 dolar 33 sent seviyesini görüyoruz ve 4356 dolara yükseldi an itibariyle. Ve %0.35'lik bir yükseliş hakim. Gümüşün onsunda 65 dolar seviyesini takip ediyoruz. %1'lik bir yükseliş var. Paladyumda %1.77'lik yükseliş varken platinde de %1.25'lik yükseliş karşımıza çıkıyor bu tarafta. Bakalım bir ABD borsalarındaki tablo ne anlatıyor? Göz gezdirelim. %0.

0: %0.15, Dow Jones'ta sınırlı bir yükseliş var. Nasdaq'ta %0.11'lik bir yükseliş karşımıza çıkarken S&P 500'de de %0.14'lük bir yükselişi takip ediyoruz. Şimdi bir Asya borsalarına da bir bakalım, göz gezdirelim. Çin Şangay tarafında %1'lik yükselişi takip ediyoruz. Japonya tarafında %0.33'lük yükseliş hakim. Asya borsalarında da yükselişlerin hakim olduğu bir tablo karşımıza çıkıyor. Şimdi kıymetli bir konuğumuza gideceğiz değerli izleyenler. Kıymetli bir konuğumuzu ağırlayacağız seans öncesinde. Ve bu gelen adımları, dünkü kurumların peş peşe adımlarını, açıklamalarını değerlendireceğiz. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Niyazi Berk bizimle olacak yayınımızda. Niyazi Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Aslı Hanım, hoş buldum.
0: Günaydınlar. Şimdi yayınımıza da son dakika gelişmesiyle başladık Niyazi Hocam. Şimdi dün de gelen bir peş peşe açıklamalar vardı. Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Kamu kurumlarından peş peşe gelen adımları, açıklamaları takip ettik. SPK Fon tarafında, Merkez Bankası Likidite tarafında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da bankalar tarafında adımlar attı. Şimdi Finansal İstikrar Komitesi yaşananların piyasanın tamamına yayılan yapısal bir risk oluşturmadığını, belirli sayıdaki fon ve şirketlerle sınırlı olduğunu açıkladı. Sermaye piyasalarında yeni tedbirler alındı ve Merkez Bankası ve SPK piyasaların sağlıklı işleyişi için adımlar attı. Şimdi atılan adımlarla çözülmeye çalışılan temel meseleye odaklanarak başlayalım dilerseniz. Bu gelişmeler ne anlatıyor Niyazi Bey? Önümüzdeki süreçte neler yaşanacak?
1: Şimdi tabii yatırımcılar isterse riskli varlıkları tek tek satın alabilirler hisse senedi tahvil şeklinde, isterse bir fona yatırım yaparlar. Fona yatırım yapanlar genellikle yatırım yaptıkları kurumun tecrübesine ve bunların yönetim anlayışına güveniyorlar. Onun üzerine paralarını emanet ediyorlar. Bu da yatırılıyor. Tabii bu yatırım sırasında seçilen varlıkların bir bölümü güvenilir, başarılı kuruluşlar olarak ifade edilir. Diğer bir bölümü de çok fazla piyasa tecrübesi olmayan ve derinliği sınırlı olan spekülatif amaçlarla sık sık yatırım yapılan hisseler olabiliyor. Bundan tabii fonlar etkileniyor. Fon değeri her gün ölçülüyor, değerlendiriliyor. Bu değer düşüşleri yatırımcılara direkt olarak yansıyor. Bu durumda tabii ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlar da takip ediyor. Yani bu aslında yeni bir olay değil. Türkiye piyasalarında belli aralıklarla bu tür olaylar yaşanıyor. Gerçekten bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Yani fonlar çok hassas yatırım alanı. Çünkü yatırımcı fonun içeriğini detaylı olarak bilmiyor. Bir firma olsa mesela onun bilançosunu, gelir tablosunu rahatlıkla okuyabilir ama böyle bir fonu tek tek varlıkları inceleyemez. Dolayısıyla bu kurumlara güvenir. Bu kurumların zaman zaman yaptığı yanlış yatırımlardan da olumsuz sonuç alınabiliyor. Otorite burada doğru karar aldı. Yani gündemi değerlendirerek gerekli önlemleri aldı ve bu konuyu aşmaya çalıştı. Bunun sonucunda da dün zaten işlemlerde de gördük. Kısmen çeşitli piyasalarda düzelmeler oldu ve bunlar yatırımcıların yeni karar ve tercihlerine de yön verecek. Burada tabii yatırım yapan, o fonlara yatırım yapan yatırımcılar da zararları oranında bundan etkilenecekler. Yani kurumun eğer varlıkları yeterliyse bunların bir bölümünü hemen ödeyecekler, kalan kısmı devam edecek ama burada bir kayba uğramaları söz konusu. Çünkü ondan önce çok aşırı yükselmeler olmuş ve bu yükselişten önceki yatırımcılar kazanmış. Muhtemelen onların çoğu satmışlardır varlıklarını. Dolayısıyla yeni yatırımcılara da yüksek fiyatlar üzerinden alınmış oluyor. Bunun önce tabii gerekli değeri tespit edilmesi lazım. Değer tespiti yapıldıktan sonra eğer varsa, geriye herhangi bir artık kalmışsa, bu yatırımcılar arasında dağıtım yapılacak. Ama tabii buraya büyük varlık yatırımcılar

0: saldıranların varlıklarının tamamını almaları mümkün değil. Çünkü koruma belirli bir limitle sınırlı. Onun ötesindeki varlıkları maalesef zarar olarak yazılacak. Çeşitli piyasalarda gerekli düzenlemeler yeniden ele alındı ve önümüzdeki dönemde daha sağlıklı bir işleyiş için gerekli ortam ve şartlar hazırlanmış oldu. Bu Türkiye ekonomisini esasen çok da olumsuz etkileyecek bir durum değil. Çünkü sadece belli bir pazar bölümünde ortaya çıkmış, fonlarda ortaya çıkmış. Bunu da direkt olarak fonları etkilemesi lazım ama fon sahipleri aynı zamanda diğer alanlara da yatırım yaptıkları için geçişlerde önemli kayba uğrayabiliyorlar. Dolayısıyla bunun zaman içerisinde atlatılacağı sadece dönem kritik, yani bir savaş ortamında bulunuyoruz. Enerji fiyatları çok yüksek seyrediyor. Bu nedenle de zaten artan maliyetler var. Şirketlerin performanslarında önemli düşüşler oldu. Bir de bu taraftan yansıyan maliyetler var. Bunların hepsi birleştirildiğinde ortada sınırlı bir varlık dağıtılabilir durumda. Ama önümüzdeki dönemlerde Türkiye finansal pazarlarını olumsuz etkileyecek, ciddiye alınacak bir konunun olmadığını düşünüyorum. Bunu atlatacak bazı yatırımcıların kayıpları olacak burada. O da tabii ki risk kabulüyle ilgili. Eğer yüksek risk almışlarsa bunun sonucuna da katlanacaklar. Çünkü devlet tahvili de pekala bir yatırım türüdür. Ben zaten fonları pek yatırım alanı olarak 1987'de yazdığım bir makaleyle de belirttiğim gibi çok da güvenilir bir alan değil. Çünkü tamamen iyi niyet kurallarına dayanıyor ve içeriği hakkında yatırımcılar bilgi alamıyor. Ve bu kurumlar da kolaylıkla yatırım portföyündeki varlıkları birinden diğerine transfer edip yatırımcıları zarara uğratabiliyorlar. Dolayısıyla yatırımcıların daha somut, daha kolay takip edecekleri varlıkları, mesela hisse senetlerini tek tek alıp ona yatırım yapmalarını tercih ederim. Çünkü burada şirketi tanıyorsunuz, varlıklarını biliyorsunuz, herhangi bir haber, bilgi varsa kolay analiz edebiliyorsunuz ama fonun içerisinde yüzlerce varlık var. Bunların hangisi hakkında bilgi alıp inceleyebilirsiniz? Bu ancak uzmanların işi, yani fonu yönetenler bunu başarıyla yürütebilir. Onlarda da bir basiretsizlik, bir kapasite yetersizliği olduğu zaman veya kötü niyet olduğu zaman direkt olarak yatırımcıların hanesine zarar kaydediliyor. Tabii ki yatırımcıların yatırım yapmadan önce dikkatli davranarak varlık seçimine çok önem vermeleri gerekir.
1: Evet, şimdi Niyazi Bey, şimdi siz 1987'de yazdığınız bir makalede fonlara dair yaptığınız değerlendirmeyi de aktardınız. Şimdi yatırımcıların ve izleyicilerimizin çok sorusu vardır aklında, eminim ki. Şimdi tasfiye edilen 130 fon için bundan sonra ne olacak? Kararın büyüklüğü ne kadar? Fon içinde bulunan varlıklar nasıl değerlendirilecek? Yatırımcının parasına ulaşması nasıl sağlanacak? Tasfiye süreci nasıl yönetilecek gibi sorular var. Şimdi başlarken de yayınımıza başlarken de SPK fonlarının nasıl tasfiye olacağını duyurduğunu izleyicilerimize aktardık. Detaylarına şöyle baktığımız zaman TRE Portföy'ün fonlarını İş Bankası tasfiye edecek. Pusula A1 Kapital, Pardus, Hedef, Atlas ve Buz Portföy'ün fonlarını Ziraat Bankası tasfiye edecek. Kararın yürürlüğe girmesinden sonraki 2 iş gün içinde tasfiye edilecek fonlarla ilgili kayıtlar kontrol edilip karşılaştırılacak. Şimdi birçok böyle başlık alt alta sıralanıyor. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Daha önceki krizlere benziyor mu bu yaşanan kriz ve bankacılık krizi 2001'de yaşanmıştı. O kadar büyük bir tahribat bırakır mı?
0: Hayır, öyle bir tahribat. O bir sistemik krizdi. Yani bankaların yapısından, işleyişinden kaynaklanan bir durumdu. Bir offshore, yani kıyı bankacılığı işlemleri vardı. Mesela vergi cenneti olarak adlandırılan bu yatırım bölgelerine para transferi, bankanın mevduat sahiplerinin parası oralara transfer ediliyordu. Bir bu vardı. Öbürü de back to back diyorlar. Yani kredilerde belli bir limit var. Eğer bir bankanın sahip olduğu grup eğer bu limiti aşmışsa yeni kredi kendi bankalarından yeni kredi kullandıramıyor. Dolayısıyla başka bankalardan istiyor. Bir de bu vardı. Sonra üçüncü olarak bir de kendi grup şirketlerine yurt dışından kredi almak için buradaki müşteri teminatını oraya transfer ederek bunu teminat olarak gösteriyorlardı. Burada çok yüksek bir hacim ve değer olarak da gerçekten piyasayı etkileyen bir durumdu. Ama önümüzdeki olayda, yani bu olayda sadece bir fonla sınırlı bir alandır ve bu fonun da belli şirketlerle sınırlı olduğunu düşünüyoruz. Burada da bir kazanan var, bir kaybeden var. Dolayısıyla şirketlerin önceki müşterileri, yani fonun önceki sahipleri burada önemli kazançlar elde etmişlerdir. Ama küçük yatırımcıların, özellikle küçük yatırımcıların bir bölümü burada zarar edecek, ama hacmi ve piyasayı etkileme niteliği bununla karşılaştırılabilir gibi bir büyüklükte değil. Çünkü o çok daha büyük bir dev. Orada da tabii ki tasfiye süreci vardı. Ama buradaki tasfiye sürecinde gerçekten konular tamamen belliydi. Yani varlıklar nispeten biliniyordu. Nereye yatırım yapılmış, nereden kaynak aktarılmış, bunu takip etmek çok kolaydı. Ama şimdi bu olayda tabii ki ölçme değerleme sadece custody olarak adlandırdığımız muteber kişi, yani orada bir banka, İş Bankası mesela görevlendirilmiş, o tasfiye edecek. Bunun buradaki yaklaşımı belli bir süre sonra varlıkların değerini ölçüp değerlendirecek ve yatırımcıların buradaki toplam varlıklarını ve kendi hesabına düşen değeri de böylece belirleyecekler. Yani kısaca o çok büyük bir olaydı. Gerçekten bankaların sistemini etkiliyordu. Çünkü bankalar arası piyasadan da bu işlemler önemli bir bölümü fonlandığı için orada da önemli bir yansımaları oldu. Ama burada sınırlı bir kesimi etkileyeceği için, sınırlı bir fon alanını etkileyeceği için etkileri o kadar büyük olmayacaktır. Ama buna bağlı olarak eğer başka kırılganlıklar ortaya çıkarsa bu da tetiklemiş olur. Bu olayı da tetiklemiş olur. Yani bundan sonra görüldü ki artık bunların fon yatırımlarının da çok etkin bir takibe ihtiyacı var. Yani denetim kurulu bunları dikkatle denetleyerek hangi varlıklara yatırım yapıyorlar? Dolayısıyla bu karlılık nereden geliyor? Mesela %100, %1000 karlılıklar elde ediliyor. Dolayısıyla bu karlılıkların kaynağına ulaşmak lazım. Eğer burada herhangi bir spekülatif bir kazanç varsa SPK'nın biraz daha erken davranması gerekir. Burada biraz ihmal edildiği, konunun biraz daha önce ele alınması bu zarar büyüklüğünü daha da düşürebilirdi. Ama bu haliyle dahi Türkiye ekonomisini etkileyecek olan bir büyüklükte değil.
1: Evet, Türkiye ekonomisini etkileyecek büyüklükte olmadığının altını çizdiniz. Şimdi peki Niyazi Bey, SPK'nın fon tarafındaki kararının yanında Merkez Bankası'nın da TL likiditesini rahatlatmak için repo fonlaması, bankaların borçlanma limitleri ve teminat koşulları ile ilgili adımlarına baktığımızda Merkez Bankası'nın müdahalesi bu noktada ne anlatıyor? Biraz bu tarafı aydınlatmaya çalışalım dilerseniz.
0: Şimdi likidite esasen önemli bir sıkıntı oluşturmuyordu. Finansal Türk sermaye ve para pazarında öyle dikkate değer bir likidite sıkıntısı yoktu. Ama buna rağmen ortaya çıkabilecek olan yeni durumlarda finansal kurumların daha hızlı ve daha dikkatli fonlayabilmeleri için gerekli piyasadan yararlanmaları böylece daha teşvik edilmiş oldu. Bununla Merkez Bankası fonlamayı üstlendi. Burada esasen önemli bir risk de yok bu alanda. Çünkü kaynağı ve niteliği belli. Bu fonların yani fonlama olanaklarının artırılmasıyla krizin

0: yaygınlaşması, başka alanlarda bir likidite krizine yol açmaması da önlenmiş olacak. Bu sayede de kurumlar daha rahat hareket edecekler. Esasen bu piyasadaki fonların kullanımıyla da herhangi bir başka varlığa müracaat etmeden, yani aşırı satış yoluna gitmeden de kurumlara bir esneklik alanı tanınmış oldu. Dolayısıyla sadece tasfiye sürecindeki fonlar bundan etkilenecek ve gerekli hesaplamalar ve değer tespiti yapıldıktan sonra da bu işlemi sonlandıracaklar. Yani atılan adımlar doğrudur. Bunu kaynaklar olduğu sürece yapmak lazım. Merkez Bankası'nın da kaynaklarında önemli bir sıkıntı yok şu sıralar. Dolayısıyla fonlamayla piyasayı rahatlatmış olacak Aslan.
1: Evet, şimdi Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından da bankalar için adımlar atıldı. Şimdi 16 Eylül'den sonra gerçekleştirdiği hisse ve geri alımlarına ilişkin sermaye hesaplamalarında geçici bir düzenleme yaptı bankalar için BDDK. Buna göre bankaların geri alımları çekirdek sermayeden düşülmeyecek, hisse geri alımları. Bu düzenleme bankacılık, bankalar açısından neyi değiştiriyor peki hocam?
0: Tabii aslında burada öbürü daha ihtiyatlılık kuralına göre tasarlanmış ve daha yüksek bir sermaye ile çalışmalarını gerektiriyordu. Yani bankaların daha yüksek bir sermaye koymaları gerekiyor. Fakat takdir edersiniz ki yeni sermaye koymanın da hissedarlar ve banka sahipleri açısından bir maliyeti var. Dolayısıyla şu sıralar zaten bankacılık hisselerinin performansı da yüksek seyretmiyor. Dolayısıyla bankaları rahatlatmak ve gerektiğinde kaynakları rahatlıkla kullanabilmek için onların kapasitesi de böylece artırılmış oluyor. Esasen bu kendi kaynakları, yani geri satın alma halinde para hisseden kasadan hisseye gitmiş olacak ki bu da şirketin bir varlığı ya da satın alan kişinin, ortağın bir varlığı. Dolayısıyla toplam varlıkta herhangi bir değişiklik olmadığı için burada bir rahatlama söz konusu olacak. Yani likidite artışı sonucuna götürecek ki daha esnek ve zamanlama açısından da daha etkin bir karar mekanizmasıyla devam edilmiş olacak.
1: Peki Niyazi Hocam, şimdi dün Merkez Bankası'nın toplantı özetini de takip ettik. Biraz bu tarafa bakalım dilerseniz. Merkez Bankası bir yandan enflasyonun ana eğiliminde gerilemeyi işaret ederken diğer yandan enerji fiyatlarının yukarı yönlü bir risk olarak gösteriyor. Bu iki gelişme önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın para politikası açısından nasıl bir denge ortaya çıkarıyor?
0: Şimdi enerji maliyetleri gerçekten sadece bizi değil, dünya piyasalarını etkiliyor ve biz nispeten daha az etkilenen ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu da bizim ekonomi için önemli bir avantaj olarak değerlendirilmeli. Dünya finansal piyasalarının enerjiye çok bağlı hareket ettiklerini, yani enerji maliyetlerindeki herhangi bir düşüş direkt olarak finansal piyasalardaki etkinliğe yansıyor. Bu geçiş gerçekten finansal yatırımcıları da rahatlatıyor. Çünkü eğer petrol fiyatları şu anki mevcut durumda, yani 100 doların üzerindeki bir seviyeden aşağı doğru inerse ve alışılmış seviyesi olan 60-70-80 bandına yeniden dönerse, burada tabii kurumlar çok önemli avantajlar elde etmiş olacaklar. Yani şirketlerin maliyetleri düşecek. Dolayısıyla çeşitli alanlarda enerji kullanımının insan refahı üzerindeki etkisi böylece hissedilecek. Fakat dünyada gördüğümüz bu enerji fiyatları tam gerçeği de yansıtmıyor. Çünkü onlar daha çok yakın vadedeki fiyatları esas alan bir değerlemeyle elde ediliyor. Halbuki çeşitli ülkelerde, çeşitli bölgelerde enerji fiyatları 120-130 dolarlara kadar çıkıyor. Böyle olunca tabii ki ekonomide merkez bankalarının bunu düşünerek araç ve

0: önlemlerini devreye sokması lazım. Yani yeni büyüme kararlarında, yeni enflasyon hesaplamalarında ve tabii ki buna göre de faizi belirlemede bunu esas alacaklar. Yani bu bir gösterge olarak kullanılacak. Tabii ki merkez bankaları bunu rahatlıkla kullanabilir. Çünkü onların elinde ki araç ve olanaklar oldukça etkili ve çok iyi hesaplayarak değerlendirerek gerekli kararı alırlar. Yani ekonomi genel olarak bundan çok etkilenmez ama özellikle pratik karar alma yeteneği ve indikatörler üzerindeki büyüme, enflasyon ve özellikle de faiz oranları üzerindeki etkisi bakımından önemli olacak.
1: Evet, şimdi Orta Doğu'daki riskleri konuşuyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükselişi konuşuyoruz ki bir miktar gerileme var ama petrol fiyatları 100 doların altına henüz inmiş değil. Şimdi 102 dolara kadar gerilediğini gördük. JP Morgan'dan da bir değerlendirme var. Diyor ki savaş uzadıkça petrolde öngörü zorlaşıyor değerlendirmesinde bulundu. Şimdi ABD, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın 6. ayına girmesiyle beraber petrol piyasasında net bir nihai senaryo öngörülemedi bildirdi. Trump'tan da İran için kritik bir soru geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın nereye evrileceği konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu ifade etti ve önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum dedi. Şimdi Trump da böyle konuşurken petrol fiyatlarındaki seviyeler hakkında neler söylemek lazım ve yansımaları ne olur, neler öngörüyorsunuz?
0: Evet, dünya ekonomisi petrole bağımlı. Yani petrol olmadan herhangi bir üretim ve dağıtım faaliyetinde bulunmak mümkün değil. Bunun zaman zaman piyasa manipülasyonları zaman zaman da böyle doğrudan etkilerle Amerika'nın ya da Trump'ın yaptığı gibi etkilemek mümkün, fiyatları etkilemek mümkün. Tabii ki Trump şimdi bu yüksek fiyatların aşağı inmesini sağlıyor. Dolayısıyla bunun için dikkatli açıklamalar yapıyor. Zaman zaman manipülatif olarak da kullanılsa yine de genel olarak petrol fiyatlarının aşağı inmesi için ve aynı zamanda da faiz oranlarının da aşağı inmesi için bir genel bir temayül var bu alanda. Böyle olunca tabii ki piyasa faiz oranlarının gelecekteki seviyesi, özellikle de varlıklar arasındaki transferler, yani hisse senedi piyasası, altın, döviz, kıymetli metaller piyasası, tahvil ve bono piyasası gibi çeşitli piyasalarda bundan doğrudan etkilenirler. Çünkü yatırım yapacak olan her şeyden önce gelecekteki ortam ve şartları tahmin etmeye çalışır ki bu da çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü dünyada ne tarafta yeni bir huzursuzluk, yeni bir savaş çıkacağını önceden kestiremeyiz. Bunu kestiremediğimiz sürece de fiyatlar genellikle bu tür olaylara bağlı olarak şekillenecektir. Dolayısıyla Trump bunu etkilemeye çalışıyor ama bu sadece Trump'ın isteği değil. Esasen başkan kim olsa herhalde aynı şeyi yapacak. Çünkü banka burada Trump'a verilen bir görevdir. Onu yerine getiriyor. Bir önceki pek cesaret gösterememişti. Onun da aynı sorumluluğu vardı, evet. Ama Biden'ın biraz daha geride kalması şimdi problemlerin önemli bir bölümünü Trump'a devretti. Tabii Trump da Amerikan ekonomisinin güçlenmesini istiyor. Dolayısıyla bu olaylardan da Amerikan lehine sonuç çıkarmaya çalışıyor. Böylece Trump'ın açıklamaları istikrarlı değil. Yani tamamen dünya piyasalarındaki yeni beklentilere ve Amerika'nın aldığı pozisyona, yeni ortam ve şartlardan kimin ne derece faydalanacağına bağlı olarak yeni açıklamalarına devam eder.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Niyazi Hocam, kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Efendim Profesör Doktor Niyazi Berk'ti konuğumuz. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Şimdi piyasa takvimini bir aktaralım. Bugün neler takip edeceğiz?

İngiltere tarafında perakende satışlar, Almanya'da üfe, Euro bölgesinde cari hesap ve ABD tarafında sanayi üretimi, imalat üretimi ve öncü endeks takip edilecek. Seans öncesinin bu dilimini noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Depo Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

İstanbul gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 23, Sakarya ve Bursa 24, Balıkesir 26. Ankara gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Konya, Nevşehir ve Sivas 27, Kayseri 28. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 25, Aydın 27, Muğla 23, Manisa 29. Antalya gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 31. Trabzon gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 22, Karabük 24, Rize 25, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 33 derece.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve

nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz.

0: dinleyeceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: İnfo Yatırım ile Seans Öncesi programı devam ediyor.

Mutlu sabahlar, günaydın. Saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Dün Borsa İstanbul'da pozitif bir hava vardı. Gün içerisinde %3'ü aşan yükselişleri takip ettik. Bankacılık endeksinde yükseliş %9'u aştı. Finansal İstikrar Komitesi'nden açıklamaları takip ettik. Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin adımlar geldi. Sermaye Piyasası Kurulu aldığı tedbirleri açıkladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuysa bankalar tarafından adımlar attı. Tüm bu başlıkları seans öncesinde detaylandırmaya devam edeceğiz. Şimdi gündemin manşetleriyle başlayalım seans öncesinin ikinci dilimine. SPK kurulu, SPK bülteninde yeni bir bülten yayınladı. Sabah ilk yayınımıza da o son dakika gelişmeleriyle başladık. Tayin edilecek yöntem ve tasfiye ettirilmesine karar verdiği duyurulan yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarının nasıl belirleneceğine ilişkin bir açıklama yayınlanmış oldu. SPK fonları nasıl tasfiye edileceğini duyurmuş oldu. Tüm detaylarına bakacağız. Ve devam edelim. Piyasa soruşturmasında 48 kişiye yurt dışı çıkış yasağı geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturması kapsamında 48 farklı kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülatif paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli getirildiğini açıkladı. Devam edelim. SPK'nın Borsa İstanbul'daki piyasalardaki gelişmeler sonrası aldığı tedbirler kararların ardından fonları işleme kapatılan 7 portföy yönetim şirketinden 6'sı açıklama yaptı. Şirketler yatırımcı haklarının korunacağını belirttiler. Bazıları fonlarda likidite sorunu bulunmadığını belirtti. Tüm detaylarına bakacağız ve devam edelim. BDDK'dan banka geri alımlarına esneklik başlığımıza devam ediyoruz. Fonlarda temerrüt gelişmeleri likidite konusunda riskler yaratırken bir tedbir de Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu halka açık bankaların 16 Eylül tarihinden sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verdi. Ve devam edelim. ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini duyurdu. Her yıl dünya liderleri

ABD'nin New York kentinde bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.'si 22 Eylül'de güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek herkes için sonuç veren bir BM temasıyla başlayacak. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün 4. sırada söz alması da öngörülüyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ve devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İranlı savaşın geleceğine ilişkin kritik bir karar aşamasında olduğunu açıkladı. Trump, büyük çaplı askeri operasyonlara yeniden başlama ihtimalini gündemde tutarken, gelecek hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle yapacağı görüşmenin ardından yol haritasını netleştireceğini söyledi. Trump da böyle bir açıklama yapmış oldu. Yeni açıklaması da buydu diyelim ve verilerimize bir bakalım. ABD tarafıyla başlayalım. ABD borsalarında Fed kararı sonrası nasıl bir görünüm oluştu? %0.20'lik yükseliş var S&P 500'de. Ve devam edelim. Nasdaq tarafında nasıl bir görünüm var? O tarafla ilgili de hemen ekranlarınıza taşıyalım. %0.18'lik, orada da sınırlı bir yükselişi takip ediyoruz. Dow Jones'a bakalım. Orada %0.21'lik bir yükseliş hakim diyelim ve devam edelim. BIST 100 endeksi dün günü nasıl tamamlamıştı? Sert geri çekilmelerin ardından dün pozitif bir gündü Borsa İstanbul'da. 13.509 seviyesinden bir kapanış gördük. %2.95'lik yükselişi takip ettik ki gün içerisinde yükseliş %3'ü aşmıştı ve bankacılık endeksinde de yükselişler %9'un üzerine buldu diyelim. Tüm detayları konuşacağız ve devam edelim buradan. Şimdi kıymetli metallerde nasıl bir tablo var bakalım. Altının onsunda 4.365 dolar seviyesi karşımıza çıkıyor. %0.55'lik yükseliş varken gümüş de altını takiben yükseliyor ve 66 dolar seviyesini takip ediyoruz. %1.35'lik yükseliş var. Paladyumda %2'nin üzerinde yükseliş hakim. %2.25'lik yükseliş var. Platinde %1.36'lık yükselişi takip ediyoruz. Kıymetli metallerde de yükselişin hakim olduğunu takip ettiğimizi belirtelim ve devam edelim buradan enerji emtia tarafına. Ham petrolde 101 dolar seviyesi karşımıza çıkıyor. Şimdi petrol fiyatları hala 100 doların altına inmiş değil. Brent petrol 103 doların üzerinde seyrediyor. %1.09'luk bir geri çekilme var o tarafta da. Ham petrolde de %1'e yakın geri çekilmeyi takip ediyoruz ama 100 doların altına iner mi? Yoksa yükselişleri tekrar görür müyüz? Tüm detayları konuşacağız. Veriler böyleydi. Şimdi bir bakalım şirket haberlerine. Şirketlerde hangi haberler öne çıkıyor? Ekranlarınıza taşıyalım. Vakıfbank pay geri alım programı kapsamında 31.98-32.02 TL fiyat aralığından 250 bin adet D grubu pay geri aldı. Kordsa teknik tekstil sermayesinin tamamı nakden karşılamak üzere 7 milyar 391 milyon 720 bin TL'yi yükseltme kararı aldı. Halk Yatırım Türk Lirası cinsinden toplam 14 milyar 55 milyon TL'yi aşmayacak tutarda borçlanma aracı ihraç etmek için karar aldı diyelim. Şirket haberleri de böyleydi. Gazetelere göz atalım. Gazetelerde hangi manşetler, hangi başlıklar öne çıkıyor? Ekranlarınıza taşıyalım. Sabah gazetesinde Sermaye Piyasası Kurulu fon piyasasına neşteri vurdu başlığını görüyoruz. 130 fon tasfiye edildi. SPK 7 portföy yönetim şirketinin bütün fonlarının alım ve satımını durdurdu. Bu fonlardan 130'unun tasfiye edilmesine karar verildi. Tasfiye edilecek fonlarda 515 bin yatırımcının 826 milyar liralık varlığı bulunuyor. Şimdi 515 bin yatırımcı ve 826 milyar liralık varlık. Fon piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelerin tedirginliği arttırması üzerine harekete geçen Sermaye Piyasası Kurulu tarihi karara imza attı. İşlem yasakları ve lisans iptalleriyle başlayan tedbir düzenlemesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla portföy yönetim şirketlerine neşter vuruldu. SPK 7 portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasını ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Peki bu tasfiye nasıl olacak? Tüm detaylarına bakacağız diyelim ve Sabah gazetesiyle devam edelim.
Ev araba alan vatandaş mağdur edilmeyecek başlığı karşımıza çıkıyor. Ekonomi yönetimi faizsiz ev araba iş yeri alımını sağlayan tasarruf finansman şirketlerinde panik oluşmaması için de önemli bir adım attı. Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi satın almak için görüşmeler başladı. Piyasadaki dalgalanmaya karşı harekete geçen ekonomi yönetimi faizsiz şekilde konut araba alan vatandaşların da mağduriyet yaşamaması için düğmeye bastı. Pusula Holding bünyesinde yer alan katılım evim ve bir evimle ilgili olarak kamu sermayeli emlak katılım bankasının tasarruf finansman şirketi devreye giriyor. Emlak katılımın iştirakinin katılım evim ve bir evimi satın almak için görüşmelere başlaması, müşteri sayısı 1.5 milyonu bulan tasarruf finansman sektöründe olası paniğin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. Dün Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ büyüme stratejisi kapsamında katılım evim tasarruf finansman ve bir evim tasarruf finansmanın satın alınmasına yönelik görüşmelere başlanmıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyuracaktır denildi. Bir diğer başlık da böyleydi. Ve devam edelim Takvim Gazetesi'yle. Takvim Gazetesi'nde öne çıkan manşeti aktaralım. Karadeniz gazında üretim hız kazanacak başlığını görüyoruz. Osman Gazi Ekim sonunda görev yerine uğurlanacak. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nu Ekim sonunda görev yerine uğurlayacaklarını belirten Bakan Arpaslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yıl sonu itibariyle yakma kulesinde ilk gazı yakacağız dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Arpaslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na Ekim ayının sonuna doğru Karadeniz'deki görev yerine uğurlayacaklarını açıkladı. Bakan Bayraktar, bu yıl sonu itibariyle yakma kulesinden ilk gazı yakacağız ve böylelikle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci fazı tamamlamış olacağız dedi. 3.5 milyar dolarlık bir katkı başlığı öne çıkıyor. Osman Gazi ile 4 milyon haneye daha yerli doğalgaz verileceğini anlatan Bayraktar, 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız. Bu tesisin her gün üreteceği gaz, bugünkü gaz fiyatlarıyla yaklaşık 10 milyon dolarlık bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Bu platformun ekonomimize yıllık 3.5 milyar dolarlık bir katkısı olacak diye konuştu. Türkiye'de her gün yaklaşık 32-33 milyon araca akaryakıt, 22 milyon haneye doğalgaz, 42 milyon elektrik abonesine de elektrik tedarik etmeleri gerektiğine işaret etti Bayraktar ve planlamalarımızı birkaç alternatifle yapıyoruz. Yani bir ülkede herhangi bir arz kesintisine uğrarsak, doğalgazımız kesilirse onun alternatifi ne olabilir? Bütün çalışmaları yapmış durumdayız açıklamasında bulundu. Ve devam edelim. Milliyet gazetesindeki başlığa da bir göz atalım. İklim krizi artık güvenlik meselesi başlığı öne çıkıyor Milliyet gazetesinde. COP31 Başkanı Murat Kurum, Paris'te COP31 başkanlığında OECD ile stratejik ortaklığını duyurdu. İklim krizinin artık bir güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti kurum. Güvenlik yalnızca askeri değil, iklimsel, ekonomik ve toplumsaldır dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Konseyi toplantısında COP31 Başkanlığının OECD ile stratejik ortaklığını duyurdu. Kurum programda COP31 Başkanlığının eylem gündemine ve önceliklerine yönelik bilgilendirme yaptı. Bakan Kurum, COP31 Başkanlığının 2035 uygulama hedefleri kapsamındaki 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e çıkarılması, artık atık üretimindeki artışın 2035'e kadar yarı yarıya azalması, bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun 2035'e kadar en az %25 azaltılması, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının 2035'e kadar en az %15'e çıkarılması, 2035'e kadar iklim dirençli tarım uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele eğitimlerinin toplumun her kesiminde tamamlanmak ve son olarak yatırım yapılabilir proje portföylerini destekleyecek iklim uygulama köprüsü mekanizmasının 2035'e kadar yaygınlaştırılması başlıklarını detaylandırdı diyelim. Gazetelerimiz böyleydi.

Şimdi dün birçok gelişmeyi takip ettik. Bugün de yayınımıza SPK'nın fonların nasıl tasfiye olacağını duyuruyla, bu bültenle başlamıştık. Şöyle detaylarını bir aktaralım. Tera Portföy'ün fonlarını İş Bankası tasfiye edecek. Pusula, A1 Kapital, Pardus, Hedef, Atlas ve Buz Portföy'ün fonlarını Ziraat Bankası tasfiye edecek. Kararların yürürlüğe girmesinden sonra 2 iş günü içinde tasfiye edilecek fonlarla ilgili kayıtlar kontrol edilip karşılaştırılacak. Detaylarına bakalım. Fon tasfiye edilmeden ve yatırımcılara ödeme yapılmadan önce kimin ne kadar payı olduğu ve payların üzerinde herhangi bir hukuki engel

0: bulunup bulunmadığı kesinleştirilecek. Fonun sahip olduğu finansal varlıklar Takas Bank'ta saklanacak. Fonun yaptığı bütün işlemlerden kaynaklanan borç ve alacaklar kontrol edilecek. Bir diğer sayfaya da göz atalım. Banka, Takas Bank ve önceki saklama kuruluşunun kayıtları karşılaştırılacak. Fonun ödemesi gereken giderler de ayrıca hesaplanacak. Bütün bu kontroller SPK kararından sonra en geç 13 gün içinde tamamlanacak. Fonun yönetim ücreti artık tasfiyeyi yürüten bankaya ödenecek. Diğer fon giderleri ise tasfiye sürecinde fondan karşılanmaya devam edilecek. Ve birçok detayımız var, böyle başlıklarımız. Şimdi konuğumuzla devam edeceğiz. Kıymetli bir konuğumuz seans öncesinde bize eşlik edecek ve bu tüm detayları konuşacağız. Anlatmaya, aktarmaya ve anlamaya çalışacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Stratejist Özgür Çandır bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza Özgür Bey.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi dünden beri gelen açıklamaları takip ediyoruz. Birçok başlık var, birçok gelen düzenlemeler var. Şimdi SPK'da nasıl tasfiye edileceğini duyurdu fonların. Şimdi dilerseniz bu gelişmelerle bir başlayalım. Siz nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz bu gelişmelere dair?
1: Baktığımız zaman aslında öncesinde MSI'den gelen bir takım uyarılar vardı piyasanın rasyonelleşmesiyle ilişkili olarak. Burada likiditenin fonlar üzerinden belli başlı farklı senetlere doğru kaydığını görmüştük. Piyasadaki likit o senetler üzerinde oluşuyor. Birazcık daha rasyonelitenin uzak bir yapı bu da sağlıyordu. Sonrasında da işte son dönemde hızlı bir şekilde sermaye piyasa kurulu karar vererek onları tasfiye etti. Bu süreçte de biraz önce siz de yayında da paylaştınız, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı görevlendirmiş görünüyor. Bu bir süreç yatırımcı açısından, yatırımcının şu anki mevcut haklarını korumaya yönelik en azından süreci durdurup tasfiye edip sonrasında yatırımcının en azından burada mağduriyetini azaltmaya yönelik bir yapı. Bu süreç tabi belli bir zaman alacak mutlaka. Yani 3 ay ile 6 ay gibi hızlı hareket edilmesine rağmen tabii burada fon tasfiyesi sonrasında fonun içerisindeki hisse senetlerinin satışları, piyasa tarafından karşılanacak, işte likit olan tahtalardan paralar gelecek, likit olmayan, birazcık daha sığ dediğimiz ederin üstünde olan senetlerde bu biraz daha gecikmeli olacak. O yüzden bunun tabii ki öncelikle yatırımcılar bir süreç olduğunu kesinlikle bilmeleri gerekiyor ki sürekli bununla ilgili açıklamalar da yapılıyor. Bu yüzden de önümüzdeki günlerde bu tabii kısım kendi içinde çözüldükten sonra birazcık daha ki son bu hafta içerisinde de gördük daha rasyonelleşmeye yaklaşan bir piyasa dinamiği oluşabilir. Tabii bu tarz anomali dönemlerde bir anomali oluşuyor piyasada. Ama bu etkiden işte sermaye piyasa kurulu ve en kısa sürede bu etkinin atlatılması adına hızlı kararlar vererek, ki bu fon tasfiyesi de bunlardan bir tanesi, hızlı karar vererek piyasadaki bu oynaklığın azalmasını sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde işte bu fon tasfiyeleri sonucunda tabii ki fonlara ait olan borçlar da içinden çıkartılarak yatırımcılara eşit oranda bu para dağıtılacak süreç içerisinde, ama bunun için biraz önce de vurguladım, likidite oluşması gerekiyor. Merkez Bankası'nın da bu anlamda tabii attığı adımlar olduğu süreçte işte dün borsada yine aynı şekilde varlık bonu alışlarını gördük. Onlardan gelen satışların karşılanması adına bu da tabii ki sürecin daha hızlı ilerlemesi için en önemli etkilerden bir tanesi. Sonrasında mutlaka tabii bu feshedilen fonların, tasfiye edilen fonların borçları da çıkartıldıktan sonra kalan miktar yatırımcılara eşit oranda dağıtılacaktır. Ama burada tabii güncel fon fiyatı da önem arz edecek. Geçtiğimiz dönemde yakın vardı da fonların getirisinin, tabii piyasadan bunu duyuyoruz, ciddi anlamda yükseldiğini görmüştük. Tabii içerisindeki hisse senetlerindeki volatil ve oynak hareket, yukarı yönlü hareket fonların da değerlenmesine sebep olmuştu. Ve yatırımcılar artık gerçekten fon getirilerini paylaştıklarında aylık

0: Sadece içerisi tasfiye süreci sonrasında da işte borçlar öndendikten sonra kalan payların eşit oranda yatırımcılara dağıtılacak olması bu anlamda hızlı bir çözüm önerisi olarak karşımıza çıkıyor. Piyasanın içerisindeki bu anomalinin daha kısa süreceğini bize gösteriyor. Alınan kararların biraz geç de olsa olumlu olduğunu, yatırımcı açısından önümüzdeki dönem için birazcık daha rahatlatıcı etkisi olacağı düşüncesindeyim. Ama baktığımız zaman burada tabii likit oluştukça bu payları dağıtacak. İlk etapta bu hafta içerisinde de gördük. Likit dağıtmalarda işte BIST 30 senetlerinde bu anlamdaki satışlardaki karşılıkların oluşmaya başladığını ama yan tahta diye tabir ettiğimiz BIST 100 dışı ya da işte belki içerisinde BIST 30, BIST 100 kağıtları da olduğu ama primli olan senetlerde henüz bu realizasyonun istenilen ölçüde karşılanmadığını gördük. Ama önümüzdeki günlerde mutlaka bununla ilgili de bir çözüm üretilecektir ve hızlı bir şekilde bu tekrar dağıtım olacaktır. Şu an için tabii tasfiye doğru bir karar. Burada hala yatırımcılar içerisinde bu bilinçli olmayıp alıp satmak isteyebilecek yatırımcılar olabilir. Yani alıp satmak derken yeniden alım ya da işte satım derken de herkes bir anda tabii ki satmak isteyebilir. Bu da burada artık farklı bir anomali oluşturabilir. O açıdan da burada tabii ki hızlı bir şekilde tasfiye kararını yatırımcı nezdinde daha rasyonel bir durum yaratacağını söyleyebilirim. Burada bir durdurma olmasaydı hani herkes bu anlamda satmak isteyecekti, hızlı bir şekilde çıkmak isteyecekti. Bu etki de zaten orada bir kilitlenmeye sebep olacaktı. O açıdan da tasfiye sürecinin ve sonraki süreci tabii piyasa olarak bizler de takip edeceğiz ama verilen kararların şu an için hızlı en azından son dönemki bu hafta içerisindeki verilen hızlı kararların yatırımcı nezdinde daha koruyucu olacağını söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi Özgür Bey, dün Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanmasının ardından kamu kurumlarından peş peşe gelen adımları takip ettik. SPK Fon tarafında, Merkez Bankası Likidite tarafında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da bankalar tarafında adımlar attı. Şimdi Finansal İstikrar Komitesi yaşananların piyasanın tamamına yayılan yapısal bir risk oluşturmadığının altını çizdi. Belirli sayıdaki fon ve şirketlerle sınırlı olduğunu açıkladı. Şimdi atılan bu adımlarla çözülmeye çalışılan temel meseleye odaklanıyoruz yayınlarımızda. Bu gelişmeler yatırımcı açısından ne anlatıyor? Önümüzdeki süreçte neler yaşanacak? Yatırımcı nasıl bir stratejiyle hareket etmeli böyle bir durumda?
0: Burada biraz önce de aslında satır aralarında bahsettim. Tabii bu bir süreç sonuçta 3 ay içerisinde deniyor ama belki biraz daha uzayabilen bir süreç görülebilir. Yani 3 ile 6 ay arasında gibi. Burada tabii şu an için sadece yatırımcı mevcut durumun evet tamamlandığını, burada yatırdığı paranın, fonlara yatırdığı paranın geri dönüşümün nasıl olacağını takip edecek. Birazcık daha bundan sonraki süreç tabii ki ilk etapta biraz sancılı olsa da sonraki süreçte normalleşecektir diye düşünüyorum. Siz de belirttiniz Merkez Bankası'nın attığı likidite adımları. İşte dün borsa tarafında özellikle Türkiye Varlık Fonu'nun etkisi bu anlamda bu sürecin sonrasında da yönetilebileceğini gösteren bir etki. İlk etapta tabii ki biraz önce de söyledim daha likit tahtalardaki satışlar ve likiditeye dönen kısımlar görülebilir. Bunu zaten açıklamalarda da görüyoruz. Parça parça şeklinde bir dağılım olacak ki bu da yine bir süreç. O açıdan da bundan sonraki süreçte yatırımcılar tabii ki yine süreci takip edip mutlaka belli bir vadede likit oluştukça burada tabii ki o geri dönüşümleri alacaktır. Ama geçtiğimiz dönemde az önce de söyledim burada ciddi bir rant ve ciddi bir kazanç oluşmaya başlamıştı. Bunun da sürdürülebilir olmadığı vurgusunu hep yapmıştık. Bu yüzden de önümüzdeki günlerde yatırım kararlarında da birazcık daha rasyonel yapıya bürünmeleri onlar açısından çok daha sağlıklı olacaktır. Birazcık daha piyasamızda da bunu önümüzdeki dönemde

0: görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki Özgür Bey, dün Borsa İstanbul'da çok pozitif bir hava vardı. %3'ü aşan Borsa İstanbul'da yükselişleri gördük BIST 100 endeksinde gün içinde. Kapanışta da %3'e çok yakın bir seviyeden bir kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık endeksinde yükseliş %9'u da aşmış oldu. Şimdi böyle bir tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Haftanın son işlem gününden neler bekliyorsunuz? Nasıl bir açılış olur?
0: Evet, hafta içerisinde fonlarla ilgili çıkan haber akışı etkisiyle sert bir geri çekilme gördük. 13.000 seviyesine kadar, özellikle çarşamba günü hatta 13.000 seviyesinin altına sarkan 12.800'lere kadar gelen bir BIST 100 endeksi görmüştük. Burada işte fondaki hisselerin satışları, yine aynı zamanda bunun tabii ki domine etkisiyle piyasaya sirayet etmesi, kaygı oluşturması endeksin 12.800'lere kadar geri çekilmesine yol açtı. Dün de hızlı şekilde atılan adımların etkisiyle tekrardan yukarı yönlü bir tepki verdik. Bu tabi değdiği seviye 12.800'ler 250 günlük hareketli ortalamasıydı. Ve genel anlamda baktığımız zaman birçok enstrümanda 250 günlük hareketli ortalama 1 yıla karşılık geliyor iş günü anlamında. Son 1 yıllık hareketli ortalamalardan tepki verdiğini görüyoruz. Yine biz de çarşamba ve dün bu tepki hareketlerini gördük. 13.500 seviyesi üstünde tekrar kalıcı olması Borsa İstanbul açısından önemli. Dün özellikle BIST 30 özelinde, belirttiğiniz gibi bankacılık özelinde yukarı yönlü bir piyasa izledik. Bu da önümüzdeki dönem için piyasanın birazcık daha normalleşmeyle birlikte BIST 30 ağırlıklı bir yapıya bürüneceğini, daha likit tahtalarda işlem olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu bize gösterdi. Yani yıl sonuna kadar olan süreçte biraz daha bu anlamda BIST 30 özelinde bir piyasa izlenebileceğini gösterdi. Baktığımız zaman son dönemde yatırımcının çok büyük bir kısmı işte biraz önce belirttiğimiz fonların içerisinde olan fakat değerlemesi çok yukarıda kalan hisselerde sürekli işlem yapıyor noktasındaydık. Oradaki oynaklık bir hacimde de bunu görüyorduk ama orası tabii tamamen rasyoneliteden uzaklaşmış durumdaydı. Biraz daha bu etkide şu an için normalleşme etkisinin bir getirisi olarak göze çarpıyor. Tabii dün ilk sorunuzun cevabında da belirtmiştim. Varlık fonu etkisini de gördük. Fonlardaki gelen, tabii fonların içerisinde sadece primli hisseler ya da işte BIST 100 dışı kağıtlar yok, mutlaka BIST 30 senetlerinden de var. Buradaki o satışların ilk etapta oluştuğunu gördük. Çünkü bu sıralama böyle olacak. İşte önce iki tahtalar, sonra birazcık daha ilerine geldikçe diğer tahtalardaki satışlarda bu fondaki mallar tabii ki eritilecek. Bu açıdan da burada özellikle BIST 30 tarafında dün sabah yine 8'den sonra alınan kararlarla birlikte, hızlı bir şekilde alınan kararlarla birlikte tekrardan toparlanma eğilimi gördük. Bu etki de tabii BIST 100 puanına yansıdı ve 13.500 üzerinde bir kapanış yapmış olduk. Piyasanın sınırlı nefes aldığını gördük. Bunun ilk etapta tabii tepki hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada tekrardan bir geri çekilme olup işte çarşamba, perşembe gördüğü düşük seviyeleri test etmek isteyebilir mi? İsteyebilir. Ama genel anlamda yılın kalan kısmına baktığımız zaman çarşamba günü ve dün gördüğü seviyelerin işte 12.800-12.900 seviyelerin yıl içerisinde, yılın kalan kısmında daha doğrusu, dip seviyeleri olma ihtimali yüksek görünüyor. Normalleştikten sonra piyasa, bu anomali tamamlandıktan sonra mutlaka önümüzdeki dönemde biraz daha BIST 30 ağırlıklı işte bankacılık olabilir, holding sektörü olabilir ya da sanayi sektöründeki belli başlı hikayelendirilebilecek bilançosu derli toplu gelmiş şirketler olabilir. Bu özelde bir piyasa izleyeceğiz. Biraz daha bu anlamda MSCI'den gelen uyarı etkisiyle oluşan düzenlemelerin de karşılığının oluşmaya başladığını göreceğiz. Bu da tabii farklı bir yatırımcı kitlesinin belki bu yabancı yatırımcı da olabilir, gelme ihtimalinde güçlendirecektir düşüncesindeyim. Bu yüzden de tekrardan 12.800 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece tekrardan toparlanma süreci Borsa İstanbul'da görülebilir. Ama şu anki etki tamamen evet iki günde tamamlandı mı dersek bu çok doğru olmaz. O yüzden de bir süre belki 13.000-13.500 aralığındaki o zikzak yapısı, sonrasında ise 13.500 üzerine atıp işte 14.000 seviyelerinin üzerine tekrar yerleşen bir Borsa İstanbul izleyebiliriz. Ama buradaki sürecin en azından bu kısa sürede tabii ki atlatılma ihtimali de yatırımcılar nezdinde, ama onları koruyan tarafta olması itibariyle hem de hızlı bir şekilde çözüm üretilip sorunların çözülmesi adına ve Borsa İstanbul açısından tabii ki önemli olacaktır.
1: Evet Özgür Bey, şimdi bankacılık, holding ve sanayi tarafına dikkat çektiniz. Şimdi BDDK'nın bankalar tarafında attığı adımlara baktığımız zaman halka açık bankaların 16 Eylül 2026 sonrasında gerçekleştireceği hisse geri alımlarında yıl sonuna kadar sermaye yeterliliği hesaplarına ilişkin sağladığı esneklik bankacılık hisselerinde güçlü alımları desteklemiş oldu. Dün gördük %9'un üzerinde yükselişleri. Şimdi bankacılık endeksi özelinde öngörünüz nedir? Haftayı böyle önemli bir yükselişle tamamlar mıyız? Önümüzdeki hafta bankacılıkta nasıl bir seyir olur acaba?
0: Çarşamba günü sert satışlar görmüştük. Dün ise toparlanma eğilimi, tepki alışları gördük. Genel anlamda bankacılık hisselerinin fiyatlamasına baktığımız zaman ucuz diyebileceğimiz, önümüzdeki dönem için bu fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyecek yapıların olduğunu görüyoruz. O açıdan da piyasada her ne kadar işte bu süreçte bu hafta içerisinde olduğu gibi bir anomali oluşsa bile fiyatlar gerçekten makul seviyelere geldiğinde mutlaka alış tarafında olduğunu piyasanın görüyoruz. Yani o satılan malların bir şekilde karşılandığını görüyoruz. Burada da tabii değerleme teması bu anlamda önemli. Yani fiyatın ucuzluk, pahalılık teması bu anlamda önemli. Burada bankacılık endeksinin özellikle geçmiş dönemde de CDS'ler yukarıya gittiğinde ülke risk primi arttığında bankacılık tarafında bir satış baskısı, ama ülke risk primi düştüğünde de tam tersi burada bir teveccüh görüyoruz alım yönünde. Şu anda da tabii yine CDS'lerin 200'lü seviyelere yaklaşmış olması mutlaka işte bankacılık endeksindeki bankacılık hisselerinin de bilançolarının, özellikle yüksek faiz ortamı olmasına rağmen bilançolarının derli toplu gelmiş olması yatırımcı nezdinde önemli bir etki. O yüzden de eğer Borsa İstanbul beklentimiz doğrultusunda yukarı yönlü hareketine toparlanıp tekrar devam etmek isteyecekse bu bankacılık endeksiyle tabii ki en büyük katalist etki bankacılık endeksi olacaktır. O açıdan da buradaki bu koşulları değerlendirdiğimizde mutlaka tabii şayet Borsa İstanbul'da tekrar normalleşme ve yukarı yönlü hareketler oluşacaksa, ki oluşabilir düşüncesindeyim, bankacılık endeksi olmazsa olmazlardandır. Burada son dönemde jeopolitik risklerin artması etkisi, işte paranın birazcık daha özellikle bizim tarafta İşte fon etkisiyle fonlara belki geçmiş olması ya da işte az önce söylediğim piyasada oynaklık oluşturan volatilitesi çok yüksek olan ama değerlemesi de çok yüksek olan hisselerde ki hisselere kaymış olması ister istemez biraz BIST 30'dan uzaklaştırmıştı yatırımcıyı, ama tekrar buraya doğru bir yönelim olacaktır. Buradaki tabii ki oluşan likidite de hisse fiyatları üzerinde önümüzdeki dönemde olumlu bir etki yaratabilir. CDS'lerin, yatırımcılar bankacılık endeksi üzerinde CDS'lerin geri çekilme durumunu dikkatle takip edebilirler. Aynı zamanda bankacılık tabii ki bilançolarını bu anlamda takip edebilirler. Ama genel anlamda son dönemki bu etki bankacılık endeksi üzerinde pozitif bir performans yaratabilir. Sadece pozisyonun anlamında bankacılık tarafında diğer sektörlere nazaran birazcık daha pozisyonlanmanın zayıf olduğunu son dönemde görüyoruz. Biraz burada tabii jeopolitik risklerin de

0: mutlaka etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Burada toparlanma süreci aynı şekilde devam eder ve yatırımların biraz daha bu tarafa kaymaya başladığını görürsek, tabii ki yıl sonuna kadar olan süreçte burada bir pozitif beklenti oluşur. Kısa vadede bugün de aynı performansı ya da bugün de yaklaşık performans gösterebilir mi? Biraz daha bence dinlenen tarafta, düzeltme eğiliminde olan tarafta olabilir. Çünkü dün sert bir yükseliş söz konusuydu. Bugün birazcık daha sakinleşen, daha yatay, belki biraz da düzeltme eğiliminde olan bir yapı görülebilir. Ama önümüzdeki dönemler adına yine burada da bir beklenti oluşacaktır. Ama kısada dünkü o sert yükselişin sindirmesi tabii ki olabilir düşüncesindeyim.
1: Özgür Bey, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Kıymetli katılımınız için çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Stratejist Özgür Çandır bizimleydi. Şimdi devam ediyoruz. Kıymetli bir konuğumuz daha olacak. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş bizimle birlikte. Belgin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Günaydınlar. Şimdi Belgin Hanım, dünden beri açıklamalar peş peşe geliyor kurumlardan, kamu kurumlarından peş peşe adımlar geliyor. Şimdi Finansal İstikrar Komitesi de toplandı. SPK fon tarafında, Merkez Bankası likidite tarafında, BDDK ise bankalar tarafında adımlar attı. Finansal İstikrar Komitesi yaşananların piyasanın tamamına yayılan yapısal bir risk oluşturmadığının altını çizdi. Belirli sayıdaki fon ve şirketlerle sınırlı olduğunu açıkladı. Şimdi atılan adımlarla çözülmeye çalışılan temel meseleye odaklanarak başlayalım dilerseniz. Bu gelişmeler ne anlatıyor? Önümüzdeki süreçte neler yaşanacak?
2: Aslında süreç MSA'nın uyarısıyla başlamıştı. Şeffaflık ve dolaşımdaki paylarla ilgili bu konu SPK'nın hemen kontrol, bu uyarı sonrasında adımlarını görmüştük Sermaye Piyasası Kurulu'nun. Ve bu gelen tedbirler sonrasındaki bir kısa süreci yaşarken de bir takım aksaklıkların olduğu da tabii ki gözlemlenmişti. Ancak fon piyasasının özellikle hem oluşturulan fonun içindeki hisse senetleriyle ilgili gelişmeler ve periyotlara baktığımızda, borsadaki performanslara, dolaşımdaki paylarla ilgili süreçlere ve düzenlemelere, böyle bir ihtimalin yavaş yavaş gelebileceğini Sermaye Piyasası Kurulu da biliyordu. Ve nitekim temerrüde düşme noktasına gelinmesi ve likiditeye bağlı olarak fon piyasasındaki işlemlerden kaynaklı yaşanan süreç hızlı bir şekilde önce Finansal Komitenin toplanması ve sonrasındaki alınan bir dizi kararları görmüş olduk. Bu kararlar çift taraflıydı. Hem fon piyasasını ilgilendiren kararlardı, hem de hisse senedi piyasasını ilgilendiren kararlardı. Hem bir yandan borsanın hızlıca toparlanması, bankacılık sektörüyle ilgili atılan adımlar, diğer taraftan da fonlarla ilgili sürecin nasıl ilerleyeceğine dair yatırımcının yaşamış olduğu tedirginlik, işin bu noktasını finansal okuryazarlık anlamında bilmemesi, sosyal mecralarda bu konuya ilişkin haber akışlarının çok sağlıklı olmaması ve yatırımcının paniklemesi, aslında bunun önüne geçmek için de bu fonlar hızlıca işleme durduruldu ve buradaki amaç yatırımcının paniğe kapılarak satışının yapması ve bunun sistemi kilitlemesinin önüne geçmekti. Ve yeniden noktaya baktığımızda yaklaşık olarak 7 tane aracı kurumun 130 tane fonu tasfiye sürecine alındı. Bugün dün akşam geç saatte gelen Sermaye Piyasası bültenindeki detaylara baktığımızda ise TRA'ya ait fonların İş Bankası, diğer 6 aracı kuruma ait olan fonların da Ziraat Bankası yönetiminde tasfiye sürecine başladı, açıklandı. Tabii bu süreçte şunu özellikle yatırımcılarla paylaşmak gerekiyor. Burada yapısal bir problem yoktur. Bunun alt başlığı şudur: burada bir hak kaybı söz konusu değildir. Burada tamamıyla değer kaybı durumu söz konusudur. Ancak ilerleyen süreç içerisinde yatırımcılar bunu yavaş yavaş, bu tasfiye sürecini irdeleyecekler. Normalde bu tip fonların tasfiye süreçleri ortalama olarak baktığımızda 6 aylık bir periyoda yayılıyor. Önce borçların ödenmesi, bununla birlikte mutabakatların yapılması ve o süreç sonrasında ise satışların gerçekleşerek

0: Evet.
1: Yatırımcılara ödenmesi, takas bank üzerinden bu işlemlerin gerçekleşmesi durumu. Fakat burada biraz daha süreç muhtemelen yatırımcının mağdur edilmemesi için hızlandırılacak. Elbette bununla birlikte yan süreçler de devam edecektir. Yatırımcıların tasfiye süreci başlamadan önceki yapmış oldukları satışları da takastaki blokajlardan dolayı paralarını alamamaları, buradaki bir hak değer kaybı ile karşıya kalabilme ihtimali gibi soruların da ilerleyen zaman içinde hızlıca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan cevaplarının alınacağını düşüncesindeyim. Bu oldukça önemli. Bununla birlikte 130 tane fon ve içinde yaklaşık olarak da baktığımızda iki rakamların büyüklüğü fon piyasasında iki alınan tedbirler fon piyasasının hızlı ve hızlı bir şekilde büyümesi ve bazı fonlarla ilgili süreçlerin biraz daha gelen tebliğlerle zorlaşması ve şartları, limitlerin özellikle para piyasası tarafında bankaların ve aracılıkların günlük işlem ve kredi ödeme limitlerinin peki sınırlamalar nedeniyle oluşan tebellütlerin zincirleme bir reaksiyonun önüne geçirmesi de bu anlamda kararlarla birlikte engellenmiş oldu. Dolayısıyla zor bir süreç yatırımcı açısından evet belli bir zaman dilimi içerisinde çok ciddi getiriler elde ettiler. Ama şunu da görüyorum ki açıkçası fon alan yatırımcıların fonun içindeki varlıklar ve bu varlıklarla ilgili işleyişler ve sonrasındaki prosedürlerin ne olduğunu tam olarak bilmemesi, sadece değer artışına odaklı olması ve buradan duymuş oldukları ciddi bir korku durumu. Panik yapılmasına gerek yok. Şu unutulmamalı, biraz önce sözüme başlarken demiştim, o bir hak kaybı değil. Yani bunun hukuki bir güvencesi var ama bu garanti değil. İşlemlerin takas bank ve merkezi kayıt kuruluşunda yapılması, yani sizin orada halihazırda payınız mevcut. Diğeri ise değer artışı ya da kaybı. Değer kaybı noktasına baktığımızda ise normalde bir hisse senedi alsanız aldığınız fiyatın altına düşebilir ya da aldığınız fiyatın üzerine çıkabilir. Bu piyasa riskidir ve dolayısıyla da burada bir piyasa riski oluşmuştur. Elbette fonun içerisindeki getirilerden kayıplar olabilir. Tam tersi borsanın toparlanmasıyla birlikte o taban taban gittiklerini söyledikleri hisse senetlerinde ilerleyen bu 3 aylık ya da biraz daha uzayabilecek süreçte ki performansının toparlanmasıyla birlikte ki tasfiye sürecinde sınak içinde belirtelim yatırımcının menfaatini düşünerek onun portföyünün en iyi şekilde en doğru adımlarla en doğru fiyattan tasfiyesi dikkate alınır. Bu gözle baktığımızda bugünden yarına yatırımcıların kafası halihazırda karışık ama süreç devam ettikçe tasfiye sürecinin yatırımcı lehine olan bir süreç olduğunu anlayacaklar. Şu anda sadece yatırımlarının ve yatırımlar için ayırmış oldukları para miktarının ne olacağı, ekranda gördükleri parayı ne zaman çekeceklerine dair net açıklamaların gelmemesi onları tedirgin ediyor ama bu son şeyden sonra, bültenden sonra eminim ki Sermaye Piyasası Kurulu süreç başladığında, yani İş Bankası ve Ziraat Bankası ve yine Takas Bank önderliğindeki tasfiye sürecinde sık sık kamuoyuna duyurularla süreci aktaracağını ve yatırımcı hesaplarına ödemelerin başlayacağı tarihle birlikte mutabakatlar yapıldıktan sonra biraz daha yatırımcının rahatlayacağını düşünüyorum. Dünkü borsa tarafına baktığımızda ise toparlanmanın hem bizim Merkez Bankamızın almış olduğu karar, özellikle borç oranlarında 10 kat arttırarak 530 milyar TL seviyesine çıkarması, yani piyasaya likidite enjeksiyonu yapması durumu ciddi anlamda rahatlatmıştı. Bununla birlikte BDDK'dan da bankaların hisse alımlarını noktasındaki biraz önce haberinize vermiş olduğunuz detaylar da yine piyasada bankacılık sektörünün %6, piyasanın ise %2'nin üzerinde günü tamamlamasını sağladı. Tabii endeks 13.500'lere geri çekildi. Ancak 13.800'ü üzerindeki kapanış bugün desteklerse yatırımcıların hisse tarafındaki mağduriyetlerin de önümüzdeki bir hafta 10 günlük periyotta yavaş yavaş telafi edilmesi ve tasfiye sürecine giren fonlardan da değer artışlarını görmemiz mümkün olacaktır. Biraz zamana, biraz da sabra ihtiyacımız var.
0: Evet Belgin Hanım, şimdi bu bir hak kaybı değil dediniz, özellikle buna da dikkat çekmek isterim. Hukuki bir güvence olduğundan bahsettiniz ve bugün 13.800 seviyelerine de dikkat çektiniz. Şimdi Borsa İstanbul'da evet dün pozitif bir gündü, önemli yükselişler kaydetti. BIST endeksi %3'ün üzerinde değer kazancını gördük, %3'e yakında kapanış vardı değer kazancı olarak. Şimdi bankacılık endeksindeki yükseliş %9'u aştı. BDDK'nın halka açık bankalarının 16 Eylül 2026 sonrasında gerçekleştireceği hisse alımlarında yıl sonuna kadar sermaye yeterliliği hesaplarına ilişkin sağladığı esneklik bankacılık hisselerini destekledi. Şimdi önümüzdeki hafta peki tablo nasıl şekillenir? Bu haftayı artık bugün içinde değerlendirmelerden sonra önümüzdeki hafta nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Hem BIST endeksinden hem de bankacılık tarafında.
1: Bence bu adım son derece önemli. Aynı zamanda diğer hisseler, özellikle fonların içerisindeki hisseler ya da yan hisse olarak belirttiğimiz işte factoring ve katılım evrim tarzındaki finansalları, hisseleri portföyünde bulunduran fonlarla ilgili bu şirketlerin de yine hisse alım programları açıklaması yatırımcıyı ciddi anlamda rahatlatacak ve o hisselerin tavan tavan gidiyor, ben paramı zaten erittim psikolojisinden de çıkaracaktır. Yani genele yayılan bir hisse alım geri alım programı başlatması da ya da hisse alım seferberliği diyelim başlatması da ciddi anlamda hem borsaya destek verecektir hem de fon yatırımcısını rahatlatacak ve küstürmeyecektir. Evet, yapısal bir problemle karşı karşıya değiliz. Prosedürlerin dışına çıkan bir takım bir süreçle karşı karşıyayız. Ancak buradaki rakam yaklaşık olarak 1 milyar TL'nin üzerine gelen bir fon büyüklüğü ve 580'in üzerindeki bir yatırımcının elindeki fonlara bulundurduğunu düşünecek olursak sürecin çok hassas ilerlemesi ve borsada işlem gören hisselerin bu fonların içerisinde yer alan hisselerde dahil olmak üzere hisse geri alım programlarıyla hisselerine destek vermesi hem yerli yatırımcı hem de yabancı yatırımcının bakış açısı anlamında oldukça önemli olacaktır. Bu da borsanın istemiş olduğu o yükseliş için ivmeyi kazandıracaktır. Dolayısıyla burada yatırımcının mağduriyetinin minimum noktaya çekilmesi diğer alternatifler altın gibi, döviz gibi, mevduat gibi tarafa ondan boşaldıkça paranın borsadan uzaklaşmasının da önüne geçirecek ciddi adımlardır. Bu ihtimal var mı? Evet, BDDK'nın dün bankacılık sektörünü destekler nitelikteki bu adımları sonrasında ben bunun holding, sanayi sektörü ve diğer yan hisseler dediğimiz ve fonların içerisinde yer alan şirketlere doğru adım adım genişleyecek bir süreç olması durumunda borsanın hızlı bir şekilde 14.000 puanın üzerine çıkarak yeniden 14.500'e doğru yönelme ihtimali oldukça hızlanacaktır. Tabii bu tasfiye süreci ve tasfiye sürecinde hak kaybı, değer kaybı kavramları işleyişle birlikte daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Ve bazı konularda da yatırımcılar fonların devlet güvencesinde, garanti fonu güvencesinde olduğuna dair de bir takım sosyal medyada kaynağından doğrulanmayan haberler de söz konusu. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Yatırım fonları, hisse senedi ağırlıklı yatırım fonları bu kapsam içerisinde değildir. Dolayısıyla evet, bir saklama kuruluşu, bir takas bank, merkezi kayıt kuruluşu ve sicilleri vardır her fonun. Ama bu bir garanti kapsamında değildir. Ancak bunun yatırımcı bu tasfiye sürecinde destekleyen diğer adımlar, işte hisse alımları ve ödemelerin başlaması, mutabakatların hızlıca yapılması, değer kaybı ile ilgili süreçlerin minimuma indirilmesi yatırımcıya olan güveni perçinleyeceği gibi endeksin de söylemiş olduğum seviyelere hızlıca çıkması ve Borsa İstanbul cephesine yeni para girişleriyle yükselişin desteklenmesi mümkün olacaktır.
0: Evet, şimdi bu öngörünüzü de aldıktan sonra Belgin Hanım, biraz böyle petrol tarafına odaklanalım istiyorum. Çünkü geri çekilmeleri takip ettik ama 100

0: dolar seviyesinin altında bir petrol henüz göremiyoruz. Şimdi JP Morgan'dan da bir değerlendirme var. Diyor ki savaş uzadıkça petrolde öngörü zorlaşıyor diyor. Ve ABD, İsrail, İran arasındaki bu çatışmanın 6. ayına girmesiyle petrol piyasasında net bir nihai senaryo öngörülemediğine vurgu yapıyor. Trump'tan da açıklamalar geliyor biliyorsunuz. Yeni bir açıklama daha geldi. Dedi ki işte önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum dedi. İran savaşının nereye evrileceğine dair. Şimdi böyle açıklamaları takip ederken, işte jeopolitik riskler sürerken petrolde, Brent petrolde 103 dolar seviyesi an itibariyle. Siz neler öngörüyorsunuz? Böyle yukarıya doğru bir yönelim mi olur önümüzdeki süreçte, yoksa aşağı doğru yönelim desteklenir mi? Ne dersiniz?
1: Aslında bu savaşı Amerika-İran, arka planda İsrail savaşı olarak değil de petrol ve petrolün arkasında da silah satışı ve bununla birlikte uçak satışı projelerinin olduğunu düşünüyorum. Yani Kasım ayına kadar bu savaş, ama kağıt üzerinde, ama işte Babür Mendeb gibi kritik noktaların Suriye tarafından kontrolünün devam ettirilmesi sürecinde petrol ekseninde, ama arka planda başka senaryoların gerçekleştiği bir süreç olarak görüyorum. Trump'ın açıklamaları güvenilirliğini yitirmiş durumda. Kasım ayındaki seçimlerde bir topal ördek mi olacak? Yoksa büyük bir zaferle mi çıkacak? Bu belirsizlik var, ama kamuoyundaki güven yoklamalarına baktığımızda Trump'ın artık söylemlerinin o denli etkili olduğunu görmüyoruz. Ama bir iş insanı olarak baktığımızda çok önemli stratejileri de ve gerçekleşmeleri de yaptığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Suudi Arabistan'a F-35 ile ilgili satış haberlerinin bugün yansıması gibi. Şimdi petrole gelelim. Petrolde belli bir bant aralığını bundan sonra ifade etmemiz gerekiyor. Gelen haberlere bağlı olarak neden petrolde yüksek seyir devam ediyor? En önemli petrol üreticisi Suudi Arabistan'ın İran saldırıları sonrasındaki rafinerilerindeki petrol üretim kapasitesinin ciddi anlamda düşmesi, var olan petrolü de Hürmüz'den dışarı çıkaramaması. Alternatif rota olarak özellikle Babür Mendeb düşünülüyordu. Ancak o noktada ise Yemen ve Husilerin o bölgeyi kontrol altına alması petrolün buradan çıkabilme ihtimalini zorlaştırdı. Dolayısıyla ben petrolde en olumlu havada bile, yani o ateşkes, işte biz görüşmeler yapıyoruz sürecinde bile 90 doların altına sarkmadığını düşünecek olursak, yeni normal demeyelim ama Kasım ve seçimler sonrasındaki sürece kadar Brent tarafında 90 ile 110 dolar bandında yüksek seyir devam edecek gibi gözüküyor. Arka planda savunma sanayi ilişkin yatırımlar, satışlar, bölgede diğer ülkelerle, işte Türkiye'nin içinde yer aldığı Mekke Mutabakatı Sözleşmesi gibi yeni oluşumlar, güvenlik anlaşmaları devam edecektir. Kısacası petrolde yüksek seyir devam edecektir. Bunun sürdürülebilir ya da sürdürülemez noktası enflasyon ve yüksek seyirin 100 doların üzerinde olmasının ülkeleri ciddi anlamda borçlanmaya iteceği, evet, bir süreç derseniz, evet, o süreç başladı zaten çoktan.
0: Evet, Belgin Hanım, çok kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. 90 ve 110 dolar bandına, yüksek seyirin devamına dikkat çektiniz. Yorumlarınız çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederiz katılımınız için.
1: İyi yayınlar diliyorum. İyi hafta sonları şimdiden.
0: İyi hafta sonları dileriz biz de. Çok teşekkür ederiz. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviçli konuğumuz. Seans öncesini burada noktalıyoruz. Mutlu hafta sonları. Tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Akfa Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

İstanbul gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 23, Sakarya ve Bursa 24, Balıkesir 26. Ankara gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Konya, Nevşehir ve Sivas 27, Kayseri 28. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 25, Aydın 27, Muğla 23, Manisa 29. Antalya gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 31. Trabzon gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 22, Karabük 24, Rize 25, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 33 derece.

0: üstü harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50.000 düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
8: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
3: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alabilirsiniz.

0: kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın. Yeni gün, yeni fiyatlama ama asıl hikaye bunun arkasında. Saat 9. Ben Sema Ertekin. Piyasalar nefes aldı. Paranın rotasında bu nefes kalıcı mı, ona bakacağız. Ekonomi yönetimi dün piyasaya çok kanallı bir müdahalede bulundu. Finansal İstikrar Komitesi güven mesajı verdi. Merkez Bankası likiditeyi açtı. SPK fon tarafındaki riski izole etti ve BDDK bankalara sermaye esnekliği sağladı. Adli makamlarda piyasa davranışını ve spekülatif bilgi akışını mercek altına aldı. Yani müdahale tek noktada değil, satış zincirinin tamamına geldi. Piyasa mesajı aldı. Borsa İstanbul %2,95 yükseldi. 13.509 puandan kapandı. Ama detay önemli. Bankacılık %8,8 yükseldi. Finansal kiralama ve faktöring %9,28 düştü. Endeks toparlandı ama risk tamamen dağıldı mı, onu soracağız. Küreselde ise Brent petrol 103 dolara kadar geriledi. Altın güçlü, dolar ve tahvil piyasasında yeni fiyatlama var ve Japonya Merkez Bankası da faizi %1,25'e çıkarttı. Bugün de piyasada rakamdan çok, rakamın arkasındaki hikayeye bakacağız. Tabii ki gündem başlıklarıyla yönetmenim ekrana gündem başlıklarını verirse bakalım neler öne çıkıyor bugün gündem başlıklarında. SPK fonların nasıl tasfiye olacağını duyurdu. SPK kurul bülteninde kurulca tayin edilecek yöntemle tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarının nasıl belirleneceğine dair açıklama yayımladı. Tera Portföy Yönetimi anonim şirketinin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak İş Bankası anonim şirketinin A1 Kapital Portföy Yönetimi'nin Atlas Portföy Yönetimi, Buz Portföy Yönetimi, Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi anonim şirketi kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olaraksa Ziraat Bankası anonim şirketinin görevlendirilmesine ve ilgili bankaların bu fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirilmesine karar verilmiştir denildi. SPK'nın Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeler sonrası aldığı tedbir kararlarının ardından fonları işleme kapatılan 7 portföy yönetim şirketinden 6'sı açıklama yaptı. Şirketler yatırımcı haklarının korunacağını belirtirken bazıları fonlarında likidite sorunu bulunmadığını belirtti. Buz Portföy ve Hedef Portföy fonlarda likidite sorunu bulunmadığını, Atlas Portföy sürecin saklamacı kuruluşlarla işbirliği içinde SPK talimatları doğrultusunda yürütüleceğini belirtti. A1 Kapital Portföy'de gerekli adımların atıldığını belirtti. Pardus Portföy likidite sorunu bulunmadığını ve Tera Portföy'de 5 fonda işlemlerin durdurulduğunu ifade etti. Devam edelim. Japonya Merkez Bankası'na bakacağız. Japonya tarafında 31 yılın en yüksek seviyesini görüyoruz. Faizlerde politika faizini %1

25'e yükseltti ve bu da son 31 yılın en yüksek seviyesi. Karar para politikası kurulunda 7'ye karşı 2 oyla alındı. Kurul üyeleri faiz artışına, 2 kurul üyesi faiz artışına karşı oy kullanmış oldu. Devam edelim. JP Morgan'dan İran Savaşı'nın uzamasıyla petrol piyasasında belirsizliğin arttığına yönelik bir değerlendirme geldi. 100 dolar eşiğinin ve kritik ekonomik eşiklerin aşıldığını bildirdi. Banka arz endişeleri nedeniyle yılın son çeyreğinde fiyatların tahminlerin üzerine çıkabileceğini de öngörüyor. Ve Goldman Sachs, Amerika'daki son faiz artışına rağmen 2027 sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 5400 dolar seviyesinde korudu. Banka daha sıkı para politikasının altındaki yükselişi durdurmaktan çok yakın vadeli rally'nin hızını yavaşlatmasının beklendiğini belirtti. Ve notta Fed'in daha şahin bir patikaya yönelmesi halinde altında daha sert bir düzeltme görülebileceği, Merkez Bankası'nın bu yıl 3 ek faiz artışı yapması ve daha yüksek bir nihai faiz sinyali vermesi durumunda fiyatların yaklaşık 4070 dolara kadar gerileyebileceğini belirtti. Gündem başlıklarını ekrana getirdik. Şimdi rakamlar, veriler ekranda olacak. Piyasaların barometresi Brent petrol 103,6 dolardan fiyatlanıyor şu anda ve %1'in üzerinde de aşağı yönlü hareket ediyor. Altın onsa bakalım, altın ons güçlü duruyor. 0,95'lik yukarı yönlü hareketi var ve 4382 dolardan fiyatlanıyor. Dolar endeksinde son durum ne? Grafik bize ne söyleyecek? 100 seviyesinde dolar endeksi bir miktar yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Şimdi küresel piyasalara, risk iştahına bakalım. Borsalarda, küreselde görünüm bize ne söyleyecek? Yönetmenim ekrana verdi. Asya tarafında 0,87 yukarı yönlü hareket var. 3909 puandan geçiyor Çin Şangay. Güney Kore %2,5 oranında yükseldi. 6879 puanda. Hindistan 0,13 yukarıda. 74.408 puanda 0,82'lik yükseliş var. Hong Kong tarafında 24.806 puandan geçti. Amerika'ya bakalım. S&P 500 0,31 kazançla 7.661 puan seviyesinde. Nasdaq 0,36 yukarıda 29.553 puandan geçti ve 0,28'lik bir kazançla Dow Jones'ta 51.926 puanda. Bakalım Avrupa'da son durum ne? Londra %1,19 oranında yükseldi. Dün 10.816 puandan kapattı günü. Frankfurt'ta 0,70'lik yukarı yönlü hareket vardı. 25.716 puandan geçti. Madrid'de 19.831 puan seviyesini takip ediyoruz. Orada da %1'lik kazanç var. Ve Paris'e bakalım, 0,57 yükseldi. Dün Paris 8.186 puandan geçti. Borsa İstanbul'a bakalım. Bir gün önceki sert satışların ardından ekonomi yönetiminin çok kanallı müdahalesiyle Borsa İstanbul'da toparlanma gördük. 13.509 puandan kapandı ve %3'e çok yakın bir yükseliş kaydetti. Bugün de bakacağız Borsa İstanbul açıldığında haftanın son işlem gününde nasıl devam edecek, aslında bu yükselişin kalitesine, hacme bakacağız. Borsa İstanbul'daki son durum bakalım bugün ne olacak. Bankacılık endeksine de bakalım, ciddi bir yükseliş vardı bankacılık endeksinde. %8'in üstünde yükselen bir bankacılık endeksi takip ettik dün. %8,8'lik kazançla 16.495 puan seviyesinde kapandı bankacılık endeksi. Hepsini konuşacağız. Tüm fiyatlamaları, tüm olup biteni, son dakika haberlerini, gelen açıklamaları stüdyomda çok kıymetli bir konuğum olacak birazdan. Çok kısacık bir ara birazdan.

0: paranoya rotası devam ediyor ve son dakika bandında da aşağıda görünüyor. Şüpheli işlemler yakın takipte dedi Akın Gürlek. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip etmektedir dedi. Ve ondan önceki mesajı da var şu anda ekranda. Adalet hizmetlerini vatandaşlarımız için daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz ifadesini kullanmıştı. Ekonomi tarafından oldukça güçlü bir müdahale geldi aslında. Dün de onları gördük. Farklı kanallardan müdahale ettiler tüm olup bitene. Devam edelim Akın Gürlek'in paylaşımıyla. Bu kapsamda sermaye piyasası kuruluna soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır ve son olarak geçen ay aklama suçları soruşturma bürosunca yeni bir başvuru yapılmıştır. Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 107. maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla da devam ediyor tweet. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır. Sermaye piyasalarındaki suç şüphelileri adli makamlarımızca titizlikle takip edilmektedir diyor Akın Gürlek. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerine hedef alan yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir dedi. Özellikle de çok önemli vatandaşın alın terini, birikimini bu konuda gerçekten de hem ekonomi yönetiminin hem de adalet tarafının oldukça güçlü ve kararlı bir şekilde devam etmesi yoluna çok önemli. Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Her şeyi konuşacağız. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizimle birlikte. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Hoş merhaba. Geldiniz Sinan Bey. Öncelikle bu Akın Gürlek'in açıklamasına bakalım. Orada özellikle altını çizmek istediğim vatandaşın alın teri birikimi, öyle değil mi?
1: Tabii aslında dünden itibaren baktığımızda koordineli bir şekilde adımlar atılmakta. İlk etapta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, hatta daha öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finansal istikrar toplantısı yapıldı. Devamında Merkez Bankamızdan gelen kararlar var. Sonra da SPK tarafından alınan kararlar vardı ki yine en son bültenle birlikte de kararların nasıl uygulanacağı açıklandı. Bugün itibariyle de Adalet Bakanımızdan gelen açıklamalar var. Aslında yani kronolojik olarak baktığımızda adım adım ilerleyen bir süreç var. Şu an itibariyle de en azından bu sürecin SPK nezdinde nasıl tamamlanacağı da bugün itibariyle bu da netleşmiş oldu. Yani yatırımcıların merak ettiği konulardan bir tanesi buydu. O netleşmenin olmasını da gayet sağlıklı buluyoruz açıkçası.
0: Yapısal bir risk yok dedi Finansal İstikrar Komitesi. Çok net de bir çerçeve çizdi aslında orada. Bugün itibariyle baktığınızda göstergelere bunun gerçekten fon piyasasıyla sınırlı bir likidite problemi olduğunu, hangi göstergeler riskin sermaye piyasasının genele yayılabileceğini gösteriyor bize.
1: Tabii burada önemli nokta aslında birkaç tane portföy şirketinin ve burada içinde bulunan işte yaklaşık 130-131 fonda ki işlemlerle ilgili, yani burada genele yayılan aslında bir süreç söz konusu değil ki burada dün fiyatlamalara da baktığımızda gayet sağlıklı olarak bir piyasa fiyatlaması bu noktada görmüştük. Burada asıl konu birkaç tane fonun özellikle yoğunlaşmadan kaynaklı yatırımcıların da bu noktadaki özellikle kişi sayısı olarak da fazla olmasından kaynaklı ve fiyatlamada da biraz önce işte tweet'te de gördük Ponzi benzeri bir fiyatlamanın olması aslında işleri bu noktaya getiren konu oydu. Ancak genele yayılan bir süreçten bahsetmiyoruz burada. Dolayısıyla da bu atılan adımlarla birlikte de açıkçası sürecin hızlı bir şekilde tamamlanıp özellikle de yatırımcıların burada haklarını alacağını ben düşünüyorum.
0: SPK fonlarının nasıl tasfiye olacağını da duyurdu. Tera portföyün fonlarını İş Bankası tasfiye edecek. Pusula, A1 Kapital, Pardus, Hedef, Atlas, Buz o portföyün fonlarını da Ziraat Bankası tasfiye edecek ve kararın yürürlüğe girmesinden sonraki 2 iş günü içinde tasfiye edilecek fonlarla ilgili kayıtlar kontrol edilip karşılaştırılacak. Şimdi buradan Merkez Bankası'nın aslında repo fonlamasını arttırması, teminat iskonto oranlarını da düşürmesi bir piyasaya evet likidite sağlayacak ama aslında orada kritik soru da şu gibi görünüyor. Bu likidite ekonomiye mi, bankacılık sistemine mi yoksa dolaylı olarak o sermaye piyasalarındaki satış baskısının azaltılmasına mı hizmet edecek?
1: Tabii buradaki özellikle TCMB'nin attığı adımlara baktığımızda bankalar arası borçlanma limiti bu noktada artırıldı. Hatta yani baktığımızda 10 kat artışla evet. 510 milyar TL'ye geldi. Bu çok ciddi bir rakam. Burada özellikle likiditenin sıkışıklığının önlenmesine yönelik bir adım. Bu daha çok bankaların kendi arasındaki işlemlerden kaynaklı. Ancak portföy tarafıyla ilgili olarak özellikle bu noktada portföyleri ilgilendiren kısım aslında para piyasası fonları. Çünkü burada likite çok çabuk dönebilecek tahviller bulunmakta veya finansman bonoları bulunmakta, ters repolar bulunmakta. Aslında buradaki sıkışıklığa da bir katkı olacağını ben düşünüyorum. Dolayısıyla da iki yönlü değerlendirilebilir. Hem bankalar arası hem de fonlara da bu yönüyle etki edilebilecek bir adım olarak değerlendirilebilir.
0: Evet, Merkez Bankası'nın yaptığı aslında problemi para basarak çözmek değil, o piyasadaki likidite sıkışıklığının zorunlu varlık satışına dönüşmesini engelleyecek bir orada tampon oluşturmak. Peki bugün neye bakacağız? Yani bankalardaki Türk lirası likiditesi gerçekten rahatlıyor mu? Fonların ödeme itfa sorunlarında normalleşme başlıyor mu?
1: Tabii bu tarafta baktığımızda özellikle SPK'nın attığı adıma baktığımızda ilk olarak açıkçası ilk iki gün buradaki kayıtlar ve fon sahipleri bunlar karşılaştırılacak. Tabii ilk etapta verilen satışlar vardı yani pazartesi, salı ve çarşamba günleri verilen satışlar ilk öncelik olarak burada satışlar karşılanıp devamında da 17.09 bir saat 13.30'dan önceki emirler bu biraz önceki saydığımız kurala göre. Devamındaki kural ise tasfiyeye göre burada da ki süreçte özellikle bültenden anladığımız kadarıyla 3 aya yakın sürebilecek bir süreçten bahsetmekteyiz. Tabi burada satışlar tamamlanıp pay sahipliği oranına göre de tasfiye sonunda yatırımcılara paylaştırılacak bu tutarlar. En azından düne baktığımızda dün piyasalarda likidite adımı yönüyle değerlendirdiğimizde herhangi bir sıkışıklık olmamaktaydı ki burada yine atılan bir başka adım daha vardı. Hisse geri alımına evet. yönelik bankalara bir kolaylık bu noktada sağlandı. Evet. Bunun da altını çizmek gerekiyor ki bankacılık endeksindeki fiyatlamaya baktığımızda da yani neredeyse

0: Ailesinde 300 milyara çıkarılması çok da güçlü bir değişim. Piyasa açısından bunun anlamı ne?
1: Tabii burada baktığımızda aslında TCMB tarafı piyasayı fonlamakta. Yani buradaki likiditeyi TCMB tarafıyla sağlamakta. Bunu da bankacılar aracılığıyla yapmakta. Tabii burada özellikle sıkı para politikası ile birlikte repo miktarları veya talep edilen tutarlar az olmaktaydı. Ancak şu an itibariyle baktığımızda buradaki repoyu açması, yani miktarı arttırması aslında bankaların fonlama açısından çok daha yüksek tutarlarda fonlamaya ulaşması anlamına gelmekte. Dolayısıyla da eğer burada bir ihtiyaç varsa TCMB'nin sağladığı imkan bu noktada ciddi anlamda artırılarak bankalara likidite konusunda herhangi bir sıkışıklığa düşmemesine yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum ben.
0: Şimdi Finansal İstikrar Komitesi problem sınırlı, geçici ve yönetilebilir dedi. Bulaşma önlenecek dedi. Merkez Bankası likidite kanalını açıyorum dedi. Repo fonlaması tabii artırılıyor. Bankaların borçlanma limitleri o dediğiniz gibi 510 milyar liraya çıkarılıyor. SPK öbür tarafta riskin yoğunlaştığı fon alanını izole ediyorum dedi. Bir tarafta da kredili işlemler tarafı var. Orası da öz kaynak koruma oranı geçici olarak %35'den %20'ye kadar esnetilebiliyor ve uygulamada 2 Ekim'e kadar sürecek. Nasıl değerlendirdiniz bu noktayı?
1: Bu noktada da özellikle hem fonların veya hem de bireysellerin özellikle hisse senedi alımı yaparken kredili işlemlerle yapmaktalar ve buradaki örnek verecek olursak hisse fiyatı aslında düştüğünde kredilerinin de geri ödenmesi gerekmekte. Buradaki öz kaynak oranı 35 iken 20'ye çekilmesi aslında burada da hem yatırımcı hem de fonlar nezdinde değerlendirdiğimizde ekstra bir alan daha tanımakta. Yani burada da resen satışların önüne geçmek amacıyla esnekliğin biraz daha arttırıldığı görülmekte. Açıkçası bu da atılan diğer adımlardan bir tanesiydi. Yani tüm atılan adımların aslında geneline baktığımızda yani piyasalarda panik ve korkuyla birlikte bir satış baskısı olmasın, işleyiş sağlıklı bir şekilde olsun diye atılan adımlar. Açıkçası dün itibariyle bunun etkilerini gördük. Ben geri kalan hem Eylül ayının tamamında da açıkçası bu tarzda benzer adımlar da gelebileceğini düşünüyorum yine.
0: Peki fon tasfiyelerinde belki de en kritik konuda şu fonun büyüklüğü değil de portföydeki varlıkların likiditesi. Öyle değil mi? Yani fonun ne kadar varlığı olduğundan çok biz aslında o varlıkların ne kadar hızlı fiyatla, hangi fiyatla ya da nakde dönüştüğüne bakacağız.
1: Burayı da iki noktaya ayırmak gerekiyor. Birinci olarak yani tasfiye edilen fonlar arasında para piyasası fonları bulunmakta. Evet. Bu tarafın likidite tarafıyla yani likite dönmesi doğal olarak hisse senedi fonuna göre çok daha kolay olmakta. Dolayısıyla ilk etapta para piyasası yönüyle değerlendirdiğimizde tahvil de açıkçası kolayca satılabilir. Finansman bonoları da satılabilir veya ters repo işlemleri de bu tarafta likidite anlamında dönmesi anlamında ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ancak işin diğer tarafı hisse senedi fonlarına baktığımızda ise orada da aslında kendi içerisinde ikiye ayırmak gerekiyor. Yüksek montanlı, yüksek hacimli BIST 30 olarak adlandırdığımız hisselerde burada da yine likidite dönme anlamında kolay olacaktır. Ancak biraz daha small cap olarak adlandırdığımız hisselerde belki buradaki süreci aslında uzatacak olan yani 3 ay süresine çıkaracak olan taraf bu taraf olacaktır. Dolayısıyla da burada biraz daha zaman alacaktır nakite dönme konusu.
0: Şimdi Borsa İstanbul'a gelelim. O 5,5'luk, %5,5'luk satışın, derin satışın ardından dün de güçlü tepki verdi aslında. %3'e yakın yükseldi. 13.509 puandan kapattı. İç yapısı da çok önemli şu anda endeksin, öyle değil mi? Oradaki görünümü dünkü kapanışta ve gün içindeki hareketlerde nasıl değerlendirdiniz?
1: Tabii bankacılık tarafı hiç şüphesiz buradaki hareketin temelini oluşturmakta. 13.000 seviyeler aslında yani teknik olarak da takip ettiğimiz, tabii özellikle de seviye olarak da 12.900'lere kadar gelen bir endeks vardı. Oradan ciddi anlamda bir tepki hareketi aldık. Bankacılığın özellikle de bu biraz önce sahip saydığımız hem Merkez Bankası tarafından atılan adımlar, yine hisse geri alımları ile ilgili gelen haber akışı aslında bankacılık endeksine ciddi anlamda bir katkı verdi. Dolayısıyla da burada bankacılığın öncülüğünde diğer hisselere bakalım, yine TAV tarafında.

0: Aselsan tarafında, havacılık tarafında ciddi anlamda fiyatlamalar gördük. Yani aslında endeksi besleyen unsur hacim olarak da yüksek montanlı hisselerden gelmekte. Açıkçası burada 13.500 seviyeleri, yani teknik olarak da takip ettiğimiz önemli seviyeler. Bu seviyelerin üzerinde kalması halinde tekrardan 14.000'li seviyelere doğru ben gideceğimizi düşünüyorum. Tabii önümüzdeki dönem özellikle 3 aylık süre zarfı yatırımcıların dikkat etmesi gereken nokta, biraz önce bu saydığımız hisse senedi, yani tavsiye olan hisse senedi fonların portföyünde bulunan hisselerde bir baskı söz konusu olabilir. Çünkü burada satılıp nakite dönecek. Dolayısıyla da buradaki hisselerde yatırımcıların belki biraz daha dikkatlice takip etmesi gerekecek. Ancak genel olarak BIST 30'a yönelik bir akışın olması da söz konusu olacaktır bu dönemde.
1: Sanayi tarafındaki tepki aynı ölçüde görünmüyor.
0: Tabii. Orada açıkçası, yani genel olarak baktığımızda şu an itibariyle özellikle küresel tarafta da işte hem Fed tarafında hem Avrupa tarafında, hatta en sonunda Japonya tarafında bir faiz artırım süreci var. Dolayısıyla da biraz daha, yani gelen haber akışı aslında bankacılığa yönelik haber akışlarıydı. Dolayısıyla da piyasanın
1: kamu müdahalesine ilk, öncelikle fiyatladı gibi görünüyor
0: tabii,
1: piyasa.
0: Yani piyasanın ilk fiyatladığı seçenek bankacılığa yönelik adımlardı. Dolayısıyla bankacılık fiyatlandı bu noktada. Sanayi tarafında da özellikle belki de burada 3. çeyrekte veya yılın son çeyreğinde çok daha iyi olmasını bu tarafta bekleyebiliriz. Yine TCMB tarafından belki yılın son 2 toplantısında bir faiz indirimine yönelik bir adımı da piyasalar tarafından beklenen bir nokta. Dolayısıyla böyle bir beklenti olduğunda da aslında yine ilk fayda sağlanacak taraf sanayi tarafı olacaktır.
1: Peki bugün neye bakacağız borsa tarafında? Borsa yükseliyor mu değil de başka sorular olması gerekiyor değil mi aslında?
0: Tabii burada yine bakacağımız noktalardan biri fonlar tarafındaki hisselerin pozisyon değişimleri nasıl olacak? Bu takip ediliyor olacaktır. Aslında bu kararlardan önce de fon tebliği açıklanmıştı. Fon tebliğinde de yine serbest fonların uyması gereken kurallar ve atması gereken adımlar vardı. Zaten son dönemde, belki son bir aylık süre zarfında piyasaların ana belki gündem maddesi bu olmaktaydı. Dolayısıyla yine bu takip edilecektir. Tahsil edilen fonlarla ilgili hisse senetlerinin fiyatlaması bu noktada takip edilecektir. Ve son olarak da aslında yine küreselden ve petrol fiyatları ile ilgili gelişmeler de açıkçası piyasaların ana gündem noktası olacaktır.
1: Piyasa likidite şokunu fiyatladı evet, ama dün de ekonomi yönetiminin müdahalesini fiyatladı dedik. Şimdi üçüncü aşamadayız aslında bugün. Müdahalenin gerçekten o fon çıkışını ve zorunlu satış zincirini kırıp kırmayacağı.
0: Tabii bu tarafta özellikle bu saydığımız fonlarla ilgili zaten artık tefasa alım satım yönünde kapalı olduğu için buralardan herhangi bir girişte çıkışta olmayacaktır. Ancak
1: öbür taraf
0: yani sizin
1: evet,
0: de
1: tam olarak onu soruyorum.
0: Aynen, vurgulamak istediğiniz nokta. Dolayısıyla o tarafla ilgili de özellikle yatırımcılar nezdinde değerlendirdiğimizde tabii burada belirli yönlere doğru akışlar söz konusu olabilir. Yatırımcılar özellikle fon alırken içerik olarak çok daha artık belki de bu noktada dikkat etmeleri gereken bir sürece girebiliriz. Para piyasası fonlarında veya hisse senedi fonlarda özellikle BIST 30 hisseleri ne kadar var? Bunlar etkili olacaktır ve dolayısıyla da bu tarihten itibaren de biraz daha yüksek montanlı, işte dün bunun aslında ilk sinyalini de görmüş olduk. BIST 30 tarafında ben daha yüksek bir pozitif hareket beklediğimi de söyleyebilirim bu noktada.
1: Borsa İstanbul'da nasıl bir açılış bekliyorsunuz bugün?
0: Tabii yine dün gayet iyi bir kapanış yapmıştık. Dolayısıyla küresel taraftaki gelişmelere de baktığımızda petrol fiyatları sakin seyretmekte veya yine diğer endekslere baktığımızda da iyi fiyatlamalar vardı. Dolayısıyla da açılış tarafında da ben yine pozitif başlayacağımızı düşünüyorum. Ancak yatırımcılar özellikle bugün takip etmesi gereken noktanın 13.500 seviyesi seviyesi üzerinde kalabiliyor muyuz? Burayı teknik anlamda geçebiliyor muyuz? Bu önemli olacaktır. Dolayısıyla pozitif bir başlangıç yapıp devamında da 13.500 seviyesi korunuyor mu? Yani bu seviye üzerinde kalıcılık olabiliyor mu? Bugün bu takip edilebilir açıkçası.
1: Peki hisse senedi, tahvil, para piyasası fonu ve altın arasında risk getiri dengesi açısından yatırımcı bugün hangi göstergelere bakacak, ne yapacak?
0: Tabii bu tarafta özellikle yine yatırımcılar aslında gelen ilk başta bu bültenle ilgili kararlar takip edilecektir hiç şüphesiz olarak. Hisse senedi tarafına baktığımızda ise aslında orada uzun bir dönemdir takip edilen nokta hem küreselden gelen haber akışları hem de iç taraftaki haber akışları. Yatırımcılar yine bu noktada takip edeceği noktalar bunlar olacaktır. Altın tarafına baktığımızda ise o tarafta Fed'in en son aldığı bir faiz arttırımı vardı. Aslında orada da yine tahvil faizleri belirleyici rol olacaktır. Bu noktada özellikle tahvil faizleri, yani buradaki Fed'in faizi arttı ancak tahvil faizleri geri geldi. Yani piyasa faizlerinin bu noktada geri gelmesi altına fayda sağladı. Dolayısıyla da
1: %1'in üzerinde yükseliş var şu anda. 1.18'lik 4.392 dolardan fiyatlanan bir altın onsu takip ediyoruz.
0: Aslında teorik olarak baktığımızda yani Fed'in faiz arttırımında düşmesi beklenir ama burada
1: dolar yani, endeksi de yüksek.
0: Kesinlikle.
1: 100 seviyesinde.
0: Aynen. Burada ancak piyasa faizleri olarak adlandırdığımız tahvil faizlerinde, yani 10 yıllık tahvil faizlerinde burada %5'in aşağısına geldi tekrardan 4.95'lere. Dolayısıyla da yani piyasada aslında beklenen hamle yapıldığında gösterge olarak piyasa faizleri aşağı gelmekte. Dolayısıyla da bu da altına katkı sağladı. Yine yatırımcılar bu tarafta 4.500 onslu seviyeleri takip edebilirler. Aslında bir önceki denemelerinde de hep zorlandığı nokta seviye bu taraf oldu. Eğer 4.500 seviyesi aşılabilirse de altın tarafında da tekrardan o pozitiflik devam etmesi beklenebilir.
1: Şimdi yönetmenim ekrana verdi. Goldman Sachs'ın da altın kısa vadede 4.070 dolara kadar gerileyebilir öngörüsü var.
0: Bu tarafta açıkçası yani Fed'in atacağı adımlar, yani yılın son toplantısına kadar bir faiz arttırımı daha beklenmekte. Özellikle belki burada para politikasına yönelik bir beklenti söz konusu olabilir. Ancak burayı belirleyen asıl nokta hiç şüphesiz ABD-İran'la ilgili yaşanan gerginliğin ne derecede olduğu çok önemli. Eğer burada yılın sonuna kadar bir ateşkes, bir barışa yönelik haber akışı gelirse açıkçası ben altın için pozitif olduğumu söyleyebilirim. Ancak yani gelişmeler bu tarzda sert olmaya devam edip enflasyon beklentileri yukarıya doğru gittiği bir ortamda da dolayısıyla bu tarzda bir beklenti içerisinde olmak da yani temel olarak açıkçası doğru olabilir. Ancak burada yatırımcıların takip etmesi gereken nokta
1: evet, yatırımcıyı bir pusula bırakalım lütfen.
0: Aynen. Burada petrol fiyatları aşağı doğru geliyor mu? Eğer petrol fiyatları aşağı doğru geliyorsa bu tez yanlış olacaktır. Ancak savaş gerginlik devam ettiği bir ortamda petrolün de 100 dolar üzerinde kaldığı bir ortamda da dolayısıyla da altının baskılanması söz konusu olacaktır.
1: O zaman Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini arttırmasını da konuşalım.
0: Tabii bu tarafta da yani son 30 yılın neredeyse en yüksek faizine gelmiş oldu. Birden 1.25 seviyesine arttırılmış oldu. Oradaki hiç şüphesiz takip ettiğimiz nokta Japon yeni tarafı. Ve burada,
1: evet, güçlenmedi ama.
0: Aynen. Burada baktığımızda yani aslında yine orada da belirleyen nokta enflasyon beklentileri ve gerçekleşen enflasyon ciddi anlamda yükseldi ve dolayısıyla da aslında Japonya'nın değer kaybetmesi belki de küreseldeki göz ardı edilen en büyük tehlikelerden bir tanesi. Hatta burada en son yine ABD Hazine Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Buradaki işte kasa benim, benim üzerime isterseniz oynayın tarzında çok ciddi anlamda açıklamaları vardı. Ona rağmen tam istenilen o performans sağlanmamaktı. Çünkü burada aslında piyasa tüm belki diğer her şeyden çok daha büyük olduğunu yine göstermekte. Dolayısıyla da burada da aslında işlerin iyiye gitmesi için enflasyonun düşmesi gerekmekte. Enflasyonu da tetikleyen en büyük nokta hem küresel tarafa da baktığımızda enerji fiyatları.
1: Maliyetleri.
0: Aynen. Dolayısıyla da maliyet yönlü bu enflasyon tam anlamıyla düzelmeden açıkçası Hazine Bakanı da açıklama yapsa veya diğer gelişmeler de olsa piyasalar tam anlamıyla o istenilen fiyatlamayı yapamamakta.
1: Tabii zayıf yen de enflasyonu canlı tutuyor. Çünkü bakıyorum Ağustos'ta %1,7 ile %2 hedefinin de altında kalan bir enflasyon, çekirdek enflasyon var Japonya'da.
0: Kesinlikle. Yani buradaki yine alt kalemlere bakıldığında en çok etkilenen nokta burada enerji tarafı söz konusu olacaktır. Aslında biraz önce işte altında da aslında konuştuk veya diğer tüm ürünlerde belki de dönüp dolaşıp geldiğimiz yer hep enerji tarafı olmakta. Çünkü burayı tetikleyen en büyük nokta enflasyon. Enflasyon da aslında faizleri yükseltmekte. Yani birbirini besleyen bir sarmal var. O sarmalın ilk noktası da enerji tarafı. O taraf çözüldüğü anda hem küreselde hem de iç tarafta aslında en çok istediğimiz fiyatlamalar ancak o zaman gelecektir.
1: Çok teşekkürler. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Hem de piyasadaki son durumu tabloyu göstermeniz açısından iyi ki geldiniz.
0: Teşekkür ederim
1: Sinan Bey. Paranın Rotası devam edecek efendim. Çok kısacık bir aranın ardından yine çok güçlü bir canlı yayın konuğum olacak, analizleriyle Paranın Rotası'na katılacak. Birazdan görüşürüz.
2: Gelir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
3: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
4: Baba ATM taklidi yapmak

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
0: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak. Birinci

0: devam ediyor. Yine kıymetli bir konuğum var. Selin Yıldırım, Emma Blue Portföy, kıdemli portföy yöneticisi bizimle olacak. Piyasadaki son fotoğrafa bakacağız. Borsa İstanbul'daki dünkü güçlü tepkiyi de konuşacağız. Yatırımcı ne yapmalı? Tüm soruların yanıtlarını alacağız. Günaydın Selin Hanım, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Sema Hanım, hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhaba. Dün güçlü bir tepki geldi Borsa İstanbul tarafında, ekonomi yönetiminin o tüm kanallardan müdahalesiyle beraber. Şimdi yatırımcı da çok hızlı bir şekilde kaçmalı mı, fırsat mı, ikilemi de yaşıyor olabilir tabii. Portföy yöneticisi olarak siz böyle bir günde ilk baktığınız şey ne? Fiyat mı, likidite mi?
1: Evet, yani aslında yani Borsa İstanbul'da baktığınızda

0: Buraya yeni rehbere uyum sağlamak amaçlı tabii ki fonların aslında pozisyon ayarlamalarını takip etmeye başlamıştık. Ama bu haftanın başından itibaren de bazı fonların tabii ki gelen çıkışların yoğunlaşması ve işte bu çıkışları karşılamak amacıyla da fonların likidite yaratma çabasında olduğunu izliyorduk. Dolayısıyla hani bu nedenle bir baskı görmüştük. Burada tabii portföyündeki şirketlere fon portföyündeki kıymetleri satarak nakde dönmeye çabasındalar. Dolayısıyla tutarları göz önünde bulundurduğumuzda bu sürecin normal şartlarda devamını bekleriz. Tabii bunları ama baktığımızda da tüm fonlarda aynı etkiyi beklemek ya da işte bu süreci tüm fonlara genelleme yapmak doğru değil diye düşünüyorum. Yani bu gelişmeler biraz daha hani fon sistemine yönelik hani güven sorunu gibi okunmak yerine bu hızlı büyüyen piyasada risk yönetiminin aslında ne kadar önem kazandığını bize gösteren bir süreç oldu diye değerlendiriyorum. Hani bazı fonların işte tasfiye kararları işte başlatıldı. İşte tasfiye sürecindeki borsa fonlar yine borsada hani bir düşüşe sebep olur mu diyorduk ama SPK'nın zaten yine takip ettiğim son adımına göre de bu tasfiye süreci içerisinde de 3 aylık bir süre verildi. Dolayısıyla yani sorumlu 2 bankada görevlendirildi. Dolayısıyla burada hani bu sürecin biraz daha zamana yayılarak en azından gerçekleşecek olmasını olumlu karşıladık diyebiliriz. Tabii hani bu tüm bu düzenlemeleri konuşurken de biraz hani bundan sonraki süreçte de BIST 30 özellikle başta olmak üzere endekse girecek hisselerin kriterlerin belirlenmesi açısından da daha hassas hale geldiğimiz yine bir dönemdeyiz diyebilirim. Tabii hani dün erken saatlerde sizin de söylediğiniz gibi yine Finansal İstikrar Komitesi toplandı. İşte SPK konuyu bu anlamda şu anda tüm günde biz yakından zaten takip ediyor, adımlar atıyor. Dün seans öncesinde de işte Merkez Bankası'nın kararını takip ettik. Burada işte haftalık repo ihale miktarları arttırıldı. Çünkü hani biliyoruz ki burada ihaleler açılmıştı ama fiilen daha az kullanılıyordu. Yine bankalar arası para piyasasında borçlanma limitleri güncellenmiş oldu. Dolayısıyla hani yine bankaların işte fon almak için yatırdıkları teminatlarda bu kesinti oranları yani haircutlar azaltılmış oldu. Hani bu 3 önlemi de genel olarak baktığımızda aslında likidite koşullarını iyileştirici adımlar ve dolayısıyla hani bankacılık endeksinde bu anlamda destekledi. Piyasanın pozitif açılmasına ve gün içerisinde de pozitif kalmasına etkili oldu. Ardından hani bir bildirim de yine takip ettik BDDK'dan geldi. İşte bankaların hisse geri alımlarını çekirdek sermayeden düşünmeyeceğine yönelik. Dolayısıyla bankalarda hisse geri alımlarını gerçekleştirmek adına bir anlamda esneklik getirdi diyebiliriz. Bankacılık endeksi dün zaten işte sert yükselişlerini başladı. Günü %8,5 üzerinde bir artıyla sonlandırdı. Buradan teknik seviyeler biraz hani vermek zor açıkçası Borsa İstanbul açısından ama hani yukarıda yükselirken de birazdan 13.900 seviyeleri zor aşılmıştı. Dolayısıyla buraları yine direnç seviyesi olarak takip edebiliriz diye değerlendiriyorum. Tabii ki fon seçimlerinde de tamamen hani yine hep burada yayınlarda da sizle konuşurken de bahsettiğimiz üzere mutlaka hani fonların işte kap sayfalarından tamamen işte portföy dağılımlarını bakıyor olmak, izahnamelerine bakıyor olmak finansal okuryazarlık kapsamında gayet hani yine daha çok ciddi öneme sahip olduğu bir dönem. Dolayısıyla hani fon seçerken mutlaka da yatırımcıların yine söylemek isteriz. Yani bu bazen basit bir konu olarak görülüyor ama fonun risk eşiği hakkında yatırımcıların mutlaka önemli bilgiye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında hani baktığınızda yine bunu SPK belirli bir testlerle ölçebiliyor biliyoruz ki. Dolayısıyla risk eşiğiniz yüksekse kendisine uygun olan bir fon seçtiğinde daha dayanıklı kalabiliyorken tabii burada risk eşiği düşük bir yatırımcı da daha çok hani belki para piyasası tarafına borçlanma araçları tarafına nispeten yönelebilir. Ancak hani bu gelişmeleri biz de sizler gibi hani haber akışlarından takip ediyoruz. Bu şu anki gelişmeler biraz daha risk eşiklerinden de ziyade maalesef hani fonların likidite problemlerine dönmüş oldu. Ama bu adımların da yine en kısa sürede hani atılan adımlarla beraber çözümlenmesini bekliyoruz açıkçası.
1: Fon tarafındaki bu likidite tartışmalarının ardından da o zaman yatırımcı bir fonu seçerken evet getiriye bakılacak ama portföyün ne kadar likidite olduğuna da bakmalı değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Yani o yüzden portföy dağılımları, ki şu an serbest fonlar için de zaten haftalık olarak açıklanmaya başladı ya da aylık olarak zaten çok şeffaf bir şekilde de önceden de görebiliyorduk tüm bunları, portföy dağılımlarını. Yani sadece getiriye bakmak yeterli olmuyor. Çünkü zaten tefastaki getiriler bize geçmiş dönemi gösteriyor ve gelecek

0: dair bir getiri vaat etmiyor. Dolayısıyla da burada hani tüm bunlara bakıyor olmak, yani fonun içeriğinde eğer hani nakde çevrilebilecek kıymetler, piyasadaki hisse senetleri açısından likit olmayan senetleri bulunduran fonlara dan hani biraz daha kaçınılması gereken bir dönem diye değerlendiriyoruz ki aslında bunu çok önceden beri hani yayınlarımızda yine konuşuyorduk ama bir anlamda da tabii bunları hani daha çok her seferinde hani finansal okuryazarlık kapsamında tabii bizlerin de belirtmesi gerekiyor diye değerlendiriyorum açıkçası.
1: O zaman bir yatırımcı bugün elindeki portföye baktığında o hisse senedi, borçlanma araçları, para piyasası fonları ve altın arasında nasıl bir denge aramalı?
0: Yani şöyle burada tabii yani ilk başta aslında fon dağılımı önerisine başlamak isterken biraz bu hani para birimi açısından başlamak istersek biz TL'de kalmayı hala cazip görüyoruz yıl sonuna kadar da. Çünkü reel faiz vermeye devam ediyoruz ve resmen bir bütün olarak bakacak olursak kısaca içerideki hani enflasyon faiz dinamiklerinden de tabii ki bahsetmek gerekir. Şimdi yıllık TÜFE tarafında zaten %31,5 düzeylerine geldik ancak %30'larda yapışkanlığın devam ettiğini takip ediyoruz. Sene başından bu yana baktığımızda %22 civarında da bir artış söz konusu. İşte diğer yandan dezenflasyon sürecine dair hani birçok etkenle test ediliyoruz da diyebiliriz. Savaşlar vesaire dolayısıyla da üfe verisine baktığımızda yine zaten petrol fiyatlarının yükselişinin etkisiyle de burada yukarı %2,5'lara geldik. %2,5 civarına. Dolayısıyla işte Merkez Bankası son politika faiz toplantısı beklentiler dahilinde bu faizi sabit tuttu ama işte petrol fiyatları iki toplantıda da aslında hani biraz tesadüfi de olmuş oldu açıkçası ama 100 doların üzerini gördüğü bir dönemde toplantıya girmiş oldu. Dolayısıyla petrol fiyatları biraz daha 90-100 dolar bandındaki seyri hem içerisi hem de global anlamda bizim için daha olumlu gibi görünüyor ama genel anlamda baktığımızda hani yıl sonuna kadar zaten 2 PPK toplantısı kaldı ve biz yılı %36 faizle tamamladık bekliyoruz ama hani yıl sonuna kadar yıl 37 ile tamamlamak da çok bir resmi büyük resim değiştirmeyecektir. Dolayısıyla hani yıl sonu enflasyon beklentilerinin zaten %30 civarında şekillendiğini biliyoruz. Yani bu ne demek? Hani yıl sonuna kadar reel faiz ortamında para piyasası fonlarının yine cazibesini korumasını bekliyoruz. Bu anlamda da biz portföyümüzü oluştururken yani bir yatırımcı açısından baktığımızda %50 kadar yani portföyünün yarısını yine para piyasası para piyasası fonlarında bulundurmasını değerlendiriyoruz açıkçası öneri olarak. %15 kadar yani yurt içi hisse senetlerinde yine daha riskli alana geçmek anlamında %15 kadar yurt dışı hisse senedi, işte %15 kadar yine tahvil bono, %10 kadar yurt içi hisse senedi ya da yurt dışı hisse senedi ya da ETF tarafına ağırlık verilebilir. Ve %10 kadar da yine kıymetli madenler tarafında altın gümüş özelinde yine dağılım yapılabilir ya da her ikisini de içeren fonlar tercih edilebilir diye değerlendiriyoruz açıkçası Sema Hanım.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de. Kolaylıklar Selin Hanım.
0: Bizler de çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar, sağ olun.
1: Teşekkürler. Devam edelim paranın rotasına. Yine kıymetli bir konuğum var. Stratejist Eren Kuru bizimle birlikte. Son duruma bakacağız Eren Kuru'yla. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. %5,5'luk düşüşte piyasa bir likidite şokunu fiyatladı. Ardından ekonomi yönetiminin müdahalesi fiyatlandı. Dün %3'e yakın yükselişle kapandı Borsa İstanbul. Bugün piyasanın fiyatlaması gereken üçüncü başlık ne Eren Bey?
2: Vallahi piyasanın üçüncü hani fiyatlamasının başlığı aslında tasfiye sürecinde olan bu likidite dönen varlıkların performansı olacak. Buradaki performansa bakıldığı zaman hani fonların içerisinde neler taşıdığı önemli tabii ki de. Hani para piyasası fonu, borçlanma araçları fonları gibi hani biraz daha faiz odaklı fonlar biraz daha az hani nötr gibi etkilenecektir bu süreçte. Ama hisse senedi tarafında ise yoğun fonlarda ve arbitraj fonlarındaki ters pozisyonlar hani reverse olan pozisyonları nasıl kestirmek gerekebilir şu an için çok güç. Ama bu bir miktar negatif fiyatlanabilir diye söyleyebilirim size Borsa İstanbul tarafından.
1: Borsa İstanbul dün evet yükseldi. Bankacılık tarafında da %8'in üzerinde bir yükseliş takip ettik ama sanayi endeksiyle arasında çok belirgin bir fark var aslında. Bu ayrışma bize rally'nin kalitesi açısından bir şey söylüyor mu?
2: Açıkçası ben yani şöyle yorumluyorum. Hani bankacının bir miktar daha ön planda olmasının nedeni biliyorsunuz ki BDDK'nın bildirisi vardı. Hani hisse geri alım programında doğan hisse hani buybacklerden oluşan pozisyonlanmalar çekirdek sermaye dahil etmeyeceklerini. O yüzden hani bankacılık bu performans sektörü olarak performansta daha ön planda duracaktır geçtiğimiz dönem, ilerleyen günlerde. O yüzden mevcut fiyatlamaya baktığımız zaman hala bankacılık ön planda kalacaktır. Hemen arkasından fon tasfiye süreci bittikten sonra, piyasa oturmaya başladıktan sonra diğer sektörlerde bankacılıkla birlikte paralar hareket edecektir diye söyleyebilirim.
1: Tabii Merkez Bankası o likidite kanalını açtı ve 3 önemli de araç kullandı aslında. Haftalık repo fonlamasını arttırdı, haftalık bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanma limitlerini güncelledi ve teminat iskonto oranlarını da düşürdü. Bu 3 adımı nasıl değerlendirdiniz?
2: Yani piyasanın hani likidite olarak canlanması için oldukça makul bir hareket, yani olumlu bir pozisyonlanma diyebilirim Merkez Bankası açısından. Çünkü onlar bu süreçte karşılıklı hani satış yaptığı zaman tasfiye sürecinde karşılıklı alıcı olmayabilir. Belli kıymetlerde bunlar zaten ön planda yer alacaktır. O yüzden hani Merkez Bankası'nın bu aksiyonu oldukça olumlu ve pozitif diyebilirim.
1: Tabii SPK'nın o riskli alanı izole etmesi de piyasalar açısından oldukça önemli. Çünkü doğrudan müdahale etti ve Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus, Buz portföyün kurucusu oldu. Tefas'ta işlem gören fonlar işleme kapatıldı. Ve bazı fonların da tabii tasfiyesine karar verildi. Burada ayrım gerçekten önemli çünkü 7 portföy şirketinin tüm fonlarının tasfiye edilmediğini de biliyoruz, öyle değil mi? Nasıl yorumladınız SPK'nın bu adımını?
2: Biliyorsunuz ki yani bu süreç MSCI tarafına başlamıştı. Sonra SPK'nın aksiyonu derken bu fiyatlamalar buraya kadar gelip sonra bu düzenlemeyle son buldu diyebilirim. Aslında hani piyasanın dinamikleri için oldukça pozitif bir durum diye ifade edebilirim sizlere. İlerleyen dönemlerde bu fiyatlar normalleşmeye başladığı zaman SPK'nın bu fon düzenleme daha da anlaşılabilir stratejide olacaktır. O yüzden şu anki hem PYŞ tarafındaki düzenleme doğrusu, ilerleyen günlerde aracı kurumlar tarafında da bir miktar daha düzenlemeler olabilir diye düşünüyorum. O yüzden şu anki hem düzenleme olsun hem piyasa fiyatlaması olsun, ne kadar fazla volatil bir günlerden geçiyoruz. Şu anki fiyatlamalar oldukça hani anlaşılabilir ama bu süreç iyileştikten sonra, normalleştikten sonra piyasa kendi dinamini konuşacaktır. Piyasa kendi dinamini konuştuktan sonra ise hani SPK'nın geri dönüp baktığı zaman hani kararının oldukça makul olduğunu yorumlayabiliriz diye söyleyebilirim size.
1: SPK'nın ayrıca bazı hisse işlemlerine ilişkin manipülasyon iddiaları nedeniyle de 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve işlem yasakları getirdiğini de belirtelim. Ve bu olayın yalnızca likidite boyutuyla değil de piyasa işleyişi ve denetim boyutuyla da ele alındığını gösteriyor, değil mi?
2: Aynen öyle. Dediğinize katılıyorum. Buradaki hani manipülasyon artı diğer taraftaki açılan hani pozisyonlamalardan doğan fiyat hareketlerinin bir miktar daha arka planda kalması, doğal hareket arka planda kalması tabii ki de bence bu aksiyon için pozitif diye yorumlayabilirim. Bir sonraki ilerleyen steplerde.
1: Borsa İstanbul'daki dün %3'lük tepki, yükseliş bize ne gösteriyor? Likidite müdahalesinin fiyatlandığını mı yoksa o satışın sona erdiği mesajı veriyor mu?
2: Bence satışın sona erdiği anlamını pek ifade etmiyor. Hani bu söylediğinizde cevap olarak. Hani bir miktar daha hani hisse geri alım, şirketler hisse geri alım programı düzenledi. Böyle demin söylediğimiz gibi hani BDDK'nın açıklaması olsun. Hemen arkasından oluşan ziraat portföy, özür dilerim, ziraat portföyün ihraç ettiği ETF'lerde açılan pozisyonlanmalar olsun. Bu bir miktar hani endeksi yukarı doğru taşıdı diyebiliriz. Şu anki hani BIOP açılışta da %1'e yakın bir hani negatif bir seyir var. Şu an hani tasfiye süreci de başladıktan sonra bu değer kaybı

0: bir miktar daha devam edebilir. Değerler, hisselerdeki oluşan değerler bir miktar da oturmaya başladığı zaman biz o zaman fiyatlamalarda yukarı yönlü, hani faiz dinamiğine dayalı yukarı yönlü bir yıl sonu doğru bir hareket görebiliriz diye söyleyebilirim sizce.
1: Peki kredili işlemlerde öz kaynak oranının %35'den %20'ye kadar esnetilmesi o zorunlu satış baskısını azaltabilir mi? Ne dersiniz? Tabii kaldıraç etkisi de yaratabilir.
0: Tabii ki de dediğinize katılıyorum bu süreçte. Ama tekrar söyleyeceğim. Yani bu süreçte hani kaldıraç etkisinden etkisi var tabii ki de. Ama şu anki konjonktürde, şu anki fiyatlamalarda çok daha minördür diyebilirim sizlere.
1: Peki Borsa İstanbul'da bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Az da bir süre kaldı. İlk fiyatlamaları alacağız birazdan.
0: Ben hani VIOP'la paralel bir negatif bir açılış bekliyorum diyebilirim sizlere. Bu fiyatlama ile birlikte, demin de konuştuğumuz konu başlıkları birlikte bu negatif açılışın devamlılığı da büyük ihtimal olacaktır diye ifade edebilirim.
1: Bankacılık tarafında güçlü yükseliş devam eder mi bugün de?
0: Kesmek güç ama bankalar burada buyback yaptıkları zaman sermayeye dahil etmedikleri için hani bir miktar daha diğer sektörlere göre pozitif ayrışabilir diye söyleyebilirim.
1: Peki yatırımcı bu durumda, bu konjektürde tüm olup bitenleri de bir tablo halinde gördüğümüzde yatırımcı nasıl pozisyonlanmalı, ne dersiniz?
0: Yatırımcı benden bir önceki konuk Selin Hanım'ın dediğine katılıyorum burada. Hem hani faiz açısından hem de pozisyonlanma
1: açısından. Bir virgül koyalım Eren Bey, çünkü yeni günün fiyatlamalarına gideceğiz.
2: Evet, 2000 ve gong.

0: Borsa İstanbul güne geri çekilerek başladı. %1,13 oranında düştü. 13.356 puandan açıldı. Birazdan da tabloya bakacağız, düşenler, yükselenler kısmına. Öncelikle bu açılışı nasıl değerlendirdiniz Eren Bey?
1: Bence hani aslında normal bir stratejide bir performansla açıldı diyebiliriz. Oldukça makul aslında bu tarafta fiyatlaması. İlerleyen haftanın geri önümüzdeki haftalarda da bir miktar böyle negatif bir performans izleyebiliriz. Bond'un likidasyonundan dolayı. O yüzden oldukça makul bir açılış oldu diyebilirim sizlere.
0: Gün içinde bankacılık tarafında nasıl bir eğilim bekliyorsunuz? Sanayi tarafında, çünkü dün bankacılıktan ayrıştı, o kadar güçlü tepki vermedi sanayi tarafı yükselişe.
1: Bankacılık tarafındaki bu performans hani aslında hem Ziraat endeksinde, Ziraat bankacılık endeksinde olmuş olan ETF'teki pozisyonlamalar diyebilirim. Bu birincisi. İkincisi ise demin de konuştuğumuz bu BDDK'nın açıklamalarından dolayı bankaların buyback'lerde sermayeye dahil etmeyecek gibi açıklama oldu. Bu da o yüzden bankacılık tarafındaki performans diğer sektörlere göre daha ön planda kaldı diyebilirim. Şu anki konjonktürde de, şu anki fiyatlamalarda da bankacılık hem sanayi hem de diğer sektörlere göre daha pozitif ayrışabilir diye ifade ediyorum sizlere.
0: Peki Borsa İstanbul'da bugün özellikle yatırımcı hangi göstergelere bakmalı? Borsa İstanbul ekranının yanında hangi göstergelerle devam etmeli gün içindeki stratejisine?
1: Valla hani şu anki fiyatlamalarda Borsa İstanbul'daki tüm bu fiyatlama bir miktarda hani bu fon tarafındaki gelişmeler olacaktır. Fon tarafındaki de bu tasfiye sürecinde hangi fon ne kadar taşıyacak, ne kadar pozisyonlaması var, BIST 30'da ne kadar pozisyonlaması var, BIST 5'i 30, BIST 100 dış tarafta ne kadar pozisyonlaması var, bunun endeksi olan etkisi daha böyle baskılı olacaktır. Ama diğer taraftan hani sizin de takip ettiğiniz gibi hani boş faiz arttırdı, ECB gerekirse faiz arttırmaya devam edeceğini söyledi. Arkasından FED tarafında biliyorsunuz ki faiz artışı gerçekleşti. Hani bu da ekstra bir BIST üzerinde negatif bir kıyaklama olacaktır diye söyleyebilirim. Yani baskı olacaktır diye söyleyebilirim.
0: Yatırımcı açısından tüm yaşananların ardından bir de o güveni tesis etmek meselesi çok önemli değil mi? Nasıl bir değerlendirmeniz var o alanla ilgili? Yatırımcının güveni nasıl tekrar kazanılacak?

0: Yatırımcının güveni bence regülasyonla tekrar SPK'nın düzenleriyle birlikte ön planda kalacaktır diyebilirim. Ama mevcut standartlarda bakıldığı zaman bence yatırımcı hani ilk başta piyasanın nasıl oturacağı, piyasa oturduktan sonra nerede konuşlanacağı önemli, konumlanacağı önemli. O yüzden mevcut standartlarda faiz içerikli enstrümanlarda bir miktar daha bekleyecektir. Sonra piyasaya tam oturduktan sonra hani eskisi kadar olmasa bile küçük küçük yani endeks hisselerine girmeye başlayabilir diye söyleyebilirim.
1: Analizleriniz için teşekkürler Eren Bey. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de.
0: Sizin için de öyle. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotasına noktayı koyalım. Birazdan stüdyomda yine kıymetli bir konuğum olacak. Ekonomi notları ile karşınızda olacağız. Borsada bugün günün ilk 11'ini sebepleriyle, görünümleriyle, teknik özellikleriyle sahaya süreceğiz efendim. Birazdan görüşmek üzere.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
3: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin lira.

ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: başlıyor. Tüm tabloyu konuşacağız. Piyasalardaki son durumu konuşacağız. Borsada günün ilk 11'ini de sahaya süreceğiz. Tabii bu kadar volatil fiyatların haber akışlarıyla da değişebildiği bir ortamda bir portföy kurmak çok da kolay bir iş değil. Stüdyomda kıymetli bir konuğum var. Visne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bizimle birlikte teknik direktör koltuğunda. Hoş geldiniz Barışcan Bey.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Çok zor bu dönemde bir portföy oluşturmak. Tabii nedenleri önemli, beklentiler önemli, görünüm önemli ve piyasadaki aksiyonlar önemli aslında. Hadi buyurun o zaman ilk 11'i sahaya sürelim mi?
1: Sürelim. Yani siz de çok güzel özetlediniz. Bu süreçte bu kadar likitte sıkışıklığının olduğu, Borsa İstanbul'da satış baskısının olduğu veya da fon düzenlemeleriyle birlikte haber akışının da belli bir miktar belirsizliği daha da arttırdığı bir dönemde 11 kurmak zor, ama 11'i kurarken genelde sektörlerinin lider şirketlerini veya da rakipler arasında öne çıkan şirketleri, sektörleri seçip önce sonra şirketleri, sonra da biraz daha BIST 30 dışına çıkmadan omurga olabilecek şekilde bu tarzdaki süreçlerde ciddi kar getirilerinden ziyade gol yememek önemli olan
0: korumak.

0: olduğu
1: yani,
0: için evet, süreci korumak ya da kayıp yaşanacaksa bile mevduat faizi enflasyonun üzerine geçmemesi. Yani %3, %3,5'ların üzerinde günlük kayıp arka arkaya 3-5 gün olduğu sürece sıkıntı yaşatır. O yüzden biraz daha dengeli olsun istedim, sürece de uygun. Şimdi savunma sanayi zaten global anlamda ciddi önem arz ediyor şu anda. Savaş, jeopolitik risk tedirginliğiyle. Türkiye'de de bu dönemde çok ciddi atılımlar yapan 5-6 senedir savunma sanayine önemli bir ülke haline ve oyun kurucu bir ülke, strateji belirleyici bir ülke haline geldi. O yüzden bu süreçte gene Kalede Aselsan'la başlayacağım.
1: Hem evet, sizin portföyünüzün aynı zamanda değişmez oyuncusu.
0: Tabii, değişmez Aselsan. Oyuncusu Aselsan. Yani Aselsan da düşebiliyor. O da bir hisse senedi. Tabii. Düşmez kalkmaz bir Allah ama.
1: Sonsuza kadar yükseliş yok.
0: Yok ama mesela işte %5, %6 sert düştüğünden sonra bile %7, %8 toplayabiliyor. %4 toplayabiliyor. Yani böyle pazartesinden başlayan ve çarşamba günü özellikle ciddi bir ters fiyat ve haber akışının olduğu dönemde bu tarzda sadece bir tane gol yemesi bile seans açılırken bence ideal, uygun diyebilirim. 400 lira pivot seviye.
1: 404'ü görmüş 28 Ağustos'ta.
0: Evet, öncesinde yine 420 lira yakın samalar da var. 400'ün üstündeki kalıcılıkta Aselsan yönünü yukarı çevirebilir. Yani çok ciddi düşüşlerden az etkilenir. Ciddi düşüşlerdeki panik geçtikten sonra piyasada çok hızlı bir şekilde toparlayabilir. Çünkü bilançosu güçlü, ihracat oranı güçlü, hizmet verdiği sektör güçlü, karlılık oranı güçlü. İşte çok şişirilmiş suni kademelerle, yapay fiyatlarla hareket eden hisse olmadığı için bu tarzdaki zamanlardaki düşüşler biraz daha negatif de azalabiliyor. O yüzden Aselsan kalede. Bugün gol yerse de canı sağ olsun. Bugün herkes gol yer. Ama Aselsan'la başlayalım.
1: Peki. 2 numaraya geçelim o zaman. 2 numarada hangi sektör? Hangi hisse?
0: Orada da bankacılık. Bankacılık şu anda sektör olarak belki ön plana çıkmıyor olabilir. İşte bu likitte sıkışıklığı haberleri veya da acil toplantı kararları devlet tarafından. Bir de tabii ki faizlerde indirime gidilmemesi, Fed'in faiz arttırması, işte artık 9 ay sabretti, 9. ayın sonunda arttırdı. Bu tarzdaki olgular bankacılık sektörü üstünde bir miktar baskı yaratıyor. Dönem bankacılık sektörü dönemi değil. Ama
1: %8'in üstünde dünkü yükseliş.
0: Evet, işte
1: müdahaleyi mi fiyatladı ekonomi?
0: Hem müdahaleyi fiyatladı hem de işte daha önceki yayınlarda da söyledik ki bizim bankacılık sektörümüz gerçekten çok güçlü. Yani stres testlerini çok güzel atlatıyor. Kritik zamanlardaki haber akışlarını çok güzel atlatıyor. Mesela Akbank aldım. Akbank tabii ki kendi içinde de dijitalleşme konusunda rakiplerinin önüne geçmesi veya da yapay zekaya ayak uydurma konusunda vesaire ön plana çıkabilir ama bu Akbank değil, oraya garanti de yapı kredi de yazsam çok bir şey değişmeyecek. Akbank'ı yazmamın nedeni FKF'de Favök. Yani evet, kendi içlerinde biraz daha ön plana çıkıyor. Yoksa bizim bankacılık sektörümüz genel anlamda hem özel hem kamu bankaları çok güçlü. %10 düşüp taban yapıyordu çarşamba günü. Dün %8 yaptı, %10 yaptı. Tekrardan topladı. Yani 66-62 lira bandını Akbank'ta bir gün gösterdiler sadece. Tekrardan 70 liralara topladı. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz hafta yayında 72 liraydı. Yani 1 lira 10 kuruş düşmüş geçtiğimiz haftadan bu yana, ortalık yangın yeriyken. Hı hı. O yüzden gitti geldiler yapabilir bu tarzdaki büyük şirketler büyük haber akışlarında. Çünkü toplu bir satış geliyor. Hı hı. Aslında bu kadar büyütülmemesi de gereken bir satış ama yatırımcı psikolojisi sosyolojik bir reflekse döndüğü anda panik satışına dönüyor ve normalde satılmaması gereken mallar da satılıyor. Bunu da genelde böyle haber akışlarında yabancılar bir tık tetikler. Yani 70'deki 71'deki malı 68-66'lara götürüp orada tutsalar millet paniklemeyecek. %8 %7'yi görünce Akbank olan küçük yatırımcı, orta ölçekli yatırımcı da satıyor. Yani mal devri illaki bu fonlarda yaşadığımız kötü tecrübelerle değil, malı elinden alarak da yapılabiliyor. O yüzden şirketine güvenen önemli ölçüde sektöründe

0: lider olan, ciddi anlamda güzel yatırımlar yapan şirketler bu tarz anlarda portföyde tutulmalı diyebilirim. Varsa da alsat yapılmamalı, sayıyı azaltabilirler. Dikkat etmekte fayda var. O yüzden ben Akbank'ın 3 hanelilere gideceğini düşünüyorum da sene sonuna doğru 90 lira seviyesinin üstünde fiyatlama yaşar. Özellikle bankacılık sektörümüz bu ani panik süreci geçtikten sonra yoluna kaldığı yerden devam edecektir. Gerçekten çok güçlü bankacılık sektörümüz var. Yatırımcılar işte kimisinin Borsa İstanbul'a güveni kaybolmuş olabilir, kimisinin fon tarafına güveni kaybolmuş olabilir ama genel ana çatı bankacılık sektörü ve SPK gerçekten çok güçlü ve ciddi atılımlar yaparak yollarına devam ediyorlar. BDDK, SPK gibi kurumlara yatırımcının güveni kaybolmasın. Her zaman takipteler ve bu fiyatlar hala ucuz, yani öyle söyleyeyim.
1: Bu arada Borsa İstanbul'daki düşüşte %2'yi geçmiş durumda. Şu anda onu da söyleyelim ve devam edelim 3 numarayla.
0: Buraya Ford Otosan alacağım.
1: Neden?
0: Ford Oto, neden? Çünkü çok düştü. Bir ondan dolayı
1: alın artık fırsatı.
0: Alım fırsatı. Bir de Ford Oto bizim zaten portföyümüzde vardı. 130 liralardan 77-76 liralara kadar düştü. Neredeyse 50-60 lira. Ama bunu bir anda değil tabii ki, bir 6-7 aya yayarak düştü. 100 liraların altından itibaren biz artık yavaş yavaş portföylerimizden çıkartmıştık ama hem süreç gereği dediğim gibi bankacılık tetiklenirken otomotiv ve gayrimenkul de tetiklenecektir faizler indirilme sürecine başladığı zaman, bir de şu panik havası geçtiği zaman Ford Otosan da buradan bir defa sektör olarak pozitif etkisini alabilecek bir şirket. İkincisi, ihracatı Avrupa Birliği'ne çok fazla bu son dönemlerde bir miktar daralmadan dolayı da satış baskısı var. Ama mesela nasıl, ismini zikretmeyeyim şimdi, her yerde geçiyor. Bir sürü aracı kurumlar bir sürü kağıtları taban taban götürüp yedilerse bunun da katili Bank of America'dır. 100 evet. liranın üstünden itibaren yani Ford Oto batmış gibi bir satıyor. Yani 6-7 aydır bu Ford Oto'dan ne istediler ben de anlamadım. 100 liranın altına düştükçe toplaması gereken bir kağıt %30 daha düşürülmemeliydi. Bank of'un da az değil yani, onu da söyleyeyim. Hatta hepsini bayrak sallayan o da. Ford Oto bir de Capex hissesi. Sermayesini, kazancını tekrardan büyümeye yatırıyor. Otomotiv satışından ziyade daha çok üretim odaklı olduğundan dolayı otomotivin yanında sanayi tarafına da giriyor. Yani güzel haber akışıyla pozitif etkilenebilecek sektör ve sektörün içinde güçlü bir hisse. Deseniz ki bana son 3 ay kaldı, en hızlı primi hangisi getirir? Doğaç getirir. Çünkü o daha çok otomotivin perakende satış tarafında gibi ve yüksek lüks markalı otomobillerde satılıyor. Orta segmentte satılıyor. Hızlı satış olduğu için gelir kalemleri hızlı. Bu daha çok büyüme hissesi. Yavaş yavaş büyür. Ama işte böyle günlerde %0.50 düşerse, %0.65 düşer. Bir daha atar yukarı kendini. 1 ile 1.5'la günü kapatabilir. Aynı süreçte olsaydık, Ford Oto 100 lirada olsaydı kadroya giremezdi. 74 lirada olduğu için kadroya giriyor. 100 liralara gitme ihtimali var. 130 tabii ki onun
1: 2027 şeyleri. İçin mi söylüyorsunuz?
0: 2027'de yani 100 liraya gitme ihtimali var. Çünkü faiz indirimi başladığı anda, şu kargaşa kaosta geçtiği anda ki çok uzun sürmeyecek bunu. İnsanlar korkuyor, panikli, onları da çok iyi anlıyorum. Ama devlet olguları var, güçlü kademeler var. Konuya el attıkları zaman ha geç ha er fark etmez ama bir şekilde çözülür, müsteri olsunlar. İçeride parası kalanlardan bahsetmiyorum, yeni giriş yapacak yatırımcılar için de artık lütfen belli başlı omurgalı şirketlerde, özellikle finansal okuryazarlık tecrübeleri yoksa, bu tarzda şirketlerde kalırlarsa daha kuvvetli olur.
1: Burada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var. Tabii onu da yeri gelmişken söyleyelim. Çok sınırlı sayıda fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Buna ilişkin gerekenler yapılmıştır dedi Hazine ve Maliye Bakanı. Ve buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak ifadesini de kullanmış Hazine ve Maliye Bakanımız. Buyurun.
0: İnşallah. Üçüncüye geçeyim. Üçüncüde de dediğim gibi otomotivin yanında tetiklenebilecek gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafında.
1: Üçü söyledik, Ford Otosan. Dörde geçtik. Dört numaralı forma. Evet.
0: Emlak konuttayız. Emlak konut bir defa kamuyla işbirliği yapmış olması, çok ciddi yatırımları yapıyor olması, kira geliri çok yüksek olması, yeni yatırımlara teşvik yapılıyor olması vesaire. Bir defa yani gayrimenkul sektöründe ben küçükken de emlak konut vardı. Büyüdüm, hala var. Var yani böyle bir şey. O yüzden yeni gayrimenkul yatırım, şimdi gayrimenkul sektörü çok büyük bir sektör. Genişleyen bir sektör, nüfus evet. artışıyla vesaire. Bir defa kıtada her nereye bakarsak bakalım alan arz kısıtlı toprak olarak, o yüzden artacak. Ama yeni tecrübesiz demeyeyim, onlar da tabii ki tecrübe kazanacaktır, ama bu süreçlerde gayrimenkul tarafına yatırım yapılacaksa yeni şirketler, daha az tecrübeli şirketlerden ziyade böyle beton mikseri gibi şirketlere yönelirlerse daha iyi olur. Ayrıca ben bir haber gördüm, artık çok fazla haber akıyor, o hangisi gerçek hangisi doğru bilmiyorum, yanıltıcı da olmak istemiyorum ama okuduğum haberi söyleyeceğim. Katılım ev, finans ev gibi durumları emlak konutun alma durumu varmış. Öyle bir hikaye olursa bambaşka bir seviyeye atlar. Yani o diğer yayınlarda da diyorduk ya, işte 21.50'lerin üstüne çıktıkça basılıyor belli bir parayken. O zaman 21.50'lerin altına düşmez çok falan kolay. O yüzden yani Teran'ın pusula üstünden almaya çalıştığını emlak konut gibi güçlü bir sermaye, güçlü bir olgu alırsa bence hikayesi bambaşka olur. Sadece o değil. Suriye'nin yeniden inşası var. Ukrayna'nın yeniden inşası var. Deprem bölgesinin yeniden inşası var. TOKİ ile birlikte emlak konut ciddi projeler alıyor. Bu gibi haber akışları kısa vadede olmasa da, yani şöyle söyleyeyim, bugün ben buradan gol atıp galip çıkayım diye değil, bir cenderedeyiz zaten bugün. Deplasmanda oynayan bir takım gibi düşünüyorum. Endeksten ne kadar az kaybederse portföy o kadar iyi. Yani endeks %2 düşüyorsa biz %1 aşağıdaysak bence günü karlı çıkarız. O yüzden böyle zamanlarda hala %10, %15, %15 olmuyor işte devreküsü. Yani 15'i de yapıyorlar. %5 aşağı götürüyorlar önce, sonra bir daha tavan yapıyorlar. Günlük %15 renç yakalamış oluyorlar. Birkaç kağıtla o da yapıldı. Çıkar hepsi. Böyle yerlerde kalmak biraz daha, yani az gol yemek daha iyidir bazen gol atmaktansa.
1: Evet. Devam edelim o zaman. Emlak konuttan sonra 5 numaralı formada hangi sektör, hangi hisse ve neden?
0: Tüpraş tabii ki.
1: Yine, her zaman var burada zaman, sizde.
0: Yani ben o gün pazartesi günüydü yanlış hatırlamıyorsam. 24-25 tane takip ettiğim liste var. Hepsi kıpkırmızı, bir tek Tüpraş böyle 0.50 ile orada artı yeşil gözüken bir şirketti. Yani böyle günlerde çok ciddi düşüşler yaşasa da tekrardan toparlayabilen bir şirket. Çünkü yani bu seneki temettü dağıtımı, karlılık getirilerinin artması, petrol fiyatlarından etkileniyor olması, rafineri marjlarından etkilenecek olması, jet yakıtından tutun da birçok rafineri alanında vermiş olan, yani çok önemli bir şirket. Bu şirket ya hatta şöyle söyleyeyim, şu şirketlerin hepsi başka ülkede olsa gıpta ile bakarım, keşke bizde de olsa diye. Öyle bir şirket. Petrol fiyatlarında çok ciddi oynaklık olmadığı sürece ben Tüpraş'ın gene ağır ağır, aeste aeste adımlarına devam edeceğini düşünüyorum. Kumbara mantığıyla Aselsan'a nasıl söylüyorsam, Tüpraş'ı da her ay olabildiğince minimum bir lot olmak üzere 400 lira 410 lira, inşallah fiyat artar da, ama gene de o fiyatlarda biriktirilmesi gereken bir hisse olarak düşünüyorum. Yani bu kaleci ve şu defans hattında bugün minimum gol yeriz diye düşünüyorum. Gol atar mıyız ondan emin değilim ama.
1: Peki bir virgül koyalım, çünkü az önce birkaç cümleyle bahsettiğim Hazine ve Maliye Bakanımızın aslında ifadelerini bir özetle anlatalım, sonra devam edelim Barışcan Bey. Yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi, yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil dedi. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok ifadesini kullandı. Teminat yapısı güçlendirildi. Çok sayıda, çok sınırlı sayıda fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Buna ilişkin gerekenler yapılmıştır dedi. Fon piyasasının sağlıklı işlemi devam ediyor %90'ının dedi. Sayı olarak da 2038 tane fon var. Bundan 13'üne ilişkin adım atılmış, yani fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiştir dedi. Borsadaki tasfiye süreci

0: o piyasadaki bulaşma riskini de önleyen ve gerekli adımların atılmasıyla %3 yükselişle kapatan bir Borsa İstanbul takip ettik.
1: Evet, yani
0: isterseniz burayı biraz şu an açalım.
1: Devlet mekanizmaları zaten ne yapması gerektiğini bilen tecrübeli isimlerden de oluştuğundan dolayı bazen devlet süreci izler. Yani hemen aksiyon almaz. Çünkü veri toplaması lazım, done toplaması lazım, belli bir olgu çatı içinde hareket etmesi lazım. Bu süreç o süreçti. İşte pusulayla başladı ve diğer markalara da yayıldı. Bu süreçte önemli olan küçük ve orta ölçekli yatırımcının mağdur edilmemesi. Çünkü öyle aksaklıklarla karşılaşıyorum ki benim hem arkadaşım hem de meslektaşım işte TEFAS'a emir iletimi veriyor, emir iletimi kabul ediliyor ama ondan sonra TERA 1 açıklama yapıyor, o havada kalıyor, o orada. Yani çok fazla bilgi kirliliğinin olduğu dönemlerde çok fazla da bir şey okuyup takip etmemek de lazım. Çünkü insanların beyni bulanabiliyor. Devlet kademelerinin yaptığı açıklamaları, SPK'nın, Hazine Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamaların yaptığı açıklamaları dinlerlerse biraz daha yatırımcılar daha panik ortamından uzaklaşırlar. Bir de Sayın Mehmet Şimşek de söylemiş, %90'ınla ilgili büyük bir sıkıntı yok. Bu olay marketingle, çok fazla kazandırmayla, sürdürülebilir çok hızlı kazandırmayla bir buçuk senedir hep sosyal medya aracılığıyla veya da başka mecralarda bu fonlar konuşulduğu için biz fon dünyasını sadece bu fonlardan ibaret sanıyor bazı yatırımcılar. Mesela ben Ziraat Yatırım'ın tarım emtiaları fonunu önerdiğim zaman 3 ay geçti, %10 yükselmedi, bu mu deniliyordu. İşte o, bir şey olmadı, devam ediyor yoluna. Ya da Ak Yatırım'ın alternatif enerji, yenilenebilir enerji fonunu söylediğimde, o sektörün olayını söylediğimde, işte bir ay geçmiş, %4 yükselmemiş, bizimki bir haftada %4 yükseldi. İşte alabiliyorsan alırsın paranı şimdi. Onu demeye çalışıyorum. Fonlar o kadar büyük, kuvvetli fonlar var ki, o kadar büyük hedge fonları, o kadar büyük emtia bazlı, o kadar büyük sektör bazlı fonlar var ki, hem yatırım bankacılıklarının hem de daha başka kapital, venture, işte o varlık yönetim firmalarının, sadece fonlar bu 100-130 tane fondan ibaret değil. Genel kitleye yayılmış bir algı, hep bu fonlar üzerinde konuştuğu, işlem yaptığı, yatırım yaptığı için şu anda Türkiye'de büyük bir sıkıntı var mı diye endişe ediliyor. O yüzden yok. Yani deryada damla değil şu anda yaşanan kriz. Türkiye'nin hem rezervleri hem de gerçekten adım attığı zaman vereceği refleksleri kuvvetli bir ülke diyebilirim bu süreç için.
0: Akın Gürley'in, Adalet Bakanı'nın da önemli bir tweet'i vardı. Onu da aslında Paranın Rotası programında da paylaştık. Altını çizmek istiyorum bir kere daha. Yani vatandaşın alın teri, birikimi, değil mi? Burada daha hassas olmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Dürüst, hassas olmak.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var. Artık güven kelimesi çok kolay bulunamaz oldu insanlar arasında da, ama bazı sektörler sadece güven üzerine inşa edilir. Finans sektörü güven üstünde olmadığı zaman çok huzursuzluk yaratır. İnsanların psikolojisini bozar. Sosyolojik olarak bir kolektif reflekse döndüğü zaman daha büyük tahribatlar yaratır. Aile yapısında da, iş hayatında da, gelir olgusunda da, öfke, sinir, stres bakımından da. Allah bütün milletimizin yardımcısı olsun. Ama bu zor günler geçecek günler. Yani şu anda günü, anı, insanlar Hindistanlara, Nepallere gidiyor anı yaşamak için de, ama bizim milletimiz harbiden her gün anı yaşıyor. Yani 10 gün sonrayı düşünse bu işlerin düzeleceğini rahatlıkla hissedebilecek bugünün endişesi, bugünün korkusu gelecek kaygısını da tetikliyor. Gerek yok. Yani bir şekilde o paralar devlet işin içine girdiyse o mekanizma çalışarak mağdur etmeyecektir halkını, milleti. Önemli olan burada bu mağduriyetin zaten giderileceği bence, yani sıkıntı değil. Tekrardan mağdur olunabilecek zeminleri hazırlayan başka işlemler olmasın. Kredili işlem yapmayın diye yalvardık. Kredili işleme yönlendirdiler insanları. O şişik dedik, ona gitmeyin dedik. Abi işte %10 gidiyor. Sen de atla trene. Ya ben atlamamışım trene. 14. senem sektörde. Sen hiç atlama trene.

0: inemezsin şu anda. İnşallah hızlı şekilde çözülür.
1: İnşallah. Sorunlu alanı karantinaya aldık dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Devam edelim kaldığımız yerden. Tüpraş'ı konuşuyorduk. Bu arada Brent petrol fiyatları da geri çekiliyor. Onu da altını çizelim.
0: Brent petrol 100 doların altında, ben artık biraz kalıcılık arayacağını düşünüyorum. 88-83 dolar bandı kritik, önemli karar verici band. Oraya düşerse tekrardan alımlar gelebilir. Çünkü çok rahat manipüle edilen bir piyasa oldu. Ama bence petrolün çok büyük rafinerilerden dolayı arz sıkıntısı yaşanmadığı sürece, askeri bir kara harekatından dolayı rafinerilerin üretim yapması durmadığı sürece 72-75 dolar bandı ideal bir band şu an için. Ama işte burada da bir miktar gene Amerika'nın açıklamaları veya da manipülatif işlemleri petrol piyasasını etkiliyor diyebilirim.
1: Peki, devam edelim mi?
0: Tabii ki BİM gelecek. BİM gerçekten, o da bu son süreçte %1'den fazla düşmeyen, %1'den de fazla yükselmeyen güzel bir hisse olarak kaldı. Gıda perakende tarafı enflasyonist durumlarda raf fiyatlarından hemen etkilenir. O da gelir kalemlerini arttırır. Sadece bundan dolayı değil, çok hızlı şubeleşiyorlar. Yeni bankacılık durumu var, güzel haber akışları var. Bir de sadece yani gıda ürünü vesaire başka bir şey de satmıyor. Bazen araba satıyor, tuhaf tuhaf klima satıyor. Yani bazı günleri var.
1: Evet.
0: Bir de file gibi biraz daha işte nasıl Migros'un makro center'ı varsa BİM'in de filesi var. O da biraz daha farklı bir gelir kesimine ait tarafın ilgisini çekiyor. O yüzden hızlı satış, hard discount mantığı, operasyonel giderleri düşüyor, kendi ürünleri.
1: Bankacılık tarafındaki...
0: Yani hamlesi. Bence yurt dışında da şubeleşiyor vesaire olması, bankacılık tarafı bambaşka bir hikaye olabilir. 400'deydi bölündü, pardon 800'deydi bölündü, 400'e geldi. Şimdi 400'den tekrar 800'e gider, bir daha bölünür. Yani BİM biraz öyle. Hani düştükçe alınması gereken, yani çok büyük, yani BİM'in kendi lojistiğinde bir şey kopmadığı sürece, petrol fiyatları, gübre fiyatları, abuk subuk fiyatlara çıkıp gıda perakende, yani arz talep zincirinin öyle bir kopması lazım ki BİM gibi, işte Migros gibi, A101 gibi şirketlerde biz ters hareketler görelim. O yüzden böyle günlerde işte yataya yakın negatif, belki günü tekrardan artıya geçirir. Dediğim gibi bugün endeksten az düşelim. Her zaman da kazanmanın bir anlamı yok ama güzel gider yani.
1: Endeksin de altında zaten düşüyor ama endeksin altında düşüyor. Öyle bir görünüm var BİM'in. Devam edelim o zaman. Geldik 7 numaralı oyuncunuza. Hangi hisse?
0: Türk Hava Yolları. Artık onun bu sene ben bir bomba patlatacağını düşünüyorum. Evet,
1: ben de bekliyorum. 330. Siz ısrarla ne zaman konuk olsanız Türk Hava Yolları da mutlaka var.
0: Ya 330-350 lira bandını bir geçebilsek aslında müthiş işlere imza
1: neden
0: atacak.
1: Neden geçemiyor?
0: Ya, 4 senedir orada sıkıştı. Çünkü tam
1: 4 yıl çok uzun.
0: 4 yıl uzun süre... 270-260'lara gidiyor. 300'lerde bir hız kesiyor. 330-350'lerde. Yani aslında baktığımız zaman biz de mesela Türk Hava Yolları 4 yıldır aynı yerde de, bir yerde de iki aynı yerde. Şimdi öbürküleri gibi mi olsaydı? Anlatabiliyor muyum aslında? Hani bazen bazı hisselerin karakterli olması, belli bir bant arasında hareket ediyor olması da güzel bir şey, hoş bir şey. Yani %3, %5, %10 çatır çutur düşüp %3, %5, %10 yükselen bir Türk Hava Yolları zaten olmasın. Böyle böyle olsun. Ama işte değişik şirketler 2000 liralar, 4000 liralar varken Türk Hava Yolları hala 300 liralarda. O grafik fiyatından dolayı benim moralim bozuyor. Yoksa cirosunu arttırmış, karlılığını arttırmış, gençleşen filosu var, yolcu sayısını arttırmış, yeni pazarlar açmış, kargo taşımacılığında apayrı bir dünyada elektronik ödeme yöntemlerine giriyor. Global bir marka, yani Türk Hava Yolları her yerde şu anda, gökyüzüne kafayı kaldırsak 10 uçaktan 6-7'si Türk Hava Yolları. O yüzden bence hak ettiği değerde değil. Minimum 1000 liralarda olması lazım. Minimum 3 katı olması lazım.
1: 3 katı bir fiyatlama.
0: 3 katı bir fiyatlama olması lazım yani. Çünkü böyle şekil yani. Şimdi Türk Hava Yolları'nın globalde ben rakiplerine baktığım zaman mesela Ryanair'lar, Wineair'lar bunlar dolmuş gibi yani. Türk Hava Yolları bambaşka bir seviye verdiği hizmet şu bu.
1: Destinasyon açısından da çok
0: kesinlikle
1: güçlü.
0: Kesinlikle İstanbul'dan uçuyor, her yere uçuyor.

0: İsrail-ABD İran Savaşı'nda Türk Hava Yolları Kudüs dışında, Tel Aviv dışında her yere uçtu. Yani oraya uçuşlarını durdurdu ama gitti Lübnan'a, Ürdün'e uçtu. Gene oradaki yolcuyu aksatmadı. Her türlü aksiyonunu alıyorlar. Dün işte çarşamba gününkü haberi ertesi gün tekrardan toplayabilecek silah bunlar. Yani baktığımızda grafiği açtığında yatırımcılar çok fazla finansal okur yazarlığı yoksa bile tabii ki buna göre karar verilmesin ama bir kağıda 5-10 tane hisse yazarken bu dönemdeki açtıkları grafiklerde çarşamba günü böyle düşmüş, perşembe günü geri yükselmiş. Yani V formasyonu yapmış bütün şirketler değerli diyebilirim bu süreci güzel atlattığı için. V formasyonu yapacak. Çarşamba düşüp perşembe topladıysa işte Akbank, bankacılık toplar. İşte ne kadar düşecek? Tüpraş topladı, Fortut'u topladı, Türk Hava Yolları topladı. Yani o %8'den sonra bir %5, bir %10 daha aşağı vurmadı. Ertesi gün verdiğini geri aldıysa tertemiz. Şu V formasyonunu gördükleri grafiklere bu süreçte güvenebilirler. Sadece öyle grafiklere. Tabii. Ama şirketler için kendi bilanço analizlerini yapsınlar tabii ki.
1: Peki devam edelim o zaman. Diğer forma gelsin. Sektörü merak ediyorum burada.
0: Madencilik, çürük altın işletmeleri diyebilirim. Borcu yok. Yeni varlık, yeni alım programı açıkladı. Kendi hissesini alıyor. Altın fiyatları yükselişe geçtiği zaman yine pozitif olarak etkilenecek. Varlık fonunda değerli bir şirket madenlerinden bir tanesindeki çıkartacağı altın şu andaki neredeyse nakit akışını kadar bir mevlayı belli bir süre içinde sürdürülebilir olarak çıkartma durumu var. Bir de regresyon kanalı içinde çok güzel bir yükselişi var. 50 liranın üstünde kalınca 58 liraya gitme durumu var. 50 liranın altında kalınca da gördük 43-45'ten hemen topladılar gene. O da V formasyonu yiyen şirketlerden biri. Ben Türk Altın İşletmeleri'nin hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. 58 liraların üstüne şimdiden çoktan çıkmış olmamız lazımdı. İkinci standart sapma regresyon kanalının üst bandı. Tam çıkacaktık. Bu haberlerden sonra gene bir satış yedi. Şükür bir tane yeşil gördük portföyde.
1: Az önce şey de yukarı yönlüydü. Türk Hava Yolları da. Evet, o da artıdaydı.
0: Evet, minicikti. Bu biraz daha iyi. Burada 50'nin üstünde kalırsak çok iyi. Bakımı da dünden ve gene. Evet. Aynı mantık. 58 liralara gitme ihtimali kuvvetli. Önemli olan 50 lira üstünde bu haftayı kapatsın. 58 lira yani kısa vadede bir lotta 8 TL'lik bir getiri sağlama ihtimali kuvvetli. 58 liralarda artık ben risk almam, borsadan soğudum diyen çıkar karını alıp ama ben tutacağım diyen de 58'i geçtiği anda çok güzel daha yolu var Türk altın işletmelerinin. Altının top, yani altın düşse bile altına duyarlı tabii ki altın fiyatlarıyla alakalı ama işte sadece altına endeksi de değil kendi madencilikleri onları bunları da olduğu için her zaman altın %3 düştü diye Türk altın işletmeleri de düşecek diye bir şey yok. Yatay geçirebilir, pozitif bir haber akışı gelir olabilir. O yüzden Türk altın işletmeleri bence şu süreçte fiyat olarak da güzel yerde, borsanın hareketinden pozitif ayrılacak bir şirket diyebilirim.
1: Peki yeri gelmişken altın ons fiyatlamasına da bakalım. Yönetmenim ekrana verirse şimdi Fed'in faiz artırımından sonra bu altın ons fiyatlamasını, dirençli duruşunu nasıl değerlendirdiniz?
0: Şimdi Fed'in faiz artırımı artık öncesinde aslında baktığımız zaman danışıklı dövüşlü bir Fed faiz artışı olacağını şöyle anladım ben. Ki 9 aydır Fed faiz arttırmadı ki sene başından itibaren arttırmayacağını düşünüyordum ama sene sonuna doğru minimum bir tane yapabilir diyordum. Ama ben yine pas geçeceğini düşünen taraftaydım. Trump ve Hazine Bakanlığı'ndan gelen yarın ne hamle yaparsan yap saygımız var dedikten sonra onlar da biliyordu artık arttırılacağını bence büyük bir ihtimalle. Yoksa çıkıp açıklama yapmanın bir anlamı yok yani. Fed bağımsız ya hani.
1: Evet.
0: Niye fikir beyan ediyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz arttıracak. Ortalığı da karıştırmayacak seçim öncesi. Kasım'da ara seçim var Trump. O yüzden şimdilik şey yaptı. Mesela işte o yüzden Fed faiz arttırdı. Neden altın ons yükseliyor? Bu yüzden yükseliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca altının bu dönemlerdeki sert hareketleri gün içinde 100 dolar 70 dolar düşüp 100 dolar 50 dolar çıkması, ters fiyatlamalarını şunu dikkat çekeyim. Bir defa

0: finansal piyasalarda bir veri bir şey açıklanmadan önce kesinlikle onun bilgisi bazı kişilerde vardır. Bu alınmıştır. Hele ABD gibi küresel piyasaların odağında yer alan bir ekonomide olmama ihtimali yok. O yüzden böyle ters fiyatlama olabilir. Ama ikincisi de şu. Üçüncü Dünya Savaşı riskinden dolayı, jeopolitik risklerden dolayı artık ülkeler Amerika'daki altın rezervlerini kendi ülkelerine taşımaya çalışıyorlar. Zamanında Sayın Albayrak çok ciddi bir stratejik hamleyle Türkiye'nin bütün altın rezervlerini bundan 4-5 sene önce Türkiye'ye taşımıştı. Ki bu altındaki sert yükselişte bizim rezervlerimizin güçlenmesi vesaire bunun zeminini hazırlayan
1: önemli
0: gelişmelerden
1: biri. En son Hollanda da yaptı biri. Aynı şeyi.
0: Evet, Hollanda, şimdi İspanya, diğer ülkelerde bunlar uçaklarla, gemilerle Amerika'daki altını kendi ülkelerine taşımıyorlar. Amerika'da o anda 30 ton yapacaklarsa satıyorlar. Londra'da alıyorlar, İsviçre'de alıyorlar, kendi ülkelerine alıyorlar. O yüzden hani veri yok. Ya da FED faiz arttırdı ya da herhangi bir ABD'de veri yok. Trump bir şey demedi, savaş çıkmadı, ya altın niye bugün böyle bir 80 dolar düştü, 60 dolar yükseldi, 100 dolar yükseldi? Çünkü bazı merkez bankaları artık yüklü olarak altınlarını kendi ülkelerine taşımak istiyorlar. Savaş riskinde altını, hazineyi, rezervi bir ülkenin namusu, mahremi olarak göreceksek başka ülkede olmasını istemiyorlar. O yüzden de Avrupa Birliği ülkeleri özellikle ilerleyen zamanlarda daha fazla kendi altınlarını kendi merkez bankalarına taşıma ihtiyacı görecekler. Onun için de altın da gün içinde çok sert hareketler olabilir. 4500-4700 bandı aşılamadığı sürece gittikçe altın tekrardan aşağı basar diye düşünüyorum. 4700-4500 bandında sıkışan bir altın ons görebiliriz. 4700'ün üstünde kalıcılık yakalarsak ki orası Gunfast teoreminin güzel yükseliş kanallarından biri, 5400'lere doğru kademe kademe gene bizi götürür. Ama hani bir anda o yükselişler, bir anda düşüşlerden ziyade daha temkinli, sakin, belli bir bandın arasında sıkışma ihtimali olan altın ons kuvvetli. 4250 ons, yani dolarda 50 haftalık üstsel hareketli ortalama var. Bollinger bandın ikinci ve birinci standart sapmalarının kesiştiği alan. 4250'lerin altına düşmediği sürece altında yön yukarı. 4250'lerin altına düşerse yeni senaryo geliştirmemiz gerekebilir.
1: Peki, devam edeceğiz ilk 11'e. Onun önünde de tabii Bakan Şimşek'in de sorunlu alanı karantinaya aldık. Bir daha da böyle büyük bir oynaklığın yaşanması riski çok düşük ifadesinde kullanmış. Bunu da altını çizelim, devam edelim. Buyurun. Türk altın işletmeleriyle ilgili söyleyeceğiniz isteğiyle ilgili bitti. Peki, geldik 9 numaraya.
0: İşmen diyeceğim, iş yatırım oraya. Şöyle nedenini de söyleyeceğim. Bir defa hani disiplinli yapısı, iş bankası, iştiraki olması vesaire, hepsini saydığınız zaman kurumsal yapısı, şeffaf yapısı şirketi zaten öne çıkartıyor diğer aracı kurumlardan veya da yatırım bankacılıklarından. Bir de bu dönemde şimdi çok fazla yeni yatırımcı da girecek piyasaya. Fiyatlar düştü ister istemez. Kar elde etmek amaçlı ya da eski yatırımcıların işlemleri artacak. Özellikle faizlerin düşmesi durumunda, daha önceden Sayın Mehmet Şimşek'in açıkladığı gibi devlet iç borçlanma senedi yapacağız, piyasaya likitte vereceğiz. Onların ciddi aktifleşmesi durumunda, seçim ekonomisine girilmesi durumunda sermaye piyasalarında işlem hacmi artacaktır. İşlem hacmi artınca komisyon gelirleri artacaktır. Müşteri sayısı artacaktır ve gene güçlü duracaklardır. O yüzden iş menkul değerleri de, bir tane aracı kurum bu süreçte almak istedim. Onun için de iş menkulü aldım diyebilirim. İyi, o da pozitif bugün.
1: Peki, kaldı iki oyuncu.
0: Evet. O tarafa
1: 10 numara.
0: Enerji tarafından kuruyorum gene vazgeçemediğim enerji sektörü. Aksa Enerji diyeceğim. O da güzel toparladı. Şirket güzel, çok ciddi düşüş göstermişti. Dünden güzel toparladı. Bugün de yukarı yönlü tekrardan bir ivme kazanabilir. Konveksiyonel enerji ile yenilenebilir enerji, alternatif enerji alanlarını birleştiren, Ar-Ge inovasyon çalışmalarını o tarafa kaydıran bir şirket. Yurt dışındaki yatırımlarıyla ciddi anlamda güzel gelirler, döviz gelirleri elde edebiliyor. Ve enerji şirketleri arasında 3-4 tane şirketten bir tanesi olarak ön plana çıkıyor diyebilirim. Bu fiyatlar gerçekten ucuz. 60-65 liralar, yani bu fiyatlar gerçekten Aksa için ucuz ki 116 en büyük seviyesi, ama

0: 80 lira ederi biraz daha defter fiyatına yakınsıyor. O yüzden ortalama pivotu 80 lira olması gereken bir ürün 67 liraysa bence fiyat olarak da ucuz. Ya yani şirket olarak zaten güzel de fiyat olarak ucuz bir fiyat diyebilirim. Çok da büyük konuşmamak lazım, Borsa İstanbul'da her dakika her an her şey olabiliyor ama bu işte öyle alternatif enerji şirketleri %10 yiyen tarzdan değil tabana. Yani düşer de durur da, çünkü bir şeyi var, kallaviliği var kendi içinde. Söyleyecek kelime bulamıyorum artık. Bu tarafa bir şey söylesem öbür şirketlere kötü olacak, buraya bir şey söylesem. O yüzden yani çok %10 taban yiyen enerji şirketlerinden değil kendisi. Enerji tarafında bir yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar varsa araştırabilirler Aksa Enerji'yi.
1: O Temmuz 22'deki 116 liralık yükselişin katalizörü neydi?
0: Orada Astor'dan Aksa'ya, işte bütün alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarındaki enerji şirketlerinin rally dönemiydi zaten. O işte Hürmüz öncesi tansiyonun, Hürmüz öncesi tansiyonun artması, onun dışında ülkelerin petrole olan dışarıdaki bağımlılığından dolayı bir miktar daha alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarına yöneliyor olması, yatırımlarını oraya yönlendiriyor olması gibi olguların hepsi vardı. Ve o ara bir de Borsa İstanbul'un 15.150'lere gitti. Hani endeksin güzel aldığı katalizör tek başına enerji sektörü tarafı için değil, onu diyebilirim ama işte BlackRock CEO'su Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Ondan sonraki süreçte var baktığımız zaman bir hareketlenme. Türkiye gri listeden çıkmıştı. CDS oranları düşüyordu. Merkez Bankası kritik virajları güzel alıyordu. Yani bu süreç Ağustos, Temmuz aralığında başlayan Borsa İstanbul'a da güzel haber akışıyla gelen katalizör etkileri. Bir de şirket kendi iç dinamikleriyle ve sektör dinamikleriyle birleşince oralara gitmişti. Ama ben tekrardan...
1: Oralara gider mi yine?
0: Büyük ihtimalle gider. Gider. Büyük bir ihtimalle gider.
1: Kısa vadede.
0: Yani kısa vadede 80-88 lira bandına doğru gitme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Zaten o bandın üstünde kalırsa burası yeni rekor olmaz. Yeni rekor tazeler. Ama benim önce görmem gereken 80-88 lira bandında bir defa defter değerine uyuyor mu? Hacmi uyuyor mu? İşte takas ne durumda? Derinlik ne durumda? Bir de diğer rakipleriyle ne durumda? Çünkü 80-88 ya 67'den alan kişi 88'den çıktığı zaman niye uzun yatırımcılığı değilsin, niye çıkıyorsun demem. Ama 88'den de biri alayım mı dediği zaman biraz bekleyelim derim mesela. Ama bence de gidecek oralara da daha garanti gitmekte fayda var bu ara.
1: Peki bugünkü takımdaki son oyuncunuz kim?
0: Onda da Astor Enerji. O da çok...
1: İki enerji kanalına...
0: İnşallah enerjik bir...
1: Gole yakın alana koymuşsunuz. Evet.
0: Astor Enerji'de de o da çok düştü son 2-3 gündür. %7, %8'lerde düşüşten sonra güzel toparladı dünden. Trafo üretiyor olması, Amerika ile yaptığı anlaşmalar, yurt dışı ile yaptığı anlaşmalar, ihracat gelirleri çok fazla. Yani 250 liralar, 257 liralarda sıkışıyor arada bir. Ama 300'ün üstüne atıyor. Atınca da bu sefer bir kar satışı yiyor. Çünkü aylık grafikte aşırı alım bölgesinde. Onu açık söyleyeyim teknik bazda. Ama 4 saatlik, saatlik, günlük grafikler incelendiği zaman zaten bu, yani aşırı alım bölgesinde olan herkesin gazını zaten şu son haber akışı aldığından dolayı çok aşırı alım bölgesinde hisse kalmadı şu anda. Hepsi ucuzlamaya başladı. Astor bence daha da ucuz. 300 liraların üstüne gitme ihtimali kuvvetli. 300-310 lira bandında sıkışabilir. Gene bir lot başına yaklaşık 32 lira 40 lira bir getiri sağlama ihtimali kuvvetli diyebilirim. İyi forvetlerden biri bugün gol attı. Yemezsek günü güzel bitireceğiz gibi gözüküyor.
1: Yeşil tarafta o da yukarı yönlü hareket %1,4 oranında yükseliyor Astor tarafı. Şimdi kadronuza genel bir bakışla bakalım. Sektörler açısından da ve böyle bir dönemde de defans ağırlıklı değil mi? Temkinli olmayı tercih eden yatırımcı profili için kurduğunuz bir kadro. Ne kadar süreyle taşırsınız bu kadroyu? Yani savaş bitene kadar mı?
0: Savaş bitene kadar, seçim olana kadar, erken seçim vesaire onlardan bahsetmiyorum. Genel takvime uygun seçime kadar. Merkez Bankası faiz indirmeye başladığı anda

0: da gene tutarım. Savaş bitene kadar tutarım. Bu süreç tamamlanana kadar tutarım. Yani ben de istiyordum. Gesan'ı çok koyarım, çok severim. Güzel şirket. 4 tane taban ben yedim. Yani finansal okuryazarlığı, 14 senelik tecrübesi, SPK lisansları falan. O yüzden küçük orta ölçekli yatırımcıyı ağlatırlar. Gerek yok. Hani öyle şirket güzel mi? Güzel. 94 liradan 48 liraya kadar 4 günde düşüyor. Şirket güzel de fiyatı güzel değil. Onu anlatmaya çalıştım
1: İyi
0: yıllarca.
1: şirketler kötü fiyatlanabiliyor.
0: Kötü fiyatlanıyor. Bu sefer yatırımcıların yönelmesi de zorlaşıyor. Güvenmesi de zorlaşıyor. Çok iyi şirketler ODAŞ. ODAŞ'ın minimum 11 liralarda olması lazım defter fiyatı. 7 liralarda hala. Mesela koymak istediğim çok güzel şirketler var 11'e.
1: Yedek kulübesinde tutuyorsunuz
0: yedek kulübesinde.
1: Onları.
0: Çünkü yani sektörü güzel, şirketi güzel, güzel yönetiliyor. Kapa bildirdiği haberler güzel. Birçok şirketin güzel yanı var ama işte bu tarzdaki hareketler, bu tarzdaki son SPK'nın denetlediği şeylerden dolayı güzelim şirketleri mahvediyorlar Borsa İstanbul'daki grafik fiyatında. İnsanlar üzülüyor, yoruluyor. Biz de diyemiyoruz. Yoksa ben sene sonuna doğru alfası daha katlı, daha agresif. İşte Akfen Yenilenebilir Enerjiler, Gesanlar, Altınay Savunmalar, SDTR'ler yazarım. %20, %25 son 3 ay, son çeyrekte yakalamaya çalışırım. Normalde eğer hedefime sene içinde 9 ayda ulaşamadıysam. Onu yazamıyorum bu dönem. Çünkü yazdığım her şey %10 düşebilir yarın. Çok güzel şirket ama çok kırılgan. Bu süreçten çok kötü etkileniyor. Bunlar kötü etkilense bile ertesi gün kendi kendine pansuman yapabilen, kendi yaralarını saran, hemen doktora gitmesine gerek olmayan şirketler. Diğerleri için hemen ambulans çağırmamız gerekiyor. O yüzden daha defansif, daha koruyucu, kollayıcı, daha uzun vadeli değer ortaklığı olarak düşündüm. Ya bu şirketlerin hepsi bence bir değer. Bir insan 24 saat çalışamaz. Biz uyurken de birilerinin çalışması lazım. O yüzden bir şeylere ortak olmamız lazım. Türk altına olurum. Ben uyurken maden işler. Astor'a olurum. Trafo takmıştır. Haberim olmaz. Kapa gönderir. Ben Astor'a ortağımdır evde. 10 lotlu ortağımdır. 1000 lotla. Fark etmez. Tüpraş çalışır. Yani petrol fiyatlarını takip edemezsin. Tutun takım maçını izleyeceksin. Ailenle geleceksin. O yapacaksın. Tüpraş'ta insanlar rafineride çalışacak. O yüzden yani şöyle bir şey var. Ben bu şirkete hissesini alıyorum. Fiyatı yükselince satacağım. Kar elde edeceğim gibi değil. Ben bu şirkete ortak olur muyum? Borcuyla, harcıyla, şunuyla, bununla ortak olur muyum diye düşünülüp evet olurum dedikten sonra bir kadro kurursa bu süreçte yatırımcılar çok daha kaliteli olur. Hissesini aldığı şirketlerin yerlerini bilmiyorlar. Olmuyor işte öyle de.
1: Evet.
0: Nerede olduğunu bilmiyor lokasyon olarak.
1: Peki geçelim şimdi son olup biteni bir özetleyelim. Sizin de analizinizi merak ediyorum. 4 fon yöneticisi tutuklandı. 5 yurt dışı yasağı var 5'ine ve 200'ün üzerinde de sosyal medya hesabı kapatıldı. SPK da fonların ödeme ve tasfiye sürecini belirledi. Şimdi bundan sonra ne olacak?
0: Yani şimdi yargı süreci için ben konuşamam. O konularda hukuki bilgim olmadığı için ve işleyen bir süreç
1: piyasa
0: olduğu
1: açısından.
0: İçin ne dersem sıkıntı olur.
1: Evet.
0: Ama piyasa açısından yani şimdi ben kimilerine göre deryada damla değilim. Kendi cürümümle ki ben bakınca anlıyorum o tahtadaki döneni. Anlıyorum ben sosyal medyalarda da burada da defalarca yayınlarda söyledim. Çok da isim vermeden söyledim. Söyledim. SPK anlamıyor mu? Yani başka bunun risk analizleri, uzmanları, hazinecileri, riskçileri, tahtacıları anlamıyor mu? Anlıyor. İstihbarat takip etmiyor mu? Ediyor. Maliye suçlar bakmıyor mu? Bakıyor. Niye yapıyorsun işte mesela? 10 lira etmeyecek hisseyi 2000 liraya niye götürüyorsun? Ondan sonra oluyor yurt dışından bize uyarı geliyor. Şu endeksten şunları çıkartmazsan böyle olur. O haberden sonra Aselsan %6 düşüyor. Geri topluyor da yani ne gerek var benim sürekli zaman kaybediyorum, sürekli para kaybediyorum. Yapılan virmanlar, bambaşka işler, bağımsız olduğu düşünülen şirketlerin aracı kurumların aslında başka aracı kurumların uydusu, şubesi gibi çalışıyor olmaları, bunları da söyledik. Ama İnşallah bundan sonraki süreçte yatırımcılar, ya

0: insanları da anlayabiliyorum. Yani geçim kaygısı var. Para kazanmak istiyor. Sabırsız olabiliyor. Hemen kazanayım istiyor. Ben de düşüyorum aynı psikolojik olaya. Bu FOMO etkisi, yani bu sektörün içinde olan da olmayan da var. Herkes de var. Her şey. Bir çanta görülür, aman kaçmasın diye. O FOMO orada da olur. Ayakkabıda da olur. Fark etmez. O yüzden yani biraz daha böyle, yani şu şirketi aldım ama gece rahat uyuyorum diyebileceği şirketlere yönelmeleri lazım. Bu demek değildir ki diğer şirketler kötü. Hayır, onlar da çok güzeldir. İlla ki onların da zamanı gelecektir. Ama güven ortamında regülasyonun
1: tesis edilmesi de gerekiyor.
0: Tabii ya. Güven ortamında regülasyonun tam işlediği anlamda, fonların at koşturamadığı, bu tarzdaki olguların yapılamadığı bir anda yan tahtalarda da çok değerli şirketler var. Onlar da yükselecek. Onlar da bizim şirketlerimiz. Ama bu süreç BIST 30'un, bırakın BIST 100'ü, BIST 30'un dışına dahi çıkılmadan kendi kendilerine BIST 10, 11 gibi bir tane endeks daha yaparlarsa, yani işte 11'de herkes kendini ekranını açtığı zaman, küçük orta ölçekli yatırımcı fark etmez, ev hanımı fark etmez, profesör fark etmez. Kendilerine ilk 11 yaptıklarında, teknik direktörlük koltuklarına kendilerini oturtturduklarında, ben bunu sahaya sürüp bu sermaye piyasalarında cebelleşir miyim, ben bunlarla savaşır mıyım diye güveneceği şirketleri alırlarsa süper olur. Yani kademesi sığ, kotasyonu sığ şirketin tabii ki planları, programları vardır ama henüz gerçekleşmemiş, kapa bildirim düşmemiş. O şirketi mi alırsın? Ya burada herhangi bir şirketi mi? Türk Hava Yolları mesela, onun gibi. Bunlara yönelirlerse iyi olur. Devlet işin içine girdiyse mekanizmalar işler, zaten yatırımcıyı mağdur etmezler. Biraz süreç uzayabilir bir şekilde ama ders olsun mu diyeyim artık, yani biz bunları yapmayı bilmiyoruz mu diyeyim. Ben yeni öğrenmedim ki bu işi. Bu işin nasıl yapıldığını ben çok iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Tahta nasıl yönetilir? 34-36 lira Ethereum'da, biz de tahta yönetiyorduk. Ethereum'da ama. Vitali düşünsün. Anlatabiliyor muyum? Yani bu değil olay. O yüzden yanlış. Çalışanı da piyasaya kırdırıyorlar. Yöneticiyi de piyasaya kırdırıyorlar. Hele halkın, milletin küstürüyorlar. Evet. Bunlar geçtikten sonra bence Borsa İstanbul çok ucuz, çok güzel şirketleri var, çok güzel sektörleri var.
1: Evet.
0: Ve bence Borsa İstanbul büyük yükselişlere gebe. Bu sıkıntılı süreç geçince bence her şey düzelecek.
1: Evet. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ekonomi notlarını bitirelim. Alpora yayını piyasa saatiyle devam edecek efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İstanbul gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli 23, Sakarya ve Bursa 24, Balıkesir 26. Ankara gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Konya, Nevşehir ve Sivas 27, Kayseri 28. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 25, Aydın 27, Muğla 23, Manisa 29. Antalya gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23. Mersin 32, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 31. Trabzon gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 22, Karabük 24, Rize 25, Samsun 23. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı

9, Malatya 32, Erzincan 30, Van ve Ardahan 25. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 32, Şanlıurfa ve Diyarbakır 35 ve Siirt 33 derece.

0: harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Oh. Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
7: Stablex.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
9: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
15: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
2: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Fatma Yıldırım, saatler 11'i gösteriyor. Hem içerideki Borsa İstanbul'daki son fiyatlamaları ve atılan adımları konuşacağız. Hem de küresel tarafta özellikle emtia piyasasında neler oluyor detaylarını aktaracağız. Ama önce gidelim bir fiyatlamalara bakalım. Küresel tarafta ve içeride hangi fiyatlamalarla haftanın son işlem günündeyiz. Wall Street tarafına baktığımızda 3 tane büyük endeks kontratlarında yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Dün spot piyasada yine benzer bir tablo vardı. Fed'in bu hafta faiz arttırım kararının ardından aslında bir ABD borsalarında yeniden yönün yukarı olduğunu takip ettik. Bu bir taraftan tabii ki Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha ihtimallerini fiyatlaması da borsalara yansımasında etkili diyelim. Buradan bakalım Avrupa borsalarına. Orada negatif ayrıştığını görüyoruz. Londra ve Frankfurt borsasında yarım puanlık geri çekilme var. Yüksek petrolün yeniden yukarı çekilmesi aslında 100 doların altına sarktı ama hala riskli bölgelerde olması merkez bankalarının daha uzun süre bu faizlerde kalıp kalmayacağı fiyatlanıyor borsalarda. Dolayısıyla da Fed ve borsa sonrası küresel faiz hikayesinin yeniden çıktığı bu ortamda Avrupa borsaları negatif olarak ayrışıyor diyelim. Buradan bakalım Asya Pasifik tarafına, orada yeşillerin hakim olduğunu görüyoruz. Güney Kore KOSPI endeksinde %3'lük bir yükseliş var. Yine Şangay'da %1, Japonya Hong Kong'da da yarım puanlık yükselişlerle haftanın son işlem gününde gecelik seansta kapanmış. Burada tabii Boj'un faiz artırımı oldukça önemli, detaylarını birazdan konuşacağız diyelim. Bakalım ABD tahvilleri tarafına. Fed'in faizi kararı sonrası takip ettik. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4.93'lere kadar bir geri çekilme gösterdi. Bu hafta %5 eşiğinin üzerine kadar yükselişlerini takip etmiştik. Diğer taraftan Fed'in yeni bir artış ihtimalinin masada olması ve petrolün gerimesiyle tahvil tarafına bir miktar rahatlama sağlandığını son fiyatlamalar eşliğinde de söyleyebiliriz. Bir de bakalım enerji emtia tarafına. Brent petrol ve ham petrol tarafındaki son fiyatlamalar. ABD tipi WTI'de 99 doları görüyoruz. 100 dolar altına bir sarkma söz konusu. Vadeli piyasalarda Brent petrolde de 102 dolar hala 3 haneli seviyelerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Burada tabii alternatif arz yollarına ilişkin haber başlıkları da bir miktar olsa bu piyasadaki baskıları da hafifletmiş de diyebiliriz. Bir de bakalım değerli metaller tarafına. Ons altın Fed'in faiz kararı sonrasında sert bir geri çekilme yaşamıştı. Daha sonra toparlanmıştı. Bugün de %1'lik bir yükselişini takip ediyoruz. 4400 dolar sınırına yeniden bir yaklaşma göstermiş. Bu ortamda gümüşte de %3'e yakın bir alıcılı seyir var. 66 doları da gümüşün ons fiyatında takip ediyoruz diyelim. Bir de bakalım Borsa İstanbul'a. Bu hafta o hafta ortasında sert bir geri çekilme vardı. Dün gelen adımlarla beraber bir toparlanma olduğunu gördük. Son tablo itibariyle 13.283 seviyesini görüyoruz. %1,7'lik bir geri çekilme var. Bugünkü kapanışta oldukça kritik olacak. Bu da tabii Merkez Bankası ve SPK'nın attığı likitte adımları da piyasaları rahatlatmaya devam ediyor diyelim. Tabii bu ortamda Mehmet Şimşek'ten, Hazine Bakanı'ndan yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Dün Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştı. Oradan atılan likitte adımlarını görmüştük. Bugün de Mehmet Şimşek'in yaptığı son açıklamalara baktığımızda borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok mesajını verdi. Riskin piyasa geneline yayılmaması için güçlü tedbirler alındı. Sorunlu alanda karantinaya aldık dedi. Yatırımcıların birikimlerini belli sürece yayılarak korunacak. Banka dışı finans sektöründe şu an için ciddi bir sorun yok derken alınan tedbirler şu aşamada yeterli. Tasfiye süreci de borsayı baskı altına alamayacak. Fon piyasasında %90'ı sağlıklı işlemeye de devam ediyor dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Tabii dün de SPK'nın aldığı tedbirler bir o kadar önemliydi. Bununla beraber 7 tane portföy yönetim şirketinin tasfiyesi, 130 tane fonun burada tasfiyesi oldukça önemliydi ki Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu oldu. Dün gece gelen haberle beraber 131'e çıkarıldı bu yatırım fonu. Tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasların yeniden belirlendiğini gördük. Kurulun kararına göre Tera Portföy'ün kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı İş Bankası, diğer 8 portföy yönetiminde fonlarının portföy saklayıcısı

0: sağlayıcısı ise Ziraat Bankası olacak.
1: Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiyesine ilişkin süreci netleştirdi. Kurul tasfiye edilecek fonların yönetiminde yeni bir dönem başlatırken fonların portföy saklama ve nakde dönüştürülme sürecini de belirledi. Tera Portföy'ün fonlarında portföy saklayıcısı İş Bankası olacak. A1 Kapital, Atlas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün fonlarında ise bu görevi Ziraat Bankası üstlenecek. Tasfiye sürecinin en kritik aşamalarından biri ise fonlardaki varlıkların nakde çevrilmesi olacak. Finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak satılacak. Elde edilen nakit yatırımcıların fondaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak. SPK kararıyla tasfiye kapsamına alınan fonlarda TEPAS dışındaki kanallardan da yeni alım ve iade talimatı verilemeyecek. Takası henüz tamamlanmamış, daha önce verilmiş işlemlerse olağan sürecinde tamamlanacak. Tasfiye için öngörülen süre de belli. SPK'ya göre süreç duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak. Kurulun uygun görmesi halinde tasfiye süresi uzatılabilecek.
0: Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları konuşmaya devam ediyoruz. Hafta ortası gelen sert satışlarla beraber hem Merkez Bankası hem SPK hem de Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen adımlarla piyasaların rahatladığını gördük. Bir canlı yayın konuğumuz var. Detaylarını değerlendireceğiz. Stratejist Cenk Bilgin bizlere eşlik edecek. Cenk Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi Borsa İstanbul'daki son tabloyla, aslında son görünümle başlamak istiyorum. Aslında bu hikaye bu hafta başlamadı. MSCI'ın bir süredir Türkiye piyasasını şeffaflık, fiili dolaşım ve koordineli işlemler konusunda uyarısıyla başlayan bir süreçti bu. Yine burada SPK'nın attığı adımlar, gerek fon rehberi gerek fiili dolaşım oranına ilişkin adımlarla aslında piyasa altyapısını güçlendirecek bu noktada hamleler gördük. Tabii sonra fon tarafındaki likidite de borsaya yayıldı. Çarşamba günü sert satışlar, devre kesicilerin çalıştığı bir ortamı arkada bıraktık. Şimdi düne dönüp bakıyoruz. Yine Merkez Bankası ve birçok kurumdan da gelen hamlelerle beraber aslında piyasanın bu uzun süredir biriktirdiği yapısal sorunlarında bir miktar sağlıklı bir işleyişe kavuşturulmasını da gördük. Ne dersiniz? Genel hatlarını çizmeye çalıştım. Bu haftayı nasıl bir haftaya geride bırakıyoruz ve bundan sonraki süreçte sınırlı bir fon likiditesi problemi olarak mı kalacak sizce bu?
2: Şimdi çok yorucu ve yıpratıcı bir haftayı geride bırakıyoruz. Yani bu düzenlemelerin bir takım sancılara yol açacağını zaten tahmin ediyorduk. Önceki haftalarda da belli miktarda sıkıntılara şahit olmuştuk. Ama bu sıkıntıların yavaşlamasını, daha hafiflemesini beklerken biraz daha şeyin yayıldığını, etkinin yayıldığını gördük. Burada tabii istenmeyen kayıplar da oluştu ama işte otoritenin müdahalesiyle, gerekli hamlelerin yapılmasıyla, devlet kurumlarının işin içine dahil olmasıyla biraz daha konu stabilize hale gelmeye çalışıyor diye görüyorum. Bu kadar sert düşüşlerin ardından dalgalanmalar tabii ki normal. Ama unutmayalım, yani endeks olarak bu konuya bakacak olursak bazı hisse senetlerinin endekse yukarı yönde puan anlamında ciddi katkıları vardı. Yani bunların nötralize olacağını veya normal seviyelere ineceğini düşünürsek endeksin her gün maça 1-0 geride başlayacağını yorumlayabiliriz. Yani diğer hisselerle veya işte BIST 30 hisseleriyle, bankacılık tarafındaki gayretlerle belki bu dengelenmeye çalışacak ama bu süreç birkaç haftamızı alacak, en azından endeksin stabilize olması veya bizim endeksle ilgili yorumlarda yeni rakamlar kullanmamıza belki yol açacak. Olayın yani durumun, sürecin sağlıklı ilerlemesini umuyoruz.
0: Evet, biraz da atılan adımları da değerlendirelim istiyorum Cenk Bey. Şimdi Merkez Bankası dün haftalık repo fonlamasını arttırdı. Zaten anlaşılır bir hamleydi ama diğer taraftan bankaların borçlanma limitlerini 10 kat arttırılması oldukça dikkat çekici bir detaydı. Çünkü likidite sıkışıklığının beraberinde getiren bir satış dalgasıyla beraber aslında Merkez Bankası burada bankaların erişebileceği likidite kanalını ciddi şekilde genişlettiğini gördük. Dolayısıyla bu hamleyi nasıl yorumlarsınız diye soracağım. Yani bundan sonraki süreçte likitle erişimde bir

0: sorun olmayacak mesajını sizce Merkez Bankası vermiş mi oldu piyasalara?
1: Bence net olarak verdi. Zaten hani bu sorunların başlangıcı likidite problemleriyle başladı. Fon yatırımcıları fonlarını satıyor fakat işte karşılığındaki likide ulaşamıyorlardı ya da işte ödemelerine ulaşamıyorlardı. Kurumların temerrüte düşmesiyle zaten bu hadise büyüdü. Bunun önüne geçilmesi iyi oldu. Yani iyi oldu derken bunun etkilerini görüyoruz zaten piyasada da. Bence artık likidite ile ilgili bir sorunumuz olmayacağı algısı, vurgusu otorite tarafından net olarak piyasaya sağlanmış durumda, enjekte edilmiş durumda. Bundan sonraki tasfiye süreçlerinin ne şekilde olacağı, aksama yaşamadan bir an önce hak sahiplerinin haklarına ulaşması daha değerli olacak tabii. Piyasanın devamı açısından, sermaye piyasalarına tekrar güvenin geri gelebilmesi için bu tip önlemlerin yani zamanında ve yerinde alınması gerekiyor. Buna yönelik çalışmaların devam etmesi gerekiyor bence. Yani regülasyonlar durmamalıdır. Bakan Şimşek de zaten bazı önlemler daha hazırladıklarını ama onlara gerek kalmadığını şimdilik ifade etti. Yani yatırımcı otoritenin bu işin üzerinde olduğunu bilirse bence yatırım kararlarını daha rahat verebilir. Ama burada tabii finansal okuryazarlık konusundan da bahsetmek lazım. Yani herkes kendi parasından veya kendi yatırımından bir yerde sorumlu. Yani nereye yatırdığınızı, paranızı nereye koyduğunuzu bence iyi araştırmalı, iyi öğrenmelisiniz. Başka birine emanet ediyorsanız da onların ne yaptığını, nasıl davrandığını iyi takip etmelisiniz.
0: Evet, şimdi bu adımla beraber bir de bankacılığa bakalım. Çünkü işte hafta ortasında bu temerrüte düşülmesiyle beraber bankacılığı %6,5'luk bir geri çekilme. Ama düne görüyoruz %9'luk neredeyse tavana yakında bir tepki verdi gelen hamleler, adımlarla beraber. Dolayısıyla aslında son iki günde çok sert bir fiyatlama da gördük bankacılık endeksi, gerek zaten Borsa İstanbul'da. Dolayısıyla şimdi bu atılan adımları aktardık, likidite adımlarını düşündüğümüzde. Bankalardaki bu hareketi nasıl yorumlarsınız diye soracağım. Yani bir hafta ortasındaki kaybın telafisi miydi, yoksa işte bu finansal sistemdeki riskin azaldığını mı daha büyük ölçüde fiyatladı bankalar?
1: Şimdi bankalarda likidite daha yüksek olduğu için, görece az kalan yabancı da bankalarda işlem yapabildiği için aslında bankaların fiyatlaması daha gerçekçi, daha doğru rakamları ifade ediyor. Çarşamba günü yaşadığımız türbülansla çok sert geri gelmişlerdi ama işte Merkez Bankası'nın hamleleriyle likidite koşullarının tekrar sağlıklı hale getirilmesi veya işte takviye yapılmasıyla hak ettikleri ya da değerleme olarak normal hesaplanan değerlere ulaştılar diyelim. Bankacılık endeksinin daha önce de 16.500'lerde 16.500 bandında en kötü hareket ettiğini, olumlu gelişmeler olursa yani faiz indirimiyle ilgili bir takım serüvenler ortaya çıkarsa daha yukarı seviyelerine gidebileceğini görüyorduk. Bankacılık endeksinin bu türbülanstan çıkıp şu anda stabilize olduğunu, kendi değerlemeleriyle işlem gördüğünü görüyoruz. Tüm piyasaya bunun yayılması tabii ki zaman alacak. Burada yeni şoklar yaşamamamız çok önemli. Dediğim gibi güven çok hızlı kaybedilen bir şey. Tekrar piyasaya güven oluştuğunda biz daha doğru fiyatlamalar göreceğiz.
0: Evet, bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Dün %2'lik yükselişlerle tepki veren bir Borsa İstanbul. Yine %7'lik geri çekilmeyle devre kesicinin çalıştığı günün ardından. Dolayısıyla 13.000 puan altını görsek de yeniden 13.400 bölgesine kadar bir yaklaşma gösterdik. Bugün her ne kadar geri çekilme olsa da. Tabii piyasa iki günde hem likidite krizini hem de kamunun müdahalesini fiyatladı. Yine orada da sert geçişler vardı. Dolayısıyla bundan sonra piyasanın kontrol altına alındı diyebilmesi için hangi gelişmeleri görmemiz lazım? Şimdi size bahsettiniz, Mehmet Şimşek başka adımlar düşünüyoruz ama gerek kalmadı da dedi. Bundan sonra yeni bir müdahale gerekir mi borsaların sağlıklı işleyişi için?
1: Şu andaki resimde yeni bir müdahale gerekmez gözüküyor. Bakan da öyle değerlendirmiş zaten. Dediğim gibi yani BIST 30 kağıtları veya işte bankacılık önderliğinde fiyatlaması daha düzgün yapılan, değerlemesi daha net fiyatlara yansıyan tarafta belli bir

0: dengelenme olduğunu görüyoruz. Ama işte bu endekse geçmiş dönemde çok hızlı pozitif katkısı olan bazı senetler var. Bunlarda hızlı düşüşler devam ediyor mevcut durumdan dolayı. Bu bir miktar endekste baskı yaratacaktır. Olumlu gelişmeler olması halinde bunu dengeleyebiliriz. Eğer dışarıdan bir sertleşme, işte bu FED tarafındaki konularla ilgili veya işte İran gerginliği, Ukrayna gerginliği, buralardan gelecek olumsuz haber akışı endeksi daha geri seviyelere getirebilir. Yani şu anda denge seviyesi buralar gibi düşünebilir, sıfır noktası gibi. 13.500 ve 13.800 önemli bence yukarıda. Yani 13.800'ü çok kolay kısa vadede geçebileceğimizi düşünmem. Aşağıda da 12.800 ve 12.400 seviyeleri var. Dolar bazında 12.400 seviyesi çok önemli zaten. Hani çarşamba günü eğer bu konuların önü alınmasaydı, perşembe belki oralara sarkma yaşayacaktık, onu izleyecektik. Ama neyse ki yani gereken adımlar kısa sürede atıldı, likitte sağlandı. Ve daha stabilize, daha sağlıklı fiyatlanan bir borsa görüyoruz şu anda.
1: Evet, yine siz de bahsettiniz. Bir de SPK'nın bu adımını da birazcık daha açalım istiyorum Cenk Bey. Şimdi 7 tane şirkete 130'dan 131 fona tasfiye geldi. SPK dün tedbirler açıkladı. Gecede detayların nasıl uygulanacağı belli oldu. İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın süreci yöneteceğini gördük bu noktada. Yani burada kamu sadece sorun var demekle kalmadı. Aldığı tedbirin bir de operasyonel kısmının da üstlendiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla bugün verilen mesajı da biraz konuşalım istiyorum. Burada daha da netlik mi var Borsa İstanbul'da? Çünkü bugün de bir satış dalgası var. Biraz da iyimser fiyatlamadı mı sizce?
0: Yani detayların hızlıca aktarılması olumlu bence. Bir de orada 16 Eylül 13.30'a kadar bozulan fonlardı önceki açıklamada. Onu 17 Eylül 13.30'a çektiler. Hani biraz daha kapsam genişlemiş oldu hak sahipleri tarafında. Bu sevindirici ama daha yani az önce de bahsettiğim gibi belli hisselerin endekse ağırlık olarak etki eden belli hisselerin negatif seyretmesi, hızlıca düşmeye devam etmesi endeks üzerinde baskı yaratacaktır. Hani biz endeks %1'e yakın, %0.75, 1 gibi hesapladım aşağı yukarı. Eksi başladığında aslında o hisselerden kaynaklandığını, diğer hisselerde veya işte diğer görünümde farklı bir şey olmadığını da yorumlayabiliriz. Hani matematiksel olarak böyle yorumlayabiliriz. Endeksin daha aşağı seviyelere gelmesi bence şu anda yatırımcıyı korkutmamalı. Biraz da işte tabiatın, yani bu olayın tabiatında ve işte matematiğinde aslında bunlar var. Biz yeni geleceğimiz seviyelerde yeni rakamları yorumlamaya başlayacağız az önce söylediğim gibi. Önemli olan rakamları yorumlamak değil, yönü tayin etmek. Onun için de yakın takibe devam edeceğiz içeride dışarıda. İçeride daha çok bizi etkileyecek bir şey olacağını kısa vadede düşünmüyorum. Biraz daha yine Amerikan seçimleri öncesi İran'daki durumu, İran gerginliğini, işte petrol fiyatlarını, motorun fiyatlarını, bunları takip edeceğiz. Çünkü bu tarafta da işte enflasyon verisini alacağız birkaç hafta sonra. Bizi artık buraları ilgilendiriyor olacak. Makro verilere odaklanmak ümidimiz, öyle söyleyeyim.
1: Evet, bir de o zaman yine yatırımcıların aklındaki en büyük sorulardan bir tanesini de aslında soracağım size. Paranın ne zaman çözüleceği bu fonlardaki, tasfiye edilen fonlardaki. Şimdi burada fonların kapatılmasından ziyade içerideki varlıklar ne zaman ve hangi fiyattan nakde dönüşecek? Fon sahipleri, tasarruf sahipleri bunu düşünmeye başladı. Şimdi SPK'nın varlıkların piyasa derinliği ve likitte koşullarını gözetilerek satılacağının altını çizdi. Gece gelen bu açıklamalarda yine elde edilen nakitin de yatırımcılara payları oranında aktarılacağını da söyledi. Burada da bir süreç olarak en fazla 3 ay diye de bir tarihte biçildi. Dolayısıyla önümüzdeki döneme biraz daha bakalım. Burada sizce konu biraz daha tasfiyeden çıkıp satışlar yeniden piyasayı baskıları mı konuşuruz?
0: Kısa vadede onu konuşuruz ama şirketlerin değerlemelerine, işte gerçek finansallarına baktığınız zaman aşağı yukarı hangi hissenin nerede duracağı gibi konular devreye giriyor. Burada çok farklı hesaplamalar yapılabilir. Hani bunu söylemek, hak sahiplerinin parasını ne kadarını ne zaman alacağını söylemek gerçekten hani çok çok zor. Bunu piyasa belirleyecek. Piyasayı takip ederek bunları göreceğiz zaten.

0: riskini de sorayım size. Artık masadan kalktım diye soracağım. İşte gelen adımlardan detaylarını aktardık. Merkez Bankası likidite açtı dedik. SPK sorunlu fonlara müdahale etti. Yine piyasa zaten dün tepkisini verdi. Yine yatırımcının kafasındaki sorulardan bir tanesi, gerçekten fon piyasasının belirli bir bölümünde mi kalacak bu sorun? Yoksa önümüzdeki dönemde başka fonlarda yine benzer likidite ihtiyacı görecek miyiz? Yine Mehmet Şimşek'in açıklaması gelen, az önce de zaten ekranlara aktardık. Sadece %10'luk kısmından bahsetti, hatta daha da az bir oran verdi. %90'ı fon piyasasının hala sağlıklı işlemeye devam ediyor, yapısal sistemik bir risk yok dedi, ama hala yatırımcılar bir noktada da benzer bir şekilde diğer fonlara bulaşma riskini de hala akıllarına soru işareti olarak tutuyor. Ne dersin, sizce bu sorun masadan kalktı mı?
1: Yani devlet kurumları tamamen bu işin üzerindeyken ve en yetkili ağızdan da likidite sorununun bir daha yaşanmayacağı deklare edilmişken, hani ben de likidite sorunu yaşanacağını düşünmem açıkçası. Ama hani fiyatlamalar olarak hani endeksin geldiği seviye, işte birçok hissenin veya işte birçok hisse senedi grubunun birbirine bağlı olması nedeniyle diğer fonlarda da değer kayıpları oluşabilir. Buradan da yatırımcılar çıkmak isteyebilirler. Ama işte SPK'nın veya işte Mali Bakanlığı'nın çalışmaları neticesinde belirlenmiş karantina alanı dışında bir sorun yok gözüküyor şimdilik. Ama dediğim gibi yani fiyatlara etkisi olabilir, ama hani bir temerrüt olayla dönüşecek bir çerçeveye ulaşmasını beklemem açıkçası.
0: Evet, peki MSCI tarafından nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi yayının başında bahsettik. MSCI'nin uyarılarıyla başlayan bir süreçti bu. SPK'nın buna karşılık attığı adımlarla ilerleyen bir süreci takip ettik. Şimdi Kasım'da da yeniden bir değerlendirmesini de bekliyoruz MSCI'dan. Sizce değerlendirme öncesinde gerekli adımlar atıldı mı diye biraz da burayı açalım.
1: Yani atıldığı şüphesiz artık bence. Yani zaten bu 28 Ağustos'ta açıklandığında da yeterli, hatta fazla sert bile bulunmuştu. Yani bunun etkilerini negatif anlamda yaşadık belki. Yani beklemediğimiz seviyede yaşadık. Ama MSCI'nin dediklerinde haklılık payları vardı. Tabii onu öyle değerlendirmiştik. O zaman da öyle değerlendirmiştik. Hani regülasyonların yeterli olmadığı, daha sınırlı, belki daha kontrollü hale gelmesi gerektiği bazı konuların açıktı. Hani MSCI'nin bu konuyla ilgili yeni yorumlarını bekleyeceğiz belki. Hani yeni açıklamalarını bekleyeceğiz. Hani oradan olumlu bir şey gelmesi, belki yabancı yatırımcının tekrar bu tarafa dönebilecek olması da endekse katkı yapabilir, dengeleyebilir diye düşünmek lazım.
0: Evet, aslında piyasa altyapısının şeffaflık meselesinden bahsettik. Yine burada atılan adımlar oldukça önemli. İşte piyasaların tepkisinden bahsediyoruz. Biraz da önümüzdeki süreci de konuşalım isterseniz. Yani güvenin yeniden inşa sürecinin başlangıcı olarak o zaman bu tarihleri baz alabilir miyiz sizce?
1: Yani tabii ki zaman alacak bu. Yani bu tarihleri baz alacağız, ama para ne kadar hızlı geldiyse o kadar hızlı da geri kaçar. Yatırımcı güveni de oluşması zaman alacak bir husus. Yani birkaç ayı bulacaktır. Yani bu işte hak sahiplerinin ödemelerinin yapılması vesaire, bunlarla ilgili belki bazı konuşmalar, görüşmeler, spekülasyonlar yine halkın kafasını karıştırabilir. Yani bunların iyi yönetilmesi gerekiyor bence yine. Devlet kurumlarının, otoritenin bu işin üzerinde olduğunu her fırsatta vurgulaması lazım. Biraz yatırımcı aslında oradan şey bekliyor, oradan bir hareket bekliyor, hamle bekliyor, söylem bekliyor. Siz piyasaya ne kadar başı boş bırakırsanız bir takım arızalar yol açabilir. Bunun yapılmadığını görüyoruz çok şükür ki. Bence zaman alacak. Yani Kasım'daki MSCI değerlendirmesiyle beraber belki tekrar farklı bir yol çizebiliriz. Zaten Amerikan seçimleri vesaire bizi baskılayacak. İşte enflasyon verileri belki bizi endeks olarak baskılamaya devam edecek. Bu netliğe kavuşmamız için biraz süre var önümüzde. Yatırımcının kafasındaki netlik de aşağı yukarı bu sürelerde yerine gelir diye umalım.
0: Evet, diğer taraftan sosyal medyada manipülasyon iddialarına karşı gözaltılar da var. Yine

0: Sabah saatlerinde Akın Gürlek de bunun altını çizdi. Biraz da orayı konuşalım isterseniz. Bu adımları nasıl değerlendirmek lazım? Yine piyasanın sağlıklı işleyişi için atılan adımlar ama bir de bu taraftan da hukuki anlamda da bakalım.
1: Yani işin hukuki boyutu devlet kurumlarının bileceği iş tabii. Ama hani ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani finansal okuryazarlığı sosyal medya okuryazarlığıyla karıştırmamak lazım. Biraz burayı ayırmak lazım. Orada çünkü çok halkın doğru yönlendirildiği durumlar da oluyor ama çoğunlukla yanlış yönlendirildiği durumlar da oluyor. Bunları böyle değerlendirmek lazım. Biraz daha aslında kitap bilgisine ihtiyaç var. Sosyal medya bilgisinden daha çok. Buraya bu şekilde dikkat etmek lazım. Zaten yasa koyucular da hani bunu ayırmaya çalışıyorlar belki aldıkları önlemlerle. Yani tamamının doğru olduğunu, yanlış olduğunu yorumlamak bize düşmez tabii. Ama dediğim gibi finansal okuryazarlık sosyal medya okuryazarlığı değildir. Onu altını çizelim.
0: Evet, bir de o zaman yabancı açısından da değerlendirmek istiyorum. İşte MSCI dedik, atılan içerideki adımlar dedik. Yabancı burada sizce TL'ye ilgisini ve TL varlıkları ilgisini, borsa ilgisini artırır mı diyeceğim. Burada tabii işte fon piyasasının işleyişinden bahsediyoruz. Sağlıklı bir şekilde işte fiili dolaşım oranlarının düzenlenmesinden bahsediyoruz. Yabancıların da aslında ilgisini çeken de bir başlık. Sizce burada önümüzdeki dönemde yabancı açısından nasıl bir tablo görürüz?
1: Zaten dediğiniz gibi yabancıların talebiyle bir takım hamleler yapılmaya başlamıştı. Burada da regülasyonların yeterli olduğunu görürlerse ki hani bizim iç piyasada yorumladığımız bu regülasyonların fazlasıyla yeterli olduğu tarafında fiyatlamalar da gayet uygun seviyelere geldi. Yabancı da işte yerli yatırımcının güveninin nasıl geri dönmesi zaman alacaksa yabancı da bu konuları değerlendirecek, sonuçlarını görecek, etkilerini görecek. Belki biraz daha tereddütle yaklaşacak ama daha regüle bir piyasa, fiyatların daha gerçekçi olduğu bir piyasa. Onlar için de bence işlem yapılması daha kolay ve net bir piyasa olacak. Zaten uzun süredir yabancı yatırımcıdan yoksun devam ediyoruz burada seyrimize. Biraz daha işte faiz adlerinin belki geri gelmesiyle 2027'deki projeksiyonun biraz daha normale dönmesiyle oradaki giriş durumu da netlik kazanır ve hızlanabilir diye düşünüyorum.
0: Evet Cenk Bey, o zaman önümüzdeki dönemde bekleyip göreceğiz. Bu hem atılan adımlar ne kadar piyasaya yansıyacak, yabancılar açısından da nasıl bir tablo göreceğiz diyelim. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İyi seanslar dileyelim size de.

Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri ve fiyatlamaları aktardık. Bakalım emtia piyasalarında ne oluyor haftanın son işlem gününde? Petrol fiyatları hafif bir şekilde geriledi. %1'lik bir düşüşle Brent petrol 100 doların birazcık üzerinde kalmaya devam ediyor. Ham tipi petrol ABD olanda o da 98'lere kadar bir sarkma gösterdi. Burada tabii Orta Doğu'daki riskler, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, alternatif yol güzergahları da hala emtia piyasalarındaki petrolleri etkilemeye devam ediyor. JP Morgan'dan bir petrol uyarısı geldi. İran savaşının uzamasıyla beraber piyasalardaki belirsizliğin arttığını belirterek 100 dolar eşiğinin kritik ekonomik eşiklerinde aşıldığını belirledi. Yine arz endişeleri nedeniyle de yılın son çeyreğinde tahminlerinin de üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Bu ortamda altında da yeniden yönünün yukarı olduğunu gördük. 4400 sınırının hemen altında fiyatlayan altının ons fiyatı da petrolün gerilemesiyle beraber yine doların son dönemde yüksek seviyelerinden uzaklaşmasıyla fiyatlarının desteklendiği bir cuma gününü de haftanın son işlem gününde takip ediyoruz altın tarafında. Goldman Sachs'tan da altın için yeni bir tahmin geldi. Fed'in son faiz artışına rağmen 2027'nin yıl sonu için ons başına 5400 dolar öngörüsünü korudu. Burada tabii Fed'in daha da şahin bir patikaya yönelmesinin ardından kısa vade 4070 dolara kadar gerileyip daha sonra da Merkez Bankası'nın alımlarıyla altının destek

0: Nice uyarılarında aslında tahminlerinde bulundu Goldman Sachs diyelim. Buradan gidelim yorumları almaya. Bu başlıklar bize ne anlatıyor? Beklentiler nasıl şekilleniyor? Stratejist Gürkan Aydoğan bizlere eşlik edecek. Gürkan Bey hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi içeride birçok başlık var. Borsa İstanbul'u konuşuyoruz ama biraz da dışarıya bakalım istiyorum. Bu hafta kritik başlıklardan Fed'in faiz kararı piyasa beklentilerine paralel 25 bas puanlık bir artış gördük. Burada tabii en önemli konulardan bir tanesi yıl sonuna kadar bir artışın daha masada olmasıydı. Yine oy birliğiyle alınması bir o kadar da önemli bir başlıktı. Dolayısıyla bu faiz kararını nasıl değerlendirirsiniz diye başlayacağım ve bundan sonraki hamlesinin de zamanını aslında önceden belirlemiş oldu mu FED sizce?
1: Bence bundan sonraki hamlesini belirlemiş değil. Çünkü esasında petrol fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı tahvil fiyatlarının %5'i aşmasıyla birlikte Fed'in faiz arttırdığını görüyoruz. Önceki dönemlerde doğrudan enflasyon artışıyla alakalı bir faiz artırımı konuşurken bu dönemin parantezi Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıydı. Fed de tabii enerji maliyetleri arttığı için 0.25 bas puan faiz artışı gerçekleştirdi. Tabii piyasada Fed'in faiz artırımının sürdürülebilir olup olmadığı şu an itibariyle tartışılıyor. Ve bu noktada esasında ana kaynağımız Trump'ın ağzından çıkacak savaşı bitiriyorum kararıyla birlikte Fed faiz artışını durdurabilir. O sebeple esas konumuz bir miktar Hürmüz Boğazı olacaktır. Bir miktar petrol fiyatları olacaktır. Fed de bunlara göre esasında politika faizini belirleyecektir diyebiliriz. Tabii şu an itibariyle Ekim ayının toplantısı içerisinde yaklaşık olarak piyasa %55 ihtimalle FED'den 0.25 bas puan faiz artırımı bekliyor. Ama bence Ekim ayında 0.25 bas puan gelmeme ihtimali oldukça yüksek. Fakat Aralık ayında savaş eğer büyüdüğü takdirde bir 25 bas puan faiz artırma ihtimali masada konuşulan konular arasında. Tabii bu noktada da kısa vadeli altın bundan pozitif olarak etkileniyor. Çünkü FED'in sürdürülebilir bir faiz artırımına gideceğini esasında piyasalar şu an itibariyle düşünmüyor. Yani geçmiş yıllara bakacak olursak FED faiz artırımına girdiğinde kümülede bir faiz artırımını ve ard arda gelen bir faiz artırımını konuşuyorduk. Şu an itibariyle piyasalar bunu beklemediği için esasında bir miktar altına talep arttı diyebiliriz. Tabii geçmiş datoya da bakacak olursak 94 yılında 300 bas puan sıralı bir şekilde faiz arttırmıştı FED. 99 yılında 175 bas puan sıralı bir şekilde faiz arttırmıştı FED. Hatta bunlardan en büyüğü 2022 yılındaki özellikle pandemi sonrasındaki hikayemiz. Burada da çok agresif bir şekilde peş peşe FED faiz arttırmıştı. Burada da totalde 525 bas puan civarında bir faiz artırım sürecini gördük 2022-2023. Fakat bu dönemin konusu aslında kalıcı ve yapıcı bir enflasyonun yaratmış olduğu faiz artırım hikayesi değil. Tamamen savaşın oluşturmuş olduğu enerji maliyetleriyle birlikte gelen bir faiz artırım süreci. Piyasalar buna şu yönden bakıyorlar. Savaş bittiği senaryoda veya savaşta bölgesele sıçramama ihtimali azaldığı takdirde bu FED tarafından faiz artırım hikayesi sürdürülebilir olmama ihtimali var diye bakıyor. O sebeple yani bu noktada eğer petrol güzergahını Hürmüz'den değil Kerkük üzerinden Akdeniz'e bir lojistik sağlamaya çalışan hikayemiz şu an itibariyle masada. Eğer bu gerçekleşirse zaten savaş büyüdüğü senaryoda enerji maliyetleri artar diyemeyiz. Bu noktada artık altının tekrar arttığını görebiliyoruz. Altın bu zamana kadar artmamasının sebebi aslında Brent petrol fiyatlarının yükselişinin esasında Fed'in para politikasını zorlama ihtimali arttığı için artıyordu. Fakat önümüzdeki senaryoda eğer Hürmüz Boğazı'nın haricinde yani 2-3 senaryomuz var. Tabii bunlardan bir tanesi petrolün lojistik güzergahını değiştirmek. Eğer başarılı olursa Hürmüz Boğazı kullanmayıp başka bir rotadan petrolü geçiş noktasına sağlarlarsa bu noktada petrolün arzı çok fazla etkilenmez. Fakat lojistik maliyeti artar. Yine petrol fiyatlarına Hürmüz Boğazı kapandığı senaryosu kadar ciddi bir pozitif etkilenme yaşama ihtimalimiz azalır. Bu noktada da savaş devam edebilir. Savaşın devam ettiği senaryoda da altın fiyatları yükselebilir. Fakat şu an neyi konuşuyoruz? Şu an savaş devam ediyor, altın düşüyor veya hani savaş devam

0: diyor. Petrol fiyatlarından dolayı altın düşüyor diyoruz. Fakat bu noktada Trump'ın dünkü söylemlerinde de esasında savaşı büyütüp büyütmeme kararını birazdan alacağım, bugünlerde alacağım tarzında mesajları piyasaları doğrudan etkiliyor. Tabii Kasım ayındaki seçim de esasında piyasaları doğrudan etkiliyor. Seçime kadar enerji maliyetleri yüksek seyretmesine istemeyen bir lider olabilir. Sizin az önce bahsettiğiniz 4070 dolarlardan merkez bankalarının alıma geçme konusu da esasında en büyük alıcımız, evet, merkez bankaları altın konusunda. Merkez bankalarının stratejisi aslında yükselen tahvil fiyatlarında yüksek borçlulukla birlikte bu tahvile alımlarını bir miktar durdurup, Amerikan doları taleplerini bir miktar durdurup jeopolitik bir rezerv statüsünde olan altını rezervlerine ekleyen merkez bankaları var. Bunun da temelinde aslında borç krizinden bahsettiğimiz bir hikaye var. Yani Amerikan ekonomisi özelinde yıllık geliri 5,5 trilyon dolar olan Amerikan ekonomisi var. Fakat yıllık borcu ise 7,4 trilyon dolar kabaca bir borçluluğu var. Tabi bu noktada bütçe açığı var. Bir bütçe açığı olma krizi olma ihtimaline karşı merkez bankaları altın rezervlerini artırıyorlar. Tabii Çin Merkez Bankası bunlardan en büyüğü, en büyük alıcılardan bir tanesi Çin Merkez Bankası. Bu alım stratejisi merkez bankalarınca devam edecektir. Keza fiyatlarda 4010'a yaklaştığı sürece merkez bankaları alımlarına devam edecektir. Yani şu an itibariyle önümüzdeki sürece ilişkin Fed'in faiz arttırmama ihtimali artarsa, keza senaryo son çeyrekte bence bu şekilde olma ihtimali oldukça yüksek. Bu noktada da ons altın tekrardan 4800'lere kadar, 4900'lere kadar bir yükseliş hareketini sergileyebilir son çeyrek itibariyle. Tabii şu an itibariyle 4385'lerdeyiz. Buralardan yaklaşık olarak bir %10, %11'lik bir alanı son çeyrek özelinde ons altının mevcut. Tabii petrol fiyatları 100 doların altında kaldığı senaryo için bu geçerli bir durum. Önümüzdeki süreç bir miktar karışık olacaktır. Eğer petrol güzergahını değiştirirlerse hem petrol fiyatlarıyla birlikte yükselen bir ons altın görebiliriz. Fakat bu zamana kadar ons altınla petrolün korelasyonu tamamen zıtta bir hikayeydi. Fakat yükseliş hızı altının petrole göre daha da yüksek olabilir önümüzdeki süreç için.
1: Evet, altına değindiniz. Biraz daha tabii orayı açmak istiyorum. Birazdan petrol fiyatına da bakarız. Fed faiz arttırdı. Altına bakıyoruz. Yani Fed'den bir sıkılaşma görüyoruz. Altın biraz daha görece güçlü kalmaya devam ediyor. Aslında karar sonrası bir sert geri çekilmişti. Daha sonra yönünü yukarı çeviren bir altın fiyatı vardı. Şimdi bakıyoruz yine petrol yüksek. Her ne kadar 110 dolar sınırından dönse de hala 3 haneli rakam konuşuyoruz. Jeopolitik risklerin hala canlı kaldığını, hürümüzün kapalı olduğunu, bir savaş ortamı olduğundan bahsediyoruz. Bir yandan bir de Merkez Bankası alımları da desteklemeye devam ediyor. Dolayısıyla biraz da şundan bahsedebilir miyiz? Altın faiz indirim beklentisinden bağımsız bir hikaye yazmaya mı başladı sizce? Burada tabii biraz da petrolün enflasyonu ne kadar taşıyacağına mı odaklandı?
0: Esasında evet, petrolün enflasyonu ne kadar taşıyacağına odaklandı. Dolayısıyla Fed'in para politikasında da önümüzdeki süreç içerisinde bir süreli ve hızlı bir şekilde, sıralı bir şekilde faiz artırmama ihtimalinin olduğunu piyasa esasında biliyor. Ne zaman savaş biter veya savaştaki bölgesel sıçrama ihtimali azalır, o sebeple Fed'in faiz artırım ihtimali önümüzdeki sürece ilişkin daha da azalabilme ihtimali var. Bu noktada altın tarafı da esasında bunu fiyatlıyor şu an itibariyle. Aslında Fed'in uzun vadeli olarak zaten tahvil faizleri 10 yıllıklar %5'lerin hemen altında, %5'in de üzerinde bir hızlı bir rally yapma ihtimalini bir miktar düşük gören traderlar esasında dolar endeksinden bir miktar geri çekilip kıymetli madenlere yöneliyor şu an itibariyle. Keza Japonya Merkez Bankası'nda da bu sabah itibariyle 0.25 bas puan faiz artırımını gördük. Fakat oradaki hikaye bir miktar daha değişik. Yani enflasyonu olan ülkelerde faiz arttırımını normal karşılarız ama enflasyonun altında bir enflasyonun üzerinde bir politika faizi, esasında piyasalar bunun daha da sürdürülebilir bir arttırma ihtimalinin olmadığını düşünüyor. Bu noktada da altın fiyatları yükseliyor. Aslında FED faiz arttırma ihtimali önümüzdeki sürece ilişkin savaşın seyri bu şekilde devam ettiği takdirde, büyümediği takdirde daha da azalacaktır. Tabii FED'in faiz artırım ihtimalinin azalması senaryosunda da kıymetli madenler bu noktada bir miktar parlamaya devam edecektir diye düşünüyorum.

0: düşünüyoruz. O sebeple ons altın bu durumdan pozitif olarak etkilendi. Fed faiz kararı açıklandığı vakitlerde Kevin Warsh'un açıklamalarıyla birlikte ons altın 4235 dip fiyatlamasıyla birlikte oralardan destek buldu ve şu an itibariyle 4395'lerdeyiz. Yani %3,5 civarında dipten yukarıdayız diyebilirim. Tabi bu noktada da önümüzdeki sürece ilişkin altının gidişatını belirleyen unsurlar arasında özellikle savaşın büyüme ihtimali altını negatif olarak yansımaya devam edebilir. Fakat petrol güzergahının değiştirilmesi masada kaldığı takdirde önümüzdeki sürece ilişkin petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketleri de esasında sınırlı kalabilir. O sebeple altın son çeyrek performansı bütün çeyreklere göre daha da yüksek olabilir şeklinde düşünüyoruz. O sebeple son çeyrekte belki bir savaşın büyüme ihtimali artarsa bir 5000 dolarlara kadar bir hızlı bir rally beklemeye devam ediyoruz.
1: Evet, bir de Boj'dan bahsettiniz. Aslında orayı da biraz sormak istiyorum. Çünkü 48 saat içinde hem FED hem Boj faiz arttırdı. İşte Boj 31 yılın en yüksek seviyesine kadar, yine orada da bir çeyrek baz puanlık faiz artışı gördük. Normalde iki tarafta birden sıkılaşma gördüğümüzde para politikasının aslında küresel olarak daha da sertleştiğini biz anladık. Çünkü iki tane büyük majör Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Tepkilere baktık. FED'den sonra dolar bir miktar güçlendi ama yene bakıyoruz. Boj'un faiz artışından sonra yen beklenen tepkiyi vermedi. Orada bir zayıflama gördük. Dolar yen paritesi 150 seviyelerinde. Burada biraz Fed ile Boj arasındaki faiz farkından bahsedebilir miyiz? Burayı nasıl yorumlarsınız?
0: Bu noktada makroekonomi olarak bakmak gerekir bu konuya bence. Şimdi Japonya Merkez Bankası tarafı esasında enflasyona bakıyor. Enflasyon özellikle yaklaşık olarak 1.9'larda. Zaten politika faizi %1'lerdeydi. Yani 1.9 ile 1 arasında uçurum var. Bu uçurumu kapatmak için özellikle faiz artırımını en azından bir miktar denediler. Hatta faiz artırımı denemeden önce bir miktar yeni müdahale ettiler. Merkez bankaları tarafından geçtiğimiz aylardan muhtemelen 2 ay önce bir müdahale gerçekleşmişti. Ardından da enflasyon yükselişine esasında müdahalelerle bir miktar önünü kesemeyeceğine esasında savaşın büyümesiyle birlikte Japonya'nın cari açığından kaynaklı petrole ithal eden bir ülke olduğundan kaynaklı petrol fiyatları yükseldikçe enflasyon da hızlı yükseldi Japonya'da. Enflasyonun yükselişinden kaynaklı faiz artırım ihtimali arttı. Tabii %1'lerde olan politika faizi %1.25'lere kadar yükseldi. Fakat enflasyon 1.9'da devam ediyor. Keza petrol fiyatları %100 dolarların üzerinde de kalıcılık sağlaması halinde Japonya Merkez Bankası tarafından faiz artırım sürecinin devamlılığını bekleyebiliriz. Tabii bu nokta da esasında dolar endeksine negatif olarak yansıyan bir nokta oluyor. Tabii Japonya Merkez Bankası önümüzdeki sürece ilişkin faiz artırım hikayesini devam ettirdiği takdirde dolar endeksi Japonya Merkez Bankası'nın almış olduğu karardan kaynaklı gevşemeye devam edebilir. Dolar endeksinin gevşemeye devam etmesi de altına yaramaya devam edebilir. Yani makro çerçevede evet merkez bankalarının alımlarından bahsediyoruz ve diğer merkez bankalarının para politikası kararları da aslında bir nebze altını pozitif olarak etkileyebilir dolaylı olarak. Fakat temel motivasyonumuz altındaki esasında bütçe açığından bahsettiğimiz aslında borçluluktan kaynaklı merkez bankaları stratejik rezerv niteliğinde altın almalara devam edecektir diye düşünmeye devam ediyoruz.
1: Evet, o zaman bir de petrol fiyatlarına da bakmış olalım. Şimdi yeniden bir gerileme gördük. 100 dolarları konuşuyoruz. İşte 110 dolar sınırından dönen Brent'ten de bahsettik. Yine burada tabii alternatif sevkiyat imkanlarını konuşuyoruz. Siz de altını çizdiniz. Burada biraz arz korkusunun biraz yine yatıştığını gördük ama hala 100 doları da konuşmaya da devam ettiğimiz bir ortam. Dolayısıyla bundan sonra ne bekleriz? Artık fiyatın talebi ve küresel büyümeyi bozma ihtimali daha mı önemli? Çünkü her ne kadar savaşı konuşsak da arz talebi de burada atlamamak gerekiyor. Arz sıkışıklığının yanı sıra biraz da talep de mi etkilemeye başladı petrolü?
0: Tabii arz esasında bence en büyük konulardan bir tanesi. Fakat talebi de öngörmek ve es geçmemek gerekir. Arz aslında savaş başlamadan önce yaklaşık olarak 130 milyon varil civarında piyasalara ek bir rezerv sürülmüştü. Fakat özellikle Ağustos döneminde bu rezervin %70'inin bittiği esasında piyasalara haber

0: niteliğinde verilmişti. Tabi bu noktada da esasında savaşın başlangıcından itibaren olan arzın azalma ihtimalinin artması, önümüzdeki sürece ilişkin petrol rezervlerinin azalmasıyla birlikte fiyatlarının yukarı yönlü hareketi ve Hürmüz Boğazı'nda da bir daralma yaşandığı takdirde petrol fiyatlarının daha da hızlı yükselişi esasında piyasalarda bekleniyordu. Fakat bu noktada bence belirleyecek olacak hikayenin en büyüğü tabii savaşın gidişatı olacaktır. Savaşın gidişatının haricinde OPEC Plus tarafından üretimi arttırma kararı da alınabilir önümüzdeki süreççe ilişkin. Yani merkez bankaları esasında yüksek enflasyonu istemezler diye düşünüyoruz tabii. İstedikleri vakitte de tabii faiz artırım hikayesi ons altını baskılamaya devam eder. Fakat strateji 2026'da son çeyrekte daha yani 100 doların altındaki en ideal senaryoda 100 doların altındaki petrol fiyatları aslında petrol arzının bir miktar artmasıyla birlikte mümkün olabilir veya savaşın azalma ihtimaliyle olabilir. O sebeple Trump'ın iki dudağının arasından çıkacak haberler kıymetli olmaya devam edecektir maalesef. Savaşın bitme ihtimalini artıran bir konudan bahsederse petrol fiyatları hızlıca 100 doların altında 80 dolarlara hedefleyecek bir fiyatlar olacaktır diye düşünmeye devam ediyoruz. Bu da makroekonomik olarak Fed'in faiz arttırım ihtimalini bir miktar güç kaybına uğratır ve dolar endeksinde de geri çekilmelerle birlikte Amerikan borsaları ve kıymetli madenlerde son çeyrek özelinde yukarı yönlü hareketler tetiklenebilir. Esasında bütün piyasaların baktığı alan petrol fiyatları. Petrol fiyatları oldukça kritik olacaktır. Önümüzdeki sürece ilişkin merkez bankalarının makroekonomi politika kararlarını doğrudan etkileyecektir. Tabii 110 dolarlardan özellikle şu an itibariyle 104 dolarlara kadar geri çekilen bir Brent'ten bahsediyoruz. 104 burada 103 dolar esasında kritik bir bölge. 103 doların altında bir hareket kalıcılık sağladığı takdirde 3 aylık rakamlardan tekrardan 2 aylık rakamlara bir geçiş söz konusu olabilir. Bu da bütün piyasalara risk varlıkları pozitif olarak yansır ve kıymetli madenlere de pozitif olarak yansır. Umarız ki savaş büyümez. Normal makroekonomik çerçevede bütün hikayeyi sene sonuna kadar görebiliriz diye özetleyebilirim.
1: Evet Gürkan Bey, bir de tabii küresel borsaları da sormak istiyorum son olarak. Şimdi hafta başında yapay zekayı konuşuyorduk. İşte son dönemde yine yüksek değerlemeler, bu yatırımların sürdürülebilirliği konusunu tartıştık. Özellikle teknoloji devlerinden, yöneticilerden bazı uyarılar geldi. Burada Bill Gates yine konuştu. Hükümet şu an yapay zeka değişimine hazır değil dedi. Bu hızın yavaşlatılması gerektiğini atıfta bulunanlar oldu. Yine OpenAI'ın CEO'su da bu yıl halka arzını bekliyorduk. Bunun ertelendiğini açıkladı. Dolayısıyla bir yandan Fed'i konuşuyoruz. Yüksek faiz, yüksek enerji maliyetleri ama diğer taraftan yapay zeka yatırımları hala güçlü. Endeksler hala güçlü kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla Fed sonrasında yine bir teknoloji tarafına alım geldiğini de gördük aslında. Burası için ne dersiniz? Yani AI hikayesi evet devam ediyor ama önümüzdeki dönemde bu faiz şokunun geçici olarak sindirildiği bir ortamı mı görüyoruz? Yani ileride nasıl bir tablo görürüz? Burada bir balon var mı? Çok klasik bir soru olacak ama ne dersiniz buraya ilişkin?
0: Tabii bu noktada bence hikaye henüz bitmiş değil. Çünkü yatırımlar oldukça yüksek. Bu yatırımların geri dönüş süresi bir miktar arttığı için aslında yeni yatırımlarda bir miktar azalmayı görüyoruz. Yatırımların geri dönüş süresi arttığı takdirde tekrar büyük yatırımların özellikle teknoloji endeksine doğrudan yarama ihtimali olduğunda bahsedebiliriz. Tabii Nasdaq özelinde özellikle Fed kararıyla birlikte 28.765'ten yükselen şu an itibariyle 29.608'lerde fiyatlanan bir endeksimiz var. Amerikan teknoloji endeksi. Yaklaşık %3 yukarıda. Fed faiz kararıyla birlikte %3 yukarıda. Keza bu tarafta da S&P tarafında durum biraz daha yani volatil ilerliyor diye söyleyebilirim. Fakat S&P tarafı Nasdaq'a göre daha da düşük bir getiriye sahip. Yani esasında hali hazırda teknoloji endeksleri bir miktar daha özellikle sanayi tarafından daha da hızlı pozitif olarak geri dönüş sağlıyor. Hali hazırda Nasdaq tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. Fakat önümüzdeki sürece ilişkin sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bu noktada bu teknoloji endekslerinin hisselerinin yapmış olduğu, şirketlerin yapmış olduğu yatırımların geri dönüş süresi uzadığından kaynaklı büyüyen bir sektör sektör daha yavaş büyümeye devam edecek.

0: olacaktır diye düşünüyoruz. Fakat geri dönüşler geldiği takdirde yatırımların artırılarak daha hızlı bir şekilde büyüme ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu devasa yatırımlardan bahsettiğimiz için en azından kısa vadeli tepkiye bakacak olursak şu an itibariyle Nasdaq'la S&P arasındaki fark, Nasdaq bir pozitif senaryoya karşı S&P'ye göre daha hızlı yükseliş tepkisi veriyor. Bir tarafta %3'lük bir tepkiden bahsederken bir tarafta da %2'lik bir tepkiden bahsediyoruz. O sebeple önümüzdeki sürece ilişkin bence teknoloji endeksi parlamaya devam edecektir. Fakat eski coşkusuyla devam etmemeyi ihtimali daha da az diye özetleyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. İyi seanslar dileyelim size de. Stratejist Gürkan Aydoğan bizlerle birlikteydi. MTA piyasalarını değerlendirdik. Böylece piyasa saatini burada noktalıyoruz. Saatler 13'ü gösterdiğinde yatırım günlüğünde görüşmek üzere diyelim.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara.
4: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CB Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimdeydi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara.

0: Enerji hattına hoş geldiniz. Enerjide artık mesele yalnızca üretmek değil, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru maliyetle ve kesintisiz üretmek. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126 bin megawattı aştı. Bunun %62,8'i yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Güneş ve rüzgar hızla büyüyor. Karadeniz'de doğalgaz üretimi artıyor. Gabar'da petrol üretimi yeni rekorlar kırıyor ama aynı anda elektrik talebi de büyüyor. Yani önümüzde çok daha büyük bir denklem var aslında. Daha fazla elektrik, daha fazla yenilenebilir, daha güçlü şebeke, daha fazla depolama ve nükleerle desteklenen yeni bir enerji mimarisi. Peki Türkiye 2035'te, 2050'de enerjisini nasıl üretecek? Yerli kaynaklarda hangi noktaya gelebiliriz? Doğalgaz ve petrol üretimi dışa bağımlılığı ne ölçüde azaltabilir? Güneş ve rüzgar yatırımlarının önündeki asıl eşik artık kapasite mi, şebeke mi? Ve nükleer enerji Türkiye'nin enerji denkleminde ne kadar büyük bir rol oynayacak? Konuğum enerji uzmanı Bülent Şen. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Öncelikle Türkiye enerji denkleminde bugün tam olarak nerede diye sormak istiyorum. Çünkü notlarıma bakıyorum. 126.476 megawatt kurulu güç. Bunun %62,8'i de üstelik yenilenebilir. Bu çok önemli bir eşik aslında. Ama kurulu güç başka, gerçek üretim başka. Türkiye'nin enerji fotoğrafını kapasite üzerinden değil de aslında üretim ve tüketim dengesi üzerinden aslında değerlendirmenizi istiyorum.
1: Aslında girişte çok güzel özetlediniz. Ben de şöyle düşünürken beni de götürdünüz. Şimdi Türkiye'nin enerji mimarisine baktığınız hakikaten oyunun kuralları da değişiyor. Demin çok güzel bir özet yaptınız. Aslında sadece üretmek değil, ona kesintisiz ulaşmak ve oyun içinde olmak çok daha önemli. Türkiye'nin kurulu gücüne baktığınızda 126 bin megawatt dediniz. Beni dinleyenler için şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin kurulu gücü 2002 yılında 32 bin megawatt'tı. Yani 126 bin megawatt derseniz yaklaşık 4-4,5 kat büyümüş. Neden? Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Evet. Özellikle elektrik enerji bambaşka bir boyutta. Şunu söyleyeyim ben. Dünyada da Türkiye'de elektrik enerji talebi büyüyor. Rakamlara baktığımda Türkiye'nin 2025'te 360 terawatt saatlik bir elektrik tüketimi var ama Sema Hanım bu 2050 ve 2060'ta özellikle 2060'ta 3 katına yakın artıyor. Neden artıyor? Durup dururken artmıyor. Neden? Baktığınızda özetlediniz aslında. İşte elektrifikasyon, yapay zeka, veri merkezleri, elektrifikasyonun özellikle elektrikli şarj istasyonları, elektrikli araçlar oyunun enerji mimarisinin denklemleri değişiyor. Türkiye'nin demin de söyledik enerjiye ihtiyacı var. Baktığımız özellikle yerli ve yenilenebilir enerji Türkiye'nin bir başarı hikayesi var. Evet. Neden diyeceksiniz? 2002 yılında Sema Hanım baktığımızda Türkiye'de yenilenebilir enerji yok gibiydi. Güneş ve rüzgar 2002 yılında bahsediyorum. 20 yıl geçmiş. Şu anda rakamları siz de söylediniz. Güneş ve rüzgar ikisinin toplamı %40 baktığımızda 43 bin megawatt. Neredeyse üçte biri. Kurulu güçte ama bu. Yerli ve yenilenebilir enerji kurulu güçte %60 ama üretim biraz başka. Üretim biraz daha başka şey yapıyor. Ama üretime de baktığımızda geçen Bakan Bey'imiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız açıkladı. Hatırlar mısınız? Son 10 yılda 28 kat attı diyor.
0: Evet.
1: Doğru. Çünkü güneş neredeyse %12'ye geldi. Üretimden bahsediyorum şu anda. Rüzgarda %12. İkisi kafa kafa edersek %24. Yani dörtte biri ciddi manada yenilenebilir enerjiden geliyor. Peki yenilenebilir enerji güneş ve rüzgar olmasaydı ne olacaktı? Muhtemelen cihaz açımız daha da artacaktı. Çünkü şunu söyleyeyim, altını çizerek söylüyorum. Her bir megawatt yenilenebilir enerji, güneş veya rüzgar bizim yıllık 150 bin dolar cari açımızı pozitife çeviriyor. Yani her kurduğumuz güneş, her kurduğumuz rüzgar cari açımızı pozitif yönde etkiliyor.
0: Tabii.
1: Enerji mimarisine baktığımızda ben nükleer önemsiyorum. Bakan Bey de geçen açıklama yaptı hatırlarsınız. Özellikle Akkuyu Nükleer Santrali 4800 megawattlık bir kurulu gücü var. İlk fazı 1200 megawatt. Nükleer enerjinin şöyle bir özelliği var. Nükleer enerji sadece nükleer enerji değil aslında. Arkada bir sürü getireceği artılar da var. Sayın Bakanımız da açıkladı hatırlarsanız Sinop ve Trakya'da yapılacak nükleer enerjiyle Türkiye 2060'ta enerjisinin %20'sini nükleer enerjiden karşılamak istiyor. Ama Trakya daha önemli bana göre. Çünkü Trakya bölgesinde bir elektrik ihtiyacı daha fazla. Yani Trakya mı Sinop mu dersen kurulacak nükleer santral muhtemelen Trakya öncelikli olacak. Onunla ilgili görüşmelerinde devam ettiğini biliyorum. Nükleer güç bazı ülke ciddi artı sağlıyor. Ama Türkiye'nin enerji çeşitlendirmesine bakarsak yayından önce sizinle de konuştuk. Burada başarı kriteri nedir? Kesintisiz enerjinin alınmasıdır. Evet. Gaz veya elektrik fark etmez. Evet. Şu rakamın altını çizeyim. Bizi dinleyenler, biz mühendisiz. Mühendisler rakamları sever. Türkiye'nin Sema Hanım günde 2 milyon varil doğalgazı ve petrol ihtiyacı var. Her gün ama. Her gün bizim 2 milyon
0: varil.
1: Aynen öyle. Her gün ama bu. Ay yıl değil. Yani 2 milyon varil her gün sisteme girmesi lazım. 1 milyon varili doğalgaz, 1 milyon varili petrol. Peki Türkiye'de ne kadar üretiliyor diyeceksiniz muhtemelen. %10-15 doğalgazda Türkiye'de yerli üretim var. Petrolde de yaklaşık %10 yerli üretim var. Yani baktığınızda Türkiye enerjisini arıyor. Sadece kendi ülkesini aramıyor, yurt dışını da arıyor biliyorsunuz.

0: Enerji ihtiyacı daha da artacak. Ben hep şunu söylerim. 1881'de İngiltere Lordlar Kamerası'nda bir konuşma var. Lord Kelvin diyor ki, beyler diyor, kendinize gelin diyor. Fosil yakıtlar tükenmek üzere. Bakın 145 yıl önce. Tek umudumuz rüzgar gülleri diyor.
1: Evet.
0: 145 yıl önce. Demek ki bizim de Türkiye'nin baktığımız enerji mimarisinde, özellikle kendi ülkesinde ve yurt dışında aradığı, biliyorsunuz, hem gaz hem petrol yatakları var. Maden yatakları da arıyor. Çünkü oyunun rengi bambaşka hale geliyor. Trump'ın gelişiyle beraber, biliyorsunuz, 1 Ocak'ta ki Venezuela'nın meşru hükümetinin başkanını alması, oradaki petrole tabir caizse tırnak içinde çökmesi diyeyim. Sonrasındaki işte Hürmüz Boğazı olabilir. Petrol fiyatları, ben her yayına girmeden önce bakıyorum. 2 gün önce bir yayın vardı, 107 dolardı. Şu anda girerken baktım 102 dolar.
1: Evet.
0: Biraz aşağı çekiliyor. Biraz aşağı doğru iniyor. İnşallah iner, ama hem Hürmüz Boğazı, hem Babul Mendeb, hem Rusya-Ukrayna birbirini etkiliyor. Hürmüz Boğazı'nın şöyle bir özelliği var. Dünya petrolünün ve gazının neredeyse beşte biri buradan geçiyor.
1: Evet.
0: Yani bunlar çok kritik yerler. Siz beşte bir dediğiniz zaman dünya günde, Sema Hanım, 100 milyon varil petrole ihtiyacı var. Her gün. Hani demin dedim ya, Türkiye 1 milyon varile ihtiyacı var. Bu bir şekilde çıkması lazım. 20 milyon varil sisteme girmezse ne oluyor? Arıza problem olunca talep artıyor zaten. Bu sefer ne oluyor? Fiyatlar yukarı doğru çıkıyor. Türkiye Hürmüz'den gaz ve petrol almıyor ama, %10'a yakın bir petrol alıyor ama, Türkiye neden etkileniyor? Fiyattan etkileniyor.
1: Evet. Tabii.
0: Ben şimdi bitireyim sizi.
1: Ben güneş ve rüzgarı aslında oradan devam etmek istiyorum. Çünkü ne kadar kapasite kuracağız değil. O kapasiteyi sisteme nasıl entegre edeceğiz? En kritik de soru
0: kesinlikle.
1: Bu. Nasıl entegre edeceğiz?
0: Şöyle bakın, Türkiye'nin şöyle bir hedefi var. 2035 yılında bakanımız açıkladı, 120 gigawatt güneş ve rüzgar dedi.
1: Hı hı.
0: Şimdi kaçtayız? 40 dersek 80 80 gigawattlık bir şeyimiz var. 10 yılda yapılabilir mi? İddialı bir hedef, yapılabilir. İddialı bir hedef ama. Ama mesele onu kurmak değil sadece. O kurduğunuzu tüketim noktalarına taşımak.
1: Tabii.
0: Sayın Bakanımız açıklama yaptı, hatırlarsanız. Önümüzdeki yıllarda sadece high voltage DC dediğimiz, yani üretilen noktadaki enerjiyi, elektrik enerjisini tüketim noktasına aktarmak için DC dediğimiz, high voltage DC ile bu hatları taşımamız lazım. Yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım bu. Bu beraber eşgüdüm olarak devam ediyor aslında zaten. Bunlar bırakılmıyor, yapılıyor. Çünkü sizin üretim noktanızdan tüketim noktasına getirmeniz gerekiyor. Şimdi baktığınızda, demin de söyledim ya, Türkiye özellikle güneş ve rüzgarda, hem güneşte hem rüzgarda dünyada baktığınızda ilk 10'da olan bir ülke. Türkiye kurulu güç olarak da 11. bir ülke. Yani 100 bin megawattı aşan 11. ülke. Bunlar çok ciddi rakamlar. Demek ki Türkiye'nin hala ciddi elektrik ihtiyacı var.
1: Hı hı.
0: Bunu gösteriyor.
1: Hı hı.
0: Bunun artış sebebini demin söyledimse işte. Bakın Sayın Bakan'ın açıkladığı 2035 işte çok az bir zaman kaldı belki ama 10 milyon yakın elektrikli araç deniyor. Yani Türkiye'de caddelerde, sokaklarda olacak. Siz buna göre bir altyapı yapmanız gerekiyor. Doğru mu?
1: Tabii.
0: Ve bu hızla devam ediyor.
1: Hı
0: hı. Sizin elektrik ve rüzgar doğadan gelen hediyeler bunlar. Suyu da katarsak, demin siz programa başlarken söylediniz, 160'a yakın yerli ve yenilebilir. Bunlar olmadığı sürece bakın, sizin cari açınız petrol ve doğalgazdan büyüyor mu?
1: Hı hı.
0: Fiyatlardan dolayı büyüyor. Ne kadar biz yenilebilir enerjiyi, yerli ve yenilebilir enerji yaparsak bu fiyatlar aşağı doğru inecek. Türkiye iletim hatlarını şu anda, yeni iletim hatlarını öyle diyeyim, çünkü şebekeyi üretim noktasına, tüketim noktasına kaydırman lazım. Türkiye enerji mimarisi dediğiniz, bunu depolamayla plus geçiyor üzerine depolama, biliyorsunuz yavaş yavaş bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Rüzgar ve güneşte özellikle. Bundan sonra nükleer enerji ortaya çıkacak. Türkiye'nin biliyorsunuz SMR dediğimiz yeni bir nükleer enerji, biraz daha küçük nükleer enerji santralleri var. SMR'larda Türkiye toryumu kullanacak. Toryum da Türkiye'de olan bir maden. Yani baktığınızda enerji mimarisi özellikle bizi 2060'a götürecek. Demin dedim ya, 3 kat fazla elektriğe ihtiyacınız var. Şu anda 2023'te 360 terawatt sayısı, bu 1000 terawatta çıkıyor. Bunu bir şekilde kaynakları sağlamanız gerekiyor. İşte bunlar da enerji mimarisinin altyapıları.
1: Evet. Şimdi siz şebeke ve depolama dediniz, ekleyeyim, sistem esnekliği aslında. O da onu da ben ekleyeyim. Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı da özellikle bu konudaki yatırımlara Türkiye'de dikkat çekiyor. Türkiye'nin enerji dönüşümünde görünmeyen dar boğaz şebeke olabilir mi?
0: Ya şöyle, şu anda baktığınız aslında bunlar birbiriyle eşgüdüm haline gittiği için bence çok buna ihtimal vermiyorum. Çünkü daha çok burada zaten bakanlık da şunu yapmaya çalışıyor. 2026 içinde de YEKA projede var. Yaklaşık 2400 megawatt olması lazım.
1: Konuşacağız birazdan.
0: Yok, şunu söylüyorum. Hı-hı. Genelde tüketim noktalarına yakın kurulduğu için, siz mesele şu, ne kadar tüketim noktalarına yakın kurabilirsiniz, yani enerjinin tüketeceği noktaya yakın kurarsanız o kadar teknik kaybınız azalıyor ve bunu daha rahat taşıyabilirsiniz. Hı-hı. Baktığınızda Türkiye bu enerji mimarisi aslında Sema Hanım çözmüş. Yani baktığınızda Türkiye'nin mesela şöyle söyleyeyim, son yıllarda yaşadığımızı yaşadık mı hiç? Yani Covid süreci sonrasında işte petrol arzındaki sıkıntı, gazdaki sıkıntı, deprem korelasyonu. Baktığınızda Türkiye enerjisinde gazla

0: Bunları yaşamadı ve muhtemelen daha da hızlı ilerleyeceğiz. Şundan dolayı demin söyledim ya, 2035'e 120 gigawattlık bir yenilenebilir enerji kapasitesi konuyor. Nükleer enerji santralimiz Akkuyu 2026'nın sonunda muhtemelen birinci fazı devreye girecek. Bu çok önemli çünkü nükleer enerji santralinin şöyle bir özelliği var. Sema Hanım, nükleer enerji santrali yılın %80'inde çalışıyor. Güneş %10'da çalışıyor.
1: Evet.
0: Rüzgar %30'unda çalışıyor. Yani biz ben elektrik mühendisiyim. Bu hani muhtemelen ki bakanlığın değerli personelleri, değerli yöneticileri bunları düşünüyor zaten. Hiçbir bölgede enerji arzında bir sıkıntı yaşadığımızı duydunuz mu? Veya gazda. Yani belki onlara da vakit kalacak mı bilmiyorum ama Türkiye mesela 2000 dünyada kışa doğru gidiyor. Özellikle bizim olduğumuz yarım küre. Türkiye baktığınızda gazda, doğalgaz herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Yaşamayacak da inşallah.
1: Elektrikte de aynı şekilde.
0: Aynısını onu da söyleyebilirim. Avrupa'ya baktığımızda hani yayından önce sizden de konuştuk ya. Mesela Türkiye yılda yaklaşık değişiyor ama kış şartlarına göre 50-55 milyar metreküp doğal gaz kullanıyor. Bunun yaklaşık Türkiye şu anda 10 milyarına yakını depolayabiliyor. Bu 13 milyarı çıkarmak istiyoruz. 13 milyar metreküpe. Niçin önemli? Kış döneminde gaza ulaşamayabilirsiniz. LNG tankerlerine, LNG gemilerine ulaşamayabilirsiniz. İran'da gaz arzında sıkıntı olabilir. Dünyada her bir şey olabilir. Siz belli dönemde en az 45 gün ülkeyi beslemek zorundasınız. Evet. Sistemin mantığı bu. Avrupa'ya baktığımızda nasıl durum?
1: Kötü. Evet.
0: Yani oradaki gaz depolarına ben baktım gelmeden önce. Almanya çok kötü. Bazı ülkelerde 160'a yakın ama Almanya 150'nin altında şu anda. Almanya nasıl çözecek bilmiyorum ama bu Trump'ın son olaylarından sonra özellikle Avrupa'da baktığımızda birkaç ülke, özellikle bunda Norveç ciddi faydalanıyor. Net ihracatçı pozisyonda Norveç. Çünkü Kuzey Denizi petrol ve gaz arıyor ve Avrupa sistemini besliyor. Amerika'da net ihracatçı pozisyonda. Avrupa özellikle bu dönemde ne yapacak çok merak ediyorum.
1: Evet.
0: Ben de. Çok
1: çünkü
0: merak ediyorum.
1: Öbür tarafta Rusya, Ukrayna
0: oradan alamıyor.
1: Alamıyor.
0: Oradaki biliyorsunuz Kuzey Akım 1 ve 2 vardı. Almanya, özellikle Almanya ciddi tedarikçisiydi. Kuzey Akım 1'i kapattı. Kuzey Akım 2'nin de inşaat süreci bitirildi. Şu anda Almanya zaten şeyinde de görüyoruz. Özellikle hani bugün şeyin de açıklamaları vardı. Avrupa Birliği Enerji Komisyonu Başkanı işte enerjiyi çözmemiz gerekiyor. Çünkü bakın Sema Hanım, baktığınızda ben mesleğimden dolayı da belki bunu önemli hale getiriyorum ama dünya enerji ve maden çağına doğru gidiyor. Bakın enerji ve maden çağı, madeni özellikle ekliyorum çünkü maden bence enerjinin olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Yani madeni çok kenarda bırakmamak lazım çünkü yeni bir enerjinin altyapısında madenler var. Yani onlar olmadan yeni bir enerji, güneş paneli, rüzgar türbini üretemiyorsunuz. Ve bunları çoğunda maalesef Çin elinde. Yani Trump'ın çıkışlarının bir kısmında esprisi o. Dünyada bana göre işte 2030'lardan sonra bunu çok daha net göreceğiz. Özellikle elektrik enerjisi için, hani bugünlerde petrol diyoruz ya, bambaşka şeyleri göreceğiz. Özellikle veri merkezlerinin çoğalması, yapay zekanın çok hızlı
1: önemli
0: kullanılması, ciddi
1: sanayi,
0: enerji,
1: dijitalleşme.
0: Tabii bunların hepsinin Sema'nın çok ciddi elektrik enerjisine ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Bakın orta küçük ölçekli bir veri merkezi Türkiye'deki Orta Anadolu'daki bir il kadar elektrik tüketiyor. Yani elektrik enerjisine dünyanın ciddi ihtiyacı var.
1: Evet. YK'yı konuşalım mı? 2026
0: tabii.
1: YK için ilave kapasite için
0: tabii.
1: 21 yarışma dan bahsediyoruz. Türkiye'nin yatırım iştahını bu anlamda gerçekten ciddi oranda hızlandıracak mı bu?
0: Bence hızlandıracak. Zaten bunu yıllardır yapılıyor. Biliyorsunuz ta bu aslında ilk Enerji Bakanımız Berat Albayrak döneminde başladı. Sonra Fatih Dönmez Bey devam etti. Şimdi Alparslan Bayraktar devam ediyor. Önceden lisanslılar vardı. Devlet bunu biraz şey yaptı. Ben de onu destekliyorum. Belli bir bölgede nasıl diyeyimse endüstri alanı gibi oluşturdu.
1: Evet.
0: YK dediğimiz aslında yenilenebilir enerji ihtisas alanı diye geçiyor. Devlet her şeyi hallediyor. ÇED'ini, işte izinleri falan. Sadece açık eksiltme dediğimiz bir yarışma var. Bu sene yanlış hatırlamıyorum. Mesela 2400 megawatt güneş ve rüzgarda.
1: Evet, 2400.
0: Bu çok önemli. Bakın aslında zaten
1: 900 güneş, 1500 de rüzgar olmak üzere.
0: Bu sene bir özellik daha var. Offshore rüzgar çalışmaları başlıyor biliyorsun. O çok çok önemli. Senin sorduğun soruya şöyle cevap vereyim. Bu 2400 çok çok önemli. Çünkü baktığınızda güneş ve rüzgarın sisteme her girmesi bizim cari açımızı azaltıyor mu? Azaltıyor.
1: Evet.
0: Türkiye'nin dış ülkeler bağımlılığını azaltıyor mu? Azaltıyor. Bakın ben elektrik mühendisiyim. İş hayatıma başladığımda 90'lı yıllarda ilk DAŞ'taydım. Biz gazımızın, sanayi ve hanelerin kullandığı gazın neredeyse %80'ini Rusya'dan alıyorduk. Sema Hanım. Yani tek bir ülkeye bağımlı olmak doğru bir şey mi sizce şu anda?
1: Elbette değil.
0: Değil. Türkiye şu anda enerjisine baktığımızda Rusya'dan %40'ın altına düşürdü. Bu çok çok önemli. Şundan dolayı anlatıyorum. Her giren sisteme güneş ve rüzgar bizim cari açımızı azaltıyor. Sanayicimizin rekabet gücünü arttırıyor. Doğru mu?
1: Evet.
0: Yarışmalarda biliyorsun hani inanılmaz bir talep yok mu? İnanılmaz bir talep var ve açık eksiltmeyle devletin de, ülkenin de, kamunun da da lehine pozitif fiyatlar da çıkıyor. Sonuçta bunlar endüstri bölgesi. Daha çok sanayicimiz için kullanılan, ben de onu destekliyorum zaten. Çünkü sanayicimizin rekabet gücünü arttırmak

0: bakmamız gerekiyor. Hı hı. Yani sanayici ne kadar enerjisini rekabet edebilecek pozisyonda alırsa o kadar rekabet edebilecek pozisyona giriyor. Ben bunları önemsiyorum. Önemsediğim bir şeylerden biri de özellikle şunu söyleyeyim. Offshore rüzgar.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz YK'lar Eylül-Ekim'de başlıyor yarışmalar. Hı hı. 2020'de yer teslim yapılacak. Yani o bu dönemde yapılacak. Offshore çalışmaları da başladı. Bazı şirketlerden fizibiliteli alındığını da biliyorum. Offshore'un da özelliği şu. Rüzgar enerjisini daha doğrusu elektrik enerjisini çevirirken açık denizlerden faydalanıyorsunuz. Bu çok çok önemli değil mi? Çünkü açık denizdeki rüzgarın debisi daha yüksek. Verimlilik daha yüksek. Aynen öyle. Bunu özellikle kuzey ülkeleri yapıyor biliyorsunuz. Türkiye'de bunu yapmalı mı? Yapmalı. Çünkü bizim bazen bana çok şu sorular soruluyor. Ya Bülent Bey Türkiye'de işte gaz ve petrol üretiliyor. Hani yurt dışına alma maliyetinin altında mı üstünde mi? Ya çok önemli değil. Siz bunu yapabiliyorsanız kabiliyetiniz gelişiyor. Bakın nükleer enerji santralini şimdi Ruslarla yapıyoruz Akkuyu'da. İkinciyi de muhtemelen Kanadalılarla veya diğer bir ülkeyle yapacağız ama biz burada mühendislerimizi yetiştiriyoruz. Hı hı. Belki üçüncü, dördüncü biz yapacağız.
1: Evet.
0: Bu offshore rüzgar da benim için onun için önemli. Yani siz orada bir kabiliyetinizi genişletiyorsunuz. Know-how'ınızı arttırıyorsunuz. Hı hı. Bunlar enerjide oldukça önemli. Belki konudan konuya geçiyoruz ama mesela Irak'taki petrol hattına biliyorsunuz TPA ortak oldu. Hı hı. Burada belki %15 küçük bir rakam gibi gözüküyor ama siz know-how'a erişiyorsunuz. Bilgiye erişiyorsunuz ve bu sizin belki bundan sonra diğer ülkelerde yapacağınız çalışmalara ne oluyor? Baz oluyor. Hı hı. Yani bizim mühendislerimiz yetişiyor. Ben bunu çok çok önemsiyorum. Türkiye demin de söyledim. 2000'li yılların başında rüzgar, güneş hemen hemen hiç yoktu. Şu anda Türkiye'de güneşte sema aramı yerlilik oranını ben size söyleyeyim. Başlarken %10'a yerlilik oranı şu anda %100'e yakın. Hı hı. Yani güneş paneli üretiminde invertörü hücresi %100'e yakın. Rüzgarda da %60'a yakın. Bunlar sıfırdı başlarken.
1: Evet.
0: Demek ki yapıyorsanız bu bilgisi de oluşuyor. Know-how oluşuyor. Mühendisiniz, teknisyeniz yetişiyor. İş insanınız yetişiyor. Kamu yetişiyor. Hı hı. Bunlar çok çok önemli değil mi? Offshore rüzgarı biz bugün ülkemize kurarız. Yarın başka bir yerde kurarız.
1: Evet.
0: Ben bunları önemsiyorum çünkü Türkiye'nin ciddi manada elektrik enerjisine ihtiyacı var.
1: Dünyanın var.
0: Dünyanın zaten var.
1: Çok Trump'ın, var.
0: Bakın Trump'ın hareketlerinin arkasında hep bu var zaten.
1: Tabii.
0: Yani şu anda
1: enerji koridoru değil mi?
0: Bakın vaktimiz var mı bilmiyorum ama Brent petrolün 1 dolar artması Türkye cari olarak yıllık 400 milyon dolar eksi yazıyor. Hı hı. Yani şu anda 100 doların üzerinde olması bizim gibi ithalatçı ülkede sadece biz değil diye Çin'de böyle, Japonya'da böyle, Hindistan'da böyle. Şu anda Rusya ilk defa biliyorsunuz değil mi dizel ithal etti. Hı hı. Verenlerden biri de Türkiye.
1: Evet.
0: Yani niye? Ukrayna yakın bölgedeki rafinerileri vurunca fiyatlar fırladı. Trump bir açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna şunu rica ediyorum dedi. Birbirlerinin rafinerilerini vurmasınlar. Bu güzel bir şey. En azından fiyatları tabii aşağı doğru indirecek.
1: Evet.
0: Öyle düşünüyorum.
1: Doğalgazdan devam edelim
0: nasıl
1: istiyorum.
0: Istersin?
1: Sakarya gaz sahasında günlük üretim 9,5 milyon metreküp.
0: Doğru.
1: Osman Gazi ile tabii hedef 2026 sonunda 20 milyon.
0: Aynen.
1: 2028'e geliyorum 40-45 milyon.
0: Doğru.
1: Metreküp. Doğru. Bir hedef var. Tabii Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturasına
0: aşağı indirecek. Şimdi şöyle bakın şu dersime biraz da çalışarak geldim. Türkiye bu dediğin sahadan şu ana kadar 6.7 milyar metreküp doğal gaz üretmiş. Hı hı. Çok iyi bir rakam. Yani 7 milyar metreküp diyelim. 7 milyar metreküpü yurt dışından alsanız şu andaki fiyatı söyleyeyim ben size. 1000 metreküp 1000 dolar. Hı hı. Yani varıp çarpsınlar. Şu anda hesap makinem yok. Dediğiniz doğru günlük şu anda sisteme 9,5 veriyor. Bu önemli bir rakam. 2028'de bu 40 milyon metreküp çıkacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'deki tüm hanelerin yerli doğalgazı kullanması demek. 17 milyon hane var yaklaşık. 40 milyonu çıkarsa 2028'den bahsediyorum. Yüzer platform geliyor. Osman Gazi'yi bahsettiniz. Onun gelişiyle beraber 20'ye çıkıyor.
1: Evet sonra?
0: Sonra 40'a çıkıyor.
1: 40-45 arası bir hedef.
0: 40 dersek baktığımız hani 40-45 muhteşem bir
1: hedef. İki katı.
0: Bu bütün Türkiye'deki 17 milyon hanenin doğalgazının ithal değil kendi ülkenize ürettiğiniz yerli milli beğensinler beğenmesinler doğalgazdan sisteme veriyorsunuz demek.
1: Bakın, bu üretimde mi sanayide mi yoksa konutlarda mı?
0: Bu her yerde kullanılıyor da ben mühendislik olarak söylüyorum. Evet. Bu sanki sadece hanelere gitmiyor. Sisteme ortak giriyor. Hı-hı. Bu zaten ama hani 40 milyon metreküpün Türkçesi şu. Bizi dinleyenler izleyenler anlasın diye söylüyorum. Tüm haneler sanki buradan besleniyormuş gibi. Yani ithalata gerek yok. Hı-hı. O manada söylüyorum. Bu sisteme girdiği anda bakın rakamları da verdim. 7 milyar metreküp üretmişiz. Bu sisteme ne kadar oldu? 4-5 yıllık bir süreç doğru mu?
1: Evet.
0: 7 milyar metreküpü sen yurt dışından almıyorsun. Bu önemli değil mi? Hadi onu geçtim. Senin mühendislerin bakın bu platformları Türkiye ne yapıyor? Alıyor, yerleştiriyor. Oradaki mühendisi o sistemi veriyor. Hiç bizim platformlarda veya Karadeniz bölgesinde çalışan yabancı mühendis ve yabancı teknisyen yok artık. Hı hı. Bunu kendi mühendislerin yapıyor. Hı hı. Peki biz bunları yaparak ne yaptık? Bizim 6 tane gemimiz var ya bildiğim kadarıyla sondaj gemimiz. Bir tanesi nerede? Somali'de.
1: Somali'de evet.
0: Yani,
1: Libya'da.
0: Peki Pakistan. biz bunları yapmamış olsaydık Türkiye bildiğim kadarıyla sondaj gemisi sayısında dünyada 5. veya 6. tam emin değilim. Bunları yapmamış olsaydık bunu şu anda Somali'de

0: Ne yapıyorsun o melekeye kavuştuğunda, evet, bizi dinleyenler ne yapıyorsun? Başka ülkelerde arıyorsun ve diğer ülkeler sana şöyle güveniyor. Hani diğer ülkeler, mesela Somali dediniz, Batı'ya böyle güvenmiyor. Çünkü Türkiye biliyor ki Türkiye sömürgeci bir yaklaşımı yok. Evet. Birlikte kazanalım diyor. Bunu görüyor adamlar. Yani baktığınızda Türkiye'nin her şeye, ya keşke %100'ü yakını petrol ve gazı Türkiye'den bulsak, sisteme verebilsek ama yok.
1: Evet.
0: Ne yapabiliriz? Yani düne kadar gaz ve petrol yoktu, sıfırdı, doğru mu? Hı hı. Şu anda rakamları ben size verdim. Günlük 2 milyonun yaklaşık %15'i, 300 bin varil değil. Türkiye'de çıkıyor bu rakamlar. Bu rakamlar gerçek, reel rakamlar. Fiyatlarla çarpınca ciddi bir rakamlar ediyor bu. Yani burada hani görmemek mümkün mü? Ben bazen anlayamıyorum. Yani ya %15, sıfıra göre daha iyi bir şey değil mi?
1: Tabii.
0: Ve bunu Türkiye kendi ülkesinde, kendi mensubu teknisyeniyle buluyor. Bakın rakamlarda dünya birbirine bu noktada eğer daha fazla girift hale geldikçe fiyatlar daha doğru, daha yukarı çıkacak. Covid'den önce doğalgazın 1000 metreküpü 150 dolarken Covid'de bu 600 dolara, şimdi 1000 dolara çıktı.
1: Hı hı.
0: Putin geçen bir açıklama yaptı. Avrupa gitsin dedi, 1000 dolara alsın şeyden, Amerika'dan. Hı hı. Kolay işler değil. Çünkü enerjinizi ne kadar pahalıya alırsınız veya enerjinizi alamazsanız o kadar rekabet edilme şansınız yok.
1: Tabii.
0: Bu kış Avrupa için zor geçecek diyorum. Geçen kış Avrupa'daydım. Biliyorum az buçuk o ülkeleri. İsveç'te Aralık ayında oradaydım. Benim ısıtıcı en fazla 19 dereceye çıkartabildim. Bakın o konfor sıcaklığı kaç? Türkiye'de 26 derece. Hı hı. Adamlar 19 derecede ısınmaya çalışıyor. Çünkü niye? Gaz yok.
1: Yok.
0: Şimdi depolar boş olursa, sisteme gaz veremezse, pahalı fiyattan gaz alırsa, fiyatları göreceğiz.
1: Evet.
0: İlerleyen zamanda. Hani şu anda biraz indi ama indi dediğimiz rakamlar, Sema Hanım, 100 dolar.
1: Tabii yine.
0: Orta vadeli planda ben birçok gazetede enerji üzerine yazı da yazıyorum. 2026 yılında petrol fiyatı 50-55 dolar olacak demiştim ama Trump bir şey yapmazsa demiştim. Dedikten hemen sonra yaptı ve şu anda her gün değişiyor ama 100 dolar.
1: Hı hı.
0: Korkunç bir rakam.
1: Tabii. Peki o zaman Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı sizce o sadece Türkiye'de üretim yapan değil, bölgesel bir enerji oyuncusu, stratejisi.
0: Olmak,
1: evet değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Çok önemli.
0: Asıl amaç o. Bakın Irak'ta yaptığımız anlaşmadaki hani bazıları şey görüyor, pay küçük falan ama maksat o değil. Maksat üretime ortak olmak. Demişsiniz, hı hı, program açtırken harika bir şey söylediniz. Artık bakın Suudi Arabistan'da petrol gani değil mi? Üretebiliyor mu şimdi?
1: Evet.
0: Üretemiyor. Satabiliyor mu? Satamıyor. Niye? İşte anlattığımız şeyler. Hürmüz'den çıkamıyor.
1: Hı hı.
0: Yanbu bombalandı. İyi bir şey değil. Bunları iyi bir şey olarak söylemiyorum
1: ama.
0: Tabii
1: ki elbette.
0: Suudi Arabistan şu anda petrolünü çıkartamıyor. Irak için bir örnek vereyim. Zamanında Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Yıllar önce Irak'a Basra hattından direkt yumurtala petrol hattı yapalım. Irak günde 4-4,5 milyon varil petrol üretirken şu anda üretemiyor. Çünkü çıkamıyor Hürmüz'den. Biliyorsunuz sadece bizim üzerimizde bir hat var. 750 bin metreküp yaptık orayı. O hattın kapasitesi aslında 2-2,5 milyon ama bakın bunlar çok çok önemli. TPO ne yapıyor? Sadece Irak'ta hareket etmiyor aslında. Birçok ülkede diyor. Ne diyor? Beraber öyle. Çünkü Türkiye'nin de bir hafızası oldu mu? Enerjide oldu. TPO mühendislerinin, yöneticilerinin bir hafızası yok mu? Var şu anda. Üretim nedir? Gaz üretimi nedir? Petrol üretimi nedir? Artıları, eksileri. Bakın o Irak çok çok önemli. Çünkü orada inanılmaz bir rezerv var. 3 milyar varillik diye biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Bu evet, ciddi bir rakam. Yani siz burada %10-15'leri bazıları dudak büküyor ya. Çok ciddi rakamlar.
1: Tabii.
0: Ve Türkiye burada mühendisi bunu işleme kapasitesini öğreniyor.
1: Hı-hı.
0: Bunu yarın öbür gün Irak'ta yapacak, belki Afrika'da başka ülkelerde yapacak. Şimdi bakın hani demin konuşmaya başlarken dedim ya, 1881'de Lord Kelvin İngiltere'de diyor ki
1: 145
0: petrol,
1: yıl önce dediniz.
0: 145 yıl önceden bahsediyorum. Petrol kaynakları tükendi. Var mı şu anda? Bakın Greenland'ı Trump ne istiyor? Özellikle buzların erimesiyle beraber o bölgenin inanılmaz fosil yatakları, gaz ve petrol dolu olduğu gözüküyor. Karadeniz'de düne kadar gaz bulabilmiş miydik? Bulamadık. Belki yarın bir gün başka yerlerde bulacağız. Hı hı. Türkiye arayacak. Hani güzel bir söz var ya, bulanlar kim, arayanlar? Aramadan bulabilme şansınız var mı?
1: Yok.
0: Onun için Türkiye'nin bu hamleleri ben önemsiyorum. Bakın Türkiye'nin, ben bir Türkiye'de yaşayan biri olarak söyleyeyim, Türkiye'nin ve dünyanın ciddi enerjiye ihtiyacı var. Demin bahsettim, 2060'ta 3 kat elektrik enerjisine ihtiyacı var Türkiye'nin. Nasıl sağlayacak bunları? Bunları yapamazsanız bulma şansınız var mı? Ha, yurt dışından alalım. Almanın sonu yok ki. Yarın bugün paranız olsa da Sema Hanım, alamazsınız. Bunu Almanya yaşıyor şu anda.
1: Hı hı.
0: Vermezse ne yapacaksınız? Yani üretmiyorsunuz ülkenizde, bulmuyorsunuz, evet, aramıyorsunuz, hı hı, yurt dışında aramıyorsunuz. Bir kaynağa mahkumsunuz. Gazı kapadı, ne yapacaksınız?
1: Evet. Öyle kalacaksın.
0: Böyle kalırsın işte. Yani bu çok çok önemli. Türkiye enerjisini çeşitlendiriyor. Bunu destekliyorum ben. Hani Türkiye'nin enerji üretiminde sadece petrol ve gaz yok. Kimse bizi yanlış anlamasın.
1: Evet.
0: Demin siz başlarken söylediniz. Yerli ve yenilenebilir %68 şu anda. 70'e
1: evet,
0: geliyor. Bu çok, bu kurulu güçte. Üretimde bu biraz düşüyor. Haklılar. Güneş ve rüzgarın pozisyonuna göre. Ama 1-0'dan büyüktür değil mi?

0: Öyle bakmak lazım.
1: Evet. O enerji koridorunu da konuşalım ama orası da önemli. Çünkü Irak petrolünü daha yüksek miktarlarda taşıma o Basra'ya uzanabilecek yeni güzergahlar ve tabii farklı tedarikçiler de Türkiye üzerinden dünya piyasalarına bağlanma hedefleri var.
0: Kesinlikle.
1: Bu noktada Türkiye sadece enerjiyi tüketen ülke değil. O zaman enerjinin ticaretini ve geçişini
0: aynen.
1: De
0: sadece ülke olacak. Sadece Sema Hanım transit ülke değiliz.
1: Evet.
0: Geçen bir gazetede yazdım onu. Türkiye transit ülke değil. Çünkü Türkiye güvenilir bir ülke. Baktığınızda işte düne kadar Körfez için hayaller vardı. Ne oldu? Bir anda yok oldu değil mi? Türkiye'nin üzerinde zaten şu anda 5 tane petrol ve gaz hattı geçiyor. Demin söyledim. Irak'tan Basra'dan geçecek hat. Basra'dan gelen Türkiye'den yumurtalıktan geçecek hat. Bakın şu anda 150 bin dediğimiz kapasite 4 milyona çıkıyor. Ve Irak'ı bu müthiş rahatlatıyor. Sadece o değil. Suudi Arabistan'ın muhtemelen Suriye üzerinden bir hat. Mısır'ın Suriye üzerinden bir hat konuşuluyor. Türkiye üzerinden. İşte Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Sıvap'la Türkiye üzerinden batıya, Avrupa'ya gidecek hatlar konuşuluyor. İşte Rusya'dan giden hatlar vardı. Ne oldu? Bir anda yok oldu.
1: Evet.
0: Türkiye bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Hani güvenilir bir ülke ve hap olabilme ticaret noktası. Bunlar çok çok önemli. Çünkü Türkiye şu ana kadar kesintisiz bu desteği verdi. Mesela Avrupa'ya giden gaz sadece Türkiye üzerinden geçiyor biliyor musunuz? TANAP'tan yaklaşık 17 milyar metreküp bir gaz Avrupa'ya gidiyor. Azerbaycan'dan gelen hat. O hat çalışıyor ama diğer hiçbir hat çalışmıyor. Avrupa'ya giden hat. Bunlar Türkiye'nin gücünü gösteriyor.
1: Tabii.
0: Suriye'deki barış ortamının sağlanması. İran inşallah aklı başına biraz gelir. Irak için özellikle söylüyorum. Çünkü Irak için petrol olmazsa olmaz. Şu anda İran'ın en büyük sıkıntısı o. Petrol ver satamıyor. Suudi Arabistan'ı düşünün. Hürmüz'den çıkamadı. Babülmendep'ten çıkamıyor. Kendi boru attı. Doğudan batıya giden hat bombalandı çıkamıyor. Suriye üzerinden Türkiye'den geçebilir. Mısır'la ilgili konuşulan hatlar var.
1: Evet.
0: Yani Türkiye diyor ki ya gelin beraber üretelim.
1: Evet.
0: Yani beraber kazanalım. Türkiye farklı bir şey söylemiyor. Baktığınızda Akdeniz'deki olan bakın tüm dünya şu anda şuna ihtiyacı var. Trump bunu gördü aslında. Baktı şunu diyor. Enerji fiyatlarının yukarı doğru çıkması şu anda hiçbir ülkenin içine gelmiyor. Birkaç ülke dışında. Eğer daha da yukarı çıkarsa ne olacak? Daha bir krizlerle karşılaşacak mıyız?
1: Evet.
0: Her ülke şunu yapmaya çalışıyor. Bakın Avrupa'da bunu yapmaya çalışıyor. Türkiye'de. Enerji tam bağımsızlık. %100 mümkün değilse mümkün oldukça bağımsızlık. Ben hep onu
1: alkışlıyorum. Olabildiği kadar.
0: Olabildiği kadar. Çünkü enerjiyi çeşitlendirmek zorundasınız. Bu çok net.
1: Akkuyu da konuşalım o zaman.
0: Tabii.
1: Çünkü oradaki 4 reaktör tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'u
0: doğru
1: karşılanacak oradan. Ve elektrik sisteminde orası şunu sormak istiyorum. Yalnızca bir santral mi olacak? Yoksa o yenilenebilir ağırlıklı sistemin baz, yük ve dengeleme ayağı mı?
0: Şimdi demin hatırlar mısın? Şöyle bir cümle kullandım. Nükleer enerji santrali yılın %80'i çalışıyor. Bu demektir ki baz yük.
1: Evet.
0: Yani sistemi ayakta tutabilecek. Biz öyle diyoruz mühendisler. Güneş ve rüzgarı destekleyebilecek. Çünkü güneş ve rüzgarın özelliği ne? Nükleer gibi kesintisiz değil. Kesintili.
1: Tabii, rüzgar olmayabilir. Güneş parlamayabilir.
0: Bakın bizi dinleyenler şunu da şey yapsın. Rüzgarın çok olması da iyi bir şey değil. Az olması da iyi bir şey değil.
1: Evet.
0: Yani rüzgarı çok oldu daha çok öğretiyor. Tam tersi. Sistemler kilitlenir. Kesintili kaynaklara kesintisiz güç kaynağıdır aslında nükleer. Şimdi demin siz güzel bir şey söylediniz. Türkiye'nin hedefi 2050 ve 60'ta nükleerde 20 gigawatt üretmek. 20 gigawatt ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin toplam enerjisinin bazlık olarak söylüyorum %20'si demek. Akku %10 ya. İkisi beraber %3'ü beraber %20 demek. Akku çok çok önemli. Bakın Türkiye'nin bazlık ihtiyacı var. Çok dağıtmak istemiyorum ama hatırlar mısınız? Geçen yazdı galiba. İspanya'da bir enerji kesintisi oldu. Sistem çöktü.
1: Evet, evet, evet.
0: Neden? İşte kesintili kaynaklardan sistemi beslemeye çalıştılar. Domino etkisidir. Bir yerde çökerse arkaya doğru sistem çöker. Türkiye bu dengeyi nasıl sağlıyor biliyor musunuz? Çok teknik şeye girmeyeceğim ama güneş ve rüzgar sistemde ama biz Türkiye Devleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kesintisiz güç kaynakları var. Gaz, petrol ve kömür gibi. Bunları da kapasite mekanizmasının içinde tutuyoruz. Üretmeseler bile kapasitenin içinde kalın diyoruz. Çünkü niye? Sistemi ayakta tutmak zorundayız.
1: Evet.
0: Elektrik enerji sistemi şu anda TEAŞ tarafından yönetiliyor. Bakın elektrik enerjisinde şu anda yaklaşık Türkiye için söylüyorum 200-250 bin kişi çalışıyor. Yani şu lambayı yaktık ya veya bu yayını yapıyoruz ya. Şu yayında 200-250 bin kişinin emeği var.
1: Nokta koymak zorundayız
0: öyle
1: şu
0: mi
1: anda. Evet, süremiz bitti ve gerçekten hiç anlaşılmadı. Çok da keyifli sohbet oldu. Daha da Türkiye'nin enerji meselesiyle ilgili konuşacak çok şey var. Yine gelin olur mu?
0: Olur, enerji hayattır diyorum. Enerji hayattır diyorum.
1: Çok teşekkürler. Enerjide yeni dönem artık yalnızca daha fazla üretmekten geçmiyor. Kaynağı çeşitlendirmek, şebekeyi güçlendirmek, depolamayı büyütmek, yerli petrol ve doğalgaz üretimini de arttırmak. Tabii nükleeri de sisteme entegre etmekten geçiyor. Enerji hattında Türkiye'nin enerji vizyonunu konuşmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.

0: Bist'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Kalpler Dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, Bursa'dayız. İplikten kumaşa tüm üretim süreçlerini bünyesinde barındırarak taşıt tekstilinden paraşüt kumaşlarına kadar birçok tekstil ürünü üreten dev bir fabrikadayız. Ve bu fabrikada katma değeri yüksek stratejik kumaşlar üretiliyor. Peki bu operasyon nasıl yönetiliyor? Hazırsanız çarklar bu kez Bursa'da dönüyor.
1: Ve su geçirmiyorlar. Hem ses yalıtımı hem de elektromanyetik koruma sağlıyorlar. Otomotivden savunmaya, havacılıktan tarıma kadar her sektörde kullanılıyorlar. Bursa Karacabey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mega fabrikada teknik kumaş üretimi yapılıyor.
2: Tüccarlıkla başlamış, Sultanhamam Denizli Buldan'a doğmuş. Sonra dedelerimiz Sultanhamam'a taşınmış. Uzun yıllar tüccarlık, sonra sanayiyle buluşma, Bursa'da entegre bir tesis haline gelmesiyle birlikte hikaye aslında dedelerimizin dedesiyle başlayıp tüccarlıkla devam eden, sanayileşmeyle taşlandırılan bir 104 yıllık bir hikaye. Aslında burada 5 tane ayrı fabrika var. 5 ayrı fabrikanın üretimin neticesinde bir ürün ortaya çıkıyor. Bu 5 fabrika nedir? İplik üretim tesisi, dokuma fabrikası, iplik boya fabrikası, kumaş boya fabrikası ve kaplama fabrikası. Bunlar aslında hepsi birbirinin müşterisi ve bu entegre tesis sonucunda bir ürün ortaya çıkıyor. Ve bütün hem know-how, bütün katma değer ve bütün ürün bu 5 fabrikanın sinerjisiyle ortaya çıkıyor. Bunların içerisinde e-tekstil dalında, yani evin pencere grubu, döşeme grubu, tül fon, blackout, screenlerle beraber son 10 yıldır

Arge Merkezi'nin de devreye girmesi. Biz Tekstil'de 19. Arge Merkezi'yiz. Bu Arge Merkezi'nin de 10 yıldır devreye girmesiyle teknik tekstil tarafımızda ciddi oranda ilme kazandı. Böylece akustik kumaşlar, hatta savunma sanayimize paraşüt kumaşları, biz bir taraftan da savunma sanayimizin onaylı tedarikçisiyiz. Milli savunma sanayimizin onaylı tedarikçisiyiz. Bu çerçevede teknik tekstil aşamasında hem ev tekstilinde hem de savunma sanayinde birçok farklı mallar üretmekteyiz. İhracat kısmında ev tekstili %95 pay alıyor. Yani ürettiğimiz malın %95'ini ev tekstilinde yurt dışına ihracat ediyoruz. Bunun da ağırlığı %40 civarı Amerika, %40 Avrupa, %20 civarı da Avustralya, Yeni Zelanda ve o bölgeler. Ve hep katma değerli, fonksiyonlu, işlevsel ürünler üretiyoruz. Hep bunların içerisinde özellikli mallar var, geç tutuşur mallar var, antibakteriyel mallar var, akustik mallar var, özel yalıtım içeren kumaşlar var, akustik kumaşlar var. Düz bir şey üretmek istemiyoruz. Yani hep böyle bir fonksiyon içermeli, bir katma değer içermeli ve hayatınızı kolaylaştırırken estetik yapıyı da kumaşa yansıtmayı hedefliyoruz.

tekrar bu mega tesiste Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen yerli ve milli paraşüt kumaşları üretiliyor. Bu sayede hem stratejik hem de dışa bağımlılığı azaltan kumaşlar ordunun kullanımına sunuluyor.

0: zamanlarda siz de görüyorsunuz. Ülkeler her şeyi kendi içerisinde üretirse her anlamda daha güvenli, daha konforlu bir yer haline geldiği için, özellikle savunma sanayinde de kendi uçağını yapan, kendi motorunu yapan, kendi paraşütünü yapan, yani dış bağımlılığı ne kadar azaltırsak daha özgür bir Türkiye, daha varlıklı bir ülke haline gelmemiz açısından iğneden her ürünü yerleştirmek hedefimiz olmalı. Dış bağımlılığımızı azaltmamız lazım. Özel bir konstrüksiyon ve üretim teknikleri var ve skalaları da çok dar. Yani toleransları çok dar. Ve hep aynı o toleranslarla üretmeniz gerekiyor ve belli bir teknolojik altyapıya ve know-how'a gerekmekte. Bunları sağladığınız zaman ve bunu sürdürebilir bir ürün haline getirdiğiniz zaman başarı ortaya çıkıyor. Biz bu anlamda Bertex olarak da bir markayız ve Türk Quality çerçevesinde Bertex bir markanın alma sebebi de aslında markanın işte 104 yıllık bir geçmişiyle beraber sürdürülebilir olduğunu gösteren bir markayla tescillendirdik Bertex. Yani Türk Quality bu firma sürdürülebilir bir firma mı? Ürettiğini sürdürülebilir olarak yaratabiliyor mu, yapabiliyor mu? İle başlayan hikayemiz savunma sanayindeki beklenen standartları da yerine getirmemizde kolaylık sağladı.
1: Sayın seyirciler, bu dev tesiste üretilen kumaşlar dünyanın 5 kıtasında 55 ülkede kullanılıyor ve yapılan ihracatla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağlanıyor hem de cari açığın kapanmasına katkı sunuluyor.
0: Beş kıtada ve 55 ülkede varız. Avrupa'da satışlarımız %40 civarında, Avrupa genelinde satışlarımız gerçekleşiyor. %40 civarı Amerika kıtası. %20 de Avustralya satışlarımız. Ama bizim ürün gamımız çok çeşitli. Yani 7 farklı ürün gamımız var. 7 farklı başlık altında bir ürünleri satıyoruz. Biri soft tekstil dediğimiz, bildiğiniz tüller,

0: mikrofonlar, mekanizmalı perde dediğimiz storlar, screenler, PES screenler, kaplamalı blackout dediğimiz blackout kumaşlar, artı döşemeliler, döşemeli kumaşlar gibi, artı bir de teknik tekstil eklediğiniz zaman aslında farklı müşterilere, farklı ürün gruplarını farklı bölgelerde çok çeşitlendirmiş durumdayız. Aslında bir başarımız da sürdürülebilir tekstildeki bir başarımız da farklı ürün çeşitlerini farklı ülkelerde ve farklı müşteri profillerine dağıtmamızla da bu başarı geliyor. Aksi takdirde bu kadar büyük bir üretimi, bu kadar büyük bir operasyonu sadece belli başlı ürünlerle dünyaya pazarlamamız artık bugün artık çok rentable değil, gerçekçi de değil.
1: Sayın seyirciler, bu dev tesiste üretilen tekstil ürünleri sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da yüksek talep görüyor. Özellikle teknik tekstil ürünleri ve savunma sanayi çözümleri global pazarda Made in Türkiye algısını güçlendiriyor.

herkesin en iyi yaptığı işi bir çatıda altında topladık. Bu ne demek? Hem cüzi miktarlarda, küçük miktarla üretimi yapabiliyor, hem tasarımla ön plana çıkıyor, hem fonksiyonla katma değeri koyuyoruz. Bu anlamda terzi modeli şeklinde çalışıyoruz. Yani biz terzi gibi çalışıyoruz. Çalıştığımız firmaların koleksiyonlarını ve taleplerini hem küçük miktarlarda, hem farklı çeşitliklerde, hem farklı renklerde ve ona özel üretiyoruz. Çılgınca bir şey yapıyoruz. Ve bunu yaparak ayakta kalabiliyoruz. Yoksa bizden daha benzer ürünleri yapabilen ama bu servisi sağlayabilen ülkeler yok. Yani ben 100 metrede 300 metrelik ürünleri dünyanın her yerine üretip ona özel üretim yapıp gönderebiliyorum. Bu hizmeti bu kadar esnekliği sağlayabilecek hala dünyada Çin'de dahil olmak üzere, Hindistan dahil olmak üzere bir ülke yok. Onlar daha çok bulk üretimler, daha kilometre işler yapıyorlar. Belki her işi bir noktada yapabiliyorlar ama bu esneklikle ve bu çeşitlilikle yapamıyorlar.

0: Vertex'in içinde olduğu yeni bir Pilisel diye bir markası var. Pilisel de mekanizmalı perde, cam balkon perdesi diye geçiyor. İhracatta da büyük bir rol alıyor Pilisel. Ama Pilisel'i Türkiye'ye biz çok sevdi. Türkiye ev hanımlarımız çok sevdi. Çünkü bir çözüm perdesi. Cam balkon ve hatta evin içinde dahi, mutfağında, oturma odasında, çocuk odalarında, özellikle cam balkon kısımlarında bir çözüm üretiyor size ve bitmiş ürün veriyor çünkü. Yani artık bir terziyle önce ya da herhangi bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Size bütün bitmiş komponentleriyle, isterseniz motorlu, isterseniz zincirli, isterseniz ipli sistemle bir sistem, bir çözüm satıyor. Bu da çok sevindi. Bu anlamda bu %5'lik aslında oran ufak olmakla beraber ciddi bir büyüme potansiyeli var şu an.
1: Sürekli büyüme trendinde olan ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan tekstil endüstrisi terzi usulü çalışıyor. Bu mega tesiste müşterilere özel ürünler üretiliyor.
0: 80 bin metrekare bir kapalı alandan bahsediyoruz ve 5 fabrikadan bahsediyoruz. Her fabrikanın her %100 doluluk olma ihtimali yok çünkü birbirine bunlar hizmet ediyorlar. Ama üretim kapasitemiz aşağı yukarı yıllık 25 milyon metrekare civarında bir üretim kapasitemiz var. Bunu şu an %70'ler civarında doluluğu sağlıyoruz. Bu da bizim kendi kontrolümüz doğrultusunda. Daha da bunu aslında yukarı çekme şansımız var ama bildiğiniz üzere hem teknik tekstil yapmamız hem katma değerli ürünler yapmamızdan dolayı bu kapasiteleri aslında doldurmakta biraz şu aşamada zorlanıyoruz. Çünkü Türk dünyanın genelinde hem savaşların olması hem politika gümrük duvarlarının belirsizliklerinden dolayı alıcılar tarafında da böyle bir bekleme, böyle bir taleplerde bir düşüş ve soru işaretleri var. Bu çerçevede bu potansiyelimizi istediğimiz noktada kullanamıyoruz ama aldığımız ışıklar ve aldığımız veriler

0: bu mevcut kapasiteyi full kullanmayla alakalı bize ciddi pozitif cevaplar gelmekte.
1: Türkiye tekstil endüstrisinde büyük bir potansiyele sahip, dünyanın en büyük ihracatçı ülkeleri arasında yer alıyor.
0: Çok büyük bir camia ve tekstili de parçalamak lazım. Yani tekstil, ham madde var, konfeksiyon var, ev tekstili var, ne bileyim havlu var, nevresim var, çarşaf var, giyim, ev giyim var. Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ama baktığımız zaman değerlere, yani matematiksel baktığınız zaman geçen seneki ihracat rakamlarıyla bir azalma yok. Ama spesifik detaylara girdiğiniz zaman, konfeksiyon üretimine baktığınız zaman, konfeksiyon ihracatında %6-%7 civarında bir azalma var. Bunun da sebebi tamamen şu anki işçilik maliyetlerinin direkt maliyete yansımasından dolayı, daha az rekabetçi olmamızdan dolayı, tekstilin bazı insana çok dayalı olan üretimlerde Türkiye tabii zayıflamaya başladı. Bu geçici mi, kalıcı mı, bunu süreç gösterecek. Ama tekstil her zaman Türkiye'de var olacak. İtalya'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi. Ama format değiştirecek, şekil değiştirecek, bizim de yaptığımız gibi.
1: PT'siz 40 kişilik Ar-Ge sayesinde trendlerden de geri kalmıyor.
0: Ekibimiz zaten ayrı bir departmanımız var. Yani bahsettiğim gibi biz 19. Ar-Ge merkeziyiz tekstil sektöründe. Aşağı yukarı 40 tane mühendisimiz farklı projelerle, hem üniversitelerle, hem yurt dışındaki üniversitelerle, TÜBİTAK'la projeleri olgunlaştırıp hem kendi sektörümüzde yenilikler hem de farklı ürünleri ortaya çıkarmak için birçok çalışmalar içerisinde beraber yürütüyoruz. Hatta %5'lere ulaşan bir ciromuzun, %5'i yaklaşan bir ürünü de destekliyoruz. Amacımız burada hem teknik tekstildeki fonksiyonları arttıran, verimliliği arttıran, işlevselliği arttıran farklı ürünleri bir araya getirip estetikle buluşturmaya çabalıyoruz. Teknik tekstilde ön plana çıkan, tabii somon sanayindeki birçok çeşitli paraşüt kumaşları olsun, elektromanyetik kalkanlama kumaşı bu Ar-Ge çalışmalarının sonucu ortaya çıkmıştır. Veya yüksek ısıya dayanıklı 1500 derecelere kadar yanmayan kumaşların çalışması da bir Ar-Ge sonucu ortaya çıkmıştır. Bu arada işletme giderlerini verimli arttıracak birçok çalışmalar yine Ar-Ge çalışmalarının sonucu ortaya çıkmıştır. Yani hem kendi sektörümüzde hem de tekstil sektöründe birçok ürün gamını iyileştirmek, fonksiyonları arttırmak, katma değerini arttırmak için her türlü çalışmayı Ar-Ge merkezinde yapıyoruz.
1: Tekstil sektöründe kalite Türkiye'nin sektördeki gücüne güç katarken sağlıklı bir hayat için de önemli rol oynar.
0: Üretirken biz kaliteyi kontrol ediyoruz. Yani bittikten sonra değil. Her aşamada ciddi bir kalite kontrol aşaması var. Kalite kontrol bitmiş ürüne değil, öncelikle üretirken o standart kaliteyi üretip, üretirken o kalite standartlarını kontrol ediyoruz. Onaylanmış, kalite kontrolü yapılmış ürünler finalde son bir üretimden kontrolden bir daha geçiyor. Yani son aşamada kontrol diye bir şey yok. Girişinden çıkışına kadar üretim esnasında kalite kontrol işlemleri var.
1: Tesis, yaptığı sürdürülebilirlik yatırımlarıyla çevreye zarar vermeden teknik tekstil ürünleri üretiyor.
0: Tabii biz karbon ayak izine ciddi önem veriyoruz. Yani bir çevreci bir üretim ve sürdürülebilirlikle alakalı ciddi çalışmalarımız oldu ve bu çerçevede enerji maliyetini neredeyse sıfıra indirdik. Bu ne demek? Ürettiğimiz, tükettiğimiz bütün elektriği yaptığımız 3 ayrı bölgedeki yatırımlarla

0: tamamını güneş enerjisinden sağlıyoruz. Böylece elektrikle alakalı karbon ayak izimizi sıfıra indirmiş durumdayız. Hatta büyüme potansiyeline istinaden de artı elektrik üretimimiz de mevcut durumda. Onun haricinde sürdürülebilirlikle alakalı ve çevre dostu ürünler, recycled ürünler, ciddi oranda buna önem veriyoruz. Biliyorsunuz recycled ürün de pet şişelerden toparlanmış, çevredeki o atıklardan yeniden üretilmiş, jenerasyonla ipliklerle üretilmiş bir ürün gamımız var. Yine burada recycled kumaşlar üreterek yine çevreye ve sürdürülebilirlik anlamında çalışmalarımız devam etmekte.
1: Türkiye tekstil endüstrisi yeni yatırımlarla daha da büyümeyi hedefliyor.
0: Biz olabildiğince babadan görme, dededen görme hep 5 yılda bir, 10 yılda bir makine parkolarımızı yenilerdik. Hala da yeniliyoruz. Bir taraftan da çevreyle alakalı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bütün bacalarımız, emisyonlarımız yerine getirdik. İşte arıtmalarımız, GES projelerimiz, bununla alakalı artı dijitalleşmeyle ilgili ve yeni özel makine yatırımlarıyla beraber bu bitmeyecek bir senaryo, bitmeyecek bir hikaye. Yani ihtiyaç nerede varsa hem yeniliyoruz hem de iyileştiriyoruz. Bittiği zaman da bitmeyecek.

Bursa'daydık ve ev tekstilinden teknik tekstil ürünlerine kadar kullanılan kumaşların nasıl üretildiğine hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde, farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşça kalın efendim.

0: Ben o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: 12-18 Eylül arasında Bim'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. Bim, bim,
4: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteli.

0: İfinans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslimden sonra taksit ödemesi devam eder mi?
2: Katılımcı teslim aldıktan sonra da plan bitene kadar ödemelerini sürdürür.
0: İfinans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Swap. İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Hangi krediye girin?

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Bilgisayarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım. Amin. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Göktaşı pazar 20'de Afar'da.
10: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Yeniden Fatma Yıldırım, saatler 13'ü gösteriyor. Hem içerideki son fiyatlamaları ve Borsa İstanbul'a yönelik atılan adımları değerlendireceğiz. Hem de küresel piyasalardaki son gelişmeleri masaya yatıracağız. Ama önce günün öne çıkan haber özetleri.
1: Sermaye Piyasası Kurulu aralarında Tera, A1 Kapital ve Atlas'ın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 130 yatırım fonu

0: fonun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Fon varlıklarının piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek nakde çevrilmesi ve tasfiye işlemlerinin en fazla 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin sınırlı sayıdaki fonlarda görülen likidite sorunlarından kaynaklandığını belirterek, fon piyasasında ve piyasalarda sistemik bir sorun bulunmadığını söyledi. Şimşek, sınırlı sayıdaki bazı fonlarda piyasa bozucu eylemler tespit edildiğini, gerekli adımların atıldığını ve sorunun genele yayılma riskinin ortadan kalktığını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Gürlek, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını ve mal varlıklarına tedbir konulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için New York'a gidecek. Erdoğan ve Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde bir araya gelmişti. Japonya Merkez Bankası politika faizini %1,25'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Karar para politikası kurulunda 7'ye karşı 2 oyla alındı. Kurul üyeleri Toishiro Asada ve Ayano Sato faiz artışına karşı oy kullandı. Bojun faiz kararı Başbakan Sanae Takaichi'nin kabinede değişiklik yapmasından bir gün sonra geldi. Takaichi yeni kabinenin önceliğinin ekonomik büyümeyi destekleyen politikalara odaklanmak olacağını vurguladı.
1: Evet, piyasa fiyatlamalarını konuşmaya devam ediyoruz. Haftanın son işlem gününde küresel borsalarda ve içerideki son tabloyu da bir aktaralım. Hemen bakalım küresel haritaya. Wall Street tarafına bakıyoruz. Endeks kontratlarına yeşil renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Bu hafta Fed'in faiz kararı vardı. Piyasa beklense paralel faiz artışıyla beraber teknoloji öncülüğünde yeniden bir desteklendiğini, küresel risk iştahının yükseldiğini takip ettik. Dün zaten spot piyasada benzer kapanışlar vardı. Avrupa'ya baktığımızda enerji maliyetlerinin yükselmesi hala borsaları baskılamaya devam ediyor. Bir yandan ECB'de faiz artışına gitmişti. Bu da zaten borsalar üzerinde etkili bir havayı da beraberinde getirmişti. Buradan bir de Asya'ya bakıyoruz. Orada daha pozitif bir havanın hakim olduğunu görüyoruz. Yine bugün Japonya'nın Bojdan faiz kararı vardı. Yine burada da bir artırım gördük. 31 yılın en yüksek faiz seviyesi karşımıza geldi. Borsalarda da yükselişte kapanışlar gün özelinde önemliydi diyelim. Bir de bakalım buradan enerji emtia tarafına arz riski hala petrol piyasasında fiyatlanmaya devam ediyor. Alternatif güzergahların oluşturulmasıyla beraber bir miktar baskının azaldığını takip ettik. ABD tipi ham petrolde 101 dolar son seviye. Brent petrolde de yeniden bir 103 dolarları takip ediyoruz. İki tip ham petrolde de yine geri çekilmelerde önem arz ediyor diyelim. 3 gündür de geri çekilen bir petrol piyasası da karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan değerli metaller grubuna baktığımızda altın tarafında Fed'in faiz kararı sonrasında yeniden bir sert geri çekilme gördük ama daha sonra yönünü yukarı doğru çevirmişti. Haftanın son işlem günü itibariyle %1'e yakın neredeyse bir primlenme söz konusu. 4400 dolar sınırının hemen altında bir altının ons fiyatını takip ediyoruz. Gümüş tarafında da altının fiyatına göre daha bir yükseliş eğilimi var. %3'e yakın bir alıcılı seyir gümüşte karşımıza çıkıyor. Orada da 67 dolarları da görüyoruz diyelim. Buradan dönelim içeriye bakalım. Bu hafta ortasında gelen sert satışlarla beraber Borsa İstanbul'daki son görünümü ve atılan adımları değerlendirdiğimiz bir haftayı geride bırakırken 13.279 seviyesini görüyoruz. %1,7'lik bir geri çekilme Borsa İstanbul Endeksinde takip ediliyor diyelim. Birazdan zaten detaylarını ve fiyatlamalar ne yönde ilerleyecek konuşacağız. Bir de bakalım sektör endekslerine orada nasıl bir hava var. Bankacılıkta hafta ortasında %6'lık bir geri çekilme. Dün %9 yani neredeyse tavan fiyatlamayla bir geri toparlanma vardı. Gün özelinde de yine bankacılık tarafında 0,80'lik bir satıcılı seyir takip ederken yine sanayi, turizm, teknoloji, gayrimenkul aslında tüm tabloda kırmızı renkler daha da ağır basıyor diyelim. Bir de ikinci sayfaya bakalım. Sektör endekslerinde yine burada da genel hatlarıyla satışların genele yayıldığını aslında görüyoruz. Burada yine detaylara baktığımızda da madencilik yarım puan, inşaatta %4,5'luk geri çekilmelerde önem arz ediyor diyelim. SPK'nın dün adımlarını takip ettik. Tedbirler alındı. Gece saatte de tedbirlerin nasıl uygulanacağını, nasıl faaliyete geçireceği alanındaki detaylar geldi. Hemen bakalım son attığı

0: adımla beraber 7 tane fon yönetim şirketinin tasfiyesinde nasıl bir süreç izlenecek? Hemen bakıyoruz. Teleportföy'ün fonlarının İş Bankası tasfiye edecek dedi. Kalan 6 tane fon yönetim şirketinin tasfiyesinde Ziraat Bankası'na verildi. Kararın yürürlüğe girmesinden sonraki 2-3 gün içinde de tasfiye edecek fonlarla ilgili kayıtlarda kontrol edilip kararlaştırılacak dedi Sermaye Piyasası Kurulu. Hemen yine detayları da tekrar bakalım. Fon sahiplerinin finansal varlıkları Takas Bank'ta saklanacak derken fonun yaptığı bütün işlemlerden kaynaklanan borç ve alacaklarda kontrol edilecek mesajlarını verdi bu noktada diyelim. Bir diğer sayfa vardı, ona da hemen bakmış olalım. SPK fonlarının nasıl tavsiye olacağına ilişkin gece gelen açıklamalarda fonun ödemesi gereken giderler de ayrıca hesaplanacak. Bütün kontroller SPK kararından sonra en geç 10 iş günü içinde tamamlanacak dedi. Diğer yandan fonun yönetim ücreti de artık tasfiye yürüten bankaya ödenecek dedi Sermaye Piyasası Kurulu. Diğer taraftan Mehmet Şimşek, dün Hazine ve Maliye Bakanı Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştı. Buraya yönelik piyasanın sağlıklı işleyişine yönelik adımlar atıldı. Yine bu sabah bazı mesajlar da verdi piyasaya. Sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklamalarda genele yayılan bir risk olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi. Sorunlu alanlarında karantinaya aldık dedi.
1: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, yaşananların sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite sorunundan kaynaklandığını belirtti. Genele yayılan bir risk olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi.
1: Gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
2: Şimşek fon piyasasındaki tedbirlerin kapsamına da dikkat çekti. Piyasada 2038 fon bulunduğunu belirten Şimşek, 131 fona ilişkin işlem yapıldığını, fon piyasasının %90'ının ise sağlıklı şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı. 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonu SPK tarafından tasfiye sürecine alındı. Şimşek, tasfiye sürecinin borsayı baskı altına alacak bir çerçevede olmayacağını vurguladı.
1: Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir.
2: Bakan Şimşek, atılan adımların temel amacının yatırımcıların haklarını korumak olduğunu söyledi. Sorunlu alanın karantinaya alındığını belirten Şimşek, emlak katılımın başlattığı sürecin de yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Serbest fonlarda şeffaflığın artırıldığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Şimşek, benzer bir oynaklık riskinin düşük olduğunu söyledi.
1: Emlak katılım bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik.
2: Bakan Şimşek piyasa bozucu eylemlere de dikkat çekti. SPK'nın gerekli adımları attığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı sürecin artık adli makamların konusu olduğunu söyledi. Şimşek, yanlış yapanların ayrım gözetilmeksizin sonuçlarına katlanacağı mesajını verdi. Şimşek, piyasanın genelinde güven sorunu olmadığını da vurguladı. CDS'lerdeki harekete işaret eden Şimşek, risk algısında genelleşmiş bir bozulma yaşanmadığını ifade etti. Şimşek'in gündeminde enflasyon ve enerji fiyatları da vardı. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yanı sıra Babülmendep'teki sorunlara ve rafinerilere yönelik saldırılara dikkat çekti. Jeopolitik gerilimin enerji fiyatları üzerinden enflasyon ve cari açık üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, savaş olmasaydı enflasyonun bugün en az 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Şimşek, yıl sonunda enflasyonun %28 ila 29 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
0: Evet, piyasalardaki son fiyatlamaları ve atılan adımların Borsa İstanbul'a yansımalarını konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz oluyor.

0: One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Akyoldaş bizlere eşlik edecek. Cenk Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi az önce Mehmet Şimşek'in açıklamalarını ekrana getirdik. Yine SPK'nın dün aldığı tedbirler kapsamında gece gelen yine bu tedbirlerin nasıl uygulanacağını aktardık. Bu noktada tasfiye süreci nasıl yürütülecek? Hangi bankalar bunu devralacak? İş Bankası ve burada Ziraat'i gördük. Dolayısıyla şöyle bir Borsa İstanbul'da bu haftayı nasıl geçirdik diye temel bir soruyla başlayacağım. Hafta ortası gelen sert satışlar, fonlardaki temerrüde düşmeleri, yine 7 tane fon yönetim şirketinin tasfiyesiyle beraber Merkez Bankası SPK derken Finansal İstikrar Komitesi'nde attığı hamleler ne dersiniz? Nasıl bir haftayı geride bırakıyoruz?
1: Oldukça stresli bir haftayı geride bırakıyoruz. Oldukça kırılgan bir hafta olduk. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman 14.200'er seviyesinden buralara kadar geri çekilmiş olduk. Bunun arkasında yatan tabii ki temel unsur biraz resmi geri sarmak lazım. Neden buralara kadar geldik diye. Son dönemde oldukça eleştirilen işte çeşitli hisselerdeki hareketlerle beraber işte özellikle MSCI tarafından, FTSE tarafından getirilen eleştirilerin doğrultusunda bazı SPK bazı düzenlemelere gitti. 28 Ağustos tarihinde hatırlarsanız o düzenleme sonrasındaki süreçle beraber bu mevcut yapının sürdürülemeyeceği aşikardı. Peşinden gelen süreçle birlikte yavaş yavaş iş işte önce pusulaya daha sonra tereye ve tereyle beraber de beraberinde 5 tane de portföy şirketine yönelik bir süreci getirdi ve bunun sonunda da 131 tane fonun tasfiyesiyle sonuçlanacak bir noktaya geldik. Dün akşam da bunun yol haritası belirtildi. İşte Terra'nın fonlarını İş Bankası'nın tasfiye edeceği, diğer kalan şirketlerinki portföy yönetim şirketlerindeki fonların da Ziraat portföy tarafından tasfiye edeceği açıklandı. Ve bunda da işte 10 günlük süreç içinde süreç tamamen netleşecek ve ondan sonra 3 aylık periyot içinde de bu fonların içindeki varlıkların tasfiyesi ile sonuçlanacak. Tabii ki burada piyasa bu belirsizliği sevmez. Yani ne kadar olsa da bahsedilen rakam şu anda baktığımız zaman dünkü rakamlarla karşılaştırdığımızda işte açıklandığında 800 milyar civarında bir rakam, yaklaşık 16 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun tasfiyesi bizim piyasa içinde bir yük oluşturacakmış gibi gözüküyor. Buradaki sıkıntı şu, net şekilde söyleyebilirim. SPK düzenlemesiyle beraber portföylerde yapılması gereken düzenlemenin karşılığında şimdi satış tarafında bir bacak oluştuğu net. Bu satış tarafındaki oluşan bacak sonrasındaki süreçle beraber şunu görüyoruz. Karşı tarafta bir alıcı bulmamız lazımdı. Bu alıcıyı nasıl organize edeceğiz? İşte alıcı tarafı organize olmadan bu satış bacağının ortaya çıkması piyasa üzerine baskı oluşturacağı netti. Burada bir geçiş süreci verilmişti. Evet, yaklaşık olarak 31-12'ye kadar geçecek sürede. İşte ama daha bu 31-12'ye yaklaşmadan, daha Eylül'ün ilk yarısı tamamlanmadan süreç hakikaten görüyoruz ki oldukça zorlu bir dönemece soktu bizi. Bundan sonraki süreçte Bakan Şimşek'in söylediği gibi işte izole ettik buradaki süreci diyor. Tamam, güzel ama yaklaşık olarak 2000 küsur tane fon şirketi vardı. Bunun içinden fon vardı. Bunun içinden sadece 131 tanesini şu an için rehabilit ettik, tasfiye edeceğiz bu sürecin sonunda diyor. Güzel. Bu da normlara uygunluk süreçlerden bahsediyoruz. Ama hala karşı bacakta alıcının kim olacağı meçhul. Ve bu fonlardaki özellikle de Terra tarafındaki ve Pusula tarafındaki fonlardaki en büyük sıkıntı piyasa değer, defter değerlerinden, fiyat kazanç oranlarından çok kopuk fiyatlamaların olduğu bir süreçti. O nedenle burada alıcı hangi noktada gelecek? Bu da başka bir soru işareti olarak masaya geliyor ve bu da endeks tarafında baskı unsuru oluşturmaya devam edecektir. Öte yandan bir bildiğimiz de şu var, işte endekslerde yeni düzenlemeler gelecek. Endeks tarafındaki yeni düzenlemeler ne zaman hayata geçecek, o da bir soru işareti. Onun bir an önce olması gerekiyor. İşte bugün yarın BIST 30 endeks değişikliklerini İMKB açıklayacak. Normalde kriterler belli. Halka açık kısmın değil. Dolaşımdaki hisselerin piyasa değerinin yarısı artı işlem hacmi üzerinden yarısının bir değerlemeyle tespit ediyoruz. Bunun üzerinden endekse girip girmeyeceği bir hisse senedinin belirleniyor. Bu süreçte işte bu kriterlere tutulan şirketler var. Evet, ama bu şirketler artık sübjektif olarak artık destek, biliyorsunuz bir BIST 30 hissesiydi. Bundan sonra BIST 30 hissesi olacak mı olmayacak mı? En büyük sorulardan bir tanesi bu. Bundan sonraki süreçte aynı zamanda bu da hem teminatlandırma açısından süreçlerle ilgili sıkıntılar yaratacak. Burada piyasada tabii ki tek hisse senedi tarafı yok. Aynı zamanda pay repo, BH işlemleri gibi karşı bacaklar da vardı. Daha yüksek getiri bekleyen yatırımcılar adına baktığımız zaman repo tarafında da para piyasası fonlarında daha yüksek getiri peşinde koşan yatırımcılar, bu tür enstrümanlarda işlem yapan para piyasası fonlarını tercih ettiler. Niye? Getiri daha yüksek olduğu için. Orada da işte teminat olarak kullandırılan bu senetler sadece sırf Teran'ın kendi bünyesinde değil ya da Pusula'nın kendi bünyesinde değil, karşı tarafta da başka aracı kurumlar tarafında, başka portföy yönetim şirketleri tarafında da karşılıklı işlemler var. Buradaki para akışları nasıl olacak bundan sonraki süreçte? İşte herkes böyle diken üzerinde, para geldi gelmedi, işte bugün bizde acaba ödemelerimizi, yükümlülüklerimizi getirebilecek miyiz, karşı taraftan beklediğimiz para gelecek mi gelmeyecek mi? Bunun karşı bacağı var yine bono piyasası, özel ÖST'ler var, özel sektör tahvilleri var. Bu taraftaki süreçler, bu şirketlerin çıkartmış olduğu yine tahviller var. Bu gibi yaklaşımlar likidite krizi noktasından uzaklaşmaya çalışıyoruz alınan önlemlerle. Ama bir şekilde bu sürecinde biz ekstra bir fonlama sistemiyle diğer mevcut bu sektörde yer alan ama bu tür işlere bulaşmamış ama pay repo ve BH işlemleriyle bu şirketlerle dolaylı yolda da iletişime geçmiş şirketlerin likidite ihtiyaçlarında bir şekilde karşılanıyor olması lazım ki diğer firmaların da önümüzdeki günlerde temerrütle ilgili sıkıntıları oluşmasın diye.
0: Evet Cenk Bey, şimdi şeyi de sormak istiyorum size. Finansal İstihbarat Komitesi özellikle bulaşma riskinin önlenmesine de vurgu yaptı. Şimdi Merkez Bankası bir likidite açtı. Bunun detaylarını birazdan konuşuruz. SPK sorunlu fonlara müdahale etti. Tabii piyasanın tepkisini dün zaten gördük ama yatırımcının kafasındaki sorulardan bir tanesi. Şimdi gerçekten fon piyasasının belirli bir bölümünde mi kalacak bu sorun? Yoksa önümüzdeki günlerde başka fonlarda likidite ihtiyacı görecek miyiz? Hemen Mehmet Şimşek'in bir açıklamasını da yine aktarmış olayım. 2038 adet fon var. Bunların 131'inde tasfiyeye gidildi. Geri kalan fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam ediyor dedi. Aslında bu soruları da bir yanıt niteliğinde verdi. Siz ne dersiniz buraya ilişkin?
1: Yani tabii sağlıklı gibi gözüküyor ama şunu da unutmamak lazım. 28 Ağustos'a gelen SPK fon rehberiyle beraber hisselerin, fonların içinde bulunan hisselerin ağırlıklarının azaltılması, üst sınırlar aşağı çekildi, alt sınırlara doğru getirilmesi gerekiyor. Fonun içindeki payların düşmesi lazım. İşte serbest fonların özelliklerini tamamen kaybettiklerini söylemek mümkün. Hatta Mehmet Şimşek diye Sayın Bakan da bu noktada dünyada hedge fonların örnekleri olduğu, serbest olduğunu ama bizde biraz daha ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldıklarını son düzenlemeyle beraber serbest fonlarının olduğunu da belirtti. İşte bu süreçte hala 31-12'ye kadar uyum süreci var. 31 Ekim'e kadar, Ekim sonuna kadar 1/3, Kasım sonuna kadar 1/3 ve Aralık sonuna kadar 1/3. Şimdi şöyle düşünün, bu fonlardaki yapılacak düzenleme tarafına bir mal yine ortaya çıkacak. İster istemez satılması gereken mal var. Yani hisseler var. Portföydeki ağırlığı dengelemek adına. İşte buradaki karşı bacaktaki alıcı, şimdi siz şöyle düşünün, şu andaki güven ortamındaki test edilen bir süreçten geçiyoruz. Güven sarsılması söz konusu yatırımcılarda. Fonlarda 500 bin ila 700 bin kişi arasındaki bir kitlenin bu bahsedilen fonlarda kitli kaldığı, şu tasfiye sürecine girdiğini düşündüğümüz vakit. Başka buraya şimdi sıcak para nereden gelecek? İnsanlar biraz yoğurdu üfleye üfleye yemek isteyecekler bundan sonraki süreçte. Sisteme para enjeksiyonu nasıl olacak? İşte bu tarafı düşünmek lazım. O nedenle hala bence volatilite riskinin yüksek olduğunu, demin de bahsettiğim gibi para akışlarında ve işte bu özellikle pay repo işlemleri tarafındaki süreçler, BİAŞ işlemleri tarafındaki süreçlerle ilgili biraz daha esneklik getirilmesi, belki de buraya bir ekstra likidite sağlanması gerekiyor olabilir. O da mevcut sistemdeki başka fonlar ya da başka şirketler üzerindeki

0: O nedenle ben hep son yayınlarda hep bunu söylüyorum. Dün yanılmıyorsam bankacılık sektörüne hisselerin geri alımı ile ilgili bir benzer teşviklerin halka açık firmalar tarafında hisselerin geri alım programları noktasında bir teşvik getirici unsurların masaya getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hak etmeyen değerlemelerle karşı karşıya kalabilecek likidite sıkışıklığının getirmiş olduğu etkilerle beraber mecburen reysen satış diyoruz biz bunları. Reysen satışlarla beraber fiyatlar üzerinde baskı oluşması gündeme gelecek. Bu da hem yatırımcı zarar ettirecek hem de fonları zarar ettirecek noktaya gelebilir. O nedenle karşı taraf alıcı tarafının güçlendirilmesi burada da en temel, en kısa vadede belki gelebilecekti. Şirketlerin geri alım programları tarafından desteklenerek olabilir. Ya da işte yabancılar için yapılıyorsa bu, MSCI'nin arzuları doğrultusunda yapılıyorsa bu düzenlemeler, şeffaflık noktasına gidiyorsak ve bunun nedeniyle gerçekleşiyorsa, o zaman bu yapılanların karşısında da MSCI tarafı ya da yabancı yatırımcının da bir teveccüh gösterip gelip alış tarafında pozisyonlanmaya geçmeleri lazım ki daha çok volatilite gerçekleşmemesi adına hala masada volatilite kavramı masada durmaya devam ediyor. Onu belirtmek isterim.
1: Evet, yine bu bulaşma riskinin devam sorusu olarak şunu da sormak istiyorum yine yatırımcı tarafından. Şimdi bundan sonra parasını fonlarda tutmaya devam eder mi diyeceğim. Çünkü şu an işte bir tasfiye süreci var. Fonlarda ödeme sorunlarının yaşanması, iki bankanın bu görevi üstlenmesi yatırımcı açısından da siz de bahsettiniz. Doğal olarak bir güven meselesi yaratıyor. Her ne kadar ekonomi yönetiminden, SPK'dan ve birçok kurumdan bu konuya ilişkin hamleler gelse de bu noktadan sonra sizce yatırımcı nasıl davranacağım? Çünkü Sayın Bakan da sorunlu alanı karantinaya aldık dedi. Yine bu mesajı da önemli. Ama diğer yatırımcılar ne yapar? Parası başka fonlarda tutan yatırımcılar burada kalmaya devam eder mi?
0: Şu anda finansal okuryazarlıkta bir level daha atlıyoruz. Herkes master degree'sine doğru gitmeye başlıyor bireysel taraftaki yatırımcılarda. Onu da şekilde söyleyebilirim. Artık herkes fonların içindeki varlık yapısına bakıp işte pay repo'da ne var, içinde neyle fonlanıyor, fonlamaya göre baktığınızda hangi hisseler olabilir, işte BIST'teki işlemler nedir, onları kavramaya çalışıyor. Bu riskler alınır mı, alınmaz mı? Sanki bu bir dönem en azından yatırımcı nezdinde baktığımızda biraz finansal okuryazarlığı yüksek olan yatırımcılar tarafında bir süre yoğurdu daha üfleyerek yemek, taştan oturması, bu tasfiye sürecinin nasıl sonuçlanacağı, diğer risklerin oluşup oluşmayacağı gibi faktörleri izlemeye devam edecektir. Sanki büyük portföyler tarafında hafif biraz daha mevduata doğru kayış varmış gibi gözüküyor benim izlenimlerimde.
1: Evet, bir de o zaman bu son adımlara ilişkin de birkaç yorumunuzu alacağım. İşte Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi gördük. Repo fonlamasını 300 milyar liraya kadar çıkar. Yine bankalara bir 10 kat artırım vardı bu noktada. Oraya ilişkin ne dersiniz? Bu sistemdeki likidite sıkışıklığını bir nebze önledi mi? İleride yeni adımlar görmemiz gerekir mi?
0: Yani mevcut hikaye tamamen likidite krizi, ama likidite krizine baktığın zaman sonuçta bizim piyasamız sığ bir piyasa, derinleşemeyen, tam manasıyla derinleşebilen bir piyasa değil. Hacmin belli hisselerde konsantre oldu, diğer taraftaki hacimlerin daha zayıf oldu. Atıyorum siz bir hissede, biz 100 dışında bir hissede bir fonunuzda 50 milyonluk mal varsa ve bu 50 milyonluk maldan çıkış yapmak isteseniz fiyat üzerinde bu 50 milyon sadece, yani 1 milyon dolarlık satıştan bahsediyorum. %30, %40 fiyatlar üzerinde etkili olabiliyorsunuz. Yani maalesef alıcıyı bulma noktasında bu kadar derinlik likidite kısmında sıkıntılar olduğu aşikar. O nedenle bu alınan kararlar, evet, bir düzenleme var. Sonuçta sektörde bunu nasıl suistimal edenler ve suistimal etmeyenler vardı. Suistimal edenler tarafı sürekli olarak pohpohlandı ve yukarı doğru bir ivme oluştu. Ama bugün geldiğimiz nokta, o suistimal edenlerin yapmış olduğu suistimallerin kantarın topuzunu kaçırmalarından kaynaklanan sonuçlarla beraber hem yatırımcılar zarar gördü hem de sistem tarafında ciddi bir regülatif düzenlemeyle fonların iç yapılarının tekrardan düzenlenmesi zorunluluğu doğdu. Rekabetçi olma şansınızı biraz daha kaybettiniz. Herkesin aynı standartizasyona geldiği bir yapı oluyor. Bundan sonraki süreçte fon yönetiminde ne kadar cazip olacak? Hakikaten o da bir soru işareti oluşturmaya başlıyor fonlar tarafında. Yani siz bir beta oluşturmak,

0: altyapı oluşturma noktasında bundan sonra biraz daha elinizin kolunuzu bağlı olması nedeniyle sıkıntı yaşanacakmış gibi bir süreç var. Rekabet biraz daha çok daha fazla kızışmış gibi noktaya gelecek. Ama benim gördüğüm bence 3-5 kurumun yapmış olduğu bu aşırı manipülatif ve spekülatif hareketin sonunun bütün fon sektörüne kesilmesi gibi oldu sonucu. Bence burada biraz Kantar'ın da topuzu biraz fazla kaçtı gibi geliyor. Net şekilde söylemen gerekirse. Mehmet Şimşek de söyledi zaten bugün serbest fonlar tarafında. Çok ağır koşullar koyduk dünyayla karşılaştırdığımız zaman. Değişken fonların daha altına inen bir serbest fon yapısıyla karşı karşıya kaldık. En azından biraz daha onun üzerinde bir kriterlere sahip olan bir serbest fon düzenlemesi olabilirdi diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de son olarak MSCI tarafından da soracağım. Çünkü biz bu sorunu bu hafta konuşuyoruz ama aslında aylar öncesinde MSCI'dan bir uyarı gelmişti. Şeffaflık meselesine ilişkin yine fiili dolaşım oranlarında bir değişim gördük SPK'dan. Yine siz de bahsettiniz. 28 Ağustos'taki fon rehberiyle bir hamle geldi. Bununla beraber bu hafta işte fonların likiditesi temerrüt noktasına gelen bir piyasayı takip ettik. Dolayısıyla bu son hamleleri genel hatlarıyla değerlendirdik ama şunu da sormak istiyorum. Önümüzdeki günlerde sermaye piyasalarında kalıcı bir düzenleme dönemi olarak bu günleri milat alabilir miyiz? Yani bir şeffaflık açısından, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyiş açısından bu günleri aslında tarih olarak baz alabilir miyiz?
0: Yani bu önümüzdeki yani bu yılı artık restorasyon yılı olarak kabul edebiliyorum artık. Bundan sonra kalan yılın geri kalan kısmını bundan sonra bir düzenlemeler de gelecekse acilen gelsin. Ne yapılacaksa acilen yapılsın. Ama üzerine tekrar yeni bir düzenleme yıllarca yani belki önümüzdeki 5 sene 10 sene bir daha böyle regülatif tarafta ağır düzenlemeler gelmesine. Bu şey gibi yani düşünün, siz bir maç oynuyorsunuz, 95 dakikada kural değişiyor. Siz ondan öncesinde bir pozisyonlanmamışsınız. Şimdi o pozisyonlanmayı değiştirmekle mükellefsiniz önümüzdeki 3 aylık dönem zarfında. Bu da tabii ki isterseniz hisseler tarafında, performanslar tarafında ve fiyatlama tarafında negatif etki yaratan unsurlar. Evet, işte demin bahsettiğim işte 3-5 kurumun yapmış olduğu anomalinin bütün sektörü diğer fonlara da kesilmesi faturasıyla karşı karşıya kaldık. Bu benim biraz canımı yaktığını belirtmek isterim. Öte yandan şunu söyleyebilirim. Biraz SPK'da bugün zaten buna cevap verdi. Son günlerde eleştiri geliyordu. Bu düzenlemeler biraz geç kalındı tarzında hatırlarsanız. Geçen sene Sermaye Piyasaları Kurulu toplantısı TSPP'nin yine şey vardı. Bir toplantısı vardı ve o toplantı Mehmet Şimşek ve SPK Başkanı, o dönemki SPK Başkanımız açık açıklamalar yapmıştı. Fonlarla ilgili düzenlemeler gelecek. Manipülasyon izin vermeyeceğiz. İşte sermaye piyasalarından borsanın yükselmesi artık bundan sonra sağlayacağız tarzında uygulamadı. O dönemde ben oturup o dönemki fonlardaki risk pozisyonuna baktığım zaman yaklaşık 1-1,5 milyar dolarlık bir pozisyonlanma riski vardı o dönemde. Pozisyon yani bugün bahsettiğimiz 18 milyar var ya, 16 milyar dolar var ya, o dönem 1-1,5 milyar dolar civarında bir rakamdı. O fonlardaki büyüme devam etti. Fiyatlar da şişme devam etti ve oradaki yük buralara kadar taşınmış oldu. Daha erken müdahale edilseydi belki bu kadar sert önlemlere gerek kalmadan süreçler tamamlanabilirdi. Biliyorsun bu işin de ilk işaret fişeğini MSCI, Kiler Yatırım Holding'i endekse dahil etmeyerek başlamıştı ve burada fiili dolaşımla ilgili çekinceler oldu. Manipülatif sonuçlarla karşı karşıya kaldığımızı söylemişti. Sonrasında gelen süreçlerle beraber bugünlere geldik. Artık herhalde bu son düzenlemelerden sonra, atılan adımlardan sonra MSCI tarafında o frontier markete düşürme hikayesinden vazgeçer diye umut ediyorum. Yani bir de bunları yaşayıp bir de peşinden de o gelirse hakikaten inanamıyorum öyle bir durum olursa.
1: Evet, bir de MSCI'ın Kasım değerlendirmesi var. Bir taraftan evet, da onu bekliyor olacağız. Öncesinde de Mehmet Şimşek yine alınan tedbirler yeterli açıklamasında yaptı. Bakalım bu son atılan hamleler piyasalara nasıl yansımaya devam edecek? Yatırımcılar tarafından nasıl yankı bulacak? Takibimize diyelim Cenk Bey. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Rica ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. İyi seanslar dileyelim size de. One Portföy Portföy Yöneticisi Cenk Ak Yoldaş bizlerle birlikteydi. Kısa bir reklam arası ardından emtia piyasalarını konuşacağız.

0: Piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Sermaye piyasalarında şüpheli işlemlere yönelik soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek vatandaşlarımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır açıklamalarında bulundu.
1: Kültürel alanlarda yapılan
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların ayrıntılarını açıkladı. Açıklamaya göre SPK'nın suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturmada bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiası mercek altına alındı. Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin mal varlıklarını kaçırmasının önüne geçmek için hesaplar ve diğer mal varlığı değerlerine de tedbir konuldu. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan, yatırımcıları yanıltan ve piyasaları manipüle eden kişi ve yapılara göz yumulmayacağını söyledi. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir. Yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ayrı soruşturmada ise sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptıkları belirtilen 16 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarındaki olağan dışı dalgalanmalara ilişkin soruşturmasında 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
0: Emtia piyasalarını konuşarak devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz var. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bize eşlik edecek. Zafer Bey, hoş geldiniz yayına.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi içeride çok farklı gündemleri konuşuyoruz ama biraz da dışarıyı da konuşmak gerekiyor bu ortamda. Şimdi haftanın kritik başlıklarından bir tanesi Fed'in faiz artışına gitmesiydi. Piyasa zaten bekliyordu, sürpriz görmedik ama oradan gelen mesajlar oldukça önem arz etti. İşte üyelerin oy birliğiyle oy alması, yıl sonuna kadar bir faiz artış ihtimalinin hala masada bulunması, yine yıl sonu enflasyon beklentilerinde de PCE tarafta da yine yukarı yönlü revizyonlarda, projeksiyonlarda gördük. Dolayısıyla genel hatlarıyla bir ele alalım isterseniz. Emtia piyasalarını bu Fed'in faiz artışı nasıl yankı buldu?
3: Yani Fed'in zaten faiz artırımı yapacağı neredeyse kesin gibi fiyatlanmaktaydı. Bunda nedenle de aslında bu karar sonrasında altın ve gümüşte düşüş beklerken tam tersine buradan tepki hareketi geldiğini görüyoruz. Bunun da en büyük nedeni aslında büyük oranda fiyatlamaların yapılmış olması ve pozisyonların şimdi kapanıyor olması ve kar realizasyonu geliyor olması diye düşünüyorum ben. 4400 seviyesi geçilmeden şimdi bunları tepki olarak değerlendirdim. Piyasada durum ne? Öncelikle petrol fiyatları yüksek seyrediyor. Petrol fiyatları yüksek seyrettiği için de enflasyon beklentileri de yüksek. Enflasyon beklentileri yüksek olunca dolayısıyla tahvil faizleri de yüksek kalmaya devam ediyor. İşte buna piyasanın ki tarım dışı istihdam verisi de Amerika tarafından oldukça güçlü gelmişti. Enflasyon verisi de yüksek kalmaya devam edince faiz artışı neredeyse kaçınılmaz olmuştu. Bundan sonraki toplantıda da faiz artırımı olması veya en azından yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha olma ihtimali oldukça güçlü. En azından üyelere baktığımız zaman üyelerin büyük oranda bir faiz artırımı daha beklediğini görüyoruz. Faiz artırımı olmayacağını düşünen üye sayısı oldukça düşük. Bu da bize muhtemelen bir faiz artırımı daha en az geleceği beklentisini doğuruyor. Peki bunu tetikleyecek olan ne? İşte piyasanın gözü son son bir süreden beri petrol fiyatları üzerinde kalmaya devam edecek. Eğer petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse piyasalarda yüksek fiyatlamaları, yani yüksek enflasyon endişelerini, yüksek faiz endişelerini ve faiz artırım ihtimallerinin fiyatlanmaya devam edeceğini anlıyoruz. Bu ne demektir? Bu da genel anlamda varlık fiyatları üzerinde baskı kalmasına yol açacak. Bunun da en büyük sebebi aslında dolar endeksinin güçlü kalmaya devam edecek olması, yüksek faizlerden dolayı likidenin mevduata girecek olması ve genel anlamda yüksek faizlerin küresel büyümede yavaşlamaya yol açacağı endişeleri. Buraya da baktığımız zaman bunun da talebi düşürmesi ve genel anlamda fiyatlamaları, varlık fiyatlarını da aşağıya çekmesi bekleniyor. Böyle bir tablonun içerisindeyiz açıkçası yıl sonuna kadar, şu an en azından şu anki verilere göre.
0: Evet, bahsettiniz. Fed sıkı duruşunu koruyor. Şahin bir görüntü de çizdi. İşte beklentilerden, revizyonlardan gördük ama altın görece güçlü kalmaya devam ediyor. Aslında bir faiz kararlarından hemen bir geri çekilmişti. Sert bir satış gördük. Daha sonra toparlandı. Yeniden 4400 dolar hala önemli bir eşik seviyesi olarak karşımıza da çıkıyor. Dolayısıyla hemen bakalım, Goldman Sachs'ın bir önerisi var. Aslında tahmin diyelim. Gelecek yıl sonu için ons altına 5400 dolara hedef göstermiş. Yine FED'deki bu son artırımla beraber yükselişler yavaşlayabilir ama uzun vadede rally'yi bozmayı da beklemiyoruz yorumlarında bulunmuş. Yine kısa vadede de 4070 dolara kadar gerileyebilir demiş. Burada Merkez Bankası'nın alımlar ileriki dönemde belki desteklemeye de devam edecek gibi bir takım Goldman Sachs'ın da yorumları var. Ne dersiniz altın fiyatlarına ilişkin? Biraz bahsettiniz ama hem bu raporu da değerlendirmiş olalım. Buradaki kritik bölgeler hangi seviyeler?
3: Yani burada faiz indirme olasılığı başlamadan ben açıkçası yukarı yönlü hareketleri çok fazla beklemiyorum ons altın tarafında. 2027 için 5400 seviyesini makul seviyeler olarak görüyorum. Çünkü gelecek sene içerisinde faiz indirimlerinin başlamasını ve bunun da altın fiyatlarında yukarı yönlü değerlemeleri yol açmasını bekliyorum. Kısa vadede bakacak olursak burada en güçlü alım yerinin 3900-4000 dolar bandı olduğunu düşünüyorum. 4400 dolar seviyesini ise referans seviye olarak gördüğümü söyleyebilirim. Bunun alt üstüne geçmeden önce ons altın fiyatlarında veya genel olarak altın fiyatlarında çok fazla iyimser olma. Dün ve bugün özellikle Fed'in faiz kararından sonra yaşanan yükselişin bir anomali ve tepki hareketi olduğunu düşünüyorum ve muhtemelen burada yeniden Merkez Bankası alımları olduğunu düşünüyorum. Çünkü karar sonrasında piyasada çok ciddi bir talep baskı geldiğini, satış geldiğini, bu satışların da karşılandığını görüyoruz. Bu kadar yüklü satışların karşılanmasının büyük oranda merkez bankaları ve kurumsal alımlarla olduğunu bir en azından düşündüğümü söyleyebilirim. Tabii bu kesin bilgi değil. Muhtemelen burada ay sonunda gene açıklandığı zaman veriler merkez bankası alımlarını görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Peki bu bize 4400'ün üzerine çıkartır mı? Hep beraber göreceğiz. Ama şu anki veriler, petrol fiyatlarının bu seviyede kaldığı, tahvil faizlerinin bu seviyede kaldığı, dolar endeksinin 100 seviyelerinin bulunduğu bir ortamda ben ons altının yükselişini çok rasyonel karşılamam açıkçası. Geri çekilmelerde ise 4225 seviyesi önemli olacaktır ilk etapta. Dediğim gibi en güçlü alım yeri 3900-4000. Yükselişlerde 4400 seviyesini takip ediyor olacağız. Eğer savaş sonlanırsa, kalıcı anlaşma gelirse burada 4800-5000 dolar seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Onun üzerinde bir kapanış yıl sonuna kadar şimdilik beklemiyorum. Ne zamanki faiz indirimlerini konuşmaya başlarız, o zaman daha pozitif bir ons altın görme ihtimalimiz mevcut.
0: Evet, az bir süremiz kaldı. Bir de petrolü de sormak istiyorum. Çünkü o tarafta da çok hızlı bir dönüş var. 110 dolar sınırından yine 100 dolara gerileyen bir Brent. Burada tabii Hürmüz riski tamamen ortadan kalkmadı. Hala orayı konuşuyoruz. Yine arz kesintinin boyutunda konuşuyoruz. Alternatif güzergahlar bir miktar soğutsa da buradaki baskı, ama hala savaş ortamı ve risk primi kalıcı olmaya da bir noktada devam ediyor. Burası için ne dersiniz? Yani tabii Fed enflasyon beklentileri etkilese de yine burada arzı da es geçmemek gerekiyor. Savaş ortamında konuştuğumuz bir nokta. Merkez bankaların hesabını zaten ciddi şekilde bozuyor bu kadar maliyetlerin yüksek olması. Ne dersiniz buradaki görünüm adına?
3: Burada 95 doların üzerindeki fiyatlama benim için risk fiyatlamasıdır. Bunu hep söylüyorum. 95 doların üzerinde 120 dolara kadar gitmesi içten bile değil. Zaten çok sert bir yükseliş bir gördük. Şimdi bunun geri çekilmesini yaşıyoruz. Çok olumsuz haberler gelmişti. İşte Süveyş kanalı ile ilgili haberler çıkmıştı. Petrol boru hattının saldırıya uğraması ile ilgili haberler çıkmıştı. Bunu da panik alımlarla bizi $110 seviyesine getirmişti. Şimdi onun bir miktar kar realizasyonunu görüyoruz ve bir miktar açıklamaların yatışmasıyla birlikte geri çekilmeleri görüyoruz. Ama $95 üzerinde kaldığı sürece hala benim için risk fiyatlamasıdır. Piyasalar açısından oldukça olumsuzdur. Yani bunun enflasyon üzerindeki etkisinin, net etkisini yaklaşık %1 civarında bekliyorum ben. %1 civarında yukarı yönlü enflasyon üzerinde baskı oluşturur. Bu ne demektir? Bu merkez bankalarının faiz arttırım ihtimallerini, ki biraz önce konuştuk, Fed'in üyelerinin büyük bir kısmı zaten bir faiz arttırımı daha bekliyordu. Eğer fiyatlar bu seviyelerde kalırsa bir faiz arttırımı daha büyük oranda olacaktır. Kesin demeyelim ama çok yüksek bir ihtimal gerçekleşecektir. Eğer burada yeniden savaş çıkarsa $120 seviyesine doğru gidebiliriz veya burada geçişler devam etmediği sürece, yani Hürmüz kapalı kaldığı sürece veya geçişler çok az olduğu sürece de her an $120 gitme riskimiz bulunur. Ben $95 altına geçilmediği sürece açıkçası düş yönünde çok iyimser olmam petrol tarafında.
0: Evet, saldırılar devam ederse bir $120-$150 senaryoları da masaya sürülmüştü. Burada tabii biraz gözleri de Kasım seçimine çeviriyoruz, ara seçimler. Çünkü Trump seçimlerden sonra savaşı bitireceğim dedi. Orada da petrolün bakalım seyri nasıl olacak. Teşekkür ederiz Zafer Bey. Gerekli yorumlarınız ve katkılarınız için değerli.
3: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi seanslar dileyelim size de. Emtia piyasalar uzmanı Zafer Ergezen'le emtiadaki son tabloyu değerlendik. Böylece yatırım günlüğünü burada noktalıyoruz. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere.

0: olan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu. Genel izleyici için uygundur.
1: Ziraat Bankası sunar.

patlıcan, ılık iklimlerde, tek yıllık, tropik iklimlerde ise küçük bir ağaç şeklinde büyüyen çok yıllık bir kültür bitkisidir. Anavatanı Hindistan ve Çin olan patlıcan bitkisinin öncelikle tüm Asya ülkelerine, ardından Anadolu üzerinden Avrupa'ya yayıldığı biliniyor. Türkiye topraklarında Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgesi patlıcan yetiştirmede başı çekiyor. Patlıcan yetiştiriciliği ülkemizde çoğunlukla açıkta yapılıyor. Açıkta yetiştiricilik yazlık sebze üretimi için seçilirken, örtü altı yetiştirme ise kış ve bahar aylarındaki üretimde tercih ediliyor. Ülkemizde en çok yetiştirilen patlıcan çeşitleri ise kemer patlıcanı, halka pınar patlıcanı, bostan patlıcanı, kirmastı, yalova 49 patlıcanı ve gönen patlıcanı olarak sıralanıyor. Avrupa'ya ilk getirilişinde süs bitkisi olarak kullanılan patlıcan, dünyada üretilen sebzeler içerisinde domates, biber ve hıyar üretiminden sonra gelip üretilen yaş sebzeler arasında 6. sırada gelmektedir. En iyi şekilde orta kumlu, yeterince süzek ve uygun havalandırması olan topraklarda yetişir. Derin kökleri sayesinde domates bitkisinden daha fazla kuraklığa dayanıklıdır. Aynı zamanda patlıcan, sulu toprakları sevmez. Optimum pH değerleri 6 ile 7 arasındadır. Temel toprak hazırlığı patlıcan fidelerinin dikim işleminden yaklaşık 1 ay önce başlar. Bu dönemde çiftçiler tarlayı pullukla iyice sürme işlemi gerçekleştirirler. Bu işlem toprağın havalandırılmasını artırır ve toprağın drenajını olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda taş ve diğer yabancı nesneleri topraktan çıkarır. Patlıcan üreten çoğu ülkelerde dikim işlemi için en uygun dönem baharın ikinci yarısıdır. Bu dönemde sıcaklık hemen hemen 21 derecedir ve çoğunlukta don tehlikesi bitmiştir. Çiftçiler genellikle 4 ila 6 haftalık en az 3-4 gerçek yaprak geliştirmiş fideleri tercih ederler. Bu teknikte hasat dikim işleminden sonra daha az günde gerçekleşir. Üreticiler patlıcanları tek veya çift sıra halinde dikerler. Tek sıra dikimde yaygın olarak bitkiler arasında mesafe 0.4 ila 0.8 metre ve sıralar arasındaki mesafe ise 1.2 ila 1.5 metredir. Patlıcanın su istekleri farklı hava ve toprak koşullarında tamamen farklı olabilir. Ağırgilli topraklarda kumlu topraklara kıyasla daha az sulama yapmak gerekirken, yüksek nem oranı veya yağmurlu olan günlerde sulama yapmak gerekmeyebilir. Öte yandan ise çok sıcak ve kurak günlerde günde birden fazla sulama isteği görülür. Patlıcan çeşitlerinin çoğu dikim işleminden ortalama olarak 60 ila 80 gün sonra olgunlaşır ve hasat için hazırdır. Genel bir kural olarak çiftçiler meyvelerin tohumları kahverengi olmadan önce hasat yaparlar. Patlıcanlar hasattan sonra soğuk ancak donma tehlikesi olmayan alanlarda muhafaza edilir. Böylece meyvelerde potansiyel bir ağırlık kaybı

Bir meşe palamudunun toprağa düştükten sonra can bulması, filizlenmesi ve koca bir ağaç olarak karşımıza çıkması heyecan verici. Meşe, ormanların baş tacı, dünyanın akciğerleri. İnsan

Kerçus cinsine bağlı meşe ağacının ana vatanı Güney Avrupa ve Anadolu olarak bilinir. Diğer doğal yayılış sahası ise Suriye, Lübnan, Orta ve Doğu Avrupa ile Güneybatı Anadolu'dur.

Ülkemizin hemen her bölgesinde türlerine bağlı olarak yayılış gösteren meşe, sadece ağaç olarak değil, uzun boylu çalı türünde de yayılım gösterir. Odunlarının yapıları, meyvelerinin olgunlaşma süresi, yaprak ve kabuk özelliklerine göre ak meşeler, kırmızı meşeler ve erdem yeşil meşeler olmak üzere 3 gruba ayrılan meşe ağacının yurdumuzda 18 türü bulunmaktadır. Meşe ağacının yaprakları değişik boyut ve görünüştedir. Kenarları loplu, dişli, ender olarak da tamdır. Yapraklarının sapları ise kısa ya da uzun olabilir. Bazı türleri yaprağını dökerken sürekli yeşil kalan meşe ağaçları da bulunmaktadır.

normal şartlar altında bir meşe ağacının ortalama 500 yıl ömrü vardır. İlkbahar başında çiçek denen, sonbaharda da meyve veren meşe ağacının tohumuna pelit, meyvesine de palamut denir. Palamut en az 50 yaşında ve üzerindeki ağaçlarda yetişir. Pelit adı verilen tohum, palamutun içerisinde yer alan kestaneye benzeyen bir yemiştir. Ve yüksek oranda protein ve lif içeren bu yemişten besleyici ve sağlıklı hayvan yemi yapılmaktadır. Meşe fidanları en az 20 cm uzunluğa geldiklerinde toprağa ekilmeye hazır olurlar.

yetiştiği bölgede ekolojik dengeyi sağlayan meşe ağaçları, erozyon ve doğal afetlerin önlenmesi için en uygun ağaçlardan biridir. Meşe ormanlarının bir diğer önemli özelliği de yazın serin, kışınsa sıcak olmasıdır. Dünyanın akciğerleri olan ormanlar, insanoğlunu geleceğe taşımak için and içiyorlar. Ağaçların yeşil dünyası bizlere ilham veriyor.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Herkes iyi olduğunu söyler. Ama iyi olmak söylemek kadar kolay mı? Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak kolay değildir. Bizim işimiz Pulse olarak tam da bu. Atıştırmalığı sağlıklı yapmak. Her ana lezzet katmak. Gerçek tadı paylaşmak. Bazen de paylaşmaya kıyamamak. Yani zoru başarmak. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pulse. Özünde iyilik var.
5: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. Payteer'ın kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde huzurlu, mutlu, içi çok rahat. Adeta uçuyor değil, uçuyor. Payteer fiziki posta tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor.
6: Taksit yapıyorum. Yine bekleriz.
5: Evet evet, tüm kartlara taksit de yapıyor. Üstelik aylık sabit ek ücret ödemiyor.
6: Daha ne olsun?
5: İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Payteer. Büyük rahatlık.
7: Büyük rahatlık Payteer.
8: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

0: bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
2: Otobit'te. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50 bin düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Efendim piyasa gündeminden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün Apara ekranlarında sizlerle birlikte piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Önce gündem maddeleriyle başlayalım. Günlüğüne çıkan başlıkları bakalım neler. Sermaye piyasası soruşturmaları genişliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, borsada gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklananlar arasında fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri de bulunuyor. Aynı zamanda 51 kişi hakkında da yurt dışı yasağı var, çıkış yasağı. Olası mal varlığı kaçırma girişimlerinin önüne geçilmesi amacıyla da şüphelilerin ilgili banka hesapları ve tüm mal varlığı değerlerine tedbir konulduğunu aktardı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bugün açıklamalar geldi. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun olmadığını söylüyor Mehmet Şimşek. Dün Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Net bir şekilde bütün ekonomi otoriteleri bir aradaydık. Bu kurullar piyasalarda sistematik risk oluşmasını engellemeye yönelik sürekli şekilde istişari bir kurul. Orada gereken tedbirlerin alınmasına yönelik kararlar alınıyor. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi, genele yayılmış sistematik bir risk söz konusu.

değil ifadelerini kullandı. JP Morgan'dan açıklamalar var. Petrolde istenmeyen açıklar açıldı diyor. Aşıldı diyor JP Morgan. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların petrol piyasasına ilişkin öngörüleri zorlaştırdığını bildirdi JP Morgan. Banka Brent petrolün Eylül ayındaki adil değerini yaklaşık $90 olarak hesaplarken mevcut fiyatların günlük yaklaşık 10 milyon varillik arz kaybı ve yeni kesinti ihtimalini de yansıttığını belirtti. Diğer taraftan bugünün önemli gelişmesiydi Japonya'daki faiz konusu, faiz kararı daha doğrusu. Faizlerde artış gördük Japonya'da da Fed'in ardından ve de 31 yılın zirvesine çıktığı %1.25'te. Japonya'daki faiz kararı beklentilerde zaten faizlerde bir artış olacağı yönündeydi. 1995'ten bu yana görülen en yüksek seviye bu. Banka 2024'ten bu yana faiz oranlarını kademeli olarak arttırıyor. 2024'te eksi %0.1 seviyesinde bulunan faiz son 2,5 yılda 6 kez yükseltildi.

0: şimdi verilerle devam edelim. Bakalım BIST yüz endeksinde bugün nasıl bir performans var? Dün yukarı yönlü hareket takip etmiştik. Bugün ise şu an 1.22'lik bir geri çekilme. 13.344 seviye. 13.509 günün en yükseği. 13.256 da günün en düşüğü oldu. BIST 500'de ise kayıplar daha fazla. 2.04'lük bir geri çekilme. 16.262'deyiz an itibariyle. 16.601 günün en yükseği, 16.182 ise en düşüğü oldu. Sektörlere bir bakalım. Dün tabii bankacılık tarafındaki yukarı yönlü hareket bir hayli dikkat çekiciydi. %9'lara varan bir yukarı yönlü hareket görmüştük bankacılık endeksinde gün içinde. Şu an 0.47 geri çekiliyor bankacılık. Sanayi 1.49, turizm 2.71, teknoloji 1.21, gayrimenkul 3.18, spor 3.86 geride. Sigortacılık 0.88, kimya 0.33, inşaat 4.20, gıda 2.49, bilişim 1.21 gerideyken madencilikte de pozitif yatay bir görünümün hakim olduğunu görüyoruz. En çok artanlara bir gidelim. Efor Yatırım 7.31, Ereğli 1.60, Vakıflar Bankası 1.39, TR Altın İşletmeleri 1.39, Tüpraş 1.27 yukarıda. Azalanlara da bir bakalım. Batı Söke Çimento şu anda taban olmuş durumda. Ral Yatırım Holding, Girişim Elektrik, Kiler Holding ve Pasifik Teknoloji'nin de taban olduğunu takip ediyoruz diyelim. Ve buradan günlere çıkan gelişmelerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına bir gidelim. Sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu Mehmet Şimşek. Genele yayılan bir risk olmadığını vurguladı. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok dedi.
1: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek yaşananların sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite sorunundan kaynaklandığını belirtti. Genele yayılan bir risk olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi.
1: Gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
2: Şimşek fon piyasasındaki tedbirlerin kapsamına da dikkat çekti. Piyasada 2038 fon bulunduğunu belirten Şimşek, 131 fona ilişkin işlem yapıldığını, fon piyasasının %90'ının ise sağlıklı şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı. 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonu SPK tarafından tasfiye sürecine alındı. Şimşek, tasfiye sürecinin borsayı baskı altına alacak bir çerçevede olmayacağını vurguladı.
1: Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir.
2: Bakan Şimşek, atılan adımların temel amacının yatırımcıların haklarını korumak olduğunu söyledi. Sorunlu alanın karantinaya alındığını belirten Şimşek,

0: Gökçek, emlak katılımın başlattığı sürecin de yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Serbest fonlarda şeffaflığın artırıldığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Şimşek, benzer bir oynaklık riskinin düşük olduğunu söyledi.
1: Emlak katılım bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik.
0: Bakan Şimşek piyasa bozucu eylemlere de dikkat çekti. SPK'nın gerekli adımları attığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı sürecin artık adli makamların konusu olduğunu söyledi. Şimşek yanlış yapanların ayrım gözetilmeksizin sonuçlarına katlanacağı mesajını verdi. Şimşek piyasanın genelinde güven sorunu olmadığını da vurguladı. CDS'lerdeki harekete işaret eden Şimşek, risk algısında genelleşmiş bir bozulma yaşanmadığını ifade etti. Şimşek'in gündeminde enflasyon ve enerji fiyatları da vardı. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yanı sıra Babilmendep'teki sorunlara ve rafinerilere yönelik saldırılara dikkat çekti. Jeopolitik gerilimin enerji fiyatları üzerinden enflasyon ve cari açık üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, savaş olmasaydı enflasyonun bugün en az 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Şimşek, yıl sonunda enflasyonun %28 ila 29 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
2: Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi, açıklama yaptı. Bakalım detaylarda neler var?
0: Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiyesine ilişkin süreci netleştirdi. Kurul tasfiye edilecek fonların yönetiminde yeni bir dönem başlatırken fonların portföy saklama ve nakde dönüştürülme sürecini de belirledi. Tera Portföy'ün fonlarında portföy saklayıcısı İş Bankası olacak. A1 Kapital, Atlas, Buz, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün fonlarında ise bu görevi Ziraat Bankası üstlenecek.
3: Bu bir süreç yatırımcı açısından yatırımcının şu anki mevcut haklarını korumaya yönelik en azından süreci durdurup tasfiye edip sonrasında yatırımcının en azından burada mağduriyetini azaltmaya yönelik bir yapı. Bu süreç tabii belli bir zaman alacak mutlaka.
0: Tasfiye sürecinin en kritik aşamalarından biri ise fonlardaki varlıkların nakde çevrilmesi olacak. Finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak satılacak. Elde edilen nakit yatırımcıların fondaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.
4: Burada bir hak kaybı söz konusu değildir. Burada tamamıyla değer kaybı durumu söz konusudur. Normalde bu tip fonların tasfiye süreçleri ortalama olarak baktığımız 6 aylık bir periyoda yayılıyor.
0: SPK kararı ile tasfiye kapsamına alınan fonlarda TEFAS dışındaki kanallardan da yeni alım ve iade talimatı verilemeyecek. Takası henüz tamamlanmamış, daha önce verilmiş işlemlerse olağan sürecinde tamamlanacak. Tasfiye için öngörülen süre de belli. SPK'ya göre süreç duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak. Kurulun uygun görmesi halinde tasfiye süresi uzatılabilecek.
2: Ve devam ediyoruz piyasa gündemine. Konuğumuz İsmail Güner, Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü. Hoş geldiniz İsmail Bey.
5: Sağ olun, teşekkür ederiz.
2: Şimdi öncelikle ben sizden genel bir değerlendirmeyi alayım bir sürece dair. Çünkü hızlı bir hafta yaşadık aslında. Ve baktığımız zaman arka arkaya kararlar, yorumlar. Önce dün işte Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanarak açıklama yapması, arkasından Merkez Bankası'nın açıklamaları, arkasından SPK'nın açıklamaları derken günü kapatır bir ila iki gün içerisinde bu tasfiye sürecine ilişkin detayı söyleyeceğiz dedi SPK ve gece geç saatlerde geldi. Sabah zaten detaylar hazırdı. Şimdi ne dersiniz? Öncelikle alınan önlemleri siz nasıl buldunuz? Mehmet Şimşek yapısal bir sorun yok şu anda diyor. Mevcut tablo sizce neye işaret ediyor?
5: Aslında ben Sayın Bakanımızın açıklamalarına katılıyorum. Gerçekten de buradaki yaşanan gelişmeler finansal piyasalar üzerindeki boyutunu öncelikli olarak bir bilmek gerekiyor. Yani bizim normal sermaye piyasalarında bu fonların büyüklüğüyle kıyasladığımızda açıkçası bu yaşanan gelişmelerin neticesinde oluşan risk maksimum

0: %10'u geçmiyor. Yani buradaki 5 tane fonun, portföyün, portföy büyüklükleri yaklaşık 900 milyon küsür, 900-950 milyon civarında. Bu bakımdan ben...
1: Bu tabii ağırlık da tek, aslında ağırlık en büyük pay daha doğrusu tek bir fonda bulunuyor 5 fonun arasında. Orada Terra Portföy, orada zaten İş Bankası'nın yürüteceği, evet, bir süreç olacak
0: orada. Orantılı bir şekilde dağıtılmış herhalde gördüğüm kadarıyla. Ama sonuç itibariyle kurumlar bunu adil bir şekilde, bu süreci görev verilen kurumlar yöneteceğini görüyoruz. Ve dediğimiz gibi buradaki riskin piyasalar üzerinde özellikle de çok böyle büyük boyutlu olmaması aslında yatırımcılar açısından biraz daha su serpti diyebiliriz. Yani biraz daha rahatlatıcı bir durum ki şu an bu kararlar alınmaya başladıktan sonra da dikkat ederseniz Borsa İstanbul tarafındaki o sert düşüşler, devre kesme hareketlerinin
1: durduğunu
0: görüyoruz. Düşüşler daha sınırlı olmaya başladı ve yatırımcılar biraz daha şu anda bekle gör noktasına geldi ve özellikle de piyasalardaki bu likitte sorununa yönelik de olabilecek risklere karşılık da ciddi anlamda Merkez Bankası burada önlemler almaya başladı. Aynı şekilde bankalar arası para piyasası tarafında da limitler 10 kat arttırıldı. Şimdi bunların hepsi aslında piyasaya ciddi anlamda güven vermeye yönelik hareketler. O yüzden yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini aslında bize anlatıyor bu alınan önlemler. Ve riskin büyüklüğünü de zaten yetkililer söylüyor. Yani %10'u geçmeyen bir büyüklük ve yönetilebilir olduğunun altı çiziliyor. Çok net bir şekilde. Bu risk yönetilebilir. O açıdan bu süreç belki biraz daha böyle giderek, yani etkisi şu anda evet son birkaç gündür yüksek ama SPK ne açıklama yapacak, ne olacak, süreç nasıl işleyecek, bu belirsizlikler hep zaten piyasada satış baskısı yarattı. Her geçen gün bu baskının biz giderek zayıfladığını görürsek ben şaşırmayacağım. O yüzden açıkçası bu durumu biraz daha böyle soğukkanlılıkla yönetmek çok daha doğru bir strateji olur diye düşünüyorum. Çünkü şu an start verildi.
1: Evet.
0: Onların tasfiyesiyle ilgili.
1: Dün konuştuğumuz konu, bakalım hani ne zaman bu hamlelere dair, ne olacağına dair SPK açıklama yapacaktı. Zaten açıklamada sabaha karşı gelmiş oldu. Yani sabaha zaten yol planıyla, yol haritasıyla uyanmış olduk.
0: Tamamen yatırımcıları korumaya yönelik alınması gereken bütün hamleler, adımlar atıldığını görüyoruz. Devletin bütün kurumları tarafından, Merkez Bankası olsun, bankalar olsun, diğer taraftan SPK olsun, bütün önlemler şu anda alınıyor. Burada minimum hasarla bu süreç atlatılacak. Muhtemelen biz bir süre sonra da bu konuyu biraz daha gündemin geri planlarında görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Ama konunun şu anda çok sıcak olmasından dolayı şu an yatırımcının ve burada küçük yatırımcı açısından bakmak lazım. Paniğini de anlayabiliyoruz ama bu sürecinde ben gördüğüm kadarıyla yapılan açıklamalarda yönetilebilir oluyor olması benim için en yani önemli açıklamalardan bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Evet, Şimşek'in açıklamalarında dikkat çekici noktalardan biri. CDS'lerdeki hareket genelleşmiş riske işaret etmiyor. Zaten bir risk algısı olsaydı CDS'lerde yükseliş görürdük dün diyor Mehmet Şimşek. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerin artık adli makamlarda olduğunu ve piyasalarda da bir güven sorunu olmadığını, SPK'nın gereken adımları attığını ve sürecinde yargıda olduğunu ifade ediyor. Ve de tasfiye süreci de borsayı baskılamayacak yorumunu yapmış.
0: Konuyu şöyle aslında algılamak lazım. Bizim daha önceki yaşadığımız birçok krizleri hatırlarsak bir kısmı ekonomik taraftan oldu. Ekonomik krizleri yaşadık. Bir kısmı mesela pandemiyi en son hatırlıyor olmamız gerekiyor. Bazen siyasi krizler yaşıyoruz ama netice itibariyle bu durum bunların hepsinden daha hafif diyebilirim. Daha yönetilebilir. O yüzden borsa tarafında olabilecek bu baskının ben çok böyle uzun sürebileceği kanaatinde değilim. Tam tersine piyasanın işleyişinin, daha sağlıklı işleyişinin aslında belki de önü açılmış oluyor bu şekilde. Şimdi yatırımcılar biraz daha BIST 100, BIST 30 hisselerine doğru yönelmeye başlayacak. Ucuz olan hisselere doğru belki biraz daha yatırım yapma eğilimine geçecek. Ama dediğimiz gibi bu durum her geçen gün biraz daha yönetilmesi daha kolay bir noktaya doğru geleceğini düşünüyoruz. O yüzden ben şimdilik bu durumun yapılan bu bütün çalışmaların yerinde olduğunu görüyorum ve tamamen hepsi küçük yatırımcıyı korumak için olduğu çok net olarak görülebiliyor.
1: Evet, alınan önlemler yeterli açıklaması da var Mehmet Şimşek'in ve de sorunlu alanı karantinaya aldık.
0: Bunun daha ötesi yok yani, çok çok net aslında, açıklamalar çok net. SPK tarafından da yapılan bu son bültendeki açıklamalar ve somut adımlar atılıyor şu an. O yüzden ben rahat olunması gerektiği kanaatindeyim.
1: Evet, bu arada tasfiye sürecinin en fazla 3 ayda tamamlanması öngörülmüş. Bu süreyi nasıl değerlendirdiniz?
0: Aslında şöyle esnetilmiş de. Şu an 3 ay içerisinde satılması kolay, daha likit olan hisseler zaten satılabilir. Satılması zor olan, satılamayan hisselerle ilgili de muhtemelen başka bir B planı mutlaka devreye girecektir. Belki süre uzatılabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, zaten dün şöyle, şunu da hemen ekleyeyim tam sizin dediğinizle, çünkü paralel Şimşek'in açıklamalardan, her zaman bizim bu tür senaryolara karşı ABC planlarımız var.
0: Tamam. Yani çok net. Yani o yüzden ben bundan sonra artık kontrol tamamen hem hazine tarafı, ekonomi tarafına yönetimi, hem de SPK tarafında olduğunu görüyorum. Ve bunu da çok doğru bir şekilde yönetebilecekleri kanaatindeyim.
1: Evet, bu arada tabii bu evim şirketlerine ilişkin olarak da işin bir boyutu var. Ona ilişkin olarak da Mehmet Şimşek diyor ki şu anda banka dışı finans sistemimizde bir sorun yok. BDDK'nın sunumunda orada da bir sorun yok. Ancak bu alan hızlı büyüyor. Hızlı büyüyen alanların izlenmesi, kaynakların doğru alanda tutulması önemli. Tabiri caizse orta ve uzun vadede bunları bankalar gibi düşünmek lazım. TMSF vari bir yapı, bir fon havuzu, teminat havuzu gibi bir yapı ve bu alanla ilgili tedbir aldık. O alana ilişkin çalışmalar da devam ediyor diyor. İlave düzenleme ihtiyacı varsa da BDDK gereğini yapacaktır. Belki ileride de bu alana dair yeni düzenlemeler gelebilirmiş gibi algıladım. Ben, siz ne dersiniz?
0: Yani şu an zaten şöyle, aslında o tarafta öyle çok böyle dramatik diyebileceğimiz bir durum ben olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen borsadaki hisselerin yönetimiyle alakalı, fiyatlamalarıyla alakalı. Onun haricinde şirketlerin finansal, özellikle de bilanço yapılarında baktığımızda aslında şu an için gayet makul karların, açıklamaların ya da sermaye yapısında bir bozukluk olmadığını çok rahat söyleyebilirim. Ama tabii ki bu sürecin tekrar gözden geçirilmesi de belki gerekebilir. Aslında burada önemli olan şirketlerin gerçek değerleri ve bunun borsa tarafındaki değerleri. Yani bunları iyi yönetebilirsek biz açıkçası sorun kökten çözülebilir. Yani bankacılık sektörüne baktığımızda açıkçası şirketlerin değerleme oranları ile buradaki borsadaki işlem fiyatları arasındaki ilişkilere baktığımızda, bilançoları incelediğimizde aslında tamamen bilançolarına paralel bir değerleme hareketi, fiyat hareketlerini

0: BIST 30'daki burada sorumlu, burada konu olan şirketler halen BIST 30'da. Bunlarla ilgili belki bir değişiklik yapılabilir. Ya da yeni girecek mesela katılım evin tekrar endekse girmesi söz konusu. Burada da aynı şekilde belki yeni düzenlemeler, yeni kriterler getirilebilir.
1: Evet.
0: Şimdi bu tarz durumlar önü açılmaz, yani daha doğrusu bu tarz açıklar verilmezse ben bu tür şeylerin de önümüzdeki süreçte yaşanmasının daha zor olacağını düşünüyorum. Yani özellikle de BIST 30 şirketlerine baktığımızda aslında hem banka hem de sanayi şirketlerinin aslında hepsinin köklü ve şirketlerin sermaye yapılarının çok güçlü olduğunu görüyoruz. Şimdi bunları görmeyip diğer taraftan volatiliteye göre biz seçim yaptığımız zaman oradaki hacimlere göre bunu yaptırmak çok daha kolay borsa üzerinde. Ben bununla ilgili de bir takım düzenlemeler olacağı ve zaten ondan sonra da piyasanın gerçek
1: artık
0: dünyayla uyumlu bir şekilde, özellikle de burada bize FTSE olsun, MSCI olsun gerekli uyarıları hatırlarsak yapmışlardı. Bu noktada ben bir şekilde bu sürecin artık doğru yönetilmeye başladığını görüyorum. Bununla ilgili de muhtemelen bir takım adımlar atılacaktır. Her şeyi çünkü bizim kontrolümüze de olmaması gerekiyor. Yani nasıl halka açılma kriterleri var, onları sağlamanız gerekiyor. Burada şirketin değerleme oranları vesaire. Burada da şirketlerin belli endekslere dahil olması için de daha somut bir takım kriterler belki olabilir. Yani benim aklıma gelen. Ben önümüzdeki günlerde bu tarz adımlar atıldıkça piyasanın daha sağlam bir şekilde ayaklarının yere bastığını bu sefer algılayacağız. Ve dışarıya da çok ciddi bir mesaj olacağını düşünüyorum ben. En azından şu anki yaşanan gelişmelerin şimdilik yönetilebiliyor olması ve burada gerekli otoritelerin her türlü küçük yatırımcıyı korumaya yönelik adımlar atıyor olması açıkçası bizi şu an için rahatlatmış durumda.
1: Evet, şimdi tabii burada şunu da hemen ifade etmiş olalım Mehmet Şimşek'in yine ifadelerinden. 2019 yılından itibaren TEFAS'ta işlem görmeye başlayan bu alan büyüyor ve de diyor, sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz bu konuyla ilgili. 2038 fon varmış toplam şu anda ve bunların sadece 131'inden bahsediyoruz diye de bir vurgusu var. İşte zaten %90 sağlıklı bir yapı içerisinde diye de altını çizmiş. Şimdi dün tabii baktığımızda bir taraftan da herhalde Türk mali piyasaları açısından da tarihi bir günü geride bıraktık. Değil mi? Ne dersiniz? Şimdi bundan sonra da tabii özellikle kısa vadede bu fon piyasasına güvenin yeniden tesis edilmesi de bir gündem maddesi olacakmış gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
0: Yani muhakkak, yani bu konular aslında şöyle söyleyeyim ben, şu an için algı daha da değişmiş durumda. Yatırımcıların bu piyasaya olan birikimlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcıların, özellikle de küçük yatırımcıların burada paralarını yönetilmesi açısından biraz daha finansal okuryazarlık gibi birçok konunun biraz daha gündeme gelmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Küçük yatırımcı açısından da tabii herhalde şimdi finansal okuryazarlık daha öne çıkacak gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle. Bence o kapı biraz daha o tarafa ağırlık vermek gerekiyor. Çünkü yatırımcının önüne gelebilecek, yani şu an için söylemiyorum ben, bunu genel olarak yıllardır hep konuştuğumuz konular, yatırımcılar bir enstrümana, bir ürüne yatırım yaparken aslında hepsi o risklerini aslında görebiliyor olması gerekiyor. Muhtemelen ben

0: Gördükleri kanaatindeyim de ama bazen insanlar o getirilere hayır da diyemiyorsunuz, nefis diyelim ona biz, ama şu an için bu konuda bizim kendi birikimlerimizi özellikle de sermaye piyasasında değerlendirmemiz gerektiği noktada yatırımcıların daha böyle net bir şekilde görebildiği, riskin daha sınırlı olduğu alanlarda tutmalarını çok doğru olduğunu anlatmamız gerekiyor. Yani bu bir süreçtir. Yani sadece biz anlattık bitti diye bir şey değil. Bunu sürekli devamlı olarak yatırımcılara bilinçlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Evet. O yüzden bu durumlar çözüldüğü zaman zaten kendiliğinden bu riskler de ortadan kalkmış olacak zaten.
1: Evet, şimdi İsmail Bey, sizin grafikleri de atlamayalım bu arada. BIST 100 endeksiyle başlayalım. Tabii dün BIST 100 tarafında iyi bir günü geride bıraktık. Özellikle bankacılık tarafındaki yükseliş dikkat çekiciydi. Fakat bugün geri çekilme var. Siz bunu normal mi karşılıyorsunuz, öncelikle bugünkü geri çekilmeyi, ve ne bekliyorsunuz önümüzdeki dönemde?
0: Tabii, yani şimdi bir tsunami olduğu zaman bile dalgalar
1: geri çekilmesi diyorsunuz,
0: geri çekilir, tekrar ilerler. Onun bir denge şeyi olacak, yani geri çekilmesi bile, yani hatırlayın, birçok şeyde aynı, çok büyük bir fark yok orada. Yani günler sürebiliyor piyasaların dengeye bulması. O yüzden Borsa İstanbul tarafında da aslında bizim ortalama maliyetleri bir kere doğru tahmin etmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz bu geçtiğimiz yılın Temmuz ayından beri uzun vadeli ortalama maliyetleri gösteren bizim hareketli ortalamamız var, 200 günlük. Mesela geçtiğimiz yıldan beri bu hareketli ortalamanın altına sadece Ekim ayında, 2025 yılının Temmuz ayından beri üzerindeyiz, ama Ekim ayında 2025 yılında bir gün altında kalıyor, sonra tekrar toparlıyor. Onun haricinde o zamandan beri ilk defa 200 günlük hareketli ortalamanın altında biz önceki gün kalmıştık, dün toparlamıştık. Şimdi bugün tekrar hareketli ortalamanın hemen altındayız. Yani 200 günlük hareketli ortalamayı şöyle ben ifade edeyim. 13.370 ya da 13.400 diyelim akılda kalması açısından. Burası bizim geçtiğimiz yıldan beri aslında ortalama maliyetleri gösteriyor. Yani buranın üzerinde kaldığınız sürece piyasanın güçlü olduğu anlamına gelecek. Yani orta vadede, uzun vadede yükseliş yönünde bir fırsatlar oluşturabilir bu seviye. Buranın altında, 13.400'ün altında siz kalmaya devam ederseniz buradan kurtulmak biraz daha belki zaman alabilir. Bir ay olabilir, belki 1,5 ay. Onu tamamen piyasa koşulları belirleyecek. Bu yaşadığımız son gelişmeler, oradaki alınan önlemlerin uygulanması gerçek manada. Burada bu 131 fonun piyasa üzerindeki etkisini ne şekilde olacak şu an kestirmek çok zor. Ama dediğim gibi çok böyle dramatik bir noktada olmadığını düşünüyorum. Bu bakımdan 200 günlük hareketli ortalama bizim için bir referans olabilir. Yani buranın üzerinde kalmamız piyasanın normalleşme adına bir şekilde alımların geldiği anlamı taşır. Son birkaç gündür ben bakıyorum, bizim piyasamızda çok panik satışlar görüyoruz, ama yabancı kurumlar tarafında da, yabancı kurumların işlem yaptığı kurumlar tarafında da dikkatimi çekiyor. Alımlar
1: var. Ben
0: en iyi alımlar
1: özellikle
0: aslında yabancı kurumlarla iş yapan kurumlar tarafından geldiği benim dikkatimi çekiyor. İşte bazen krizler fırsata da çevrilebiliyor. Bunu tam böyle net olarak bunu söylemek zor, ama burada yabancı alımları dikkatimizi çektiği sürece burada piyasanın yönetilebilir olduğu ve alım fırsatı

0: haklarının oluştuğu anlamına gelecek. Çünkü normal şartlarda siz herhangi bir BIST 30 normal holding olabilir, sanayi olabilir, Koç grubu şirketleri, Sabancı grubu şirketleri fark etmez. Şimdi bunların değerlemelerine baktığınızda gerçekten son yaşanan gelişmelerle birlikte ekstra düşüşler gördük. Bankacılık sektörü hisselerinde ekstra düşüşler gördük. Bu bakımdan ben çok fazla düşenlere doğru da taleplerin devam edeceği kanaatindeyim. Hele bu konu tamamen böyle 3 ay denmiş ama bir ay, 1,5 ay içerisinde büyük bir bölümü tasfiyenin çözülebilirse de hızlı bir şekilde süreç çok daha bambaşka bir noktaya, çok daha olumlu bir noktaya doğru da gidebilir.
1: Evet.
0: O yüzden bizim bu seviyelerde çok böyle kontrollü bir şekilde piyasaları takip etmemiz gerekiyor. 200 günlük hareketli ortalama bizim için bir referans olabilir en azından.
1: Evet. Şimdi hızlıca devam edelim. Brent petrolle. Brent petrolü alalım. Orada da tabii 100 dolarların hala üzerindeyiz.
0: Brent petrol gerçekten burada da aslında deprem yaşanıyor. Ciddi anlamda fiyatlar çok hızlı yükseliyor, çok hızlı düşüyor. Düşerken neden düştüğünü çok anlayamıyoruz ama yükselirken bir belirsizlik, kaos en azından görebiliyoruz. İran
1: çekimi var orada üst üste 3
0: evet,
1: gündür ama
0: evet.
1: Sonuçta 100 şimdi, doların altına inmiyor.
0: Diyorsunuz aslında mesela savaş halen devam ediyor.
1: Evet.
0: Hürmüz Boğazı'ndan geçişler olmuyor. Husiler tarafından Suudi Arabistan'a saldırılar yaşandı. Bu bütün gerilimlere rağmen nasıl oluyor? Yükseliyor da şimdi tekrar geri geliyor. Açıkçası burada da bir şekilde umutlar hiç bitmiyor. Yeni alternatifler çıkıyor. Onlar için de burada farklı ülkeler, Çin mesela, Suudi Arabistan ve Husiler konusunda mesela devreye giriyor. Şimdi burada başka çıkışlar var. Belki Amerika dışında başka ülkeler devreye girecek. Çünkü bu taraf çok sıkıştı. Yani herkesin artık rahatsız olduğu bir nokta. Amerika'da dizel fiyatları rekor seviyeye çıktı.
1: 6 yadaları da aşmış. Ben bugün haberlerde yani, baktım. 6.31 görülmüş.
0: Evet, galon fiyatı anormal yükseliyor. Bu Trump için çıldırtıcı bir durum. Yani seçimler yaklaşıyor ve asla istemediği, görmek istemediği her şey önüne çıkıyor. Faizler şu anda Amerika'da
1: arttı.
0: Yani o 25 bas puanlık artış deyip geçmemek lazım. Gerçekten çok Amerika için çok büyük bir oran bu, bu seviye. Bu bakımdan ben bir şekilde petrolün dünyanın geleceği için bu enerji maliyetlerinin acilen kontrol altına alınması gerektiğinin herkes farkında. Şu an bir şeyler yapılamıyor ama burada ihtiyaç maksimum seviyeye geldi.
1: Evet.
0: Bazen son noktaya gelince olur bu işler. Bir şeyler düzelir. Şu an geri geliyor. Çok böyle altını dolduramıyoruz. Böyle küçük böyle birkaç haber akışı bunu destekliyor. Ama sonuç itibariyle gelmesi bizi memnun ediyor.
1: Evet.
0: Mesela Amerikan borsaları.
1: Süremiz doldu İsmail Bey.
0: Yükselmeye devam ediyor.
1: Evet, çok kısa isterseniz hemen hızlıca bir ons altını da alalım. Çünkü süremiz doldu ama o grafiğin de üzerinden geçmiş olalım.
0: Evet, ons altında da aynı şekilde şu an için biraz daha böyle Fed'in faiz artırımı ile ilgili süreci gördük. 10 yıllık tahvil faizleri bir anda 5'in üstüne çıkmıştı.
1: Çıktı ama geri geldi.
0: Fakat şimdi geri gelmesi işte ons altın tarafını tekrar rahatlattı. Orada burada özellikle de Amerikan dolarının zayıflaması ya da tahvil faizlerindeki geri çekilmeler şu an her zaman altını, fiyatını biraz daha yukarı taşır. Şu an bunu görüyoruz. 4330 dolar seviyesi bizim için kriter.
1: Evet.
0: Buranın üzerinde biraz daha piyasaların rahat olduğunu, yukarı yönlü eğilimlerin %50'nin üzerinde olasılıklı olduğunu unutmamak lazım. Ama

0: Burası yine 200 günlük.
1: Evet.
0: Aynı endekse de konuşmuş. 4330. Buranın altı tekrar su kaynıyor anlamına gelir. Görmek istemiyoruz orada.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Size de kolaylıklar dileyelim. İyi hafta sonları diyelim şimdiden. Piyasa gündeminde kısa bir araya gidelim. Birazdan buradayız.

0: efendim, piyasa gündemine devam ediyoruz. İslam Memiş bizimle birlikte olacak. Emtia tarafını konuşacağız şimdi de. Önce JP Morgan'ın uyarıları var. Hemen onu hatırlatalım ve İslam Bey'e dönüp kendisine soralım. JP Morgan diyor ki petrolde istenmeyen eşikler açıldı. İran krizinde artık temel bir senaryomuz yok. Sürecin nasıl sonuçlanacağını modelleyemiyoruz. Ve petrolde yaklaşık 16 dolarlık bir risk primi bulunuyor. Ve piyasa günlük 4 milyon varillik ek arz kaybı fiyatlıyor derken bir virgül koyacağız burada İslam Bey ve döneceğiz. İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışı var. Hemen oraya dönelim ve son durumu size aktarmış olalım.
1: Lafinante, İGA İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün burada yalnızca yeni yatırımlarımızı hizmete sunmuyoruz. Türkiye'nin hayallerini gerçeğe dönüştüren bu büyük eserin yeni yatırımlarla geleceğe uzanan önemli bir noktasına şahitlik ediyoruz. İstanbul Havalimanı'nın fikir babası ve gerçek mimarı olan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşriflerinden dolayı en derin şükranlarımı arz ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, İstanbul Havalimanı zaten Türkiye için ortaya koyduğu büyük bir vizyon eseridir. Bizler İstanbul'a küresel bir aktarma merkezi kazandırma için, hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. 42 ay gibi bir rekor sürede inşaatımızı tamamlayarak operasyonlara başladık. Havalimanımız bugün 140'tan fazla ülkeye, 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayarak küresel havacılığın lideri konumuna gelmiştir. Türkiye'mizin ekonomisine, kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Uluslararası ticaretin ve yatırımın altyapısına değer kazandırmaktadır. Bugün açılışını yapacağımız yatırımların toplam değeri 1 milyar 300 milyon euronun üzerindedir. Bu yatırımlara İstanbul Havalimanı'nın yalnızca bugünkü ihtiyaçlarının karşılaması için değil, gelecekte küresel bir rol oynaması için devam ediyoruz. 2025 yılının Nisan ayında Avrupa'da benzeri olmayan üçlü bağımsız pistimizi devreye almıştık. Bu pistimizin sayesinde Avrupa'da ilk defa üç uçak aynı anda iniş yapıp aynı anda kalkış yapan Avrupa'nın tek havalanıdır. Bugün de buna ilave olarak Doğu Batı pistimizi devreye alıyoruz. 890 milyon euroya mal olan bu pistimiz özellikle iç hat uçuşlarında ve doğu uçuşlarında taksi süresini azaltıp kalktıktan sonra zaman ve yakıttan çok büyük tasarruf edilecektir. Yıllık 90 milyon yolcuyu kapasitemizi artırmaya çalışmalarımız devam ederken yatırımımız da aynı kararlılıkla devam etmektedir. Bu yatırımlardan biri de JETEX GIGA terminalidir. Bu terminali Dubai merkezli küresel havacılık işletmesi olan JETEX iş ortaklığıyla 80 milyon yatırımlar hayata geçirdik. Terminalimiz geniş bir misafir kitlesine dünya standartlarının üzerinde hizmet sunmaktadır. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde çatışmalar ve savaşlar devam ediyor. Böyle bir dönemde uluslararası şirketlerin Türkiye'yi ve İstanbul Havalimanı'nı yatırım için tercih etmeleri çok anlamlıdır. Bu tercih Türkiye'nin bir istikrar adası olması, ülkemize duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, İstanbul Havalimanı tüm dünyanın buluşma noktası haline gelecektir. Ticareti, konaklamayı, kültürü ve sosyal yaşamı bir araya getiren havalimanı şehri vizyonuyla gelişmektedir. Hilton Oteli İstanbul Havalimanı'nın yeni açılan bir tesisidir. Yaklaşık 100 milyon euroya mal olan bu tesisimizde yeni hizmet almış oluyoruz. 485 odasıyla misafirlerimize hizmet vermeye başladı Cumhurbaşkanım. Aynı zamanda bir diğer güçlü halkası ise bugün hizmete gelecek olan Florentina Village'dir. Florentina Village, Türkiye'nin uluslararası standarttaki ilk designer outlet'idir. Kalyon İnşaat'la İtalyan Pingen ortaklığı yaptığı bu yatırım 250 milyon dolara mal olmuş. Bu projenin sayesinde ülkemize 180 milyon euro yabancı yatırım girmiştir. Havalimanımıza yalnızca 5 dakika mesafedeki bu tesis, dünya ünlü markaların Türkiye'de ağırlarken yerli markalarımızın da dünyaya açılacağı önemli kapı olacaktır. Hizmet ihracatımıza, istihdama, doğrudan yabancı yatırım girişlerine ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, liderliğinizle son çeyrek asırda her alanda tarihi adımlar atılmıştır. Bu adımlar Türkiye'yi bölgenin öncü, dünyanın ise söz sahibi ülkelerinden birinin haline getirmiştir. Bugün açılışı yaptığımız bu yatırımlar ortaya koyduğunuz Türkiye yazılı vizyonunun sahadaki en somut tezahürüdür. Büyük ve güçlü Türkiye idealinin gerçeğe dönüşmüş halidir. Bizler için en büyük ödül geleceğimize miras kalacak eserler bırakmaktır. En büyük bahtiyarlığımız ise zatenliğinizin derliğinde Türkiye'nin bu büyük yürüyüşüne yatırımlarımıza katkı sunmaktır. Sözlerime burada son verirken İstanbul Havalimanı'nın asıl mimarı ve olan ve fikir safhasından bugüne kadar her aşamasında bizlere rehberlik yapan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Bakanlarımız başta olmak üzere ilgili bütün kurumlarımıza, ortağımız İGAN Orta Cengiz Holding'in yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Cengiz Bey'e, tüm iş ortaklarımıza, kıymetli çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yeni yatırımlarımızın İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasın diyor. Sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum.
0: İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin açılış töreni gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birazdan mesajlarını dinleyeceğiz. Öncesinde de açılış töreninde İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karyoncu'nun konuşmasını takip ettik. İstanbul için, daha doğrusu dünya havacılığı için önemli bir adım bu. 4. pist doğu batı yönlü inşa edildi ve sadece kalkışlar için kullanılacak. Doğu yönünde kalkacak olan uçakların taksi yolu noktasında bir avantajı olacak ve kuzey-güneyden kalkıp manevra yapmak yerine doğrudan buradan kalkarak doğu istikametine, yani Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya ve Orta Asya ve Afrika'nın belli bölümlerine yönelebilecekler. Şimdi dönelim yeniden İslam Memiş'e, bir virgül koyduk. İslam Bey, tekrardan merhabalar. Bu petrol fiyatlarına ilişkin olarak JP Morgan'ın tespitlerini aktardık. Enteresan tarafı, sürecin nasıl sonuçlanacağını artık modelleyemiyoruz ve temel bir senaryomuz yok. Çünkü istenmeyen eşikler aşıldı yorumu. Siz nasıl değerlendirdiniz bu raporu? Çünkü bugün çok konuşuldu.
2: Normal, yani Ocak ayından beri sürekli yatırımcılara verdiğimiz mesaj şu yönde. Özellikle bir manipülasyon yılı öngörülemeyen bir yıl ve dolayısıyla da bugüne kadar baktığımız zaman da öngörülemeyen bir yılı yaşıyoruz. Tabii jeopolitik gerilim, enerji krizi, küresel ekonomiye dair belirsizlikler tamamen bir belirsizliğe işaret ediyor. Yani küresel piyasalar şu anda karanlık bir tünelde, merkez bankaları çıkmazda, yatırımcılar ne yapacağını bilmiyor ve dolayısıyla da piyasalarda bu süreç halen devam ediyor. Ama ben bu tarafta çok kötümser değilim. Kısa vadede tekrar bazı taşlar yerine oturabilir. En azından bir ateşkes, bir anlaşma haberi gelebilir. Petrol fiyatları tekrar gerilebilir diye tahmin ediyorum. Öngörülemeyen bir yıla geçiriyoruz ve savaşın getirmiş olduğu bir belirsizlik ortamı ile birlikte şirketler, bankalar raporlarında sürekli, ki merkez bankaları da dahil olmak üzere, hep belirsizliğe atıfta bulunuyor. Bu belirsiz ortamda da piyasa kendine yön veremediği gibi yatırımcılar da finansal piyasalarda kazanamadığı bir yılı geride bıraktığını söyleyebildi.
0: Evet. Şimdi altın için ne dersiniz? Çünkü bu Fed'in kararının ardından altın fiyatlarında bir geri çekilme gördük. Fakat yeniden altında yukarı yönlü hareket başlayacakmış yorumları da artmaya başladı. Sizin tespitleriniz ne yönde?
2: Özellikle bu hafta dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirdi. FED sürpriz yapmadı. 25 baz puanlık faiz artımı geldi. O beklenen satışlar 4.257 dolar seviyesine kadar devam etti. Ama şu anda 4.380 dolar seviyesinde olan bir ons altın, 4.275 dolar seviyesinde bir ons altın var karşımızda. Ve sabah saatlerinde 4.400'e kadar, 4.398 dolara seviyesine kadar yükseldi. Ben önümüzdeki hafta 4.400-4.500 dolar denemesini yapmasını bekliyorum kısa vadede. Özellikle yılın son çeyreğinde yine Amerika, İran veya Hürmüz Boğazı'na ilişkin biraz daha ateşkes ve anlaşma haberleri beklediğimi, bu tarafta kötümser olmadığımı özellikle belirtmek isterim. Böyle bir ateşkes haberiyle birlikte ons altın 4.600 dolar seviyesini yukarı yönlü teknik olarak kırabilir ve tekrar yıl sonunda, bu yıl sonuna kadar en azından 5.000 dolar denilmesini yapabilir diye tahmin ediyorum. Ama öngörülemeyen tekrar bir jeopolitik gerilim, savaşın uzaması ile birlikte işte 4.500-4.600 dolar aralığında dengelenen bir fiyatlama görebiliriz. Ama benim pozitif yöndeki beklentim devam ettiği için 5.000 dolar seviyesiyle alakalı bir öngörümde revize yapmadım. Diğer yandan fiziki altın tarafındaki talep canlı tutulmaya devam ediyor. Hem küresel bazda yatırımcıların fiziki altın tarafı, hem merkez bankalarının alımları ciddi bir anlamda artmış durumda. Yine başta Avrupa olmak üzere dışarıda bulunan varlıkların fiziki altınlarını kendi ülkelerini çekmek için fiziki alamıyorlarsa bunu ETF'lerden, fonlardan işlemek istiyorlar ve altın tarafı tekrar canlı tutulmaya devam ediyor. Ben orta ve uzun vadede hem ons hem gram altın tarafında pozitif yönde beklentimi koruyorum. Bir manipülasyon piyasası var, baskılanma süreci var, petrol fiyatları yükseliyor, Amerikan tahvil faizlerinde yükselişler var ama sonuç itibariyle yılın bitmesinde 3 ay var. Finansal piyasalar içinde 3 aylık süre çok uzun bir süre bana göre. Çünkü bir anda fotoğraf tamamen değişebiliyor. O yüzden ben yükseliş yönü beklentimi korumaya devam ediyorum.
0: Evet, peki gümüşe ne diyelim? Şimdi gümüşte de Fed gecesi 62 dolar seviyelerine kadar bir gerileme gördük. Fakat baktığımız zaman bugün 66.89, şu an 67 dolara yakınsadık. Şimdi ne oldu sizce bu kadar gümüşteki yükselişi tetikleyen Fed gecesinin ardından?
2: Haziran ayında yatırımcısına özellikle önümüzdeki 3 ay boyunca gümüşün performansının altına kıyasla daha pozitif olabileceğini ifade etmiştim. 3 aylık süreç içerisinde %23 civarında bir getiri, yani gümüşün performansı altına kıyasla daha pozitif bir seyirde yoluna devam ettiğini gözlemliyoruz. Düşüşler kalıcı olmuyor. Rasyonun burada etkisi var. 67 dolar seviyesine kadar yükseliyor. Orada 65-67 dolar seviyesinde geziniyor. Ama asıl direnç seviyesi 71 dolar seviyesi. Ondan sonraki seviyede 75 dolar seviyesi. Buraları kısa vadede takip ediyor olacağım. Ama yıl sonuna baktığımız zaman biraz daha orta vadede asıl hedef noktasının 96 dolar seviyesi olduğunu ben tahmin ediyorum. Gram tarafta 100 lira seviyesinin altı görüldü Fed'in faiz kararından sonra. Bugüne baktığımız zaman 105 lira seviyesinin üzerindeyiz. Yine ons gümüş ve gram gümüş altına kıyasla haftalık bazda pozitif bir seyirde yoluna devam ediyor. Bu yılın şampiyonu olur mu? Ben beklemiyorum. Yani altın gümüş tarafında beklemiyorum ama önümüzdeki yıl olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz İslam Memiş. Size de şimdiden iyi hafta sonları, görüşmek üzere.
2: Sağ olun, iyi hafta sonları.
0: Efendim, piyasa gündemini burada noktalayalım. 16'da yine birlikteyiz. Apara ekranlarında görüşmek üzere.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taklidi yapmak ne?

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Meyveyi meyve gibi bırakmak. Topraktan geleni özünü bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde

0: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: hazine iç borçlanması. Yurt içindeki kaynaklardan genellikle gönüllü yöntemlerle belirli bir vadeyle ve belirli bir sabit ya da faiz karşılığında borçlanılması işlemi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
4: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
2: İyi Finans tasarruf finansman rehberini sundu.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: karşınızda yılların kobisi Vedat Bey. Paytm'ın kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde bakın nasıl da huzurlu. Uçuyor, rahat. E nasıl olmasın? Paytm sanal pusuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor.
1: Aa, tek anlaşmayla tüm kartları da söyle.
0: Söyleyeyim. Öyle tek tek uğraşmıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Üstelik taksit de yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
1: Nasıl verdin?
0: Çok güzel. Paytm. Büyük rahatlık. Büyük rahatlık Paytm.
1: Çocuklar tekerlekleri yağlayalım.
0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistiyle ilave yatırımların açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında Asya ve Avrupa'nın yanı sıra gönülleri de birbirine bağlayan Aziz İstanbul'umuzun tamamına, 81 ilimizin her birine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Birazdan açılışını yapacağımız eser ve yatırımların İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize ve sivil havacılık camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bugün hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanımıza inşallah çok önemli katkılar yapacak. Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna, bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu, sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bizim 10 yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen

edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime, bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık, uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık. Allah hamdolsun. İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu, Giresun ve Rize Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. ...2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3. dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı. Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim, Haziran ayında Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesini başarıyla tamamladık. Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da
önemli ölçüde kolaylaştırılacaktır.

paylaştırdık. Tabii burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da ikinci, dünyada 8. sıraya yerleşti. Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanımız geçtiğimiz Temmuz'da 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. 16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye

sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır. Kıymetli misafirler, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Bugün 76,5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanımızın doğu batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 4. ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. 4. ana pistimiz hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. Bir kez daha şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir.

0: Efendim 18 Eylül Cuma günü paranın yönüyle karşınızdayız. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin açılışında yaptığı konuşmayı ekranlarınıza taşıdık. Türkiye'nin önemli dev projelerinden birisinin 4. etabı diyebiliriz. Bu 4. pist gerçekten oldukça önemli olacak ve özellikle İstanbul Havalimanı'na daha fazla yolcu ve daha rahat bir şekilde ulaşım anlamında büyük bir etkisi olacak. Yeni pist doğu batı yönlü ana pist olma özelliğini taşıyor ve pistin özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış sürelerinin kısaltılmasına katkı sağlaması da bekleniyor. Yaklaşık 1.3 milyar dolarlık yeni bir yatırımdan bahsediyoruz bu 4. pistte. Evet, oldukça önemli bir yatırımın haberiyle başladık ama bugün gerçekten oldukça yoğun bir haftanın da sonuna geliyoruz. Bugün de yine yoğun bir gündem var. Bakalım öne çıkan başlıklarımıza. Sermaye Piyasası Kurulu 131 yatırım fonunda tasfiye sürecini başlattı. Özellikle bu dönemde çok konuştuğumuz ve piyasaların dalgalanmasına neden olan ciddi bir süreçten geçtik. Sermaye Piyasası Kurulu da aralarında TRA A1 Kapital ve Atlas'ın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre süreç kapsamında fonların tasfiyesini İş Bankası, TRA portföyünkünü İş Bankası, diğerlerinkini de Ziraat Bankası üstlenecek ve tasfiye sürecine dahil edilen fonların varlıkları piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek nakde dönüştürülecek. Elde edilen nakit fon yatırımcılarının bireysel saklama hesaplarına katılma payı oranında aktarılacak. 3 ay içerisinde de tasfiyenin sonuçlandırılması bekleniyor. Borsada ve piyasada yapısal sorun yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Bir televizyon kanalında piyasalarda dün itibariyle yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likitte problemi açıklamalarında bulundu Şimşek. Genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. Borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Çok güçlü tedbirler devreye alındı. Süreç sağlıklı şekilde işleyecek. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi Şimşek ve gerekeni yaptık. Sorunlu alanı karantinaya aldık. Tasfiye süreci yapılacak. Piyasada güven devam ediyor. Piyasanın %90'ında zaten sorun yok açıklamasını yaptı Şimşek. Bu arada sermaye piyasalarında manipülasyon operasyonu da yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Burada özellikle fon yönetim kurulu başkanları, üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağının verildiğini söyleyelim. Ayrı bir soruşturma da sosyal medya için yapıldı ve 746 sosyal medya hesabının hakkında da erişim engeli getirilmiş oldu. Piyasadan çıkmadan hemen bir başka haberi de dünyanın başka bir ucundan verelim. Japonya'da Japonya Merkez Bankası faizi 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Politika faizini %1.25'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu Japonya Merkez Bankası. Evet, tabii bu hafta çok yoğundu. Özellikle piyasalar açısından oldukça, sermaye piyasalar açısından oldukça yoğundu. Fon merkezli ve borsaya da yansıyan yüksek dalgalanmalı bir haftayı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta biraz daha konumuz diplomasi olacak. Çünkü Birleşmiş Milletler toplantıları başlıyor. 81. Genel Kurulu New York'ta yapılacak ve Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünyaya seslenecek. 22 Eylül Salı günü olacak bu konuşma New York'ta ve bu 16. kez Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya hitabı olacak. Kıbrıs meselesini, Doğu Akdeniz'i, iklim krizini ve küresel gelişmelere ilişkin her konuda görüşlerini dünyaya duyuracak Erdoğan. Bu arada Trump'la da New York'ta bir görüşme yapacak Erdoğan Amerikan Başkanı'yla. Amerika Ankara Büyükelçisi Barak'ın açıklamaları var bu noktada. Erdoğan ve Trump'ın New York'ta buluşacağını söyledi. Özellikle tabii bu görüşmede, birebir görüşmede olacak anlaşılan, o görüşmede de yine Türkiye'nin önünde bekleyen konuları var. Özellikle tabii savunma sanayine ilişkinin de beklentileri var. Bu noktada Trump'ın verdiği sözler var. F-35 programına Türkiye'nin alınması gibi bu noktada da neler açıklanacak? Önümüzdeki hafta gözümüz kulağımız New York'ta olacak bu çerçevede. Detaylar neler peki? Haberimizde izleyelim.
1: Trump çok özel bir ilişkimiz oldu. Bizler çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş yaptı.
2: Başkan Erdoğan ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump New York'ta görüşecek. Resmi açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan geldi. Barak, iki liderin 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini doğruladı. Başkan Erdoğan'ın genel kurulun ilk günü olan 22 Eylül'de dünya liderlerine hitap etmesi, ardından da Trump'la kritik masaya oturması bekleniyor. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
3: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
1: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
2: New York'taki bu yeni

0: geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi tabii hareketli bir dönem ama dilerseniz önce bir genelden başlayalım.
1: Tabii.
0: Yılın 9 ayı, onun da ortasına geldik hatta. İlk 8 ay diyelim. Nasıl bir performans gösterdi e-ticaret Türkiye'de ve tabii İdefix olarak siz neler yaptınız diye sorayım.
1: Tabii ki. Dilerseniz önce bir genel e-ticaret verilerinden bahsedeyim.
0: Tabii.
1: Ardından daha sonra İdefix'ten bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Ticaret Bakanlığımızın her yıl yayınlamış olduğu bir e-ticaret raporu var. Bu sene Mayıs ayında bu yayınlandı. Biraz oradan verilerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de ticaret toplamda %52.2'lik büyümeyle 4.57 trilyon liraya ulaştı 2025 yılında. Perakende'deki payı ise %51.8 büyümeyle 2.46 trilyon oldu. Toplam işlem sayısına baktığımızda çok çarpıcı rakamlar görüyoruz. 5.94 milyar liralık bir e-ticaret işlem sayısı gerçekleşirken perakende e-ticaretinde bunun 1.94 milyar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla e-ticaretin toplam ticaretten almış olduğu pay %19.3'e ulaşmış durumda. Aynı zamanda gayri safi yurt içi hasıladan da %6.9'luk bir paya ulaşmış durumda. Dolar bazında baktığımızda da artık 100 milyar bandını geçen bir e-ticaret hacmi söz konusu. Toplamda 115 milyar dolarlık bir e-ticaret hacmi dolar bazında %28.9'luk büyümeye işaret ediyor. Tabi bu rakamlar bize neler söylüyor? Aslında 4.50 trilyonluk bir pazar artık hiçbir büyüklük değil. Neredeyse ticaretin her 5 Türk lirasından 1 Türk lirasının e-ticaret üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Diğer bir mesaj ise rekabetin niteliğinin değişmesi. Müşterileri artık online alışverişi nasıl geçiririz sorusu değil. Online alışverişi ilk tercih nasıl oluruz haline geliyor. Dolayısıyla e-ticaretin tercih edilmesinde bir takım faktörler var. Biz onlardan bahsedeyim dilerseniz. Ana 4 başlık altında bunları paylaşabilirim. Birinci başlık tabii ki kolaylık. Tüketiciler artık istedikleri yerden, mobil uygulamalardan, evlerinden, iş yerlerinden, tatillerinde, seyahatlerinde çok kolaylıkla alışveriş yapabiliyorlar. İkincisi ürün çeşitliliği. Fiziksel mağazalarında olmayan, raf kapasiteleriyle sınırlı olmayan bir ürün çeşitliliğine çok rahatlıkla ulaşabiliyor tüketiciler. Üçüncüsü de fiyat ve ürün karşılaştırması. Pazar yerlerinde özellikle hem ürün satıcı yorumları, değerlendirmelerini kontrol ederek ve fiyatları karşılaştırarak çok rahatlıkla ürünleri değerlendirip sipariş, alışveriş yapabiliyorlar. Hız da artık Türkiye'de teslimat süresi yaklaşık 48 saatlere ulaşmış durumda. Nereden verirseniz verin siparişinizi 48 saat içerisinde Türkiye'nin her yerine ürünler teslim ediliyor. Dolayısıyla baktığımızda burada tüketicinin sadece en ucuz ürün değil ama aldığı, ödediği paranın karşılığında en doğru değeri sunan ürünü aradığını görüyoruz. Fiyat, kampanya, ürün kalitesi, kullanıcı yorumları ve güven burada satın alma kararını şekillendiriyor. Biz İdefix olarak burada bu büyüyen sektör içerisinde bu sene 30. yılımızı kutluyoruz İdefix olarak. Bunun ilk 27 yılını kitap ve kültür platformu olarak yolculuğumuza devam ettik. Son 3 yıl ticarette pazar yeri sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla bu dönüşüm sadece ürün istemek olarak görmüyoruz. Müşterinin aradığı ürünü kolaylıkla bulabildiği, alternatifini karşılaşabildiği, doğru fiyatı, güvenli bir deneyim yaşayabildiği bir pazar olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Dilerseniz İdefix'in biraz rakamlarından bahsedeyim, göstergelerden bahsedeyim.
0: Evet, lütfen. Özellikle hangi ürünler daha öne çıkıyor kategorilerde?
1: Şu anda İdefix'teki üye sayımız 4.000'ü aşmış durumda. Geçtiğimiz yıla göre sipariş sayımızı %88 arttırmayı başardık. Özür dilerim, üye sayımızı %88 arttırmayı başardık. Mobil uygulamamıza gelen trafiğimiz geçtiğimiz yıla göre 2,5 katına varan artışlar gösteriyor. Uygulamadaki alışveriş sayımız da 2 katına varan artışlara ulaşmış durumda. Aynı zamanda pazar yeri olmanın vermiş olduğu çoklu kategoriden gelen çapraz kategori satışlarında da %138'lik bir artış görüyoruz. Dolayısıyla bunlar bize ne söylüyor? İdefix'in erişiminin çok hızlı bir şekilde genişlediğini söylüyor. Yaklaşık %50 büyüyen bu sektörde hızla pazar payı almaya devam ediyoruz. Dolayısıyla İdefix daha geniş bir müşteri tabanına ulaşırken aynı zamanda müşterinin ihtiyacına cevap veren bir pazar yeri olarak dönüştüğünü söyleyebiliriz.
0: Peki, şimdi oldukça tabii alışverişte trendlerin değiştiğini sizin bu anlattığınız rakamlardan çok net bir şekilde anlıyoruz. Yani düne kadar güvenilir mi güvenilmez mi diye bakılan alanda şu anda 5 alışverişten birinin online'da oluyor olması gerçekten çok ciddi bir büyüme anlamına

0: geliyor. Peki şimdi özellikle tabii bazı dönemlerde herhalde daha fazla alışveriş yapılıyor. Şimdi bir de okula dönüş dönemi. Geçtiğimiz haftadan beri aslında oldukça hareketlilik var. Bunu trafikte bile görüyoruz İstanbul'da. Acaba sizin trafiğiniz nasıl? Nasıl tabii, etkiledi?
1: Biraz bundan da bahsedeyim. Tabii okula dönüş artık sadece kırtasiye sezonu değil. Öğrencinin, ailenin bütün ihtiyaçlarını kapsayan çok geniş bir kategoriyi kapsayan bir alışveriş döneminden bahsediyoruz. 14 Eylül itibariyle ilköğretim ve ortaokullar faaliyete başladılar. Ay sonunda yavaş yavaş üniversiteler devreye girecek, üniversiteler açılacak. Dolayısıyla eskiden biz okula dönüş dediğimizde buna sadece kitap, kırtasiye, kalem, çanta gibi kategoriler ön plana çıkıyordu. Bugün bunun üzerine bilgisayar, tablet, cep telefonu, kulaklık, bilgisayar aksesuarları, spor, kişisel bakım ürünlerini de eklemiş durumdayız. Dolayısıyla burada tüketicinin değişen davranışında müşteri artık kırtasiye alışverişinde tek bir kategori üzerinden bakmıyor. Onun kitaba da ihtiyacı var, tablete de ihtiyacı var, kulaklığa da ihtiyacı var. Dolayısıyla okul dönüşü artık bir ihtiyaç ekosistemi dönüşmüş durumda. İdefix'in verilerine gelecek olursak burada çok çarpıcı veriler var. Geçtiğimiz yine aynı dönemin okula dönüş dönemine kıyasladığımız zaman İdefix'in sipariş sayısının 1.8 katına çıktığını görüyoruz. Yine aynı dönem müşteri sayısında 1.7'lik bir artış söz konusu. Ciromuzu da biz geçtiğimiz yılın yine aynı dönemine göre 2.4 katını çıkarmayı başardık. Dolayısıyla burada siparişlerde büyümede özellikle iki kategori ön plana çıkıyor. Kırtasiye, teknoloji ve moda, yani giyim, aksesuar, ayakkabı kategorileri ön plana çıkıyor. Sadece kırtasiyeye bakacak olursak ise burada çok daha çarpıcı büyümeler söz konusu. Sipariş sayımızda 2.8 katına, müşteri sayımızın 2.7 katına, ciromuzun ise 3.9 katına varan artışlar söz konusu. Tabii kırtasiye alışverişi fiziksel satış noktalarında çok kolay değil. Özellikle çok yoğunluğun olduğu dönemlerde öğrenciler, veliler uzun bir alışveriş listesini o fiziksel satış noktalarında araştırıp bulmaya çalışıyorlar. Biz arkadaşlarımızla müşterimizin hayatını kolaylaştırmak için onlara hazır sınıf alışveriş listeleri yarattık. Dolayısıyla tüketiciler çok kolaylıkla tek bir tıkla listelerindeki onlarca ürünü sepetlerine ekleyip siparişlerini verip iş ortaklarımız, satıcılarımızın da bu ürünleri hızlı bir şekilde el değişip kargolaması sayesinde ürünlere ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla fiziksel ortamdaki o yıpratıcı, yorucu alışveriş deneyimden uzaklaşmış oluyorlar. Dolayısıyla böyle baktığımızda
0: geçtiğimiz yıla baktığımız zaman ne kadarlık bir farklılık var? Yani bir büyüme mi var yoksa geçen yılki alışverişe göre? Ya okul dönemi alışverişinden bahsediyoruz.
1: Okul dönemi alışverişinde tabii demin bahsettiğim gibi aslında sipariş sayımızı biz 2.8 katına çıkardık. Ciromuzu da 3.9 katına çıkardık. Dolayısıyla burada çok ciddi bir tercih edildiğini görüyoruz İdefix pazar yeri platformunun.
0: Peki şimdi farklı farklı konular var aslında, farklı farklı kategoriler var diyorsunuz ama bir de İdefix öğrenci premium uygulamanız var. Bu uygulamadan da biraz bahseder misiniz? Nasıl avantajlar sağlıyor acaba?
1: İdefix premium programımız, biz sene başında İdefix sadakat programımızı devreye soktuk premium olarak. Orada çok ciddi rakamlara ulaştık. İdefix öğrenci programı ise öğrencilerin deneyimine sunduğumuz, öğrencilerin öğrencilik durumunda olan herkesin katıldığı bir sadakat programı. Dolayısıyla burada okula dönüşle öğrencilik teması sağlıyoruz. Öğrencinin ücretsiz kargo ve farklı kategorilerde alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Ve günlük yaşamındaki de avantajları yıl boyu kendilerine sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla İdefix öğrenci, öğrencilerin alışverişte günlük yaşamdan farklı ihtiyaçlarına zaman avantaj sağlayan bir program. Öğrenciler burada ilk 6 ay sadece 1 TL'ye premium üye programına sahip olabiliyorlar. Ücretsiz kargodan yararlanabiliyorlar. Teknoloji, kitap, kırtasiye, mobilya, küçük ev aletleri gibi farklı kategorilerde fırsatlara ulaşabiliyorlar.
0: Yani sadece öğrenci deyince kitap, kalem gibi değil, mobilyaya kadar kapsıyor bu.
1: Evet, öğrencilik durumunu doğrulayan herkese sadece alışverişinde değil, aynı zamanda hizmet olarak da çeşitli fırsatlar sunuyoruz. Kitap, kırtasiye kategorisinin haricinde onların hayatına dokunan küçük ev aleti, mobilya, giyim gibi sektörlerde, kategorilerde de avantajlar sağlıyoruz.
0: Şimdi tabii öğrenci ve okulların başlaması demek, tatilin de bitmesi demek aslında bir anlamda. Hem öğrenci evinde öğrenci olan, öğrenci olmayan da yine de yaz bitimiyle birlikte şehre dönüyor. Ve aslında Şehre dönüş demek bir anlamda yeni

0: bir döneme de hazırlanmak anlamına geliyor. Bu acaba alışverişe nasıl yansıyor? Yani biraz da böyle sanki Eylül gelince içimizdeki alışveriş canavarı da ortaya çıkıyormuş gibi geliyor ama ne dersiniz?
1: Tabii. Eylül tabii sadece okula dönüş değil, aynı zamanda şehre dönüş, işe dönüş ve normal rutin hayatımıza dönüşü kapsıyor. Dolayısıyla Eylül'e daha geniş okumamız gerekiyor. Yaz aylarında hayatımızın resmi değişiyor. Eylül ayına geldiğimizde ise okulların açılması, üniversitelerin açılması, iş hayatının hızlanması, şehirlerin yeniden hareketlenmesi ve günlük rutinler geriye geliyor burada. Aslında normal hayatımıza dönüyoruz. Okula dönüşü kapsıyor bu kitap kırtasiye kategorilerinde hareketlilik görürken işe dönüşte de moda, ayakkabı, giyim, kozmetik, kişisel bakım sektörlerinde hareket görüyoruz. Onun haricinde eve dönüşte mobilya, ev yaşam kategorileri, küçük ev aletleri, elektronik kategorilerinde hareketlilik görüyoruz ve günlük hayatımız rutine dönüyor. Günlük ihtiyaçlarımız, kişisel bakım, hızlı alışveriş ihtiyaçlarımız tekrar yoğunlaşıyor. Dolayısıyla şehre dönüşü biz bir ürün kampanyası olarak değil, müşterimizin hayatında bir olay olarak kurguluyoruz. Dolayısıyla müşterinin bir kategori ihtiyacı değil, aslında bir hayat olayına kaynaklı farklı ürün ihtiyaçları oluşuyor. Pazar yeri olarak da biz burada avantajımızı ortaya çıkarıyoruz. Birçok kategoride, birçok ürün grubunda kendilerine aynı tek bir çatı altında alışveriş yapma fırsatı yaratıyoruz.
0: Böyle dönemlerde daha çok artıyor mu alışveriş? Ve tabii hani özellikle hangi kategorilerde artıyor?
1: Evet, şimdi bu dönem Eylül ayında oldukça yoğun bir kırtasiye ve kitap alışverişi arttığını görüyoruz ama bununla birlikte tek kategori değil bu artış. Küçük ev aletlerinde, kişisel bakım ürünlerinde, mobilyada, giyim ürünlerinde, ayakkabı, saat gibi kategorilerde de çok ciddi artış gördük Eylül ayında.
0: Peki bundan sonrası için de konuşalım aslında son olarak. Bundan sonra yılın da son aylarına geleceğiz. Tabii hareketli bir dönem de başlayacak. Kasım alışverişleri, Aralık alışverişleri, yeni yıl alışverişleri derken İdefix neler planlıyor?
1: Dediğim gibi Eylül ayında İdefix öğrenci programımızı devreye soktuk. Bundan sonra da müşterimizin hayatını kolaylaştıracak, onların hayatlarına dokunacak çok farklı yeni alışveriş modellerimiz olacak. Onlarla ilgili yakında duyurularımızı başlayacağız, müşterilerimize paylaşacağız. Ama tabii bizim için çok önemli bir son çeyrek, dijital çeyreğe giriyoruz. Burayla ilgili çok kapsamlı kampanyalar hazırladı arkadaşlarımız. Bunları da çok yakında paylaşmaya başlayacağız müşterilerimize, tüketicilerimizle.
0: Peki, umuyorum yakın zamanda tekrar buluşuruz. Ve bu yeni kampanyalarınızda duyurma şansımız olur. Çünkü asıl alışveriş bundan sonra başlayacak gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim için.
0: Efendim, İdefix Genel Müdürü Onur Bayhan'ı ağırladık. Tabii alışverişte yoğunluk var. Sermaye piyasalarında ciddi bir yoğunluk var. Söylediğimiz gibi bütün bir hafta boyunca aslında piyasalardaki dalgalanmaları konuştuk. Bugün de özellikle SPK'nın fon tavsiyesine ilişkin usulleri duyurmasının hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Ve sıkıntının sona erdiğini söyledi ama bundan sonra neler olacak açıklamalarını da izleyelim.
2: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek yaşananların sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite sorunundan kaynaklandığını belirtti. Genele yayılan bir risk olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi.
2: Gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
3: Şimşek fon piyasasındaki tedbirlerin kapsamına da dikkat çekti. Piyasada 2038 fon bulunduğunu belirten Şimşek, 131 fona ilişkin işlem yapıldığını, fon piyasasının %90'ının ise sağlıklı şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı. 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonu SPK tarafından tasfiye sürecine alındı. Şimşek, tasfiye sürecinin borsayı baskı altına alacak bir çerçevede olmayacağını vurguladı.
2: Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir.
3: Bakan Şimşek atılan adımların temel

0: amacının yatırımcıların haklarını korumak olduğunu söyledi. Sorumlu alanın karantinaya alındığını belirten Şimşek, emlak katılımın başlattığı sürecin de yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Serbest fonlarda şeffaflığın artırıldığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Şimşek, benzer bir oynaklık riskinin düşük olduğunu söyledi.
1: Emlak katılım bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik.
0: Bakan Şimşek piyasa bozucu eylemlere de dikkat çekti. SPK'nın gerekli adımları attığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı sürecin artık adli makamların konusu olduğunu söyledi. Şimşek yanlış yapanların ayrım gözetilmeksizin sonuçlarına katlanacağı mesajını verdi. Şimşek piyasanın genelinde güven sorunu olmadığını da vurguladı. CDS'lerdeki harekete işaret eden Şimşek, risk algısında genelleşmiş bir bozulma yaşanmadığını ifade etti. Şimşek'in gündeminde enflasyon ve enerji fiyatları da vardı. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yanı sıra Babülmendep'teki sorunlara ve rafinerilere yönelik saldırılara dikkat çekti. Jeopolitik gerilimin enerji fiyatları üzerinden enflasyon ve cari açık üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, savaş olmasaydı enflasyonun bugün en az 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Şimşek, yıl sonunda enflasyonun %28 ila 29 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
2: Evet, yoğun ve fırtınalı bir hafta. Roto Portföy Yönetici Ortağı Emrah Yücel konuğumuz. Hoş geldiniz Emrah Bey yayına.
3: Merhaba Özlem Hanım.
2: Emrah Bey, zor bir haftaydı. Öngörülmesi de zor bir haftaydı ama bitiminde ard arda ekonomi yönetiminin adımları geldi. Bugün de SPK'dan yine fon tasfiyesine ilişkin usuller de geldi. Bugün Şimşek'in açıklamalarını da az önce dinledik. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bir genel değerlendirme alayım sizden.
3: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası kamu tarafında son derece koordine edilmiş bir takım önlemler alındığını gözlemliyoruz. Ve ilk alınan tedbirlerin hemen akabinde de aslında bir miktar işleyişin nasıl olacağının belli olmadığı ya da geçmişte çok fazla deneyimlenen bir konu olmadığı için de SPK'nın bu ilk açıklamaları mütakip sürecin de nasıl yönetileceğine dair bir takım açıklamaları olduğunu gözlemledik. Tabii burada hakikaten kamunun hakkını teslim etmek lazım. Çok hızlı ve koordineli bir aksiyon alındığını gözlemliyoruz. Bu tabii sermaye piyasalarına olan bakış ve güven açısından da son derece değerli diye ben düşünüyorum. Burada alınan aksiyonlar özelinde de baktığımız zaman aslında Sayın Bakan Bey'in de söylediği gibi burada piyasanın belirli bir kısmıyla ilgili bir gelişme söz konusu. Dolayısıyla adımlar da buraya yönelik. Piyasanın tamamı için ya da sektörün tamamı için böyle bir çıkarım yapmak son derece yanlış olur. Ama tabii belirli bir oranda da volatilite barındırabileceğini kabul edebiliriz sürecin. En azından hala yol üzerinde bir takım belirsizlikler de söz konusu. Ama temeli itibariyle en azından burada son dönemde dile getirilen kaygılara yönelik atılan adımların piyasa açısından kamu tarafında bir rahatlatıcı ve düzenleyici boyutu da olmuş diye gözüküyor açıkçası.
2: Bundan sonrası için piyasaya tabii borsa etkisini de çok net bir şekilde gördük ve sarsıcı bir şekilde gördük aslında. Bir toparlanma var ama genel olarak borsaya ve fon dünyasına etkisini nasıl değerlendirirsiniz özellikle yatırımcının bakış açısı olarak?
3: Tabii yani yatırımcılar doğal olarak bu süreçle birlikte konuyu anlamaya çalıştılar. Dolayısıyla burada biraz önce ifade ettiğim gibi kamunun aslında çok gecikmeden bir takım aksiyonlar alıyor olması da yatırımcılar tarafındaki soru işaretlere yönelik olarak en önemli adımlardan biri bence. Ama yine de tüm bu gelişmelerle birlikte kısa vadede bir belirli bir yatırımcı nakit hareketi olması da son derece doğal. doğal olacaktır ama sistemin genel sağlığı ve işleyişine yönelik herhangi bir sıkıntı olmadığını da dikkate aldığımız noktada bunları dönemsel volatiliteler olarak ben değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Daha uzun soluklu baktığımız noktada aslında biraz piyasa bu SPK'nın dün açıklamış olduğu tasfiye sürecinin fiili olarak nasıl yönetileceğiyle ilgili olarak da takip edip anlamak isteyecektir diye düşünüyorum. Borsa tarafında da aslında hani biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Borsanın geneli için değil aslında bir miktar böyle hisseler bazlı farklılaşan bir performans dönemi görmek söz konusu olabilir. Bunun emarelerinden birini aslında dün belirli bir oranda gördük. Yani farklı endeks katmanlarının birbirlerinden çok ayrışan getiriler sağladığını gördük dün itibariyle. Bir miktar böyle hisseler bazında ayrışan performanslar. Belirli oranda zaman zaman volatilite olabilir ama temeli itibariyle burada bu sağlıklı sistemin devam ettiği bir noktada da yatırımcılar açısından da dönüp aslında önümüzdeki dönem yine adreslenecek en önemli enstrümanlardan birinin biz fonlar olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
2: Şimdi tabii burada bundan sonraki süreç için borsa tarafında özellikle bu yıl başında da çok sizinle de konuşmuştuk. Çok iyi beklentilerin olmasını beklediğimiz, daha doğrusu iyi yükselişlerin, hatta borsa yılı olabilecek bir yıl olabilir diye düşünmüştük. Ama önce savaş geldi, arkasından pek çok gelişme oldu. Şimdi özellikle en son borsada bu kadar devre kesicilerin devreye girdiği bir dönem görünce acaba o beklentiler tamamen olmayacak ve bu süreç bir miktar daha uzun mu sürecek diye bir beklenti oluşmaya başladı. Ne dersiniz? Acaba bu yıl için borsaya ilişkin beklentiler biraz daha sınırlı mı kalacak?
3: Gülsüm Hanım, aslında hani son günlerde yaşadığımız hareketlerin genel bir borsa yönüyle ilgili kalıcı bir negatiflik yaratabilecek bir gelişme olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Burada biz bir miktar bu dönemsel volatilitenin akabinde aslında ana gündemler üzerinden fiyatlamaya devam ederiz diye değerlendiriyorum. Burada siz de çok güzel ifade ettiniz, aslında sene başında son derecede müspet başlayan bir borsa performansı ve emsal gelişmekte olan ülkelere kıyasla da iyi bir performans gösteren bir piyasa görmüştük. Bunu sekteye uğratan gelişme sizin de ifade ettiğiniz gibi savaş oldu. Yine aslında bence ana konu başlığı borsanın orta uzun vadeli yönü açısından yine burası olmaya devam ediyor. Çünkü savaş süreci aslında özellikle enerji fiyatlarında arz yönlü bir takım negatif etkiler yarattığından dolayı bizim bu seneki enflasyon hikayemizde belirli bir örselenme yaratıyor. Biz doğal olarak net enerji ithalatçısı olan bir ülke olarak da bu fiyat volatilitelerinden etkileniyoruz. O açıdan baktığımız zaman önümüzdeki döneme dair bu süreçte gelebilecek pozitif gelişmeler özellikle enflasyonun seyri ve Merkez Bankası'nın buradaki potansiyel faiz indirim aksiyonları açısından bence birinci dereceden bakılacak hususu olacak. Çünkü Merkez Bankası kendi değerlendirmelerinde de özellikle sıkı duruşunun talep koşulları üzerinde çok net etki yaptığını vurguluyor verdiği veriler üzerinden de. O açıdan baktığımız zaman son dönemdeki bu fiyat hareketleri biraz arz yönlü şoklardan kaynaklanıyor. O açıdan ana hikaye bence burası olmaya namzet. Tabii bu madalyonun bir de öbür yüzü de orada oluşabilecek negatif gelişmeler olur. Güncel olarak yaşadığımız gelişmelerin ben genel borsa seyrinde çok etkin olacağını düşünmüyorum açıkçası.
2: Şimdi tabii bu arada BDDK'nın da bankalara bir esneklik sağladığını görüyoruz hisse geri alımlarında. Bunun etkisini nasıl olacağını düşünüyorsunuz?
3: Yani aslında bu ve birkaç paketi de beraber değerlendirmek lazım. Yine Merkez Bankası likidite açısından da burada bir esneklik sağladı. Bankalar açısından da dönüp baktığınız zaman burada yaşanabilecek fiyat volatiliteleri durumunda dönüp aslında kendi hisse senetleriyle ilgili olarak fiyat seviyelerinin makulün dışında oluştuğu ile ilgili bir değerlendirmeleri olursa bununla ilgili olarak aslında dengeleyici de bir etki yaratabilir bu düzenleme diye ben değerlendiriyorum. O yönüyle baktığımız zaman aslında alınan birden fazla

0: unsurlarından biri diye okumak lazım bunu. Bunların tamamı aslında yaşanabilecek volatilitelerde dengeleyici unsur olmak üzerine tercih edilmiş diye gözüküyor ki zaten şu andaki gelişmelere baktığımız zaman da bu yönde çok da böyle aksiyon alınmasını zorunlu kılabilecek bir fiyatlama seviyesi de olmadığını görüyoruz. Dün bir miktar kamu kurumları tarafında da burada adımların olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla zaten piyasada fiyat hareketlerinde de bunun sonuçlarını gördük ve dün en iyi performans gösteren sektör bankacılık tarafıydı. Ama yarın öbür gün bir miktar volatilite olursa da dönüp böyle bir opsiyon dengeleyici unsur da masanın üzerinde olur diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi hafta sonları diliyoruz Emrah Bey.
0: Ben de teşekkür ederim Özlem Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Emrah Yücel bizimleydi efendim. İçeriği değerlendirdik. Bir de dışarıyı değerlendirelim. Tabii küresel piyasalara bakalım. Hemen Philip Capital'e gidelim ve Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu'nu ağırlayalım. Metin Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. İçeride oldukça dalgalı bir piyasa tablosu vardı ama dışarısı da hiç fena değildi. Özellikle FED kararı ile birlikte. Ne dersiniz? Nasıl bir haftayı tamamlıyoruz? Önümüzdeki hafta için beklentileriniz neler?
2: Şimdi enflasyon kaygıları bir miktar küresel piyasalar tarafında azalma işaretleri verdi. Petrol fiyatlarında bir miktar gevşeme gördük. Bunun ana kaynağı olarak da alternatif güzergahlar konusunda bazı umut ışığı doğduğunu söyleyen işaretlerden bahsedebiliriz. Ancak tabii hani negatif hava tamamen toz pembe durumda değil. Özellikle Suudi Arabistan'ın önümüzdeki ay petrol, Avrupa rafinerilerine petrol sevkiyatı yapamayacağına dair açıklamaları da unutmamak lazım ama kısmen Husiler tarafından vurulan petrol boru hattını tamir edebileceğini ve faaliyete geçirebileceğine yönelik açıklamaları petrol fiyatlarını bir miktar gevşemeye sebep olmuştu. Özellikle Suudi Arabistan'ın Çin üzerinden İran üzerine bir baskı kurup Husilerin saldırıları konusunda etkili olup onları durdurmaya yönelik bir takım girişimleri vardı ve Çin'de hakikaten bu durumda bir ricacı olduğunu, bir diplomasi yürüttüğüne dair haberler de var. Dolayısıyla hani Suudi Arabistan şu aşamada petrol sevkiyatını kesintiye uğratmamak için diplomatik tarafı devreye sokmuş durumda. Sahada zaten çatışmalar zaman zaman sürüyor. O tarafı da takip ediyoruz. Özellikle Babil Bend'e boğazı ile ilgili gelişmeler birinci planda yer tutuyor petrol arzı ile ilgili. Sorun tamamıyla çözülmüş değil tabii ki. Hürmüz özellikle sorun olmaya devam ediyor. Onu da önümüzdeki hafta sanıyorum Birleşmiş Milletler'in bir genel kurul toplantısında yapılacak olan toplantılar sırasında da bir ateşkese ulaşılması hesaplanıyor. Orada da görüşmeler yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılacağını biliyoruz. Orada da yine Başkan Trump'la bir görüşme yapılacak. Dolayısıyla bir miktar petrol fiyatlarındaki gevşeme ile birlikte piyasalarında nefes aldığına şahit olmuştuk. Dün %1'lerin üzerinde artılarla kapanışlar vardı Amerikan endekslerinde. Bugün geldiğimiz zaman vadeli kontratlarda bir miktar karışık bir açılış var. Karışık bir görüntü var. Dolayısıyla bir miktar kar realizasyonu gelme ihtimalinden bahsedebiliriz. Tabii ki faiz kararı sonrasında Fed'in enflasyonla mücadele konusunda ne kadar kararlı olduğuna dair işareti alan tahvil bono piyasasında da bir miktar gevşeme olmuştu. Faizler geri çekildiğine şahit olmuştuk. Orada da bir miktar kar realizasyonu var. Yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha Fed'den gelme ihtimali oldukça yüksek. Dolayısıyla buradaki yukarı trendi durduran, yataylaştıran ve Fed'in enflasyonla mücadele konusunda her ne kadar enerji fiyatları konusunda özelinde etkili olmasa da tüketici alışkanlıklarını, tüketici harcamalarını düşürüp enflasyonu kontrol altına almayla ilgili çabaları piyasalar tarafında karşılık buluyor. Bunun hisse senedi fiyatlamalarında olumlu yansımasını beklemek lazım diye ben düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde tabii ki yapay zeka teması ile ilgili de bir takım gelişmeler var. Özellikle kamuoyu tarafında yapay zeka

0: geliştirilmesi konusunda çok hızlı davranıldığını, bunun kontrollü bir şekilde biraz daha yavaş gidilebileceğine dair beklenti oluştu. Orada özellikle önde gelen yapay zeka şirketleri olan OpenAI gibi, Anthropic gibi şirketler tarafında gerçekten de bir insanlık açısından bu kadar hızlı ilerleyen bir yapay zekanın insanlığa zarar verme konusunda bazı riskler barındırdığını kendileri de kabul ediyorlar. Ancak bu bir yarış. Amerika tarafı da bir yavaşlamaya gidileceğini ben açıkçası pek tahmin etmiyorum. Çünkü hızlı giden daha pazar payı kapacak. Dolayısıyla bunlar şimdilik sadece hani piyasalardaki dalgalanmaya sebep olan gelişmeler olarak kalacak diye ben tahmin ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Metin Bey. İyi hafta sonları diliyoruz.
0: İyi yayınlar o zaman.
1: Metin Taşçıoğlu bizimleydi efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Ki öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. Payteer'ın kesintisiz ve güvenilir ödeme altyapısı sayesinde huzurlu, mutlu, içi çok rahat. Adeta uçuyor değil, uçuyor. Payteer fiziki posta tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor.
4: Taksit yapıyorum. Yine bekleriz.
3: Evet evet, tüm kartlara taksit de yapıyor. Üstelik aylık sabit ek ücret ödemiyor.
4: Daha ne olsun?
3: İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Payteer. Büyük rahat.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: Yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi
1: Kredi. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
2: Otobit'te. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Koçtel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Koçtel'i tercih ediyor. Siz de Koçtel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Efendim, Küresel Bakış'tan herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz Küresel Bakış tarafında ve de şimdi önce konuğumuz Deriva Danışmanlık kurucu ortağı Tolga Uysal olacak ve küresel taraftaki gelişmeleri kendisiyle değerlendireceğiz. Tolga Bey, hoş geldiniz.
1: Sanırım iyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii biz hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz. İçeride gündem maddelerimiz malum yoğundu. Diğer taraftan dışarıda da bu hafta merkez bankalarının haftasıydı. Geçtiğimiz hafta da yine önemli kararlar almıştık merkez bankaları tarafında ama bu hafta gelen Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve İngiltere'den gelen kararlar kritikti. Tabii burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz artışının ardından tabii Japonya'da bekleniyordu faiz artışı, o da geldi. Şimdi bunun da global tarafta piyasalarda bir risk oluşturabileceğine dair yorumlar var. Hem Amerikan Merkez Bankası'nın hem de Japon Merkez Bankası'nın faiz artışlarını. Şimdi öncelikle siz nasıl bakıyorsunuz mevcut durumda oluşabilecek risklere?
1: Şimdi biliyorsunuz FED 25 bas puan arttırdı ve 3.50-3.75 politika faizi 3.75-4'e çıktı. Şimdi aslında piyasa beklentisi %90'ı aşmıştı. Herkes onu bekliyor ama ben açıkçası samimi görüşüm, ben sabit bırakacağı kanaatindeydim. Fakat o öyle yapmadı. Bunu da tabii beni niye sabit bırakacak burada, beni bu düşünceye iten sebep neydi? İşte Walsh açıkçası Trump tarafından gelen bir başkan. Trump'ın önerdiği başkan. Ben burada açıkçası seçimler öncesinde bir faiz artışı beklemiyordum ama burada denklemi bozan şu: son 1-2 aydır, özellikle son bir aydır petrol tarafında biliyorsunuz acayip bir artış var. Yani tekrar Brent petrol $110 ulaştı. Şimdi tekrar geri geldik. Hal böyle olunca enflasyon baskısı çok arttı ve bence Fed'in bu faiz artışı bence iyi oldu. Yani çünkü gerçekten bir enflasyon baskısını görüyoruz. Tekrardan %2'lere Avrupa'da 1.7'ye düşen enflasyon biliyorsunuz bugün tekrar geldi. %3'lere ulaşmış bir Avrupa enflasyonundan bahsediyoruz. Halbuki olunca bence FED doğru yaptı ki 12'ye 0 biliyorsunuz. 12'ye 0.
0: Evet, karar bir karar.

0: birliğiyle, evet.
1: O oy birliğiyle alındı. Şimdi ben ama bunun 2023'te olduğu gibi bir döngüye dönüşeceği kanaatinde değilim. Yani uzunca bir süredir biz yatay gidiyorduk ve aşağı doğru bir faiz indirimleri vardı. Fakat bundan sonra bir seri halinde faiz artışı olacağını ben düşünmüyorum. Yani burada benim en azından FED açısından bunu söyleyebilirim, Amerika tarafından. Ki zaten diğer merkez bankaları da İngiltere sabit tuttu. Japonya diğerlerinden biraz ayrışmıştı. Japonya zaten negatif faizlerden enflasyon sebebiyle belli oranda faizini arttırdı ve 1.25'lere kadar ulaştı. Yani çok düşük gözüküyor ama onlar için çok yüksek faiz oranı. Halbuki olunca ben bu FED'in artışının açıkçası 10 yıllık tahvil faizde %5'i aşan bir faiz vardı. Oraya iyi geldiği kanaatindeyim. Yani en azından o %5'in biraz altına doğru bir hareket gördük. 4.95. O yüzden ben burada Fed'in bu hamlesini olumlu buluyorum. Ama önümüzdeki toplantılarda her ne kadar piyasada 4.1 biliyorsunuz yıl sonu medyan tahmin, Fed'in yıl sonu medyan tahmini 4.1. Yani bir artış daha gözüküyor. Ama onun olasılığı %48-49 civarı, 50'ye yakın. Yani çok bu toplantı gibi değil. Ben bir tek şey var bunda. Eğer savaş daha böyle bir uzarsa bu işte o zaman şey diyebilirim. Yani FED faiz artışına devam edebilir. Ama ben açıkçası savaş tarafında da bir noktada bir geriye dönüş olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi savaş noktasında demişken siz yani Trump'ın açıklamalarını da hemen hatırlatalım. En sonki açıklamalarını. İran'la savaşın geleceğine ilişkin kritik bir karar aşamasında olduğunu söyledi. Büyük çaplı askeri operasyonlara yeniden başlama ihtimalini gündemde tutarken gelecek hafta Körfez ülkeleri liderleriyle yapacağı görüşmelerin ardından da yol haritasının netleşeceğini ifade etmiş. Şimdi tabii buradan FED kısmını kapatmayalım. Çünkü dediğiniz gibi şimdi orada 4.1'lik bir yıl sonu beklentisi var en son açıklanan dot plotlarda. Ağırlıklı olarak bir faiz artışı daha öngörülüyor. Bunun da zamanlamasına ilişkin farklı yorumlar var. Kimi yabancı kurumlar Ekim'de muhtemelen olacak bu faiz artışı derken bazı kurumlarda Aralık'ta olabileceğini çünkü seçim öncesinde Fed'in bir harekette bulunmama ihtimalinin Kasım'daki seçimler öncesinde yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Bu yüzden Ekim'de pas geçme ihtimali çok daha fazla diyen analistler de var. Sizin görüşünüz ne yönde? Eğer tabii bir artış olacağını düşünüyorsanız.
1: Yani ben açıkçası Ekim'de yani şu anki o FED vadili sözleşmelerine baktığımda %48-50'ye yakın bir faiz artışı gözüküyor. Ama benim kendi görüşüm Kasım'da seçim var Amerika'da. Biraz sonra petrolü konuşacağız büyük ihtimalle konuşuruz diye düşünüyorum. Petrol tarafında biliyorsunuz benzin galonu Amerika'da 5 dolara 6 dolara gelen bir benzinden
0: evet,
1: bahsediyoruz.
0: 6.31'e kadar çıkmış Florida'da bugünkü rakamlar vardı.
1: Evet, yani dizel tarafı daha da fecaat. 8-9 dolarlara giden bir dizelden bahsediyoruz. O yüzden ben burada Fed'in seçim yani öncesi yine aynı aslında şey olacak tahmin arttırmayacağını düşünüyordum. Ama 12'ye 0 oldu ama dediğim gibi burada bu savaşın son dönemde artması, petrolün 110 dolara gelmesi bence burada Fed'in artı sırf petrol de değil. Gıda fiyatları mesela gıda fiyatları o FAO endeksine baktığımda ben geçen sene düşüş eğiliminde olan gıda fiyatları 2026 yılında sürekli yukarı yönlü gidiyor.
0: Bu arada tabii Rusya savaşının da etkisi var. Rusya-Ukrayna savaşı tahıl fiyatlarında üçünün yani, zirvelerini gördük.
1: Tabii buğday fiyatları özellikle tarımsal emtiaya baktığımda pamuk %28'de en son hatırladım. Yılbaşından bu yana dolar bazında artış. Buğday ondan da fazla yani en fazla artan buğday. Mısır fiyatlarına bakıyorum onlarda da artış var. Şimdi hal böyle olunca hem enerji tarafı hem gıda tarafı Fed'in elini çok zorlaştırdı. En son Fed toplantısında biliyorsunuz faiz beklentileri de açıkladı. İşte o 4.1 söylediğimiz o dot plot'tan gelen rakam. Büyümeyi 2.3'ü çekti 2026 yılı için. 2027 yine keza 2.4. Yani büyüme yukarı, enflasyon beklentilerini bir tık yukarı çektiler.
0: İşsizlik ama işsizlik aşağıya düşüyor.
1: Bravo. 4.1. İşsizlik 4.3'ten 4.1'e geldi. Şimdi burada ama ben Fed'in çok böyle şahin gibi gözüktü ama işte bu faizi biraz da o 10 yıllık faizi eğer faiz arttırmasaydı O bizim gördüğümüz o %105

0: olan %5 olan o yıllık tahvil faizi çok daha yukarılara gidebilirdi. 4.95'lere geldik ama siz de gösteriyorsunuz. Bugün biraz yine yukarı yönde bir hareket
1: evet,
0: söz konusu
1: orada. Evet, şu an sınırdayız. Zaten 5'in sınırındayız şu anda. Aslında şöyle bir şey de var Tolga Bey. Şimdi biz düştü bir tık diyoruz ama yani geldiği noktada işte 5.02'lerden 4.95 yani sonuçta baktığımızda yine yüksek. Hani 4.5 burada kritik eşik diye hep konuştuğumuz seviyeydi bu savaş boyunca. Şimdi 4.5'u bırakın 5'in üstünde kalıcı olacak mı olmayacak mı gündem o.
0: Şimdi burada bence belirleyici faktör işte yine dönüp dolaşıyoruz. İran-Amerika savaşı. Yani burada artı işte bunun paralelinde artan enflasyon. Şimdi eğer burada enflasyon rakamlarında çekirdek enflasyon 3.4 revize 3.3'ten 3.4'e çıktı. Ama 2027'de bakın 2.5 bekliyor. Yani düşeceğini düşünüyor. Şimdi bu da önemli bir veri.
1: Ama sonuç
0: yani
1: hedefin altında ki, yine de. Hani hedefin altında.
0: Tabii. %2 hedef biliyorsunuz doğru.
1: Evet çünkü şöyle açıklamasında da zaten borç hani onun şahin olarak algılanmasında enflasyon çok yüksek ve hani biz yaz aylarında bunun hani gerileyebileceğine dair bir emare almadık tarzında bir yorumu vardı.
0: Doğru yani hedeflerin üzerinde ama biliyorsunuz yani %2 hedefi genelde hep söyledikleri hedef ama yani oralara yaklaşıyorlar ama oraları tam tutturamıyorlar. Eğer 2027'de o 2.5'u tuttururlarsa bence onlar için yine iyi. Ama burada yine tekrar söylüyorum burada belirleyici faktör İran-Amerika savaşı. İşte Trump'ın biraz evvel sizin söylediğiniz bir şeyler düşünüyorum İran'ı yok edecek miyim etmeyecek miyim gibi böyle garip cümleleri var ki bu daha önce de kullandı biliyorsunuz bu cümleleri. Yani ben ama burada mesela 2 hafta öncesinde saralım İran-Oman kendi aralarında görüşüyordu ve Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tankerlerle ilgili bir anlaşma hakkında konuşuyorlardı biliyorsunuz. Fakat bu bir anda gitti. Yani bu taraftaki bir anda bir şey de gelebilir, bir ateşkes tekrar gelebilir. O da açıkçası bence biraz enerji fiyatlarının ateşini söndürebilir.
1: Evet zaten enerji tarafına şimdi geçecek olursak eğer hani biraz bir hani bu haftanın ikinci yarısından itibaren bir geri çekilme görüyoruz petrol tarafında. Şimdi orada tabii Suudi Husi eksenindeki gerginliğin düşmesi için Trump'ın çaba gösterdiğine dair haberler var. Şu anda bakıyoruz 104.26'da yine 100 doların tabii üzerinde ama geri çekilme gördük bu hafta. Ayrıca Suudilerin de Çin'i devreye sokmak istediklerine dair haberler var. Şimdi malum Xi ve Trump'ın da görüşmesi olacak. O da tabii kritik Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan ve de bu hani Amerika Birleşik Devletleri İran eksenini de yine de yani Amerika Birleşik Devletleri tarafının da bir kapı aralamaya yönelik çabaları olduğunu takip ediyoruz. Tabii bu arada yine bir saldırı haberi yine geldi. Hürmüz'de bir geçen tankere bir saldırı yapıldığı yönünde haber. Çünkü İran Hürmüz'ün güney rotasından bir seyri sefer istemediğini söylüyor. Ve de bu arada tabii bir nokta daha dizel fiyatlarındaki artışa da Trump'ın Ukrayna'yı suçlaması. Çünkü Rusya'nın rafinaj tesislerinin vurulmasının ticari faaliyetleri hayati olan motorun fiyatlarının tarihi seviyelere çektiğini takip ediyoruz. Bu arada Avrupa'nın da Ukrayna'ya yeni silah desteği yapma yolunda haberler var yapacağına dair. Ve yine yayına girmeden önce gördüğüm bir haberdi. Suudilerin 2 Avrupa rafinerisine petrol vermeyeceği yönündeki haber. Yani Avrupa'da aslında depoları da dolduramadığı için doğalgaz tarafında da şimdi sıkışmış durumda. Petrol tarafıyla başlayalım. JP Morgan'ın bugün çok konuşulan bir raporu vardı. Onun ben bir hemen detaylarını aktarayım. JP Morgan bu raporunda ne demişti? Çünkü artık diyor hani modelleme yapamaz hale geldik. Süreci nasıl sonuçlanacağını modelleyemiyoruz. İran krizinde artık temel bir senaryomuz yok. Petrolde istenmeyen eşikler aşıldı. Petrolde yaklaşık 16 dolarlık bir risk primi bulunuyor. Ve piyasada günlük 4 milyon varillik ek arz riskini fiyatlıyor demiş. Şimdi siz özellikle bu modelleme yapılamaması, 16 dolarlık bir risk primi olması ve temel senaryoların artık oluşamaması noktasında bunları nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi ben bu savaş başladığından beri hep şunu söylüyordum. Burada savaş bugün ise tekrar petrol fiyatlarının geri gelmesi yani o savaş öncesi olan 60 dolarlar 70 doların altı seviyelere gelmesi imkansız diyordum. Yani çünkü birçok rafineri burada yara almış, hasar almış durumda. Şimdi

0: Bırakın savaşın bitmesini. Biraz evvel sizin saydığınız, tek tek saydığınız bütün gelişmeler petrol açısından fiyatı hep yukarı çekecek gelişmeler. Yani bir pozitif gelişme hemen hemen yok. Şimdi burada fiyatı aslında 110 dolara ittiren en büyük sebep son geçtiğimiz haftalarda, son iki haftada bu Suudi Arabistan'daki Doğu Batı boru hattının hasar görmesi ve Suudi Arabistan tarafından buranın kapatılması. Dünya arzının, dünya petrol arzının %4'ü Melisa'nın buradan geçiyor. Bu çok önemli bir rakam ve burası kapalı. O yüzden zaten yine siz belirttiniz, Suudi Arabistan Aramco bugün Avrupa'ya belli bir süre petrol göndermeyeceğini açıkladı. Şimdi bayağı bir sıkıntı var. Husilerin o Kızıldeniz'in girişindeki adayı ele geçirmesi, gemileri saldırılar düzenlemesi, bunlar hep petrolü yukarı çekiyor. Şimdi ben o demin gösterdiğiniz analizde bir noktaya aslında şöyle katılıyorum. Bir primden bahsettiniz sanırım. 16 dolarlık bir prim var dediniz galiba, değil mi? Öyle bir şey gördüm. O aracı kurumun tahminleri arasında. Aslında bu benim tahminimle tutuyor. Yani şu anda 104 dolar olan bir Brent 16 dolar çıkarttığımızda 90 doların altına iniyoruz. Benim görüşüm şuydu: 80 dolar artı eksi 10 dolar, yani 70 ile 90 dolar arasında giden bir tahmin. Evet, JP Morgan'ın tahmini 70 ile 90 dolar arasında uzunca bir süre gittik biliyorsunuz. Ne zaman? Ateşkes bittikten sonra tekrardan yukarı doğru bir hareket başladı. Şimdi eğer bu Doğu Batı petrol boru hattı açılırsa burada biraz daha biz 100 doların altına inebileceğimiz kanaatindeyim. Ve artı ben vadeli tarafa bakıyorum. Yani opsiyon sözleşmelerine bakıyorum. Önümüzdeki 2 aylık, yani Aralık sonuna kadar olan sözleşmelerde, 2-3 aylık sözleşmelerde şöyle bir durum var. Satma hakkının açık pozisyonları, yani put dediğimiz, daha fazla alımlara göre. Şimdi savaşın ilk çıktığı dönemde bunun tam tersiydi. Yani herkes panik halinde petrolü işte şuradan alalım, daha belki yukarı gider modundaydı. Ama burada biraz daha o panik halinin olmadığını ben görüyorum. Bu da açıkçası bana o demin söylediğim o 16 dolarlık premium buna doğru belki bir hareket olabilir diye bir ipucu veriyor. Genel olarak burada işte Trump'ın bu açıklamaları haliyle fiyatları yukarı çekiyor, ama ben burada önümüzdeki aylarda çünkü çok kötü haber geldi üst üste, olumlu gelebilecek bir iki haberle tekrar biz o 90 dolar seviyesine inebileceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, peki. Altın tarafına da geçelim. Orada da Goldman Sachs'tan yeni tahmin vardı bugün, yine dikkat çeken. Faiz artırımına rağmen Fed'in 2027 yıl sonu ons tahminini 5400 dolar seviyesinde korumuşlar. Burada banka kısa vadede 4070 dolara kadar altın fiyatlarının gerileyebileceğini öngörmüş. Ve de altın fiyatı kısa vadeli düşüşün ardından kademeli olarak toparlanarak 2026 sonu ons başına 4200 dolara ulaşabilir demiş Goldman Sachs. Ama şimdi tabii bu seviyelerin üzerindeyiz. Evet, bir geri çekilme gördük biz tabii FED kararının ardından, fakat yine yukarı yönlü hareket isteğinin arttığını görüyoruz. 4372 şu an seviye, 0.72'lik yukarı yönlü hareket var. Şimdi bunu ne tetikledi sizce?
0: Ben şaşırdım biraz evvel siz 4200 dolar deyince.
1: Yani evet, çünkü bu şeyin zaten tahmini. Goldman Sachs demiş bunu, ben demedim. Evet. Goldman Sachs'ın yorumu.
0: Yok, Goldman Sachs'a şaşırdım zaten ben de. Biliyorsunuz biz yılbaşında 4300 dolar civarı başladık. 4310 dolardı galiba. Şu anda onun bir tık üstündeyiz. Şimdi burada enteresan bir noktadan bir tanesi de bu altının durumu. Dikkat ederseniz Fed faiz artırdı. Dolar güçlendi. Yani euro dolar paritesi tekrar 1.14 seviyelere geldik biz. 1.16'lardan aşağılara geldik. Fakat altın orada duruyor. Yani daha aşağılara sarkmadı. Yani bu bence dikkat edilmesi gereken bir nokta. Şimdi bunu tetikleyecek, ben açıkçası deminki o tahmine pek katılmıyorum. Yani 4200 dolar yıl sonu olacağı kanaatinde. Yani bu şu demek, yıl başına göre eksi, negatif bitirecek diyor. Ben burada özellikle eğer o Ekim ayında Fed bir faiz daha arttırmazsa, faizleri sabit tutarsa, burada bu kıymetli madenlerde özellikle altın, yani platin ve paladyumu zaten ben yılbaşından beri pek fazla dikkate almıyorum. Sebebi de zaten, yani geçen yıl çok iyi bir yıl geçirdi. Gümüş, platin, paladyum. Yani bu yıl bence altın, en azından belli bir şey tutulacaksa altın tutulması gerektiğini düşünüyorum ben. Benim görüşüm şu: altın

0: tarafında son haftalarda baktığında ETF'lere yeniden bir giriş var. Yani borsa fonları, yatırım fonları tekrar altında pozisyonlarını arttırıyorlar. Merkez bankaları özellikle Çin bir ara durmuştu ama Temmuz-Ağustos ayında tekrar bir alım yaptı. Kripto sanırım da bir alımı var. Şimdi bütün bunları birleştirdiğinde artı bir de eğer Fed bir faiz artışı daha yapmazsa ben yıl sonuna doğru altının biraz daha pozitif olacağını düşünüyorum. Yani hatırlayın biz 2 hafta önce 4.700 dolardı. Bir anda aşağılara geldi. Bir anda çıktık, bir anda geri geldik. Benim kendi tahminimde ben 4.750'nin üzerinde bitirebileceğini düşünüyorum altını. Yani ben o 4.200 dolar açıkçası biraz altın için düşük gibi geliyor.
1: Peki, şimdi diğer taraftan dönelim gümüş cephesine. Şimdi gümüş de Fed gecesi açıklamalarla birlikte 62 dolar seviyelerine kadar gerilemiştik. Yani gümüşteki geri çekilme bir tık daha fazlaydı. Fakat dün geldik 66 dolar seviyelerine, bugün 69 pardon bu son bir aylık, bugün 67 doları yakınsadığımız, yani görmedik ama yakınsadığımız bir gündeydik. 66-90'a kadar geldiğimizi hatırlıyorum. Şimdi buradaki yukarı yönlü hareketin daha fazla olmasını siz neye bağlıyorsunuz?
0: Şimdi gümüşteki volatilite çok daha fazla. Yani altında karşılaştırdığımızda günlük dalgalanması gümüşün çok daha fazla. Şimdi geçen seneki biliyorsunuz o gümüşün geçirdiği dolar bazındaki %140'lık sanırım getiri çok istisnai bir getiriydi. Ve bu tekrarlanamaz bir getiriydi, yani sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi bu sene ben açıkçası gümüş şu anda negatif, yani tam hatırlamıyorum ama %7 %8 dolar bazında bir yılbaşına göre negatif olması gerekiyor. Günlük volatilitesi çok yüksek olduğu için hareketler sert olabiliyor gümüş tarafında. O yüzden zaten eğer bir kıymetli madende bir pozisyon tutulacaksa ben altın tarafında kalmayı tercih ederim dedim. Ama ben burada bir dayanak varlığa daha dikkat çekmek istiyorum. O da bakır. Yani kıymetli maden tamam altın ama yılbaşından beri şunu söyledim ben. Bakır fiyatları 14 bin dolarla 14 bin 300 dolarlara geldik biliyorsunuz. Sonra biraz geri çekildik. Burada arz tarafında bakırda ciddi sıkıntılar var. Yani bu önümüzdeki yıllarda da devam edecek ciddi sıkıntılar. Artı bakırın farklı sektörlerde kullanımı ve bakır talebinin artması bence burada baz metal tarafında altın, özür dilerim pardon, bakır artı bakırla ilgili şirketlere de bakılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Peki bunun dışında hani bu yılın yıldızı şu olabilir, emtia tarafında diyebileceğiniz ne var ya da tahmininiz ne yönde?
0: Şimdi bu sene zaten biliyorsunuz enerji tarafıydı. Demin atladım doğal gaz fiyatları aslında baktığınızda en yüksek yani 3 katına çıktı. Yani %180'di galiba, şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama yılbaşından bu yana 30 eurolardan biz Dutch TTF fiyatı 84 eurolara geldik. Yani Avrupa doğal gazından bahsediyorum. Şimdi bunun ana sebebi Avrupa tarafındaki bu depolamanın kışa girerken normalde %80 kapasiteyle girilir. Çok daha düşük seviyede olması. Ama bunda da en büyük etken Rusya-Ukrayna savaşı. Artı kuraklık. Şimdi Avrupa'daki o nehirlerden enerji sevkiyatı yapılıyordu. Kuraklık seviyesiyle deli düştü. Ve bunların taşınmasında sıkıntı var. Artı Rusya-Ukrayna savaşı da sürekli buradaki baskıyı arttırıyor. Aslında şöyle bir durum var. Rusya Ukrayna'yı vuruyor. Ne yapıyor? Buğday silolarını vuruyor ve buğday fiyatları yukarı çıkıyor. Ukrayna'da Rus petrol rafinelerini vuruyor ve bu da tabii haliyle doğalgaz ve petrol fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Bakırdan sonra da aslında biraz evvel söyledim. Bence bakılması gereken emtia gıda tarafında buğday. Yani buğday fiyatları da son birkaç haftadır çok artmış durumda. Buğday, mısır. Yani ben açıkçası bunda tabii hava durumunun da bir etkisi var. Önümüzdeki dönem işte Amerika tarafında bu El Niño tarzı bir şey bekleniyor. Ve arz tarafında sıkıntılar var. O yüzden bazı metallerde ben açıkçası bakır ve bakır şirketleri tarım tarafında ise hala buğdayın ben iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Pamuk normalde uzunca süre yatağa gitti. 60 cent civarında gitti. Fakat Bu savaş

0: pamuğa da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum soflarda. Baz metallerde de bakır.
1: Evet. Peki şimdi bu arada tabii bu enerji konusu ve fiyatların hala 100 doların üzerinde olması, tabii 100 doların üzerinde kalması da risk priminin ortadan kalkmadığını gösteren bir unsur ve tabii dünyada da enflasyon konusunun masadan kalkmayacağını yine gösteren bir unsur. Tabii bu enerji hani şoku diyebileceğimiz bir dönem sonuçta bu savaşla birlikte yaşıyor hale geldik. Tabii Ukrayna Savaşı da bitmemiş olması da yine bambaşka bir risk. Hepsi birleşince çünkü. Bu merkez bankaları bundan sonraki süreçte sizce genel olarak daha mı şahinleşir bu sebepten dolayı? Ne dersiniz?
0: Şimdi zaten şimdi siz de gösterdiğiniz programın başında bu hafta genelde bir İngiltere
1: Artış.
0: Merkez Bankası sabit tuttu. Fed yukarı çekti. Japon markası fiyatları faizi yukarı çekti. Japonya'da bunun devamı gelebilir. Çünkü Japonya petrol bağımlısı bir ülke. İthalat yapıyor. Ve buradaki bu sıkıntı, petrol fiyatlarının yukarı gitmesi onları direkt etkiliyor. 1.9 gelen bir enflasyon rakamı var ki onlar için yüksek bir enflasyon rakamı. Ama ben bir daha tekrarlıyorum. Yani Fed tarafında önümüzdeki dönem her ne kadar piyasada böyle birkaç tane faiz artışı gözükse de savaş tarafından gelebilecek olumlu bir haber burada o faiz artış döngüsünü sonlandırabilir ki ben bir kere daha söyleyeyim bu geçen 2023'teki faiz döngüsünden biraz farklı birbirini takip eden seri halde faiz artışları olacağını düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada şunu da merak ediyorum, sizin fikrinizi alayım. Şimdi Fed faiz arttırdı. Orada borsalarda baktık, evet ilk faiz arttırdıktan sonra bir geri çekilme gördük ama sonrasında yükseliş dün itibariyle baktığımız zaman yani çok ciddi bir tepki olmadığını takip ettik. Japonya faizleri 31 yılın zirvesine çıkardı. Burada yen düştü. Bu arada altının da tepkisi şu anda yine yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Orta Doğu'da savaş sürerken bir taraftan petrol 110 dolarlardan 103 dolarlara indi. Şimdi hani normalde bizim hani alıştığımız piyasa tepkilerinin sanki biraz dışına çıkılıyor. Şimdi burada neden böyle oldu sizce? Yani piyasanın ezberleri bozulmuş gibi duruyor. Bunun sebebi ne olabilir?
0: İşte aslında bence sebebi piyasa bence faiz arttırılmasına rağmen çünkü bence Fed yapması gereken faiz artışını yaptı. Yani eğer yapmasaydı işte o zaman o 10 yıllık tahvil faizleri 5'in çok daha üzerine gideceğini düşünüyorum. Yapmalanması gerekeni şu noktada yaptı ama piyasa Fed'in önümüzdeki dönemde çok seri faiz artışları yapacağına tam emin değil. Hal böyle olunca zaten çekilmiş bir altından bahsediyoruz biz. Normalde dolar arttı. Yani Fed kararından sonra dolar arttı. Euro dolar paritesinden de görüyoruz. Endeksten de görüyoruz. Doların artması ne yapar? Haliyle metallerin, baz metallerin fiyatını geri çeker ki petrolde mesela petrolde bir geri çekilmenin bir sebebi Fed'in bu faiz artışı ve doların güçlenmesi. Ama altında bunun bu şekilde olmaması bana açıkçası bunu piyasanın bu seri faiz artışlarını beklemediği kanaati veriyor. Artı bir de fonlar hala demin de söyledim yoğun bir şekilde long pozisyondalar. Bir noktada şu Trump'ın biliyorsunuz bu gümrük vergileri olayı. Yani biz biraz onları unuttuk. Yani bu savaşlar nedeniyle Trump ilk başladığında bir gümrük vergisi silsilesiyle başlamıştı ve enflasyonu körükleyen bir sebep de buydu açıkçası. Bakırın artması veya farklı işte altının artması biraz da o sebebe dayanıyor olabilir. Çünkü mesela LME'deki stoklar, bakır stokları, COMEX'teki, Amerika'daki stoklar bir şekilde bu gümrük tarifesinin bakırda özellikle böyle bir şey bekleniyor. Gümrük tarifesinin artırılması Amerika tarafından. Bu da tabii alımları öne çekiyor. Ve COMEX tarafındaki stoklar artarken LME'deki stokların biz düştüğünü görüyoruz. Bakır tarafında da böyle bir durum var. Yani haklısınız burada farklı dayanak varlıkları arasındaki ilişki biraz bozulmuş gibi duruyor. Ama önümüzdeki aylarda ümit ederim. Yani eğer bu Amerikan tahvil faizleri

0: buralardan bir geri dönüş olursa biraz daha normalleşme olabilir. Ama bunun tersi olursa işte o zaman volatilitenin daha da artacağını söyleyebilirim.
1: Okey. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz Tolga Bey. Görüşmek üzere.
0: Ben de iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları.
1: Size de. Efendim kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz. Küresel Bakış'ta birazdan Şebnem Ayabakan bizimle birlikte olacak.

0: İste komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Biz de komisyonsuz işlem rahatlığı Philip Capital ile devam ediyoruz.

0: Efendim devam ediyoruz küresel bakışa ve şimdi de Şebnem Aybakan bizimle birlikte küresel taraftaki gelişmeleri değerlendireceğiz kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi bu hafta tabii global tarafta ağırlıklı olarak merkez bankalarını konuştuk. Ve Fed'den 3 yıl sonra bir faiz artışı geldi. Temmuz 2023'ten beri ilk kez bir faiz artışı. Şimdi orada tabii özellikle başkanın enflasyona dair vurguları dikkat çekti. Enflasyon çok yüksek. İşte yaz aylarında biz hani düşüşe dair emareler görmedik. Ve de sanki bir süre daha bu zaten tahminlerde de yukarı yönlü çektiler enflasyon tahminlerini. Enflasyonla uğraşacakmış gibi görünüyor Amerika Birleşik Devletleri. Fakat küresel piyasalarda da bu enflasyona dair endişelerin biraz sanki dağıldığını gördük dün itibariyle baktığımız zaman Amerikan borsalarına özellikle. Şimdi bu mesajlar sizce Amerika Birleşik Devletleri tarafında öncelikle nasıl algılandı? Fed tarafından gelen mesajlar.
1: Evet, öncelikle faiz artışını zaten gelmeden %97 oranla fiyatlamıştı piyasalar. Dolayısıyla fazla etkisini görmememizin sebebi emtia tarafında ve borsalarda en azından yukarı yönlü bir atak yapmaya çalışmalarının sebebini böyle okuyabiliriz. Ve borçun belki faiz artırdıktan sonra biraz daha az şahince konuşmasını beklerdik. Ama bence burada esas endişesi her ne kadar Bessent, Hazine Bakanı Bessent bir tahvil geri alım programı açıklamış ve alımın boyutunun ucunu açık bırakmış olsa da tam da FED faiz arttırmadan evvelsi günkü ihalesinde 6 milyar dolarlık bir ihaleyi 5.2'de kesmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü talep yoktu Amerikan tahvillerine. Dolayısıyla burada esas önemli olan şey kredibiliteyi arttırmaktı. Yani Amerika'nın hazinesi, Merkez Bankası, bütün para yönetimine bir güvensizlik var, dolara bir güvensizlik var. Onu arttırmak için de Fed Başkanı Warsh'un zaten sadece oraya gelmeden 12 tane üyenin oy birliğiyle alınmış olması net şöyle de okuyabilen de var. Bunun da altını çizmek istiyorum. Başkan Trump'a biz bu savaşın durmasını istiyoruz. Bu petrol fiyatları böyle olduğu sürece siz istediğiniz kadar faiz indirin, indirin deyin. Bu mümkün değil mesajıydı sanki bence Fed guvernörlerinin hepsi tarafından. İkincisi, biz buradayız. Ana odak noktamız fiyat istikrarıdır. Amerikan halkının enflasyon altında ezilmesini, alım gücünün azalmasını izin vermeyeceğiz. Ve Warsh'un konuşmasında sizin de dikkat çektiğiniz gibi gerçekten de çekirdek tüfenin 0.2 veya maksimum 0.24 gibi gelmesinin üstünde bir rakam gelirse faiz artışı netleşeceğini bilen ekonomistler ne olduğunu gördü? 0.30 olduğunu gördü. Ortalama petrol galon fiyatlarına baktığınızda aşağı gittiği bir ortam yok. Yani 100 dolarlara gidiyor, 99'ları görüyor olabilir ama kalıcı olarak bir 85-90 aralığında

0: duramıyor petrol fiyatları. Hal böyle olunca Amerika'nın kendi günlük hayatında kullandığı galon başına fiyatların ortalaması şu ana kadar 4.36 mesela. Eylül ayının 18'ine kadar. Bu zaten bundan sonraki gelecek olan enflasyon verisinin, Eylül enflasyon verisinin de çekirdek tarafta da yüksek geleceğini gösteriyor. Şimdi Amerika'nın büyümesi de gayet güçlü devam ediyor. ISM rakamlarını da görmüştük. Hepsini bunun içine aldığınız zaman Walsh'un dikkat çektiği şey doğru, belki bir seferlik veriyle ikna olmayacak bir Fed beklerdik ama petrolün geçişkenliğinin artık başladığını net net kalemlerde gördüğümüz için ve kredibiliteyi arttırmak, tahvillerindeki satışı durdurmak için de yaptı Fed. Sonuçta bunun neden emtialarda olumlu yansımasını görüyoruz? Esasında emtia hareketi daha çok bence petrolün bir yüzlerin altını, hiç değilse 100 civarını denemesiyle yukarıya hareket ediyor. Ve bir de Fed'in zaten arttıracağını fiyatlamıştı. Onun bir rahatlaması, beklediğim geldi. Hiç değilse bunun bir rahatlaması. Aynı şey biraz Nasdaq'ta, S&P'de teknoloji hisselerinde de gözüktü. Çünkü bayağı öncesinde satış yemişti zaten. Hani ayın başından itibaren de baktığınız Ağustos sonrasında da baktığınızda genelde evet belki artık kapatmayı başardı ama 6-7 günde arka arkaya bayağı kan kaybı göstermişti. Dolayısıyla sözün özü Amerika'da da tamam, beklendiği şekilde enflasyonun önünde kararlılıkla duracak bir Fed kararını, bunu geçirdik. Şimdi bundan sonraki toplantılarda ne beklediğimize odaklanalım ve bir seferlik çünkü verilere bakmayalım dedi Walsh. Dolayısıyla şu anda da o yüzden Aralık 20 Aralık'ta da toplantıda da bir 25 bas puan kesin gelecek şeklinde artış diye bakıyor piyasa. Neden? Çünkü bir artış yaptıktan sonra ekonomiye biraz da olsa, Kasım'da ara seçim var biliyorsunuz, bir işsizlik artmaması ve veya işte çok da fazla büyümenin yavaşlama için bekle gör yapıp eğer çok yüksek gelmezse Eylül enflasyon verisi aralığa kadar bir soluklanabilir şeklinde de düşünülüyor ama en azından ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bir faiz artırış süreci başlamış mıdır? Global piyasalarda başlamıştır. Çünkü söylediğiniz gibi bugün borç faiz arttırdı ve ECB'den de Lagarde'ın yorumları vardı. Hepsi de doğalgaz fiyatları Avrupa'da baskın çıkacak, enflasyonu yoracak, yine yukarı gelecek. Borç zaten yapmaya mahkum. Onun hatta bu Fed kararından sonra borcun 2 değil 3 defa arttırması fiyatlanır oldu. Dolayısıyla önümüzdeki konu Fed sene sonuna kadar 2 mi 1 defa mı faiz arttıracak 25 bas puan olmak üzere. Bunu üçlemesini gerektirecek bir şey olmamasını ümit ediyoruz şeklinde genel hatlarıyla. Borcdan da iki banko, üçüncü olur mu diye bir soru işaretiyle senenin geri kalanına faizleri arttıracak global merkez bankalarıyla devam ediyoruz.
1: Evet, peki şimdi bu arada hem borcun hem de Fed'in aynı anda faizleri arttırmış olmasının piyasalar tarafında nasıl riskler doğurma ihtimali günü görüyorsunuz? Çünkü bu hani küresel, uzun vadeli küresel faizleri yukarı çekmesi, işte carry trade'in Japonya'ya tabii artışlarla birlikte geri gelmesi gibi konular da var.
0: Şimdi Melis Hanım, normalde faizler yukarı gittiğinde bizim eski bildiğimiz en azından ekonomik gerçeklerde borsalarına satış gelir. Ama Amerikan hanesinin %60'ı neredeyse teknoloji hissesi taşıdığı ve buradaki bir de ihraç edilmiş olan tahvil bonolarına, bu şirketlere güven daha fazla, bunlara yatırım yaptığı için biraz da bu kaynağı esasında birikimlerini yapabilen vatandaşlar Amerika'yı hala yukarıya teknoloji

0: ve sanayide götürebileceği bir mazotu sağlıyorlar. Bu ne zaman kesilir? Valla bunun aralığını söylemek zor. Çünkü sürekli geldiğinizde İran-ABD savaşını durduramayan bir Trump göreceksek eğer ve bu ara seçime rağmen de böyle olacaksa, o zaman Brent petrol fiyatlarını biz 100, 110, 120 belki de 150'ler diye konuşmaya devam edeceğiz. Böyle bir ortamda da hiçbir kimsenin gidip borç yükümlülüğü bu kadar yüksek, 40 trilyonu aşmış bir ülkenin tahvil bonosuna yatırım yapmasını bekleyemez. Ama orada göreceğimiz şey, acaba biraz olsun bir sönümlenme olacak mı? Ara en azından petrolde bu arz sıkıntısını geçiştirecek çözümler olabilecek mi? Savaşın eğer birazcık sönümlenmesini görüp de petrolün arz sıkıntısının biraz aşağı yönlü gidebileceğini görüyorsak, o zaman hiç değilse acaba geçici bir iki kez Fed faiz artıracak, 2027'de arttırmayacak gibi bir gündeme dönebiliriz. Ama şu an o gündeme dönemiyoruz. Öteki taraftan baktığımızda da hisse senetleri tarafındaki karlılıkların devamı, büyümenin %60-70'inin yapay zeka ve diğer teknolojilerden geliyor olması, hem devletin hem de özel sektörün buraya yaptığı katkıyı da geri adım atmamasını beraberinde getiriyor. O zaman da yatırımcılar direkt olarak, madem enflasyon var, hisse senedini tercih edeyim ve veya risksiz yatırımları sevenler de özel sektör, Amazon, Microsoft, Google gibi ihraç edilmiş olan bonolarına yöneleyim diyor. Yani para gidecek yer olarak bunu da açıkçası MTI ile hedgeliyor. Kendi riskini birazcık olsun MTI ile hedgeliyor. Bu dengenin çok büyük bir arıza olmadıkça devam etmesini bekliyoruz ama biraz volatilitenin de artarak devam etmesini beklemek gerekiyordu. Eylül ayında hatırı sayılır bir volatilitenin yaşandığını da gördük zaten zaman zaman. Yine de bunun devam edeceğini düşünüyorum ben. Fakat Ekim'in ortasından itibaren seçim hattına girdiği için seçimi satın alırken ne yaptığını göreceğiz. Çünkü orada da bir de işte Trump kağıtları, Trump'ın gücünün düşmesiyle acaba enerji piyasasında, petrol piyasasında petrol değer kaybedip de enerji şirketlerine satış gelecek mi gibi gündem başlıklarını izleyeceğiz.
1: Evet, bu arada tabii enerji demişken siz de bahsettiniz aslında konuyu toparlarken. Avrupa tarafının sıkıntıları malum. Orada geçtiğimiz haftalarda da yine petrol fiyatlarına son yıl, pardon, doğalgaz fiyatlarına son dönemin en yüksek fiyatlarını görmüştük. Depoları dolduramayan bir Avrupa var. Çünkü eli kolu biraz bağlı. İşte Rusya ile malum durum. Ha, bu arada tabii Ukrayna'ya yeniden Avrupa'nın silah sağlayacağına dair haberleri de okuyoruz. Hani orada da sanki durum hemen sönümlenmeyecek gibi. Ukrayna'nın da Rusya'nın rafinerilerini vurduğunu biliyoruz. Şimdi Suudi Arabistan tarafından bugün yine bir açıklama vardı ajanslara düşen. Suudi Arabistan'ın Avrupa rafinerilerine gelecek ay petrol sağlayamayacağı yönünde. Aramco'dan açıklama bu. Konuya yakın kaynaklara göre gelecek ay ham petrol sağlanamayacak demiş. Krallığın Kızıldeniz'e uzanan kilit önemdeki boru hattına düzenlenen saldırının ardından Avrupa'da en az 2 petrol rafinerisi müşterisine gelecek ay ham petrol sağlayamayacağız şeklinde bir yorum var. Tabi bu saldırının ardından oranın tamirinin de bu arada en az 6 hafta süreceği ifade ediliyor. Orada da tansiyonun düşüp düşmeyeceğine dair herhangi bir netlik yok. Doğu Batı petrol hattının kapandığını ifade etmiş olalım. Geçtiğimiz hafta insansız hava araçlarının saldırılarının ardından Macron'un da açıklamaları var ve de Macron da diyor ki biz stratejik rezervleri kullanabiliriz G7 olarak. Şimdi petrol tarafında biz böyle gelişmeler varken yeniden petrol rezervlerini görüşeceğiz demiş Macron. Stratejik petrol stok serbest bırakılması olasılığını görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda G7 ülkelerinin toplantı düzenleyeceğini açıklamış. Bugün JP Morgan'ın konuştuğumuz malum raporu vardı. Biz artık modelleme yapamıyoruz mevcut durumda diye ve 16

0: varlık bir risk primi olduğunu ifade ediyorlar. Savaşın 6 aydan uzun süredir devam etmesiyle petrol piyasasının görünümünün tahmin etmenin giderek zorlaştığını ifade etmişler. Analistler diyor ki petrolün Eylül ayı için adil değeri varil başına $90. Fiyatların 106 dolara yakın seyretmesi ilave arz kaybı riskinin fiyatlandığına işaret ediyor diyor. Şimdi birkaç gündür geri çekilme var ama o da tabii 100 doların altına inmeyen bir petrol. Risk priminin yine ortadan kalkmadığını görüyoruz. Petrol fiyatlarında ne bekleyelim? Yani bunu tabii kestirmek çok zor ama malum Amerika Birleşik Devletleri İran konusuna bağlı. En azından tahmin olarak siz ne öngörüyorsunuz?
1: Gerçeği söylemek gerekirse ben petrolün artık eskiden beklentime tam zıt olarak ama yanıldık stratejistler olarak bunu kabul etmemiz gerekiyor. Trump'ın ancak ve ancak seçimi hem senatoyu hem temsilciler meclisini kaybettikten sonra tabii ki başkan olarak devam edecek, 2028'de bitiyor şeyi ama sonuçta geçireceği yasalarda elinin güçsüzleşmesiyle beraber bu sefer bir geri adım atmasıyla onun esas finansörü olan petrol şirketlerinin, petrol rafineri sahiplerinin de biraz geri adım atmalarının ümidinin haricinde petrolün çok fazla geride duracağını zannetmiyorum. Yani bir tek sizin söylediğiniz çok çok önemli bir başlık var. G7 toplantı aslında stratejik rezervleri eğer kullanacaklarsa ve bu küresel ciddi kırılmalar yaşanırken gerçekleşecek olan bir esasında toplantı. Buradan bu hatırlatalım, Trump'ın yine söylemlerinden ne çıkacağına da bağlı olacağını söyleyeyim. Çünkü bir şekilde her cepheden savaşta olduğu için dünya, hem teknoloji savaşında hem bahsettiğiniz bütün topraklarda Ukrayna, Rusya, ABD, İran savaşında, bir de bunun üstüne Fransa'nın Amerika'ya teknoloji devlerine uyguladığı dijital hizmet vergilerine misilleme olarak Fransız şaraplarına %100 gümrük vergisi getirmekle tehdit etmiş bir Trump olacak orada. Sonuçta ortak bir zeminde buluşabilmesi için Sayın Başkan Trump'ın biraz daha ılımlı olması lazım.
0: Bir de şunu da hatırlatalım. Şunu da hatırlatalım. Avrupa Birliği de Kanada'ya üyelik teklif etti. O da Trump'ı kızdırdı.
1: Kesinlikle. Bir de Trump'ın öteki taraftan Kanada'ya ek tarifeler uygulaması var. Kanada'nın Trump'a cevabı var. Şimdi burada Avrupalı müttefiklerine yönelik yeni gümrük duvarı tehditlerini askıya alır mı Trump? Bu politik olarak kendi kampanyasının yöneticilerinin karar vereceği bir şey ama Trump genelde kendi Trump destekçilerinden eğer ben size gümrük tehdidi veriyorum derse oy alabiliyor. Ben bunu beklerim açıkçası oradan. Dolayısıyla bunu gördüğünde de bu stratejik rezervler olayı ne kadar sönümlendirebilir petrolü, ondan emin değilim açıkçası. Dolayısıyla bir diğer taraftan yine işte Ukrayna'daki savaşın gidişatını görecekler. Rusya-Çin dengesi konumuz olacak bizim. Yine küresel bu en son Anthropic CFO'sunun uyarılarından sonra yapay zekanın belki de insanlığa getirebileceği tehlikeler gündem maddesi olacak. O arada yapay zeka şirketlerinde hangilerinde satış, hangilerinde alış göreceğiz. Hani açıkçası söylemek gerekirse ben biraz siber güvenlik şirketlerinde olmamız gerekirmiş gibi düşündüğümden biraz sepete onları koyalım mı diye sordum yabancı fon yöneticimize en son görüşmemizde. Dolayısıyla ben sanki o tarafa doğru gidecek bir gündem görüyorum. Petrolün de hiç sönümleneceğini zannetmiyorum. Korkuyorum ki biraz şu G7'den sonra stratejik rezerv arttırıyoruzdan sonra tekrar 120 dolar dolar Brent'leri konuşacağız gibi. Evet. Yani bunu korkarak söylüyorum.
0: Bu arada bu yapay zeka demişken şimdi OpenAI ve Anthropic'in de daha küçük veri merkezi anlaşmalarının peşinde olduğuna dair de bir haber yansıdı yine bugün. Orada da yapay zeka kapasitesini hızla devre

0: almak için daha küçük ölçekli veri merkezi anlaşmalarının değerlendirildiği ifade edilmiş. İki şirket son bir yılda yüzlerce megawatt ve gigawatt ölçeğinde büyük yapay zeka altyapı anlaşmaları imzalarken kaynaklar şirketin artık 20-30 megawatt aralığında daha küçük kapasite tahsisleri içinde fırsat aradığını belirtmişler. Bu da tabii o tarafta yapılacak yatırımlar açısından yeni bir adım olacak gibi görünüyor. Çünkü devasa yatırımlardan bahsederken son bir dakikamızmış bu arada. Hani bu aslında devasa yatırımların kısıldığı anlamına gelir. Çünkü 20-30 megawattlardan bahsediliyor.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Bunun hemen altını çizmek istiyorum. Çok çok önemli bir konuya parmak bastınız Nisa Hanım. Trump'ın seçiminden önce birçok eyalette yapay zekada bu data merkezlerini, veri merkezleriyle ilgili bayağı protestoları gördük ve daha görmeye devam edeceğiz. Çünkü veri merkezi gittiği her şehri bir şekilde doğasını yok ediyor. Sularını harcattırıyor. Büyük bir enerji harcaması yapıyor. Dolayısıyla Amerika'da bu artık politik gerçeklikten ötürü küçülmek zorunda. Veri merkezleri devasal kalamayacak. Çünkü seçime giden politikacının elini kazanacağı oyu artık tehdit ediyor.
0: Evet. Konular aslında çok. Malum dünya gündemi artık bir dahaki sefere diyelim. Çünkü süremiz doldu. Görüşmek üzere diyoruz. Şebnem Ayabakan, iyi hafta sonları.
1: Size de.
0: Efendim burada kapatıyoruz Küresel Bakışı. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Haftaya yine Alpara ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM'yi taktı, yapma

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Bana sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.

0: Ya hocam, hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom, değerli hissettirir.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
9: Trend Yol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
10: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
11: Bir de böyle. Otobit'te.
12: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
13: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
14: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: bozmadan sofraya ulaştırmak. Bizim işimiz Pols olarak tam da bu. Çünkü iyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var. İyi olmak tesadüf değildir. Özden gelir. Pols, özünde iyilik var.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Bakın nasıl da huzurlu. Uçuyor. Rahat. E nasıl olmasın? Paytm sanal pusuyla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor.
1: Aa, tek anlaşmayla tüm kartları da söyle.
0: Söyleyeyim. Öyle tek tek uğraşmıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Üstelik taksit de yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
1: Nasıl verdin?
0: Çok güzel. Paytm. Büyük rahatlık. Büyük rahatlık Paytm.
1: Çocuklar tekerlekleri yağlayalım.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: notte, buona notte.
1: Sami, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Teknoloji dünyasında gündem her gün yeniden yazılıyor. Yapay zeka ve veri merkezleri gibi teknolojinin en kritik alanlarında yaşanan gelişmeler artık sadece teknoloji sektörünü de ilgilendirmiyor. Bu gelişmeler özellikle ekonomiden yatırım kararlarına kadar birçok alanda geleceğin nasıl şekilleneceğini belirliyor. Artık mesele yalnızca güçlü modeller geliştirmek ya da daha akıllı sistemler kurmak değil, mesele bu dönüşümün nasıl finanse edildiğini ve küresel sermayenin bu yarışa nasıl pozisyon aldığını görmek, tespit etmek. Bir tarafta teknolojinin devleri yapay zeka yarışında öne geçebilmek için milyarlarca dolar toplarken, diğer tarafta yapay zeka şirketleri yatırımcıların kapılarını çalıyor ve halka arz hazırlıklarını da bir yandan hızlı bir şekilde yapıyor. Yani artık yapay zekanın hikayesi sadece teknolojiyle sınırlı değil, parayla da yazılıyor. Bugün sizinle paylaşacağım iki haberde yapay zekanın teknoloji dünyasından çıkıp sermaye piyasalarının merkezine doğru ilerlemesindeki büyük yolculuğu biraz sizlerle paylaşarak konuşmak istiyorum. Şimdi ilk dikkatimi çeken haberle başlayalım. Yapay zeka yarışı artık sadece teknoloji sektörünü değil, küresel finans piyasalarını yeniden şekillendiriyor. Bildiğiniz gibi yapay zeka çok pahalı bir iş. Veri merkezleri, çipler, enerji altyapılarına yapılan yatırımların maliyeti artık teknoloji devlerinin bile tek başına karşılamakta zorlanacağı seviyelere ulaştı. Nitekim Alphabet'in 2026 yılı yatırım harcamalarının 100 milyar dolarlara kadar çıkabileceği konuşulurken, bir taraftan da bu para nereden geliyor sorusu da akıllarımızı kurcalıyor. Şirketler yatırımcılardan borç alıyor, tahvil ihraç ediyor ve topladıkları kaynaklarla veri merkezleri ve yapay zeka altyapılarını büyütüyor. Son dönemde sıkça duyduğumuz yapay zeka borcu kavramı tam olarak da bunu ifade ediyor. Bu yıl dikkat çekici bir değişim yaşandı. Teknoloji şirketleri artık yalnızca Amerika Birleşik Devletleri piyasalarından değil, dünyanın farklı finans merkezlerinden de kaynak toplamaya başladı. Euro, yen, sterlin, İsviçre frangı ve Kanada doları cinsinden yapılan tahvil ihraçları rekor seviyelere ulaştı. Bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Alphabet oldu. Şirket Mayıs ayında yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde 576 milyar yenlik tahvil ve bunu ihraç etti. Bu işlem bir yabancı şirketin Japon yeni cinsinden gerçekleştirdiği en büyük tahvil satışı olarak da kayıtlara geçti. Amazon'da Mart ayında yaklaşık 54 milyar dolarlık tahvil satışıyla benzer şekilde dikkat çekmişti. Burada asıl önemli olan yapay zekanın artık sadece bir teknoloji hikayesi olmaktan çıkması. Bugün yapay zeka yatırımları küresel sermaye akımlarını etkileyen ve finans piyasalarının yakından takip ettiği bir alana da dönüşmüş durumda. Bu kısa vadede olumlu bir tablo yaratıyor ama bir yandan da şirketler ihtiyaç duydukları yatırımları daha kolay finanse edebiliyorlar. Ancak bu kadar büyük bir sermaye hareketinin beraberinde de tabii ki çeşitli riskler barındığını da unutmamak gerekiyor. Eğer yapılan yatırımlar beklenen ekonomik karşılıkları üretmezse bunun etkisi teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmayabilir. Yapay zeka olası bir yavaşlama, gelecekte kredi ve borç piyasalarında hissedilebilir bir sıkıntı ortamı yaratabilir gibi de görünüyor. Yani burada bir belirsizlik var. Şu anda piyasalar bu konuyu yeni yeni değerlendirmeye almaya başladılar. Yapay zeka sektörünün en önemli şirketlerinden Anthropic, borsaya açılmak için ilk resmi adımı attı. Claude'un geliştiricisi olan şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz sürecini başlatmak üzere düzenleyici kuruma gizli başvuruda bulundu. Eğer süreç planlandığı gibi ilerlerse Anthropic, halka açılan ilk büyük yapay zeka şirketlerinden biri olacak. Bu adım oldukça dikkat çekici bir döneme
denk geliyor. Anthropic Mayıs ayında 65 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu da tamamladı ve şirketin değerlemesi yaklaşık 965 milyar dolara ulaştı. Oysa Şubat ayında bu rakam 380 milyar dolarlar seviyesindeydi. Yani şirketin değeri sadece birkaç ay içerisinde iki kattan fazla arttı. Burada gizli başvuru ifadesini de kısaca açıklamakta fayda var. Şirketler halka arz hazırlıklarının ilk aşamasında belgelerini doğrudan düzenleyici kuruma sunabiliyorlar. Böylece hem finansal bilgilerini bir süre kamuoyundan uzak tutuyorlar, hem de piyasa koşulları uygun olmazsa süreci erteleme esnekliği kazanıyorlar. İşte 360 ya da 356 milyar dolarlık bir dönemde gizli başvuru yaptı ama sonra yatırım turunu tamamladı ve başvuru rakamını da artırmış oldu. Şirketi hemen borsaya çıkacağı anlamına da gelmiyor bu süreç. Ancak sürecin resmen başladığını da bir yandan gösteriyor. İşin ilginç tarafı, Anthropic bu yolda yalnız değil. Aynı dönemde SpaceX'in de dev bir halka arz hazırlığı olduğu konuşuluyor. OpenAI'ın da önümüzdeki dönemde benzer bir adım atması bekleniyor. Yani önümüzdeki dönem yatırımcılar tarihin en büyük teknoloji halka arzlarından bazılarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu haberin en önemli yanı, yıllardır yapay zeka şirketlerinin ne kadar değerli olduğu konuşuluyordu, biliyorsunuz. Eğer Anthropic halka açılırsa bu değer ilk kez doğrudan piyasanın sınavından da geçmiş olacak. Başka bir deyişle yatırımcılar artık yapay zekanın potansiyeline değil, karlılığına ve gerçek ekonomik gücüne fiyat biçmeye başlayacaklar. Şimdi bu sohbetimize, kendi iç sohbetimize başlamak için stüdyodaki konuklara da dönmek istiyorum. Çünkü o kadar önemli konuları anlatarak başladık ki, yapay zeka ve teknolojinin yatırım alıp sonra karsızlık veya işte cepten yenilen dönemleri yaşatmasıyla beraber yatırımcıları bir tedirgin ettiği süreç acaba bitiyor mu? Acaba bu halka arzlar karlılık konusunda yatırımcıların iştahını açacak mı derken bir yandan da konuklarıma dönmek istiyorum ve onları sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bugün stüdyomda bu dönüşümde iş dünyasında finanstaki gerçek karşılığı çok iyi bilen iki değerli isim var. İlk konuğum Akbank Dijital Çözümler ve Strateji

0: Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağgüven. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok memnun oldum bizle olduğunuza, çünkü hep finanstan bahsediyoruz. Detaylı bir şekilde birlikte bu konuları değerlendirmeyi çok istiyorum. Aslında kariyere 2001 yılında yurt dışında danışmanlık alanında başlamışsınız. Çeşitli sektörlerde görev almışsınız ve 2010'da strateji müdürü olarak Akbank'ta bu aileye katılmışsınız. Sonra 2014-2022 arasında strateji ödeme sistemleri bölümlerinde yer almışsınız. Sonra burada başkanlık yürütmüşsünüz, liderlik yapmışsınız. 2022'den sonra bir finansal teknoloji şirketine geçmişsiniz. Orada da iyi ve yeni bir deneyim var. Biz bayılırız bu çoklu kariyerlere. Ama tekrar sonra Akbank'a bu pozisyona dönmüşsünüz ve burada görev yapıyorsunuz. Harika. Bu giriş çıkışlar insanı çok zenginleştiriyor ve tekrar dönmek de bambaşka bir aktivite getiriyor diye düşünüyorum. Hem köklü bir bankacılık deneyimi hem de özellikle fintech dünyasında bu iki alanı birbiriyle yakınsatan, bir araya getiren çok güzel de bir deneyiminiz olmuş. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Diğer konuğuma da geçmek istiyorum. İkinci konuğum Artwise kurucu ortağı ve CEO'su Tanel Temel. Hoş geldiniz Tanel Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Dikkatimi çektiniz siz benim. Öyle yani mi? Biraz böyle davet ederken de sizi araştırdım, çalıştım.
2: Sağ ol.
0: Biz hep burada Türkiye'den çıkan şirketlerin gücünü konuşmayı seviyoruz. Hı-hı. Gerçekten Türkiye'nin yarattığı bir şirket ve çok kıymetli bir iş yapıyor, çok güncel.
2: Sağ ol.
0: Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunu olmuşsunuz.
2: Evet.
0: Toyota ve ardından Turkcell Global Bilgi, orada yollarımız biraz kesişmiş Turkcell tarafında.
2: Evet.
0: Ve dijital çözümler alanında da buralarda çalışıp rol almışsınız. 2015'te de Artwise'ı kurmuşsunuz ve girişimci olmuşsunuz.
2: Evet.
0: Başarılarınızı uluslararası platformlara da götürmüşsünüz. 2024'te AI World Series yapay zeka yarışmasında 22 ülkede finale kalan 60 şirket arasında olmuşsunuz.
2: Doğru.
0: En iyi duygu analizi ürünü ve iyi finans sigorta çözümü kategorisinde de 2 tane ödül kazanmışsınız.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
2: Sağ olun.
0: Bugün de Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri pazarlarına yayılmışsınız. Büyümeniz de sürdürüyorsunuz. Türk teknoloji girişimciliğinin uluslararası arenada varlığını da başarıyla temsil ediyorsunuz.
2: Sağ olun.
0: Bugün 2 tane Türkiye'nin kıymetli kurumuyla beraber olmuş oldum. Tekrar hoş geldiniz deyip ben ilk sohbet başlangıcını sevgili Şebnem Dağgüven'le başlatmak istiyorum. Şimdi Akbank benim hayatımda önemli bir yere sahip. Çünkü ben de yıllarca mobil teknolojiler üzerine çalışırken GSM'de, Dünya GSM Kongresi'nde de hep bulundum. Ve orada da bir dünya birinciliğim var. Bir projemle en iyi mobil reklam ve pazarlama alanında dünya birinciliğim var. Biliyorum ki bu ödülü almak çok zor. Orası zor ödül veren bir kongre ve buluşma. Ve sonra ertesi yılda bu ödülü Akbank mobil uygulamasıyla aldı. Ve ben de oradaydım ve hatta kutlama yemeğinize de katıldım. O zamanki adıyla Akbank Direkt'ti. Şimdi
1: evet,
0: farklı. Ama hem kullanıcı deneyimi tarafı hem teknolojisi alanında dünyanın en iyi app'i seçildi. Bu çok önemli bir şey ve yıl sanıyorum 2011'ler, 2012'ler filandı. O dönemin en iyisi oldunuz. O günden bugüne Akbank'ın dijital dönüşümüyle ilgili süreç yürüyor. Dijital bankacılık evrildi pandemide, biliyoruz. Hepimiz, hedef kitleniz kalmadı. Herkes mobil bankacılığa geldi. Ve özellikle bu sırada da yapay zekanın gelişimi arttığı için sizden bu konuda bir genel değerlendirme alalım. Mobil bankacılık, mobilite, yapay zeka, yapay zekanın Akbank'a getirdiği değer, inovasyonda Akbank'ın çalışmaları, bu uyum süreci nasıl ilerliyor?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için ve güzel sözleriniz için. Şimdi baktığımızda dediğiniz gibi pandemiden sonra aslında pandemi bir katalizör etkisi yarattı, ama tabii Türkiye'de bankacılık sektörünün gelişimi ve teknolojiye yaptığı yatırım çok öncesine dayanıyor. Yani 2007'ler

0: Yani onlar seviyesi zamanlarından bile dijital kanallar çok önemli yer tutuyordu. Çünkü teknolojik altyapımız bizim bankacılık sektörü olarak hem Amerika hem Avrupa'dan daha ileri bir seviyedeydi ve daha moderndi. Bankacılık sektörüne şu an baktığımızda aslında yaklaşık 61 milyon kişi Türkiye'de bir banka ile bir ilişki halinde diyebiliriz şu anda. Bunların da %82'si aktif bir şekilde bu ilişkiyi aktif tutuyor. Yani bir etkileşimi var.
1: Büyük bir rakamdan bahsediyoruz.
0: Büyük bir rakamdan nüfusa baktığımızda. Evet ve burada aslında son dönemdeki bu dijital müşteri edinimi gibi uygulamaları devreye almamız son 5-6 senede bunun da çok etkisi oldu. Çünkü finansal kapsayıcılığı ve erişilebilirliği çok arttırdı. Ama yine de resme baktığımızda hala bir 10 milyonluk bir kitle var ki onları daha yarı bankalı veya daha banka ilişkisi kısıtlı olarak nitelendiriyoruz. Burada hala bize gidecek yolumuz olduğunu gösteriyor finansal kapsayıcılık anlamında. Dijital kanallara döndüğümüzde ise yaklaşık 128 milyon kişi kullanıcı diyeyim ya da Türkiye'de dijital kanalları kullanıyor bankacılık anlamında. Bunlar tabii tekil rakamlar değil tahmin edersiniz.
1: Ve şimdi bunların, onu soracaktım. Tekil mi?
0: Yok. Genelde birkaç bankayı tabii kullandıkları evet. için tekil değil. Bunların 120 milyonu da mobil kanalları kullanıyorlar. Dolayısıyla mobil artık gerçekten mobil bankacılık günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda Türkiye'de. İşlemlerin yaklaşık %95'i veya tamamına yakın neredeyse mobil kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Yaklaşık 10 kullanıcıdan 9'u dijital kanalları kullanıyor bankacılıkta. Akbank'tan örnek vermem gerekirse bizim ürün satışlarımızın veya başvurularımızın birçoğu artık mobil kanallardan geliyor. %95 ihtiyaç kredilerinde, kredi kartlarının %70'i, vadeli mevduat satışlarının yaklaşık %80'i, sigorta ürünleri keza çok yüksek seviyelerde. Dolayısıyla bu bir günlük hayatımıza girmiş durumda. Ve son 5 seneye baktığımızda da mobil kanalları kullanan müşterilerin sayısının aslında iki katına çıktığını biz görüyoruz. Ve işlem tarafını artık hazmetmiş durumdayız diyebilirim.
1: İşlem hacimleri de büyüdü.
0: Tabii
1: eskiden çok büyüdü. Eskiden belli kısıtlar vardı. Şimdi şirketler işlem hacimlerini de büyüttü.
0: Tabii burada aslında bahsettiğim bir de bireysel rakamlar. Bunun aslında tüzel yansımalarını da görüyoruz biz. Orada da dijitali hem mobil hem internet bankacılığı kanalları çok yoğun bir şekilde artık kullanıyor. Çünkü hızlı ve kolay. Hepimizin aslında ihtiyacı olan şey bu. Buradan sonra nereye gidiyor diye baktığımızda ise bir başta bahsettiğim gibi aslında bu finansal kapsayıcılığı da geliştirmek ve üzerine çalışmalarımız bankacılık sektörü olarak devam ediyor. Keza bizim de Akbank olarak. Ama müşterilerin de beklentileri de biraz değişiyor artık mobil kanallardan, bu deneyimin içinde olanlardan. Biraz daha araştırmalara baktığımızda artık bir finansal rehberlik beklentisi var durumda müşterilerden. Son araştırmalarda bu yaklaşık %26 seviyesinde çıktı araştırmalarda. Ama daha genç nesle indiğimiz, genç nesil demeyeyim de 40 yaşının altına indiğimizde
1: herkes genç oyuncu bitiyor.
0: Evet. Bu rakamlar %40'lar seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla biraz daha o yön gösterme, rehberlik aşamasına da bankadan bekler duruma geldiler. Biz de Akbank olarak aslında bu tarafı biraz yoğunlaşmış durumdayız mobil bankacılık tarafında. Biraz daha o finansal yol arkadaşlığı, danışmanlık kısmına yatırım yapıyoruz diyebilirim. Tabii teknolojiler de dediğiniz gibi bize çok fırsat tanıyor. Çünkü dijitalleşme, Türkiye aslında çok kolay adapte olabilen bir ülke.
1: Kullanımda çok iyiyiz yani.
0: Evet, çok yeni iyiyiz. Yeni teknolojide değer gördüğümüz zaman gerçekten hızlıca adapte oluyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada da yapay zeka bazı çözümler bize artık bu rehberlik alanında da farklı çözümler sunma imkanı sağlıyor. O yüzden biz biraz daha bu finansal yol arkadaşlığı ve danışmanlık tarafına yatırım yapmaya başladık. Bu yolda devam ediyoruz.
1: Süper. Yani daha derinleşiriz. Yani çünkü Akbank'ın inovasyon tarafı da çok güçlü. Hatta dijitali en dijital bankacılığı ya da dijital inovasyonu, hatta blockchain gibi hani evet. Yıkıcı teknolojileri de çok önceden inove eden bir kurum. Bunlara da ekstra geliriz, konuşuruz. Taner Bey, şimdi Artwise ile ilgili size dönmek istiyorum. Şimdi veri şirketleri yeni veri şirketleri artık o kadar kıymetli oldu ki evet. Hani yeni petrol diyoruz veriye evet. Hepimiz için ve bu veriyi eskiden toplardık, CRM derdik. Hani onu da işte kendi bildiğimiz usulü, hatta Turkcell bu konuda profilleme ürünüyle bu işi en iyi yapanlardan da o zaman. Evet. Hatta bunu da satardık müşterilerimize ajans olarak. Profilleme satardık. Ama şimdi artık sadece o tarz işlemek yetmiyor veriyi. Çok daha devasa veri yığınlarını çok iyi anlamlandırarak ortaya karlılık yaratabilecek, verimlilik yaratabilecek tekliflerle gelmek gerekiyor şirketlere. Siz bu veri okuryazarlığında nasıl bir rol üstleniyor Artwise? Hangilerin bu dönüşümde daha hızlı koşmaya ihtiyacı var şirketlerin? Yani neyi eksik yapıyorlar aslında? Sizin iyi yaptığınız ve şirketlerin bir kısmının eksik yaptığı şey ne?
2: Sağ olun Zehra Hanım. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz Artwise olarak 2015 yılında bir resim gördük. Yapay zeka ile verinin daha hızlı, daha güvenilir ve oradaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde konumlandırması gerektiğini gördük. Özellikle de müşteri deneyimi ve müşteri yönetiminde büyük bir veri var. O büyük veride müşteri deneyimini yönetmeniz için bu veriye hakim olmanız gerekiyor. Evet. Arada da öyle büyük bir boşluk vardı ki Zehra Hanım, o boşlukta verinin ancak %3'üne bakarak karar alabiliyordu kurumlar. Halbuki yapay zeka, hepimiz çok iyi biliyoruz, artık tamamına bakarak çok iyi aksiyonlar alabilir. Biz bu resmi gördüğümüzde buradaki verinin en ince noktasına kadar bir müşteri ses verdiğinde o sesteki problemi anlayacağı, problemin kök nedenlerini bulacağı, duygularını ayrıştırabileceği ve o duygulara göre empati kurup cevap verebileceği sistemlerin kurulabileceğini görerek yola çıktık. Ve verinin açıkçası çok kıymetli olduğunu ben geçmiş tecrübemden çok gördüm. Birçok TÜBİTAK projesinde yer aldığım için bu işin araştırma ve geliştirme faaliyetini birlikte Artwise'ı kurduğumuz Fatih'le beraber biz temelinde biliyorduk. Ancak 2015 yıllarında insanlar yapay zeka konuşmuyordu Zehra Hanım. Böyle o zamanki dünyada daha henüz yapay zekanın ne kadar faydalı olacağı hissedilmemişti. Ta ki ne zaman ChatGPT'ler, OpenAI, Gemini gibi teknolojilerde gerçekten biz konuştuğumuzda yardım ediyor diye gördü insanlar bundan yaklaşık 3 yıl önce. Yapay zekanın muazzam bir hızı arttı. Biz de o hızlar zamanında iyi yatırım almaya başladık. Çünkü bir şirketi hızlı büyütmenin en önemli yolu yatırım almaktan geçiyor. Sadece müşteriden kazanç elde ettiğiniz zaman globale büyümeniz ya da çalıştığınız alanı büyütmeniz mümkün olmuyor. İşte bu veriyi öyle bir noktaya getirdik ki biz artık son 3 yılda kurumlar, Artwise'a çalışan kurumlar ki başında en önemli sektör bankacılık. Bankalar bu büyük müşterinin sesinde verinin tamamına bakarak deneyimde ne sıkıntı var, nereye aksiyon alması gerekiyor, hangi stratejik kararları vermesi gerekiyor o büyük SWOT analizlerinde, nereye yatırım yapsam ne kadar gelir elde edebilirim, bunun return of investment dediğimiz geri dönüşümü bana ne kadar zamanda olur, bunları çok rahat artık hesaplayabiliyoruz. İnanın bunlar için onlarca, yüzlerce insanın çalışması gerekip sadece manuel operasyon yapması gerekiyordu. Birkaç örnek vermek isterim detaylandırdığımızda, ama şu aşamada şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Geçmişte datanın %3'üne bakılarak verilen kararların datanın %100'üne bakılarak o veride verilebiliyor olması buradaki demin sorunuzdaki çok büyük eksikliği tamamlıyor. Bir banka için sadece yıllık 160 milyon TL hesapladık bir kullanım alanı için Zehra Hanım. Öyle büyük rakamlar ki bu devrim niteliğinde. Evet herkes farkında ama teknolojiyi nasıl kullanabileceğini tam olarak kurumlar öngörememiş durumda. İşte biz buradaki boşluğu müşteri deneyimi için dolduran bir kurum olarak yapay zekayla sürdürülebilir bir müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Sürekli kurumların müşteri deneyimini iyileştirip lider bir kurum olmalarını sağlıyoruz.
1: Hastalanmadan sağlık diyorsunuz. Yani kişiselleştirmenin ötesine geçen bir şey bu.
2: Kesinlikle öyle.
1: Kişiselleştirmeden kesinlikle daha güçlü. Daha şikayeti yapmadan o şikayetin olmamasını sağlayacak ve hissedecek bir sistem var diye düşünüyorum.
2: Çünkü proaktif olmak lazım Zehra Hanım. Orada büyük bir sessiz kitle var. Çok kısa ondan bahsedeyim. Müşteri müşterinin memnuniyetini ölçmek için kurumlar ne yapıyor? Hepimiz biliriz. Anket gönderiyorlar.
0: Evet.
2: O ankete cevap bekliyorlar.

0: Örnek veriyorum, kredi kartları ile ilgili bir problem varsa, nerede sorun oluştu, oraları bulabilmesi, kök nedenleri tespiti mümkün oluyor Zehra Hanım. Ona göre buradaki kişiselleştirmenin ötesinde bir çalışma diyebilirim.
1: Şimdi Şebnem Hanım çok önemli bir şey bahsetti Taner Bey bence. Bu teknolojik dönüşümle beraber aslında çok büyük bir dönüşüm de cebimize girmiş oldu. Ve özellikle bankacılıkta biz bunu çok görüyoruz ve hissediyoruz. Aynı zamanda yakın zamanda Akbank'ın mobil kanalında da çok ciddi geliştirmeler ve yenilikler yapıldı. Bunu da biliyoruz. Akbank mobili geleceğe hazırlayan bu yatırımların ardında da hangi müşteri ihtiyaçları ya da stratejik hedefler yatıyor? Ve mobil bankacılık yakın gelecekte nasıl bir çehreye kavuşacak? Yani bir oradaki dünyayı bir anlamak istiyoruz aslında. Nereye gidiyoruz?
2: Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi aslında müşterilerin Taner Bey çok önemli bir şeye de bir oraya değineyim ilk önce de. Çok önemli bir noktaya aslında parmak evet. bastı. Yapay zeka dediğimiz teknolojiler aslında çok önceden de vardı. İşte ileri analitik makine öğrenmesi, prediktif modeller vesaire. Bunlar 2015'ten beri aslında hayatımıza giren bir şeydi. Fakat üretken yapay zeka ile beraber aslında farklı bir deneyim yaşadık. Yani burada bu teknolojileri ilk önce bilir kişiler deneyimlerdi. Evet, öyle diyeyim. Yani evet, teknoloji uzmanı.
3: Çok niş
2: bunun
3: kalıyordu
2: üzerinde,
3: değil mi? Böyle daha
2: evet,
3: başka
2: çalışırdı. Fakat üretken yapay zekada bu çıktığı anda bir anda son kullanıcı da bunu kullanmaya başladı. Bu da beklentileri çok etkiledi açıkçası. Hani bir anda burada edindiği deneyimi, hızlı çözüm bulma, karar alabilme, yönlendirme farklı kurumlardan da beklemeye başladı. Bizler de aslında bunun doğrultusunda kendi kanallarımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. Temelde gitmek istediğimiz nosyon ilk dijitalleşme yolculuğun ilk başı dijitalleşmeyle biz işlemleri dijitalleştirdik. Bütün her şeyi mobile aktardık. İkinci yarısında ise şubede aslında müşterilerin faydalandığı bir danışmanlık, bir yönlendirme fonksiyonu da vardı. Şimdi ikinci aşamada bu teknolojileri kullanarak aslında bir finansal danışman, yol arkadaşı ve rehber olmak istiyoruz. Ve bütün yatırımlarımızı buna yönelik yapıyoruz. Ve gelişen teknolojiler de bize bu fırsatı sunuyor artık. Akbank Mobil nasıl değiştiriyoruz? İlk etapta biz biraz daha yalınlaşmaya gittik. Hızlı ve kolay olmasını, daha kolay bazı çözümlere ulaşabilmesini sağladık. Genel bir bakış sayfamız var, onu değiştirdik. Orada kısa bir özet sunuyoruz müşterilerimize ve kendi ihtiyaçlarına göre yapmak istediği işlemi hızlıca yönlendirmesini sağlayacak menü yapıları kurguladık. İster kartlar, ister krediler. Buraları kolayca.
1: Yapay zeka var mı tabağında?
2: Bunların arkasında evet, iki türlü bir yapay zeka çalışıyor. Hatta birkaç türlü diyeyim. Birincisi, biz zaten müşteriler geldiğinde onların ihtiyaçlarını önden tahmin edecek modeller üzerinde modellerimiz zaten var. Dolayısıyla az çok onu bilebiliyoruz. Örneğin Taner Bey de bahsetti. Çağrı merkezinde mesela biz bir müşteri aramadan önce onun neden aradığını az çok tahmin edebilmeye başladık. Ve bunun mesela iletişimini yaptığımızda etkisi deneyimsel anlamda çok pozitif oluyor bankaya karşı. Mobilde de aynı şeyi yapıyoruz. Bir arama alanında biz arkada yapay zekayı kullanıyoruz. Daha etkin ve hızlı bir şekilde istediği çözüme ulaşsın diye. İkincisi ve çok önem verdiğimiz konu da aslında Akbank Asistanımız. Bu da yapay zeka bazlı bizim eski chatbotumuzun daha gelişmiş hali diyebilirim. Burada hem ürünlere erişimde hem belirli fonksiyonları hiçbir kişiyle konuşmadan uçtan uca tamamlayabilme anlamında müşteriler destek alabiliyorlar. Akbank mobilin içinde şimdi farklılaştırdığımız bir nokta da aslında iletişim alanlarımız. Çünkü biz sadece kanalı hiperkişiselleştirme için veya ihtiyacı önden tahminleyip doğru zamanda doğru ürünü sunabilmek için kullanmıyoruz. Biraz müşterilerde farkındalık yaratmak, yönlendirme verebilmek için de kullanıyoruz. Bunun için akıllı uyarı sistemlerimiz var. İşte belirli harcamalar mı arttı, bir ödeme mi yaklaşıyor veya birikimlerimiz için dikkat etmemiz gereken şeyler mi var? Bunların iletişimlerini de yaptığımız farklı alanlarımız mevcut. Bunu hem bireysel tarafta yapıyoruz, bireysel müşterilerimiz için, hem de tüzel tarafta da firmalar için de aynı çözümleri akıllı uyarılar sistemleriyle sunar hale geldik.
1: Güvenliği nasıl, siber güvenlik tarafında nasıl gelişmeler?

0: yapıyorsunuz banka tarafında?
1: Siber güvenlik tarafında birkaç aşamada aslında biz yatırım yapıyoruz. Bir zaten teknolojik tarafta çok büyük yatırımlarımız var. Yani geldiğimiz noktada teknolojinin gelişimiyle beraber hep iyi aslında kullanımlarını konuşuyoruz ama maalesef kötü etkileri de olabiliyor. Dolayısıyla bu alana çok yatırım yapıyoruz. Ve bunu insan gücüyle tabii destekliyoruz. Çünkü sadece teknolojiye bırakınca bazı şeyler daha kontrollü gitmesi gerekiyor.
2: Doğru.
1: Gücüyle de destekliyoruz. İkincisi de biz biraz müşterilerimizi de bu konuda eğitmeye başladık. Aynı zamanda Akbank Mobil'de yaptığımız yeniliklerden bir tanesi de güvenlik merkezi dediğimiz bir menü yapısı koyduk. Yani sizin kendi işlemleriniz ve bankacılık deneyiminizle ilgili yapmak istediğiniz bütün güvenlikle ilgili işlemleri tek bir yerde toparladık. Dolayısıyla siz bu kısıtları hem kendiniz takip edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Örneğin diyebilirsiniz ki saat 12'den sonra ben kesinlikle işlem yapılmasını istemiyorum bu uygulamada gibi gibi farklı farklı 40'tan fazla fonksiyon aslında buraya ekledik. Ve buralarda da iletişim alanlarımızda yine güvenlikle ilgili bilgilendirmeler, uyarılar ve dediğim gibi farkındalık yaratma üzerine aksiyonlar alıyoruz. Bunun da çok pozitif geri bildirimlerini almaya başladık.
2: Ben mesela şey düşünüyorum, şifremi girdikten sonra mobil bankacılıkta bir yapay zeka asistanı çıksın bana sesli bir şekilde. Desin ki hoş geldin Zehra, bugün sana yeni güvenlikle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Çok kısa böyle 2 dakikalık işte şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, şifreni kontrol ettin mi, işte SMS'imize döndün mü, seni aradık açmadın. Yani biraz daha insanlar, çünkü bizler bilgiliyiz ama Türkiye'ye genel baktığın zaman, yaş gruplarına baktığın zaman hala link tıklayan insanlar,
1: evet,
2: var. Yani linkten dolandırılan,
1: evet,
2: veya bütün telefon datasını açan insanlar var. O yüzden biraz daha kişisel bir asistanı sesli bir şekilde duymak isterdim. Ya da yapamadığım bir şey olduğunda, bir işlem, bir şey, biz hallediyoruz gibi yanında birisi olsun isterdim. Geliyor galiba o
1: zamanla
2: aşamalar.
1: Zamanla oraya da geleceğiz. Evet, daha henüz dediğim gibi biraz daha yazılı metotlardayız. Tekstvari.
3: Bununla ilgili bir örnek size sonrasında vermek isterim.
2: Tamam, çok
3: İyi bir
2: sevinirim.
3: Kullanım alanı var. Başlattık. Çok kısa bilgi sonrasında,
2: tamam,
3: size ekleme yapabilirim.
1: Ama dediğiniz gibi sesli bilgilendirme yapma veya işlemlerin sesli yönlendirilmesi gibi yönlere doğru şu an çalışıyoruz. Oralara doğru ilerliyoruz. Bu dediğiniz gibi çok önemli bir konu. Yani kişinin de kendisinin farkında olması, kendisini eğitmesi çok önemli. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor.
2: Çok.
1: Hepimizin hep beraber takip edip sorumluluk alması gerekiyor.
2: Kesinlikle şu antropikin mitosu bile,
1: evet,
2: hepimizi bir ürpertti,
1: evet,
2: yani şöyle bir tüylerimiz. Hani ben gerçekten bu kadar içindeyim teknolojinin ama bir çekindim yani, çünkü güvenlik tarafı özellikle hassas güvenlik açıklarını bulabilen böyle bir yapay zekanın manipülasyon konusunda ne kadar yetenekli olacağı, yapay zekaların birbiriyle konuşmaya başladıkları bu dönemde birbirlerini nasıl eğitecekleri gerçekten hepimiz verimizi yapay zekaya yüklediğimiz için şu anda elinde hazine verisi olan yapay zekanın bunu nasıl kullanacağı bizlere doğru. Bunların hepsi tabii kafayı kurcalıyor.
1: Ama şöyle ilginç bir veri de var. Mesela Türkiye'de TÜİK verilerine göre şu anda %20'si kullanıyor yapay zekayı. Ama bankacılık tarafında beklentilerine sorduğumuzda ise %76'sı diyor ki evet, bankacılıkta bu yapay zeka kullanılmalı ve bu onun bir ayrılmaz parçası. Ama sadece %10'u tamamen güvendiğini söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bizim bankacılık sektörü olarak aslında yapmamız gereken en önemli şey bu sorumlu yapay zeka, güvenilir, ölçülebilir bir yapının kurgulanması olacak.
2: Şey diyoruz biz, Ercüment Büyükşener'i hepimiz duymuşuzdur. Çok sevgili dostum benim. Çok güzel bir sunum yaptı geçtiğimiz günlerde. İnsanı önceliklendirmeliyiz diyor. Bir teknolojiyi inove etmek ya da ürün almaktan öte önce insana yatırım yapmalıyız. İnsanımızı bu konuda tam hale getirdikten sonra teknolojiyi onun yönetmesi ve uygulayabilmesini sağlamalıyız diyor. Aslında hakikaten iş insandan başlıyor.
1: Evet.
2: Kendimize yatırım yapmamız lazım. Evet,
3: evet,
2: Taner Beyciğim buyurun eklemelerinizle.
3: Evet, sağ olun.
2: Sorusuz girelim bu sefer.
3: Şimdi data dediniz Zehra Hanım. Data güvenliği çok ama çok önemli. Avrupa Birliği de en son Finlandiya'da katıldım. Sadece bu konuya özgü muazzam anlatımlar yaptılar Slash etkinliğinde. Çünkü datayı iyi bir şekilde de korumak lazım. Evet, data kıymetli, yapay zekayı öğretiyor. Burada belli kurumlar için sertifikalar öne çıkıyor Zehra Hanım. Mesela ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikası var. Bir kere bu sertifika yıllık, düzenli bir şekilde tüm kurumlar tarafından sağlanmalı artık. Bu zorunlu olmalı. Neden? Çünkü yapay zeka dediğiniz konu bilginin üzerine şekillenmiş bir konu olduğu için birincisi bu sertifikalar çok önemli. Yanında artık yapay zeka sertifikaları da gerekiyor. Kullanmış olduğumuz yapay zeka gerçekten etik davranıyor mu? Doğru süreçleri doğru şekilde yaşatıyor mu diye. O yüzden kurumlar bu sertifika programlarını doğru işleyip içerideki ekiplere doğru yayarlarsa muazzam bilgi güvenliği sağlarlar. Bizim kendi data center'ımız var Türkiye'de. Tahir 3 sertifikalı muazzam bir data center. Buradaki GPU'larımız, çünkü yapay zeka için ne önemli? İşlemci gücü. Ve o da şu anda GPU'lar üzerinden ilerliyor. Buradaki var olan GPU'ların buradaki var olan veriyle bir araya gelmesini sağlarken öyle süreçler koyduk ki müşterimiz bize, bu Türkiye'nin en büyük bankası da olabilir, sigorta şirketi de olabilir, bir veri göndereceği zaman kesinlikle maille almayı yasakladık. Neden? Veri data center'a hiçbir insanın görmeyeceği şekilde FTP dediğimiz aracılarla ilerletilebiliyor. Hiçbir çalışan o veriyi herhangi bir mailinde, Excel dosyasında taşıyamıyor Zehra Hanım. Bu süreçler böyle olmaz ise emin olun, hepimiz biliyoruz, insan hata yapabilir, o veriden çok büyük sıkıntılar doğabilir. İşte bu süreçleri doğru kurguladığımız zaman veride güvenliği sağlıyoruz. Şimdi ikinci önemli bir konuya değindiniz. İnsana yardımcı olması gerekiyor yapay zekanın. Yani hep böyle ben şunu görüyorum. İnsanlar distopya tarafında biraz. Halbuki bu işin ütopya tarafı çok ama çok kıymetli. Örnekler vermek istiyorum size. Çağrı merkezinden bahsettik demin. Çağrı merkezinde çok değerli hizmet veren agentlarımız var. Hizmet veriyorlar ve genelde de çağrı merkezini arayan insanlar stresli insanlar Zehra Hanım.
1: Bir derdi var. Derdini var. Çözmeye çalışıyor.
3: Derdiyle ilgili arıyor.
1: Evet.
3: Ve muazzam da genelde stresli oluyor. O stres o insanlara da yansıyor, agentlara da. Onlar da insan sonuçta. Şimdi biz öyle süreçler ortaya çıkarttık ki bir asistan gerçekleştirdik. Müşteri deneyimi asistanı. Bu asistan muazzam büyük dil modelleriyle çalışıyor. Anlık çalışıyor. O anda agent'ın yanında, istersek agent'ın yanında, istersek müşteri deneyimini yöneten direktörün yanında. Şu anda bu işlemde empatiyi iyi götüremiyorsun. Şunu söylesene. Bunu söylersen müşterini daha iyi yöneteceksin. Bu teknoloji geldi Zehra Hanım. Bu öyle bir yardımcı oluyor ki o agentlara biz şu anda öyle rehberlik, öyle asistanlık yapıyoruz ki o eğitimi o sırada alabilmesini ya da çağrıyı kapadıktan sonra kaç tane agentimiz müzakereyi iyi götüremedi, duyguyu iyi yönetemedi, empati kuramadı. Bunu listeleyip diyoruz ki insan kaynakları departmanlarıyla beraber bu agentlarımıza şu yardımı yapsak, şu eğitimi versek daha rahat yönetecek müşteriyi. İşte yapay zekanın muazzam bir kullanım alanı. Herkes genelde insanları kaldıracak, insanları yok edecek, sıfırdan bir dünya geliyor. Bu dünyalara yaklaşıyor olabiliriz. Ama en fırsat olan şu aşama için, şu zaman için insanın yanında olan, ona destek veren yerde olmasını görüyorum. Burası kıymetli.
1: Şimdi bu çok önemli, çok kıymetli. Çünkü biz yıllarca pazarlamada çalıştık. Yani kurumların daha iyi pazarlama yapabilmesi için teknoloji, işte mobil, dijital teknolojilerle çalıştık. Öneriler verdik. Ben augmented reality, artırılmış gerçekliği getirdim Türkiye'ye. Hatta kartlarla ilgili de birçok proje götürdüm
3: çok
1: bankalara.
3: Güzel.
1: Hiç işte kartları tarayıp dijital deneyim yaratıp vesaire. Tabii erken süreçte getirdiğim için süre erkendi, hemen adapte olunamadı.
3: Zaman da önemli bir şey tabii.
1: Zaman çok önemli
3: için.
1: Bir şey. Ben
3: hazır
1: biraz erken uçan kuşum.
3: Evet.
1: Çok meraklıyım geleceğe.
3: Ben de onu demek istemiştim Zehra Hanım. 2015 yılında biz duyguları bakarak burada aksiyon aldırtıyoruz dediğimizde karşılık bulamadık. 3-4 yıl o kadar zor bir yıldı ki. Çünkü insanlar inanmıyor yapay zekaya. Ama şimdi çok tam tersi dünya.
1: Şimdi
3: zaman
1: sert
3: o yüzden
1: bir sistem
3: önemli.
1: Dönüşümü oldu. Artık
3: evet.
1: Sert yani sistem,
3: evet.
1: Farklı bir sistemdeyiz. Aslında
2: yeni bir dönemdeyiz. Yani yepyeni bir olayın içerisindeyiz.
3: O yüzden zamanın ruhuna da ayak uydurmak bu anlamda kıymetli.
2: Aynen.
3: Gerçekten.
2: Peki bu Şebnem Hanım, robotik taraf, yani yapay zeka, robotik süreçler, bu dijitalleşme, bütün bunlar konuşuyoruz, bu hızlı geçişi. Ama bankacılığın temel taşları var, asla değişmez diyeceğimiz. Bunlar neler olacak? Yani bankacılıkta sabitlerimiz neler olacak? Ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin de işin merkezinde insan ve güven ilişkisi var ya. O nerede duracak? Yani bundan sonrasındaki bankacılık için çok önemli bir konu.
1: Yani bankacılıkta hangi teknolojisi gelirse gelsin, güven ve müşteri odaklılık, çözüm odaklılık çok önemli olacak. Yani o hep sabit kalacak. Biz zaten teknolojiye biraz şöyle bakıyoruz. Biz bunu müşteriye değer yaratmak için veya o aradaki ilişkiyi güçlendirmek için nasıl kullanabiliriz ve bütün çalışmalarımızı buna yönelik şekillendiriyoruz. Taner Bey'in verdiği örnekler çok değerli. Çünkü ilerlediğimiz dönemde teknolojiyi sadece mekanik, müşteriyle olan ilişkimizi biraz mekanik bir hale getirmek için değil, sahadaki müşteriye dokunan arkadaşlarımız, gerek çağrı merkezi olsun gerek şubelerimizde, onları desteklemek, onları daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve o güven ilişkisini hep korumak için kullanacağız. Biz de bahsettiğiniz asistanları şu an kullanıyoruz çağrı merkezimizde çok ve güzel. Sahada. Farklı farklı platformlarımız var. Mesela şubede bu hiperkişiselleştirmeyi sağlayabilmek için finansal zeka dediğimiz bir platformumuz var. Bütün bu modellerin geliştirdiği çıktıları aslında sahadaki günlük hayata entegre etmemizi sağlıyor ve değişik simülasyon katmanlarıyla da doğru zamanda neyi söylemeli, hangi ürünü önermeli. Çünkü müşterinin ihtiyaçlarını biz önden tahmin edebiliyoruz artık. Yaklaşık 450 tane ileri analitik modelimiz var şu an bankada kullandığımız ve dil, işte görüntü işleme, ses işleme gibi bilişsel modellerimiz de yüzü aşmış durumda.
2: Müthiş.
1: Ama bütün bunların dediğim gibi sonuca gittiği yer, bunu müşteriye nasıl aktardığımız ve o güven duygusunu yaratabildik mi, yaratamadık mı? Güvenin tabii bir farklı perspektifi de teknolojiye güven. Yani yapay zekadan bahsettik, şu an güvenilir çok bulunmuyor. Ama bizim görevimiz de bunu biraz daha ölçülebilir bir şekilde güvenli olduğunu müşterilerimize anlatabilmemiz. Bu yüzden biz Akbank olarak bir yapay zeka manifestosu yayınladık geçen sene. Ve burada biz yapay zekayı nasıl kullanıyoruz, ne gibi etik değerlerle bunu yönetiyoruz, veri yönetimini nasıl yapıyoruz, bütün bunların detaylarını aslında listeledik. Ve bu yönde de ve buna bağlı kalarak çalışmaya çalışıyoruz. İlerideki ama gideceğimiz yönde sadece bir yapay zeka veya teknoloji veya yapay zeka ajanları değil, bunların insanla bir araya geldiği, o güven duygusunun her zaman sabit kaldığı bir yönde ilerleyecektir diye düşünüyorum.
2: Peki şunu merak ediyorum. Şimdi bankacılıkta önümüzdeki dönemde bir evrim de var. Çünkü bir yandan da işte blockchain geliyor. Blockchain ile beraber servisler değişebilir. Bankacılığın tanımı, tarifi değişebilir. İnsanların kendi varlıklarına ve asetlerine direkt sahip oldukları ve onu yönettikleri bir sürece doğru gidebilir. Burada Akbank biliyorum ki bu konuda da çok çalışıyor. Belli ki yani teknoloji departmanları daha da bu konuyu derin anlatabilir ama yüzeysel olarak nasıl görüyorsunuz bu taraftaki gelişmeleri? Çok teknik gerekmiyor ama nasıl bir değişim olabilir? Hayal kuralım beraber. Yani olacak demeyelim ama nereye doğru gider bu iş?
1: Yani sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bir etkileşim alanında değişiklik olacak. Yani bugünkü hayatımızda ne gibi farklı kanallar var? Onların biraz daha konsolide olduğu, farklı şekilde etkileşim haline geçtiğimiz.
2: Evet.
1: Mesela ses dediniz. Fiziksel olarak belki olmayan ama ses bir uygulama üzerinden sesle etkileşimde hizmet aldığımız, yönlendirme aldığımız taraflara doğru gidecek. Bu biraz daha ön yüzü, biz aslında hep konuşuyoruz ve genelde hani yapay zeka veya yeni teknolojiler, blockchain falan dediğimizde de hep bu ön yüzdeki değişimlerden bahsediyoruz ama sizin bahsettiğiniz konular aslında biraz daha arka yüzde olan şeyler. O da bizim kendi iç süreçlerimizi ve iç işleyişlerimizi etkileyecek tarafları. Orada ben banka, özellikle Türkiye'deki bankacılık sektörüne çok dinamik bir durumumuz. Çünkü çok hızlı adapte olabilen bir sektörüz. Ve burada önemli olan aslında müşteri ihtiyacını ve beklentisini karşılayacak şekilde o yeni teknolojileri hem kendimiz iyi kullanabilmek, kendi iç süreçlerimizde, burada daha çok müşteriyi konuştuk ama biz bütün bu teknolojileri aslında kendi iç süreçlerimizin hızlandırılması, kolaylaştırılması için de kullanıyoruz. Ve bu blockchain tarafındaki çözümler hem saklama, hem kontrat yönetimi, hem para transferleri gibi bir takım alanda hem bizlerin hem müşterilerin hayatlarını çok hızlı bir şekilde kolaylaştırıp etkileyecek. Bunun tabii regülasyonun da gelişmesiyle beraber, çünkü bize aslında ışık tutacak biraz da regülatif taraf olacak burada. Farklı varlıklar, yatırım araçları gibi kapıları da açabilecek. Bunu hep beraber aslında hem şekillendireceğiz hem de geliştireceğiz diye düşünüyorum. Ama Türkiye'deki bankacılık sektörüne, finans sektörüne benim inancım tam. Biz hem daha hızlı hem de daha adaptifiz bu yönlerde.
2: Şeye ne diyorsunuz? Fintech tarafına ne diyorsunuz? Çünkü sizlerin artık yeni iş ortağınız fintechler. Ve gerçekten yeni inovasyonlarla iş ortaklığı yaparak ilerliyorsunuz. Bu tarafta Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ortak çalışabileceğiniz şirketlere baktığınızda.
1: Şimdi fintech tarafı tabii çok önemli Türkiye için. Şimdi iki tarafta da bulunduğum için ikisinin de artıları var. Dijital bir dünyada doğmuş bir şirketin düşünce yapısı ve öne sürdüğü çözümler çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla bankalarla fintechlerin işbirliği yapması aslında müşterilere en istekte daha doğru ve değerli çözümler sunulmasını yaratıyor. Bence bu en kıymetli tarafı. O yüzden ikimizin beraber müşteriyi odağa alarak ilerleyebilmesi çok önemli olacak. Bunu zaten biz Akbank olarak çok yakın çalışıyoruz. Sadece finansal teknoloji alanında çalışan firmalarla değil ama tüm teknoloji şirketleriyle. Ve bunu birkaç koldan yapıyoruz. Biz zaten teknoloji ekibimiz var. Onların yürüttüğü işbirlikleri var. İkincisi de Akbank Lab dediğimiz, aslında yaklaşık 10 sene önce kurduğumuz bir girişim var ve bunun tek ama misyonlarından bir tanesi diyeyim, tek değil ama ekosistemdeki oyuncuları belirleyebilmek. Biz nasıl değer yaratabiliriz? Ne gibi yeni teknolojik çözümler var? Biz bunu bankada nasıl kullanabiliriz? Ve beraber çözüm geliştirebiliriz? Buna bakıyoruz. Çünkü tek bir kurumun yalnız başına her şeyi adresleyebilmesi mümkün değil.
2: Mümkün değil.
1: O yüzden rekabet de iyi bir şey. Sizi her zaman ileriye götürüyor. Zinde tutuyor. Ona da inanıyorum. Her firmanın kendi güçlü yönlerini bizim kaldıraç olarak kullanmamız gerekiyor.
2: Kesinlikle çok katılıyorum ve çok doğru bağladınız. Taner Bey, bu biraz önce konuştuğumuz gizli şikayetlerden bahsettik ya.
3: Evet.
2: Burada da hani müşterinin sesi, voice of customer dediğimiz şey. Bu iş sonuçlarını nasıl değiştiriyor? Yani bir şirket bunu, evet ben buna giriyorum, voice of customer'ımı duymak istiyorum ve buna yatırım yapacağım dediğinde iş sonuçları nasıl değişiyor?
3: Sağ olun, çok güzel bir soru. Burada müşterinin sesi birçok kanaldan geliyor Zehra Hanım. Bu çok kritik. Kanallar dediğimiz çağrı merkezlerindeki gelen çağrı, giden çağrı, anketlerdeki gönderilen içerikler, sosyal medyada çok muazzam bir ses var. Günümüzde demin bahsettiğimiz asistanlar aracıyla chatlerde çok fazla ses var. Bankacılığa özgü mobilde çok fazla ses var. Çünkü diyor ki ben mobilden bunu yapamıyorum. Biz Artivize olarak Voice of Customer'da devrim niteliğinde değişiklik yaptığımız yer, bütün bu kanalları yapay zeka ile birleştirip tek bir deneyim sunmak oldu. Peki bu nasıl bir değişim? Öncesinde kurumlar sadece sesi ankete gönderirim, cevap alırım, ben ona göre yönetirim diyordu. Ama Voice of Customer büyük bir grubu oluşturuyor, demin söylemiş olduğum gibi. Bütün bu sesi birleştirdiğinizde ilk aşama buradaki dijital dönüşümü içeride yapay zeka ile gerçekleştiriyoruz kurumda. Nasıl yapıyoruz? Önce müşteri deneyim liderleri aracılığıyla.
2: Sözünüzü kesmek istemiyorum.
3: Buyurun.
2: Ama rejiyle bağlantımda bir sorun olduğu için süremizi bitirmişiz.
3: Öyle mi? Tamam.
2: Biz çok güzel sohbet ederken süremiz bitmiş ama bunu daha derin konuşmayı çok istiyorum.
3: Tabii.
2: Bu cümlenin bitişini duymak istiyorum. Hemen cümlenizi bitirin. Ben teşekkür edeceğim sizlere.
3: Özünde bu sesin aksiyona dönmesi lazım ve o aksiyonu aksiyonların da şirkete katkısının hesaplanması lazım ki müşterimize en iyi hizmeti sağlayalım. Çıktıların net hesaplandığı, müşteri memnuniyetinin net ölçüldüğü ve kurum içerisine tüm bu sesin yaygınlaştırılarak her departmandan müşterin için hangi aksiyonu aldın diyebildiği süreci yapay zeka ile kurduğumuzda burada istediğimiz verimliliği ortaya çıkarabiliriz.
2: O zaman diyoruz ki iş süreçlerini çok olumlu etkiliyor.
3: Aynen.
2: Çok güzel bir sohbet oldu. Zaman nasıl geçti anlamadık. Benim de ses problemi olunca kapatamadım programı. Size de söyleyemedim. Sevgili Şebnem Dağ Güven ve sevgili Tanel Temel, iyi ki geldiniz. Hoş gelmiş oldunuz.
4: Teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız ve bilgiler için. Evet sevgili izleyiciler, hızlı bir şekilde kapatıyorum programı ama önümüzdeki hafta yine teknolojiyle dolu bir gündemle bir araya geleceğiz. Değerli şeyler konuştuk, kaçıranlar YouTube kanalımızdan bizi izlemeye devam etsinler. Hoşça kalınız efendim.

Kamele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM hesabı yapmak

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security. Yarın 20'de A Parada.

0: Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Haftanın sonuna geldik. 10 dakika sonra Borsa İstanbul'da gün sonu ve hafta sonu olacak. Gelişmelere birazdan bakacağız. Verilere de bakacağız. Ancak önce günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Kurulun kararına göre Tera Portföy'ün kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı İş Bankası, diğer 6 portföy yönetim şirketinin fonlarının portföy saklayıcısı ise Ziraat Bankası olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Genele yayılan bir risk olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi. Şimşek, sorunlu alanı karantinaya aldık dedi. Sermaye piyasalarında şüpheli işlemlere yönelik soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Adalet Bakanı Akın Güldek, vatandaşlarımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanı'mıza çok önemli katkılar sunacak dedi. Detaylarına birazdan bakacağız. Şimdi yurt içi verilerle bültenimize devam ediyoruz. Hemen bakalım BIST endeksine. 13.287 seviyesinde %1,5'un üzerinde değer kaybı olduğunu görüyoruz. BIST endeksinde gün içerisinde en yüksek seviye açılış saatlerinde 13.500'ün üzerine görmüştü ve en düşük seviyede 13.204 seviyesi. Devam edelim. Sektörlere bakalım. Sektörler genel anlamda düşüşte. Bankacılık %1'lik bir düşüş var. Sanayi %2'ye yakın düşüş var. Turizmde %3'ün üzerinde değer kaybı var. Teknoloji %2,66 düşüşte. Gayrimenkul %2, bir sporda %4'e yakın bir düşüş var. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sigortacılıkla devam edelim. Sigortacılık endeksi 70.575'te %1,5'a yakın düşüş var. Kimya yatay pozitif. İnşaat %2,5'un üzerinde düşüş var. Bilişim %2,66 düşüş. Madencilik yatay negatif ve gıdada %3'e yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi gün içerisinde en çok artan ve azalanlara bakalım. Önce artanlara bakalım. Europower Enerji ve Otomasyon, Efor Yatırım, Gübre Fabrika, Şok Marketler, Glermak Ağır Sanayi gün içerisinde en çok artan hisseler. 5 hisse bu şekilde. Azalanlarda Batı Söke, Çimento, Ral Yatırım Holding, Kiler Holding, Margün Enerji, Pasifik Yurası, Lojistik. Bunlar da gün içerisinde en çok azalanlardı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Verilere baktık. Borsada en çok artan ve azalanlara da baktık. Şimdi yurt dışı piyasaları konuşacağız. Canlı yayın konumla birlikte Info Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Ahmet Bey yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Yurt içi piyasalar açısından aslında oldukça yoğun bir haftayı geride bırakacağız. Genel anlamda nasıl değerlendirmek gerekir bu haftayı? Hem yaşanılan piyasalarda yaşanılan gelişmeleri, ardından bazı tedbirler alındı, kararlar geldi SPK'dan, BDDK'dan, Merkez Bankası'ndan. Genel bir tablo çizelim, sonra detayları konuşalım.
1: Evet, dediğiniz gibi yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz açıkçası. Ama burada daha çok neyi konuştuk? Biz ne bir bilançoyu konuştuk, ne bir projeksiyonu konuştuk, ne bir makro gelişmeden kaynaklanan. Burada daha çok konuştuğumuz konu arz talep dengesiyle beraber gerçekleşen fiyat oluşumlarına. O da nedir? İşte satışların biraz daha baskın olduğu, işte fonlardan kaynaklanan hareketler ile beraber oluşan dönemi gördük. Panik satışlarını bununla beraber oluşan fiyatlarla beraber gerçekleştiğini gördük. Biraz daha zorlu bir haftaya geride bıraktık. Teknik anlamda da baktığımızda Haftaya başlarken 13.900 noktalarını konuşuyorduk. 13.900'ün altındaki kapanışlar satışların biraz daha derinleşeceği bir dönemi bize getirir diyorduk ki orada 13.600, 13.200, 13.000 desteklerini izliyorduk ki ani gelen satışlarla beraber 13.000'in altındaki 12.800 desteğine kadar satmamıza sebebiyet verdi. Şu an için 13.000 üzerine toparlanmalar var. Biraz daha denge arayışı içerisine geçtiğimiz bir sürece doğru gelmiş durumdayız. Ama gidişatı özellikle önümüzdeki haftadan itibaren resmi daha net çizebileceğimiz bir görüntüye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Orada çünkü biliyorsunuz ki fonların bir deviri ve tasfiyesi oldu İş Bankası'yla Ziraat Bankası tarafına. Bundan sonraki o tasfiye sürecinde biliyorsunuz ki hatta fonların içerisinde tabii ki hisseler var. Bu hisselerin satışı gerçekleşmesi gerekiyor ki bu tasfiyeleri sağlayabilsinler. Ama Sayın Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamayla da bakıyoruz ki özellikle bundan sonraki yapılacak hareketler piyasayı daha çok tedirgin etmeden tedbirli bir şekilde, düzenli bir şekilde yapılacağı yönündeydi. O yüzden önümüzdeki hafta bundan sonraki ilerleyeceğimiz süreç için biraz daha bize bir tablo, bir resim oluşturacaktır. Ana resmi, ana hatları oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Diğer yandan da makro tarafa baktığımızda işte daha çok enerji görüşmeleri olacak. Bu hafta biraz daha denge arayışı içerisinde veyahut da biraz daha fiyattan güç kaybeden, zirveden güç kaybeden rakamları görmeye başlamıştık petrol tarafında. Önümüzdeki hafta buradan gelecek olan işte İran, Hürmüz ve Rusya tarafıyla ilgili görüşmeler biraz daha makro tarafta rahatlamamıza da sebebiyet verebilir açıkçası. Şu an için bu gelişmelerle beraber endeksi haftayı kapattığımızı söyleyebiliriz.
2: Peki, enerji açısından önemli olacak dediniz. Enerji görüşmelerine değindiniz. Tabii petroldeki yükselişi de düşünecek olursak enerji hisselerinde nasıl bir görünüm var ve nasıl bir seyir takip edebiliriz enerji hisselerinde?
1: Evet, enerji ve hatta özellikle petrokimya tarafına baktığımız zaman marjlar yüksek seviyelerde hali hazırda devam ettiği için orayı olumlu olaraktan takip ediyoruz. Fakat buradaki alternatif yollar konuşuluyor biliyorsunuz ki alternatif yolların devreye girmesi veyahut da arıza ilişkin yeni çözümlerin bulunmasıyla beraber burada bir gevşeme ihtimali gelebilir. Bununla beraber buna bağlı hisselerde de aşağı yönlü düzeltmeler görebiliriz. Fakat bizim ana senaryoda bakacağımız bundan sonraki süreç stoklar veyahut da kar marjı kısımları olacaktır. Bunları ne derecede devam ettiriyorlar, satıştan ne şekilde gerçekleşiyor kısmıyla beraber fiyatlamalara devam edeceğiz. Zaten buna bağlı hisselerde bir hayli fiyatlamayı görmüş durumdayız. Sadece ana hikayede bakacağımız taraf biraz daha değişecek diyebiliriz. Ama şöyle de bir şey var. Yani 100-110 dolarları konuştuğumuz ve uzun zamandan beri burada kaldığımız süreç içerisinde bize kalıcı rakamlar gerekiyor ki bunları sağlayabilelim. Geçtiğimiz dönemlerde 70 doları gördük diyoruz ama 70 dolarda bir gün durabildik neredeyse. O yüzden genel fiyatlamaya baktığımızda, ağırlıklı ortalamaya baktığımızda 90 ile 100 dolar arasını konuşuyoruz. Fiyata veyahut da değişime etki etmeyen sürece dahil

0: olmuş oldu. Biz 70-80 dolarları veyahut da soğuma dönemini konuşacaksak burada kalıcı uzun süreli fiyatlamalar gerekiyor bizim için.
1: Peki, bir dakikadan az bir zaman var kapanışa. Bankacılıkta nasıl bir görünüm var? Onu da sorayım. 16.330'lu seviyelerde. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Beklentilere paralel bir karardı. Ancak yıl sonuna kadar iki tane daha toplantı ve faiz kararı verecek. Bu anlamda bankacılıkta nasıl bir görünüm var? Kısa değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Tabii ki bu hafta özellikle bankacılık tarafında biraz daha volatil bir hareket aldık maalesef ki, ama bunu biraz daha bu fiyatlamalar dışında tutabiliriz. Burada biraz daha inisiyatif alaraktan değerlendirme dışında tutabiliriz, çünkü volatil hareketlerden birisiydi. Şimdi önümüzdeki süreçte de bizim bir alanımız olduğundan dolayı 200 bas puanlık indirim gelebilir ve bununla beraber beklentiyi satın alacağımız bir döneme
1: Evet.
0: geçebiliriz. Neden beklenti? Hemen kapanış sanırım.
1: Evet, kapanıştan sonra devam edelim isterseniz.
2: Beş. Evet. İki, bir. Ve gong.
1: Evet, haftanın son işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü ve haftayı 13.284 puandan tamamladı. %1,67'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz BIST endeksinde. Hemen değerlendirme alalım. Serdar Bey, lütfen kaldığınız yerden devam edin. Buna ek olarak şunu da sormak isterim size. Tabii 14.000'in üzerindeydi uzun bir süredir aslında. Daha doğrusu bir süredir BIST endeksi 14.000'in altına geriledi. 13.000'in üzerindeki seyrini sürdürüyor. Tekrar 14.000'li seviyeleri kısa vadede görebilir miyiz? Hatta yıl sonuna kadar Mayıs ayında gördüğü 15.200'lü seviyeleri tekrar görmemiz mümkün mü BIST endeksinde?
0: Şimdi bu hafta biraz da değerlendirme dışında bırakmamız gerektiğini söylemiştik tam. Evet, çünkü dediğimiz gibi sadece bu haftaki fiyatlamalar arz talep dengesi içerisinde gerçekleşen pazarda gerçekleşen fiyatlamalar. Biz herhangi bir şey konuşmadık. Bundan sonraki süreçte işte biliyorsunuz ki bu süreç MSCI ile beraber başladı. Şu an için devam ediyor. Menkul kıymet istatistiklerine bakıyoruz. Bu dönemde olmamıza rağmen, satış baskısı devam etmemize rağmen yabancı girişinin geldiğini görüyoruz. O yüzden önümüzdeki süreçte de biz mikro ve makro dengelerle beraber içerideki faiz ve enflasyon katalizörüyle beraber değerlendirip fiyatlamaları alacağımız bir dönem içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat burada bir trend oluşturabilmemiz için, yani zirve seviyelerini geçebilmemiz için bizim talep koşullarının değişmesi, hikayenin değişmesi, para girişinin değişmesi özellikle. Mesela eğer ki yabancıyı konuşacak olursak, bu para girişi daha da hızlanırsa, evet, o zaman tekrardan zirve seviyelerinin geçileceği farklı bir hikayede başlatabiliriz. Ama ona kadar biraz daha yatay seviyede fiyatlamaları görebileceğimiz bir hava hakim. Çünkü fonlama maliyeti şu an yükseliyor. Enerjiyi tam bir sonuca bağlayamadık. Kürmüz'ü bağlayamadık. İran tarafı bağlanmadı. Rusya tarafı devam ediyor. Bakın, burada negatif taraflar daha fazla ağır bastığı için şu an daha çok yatay pozisyonlanmada fiyatlamanın devam edeceği yönünde fikrimiz devam ediyor. Ama burada şu şartlar değişir, şekil değişir. Daha çok beklentiyi satın almaya ve 2027'ye geçiş dönemiyle fiyatlama yapabileceğimiz bir tarafa doğru evrilebiliriz. Ama daha çok şu an için bizim yatayda devam edecek bir fiyatlamamız var. Bizim burada özellikle 13.900'ü kaybetmemiz biraz daha sıkıntı verdi. Çünkü 13.900 önemli destek ve direnç noktalarımızdan
1: Evet.
0: birisiydi. Bunun altındaki kapanışlarla beraber 13.000'e kadar gerileyen bir endekste karşı karşıya kalmış olduk.
1: Serdar Bey, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açıldı.

0: oldu. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ifadelerini kullandı. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik dedi.
1: Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var.
2: İstanbul Havalimanı'nın 4. piste açıldı. 9 pist ve 200 milyon yolcu kapasitesi yolda.
1: Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz.
2: İstanbul Havalimanı'nda uçuş trafiğini daha da hızlandıracak yeni dönem başlıyor. Havalimanının ilk doğu batı yönlü olan 4. ana pisti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.
1: 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı. Geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da ikinci, dünyada 8. sıraya yerleşti. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik.
2: Yeni pistin devreye alınmasıyla havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Doğu batı yönünde inşa edilen pist 2800 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacak.
1: Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi.
3: 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayımız 34,5 milyon, 2025'te ise 247 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2026'da Türk sivil havacılığı açısından önemli açılışlara sahne olan bir yıl oldu liderliğinizde Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Yeni pistle özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Böylece yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması, olumsuz hava koşullarında ise operasyonların daha etkin yürütülmesi planlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Birleşmiş Milletler temaslarında pek çok liderle de bir araya gelecek. Detaylara bakalım.
4: Türkiye, NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri olarak Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde Doğu-Batı aksında denge politikasını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, liderlerle sık sık bir araya geliyor, diplomasi trafiğini çok boyutlu olarak yürütüyor.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
4: Başkan Erdoğan 22 Eylül Salı günü ise Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez dünyaya hitap edecek.
1: Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor.
4: Başkan Erdoğan'ın kritik ABD ziyaretinde genel kurulun ilk günündeki hitabının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
5: Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
4: New York'ta masaya oturacak ikilinin gündeminde küresel ve bölgesel pek çok gelişme olacak. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
1: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
6: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
4: New York'taki bu yeni zirvede ise F-35 satışı ve katsa başlıklarının yanı sıra bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor. Erdoğan'ın Amerika'da yine pek çok liderle bir araya gelmesi de bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, Eylül ayında hali hazırda pek çok kritik temas gerçekleştirmişti. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'a giden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı konusu geniş bir şekilde masadaydı. Başkan Erdoğan Rusya ile yeni santral mesajı vermişti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ise enerji, altyapı ve ulaştırmaya dair başlıklar detaylı şekilde görüşülmüştü.
0: Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Kurulun kararına göre Tera Portföy'ün kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı İş Bankası, diğer 6 portföy yönetim şirketinin fonlarının portföy saklayıcısı ise Ziraat Bankası olacak.
7: Sermaye Piyasası Kurulu 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiyesine ilişkin süreci netleştirdi. Kurul tasfiye edilecek fonların yönetiminde yeni bir dönem başlatırken fonların portföy saklama ve nakde dönüştürülme sürecini de belirledi. Tera Portföy'ün fonlarında portföy saklayıcısı İş Bankası olacak. A1 Kapital, Atlas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün fonlarındaysa bu görevi Ziraat Bankası üstlenecek.
8: Bu bir süreç yatırımcı açısından, yatırımcının şu anki mevcut haklarını korumaya yönelik en azından süreci durdurup tasfiye edip sonrasında yatırımcının en azından burada mağduriyetini azaltmaya yönelik bir yapı. Bu süreç tabii belli bir zaman alacak mutlaka.
7: Tasfiye sürecinin en kritik aşamalarından biri ise fonlardaki varlıkların nakde çevrilmesi olacak. Finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak satılacak. Elde edilen nakit yatırımcıların fondaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.
9: Burada bir hak kaybı söz konusu değildir. Burada tamamıyla değer kaybı durumu söz konusudur. Normalde bu tip fonların tasfiye süreçleri ortalama olarak baktığımız 6 aylık bir periyoda yayılıyor.
7: SPK kararıyla tasfiye kapsamına alınan fonlarda TEFAS dışındaki kanallardan da yeni alım ve iade talimatı verilemeyecek. Takası henüz tamamlanmamış, daha önce verilmiş işlemlerse olağan sürecinde tamamlanacak. Tasfiye için öngörülen süre de belli. SPK'ya göre süreç duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak. Kurulun uygun görmesi halinde tasfiye süresi uzatılabilecek.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Genele yayılan bir riski olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi. Şimşek, sorunlu alanı karantinaya aldık dedi.
10: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek yaşananların sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite sorunundan kaynaklandığını belirtti. Genele yayılan bir risk olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi.

0: bir fonu SPK tarafından tasfiye sürecine alındı. Şimşek, tasfiye sürecinin borsayı baskı altına alacak bir çerçevede olmayacağını vurguladı.
1: Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir.
0: Bakan Şimşek, atılan adımların temel amacının yatırımcıların haklarını korumak olduğunu söyledi. Sorunlu alanın karantinaya alındığını belirten Şimşek, emlak katılımın başlattığı sürecin de yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Serbest fonlarda şeffaflığın artırıldığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Şimşek, benzer bir oynaklık riskinin düşük olduğunu söyledi.
1: Emlak katılım bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik.
0: Bakan Şimşek piyasa bozucu eylemlere de dikkat çekti. SPK'nın gerekli adımları attığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı sürecin artık adli makamların konusu olduğunu söyledi. Şimşek, yanlış yapanların ayrım gözetilmeksizin sonuçlarına katlanacağı mesajını verdi. Şimşek, piyasanın genelinde güven sorunu olmadığını da vurguladı. CDS'lerdeki harekete işaret eden Şimşek, risk algısında genelleşmiş bir bozulma yaşanmadığını ifade etti. Şimşek'in gündeminde enflasyon ve enerji fiyatları da vardı. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yanı sıra Babülmendep'teki sorunlara ve rafinerilere yönelik saldırılara dikkat çekti. Jeopolitik gerilimin enerji fiyatları üzerinden enflasyon ve cari açık üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, savaş olmasaydı enflasyonun bugün en az 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Şimşek, yıl sonunda enflasyonun %28 ila 29 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
2: Sermaye piyasalarında şüpheli işlemlere yönelik soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır açıklamasında bulundu.
3: Ekonomik ve kültürel alanlarda
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların ayrıntılarını açıkladı. Açıklamaya göre SPK'nın suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturmada bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiası mercek altına alındı. Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin mal varlıklarını kaçırmasının önüne geçmek için hesaplar ve diğer mal varlığı değerlerine de tedbir konuldu. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan, yatırımcıları yanıltan ve piyasaları manipüle eden kişi ve yapılara göz yumulmayacağını söyledi. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir. Yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ayrı soruşturmada ise sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptıkları belirtilen 16 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarındaki olağan dışı dalgalanmalara ilişkin soruşturmasında 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
2: İstanbul'da kentsel dönüşümde yeni bir adım daha atıldı. 3 ilçede tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için kurallar çekildi. Hak sahipleri yeni yuvalarına kavuştu. Törende TOKİ'ye borcu devam edenler için de indirim müjdesi geldi.

0: Asiye, Ramanlı ve hissedarları. Hayırlı uğurlu olsun.
1: İstanbul'da büyük dönüşümün kuralları çekildi. Hak sahipleri anahtarlarına kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye borcu olanlar için müjdesini de törende duyurdu.
0: 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'nda 1642 bağımsız bölüm tamamlandı.
0: Türkiye genelinde tam 2 milyon 761 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Bu büyük bir rakam. Her iki dönüşümden birini aziz İstanbul'umuzda tamamladık.
1: Hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi için heyecanlı bekleyiş vardı. Törende Bakan Murat Kurum konuştu.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesi sağlam, kadroları ehil, imkanları büyüktür. Biz Avrupa ülkesindeki bir alanı 2 yılda inşa etmiş bir devletiz.
1: Kurum bugüne kadar inşa edilen TOKİ konutları hakkında da bilgi verdi.
0: Bugüne kadar değerli kardeşlerim 2 milyona yakın sosyal konut ürettik. Yarısı bizden kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544 bin bağımsız bölüm bulunuyor. Sadece bu projeyle İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız.
2: Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük lüks outlet'i Florentia Village 180 milyon euroluk yatırımla İstanbul'da kapılarını açtı. Apar'a konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muratan Kalyoncu, yeni yatırımın 5000 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Yılda 15 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade eden Kalyoncu, Türkiye'ye önemli bir döviz girdisi sağlanacak dedi.
3: Tabii büyük bir proje. Bugün de heyecanlısınız. Öncelikle yatırım Türkiye ekonomisine ve İstanbul'un alışveriş turizmindeki konumuna nasıl bir katkı sağlayacak? Dilerseniz bununla başlayalım.
4: Öncelikle biz Kalyon İnşaat olarak bir hizmet ihracatçısı iken burada gerçekten kendi Türk markalarımızın da ihracat yapmalarına vesile olabilmek için önemli bir kapı açıyoruz Türk markalarımıza. Burada hem Türkiye'ye turizm olarak gerçekten bir destinasyon olarak destekleyeceğine inanıyoruz. Çünkü İtalya'dan Çin'e olan kadar olan eksende herhangi bir bu şekilde bir outlet yatırımı bulunmamakta, lüks bir outlet yatırımı bulunmamakta. Bu bölge içerisindeki bu ihtiyacı karşılayacaktır projemiz.
3: Tabii büyük bir outletten bahsediyoruz. Kaç mağaza var? Ne kadarlık bir alan üzerine kurulu? Bununla birlikte ne kadarlık bir istihdam oluşması hedefleniyor?
4: Outletimiz 111 bin metrekare üzerinde 66 bin metrekare kiralığın bir alanı açılıyor. Bu kiralığın bir alanların %70'den fazlasını açılış günü yarının itibariyle misafirlerimize açmış oluyoruz. Bu parakende sektöründe gerçekten çok başarılı bir açılış olduğu anlamına geliyor. Burada outletin üzerinde 5000 kişilik bir istihdam olacak bizim kendi iştiraklerimiz ve kiracılarımızla birlikte. Ve yaratacağı, Türkiye'de bırakacağı döviz ile gerçekten Türk ekonomisinde güzel bir katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
3: Tabii burada vurgu yapılması gereken bir başka önemli nokta da İstanbul Havalimanı. Evet. İstanbul Havalimanı'na da çok yakın bir konumda. Transit yolcuları projeye çekmek için nasıl bir strateji var? Yıllık ne kadarlık bir turist ağırlanması hedefleniyor?
4: Bizim yaptığımız çalışmalarda İstanbul Havalimanı'ndaki Kalyon Holding'in hissedarları sayesinde burada tabii ki birbirimizi destekleyeceğiz. Burası İstanbul Havalimanı'ndan tam olarak bir önceki İhsaniye durağında bulunuyor projemiz. Ve İstanbul Havalimanı arabayla 10 dakikadan az bir sürede ulaşabiliyoruz. Ve metro ile de yaklaşık 7 dakika içerisinde İstanbul Havalimanı terminalinde olabiliyoruz. Biz çalışmalarımızı bir uzun transfer yolcularının bekleme sürelerini bir burada geçirerek en azından Türkiye'mize birazcık daha döviz bırakmaları konusunda yapıyoruz. Ve en azından Türkiye'ye gelen turistlerin ve kendi vatandaşlarımızın da havalimanına gitmeden evvel bir son durak olarak burayı görüp onların valizlerini buradan teslim alıp havalimanında teslim etme gibi bir projemiz var. Onu da yıl sonuna kadar umuyoruz ki biz hayata almış oluruz.
3: Tabii Asya'ya kadar uzanan koridorda bu denli bir outlet'in olmadığını az önce ifade ettiniz. Özellikle Orta Doğu ve Orta Asya'dan ziyaretçilerin de Türkiye'ye gelip

0: alışveriş yaptıklarını biliyoruz. Beklentiniz nedir özellikle o coğrafyalarda?
1: Bizim bu outlet merkezinde senelik 15 milyon ziyaretçi beklentimiz var. Ve az önce bahsettiğim gibi İtalya'dan Çin'e kadar olan eksende hiçbir outlet, bu şekilde yapılmış bir lüks outlet merkezi yok. Bu o ihtiyacı doyurmakla beraber Orta Doğu'daki lüks markaların kendi stoklarını eritmeleri için de çok güzel bir kapı oluyor. Bizim buradaki lüks markalarımızın çoğu stoklarını Orta Doğu'daki mağazalarından getiriyor. Zaten Türkiye İstanbul Havalimanı sayesinde vazgeçilmez bir merkez, transfer merkezi haline geldi. Orta Asya'dan ve Orta Doğu'dan çok yüksek sayıda bir ziyaretçi katılımı bekliyoruz.
2: Yapay zeka şirketlerin satın alma süreçlerinde de aktif rol oynuyor. Fursa Grubu'nun geliştirdiği Solidra, satın alma ve tedarik süreçlerini tek bir dijital platformda buluşturuyor. Detayları Fursa Grup Genel Müdürü Mehmet Sarıdoğan'dan dinleyelim.
3: Efendim hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Solidra olarak geleneksel satın alma süreçlerinde, şirketlerin satın alma süreçlerinde hangi temel sorunları çözmeye hedefliyorsunuz? Şirketlere zaman tasarrufu ve maliyet açısından hangi avantajları sağlıyorsunuz?
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Satın alma dünyasında biz işlerimizi 3 kademede yapıyoruz. Operasyonel, taktik ve strateji olarak. Bizim vakit kaybımızın en büyük olan alan operasyonel seviye. Operasyonel seviye günlük işlerimiz. Biz özellikle günlük işlerde satın almacının hayatına çok mal olmuş, vaktini alan operasyonel işleri onlardan alıp olabildiğince satın almacıyı taktik ve stratejik seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Çünkü stratejik kararlar operasyonel işler gibi değil, stratejik kararlar şirketin uçtan uca bütün noktalarına dokunabilen kararlar oluyor. Biz satın almacıların o kısımlarına dokunmaya çalışıyoruz. Diğer bir amacımız standart yazılımlar gibi bir yazılım olmak değil. Biz bir standart satın alma yazılımı değiliz. Zaten birçok ERP'miz, rapor yazılımlarımız, dashboardlarımız, BI tool'larımız var. Biz onların üzerinde bu mevcut yazılımları nasıl daha iyi kullanabileceğimizi gösteren, ortaya koyan bir yazılım geliştirdik. Ve satın almacılara bunlara, bu yazılımı satın almacılara sunuyoruz ki satın almacıların verimini daha iyi artırabilirim.
3: Yani doğrudan aslında yapay zekayı bu satın alma süreçlerinde ve tedarikçi seçiminde aslında aktif olarak da kullanıyorsunuz.
4: Kesinlikle. 6 modül bir yapay zeka modülü. Toplam 7 modülden oluşuyor Solidra. Yapay zeka modülü bir erken uyarı sistemi. Satın almacının olabildiğince veriyi kullanarak doğru stratejik kararı erken kelimesi önemli, erken vermesini olanak sağlayan bir altyapı. Diğer modüller de standart yazılımlarda olan ama verimsiz olan süreçlerimiz. Örneğin tedarik süreci, örneğin sözleşme süreci, örneğin birçok şirketimizde, firmamızda olmayan şartname süreci, onun yönetimi. Bunları biz geliştirdik ki biz satın almacılarımızı daha verimli bir hale getirebilelim. Bunun için Solidra'ya diğer yönden sadece bir yazılım demek de çok doğru değil. Çünkü arkasında Fursa Grup gibi, Selim İman gibi, Ali İhsan İman gibi bu konuda 30 yıl, 40 yıla yaklaşan deneyimin de olduğunu belirtmekte fayda var. Yani Solidra aslında sadece bir yazılım değil. Fursa Grup, tecrübe, bunun birleşimiyle, yeni teknolojilerin desteğiyle ete kemiğe bürünmüş bir yapı demek daha doğru olur.
3: Efendim peki şimdi sene sonuna yaklaştık. Bu yıl sonu için hedefleriniz neler? Solidra'nın hedefleri neler? 2027 yılında önümüzdeki yıl için hedefleriniz neler? Yurt dışında faaliyetleriniz var mı şu anda ve hangi pazarlara açılmayı düşünüyorsunuz?
4: Öncelikli olarak burada Solidra'nın yurt içinde genel yayınını sağlayacağız. Bu işi 2027'nin sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. Çünkü yılın son çeyreğine girmiş bulunmaktayız. Yani çok yakın son 4 ay içerisindeyiz. Şu an yakın planlarımız var. Yeni müşterilerimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Lakin yurt içindeki asıl yayılımımızı biz 2027'nin sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Ardından şu an Romanya'da, İngiltere'de ürünümüzü kullanan firmalarımız var. Globalleşen dünyayla birlikte biz olabildiğince de önce Avrupa kıtası. Orada yoğunluğumuzu artırmak istiyoruz. Solidra üretim ya da sektör bağımsız bir yapı. Yani çünkü satın almanın olduğu her yerde kullanılabiliyor. Hizmette olabilir, salt üretim firmalarında da olabilir ama öncelikli olarak Avrupa planımız var.
3: Peki son bir soru daha sorayım. Ne kadarlık yatırım yapıyorsunuz peki? Yani mesela önümüzdeki sene için belirlediğiniz bir yatırım tutarı var mı bu alanda?
4: Mevcut durumla birlikte gelecek yılda yaklaşık 2 milyon euroluk gibi bir yatırım olur ve devamı da geleceğini düşünüyorum ben.

0: Üç boyutlu baskı teknolojileri üretimden hizmet sektörüne kadar kullanım alanını genişletiyor. Küresel ölçekte hızla büyüyen sektör Türkiye'de de yeni yatırımlarla gelişiyor. Ayrıntılar haberimizde.
1: Bir tasarım bilgisayar ekranından çıkıyor, saatler içinde gerçek bir ürüne dönüşüyor. 3D baskı teknolojilerinin otomotivden sağlığa, savunma sanayisinden hizmet sektörüne kadar üretimin ve günlük hayatın birçok alanında kullanımı yaygınlaşıyor.
2: Teknolojileri artık yalnızca üretimde değil, hizmet sektöründe de karşımıza çıkıyor. 1,5 metre boyundaki bu yerli robot belediyelerden hastanelere danışma hizmetinin verildiği pek çok noktada görev yapmak üzere geliştirildi.
3: Apara ekibi, fuara hoş geldiniz. Ben Adam Robot, teknolojiyle iç içe olmayı, yeni insanlarla tanışmayı ve sizlerle keyifli sohbetler etmeyi çok seviyorum.
4: Eklemeli imalat, 3D baskı ve ileri üretim teknolojileri artık geleceğin konusu değil. Artık bugünün konusu. Burada üretim modeli artık değişiyor. Türkiye'de bunu çok yakından takip ediyor ülkemiz. Özellikle savunma alanında, havacılık alanında, otomotiv alanında buraya yatırımlar hızla artmakta. Ülkemizde yıllık bu alanda %6'lık bir büyüme bekliyoruz biz.
1: Geleneksel üretimde günler hatta haftalar sürebilen bazı süreçler 3D teknolojileriyle çok daha kısa sürelere inebiliyor. Üretimin ihtiyaca göre şekillendirilebilmesi, kişiye özel ürünlerin geliştirilebilmesi ve küçük adette üretimin kolaylaşması teknolojinin öne çıkan avantajları arasında.
2: Sektörün küresel ölçekte de hızlı büyümesi bekleniyor. 30,5 milyar dolarlık eklemeli imalat pazarının 2033 yılında 169 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
4: Mühendislik altyapımız Türkiye'nin genç vizyonu sayesinde çok önemli bir atak yapacağımıza inanıyorum.
1: Küresel pazardaki bu büyüme Türkiye'de de eklemeli imalat alanındaki yatırım ve çalışmaları hızlandırıyor. Türkiye'de geliştirilen yeni teknoloji ve uygulamaların örnekleri ise İstanbul'da düzenlenen Expo 3D'de sergileniyor. İlk kez düzenlenen fuarda 3D yazıcılardan ileri malzemelere, yazılımdan tarama sistemlerine kadar eklemeli imalat ekosisteminin farklı alanları ziyaretçilerle buluşuyor.

0: Avrupa Birliği ile Kanada ortak üyelik sistemi ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatma kararı aldı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump bu adıma tepki gösterdi. Avrupa Birliği böyle bir adım atarsa ağır ekonomik yaptırımlar başlatırız tehdidinde bulundu.
1: Avrupa Birliği Kanada'ya ortak üyelik teklifinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin durumu konuşmasında Kanada ile yeni dönemin mesajını verdi.
2: Kanada ile ilişkilerimizi en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Acilen ilişkilerimizi yeniden şekillendirmeliyiz. Kanada ile Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olarak çalışmak istiyoruz.
1: Ancak Ottawa ile Brüksel arasındaki bu yakınlaşma ABD'yi rahatsız etti. ABD Başkanı Donald Trump Avrupa ülkelerine yeni yaptırım tehdidinde bulundu.
3: Bu çok komik. Kanada çok kötü bir ticaret partneri. Eğer bu olursa bence düşmanca bir hareket olur. Avrupa ile ya ticareti durdururum ya da ciddi tarifeler getiririz.
1: Kanada ile Avrupa Birliği arasında kurulması hedeflenen ortak üyelik sistemi daha önce var olan bir uygulama değil.
4: Avrupa Birliği'nde ortak üyelik sistemi yok. Ama üzerinde çalışılan model ile tam üye olmadan çok daha yakın ve kapsamlı bir ilişki kurulması öngörülüyor.
1: Ortak üye Avrupa Birliği'nin karar mekanizması içerisinde yer almıyor. Ama birlikte savunmadan ticarete kadar geniş bir alanda yoğun bir işbirliği öngörüyor. Avrupa Parlamentosu'na seslenen Kanada Başbakanı Mark Carney de birlikte daha güçlüyüz dedi.

0: köylük önerisine tam destek verdi.
1: Sayın von der Leyen'in ortak üyelik fikrini memnuniyetle karşılıyoruz. Kanada Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılayabilir. Ayrıca neyi önermediğim konusunda da net olmak istiyorum. Sadece daha iyi bir üsluba sahip, bir büyük güç rakibi haline gelmek amacıyla üçüncü bir blok oluşturmayı önermiyorum.
2: ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki 25 bas puanlık faiz artışı küresel piyasaların gündemindeki yerini korurken yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı daha bekleniyor. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in Eylül'deki faiz kararının emtialara etkisini ve önümüzdeki dönemdeki faiz artışı beklentilerinin piyasalarda nasıl karşılık bulabileceğini Apar ekranlarında değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Yani Fed'in zaten faiz artırımı yapacağı neredeyse kesin gibi fiyatlanmaktaydı. Bunda nedenle de aslında bu karar sonrasında altın ve gümüşte düşüş beklerken tam tersine buradan tepki hareketi geldiğini görüyoruz. Bunun da en büyük nedeni aslında büyük oranda fiyatlamaların yapılmış olması ve pozisyonların şimdi kapanıyor olması ve kar realizasyonu geliyor olması diye düşünüyorum ben. 4400 seviyesi geçilmeden şimdi bunları tepki olarak değerlendirdim. Piyasada durum ne? Öncelikle petrol fiyatları yüksek seyrediyor. Petrol fiyatları yüksek seyrettiği için de enflasyon beklentileri de yüksek. Enflasyon beklentileri yüksek olunca dolayısıyla tahvil faizleri de yüksek kalmaya devam ediyor. İşte buna piyasanın ki tarım dışı istihdam verisi de Amerika tarafından oldukça güçlü gelmişti. Enflasyon verisi de yüksek kalmaya devam edince faiz artışı neredeyse kaçınılmaz olmuştu. Bundan sonraki toplantıda da faiz artırımı olması veya en azından yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha olma ihtimali oldukça güçlü. En azından üyelere baktığımız zaman üyelerin büyük oranda bir faiz artırımı daha beklediğini görüyoruz. Faiz artırımı olmayacağını düşünen üye sayısı oldukça düşük. Bu da bize muhtemelen bir faiz artırımı daha en az geleceği beklentisini doğuruyor. Peki bunu tetikleyecek olan ne? İşte piyasanın gözü son bir süreden beri petrol fiyatları üzerinde kalmaya devam edecek. Eğer petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse piyasalarda yüksek fiyatlamaları yani yüksek enflasyon endişelerini, yüksek faiz endişelerini ve faiz artırım ihtimallerinin fiyatlanmaya devam edeceğini anlıyoruz. Bu ne demektir? Bu da genel anlamda varlık fiyatları üzerinde baskı kalmasına yol açacak. Bunun da en büyük sebebi aslında dolar endeksinin güçlü kalmaya devam edecek olması, yüksek faizlerden dolayı likiditenin mevduata gidecek olması ve genel anlamda yüksek faizlerin küresel büyümede yavaşlamaya yol açacağı endişeleri. Buraya da baktığımız zaman bunun da talebi düşürmesi ve genel anlamda fiyatlamaları varlık fiyatlarında aşağıya çekmesi bekleniyor. Böyle bir tablonun içerisindeyiz açıkçası yıl sonuna kadar en azından şu anki verilere göre. Böyle 95 doların üzerindeki fiyatlama benim için risk fiyatlamasıdır. Bunu hep söylüyorum. 95 doların üzerinde 120 dolara kadar gitmesi içten bile değil. Zaten çok sert bir yükseliş gördük. Şimdi bunun geri çekilmesini yaşıyoruz. Çok olumsuz haberler gelmişti. İşte Süveyş kanalı ile ilgili haberler çıkmıştı. Petrol boru hattının saldırıya uğraması ile ilgili haberler çıkmıştı. Bunu da panik alımlarla bizi 110 dolarlar seviyesine getirmişti. Şimdi onun bir miktar kar realizasyonunu görüyoruz ve bir miktar açıklamaların yatışmasıyla birlikte geri çekilmeleri görüyoruz. Ama 95 dolar üzerinde kaldığı sürece hala benim için risk fiyatlamasıdır. Piyasalar açısından oldukça olumsuzdur. Yani bunun enflasyon üzerindeki etkisini, net etkisini yaklaşık %1 civarında bekliyorum ben. %1 civarında yukarı yönlü enflasyon üzerinde baskı oluşturur. Bu ne demektir? Bu merkez bankalarının faiz artırım ihtimallerini ki biraz önce konuştuk, Fed'in üyelerinin büyük bir kısmı zaten bir faiz artırımı daha bekliyor da eğer fiyatlar bu seviyelerde kalırsa bir faiz artırımı daha büyük oranda olacaktır. Kesin demeyelim ama çok yüksek bir ihtimal gerçekleşecektir. Eğer burada yeniden savaş çıkarsa 120 dolar seviyesine doğru gidebiliriz veya burada geçişler devam etmediği sürece, yani Hürmüz kapalı kaldığı sürece veya geçişler çok az olduğu sürece de her an 120 dolara gitme riskimiz bulunur. Ben 95 doların altına geçilmediği sürece açıkçası düş yönünde çok iyimser olmam petrol tarafında.
2: Petrol fiyatlarında düşüşler kalıcı olacak mı? Info Yatırım, yatırım da

0: Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Petrol gerçekten burada da aslında deprem yaşanıyor. Ciddi anlamda fiyatlar çok hızlı yükseliyor, çok hızlı düşüyor. Düşerken neden düştüğünü çok anlayamıyoruz ama yükselirken bir belirsizlik, kaos en azından görebiliyoruz. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler olmuyor. Husiler tarafından Suudi Arabistan'a saldırılar yaşandı. Bu bütün gerilimlere rağmen nasıl oluyor? Yükseliyor da şimdi tekrar geri geliyor. Açıkçası burada da bir şekilde umutlar hiç bitmiyor. Yeni alternatifler çıkıyor. Onlar için de burada farklı ülkeler, Çin mesela, Suudi Arabistan ve Husiler konusunda mesela devreye giriyor. Şimdi burada başka çıkışlar var. Belki Amerika dışında başka ülkeler devreye girecek. Çünkü bu taraf çok sıkıştı. Yani herkesin artık rahatsız olduğu bir nokta. Amerika'da dizel fiyatları anormal yükseliyor. Bu Trump için çıldırtıcı bir durum. Yani seçimler yaklaşıyor ve asla istemediği, görmek istemediği her şey önüne çıkıyor. Faizler şu anda Amerika'da arttı. Yani o 25 bas puan artış deyip geçmemek lazım. Gerçekten çok Amerika için çok büyük bir oran bu, bu seviye. Bu bakımdan ben bir şekilde petrolün dünyanın geleceği için bu enerji maliyetlerinin acilen kontrol altına alınması gerektiğinin herkes farkında. Şu an bir şeyler yapılamıyor ama burada ihtiyaç maksimum seviyeye geldi. Bazen son noktaya gelince olur bu işler. Bir şeyler düzelir. Şu an geri geliyor. Çok böyle altını dolduramıyoruz. Böyle küçük böyle birkaç haber akışı bunu destekliyor. Ama sonuç itibariyle gelmesi bizi memnun ediyor.
0: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta takip edeceğimiz verilere hemen hızlıca bakalım. Yoğun bir hafta olacak. Pazartesi günü tarımsal girdi fiyat endeksi, yurt dışı üretici fiyat endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, merkezi hükümet borç stoğu, yurt dışını bu verileri takip edeceğiz. Pazartesi günü, salı günü ise tüketici güveni, yurt dışında ABD haftalık istihdam değişimi, Euro bölgesi tüketici güveni verisini takip edeceğiz. Çarşamba gününe baktığımızda yurt içinde hane halkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri, finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Almanya imalat hizmet Birleşik PMI verileri, Euro bölgesinde yine aynı şekilde PMI verilerini takip edeceğiz. İngiltere ve ABD'de PMI verilerini takip edeceğiz. Hızlıca Perşembe gününe de bakalım. Yurt içinde Türkiye hizmet perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri, ECB aylık rapor, Türkiye'de yurt içinde haftalık döviz rezervleri ve ABD'den de 3 veri takip edeceğiz. Cuma günü de Türkiye'de mali aracı kuruluş istatistikleri, yabancı turist girişi, ABD'de dayanıklı mali siparişlerini takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta yoğun bir veri akışını takip edeceğiz. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: BIST 100 Endeksi. Borsa İstanbul pay piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 şirketin hisse senedinden oluşur. BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar. İstanbul Borsası değeri denildiği zaman BIST 100 endeksi esas alınır.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
2: Amin.
1: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
3: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
4: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
5: Alacağım parçayı.
3: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
6: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
3: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
7: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
8: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
9: 1 milyon mu?
10: 1 milyon.
3: Göktaşı pazar 20'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugünler efendim, yüksek topuklarla karşınızdayız. Türkiye'nin ilham veren kadınlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de Türkiye'de, hatta dünyada bir ilki gerçekleştiren Esra Oksay'ı ağırlayacağız. Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Başkanı. Hoş geldiniz Esra Hanım.
1: Hoş bulduk Özlem Hanımcığım.
0: Şimdi dünyada bir ilk kadın işveren sendikası.
1: Evet.
0: Bunu konuşacağız tabii.
1: Evet.
0: Ama öncelikle Esra Oksay kimdir? Bize biraz anlatır mısınız kendinizi, iş hayatınızı, eğitim hayatınızı?
1: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir imkanı bize sunduğunuz için, kendimizi anlatma fırsatı sunduğunuz için. Esra Oksay 1979 yılında İstanbul'un Üsküdar semtinde mütevazı bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimi İstanbul'da tamamladıktan sonra şehir dışında bir üniversite deneyimim oldu. Sonrasında döndüğümde İstanbul'da büyük bir holdingin bilgi işlem departmanına işe başladım ve orada bilgisayar bölümü mezunuyum. Orada çalışmaya devam ederken eşimle tanıştım ve kısa süre içinde evlendik ve evlendikten sonra işte Türk kadınların makus talihi diyelim, iş hayatına ara verdik ve yaklaşık bir 15 sene kadar falan çalışmadım. İki çocuğum oldu bu arada. Çocuklarımı kendim büyüttüm. Tabii sağ olun. Ve tabii çocukları büyütürken de biz de beraberinde büyüdük. Ataerkil bir ailedeydik yaşam olarak, düzen olarak da. Eşim hem bana çok destekçi ama aynı zamanda çok da çalışmamı istemeyen bir yapıdaydı. İşte toplumun geçmişten gelen işte evi erkek geçindirir, işte erkek evin her şeyidir. İşte kadın annedir, evde çocuklara bakar, yemek yapar. Biliyorsunuz Türk toplumu genellikle bundan ibarettir. Ama benim önümde babam gibi çok güzel vizyoner bir örnek vardı. Babam bu hayatta benim dik duruşumun yegane sebebidir. Her zaman bana hep şey derdi, hep güçlü olacaksın, ayaklarının üstünde duracaksın, kimseye başını öne eğmeyeceksin. Böyle ara ara telkinlerde bulunurdu. İşte bütün hayatta öğreneceğim ilk şeyleri babam öğretti bana. İşte yüzmeyi, bisiklet kullanmayı, araba kullanmayı, işte spora başlamayı, her şeyi ilk babamdan öğrendim. Ve eğitime de çok önem veriyordu. Sürekli bir şeyler öğrenmemi istiyordu. Bu noktada hani babam da önümde böyle bir hem ataerkil hem de kız çocuklarına çok önem veren bir babaya sahip olduğum için de çok şanslıydım aslında. Sonra evlendikten sonra da eşim de sağ olsun baktı ki ben böyle bir şeylerle uğraşmak istiyorum, çalışmak istiyorum, insanlara, hayatına dokunmak istiyorum. Sonra destek olmaya karar verdi. Tabii bu 15 yıl gibi süren bir mücadele sonucunda oldu. Fark ettim ki ben mücadeleyi seviyorum. Öyle pes eden hiçbir yapım yok. İnsan yaşadıkça da bazı şeyleri öğreniyor kendiyle ilgili aslında. Sonrasında o zamanlar işte çocuklarım işte bir 10-15 sene geçtikten sonra çok popüler olan bir organizasyon firması kurdum kendime. Ve o dönemler çok popülerdi. Bu işte 2010'lu yıllarda, 12'li yıllarda işte her türlü her şeyin organizasyonu, işte değişik konseptlerde vesaire bir firma kurdum kendime. Eşim de destek oldu sağ olsun. 12 yıl kadar yaklaşık bir organizasyon işi yaptım ve tabii bu gittikçe çevrem de genişledi. Bu arada ben çocukluğumdan beri de beslenmeye, yani sağlıklı beslenmeye çok düşkün bir insanım. Küçüklüğümden beri sağlıklı, birisi bir şeye sağlıklı dediği zaman benim onu mutlaka hayatıma almam gerekiyor. Bir yandan organizasyon işiyle uğraşıyorum, bir yandan da eşim, dostum, çevrem, etrafımdakiler, herkes işte şunu yesek ne olur, bunu yesek ne olur falan hep bana soruyorlardı. Sonra bir gün dediler ki ya sen bu işin eğitimini alsana, bize bununla ilgili danışmanlık versene diye. Aa

0: Evet dedim. Orada o zaman online üniversiteler açıldı. Pandemiden bir önceydi. Amerika'da Emory Üniversitesi'nde beslenme bilimlerine kaydoldum. Bir yıl boyunca oradan eğitim aldım. O eğitimi aldıktan sonra sağlıklı beslenme danışmanlığı yapmaya başladım. Ama bu arada burada da yine Altınbaş Üniversitesi'nde sağlıklı beslenme programlarına katıldım, derslerine katıldım. Bir sürü sertifikasyon programlarına katıldım. İşte diyabetik beslenmeden tutun da sporcu beslenmesine, çocuk beslenme, her türlü beslenmenin eğitimini aldım. Çünkü öğrenmeyi çok seviyorum. Ve kendimi sürekli bu noktada da geliştirdim. Baktım ben beslenme tarafına daha çok kaydım. Organizasyon işini daha hafife aldım. Bu beslenme danışmanlığıyla ilgilenirken bir de kendi hayatıma da uyguluyorum. İnsanların bu da hoşuna gidiyor. Hani birine bir söz var ya, işte imamın dediğini yap ama yaptığını yapma gibi bir söylem var. Ben ama yapıyorum da, yani kendi yaptığım her şeyi insanlara söylüyordum. Bununla ilgili bir marka kurdum kendime ve sosyal medyada sayfaları açtım. Bayağı talep gelmeye başladı. Sonrasında bunlarla uğraşırken pandemi, malum bütün dünyayı etkisi altına alan pandemiyle haşır neşir olduk, tanıştık. Tabii eve kapandığımız süreçte ben tabii organizasyon işi yapamıyoruz, sadece beslenme şeyi var. Ben böyle bir tarafımı eksik hissedip bir şeyler daha yapmam lazım derken kendimi bir online ticaret platformunun içinde buldum. Kendime bir e-ticaret platformu açtım. Burada zaten aileden de gelen bir ticari işletmemiz vardı. Ben de burada online yapmaya başladım. İşte bildiğiniz markaların derma kozmetik ürünleri, vitaminler, mineraller, bunları satan bir platform oluşturdum kendime. Bir yandan da ticari hayata da devam ettim. Bir baktım aynı anda üç işi birden yapıyorum. Ve Esra sürekli bir mücadele içinde. Aile, çocuklar, iş. Ama hep mutluyum. Boş kaldığım zaman kendimi mutsuz hissediyordum. Ve tabii bu süreçleri yaşarken etrafınız da ona göre büyüyor, ona göre genişliyorsunuz. Bir sürü insan tanıdım. Bu insanların hayatım ilerleyen döneminde katkıları olacağını düşünmeden tanıdım bu insanları. Ve sonrasında yollarımız hep o insanlarla da kesişti bir şekilde. Online ticaret yaparken tabii birçok insan tanıyınca bu arada bir takım STK'lara dahil olmaya başladım. Bu STK'larda tabii işte programlara davet ediyorlar, katılıyorum. Sonra aktif rol almamı isteyenler oldu vesaire. Kadınlar üzerindeki etkimi de fark ettiklerinde, işte Esra Hanım siz de şuraya gelir misiniz? İşte sizi şuraya davet edelim. İşte arkadaşlarınızı da çağırır mısınız vesaire derken bir baktım bayağı aktif rol almaya başladım STK'cılıkta. Ve böyle devam ederken bir yandan sonra pandemi normale döndü. Biz normal hayatlarımıza dönmeye başladık vesaire. Bu arada ben yaptığım işlerin hep eğitimini almayı seven bir yapım var. Bu da bana aslında çocukluğumda belki de dönüm noktası olan bir cümleydi. Bu cümleyi hayatım boyunca hiç unutmadım ve hep hayatımı bu cümleyle başladım. 12-13 yaşlarında falandım. Ortodonti tedavisi görüyordum. O zamanki diş doktorum, kulakları çınlasın, Profesör Doktor Tülin Arum, Yeditepe Üniversitesi'nde en son öğretim görevlisiydi hatırladığım kadarıyla, ama ben ona tedaviye gittiğimde daha yeni mezundu. Tabii ayda bir gidiyoruz. Ortodonti tedavisi uzun süren bir tedavi. Benim 2,5 yıl sürmüştü. Biz o Nişantaşı'nda diğerleri, biz Maltepe tarafında oturuyorduk ve dönerken bir gün işte beni de dedi Ataşehir tarafında bir yerde bırakır mısınız? Tabii dedik, beraber arabayla giderken işte annem, babam, ben, Tülin Hanım sohbet ediyoruz. Sohbet ederek gidiyoruz ve kendisi şöyle bir cümle kullandı. Daha doğrusu annem işte soruyor anneme, işte Esra nasıl, evde ne yapıyor falan, böyle konuşuyorlar. İşte diyor ki ya işte Tülin Hanım diyor, Esra diyor hep diyor ders çalışıyor diyor. Hiç bana yardımcı olmuyor diyor. Klasik bizim annelerimizin işte ev işi yapmıyor kızlarımız diye şikayetlerinden. İşte hep bana diyor ki diyor ben okuyacağım, çalışacağım, kendime yardımcı tutacağım diyor diyor. Hiç bana diyor evde yardım etmiyor diyor. O zaman Tülin Hanım döndü bana, dedi ki bakın hayatımın cümlesi bu cümle yani. Ama Esra'cığım dedi, güzel söylüyorsun dedi, yaptırmak için de bilmek lazım dedi. O 13 yaşındaydım ben bu cümleyi duyduğumda. Yani 13 yaşındaki bir çocuğa bu cümle ne kadar etki edebilir? Hayatımda ilerlediğim dönemlerde her bir işe başladığım zaman şak diye cümle beynimde böyle hani çanlar çalar ya, direkt o cümle canlanıyordu. Evet Esra, bunu yapıyorsun ama sen bu işi bilmiyorsun, bilmediğin bir şeyi nasıl yapabilirsin deyip hemen yaptığım her işin eğitimine almak istedim ve mutlaka bir bilenle o yola çıkmak istedim. E-ticarete atıldığımda da hemen İstanbul Üniversitesi'nin açık uzaktan eğitim fakültesi var bilirsiniz. Orada yeni açılmıştı e-ticaret ve pazarlama bölümü. Hemen gittim, oraya kaydoldum. E-ticareti de okulunu okudum. Bunu okurken bu arada yine Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yerel yönetimler bölümüne de kaydoldum. Ben bir baktım aynı anda 3 iş, 2 okul, ev, çocuklar falan, böyle kendime o kadar dolu bir dünya yaratmışım ki, ama çok mutluyum. Hiç mutsuz değilim bu durumdan da. Çünkü sürekli bir şeyler üretiyorum, insanlara dokunuyorum. En azından kendi yaptığım işi bilinçli bir şekilde yapmaya başladığımı inanıyorum ve hani inanmaktan başlıyor zaten her şey. İnsanın kendine inanmasıyla başlıyor. Böyle böyle derken epey bir yol kat ettiğimizi gördük.
1: Peki kadın ticaret işveren sendikalarını kurma hikayesi nasıldı?
0: Evet, o hikayemiz de çok güzel. Bizim hikaye, yani halkımız aslında dünyada da hikayesi olan şeyi herkes çok seviyor. Gerçekten hikayemiz çok güzel. Ben e-ticaretle uğraşırken bu arada yine sektörün bir sendikası vardı. Orada o sendikada da görev almaya başladım. Oradan bir teklif geldi. Orada görev almaya başladım. Yaklaşık 3 yıl kadar o sendikada görev yaptım ve burada sendikacılığı öğrendim. Toplumumuzda sendikalara çok yabancı halkımız. Sendikacılığı bilmiyorlar. Bilen de yanlış biliyor. Bu geçmişten gelen maalesef kötü kodlardan dolayı, işte anarşik yapılar, başkaldıran yapılar vesaire. Ben 3,5 yıl boyunca orada da görev yapınca çok farklı bir boyut getirdik ve şeyi fark ettim. Hani kadının elinin değdiği yer gerçekten güzelleşiyor. Bu sefer baktım benim iş yüküm daha da artmış. Tabii çocuklarım büyüdü bu arada. İşte ama yine evde bir sorumluluğunuz var, bir aileniz var, işleriniz var, kendi ticari hayatınız var. Ve devam eden bir sürü yoğunluk var. Ben burada böyle devam ederken, tabii hayat her zaman güzel akmıyor insanlara. Acısıyla tatlısıyla dediğimiz bir sürü acıyla da sınanmaya başladım. Önce çok ani bir haberle, üzücü bir haberle eşim rahatsızlandı. Çok ciddi bir rahatsızlıkla tanıştık ve bize doktorumuz çok hani uzun ömrü olmadığını söyledi. Yaklaşık 14 ay gibi bir işte hastalık tanı, tedavi ve vefat süreci oldu. Bu kadar işleri başarırken bir anda her şey güzel giderken, işte bir söz var ya, siz planlarınızı yapıyorsunuz ama kader de sizin yerinize planlarınızı yapıyor diye. Eşimin vefat etmesi tabii bizi ailecek çok sarstı, çok üzdü. Bir anda böyle bir sarsıldık. Tam bu noktada işte çocuklar var. Eşimin yokluğuna biraz çocuklara karşı güçlü durayım derken, annem babam Allah razı olsun arkamda destekti derken, eşimin vefatından 6 ay sonra babamı kaybettim. Aynı bir trafik kazasında ve babam benim için bu hayattaki yani idolümdü diyebilirim. Beni hayata hazırlayan, hayatta dik durmamı sağlayan inanılmaz bir insandı. Mekanları cennet olsun. Ve tabii eşimden sonra babamın kaybı beni tamamen yıktı. Ve kabuğuma çekildim. Bütün uğraştığım şeyleri bıraktım. STK'ları bıraktım. İşleri kenara aldım. Ve acımı yaşamak istedim açıkçası. Çünkü çok büyük acılar ve ani ölümler. Tabii ki her ölüm ani ama bizimkisi de çok ani oldu. Ve ben böyle bu süreçte kendi kabuğuma çekilmişken aradan bir 8-9 ay gibi bir süreç geçti. Ben markalarımı oluştururken bir marka danışmanı beyefendiyle çalışmıştım. Yunus Bey, kulaklar için nasılsın burada? Bir gün aradı beni. İşte Esra Hanım nasılsın, ne yapıyorsun falan diye. İyiyim dedim. Ya dedi, hani artık senin dedi hayata dönmen lazım. Bak toplumun sana ihtiyacı var. Yaptığın işler çok kıymetli. Ben dedi toplumda bir eksiklik sezinledim. Kendisi marka strateji uzmanı aynı zamanda. Ve dedi araştırdım ve Türkiye'de dedi bunu dedi en iyi yapabilecek kadın sizsiniz dedi. Ben de bir tebessüm ettim. Hiç unutmuyorum, yolda trafikte gidiyorum, böyle o yoldayken aramıştı beni. Yani nasıl bir eksik

0: dedim Türkiye'de sadece benim yapabileceğim. Yani hani elektriği falan icat etmeyeceğim herhalde dedim. Öyle bir gülüştük. Dedi ki ülkede dedi işte binlerce dedi kadın derneği var, binlerce kadın vakfı var dedi. Ama dedi bir tane kadın sendikası yok dedi. Şimdi kadın sendikası deyince birden böyle bir aydınlandım. Bazı şeyleri duyduğunuzda içinize böyle bir sıcaklık gelir, bir hoş hissedersiniz ya. Böyle bir hoşuma gitti. Aa evet dedim ben de o kadar 3 yıl başka bir sendikada görev yaptım ama hiç aklıma bir kadın sendikasının olmadığı gelmemişti dedim. Güldü hatta. O da bizim işimiz Esra Hanım dedi. Bence de siz bunu bir düşünün dedi. Bu konuda çalışmalara başlayın dedi. Bunu en iyi siz yaparsınız dedi. Sendikacılığı çünkü bilen kadın yok ülkede. Erkekler bile yok. Kadın zaten hiç yok. Çok az sendikacılıkta kadın yapılanması. Sonra ben oturdum düşündüm işte istihareye yattım, istişareler yaptım falan ve çok olumlu ve sıcak geldi bu fikir. Ondan sonra oturduk bir arkadaşımızla beraber tüzüğümüzü yazmaya karar verdik. İyi güzel tüzüğü yazıyoruz ama şimdi biz de kadın işveren sendikası kuracağım. Kendim de işveren olduğum için bu tüzüğü içeri teslim etmek için 7 kişi olmamız lazım. Ben daha bir kişiyim. Bir kişiyim. Elimde tüzük bir kişiyim. Ve şimdi etrafımda çok kadın var ama herkes işveren değil. Hani kimi eşinin yanında çalışıyor, kimi işte beyaz yakalı çalışıyor, kimi kamuda çalışıyor veya kimi hiç çalışmıyor ev hanımı. Sonra neyse bir arkadaşım vardı iyi bir iş kadını. Hatta kendisi de Türkiye'nin sayılı kadınlarından. Yani iş, başarı hikayesi çok güzel kadın müteahhitimiz. Kulakları çınlasın burada. Onu aradım. Dedim İnce abla dedim ben dedim böyle böyle yaşça da hepimizden büyük. Dedim böyle böyle bir şey kuracağım. Sen dedim benimle olur musun bu yolda? Dedi ki Esra'cığım ben sendika nedir bilmem. Sendikacılık hiç bilmem. Ben öyle hiçbir yere de dahil olmam. Ama sen yapıyorsan doğru bir şeydir. Senin yanındayım dedi. Allah razı olsun. Onunla öyle çıktık. Sonra o bana birilerini getirdi falan derken biz böyle o ona söyledi, onu söyledi. 7 tane işveren kadın bulduk. Tüzüğümüzü imzaladık ve bakanlığa içeri verdik. Biz hatta tüzüğü vermeye gittiğimizde bize böyle bir şöyle bir baktı memur bey. Siz de sendika mı kuracaksınız dedi. Böyle bir şaşırmış vaziyette. Evet dedim ben de. Yani kuramazsınız ama dedi böyle. İlk kadına zorbalığı orada yaşadım yani. Hani küçümsedi bizi. Yani kadınlar dedi siz sendika kuruyorsunuz falan. Dedim siz evraklarımızı teslim alın. Biz bir yola çıktık inşallah dedim. Kuracağız biz bu sendikayı dedim. Neyse biz evraklarımızı verdik. Evraklarımız bakanlığa gitti. 7 Kasım'da biz evrakları teslim ettik. 16 Aralık'ta bakanlığın resmi sayfasında tüzüğümüz yayınlandı. Bu inanılmaz mutluluk verici bir şeydi. Hiç unutmuyorum o gün 16 Aralık günü. Pazartesiydi. Arkadaşlarla çığlık çığlığa sanki şampiyon olmuşuz gibi hani öyle bir mutlulukta alkışlıyoruz. Nasıl bir sevinçliyiz? Çünkü bize hep şey dediler. O bu tüzük işte 6 ay gider, gelir, işte belki bir sene sürer. Hani bir madde değişir, düzeltme istenir falan. Bir de resmi evrak bunlar. Öyle resmi yazışmalarla gidiyor, geliyor. Kolay olmuyor bu süreçler. Bizim böyle tek seferde geçip bir ay gibi bir sürede yayınlanmasına kimse inanamadı. Sonra bana dediler ki, Esra Hanım dediler, sizin arkanızda kim var? Dedim Allah var, başka kimse yok. Yani ben 7 kadını zor buldum tüzüğü vermek için, kimse yok arkamda. Çünkü ben bu yola çıkarken çok inandım. Çok inandığım için de ve ben şuna çok inanıyorum. Ameller niyetlere göre niyetim çok halisti. Amacımız, misyonumuz, vizyonumuz hepsi yazıyor. Allah da ona göre bize hep yollarımızı açtı. Bizi o alanda zorlaştırmadı. Sonra tüzük hadi onaylandı. Bakanlık bize dedi ki tüzüğünüz onaylandı. Şimdi genel kurulunuzu yapmak zorundasınız. Genel kurulu yapmak için de 23 kişi olmak zorundayız. 7 kişiyi bulduk. Geride kaldı 16 kişi. Onu bulmamız lazım. Tabii hepimiz çalışıyoruz. Herkes işte çevre. Şimdi dernek deyince, vakıf deyince herkes bir şekilde biliyor ve seni tanıyorsa geliyor. Ama sendika deyince insanlar bir korkuyor maalesef. Hani neyin içine giriyoruz? Ne, nasıl bir yapı? Sendikacılık ne? Önce bize bunu bir anlat falan. Sağ olsun hani itibarımız da iyiydi o nokta. Da sözümüze itibar edip gelen sırf hiçbir şey bilmeden sözümüze itibar edip gelen arkadaşlarımız da çok. Böylelikle biz 23 kişiyi de oluşturduk ve 11 Ocak 2025 tarihinde genel kurulumuzu yaptık. Genel sendikaların genel kurulları aynı siyasi partilerin genel kurulları gibi yapılır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılıyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki tane memur geliyor. Biz böyle şeylerimiz var, seçim kağıtlarımız var, listelerimiz var. Herkes onu oyluyor, zarfa koyuyor, zarfı sandığa atıyorsunuz ve saat 5'ten sonra memur onu açıyor ve sonra işte ertesi gün size mazbatınızı veriyor. Seçim sürecimiz de böyle yani. Ve biz seçimimizi de yaptık, genel kurumumuzu yaptık ve resmi hayatımıza başlamış olduk 11 Ocak 2025'ten beri. Tabii inanamıyoruz yani, ben bu süreçte o kadar acılar yaşadım, o kadar acının üstüne kendimi tam kabuğuma çekmişken tekrar ayaklandım ve dünyada ve Türkiye'de olmayan bir şeyi yaptım. Hala inanamıyorum. Tabii bu arada çalıştım, birlikte çalıştım, bana yol gösteren değerli insanlar var. Fikirlerine çok güvendim. Bunlardan biri de Betül Hanım'dır. Kulakları çınlasın. Çok uzun yıllardır beni tanır ve beni tamamen tesadüf demeyeyim, tevafuk eseri sosyal medyada bulup takip edip benimle bende farklı bir şey gördüğünü söyleyip benimle çalışmak istediğini söyledi ve o gün bugündür beni hiç bırakmadı. Her düştüğümde ayağa kaldırdı beni. Sen bu değilsin dedi. İşte hatta bir sözü çok etkilemişti beni. Unutma dedi. Bütün dedi büyük insanlar hep dedi zor zamanlarda ortaya çıkmıştır dedi. İşte Mehmet Akif Ersoy dedi o şiirleri İstiklal Marşı'nı sürgünde yazdı dedi. İşte Nazım Hikmet o şiirleri hapishanede yazdı dedi. Yani hep zor zamanlarda çıktı bu insanlar. Bunun gibi birçok örnek verdi. Senin de dedi yaşadığın acılar seni güçlendirecek. Dedi, toplumdaki kadınların sana ihtiyacı var. Onlara rol model olmalısın dedi. Ve ona da çok inandığım için öylelikle bu yola çıktık. Ve bugün çok gerçekten çok güzel bir yerdeyiz.
1: Şu anda kaç kişisiniz?
0: Şu anda 100'e yakın üyemiz var. Ve tüm Türkiye'de yapılanıyoruz. Tüm Türkiye'den üyelerimiz var. Hepsi işveren kadınlar. Hepsi kendini kanıtlamış kadınlar. Bize tabii her türlü işveren kadın üye olabiliyor. Önemli olan işveren olması.
1: Yanında kaç kişi çalışması gerekiyor?
0: Biz ona bakmıyoruz. Hani öyle bir şeyimiz yok. Bir kişi de olabilir, 100 kişi de olabilir. Öyle bir kriterimiz yok. Ama işveren olma şartı var. Vergi levhası olma şartı var. İşte 26 haneli SGK sicil numarası olması gerekiyor. Veya bir şirkette ortaklığı da olabilir. Resmi olarak, yasal olarak. Kadın işveren. Bir de tabii adli siciline bakıyoruz. Sicili temiz kadınlarımızı alıyoruz. Böylelikle bir yola çıktık ve çok güzel bir şekilde bir sürü projeyi de hayata geçirip hem ülkemizde hem dünyada bir sürü projeyi de hayata geçirip yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz Özlem Hanımcığım.
1: Peki nasıl projeler bunlar? Bize biraz anlatın. Çünkü hem yurt içi hem yurt dışında yapıyorsunuz.
0: Evet. İlk projemizi kurulduk 11 Ocak'ta genel kuruldan sonra Şubat ayında, hatta 14 Şubat'ta Hatay'da bir dikiş atölyesi açtık ki bu bizim için çok güzel bir şeydi. Oradaki kadınlarımıza dokunabilmek. Orada bize bir yer verdiler. Bir okulun en üst katını verdiler. Orayı tamamen dayadık, döşedik dikiş atölyesi olabilecek şekilde. Şu an orada hali hazırda kadınlarımız ücretsiz bir şekilde dikiş öğreniyorlar. Halk Eğitim Merkezi oraya öğretmen atadı. Dikiş öğreniyorlar. 2 ay gibi bir kurs süreleri var. Ondan sonrasında isterlerse kendilerine küçük bir atölye de açabilirler veya bir yere işe çalışmaya da girebilirler. Oradaki kadınlarımıza böyle bir imkan sağladık. Hatta çok sarılıp ağlamışlardı. Siz bize bir hayat verdiniz. Bizi burada unutmadığınızı inanamamıştım. Yani biz evet gerçekten güzel bir şey yaptığımızı biliyoruz ama gidip o insanlara dokunmak çok farklı bir şey. Yani onların yaşadığı acılar çok farklı.
1: Çok büyük acılar yaşadılar.
0: Çok büyük acılar. O noktada çok mutlu oldum gerçekten. Sonrasında hemen bir ay sonrasında bu sefer uluslararası bir proje yaptık. Bu da çok kıymetli bir proje oldu. Ben daha önce sendika kurulmadan önce kendi eşim için su kuyusu açtırmak için Afrika'nın Uganda bölgesine gitmiştim. Orada su kuyusu açarken orada bir dernek başkanı arkadaşım var. Bana dedi ki işte Esra'cığım dedi madem böyle bir kadın sendikası kuruyorsunuz. Burada dedi bana bir proje geldi. Bunu siz yapabilirsiniz dedi. Oradaki devlet bakanlığından gelmiş bu proje. Yumbe diye bir köy var Sudan sınırında. Hatta şu an Sudan'daki zulümlerden sonra oranın daha da kıymeti arttı bizim gözümüzde. Bu Yumbe'nin özelliği Müslüman'ın ilk doğduğu köymüş. Oradaki kadınlar zaten Afrika bölgesinde

0: Binlerce kilometrede ötede uyuz kadına bisiklet maratonu düzenlendi. Onlara o bisikletleri hediye ettik. Ramazan ayıydı. İftar sofraları kurduk. Yine oradaki kadınlara dikiş bilenlere dikiş makineleri hediye ettik. Bir sürü hem böyle hayır işi yapmış gibi olduk hem de bir çok güzel bir organizasyon yaptık. Organizasyona bizim Uganda Büyükelçimiz katıldı. O bölgedeki TİKA Başkanımız katıldı. Uganda'nın bütün devlet bakanları katıldı. Milletvekilleri katıldı. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirmiş olduk ve kurulduğumuzun ikinci ayında oldu bu. İnanılmaz bir şeydi. Yani akşam yatıyordum, Esra diyordum, rüyada değilsin, gerçek bunlar diyordum. İnanamıyordum yani. Rabbim bir taraftan alıyor ama bir taraftan da sizi bu şekilde motive ediyor, hayata bağlıyor. Zaten iki çocuğum olduğu için ayakta durmak zorundaydım çocuklarıma karşı. Çünkü onlar hep güçlü bir anne gördüler karşılarında. Her akşam ben sahile iner yürür, orada sahil deniz kenarında ağlar, eve böyle hiçbir şey yokmuş gibi gelirdim. Acımı hep böyle yaşadım. Sağ olsun bu süreçte çok eşim, dostum, arkadaşım hiç yalnız bırakmadılar ama günün sonunda yalnız kalıyorsunuz. Kendi acınızla kalıyorsunuz. O süreci de şükürler olsun güzel yönettim. Tabii bu arada Esra Oksay'ın çalışmaları devam ederken acıları da devam ediyordu. Bunlarla uğraşırken yaklaşık 7 ay önce de ani bir ölümle annemi kaybettim. 2 senede 3 büyük cenaze. Gerçekten çok ağır. Yani kimsenin, yani her Allah tabii dağına göre kar veriyor ama çok ağır oldu benim için. Annem çok üzülüyordu. İşte kızım üzülmeni istemiyorum, ağlamanı istemiyorum. Hani işte ya bu kadınlar bir şey derse seni, hayır anne üzmez diyordum. Biz kadınlar için güzel şeyler yapırsan bana sadece dua et derdim. Böyle şimdi mesela annemin duaları eksik diye bazen çok üzülürüm. İşte sesini duyamadığım için sıkıldığımda, daraldığımda arardım. Anne bir okusana derdim. Hemen ferahlardım. Şimdi o eksik mesela hayatımda. Bir de Özlem amcım, babam hep bana şöyle dua ederdi. Gerçekten bu hayattaki en kıymetli şey anne baba duası. Ben babamın duasını yaşadığıma inanıyorum. Hep bana derdi ki küçüklüğümden beri, kızım sen öyle yerlere gel ki ben sana gelirken üç kapıdan geçeyim derdi. Öyle mevkilere gel derdi. Ve geçen gün bir fark ettik, benim odama gelene kadar üç kapıdan geçiliyor. Çok hayat enteresan.
1: Evet, biraz dağıtalım bu karamsarlığı, üzüntüyü. Aslında hani kadınlar, az önce annenizin söylediği sözden aslında yola çıkarak söyleyeyim. Hani kadınlar birbirini üzer zannediliyor. Evet. Toplumda böyle bir şey var. Çünkü bunun örnekleri de var, var çünkü. Var. Ama aslında kadınlar dayanışma sağladığı zaman daha da ileriye gidebiliyorlar. Kesinlikle. Sizin örneğinizde aslında biraz böyle.
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki Türkiye'de kadının iş hayatındaki rolünü nasıl görüyorsunuz?
0: Şöyle, aslında son yıllarda gerçekten ülkemiz bu konuda güzel bir ivme kaydetti. Devletimiz de bu noktada güzel yatırımlar yapıyor. Kadınları destekleyici, kadın girişimcileri destekleyici bir sürü paketler var. Ama yine de daha tam anlamıyla yeterli noktada değiliz. Burada da STK'lar devreye girmesi gerekiyor. Sendikacılığın zaten sosyolojideki karşılığı da bu, anlamı da bu. İşte devletin yetişemediği yerlerde kurulan örgütlü yapılardır sendikalarda. Biz de devletimize destek olmak adına bu kadınların gücünü birleştirip kadınlara işte iş hayatındaki rolünü artırmak. Şimdi ülke nüfusunun yarısı kadından oluşuyor. Ve bu %50'nin sadece %10'u kadar girişimcilik yapabiliyor. Biz bu rakamı niye artırmayalım? Yani bu kadınların topluma, iş dünyasına neden kazandırmayalım? Onların iş dünyasına kazanılması demek ülke ekonomisine katkı demek. Sonuçta bir şeyler üretiyorlar, hayatın içine dahil oluyorlar, aile ekonomisine katkıda oluyorlar. Biz burada kadınları güçlendirirken bu arada aslında bir misyonumuz da evet toplumda güçlü kadınlar oluşturmak ama bu kadınların gücünü hani rol model bir anne, rol model bir eş, rol model bir iş kadını bu anlamda güçlendirmek istiyoruz. Asla kadınları güçlendirelim de baş kaldıralım, işte erkeklere baş kaldıralım. Asla böyle bir düşüncemiz yok. Zaten biz kesinlikle feminist ve feminen bir yapı değiliz. Bilakis erkeklerin de bize bu konuda

0: desteğini de istiyoruz. Sağ olsun destek de oluyorlar birçok kuruma gittiğimizde. Çünkü yapılanmamız çok güzel ve kadınları iş dünyasına adapte edebilmek için, kadın liderliğini artırabilmek için, biliyorsunuz kadınlar daha analitik düşünüyor, daha detaylı düşünüyor. Yani bizim gördüğümüz noktayı yani çoğu zaman erkekler göremiyor. Biz de oradaki o eksikliği tamamlamak istiyoruz. O yüzden iş dünyasında kadınların varlığını, gücünü artırmak istiyoruz. Hem ülke ekonomisine katkıda olsun, hem de bu kadın işverenlerimizin yasal temsilciliğini yapıp bir sorunları olduğu zaman gerekli kurumlarla görüşme yapıp aracılık yapmak istiyoruz. Ve bu da tabii ki bir toplulukların bir araya gelmesiyle olan bir şey. Tek başınıza bir şey ifade edemiyorsunuz maalesef. Bu bütün dünyada böyle. Topluluk olunca sesinizi duyurabiliyorsunuz. Biz de burada güzel, güçlü ve faydalı bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz ki bu hızla, bu minvalde devam ediyoruz şükürler olsun. Her çeşit, her sektörden kadın arkadaşımız var burada. Dolayısıyla güzel de bir network ağı da var. İnsanlar burada birbirleriyle ticaret de geliştiriyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Biz Türk toplumu severiz birbirimizden, eşten dosttan alışveriş yapmayı, ticaret yapmayı. Onu diyorum. Biz niye ticaret yapmak istiyoruz eşle, dostla, tanıdıkla? Bir, eşimiz, tanıdığımız kazansın istiyoruz. İki, bize indirim yapsın istiyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden de burada da güzel bir network ağı da oluştu aynı zamanda. Toplumda da güzel ses getirdik. İnsanların alışık olmadığı, uzak durduğu bir yapıyı kadınlar özelinde böyle güçlendirerek ve gerçekten projeler hayata geçirerek farkındalığımızı artırmaya başladık. Aslında amacımız gerçekten kadınlara, işveren kadınlara katma değer oluşturmak. Bütün amacımız bu yani, kadınların.
1: Peki kadınların iş hayatında karşılaştığı sorunlar, en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Bir analiz yapmanız gerekirse.
0: Evet, biz bunu çok analiz ediyoruz ve tartışıyoruz da gerçekten birinci öncelik kadınlar finansman bulmakta zorlanıyorlar iş dünyası. Yani bir işe atılım yapmak istiyor. Bir kere finansmanda şöyle, aile desteği yoksa, eş desteği yoksa kadın bir sıfır yenik başlıyor. Bir de KOSGEB'te ve hani devlet tarafında da genelde üreticilere destek daha fazla. Hani kadın da olsanız, üreticiyseniz destek size daha fazla. Şimdi kadın üretim yapacak kapasite de değil. İşte ufak tefek çaplı girişimler yapmak istiyor ilk etapta. Onun için cüzi destekler var. Dolayısıyla biz kadınların finansmanlık bulmakta zorlandığını gördük ve bunun için de aslında fonlar oluşturmayı planlıyoruz. Kadın girişimciliği destekleme fonları gibi. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Onun dışında bir de insanlar yeteneklerinin farkında değil Özlem Hanımcığım. Hep Einstein'ın o sözü aklıma geliyor. İşte balığa diyor ağaca çıkmasını söylerseniz kendini aptal zanneder diyor. Kadınlarımızın içindeki yetenekleri, cevherleri ortaya çıkartmak için kadın liderlik ve kadın girişimcilik akademileri oluşturuyoruz. Burada kadınlara eğitim veriyoruz. Hem mental anlamda hem fiziksel anlamda, işte ne de başarılısınız, ne de yeteneğiniz var. Sizin hangi alanda girişimcilik yapmanız uygundur? Şimdi herkes işte diyor ki tamam ben bir butik açayım, girişimci olayım. Hayır, bu değil girişimcilik. Girişimci gerçekten bir farkındalık yaratmak. Orada topluma yaptığı girişimcilikle örnek olmak, rol model olmak. Yoksa butik açmak girişimcilik değil. O da bir sektör, bir alan. Ama girişimcilik farklı. Bizim kadınlarımız aslında bunu bilmiyor. İşte bir butik açmak, bir bijuteri açmak, işte ben diyor girişimcilik yaptım. Hayır, bu değil. Evet, onların yaptığı da çok güzel, kıymetli. Sonuçta iş hayatına atılıyorlar bir şekilde. Ama girişimcilik bu değil. Bunun için girişimcilik eğitimleri veriyoruz ki hangi alandan doğru bir şekilde başlaması gerektiği ile ilgili onları bilgilendiriyoruz.
1: Bundan sonraki dönem için sendika olarak neler planlıyorsunuz? Hangi projeleri planlıyorsunuz?
0: Evet, çok güzel projelerimiz var. Tarım alanında bir projemiz var. Bir de teknoloji alanında projemiz var. Biliyorsunuz çağımız teknoloji ve çağa ayak uydurmak durumundayız. Teknoloji anlamında çok güzel bir projemiz var. Hayata geçireceğimiz ve Türkiye yapılanması yaptığımız için il bazında tüm Türkiye'yi kapsayacak projelerimiz var. Şimdi tabii projeler yazıldığı için şu an ne olduğunu söyleyemiyorum ama hayata geçireceğiz en kısa zamanda. Eğitimlerimiz devam ediyor. İşte finansal okuryazarlık eğitimlerimiz var. Kadın girişimciliği eğitimlerimiz var. Bir yandan kadınları bilgilendirmek, bilinçlendirmek için onların yasal süreçleriyle ilgili eğitimlerimiz var. Mentörlük eğitimlerimiz var. Birçok kadınların güçlenmesi

0: anlamında projeler hayata geçiriyoruz. Hiç durmuyoruz. Yorulmadan, yılmadan mücadelemize devam ediyoruz. Bunlar bizi ayakta tutuyor.
1: Peki bu projeyi dünyaya duyuruyor musunuz? Şimdi dünyadaki ilk kadın sendika. Dolayısıyla pek çok ülkeye de örnek olabilir. Bununla ilgili girişimleriniz var mı?
0: Evet, evet. Şöyle iş geliştirme anlamında hem Türkiye Cumhuriyetler olsun hem yurt dışı olsun bağlantılarımız var. İşte büyükelçiliklerimizle temasa geçip oradaki iş kadınlarıyla görüşmek ve onlarla birlikte buradaki network'ü çoğaltmak istiyoruz. Tabii şimdi biz kendi sendikacılıktaki kurallar gereği, kanunlar gereği Türkiye'de belge levhası olanların yasal temsilciliğini yapabiliyoruz. Ama organizasyon anlamında tüm dünyada organizasyon tabii ki yapabiliriz. Dolayısıyla biz yurt dışındaki iş kadınlarını da Türkiye'ye getirip burada yatırım yapmalarını, işbirliği yapmalarını sağlamak için iyi bir, güvenilir bir aracı kurumuz aslında. Bu noktada çalışmalarımız var. Yurt dışı bazında da uluslararası komitemiz var. Yurt dışı bazında da böyle çalışmalar yapıyoruz. Daha yolumuz çok uzun olduğu için hepsini böyle zamana yay. İnanın bana 24 saat yetmiyor yani. Mesela bugün buraya gelmeden önce Çin vatandaşı ama 15 yıldır Türkiye'de olan bir hanımefendiyle tanıştık. Burada çok güzel bir şirket kurmuş, vergi levhası var, Türkiye'ye vergisini ödüyor. Kadınlara özel de bir iş alanı oluşturulmuş, çok güzel. İşte 15-20 tane de franchise şube vermiş ve hanımefendi bir Çinli. O kadar hoşuma gitti ki gelip Türkiye'de iş yapmış. Mesela bu da bize örnek aslında. Bunu üyelerimizle tanıştırıp hikayesini anlattıracağız. Aynı şekilde işte o buradaki üyeleri Çin tarafına yönlendirebilir. Bunun gibi yurt dışındaki iş kadınlarını gelip burada iş kurmalarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Böyle kıymetli çalışmalarımız var.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Benim için hayatta dönüm noktası Tülin Hanım'ın söylediği söz oldu aslında. Yaptırmak için de bilmek lazım demişti bana. Ve hayatım boyunca yaptığım her işi önce kendime öğrendim. Yaptırdığım her işi daha doğrusu. Yani şimdi birisi bana gel sendika kuralım sana deyince sendika kurmak olmaz. Ben bunu bilmeliydim ve biliyordum. Halen de öğreniyorum ama ben hayatım boyunca herhalde öğrenmeye devam edeceğim. Öğrenmeyi çok seven, yeni bilgiler edinmeyi çok seven birisiyim. Benim için hayatımın dönüm noktası oldu. 13 yaşında duyduğum bir kelime halen bir şey yaparken zihnimde direkt canlanıyor. Buradan Tülin Hanım'a selamlar, sevgiler olsun. Bir 13 yaşında bir genç kızın hayatına böyle dokundu ve o genç kız şu an başka kadınların hayatına dokunmak için çabalıyor. Bence bu çok kıymetli bir şey.
1: Tabii sizin algılamış olmanız, farkındalığınızın olmuş olması da önemli.
0: O da nasip demek, evet. İşte bazı şeyler bizim elimizde değil. Biz yazılmış kadersel planımızı yaşıyoruz. Bu da benim yazılmış kadersel planım diye düşünüyorum. İşte insanların, herkesin bu hayatta bir misyonu var. Benim de misyonumun bu olduğuna inanıyorum. İnşallah misyonumuzu en iyi şekilde tamamlarız.
1: Peki sizin için hayatta rol model var mıdır?
0: Ya şöyle, aslında çok böyle spesifik bir kişilik yok ama etrafımdaki kadın anlamında gözlemlediğim çok insan vardı. Mesela annem birinci rol modelim. Annemden hayatım boyunca hep empati yapmayı öğrendim. Annem hep, mesela biz okuldan gelirdik, işte ilkokuldan geliyoruz, çocuk kavgaları oluyor. İşte anne, işte o benim saçımı çekti falan dedi. Annem hemen şey derdi: sen ona ne yaptın? Şöyle bir dururdum. Evet, ben de ona bir şey yaptım ki o benim durup dururken saçımı çekmedi. Hemen karşımdakinin yerine kendimi koymayı öğrendim. En büyük hayatta ilk rol modelim annem. Çünkü gerçekten çok iyi niyetli bir insandı. Hep iyiliği düşünürdü. Asla ben merkezci olmadı. Önce karşıyı düşünürdü, sonra kendini düşünürdü. Ha, bunun zaman zaman tabii ki eksiklerini, şeyini görüyoruz, zararlarını görüyoruz. Görmüyor değiliz ama onları da tolere ediyoruz. Annemden sonra da etrafımda hayatıma giren bütün kadınları tek tek böyle gözlemledim, inceledim. Hepsinden bir şey almışımdır, öğrenmişimdir. Hepsi yaşadık tecrübelerden bana bir şey katmışlardır. Ama erkek anlamında da hayattaki tek idolüm babamdı. Çünkü bugünkü Esra Oksa'ya babamın o zamanki yani 80'li

0: yıllardaki, 90'lı yıllardaki vizyonu beni bu şeye getirdi. İşte sen ayakların üstünde durmalısın, her zaman dik durmalısın, işte başarabilirsin, yapabilirsin. Bunu nasıl yapamazsın der. Sen bunu yapamıyorsan kimse yapamaz derdi bana. Hep beni böyle motive ederdi. O yüzden bunlar yani yine kendi etrafımda ama ben okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi çok seven de biriyim. Okuduğum kitaplardan da mutlaka feyiz aldığım, hayatıma adapte ettiğim birçok insan var.
1: Peki 18 yaşındaki Esra bugün karşınızda olsa ne söylersiniz ona?
0: Oo, çok güzel 18 yaşındaki Esra. Ben aslında mesela akademisyen olmayı çok isterdim. Akademisyenlere ayrı bir şeyim var. 18 yaşındaki Esra karşımda olsaydı akademisyen ol derdim ona. Ama şöyle bir şey var, çok enteresan. Ben bildiğim için öğretmek çok başka bir şey. Gerçekten ayrı bir meziyet. Mesela ben asla öğretmen olamazdım diye düşünüyorum. Hani bir şeyi öğretmek anlamında eksiğim olabilir diye düşünüyorum. Onu öğretebilmek ayrı bir yetenek diye düşünüyorum. O yüzden akademisyenliğe böyle ayrı bir hevesim var, zaafım var. 18 yaşındaki Esra'ya yine aynı kal ama akademisyen ol diyebilirdim.
1: Akademisyen olsanız belki bunları yapamazdınız.
0: Tabii, o da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Ama her zaman hayatımın her döneminde olduğum Esra'dan hep memnun oldum. Geçen gün bir insanlar kendi kendinin öz eleştirisini de yapar. Ben kendimle çok kalır, kendimi muhakemesini yaparım. Kendimde bir şey fark ettim. Mesela hayatım boyunca hiçbir şeyden şikayet etmemişim ben. Hiç trafikten de şikayet etmem, yani yaşadığım acıdan da şikayet etmem, bulunduğum hiçbir ortamdan şikayet etmedim. En fazla yerimi değiştirmişimdir ama asla bir başkasını tutup şikayet etmemişimdir. Şikayetçi olmadığım için de belki bugünkü Esra oluştu diye düşünüyorum.
1: Peki 10 yıl sonraki Esra'ya ne söylemek istersiniz?
0: 10 yıl sonraki Esra'ya yine aynı kararlılıkla, aynı dürüstlükle devam et yoluna derim. Ben çünkü ölene kadar kadınlara dokunmaya, kadınların duasını almaya, varlığını artırmaya devam edeceğim. Allah ömür verdiği sürece inşallah. Yine aynı Esra'ya devam derdim. Ama sağlık çok önemli. Sağlığınıza dikkat edin derim. Ve sevdiklerinizi ihmal etmeyin derim.
1: Peki, şimdi ben size birkaç kelime söyleyeceğim. Onların sizde ne anlama geldiğini, sizin için ne ifade ettiğini bana birer cümleyle söylerseniz sevineceğim. Sizi daha derin bir şekilde tanıma şansımız olur böylece. Başarı.
0: Başarı, inanmak.
1: Güç.
0: Güç, insanın içinde.
1: Çocukluk.
0: Çok güzeldi.
1: Aşk.
0: Olmalı.
1: Tutku.
0: Severim.
1: Aile.
0: Her şey.
1: Huzur.
0: Tek gerçek.
1: Kadın.
0: Kadın dünyadaki en güzel şey. Kadın.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: çok keyifli
0: ederim.
1: Bir sohbetti.
0: Ay, benim için de öyle. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Sizler sayesinde, ulusal kanallar sayesinde sendikamızı böyle tüm dünyaya anlatacağız inşallah.
1: Peki, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: Başarılar
0: ederim.
1: Diliyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim, bugün Yüksek Topuklar'da Esra Oksay konuğumuzdu. Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Başkanı. Dünyada bir ilk bu sendika. Anlatmaya çalıştık. Diğer kadınlara ilham vermesini dileğimizle iyi akşamlar diliyoruz.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40.000'e kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30.000'e, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15.000'e kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde Mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
2: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap. Her doğru yanıtımız

0: 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersin?
1: 34.
0: Pardon.
2: 34.
0: Nereden buldun onu ya?
2: Birden 25'e kadar 40.
0: Ama çok erken sevin diyelim. 2-2. Herkes bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
3: Sıram geldiğinde diyor.
0: Sefiller romanının yazarı kimdir?
1: Ben değilim.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bugün bizim için de zor bir bölüm olacak. Neden derseniz, Aspor ailesinden çok değerli, çok kıymetli iki kardeşimiz, iki dostumuzla beraber yarışacağız. Kime destek olacağız, kim öne geçecek, kim geride kalacak, heyecanlı bir bekleyiş bizim açımızdan sürecek. Yunus Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Sevgili Mustafa hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Apara stüdyolarında sizi de misafir olarak ağırlıyoruz ama esasında biz de size gelmiş olduk. Dost kanalımızın iki kardeşiyle beraberiz bu bölümde.
1: Sabırsızlıkla bekliyorduk Oğuz abi. Vallahi sabırsızlıkla bekliyorduk.
0: Biz de iple
1: heyecan dorukta. Yani seninle programa çıkabilmek için gün sayıyordum ben.
0: Bir provalarda biraz yarışmıştık değil mi? İlk daha yarışmanın ilk günlerinde. Çok keyifli geçiyordu.
1: Ama en zor rakibi getirdiniz karşıma.
0: Gerçekten biraz zor rakip bulduk. Sağ olsun kendisi
2: de kırmadı. Bu güzellemelerle başladı. Yanlıyor sana sanki biraz. Öyle bir kayırmacılık olmaz herhalde oradan değil mi?
0: Vallahi elimizden geleni yapacağız. Çok dediğim gibi bizim için çok zor bir program olacak. Özellikle benim için çok zor bir program
1: bence
0: olacak.
1: Bence benim için ama neyse.
0: İki tarafı da kıramayacağım bir bölüm. Hemen ne yapalım? Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Tanıyalım ustadım seni. Yani
2: Mustafa İnci, kardeş kanal dediğiniz gibi A-Spor'da çalışıyorum. Yaklaşık 12-13 yılı devirdim. 2013'ten beri A-Spor'dayım. Bunun son 6 editör olarak başladım. 6 yıldır da yaklaşık yurt haberler şefliğini yapıyorum. Anadolu'daki takımların takibi bende. İşte bunlarla ilgili işler, gelişmeler oldukça her zaman düğmeye basıyoruz. Yunus da yaklaşık ne kadar oldu? 1,5 yıldır bizle birlikte ama çok böyle hemen kaynaştık. Hızlı bir kaynaşma gerçekleşti. Ve bugün buradaki yarışmamızın amacı da bakalım abi ben seni neyse o argo tabiri kullanmayayım. Tokatlamak istedi açıkçası. Öyle tabii. Onu bakalım göreceğiz.
0: Peki bakın çok iddialı. Yunus kardeşimiz evet aileye yeni katıldı ama sıcak kanlılığıyla, yakınlığıyla çok hızlı kendisini sevdirdi.
1: Kameralar açıkken ayrı oynadım. Burada ayrı oynayacaktım. Mustafa bölümü kesmiş oldu tamamen.
0: Mustafa Bey direkt önünüzü kesmiş oldu. O zaman hoş geldin Yunus Emre. Seni tanıyalım.
1: Abi hoş bulduk. İsmim Yunus Emre Kaplanoğlu. 30 yaşındayım. A-Spor'da 1,5 yıldır editörlük görevimi icra ediyorum. Son sayfa programındayım genellikle Melike ile birlikte. Onun dışında hobilerimden bahsedeyim biraz da. Otomobil ve futbolla özellikle ilgileniyorum. Bir dönem kendim amatör futbol oynadım. Sonrasında da hayatım boyunca otomobil işiyle ilgilenmeye, otomobillerle ilgilenmeye devam ettim. A-Spor'la 1,5 yıl önce kesişti yollarım. Gayet mutluyum. Bakalım yarışmaya hazırlandım. Biraz heyecanlıyım. Haber merkezimizde konuştuk çünkü. Dediler ki Mustafa bölüm sonu canavarı gibi de dediler. Yenmen kolay olmayacak dediler. Ama hazırlandım. Çengel bulmaca falan çözdüm abi. Sudoku çözdüm.
0: Çok güzel.
1: Yayına girmeden önce bana Meltem Hanım'la Aynur Hanım ceviz verdi. Bitter çikolata falan verdi. Zihin açıklığı getirir dedi. Sağ olsunlar işte bakalım.
0: Vallahi o kafe brain'i orada gördüm. Yani evet, küçük bir ara vermiştiniz orada.
1: Saklandım şöyle yiyordum abi de.
0: Bu arada Mustafa benden duymuş olma ama küçük bir operasyon vardı
1: ben
0: orada.
1: Ben fark ettim.
0: Editörümüz hem yapımcımızla beraber Yunus Emre sanırım oradan geliyorduk.
2: Ben küçük fark ettim. Zaten yarışma için buraya gelmek üzereydim. Hani koridordan çıktım konuk odasından. Baktım Meltem Hanım'la Yunus bu

0: yürüyor böyle, bir fısır fısır böyle bir şeyler konuşuyorlar. Ben orada bir işkillendim ama bakalım abi. Er meydanı göreceğiz.
1: Beraber göreceğiz. O zaman birinci etabı başlatalım mı?
0: Başlatalım.
1: Bir tablomuzu açalım ve sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: Gayet efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Bu sefer iki dostumuz stüdyoda olduğu için bizim için de çok zor bir etap geçecek diyorum. Hatta çok zor bir bölüm geçecek. Çünkü iki destek isteyen göz şu anda tam gözümün içine bakar gibi sorularını çok zor soracağım ama hemen dönüyorum. Tablomuzu açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 1 ile 25 arasında soru seçerek başlayacağız. Bakalım bu etapta, bu bölümde kaç soru üstünden yarışıyoruz? 1'den 65'e kadar sorularımız var. Ama biz birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Ve her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde.
2: Peki.
0: Mustafa Beyciğim hazır mıyız? Sevgili Mustafa İnce, hazırsak sizinle başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
2: 34.
0: 34.
2: 25'e kadardı değil mi?
0: 1 ile 25.
2: Tamam.
0: Pardon.
3: 34.
0: Nereden buldun onu ya Mustafa?
3: Birden 25'e kadar 40.
0: 34 harika bir tercih ama 1 ile 25 arasında yol 10. olabilir. 10. 10. Çok hızlı bir seçim oldu. Geliyor 10 numaralı soruyu okuyorum. Karşıdakini etkilemek amacıyla sergilenen abartılı davranış acaba ne olabilir? 3 harfli. Abartılı bir davranış.
2: Harf alabiliyor muyum?
0: Harf alamıyorsunuz ama harfi süreniz dolduğunda biz sizin için destek amacıyla açıyoruz. Tamam. Şöyle ki hemen ilk harfimizi mesela açıyoruz ve A ile bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Bu sefer Yunus Emre sizdeyiz.
2: Hiç gelmedi aklıma
0: bir şey. Abartılı bir davranış yok mu?
2: Yok.
0: İkinci harfi de verelim. Tekrar Mustafa Bey size geliyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var. A.
2: Emre Aydın. Afili yalnızlıktan yola çıkarak. Afi.
0: Afi. Harika. Ben bir an şarkıda mı geliyor acaba arkadan diye
2: onu
0: düşündüm.
2: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
0: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
2: Ben önde olduğum için şu an her kazandığım soruda Yunus Emre'ye böyle bir paslama yapacağım.
0: O zaman şarkı sözleriyle sevgili Yunus Emre şarkılarıyla eşlik edecek bizi. Mustafa Bey'den sözleri, Yunus Emre Bey'den de şarkıların gerisini alacağız, nameler alacağız. Size devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruya çalın?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, süre başladı.
2: Ara.
0: Ara. Doğru. Harika.
2: Tebrik ederim.
0: Dostluk
2: tebrik
0: kazansın.
2: Ederim. Çok zor soruydu.
0: İki olayı birbirinden ayıran zamandı. Ara. Sizle devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum hızla. Eski kullanımda yoksulluk, fakirlik anlamına gelen bir kelime. Fakirliğe çok yakın diyeyim. Sürenizi başlatın.
2: Abi ben bunu biliyorum. Tasavvufi anlamı da var. Bunun fakir.
0: Fakir.
2: Aynen.
0: Evet.
2: Fakir, fukara anlamında doğru. Da kullanılıyor. Doğru mu bu arada?
0: Doğru. Evet.
2: Tasavvufta da kişinin kendinden vazgeçip aslında gerçek mutlak gücün Allah olduğunu kabullenmesi gibi bir anlamı var. Evet biraz hakimim bu soruyu. Hızlı
0: bildiniz. Gördüğünüz gibi sorunun üstüne açıklamasıyla da kendisi bayağı bildiğimiz Meydan Larus değil mi? Bir sözlük.
1: Var, bir şey
2: daha
1: yeni
2: başlıyoruz.
1: Çalıştığı farklı demek ki farklı kanallarda bir bulmaca çözüyor. Hangi bulmaca çözüyor ben de merak ettim şu an.
2: Ya 13 yıldır bu Turkuaz Medya bünyesinde editörlük de yaptım. Yurt Haber şefliği de yaptım.
0: Kelimelerle yani, bu kadar aramızı.
2: Tabii arkadaş bir buçuk yıllık normal. Olduğu için zamanla birazcık daha oturtacak ya.
1: Genciz o zaman.
0: Ama çok normal. Etmiyor. Editör olarak çalışmanın tabii sürekli ki. Sabahtan tabii akşama ki. Kadar kelimelerle içli dışlı.
1: Gerçek bir editördür. Gerçek bir editördür. Meslek büyüğümdür.
2: Eskiden.
1: Saygılar abi.
0: Harikasınız. Bana o zaman sevgili meslek büyüğümüzle devam ediyoruz. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Ya şimdi kaybetmek istiyorum. 11 numaralı soruda bayağı harf gözüküyor. Onu bir isteyeyim. Bakayım 11 numarada ne gelecek?
0: 11 numaraya gidiyoruz o zaman. Evet biraz farklı bir kelimeyi açıyoruz. Sizin için geliyor sorumuz. Sayfa kenarına düşülen not, açıklama veya şerh anlamına gelen terim. Süre başladı.
2: Bir tahminim var ama şu an tam emin olamadım. Bana biraz harf lazım. Bunu bulamayacağım şu an. Yunus'a geçsin.
0: Sürenizde oldu. Bir harf desteğiyle Yunus Emre'ye geldik. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, sizin için süremiz başladı. Ne olabilir bu? D. Bir kenarmış tabii. Kenarına
1: derlemek düşen... falan mı? Derlemek.
0: Derlemeye çok yakın ama kenar destek olabilir diye düşünüyorum. bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Mustafa Bey'e geçiyor söz sırası.
2: Zaten sizdeyiz, süremiz derlemekle bana büyük ipucu verdi. Der kenar.
0: Der kenar doğruydu. Evet,
1: evet. Kopyayı ne geç oldu? Aldım.
2: Evet.
1: Kopyayı, tüyoyu geç aldım. Hayır,
2: kopyayı sen verdin bana evet. Aslında.
1: Olsun canım sağ olsun abi.
0: Küçük bir pas buradan geldi ama.
1: Abimiz orta çalış. Abimiz iyi golcüdür.
0: Oraya harikasınız. Spordan da orta yaptık ve golü bulduk. Der kenardı buranın şifre kelimesi. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 yine çok harfli bir yer. Evet onu seçelim. 2 numara.
0: Geliyor 2 numaralı sorumuz. Uzun değerlendirmelerden sonra verilen değişmesi zor son hüküm. Süreniz başladı.
2: Son karar, nihai karar.
0: Ah, doğru.
2: Nihai karar.
0: Nihai karar böyle giderse kesinlikle elime kalmayacak ve sevgili Yunus Emre şu anda diyor ki Mustafa İnci ne yapıyorsun?
2: Çok büyük konuştu.
0: Peki. Kaç çok numaralı büyük soruyla devam ediyoruz? Sevgili Yunus Emre sürekli sana gelemiyorum.
1: Ben en iyi yerden izliyorum şu an abi. En iyi yerden izliyorum, böyle devam. Biriyiz abi.
0: Peki Mustafa Bey kaç numaralı 34 soruyla devam edelim?
2: 20.
0: 20 numaralı 20 soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 20 numaralı soru. Özneden bağımsız, tarafsız ve dış dünyaya ait olanı ifade eden felsefi kavram. Süre başladı.
2: Ya abi biliyorum da Yunus'a çok yazık olmayacak mı?
1: Bil ben bunu bilemem.
2: Ben Yunus'a bırakmak istiyorum bunu. Emin değilim. Yani şimdi orada aslında cümlede Yunus'a da yardımcı olmak istiyorum. Özne geçiyor zaten. Hani öznenin
0: geçiyor
2: öznenin
0: ama
2: tersinde bir şey düşündüm yani. Hani öznel artık gerisi Yunus'ta.
0: Öznel ne olabilir mi acaba? Neyle mi başlıyor evet diyebiliriz. Belki evet ilk harfimizde nedir? Öznel değilse
1: mesnel.
0: Bir sen önce süre.
2: Alkışa
0: başlatalım.
2: Hazırdım.
0: Reji de karıştı. Süreyi başlatalım.
1: Mesnel.
2: Bravo.
0: Mesnel harikasın.
2: Bravo. Bravo.
1: Bir gol sevinci gelsin mi abi o zaman? Harika. Bir gol sevinci gelsin mi?
0: Gol sevinci gelsin. Buyurun alkışlarımız sizinle beraber. Ama çok erken sevinmeyelim.
1: Eki tike.
0: Arayı hızla kapatalım Yunus Emre Kaplanoğlu diyoruz.
2: İnanılmaz.
0: Seçme ya sırası sizde. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Ben 24 ayar bir Erzincanlıyım. 24 diyorum efendim.
0: 24'e gidiyoruz o zaman. Hazır
1: i̇şte
0: mıyız?
1: İşte bakmadım nasıl bir kelime ama. Hazırız
0: geliyoruz
1: abi.
0: Sorumuz. Türk-Moğol kültüründe hükümdar anlamına gelen ünvanı da çağrıştıran yaygın erkek ismini soruyoruz size. Süre başladı. Türk-Moğol. Neler var? Hanlıklar var
1: i̇şte
0: değil
1: Mete
0: mi?
1: Han var. Aklıma hangisi geldi? Gelmedi ki.
0: Cengiz. Geldi. Peki. Biz han dedik, sondan bir desteğimiz olsun. Evet, hanın H'sini açtık. Mustafa Bey size geçti cevap sırası. Süremizi başlatalım, bulabilecek miyiz?
2: Abi sevmediğim birinin ismini hatırlatıyor bana. Ben bulamayacağım bu ismi.
0: Ah, biliyoruz ama bulamıyoruz.
2: Tahmin ediyorum ama sevmediğim
0: tahmin
2: birini
0: ediyoruz
2: hatırlatıyor
0: bana. Sevmediğimiz için
2: evet
0: cevap hakkımızı sevdiğimiz bir kişiye devrediyoruz.
2: Ama reji çok akıllı. Handan devam ediyor.
0: Handan devam ediyor.
1: Aynur Hanım.
2: Hadi Ayhan mı diyeceksin?
0: Peki acaba Ayhan mı diyoruz? Ayhan'a çok güvenmem ben.
1: Ben de güvenmiyorum.
0: Sizin yeriniz olsa
1: ne yazık ki doğru cevabı söyleyeceğim.
2: Hayır, söyleme sevmiyoruz.
0: Evet buyurun ne olabilir? Han. Ama ne han?
1: Orhan.
0: Hayır.
2: Zorla bana gelecek bu.
0: Orhan da olmadı. Mustafa Bey size geliyoruz. Bir
1: M
0: harfini ah dedik ve süreyi sizin abi, için başlattık.
2: Abi, ben söylemek istemiyordum ama çok açık artık. 5, 4, 3, 2 maalesef İlhan.
0: İlhan doğru yanıtıydı. Sevgili rejimize de teşekkür ediyoruz. L harfiyle
2: evet,
0: size
2: oradan
0: büyük bir destek oldu.
1: Futbola başladığımda ilk antrenörümün ismiydi abi.
0: Öyle mi?
1: Evet, İlhan Yıldız. Kendisine buradan selamlar olsun. Çok güzel. Söyledim ama söyleyebiliyor muyduk bilmiyordum
0: tabii
1: abi.
0: Tabii ki
1: de çok
0: demek.
1: Teşekkür ederim.
2: Sizin
1: ben de yeri çok ayrıdır hocam.
0: Sizin ekranınız ne demek tabii ki. Sevgiler, selamlar olsun kendisine de. İlhan, ısrar ettiğimiz ilk bulduğumuz kelime isim İlhan mıydı gerçekten?
1: Evet.
0: Yoksa Ayhan mıydı?
2: Hemen bilemezdim.
1: Yok, İlhan'dı.
2: Hemen

0: Bilemezdim ama o aklıma geldi. Yani doğru olduğunu emin olamadım ama aklıma gelen ilk isim oydu.
1: Ha, yani sevmiyorum bir bahaneydi. Hani yani sevmediğim kişiler Ayhan, İlhan, Orhan diye devam ederdi.
0: Evet.
2: Çok sevgi doluymuşsunuz Mustafa Bey deyip değil mi? Sevmediğim insanlar inanılmaz. Listesi.
1: Evet, İlhan yanıtını aldık. Siz de devam edelim mi Mustafa Bey?
0: Tabii nasıl ki. Yapalım? Tabii ki. 15.
1: 15 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 3 harfli ne arıyoruz? Eski Türkçe'de bazen anlamında kullanılan, günümüzde de edebi dilde rastlanan bir sözcük arıyoruz. Ne olabilir? Sürenizi başlattık.
0: Bunu da biliyorum. Kah.
1: Kah. Doğru yanıt tabii ki.
2: Kah güler, kah üzülürüz.
0: Kah ağlarız.
2: Kah ağlarız.
0: Tebrik ederim.
1: Kah ağlarız, kah güler, kah üzülürüz, kah seçmeye devam ederiz. Ya. Mustafa Bey sizdeyiz. Kaç numaralı sorumuzla devam edelim?
0: Evet efendim, 14 numaralı soruyla devam
1: 14
0: edelim.
1: 14 numaralı
0: güldürüyor
1: soru.
0: Beni.
1: Ara güldürüyor, küçük güzel. Küçük açılıyor, bilgimiz güzel. Olsun.
0: Bu hareketler güzel, güldürmeye devam etsen.
1: Aramız küçük küçük açılıyor, bilgimiz olsun.
0: Kapatır efendim. Biz her yerden döneriz abi, biz bitti demeden bitmez.
1: Peki. Osmanlıca kökenli, mavi gök rengi anlamına gelen ve divan edebiyatında geçen sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık Mustafa Bey.
0: Mayı.
1: Mayı, doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Bir harfimiz.
0: Keyifli program abi. Ben zaten izlemeyi seviyordum. Her hafta takip ediyorum. A parayı açarım, burada gayserim. Bu hafta da güzel. İyi yerden izlerim.
2: Önceden ekranda izliyordum.
0: Hep tanıdık güzel, tanıdık izliyorum.
2: İzlemeye tanıdık devam ediyorum diyorsunuz. Peki biz Mustafa Bey'le devam ediyoruz o zaman. 30... Kaç numaralı soruyla devam edelim Mustafa Bey?
0: Oz abi güldürüyor, görüyor musun? Beni daha çok kamçılıyor.
1: Ama ne yaparsa
0: ben bir yarış atı gibiyim. Ben ama yarış atı gibiyim. Beni kamçıladıkça ben daha çok hızlı koşarım.
1: Ama özellikle
0: 34 açı Mustafa. Ben geliyorum. Gülmeye devam etsin o.
2: Vallahi
0: ben
2: şey geliyorum. O değil de fena bir ara açılıyor. Küçük küçük. Benden söylemesin.
0: Ben 18
2: bence
0: diyorum.
2: Çok fazla üstüne gitmesen iyi olur sevgili.
0: Ben bir çıta gibiyim abi.
1: Sonradan
0: açılırım tık. Aradayım.
1: Açılırım. Peki.
0: Hadi abi.
1: Ama bu ara biraz açılıyor.
0: Kaplumbağa, tavşan, çıta. Bak bunlar abi bir şeyler çağrıştırsın. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
1: Sıram geldiğinde diyor.
0: Kardeşim ben bilemezsem sana sıra geliyor.
1: Ama evet, sıkıntı orada.
0: Problem
1: sıra geliyor şu anda.
0: Sıranın kendisi ben oldum yani burada. Ben karar
1: herkes veriyorum. Bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim.
0: Peki.
1: Yaklaşık 3 aydır falan bu program için hazırlıyorum. Tüm seyircilerimize de söz veriyorum. Programın galibi benim.
0: Peki.
1: Ya çok iyi.
2: Çok iddialı bir yarışmacımızla devam ediyoruz. Küçük bir farkla yakından takip ediyordu Yunus Emre Mustafa İnci'yi.
0: Tur bindireyim mi sana? Tur bindireyim mi Yunus?
3: Şu an saatime bakıyorum sadece. Peki. Ne kadar vaktin kaldı abi, onu hesaplıyorum.
1: Buyurun Mustafa Bey. Siz de devam ediyorsunuz.
0: 18 numara.
1: 18 numaralı soruya gidelim. Hadi gelsin bakalım 18 numaralı soru. Matematik ve fizikte doğrusal ilişkiyi ifade eden İngilizce kökenli bilimsel bir terim soruyoruz. Size ne olabilir? Bu sürenizi başlattık.
0: Bunu Yunus çok iyi bilir. Matematik de çok başarılı. Galiba Yunus bilecek gibi. Ben şu an bunu bilemiyorum.
1: Acaba ne olabilir?
3: Abi sen matematik ve fizik dedin. Ben soruya bakmadım bile. Ben sözelciyim.
1: Sözelcisiniz. Sözelciyim. O zaman biz bir harf desteğinde bulunalım. Belki bir çağrışım yapar diyoruz. İlk harfimiz L ve N var. Süre sizin için başlıyor. Yunus Emre Kaplanoğlu. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir line desem...
3: Lineer.
1: Lineer doğru yanıtını bulduk. Gerçekten matematikle aranız çok iyiymiş.
0: Tabii line, hemen line'dan o çaktı o mevzu.
1: Line deyince bak, lineer olarak yakaladı.
0: Bir gol sevinci daha geliyor abi. Seni de hayretler içerisinde izliyorum bunu.
3: Anne!
1: Kalplerini de gönderiyor.
0: Meşhur bir gol sevincidir
1: Yunus
0: bu da abi.
1: Yunus Emre Kaplanoğlu harika. Sevincimizi de aldık. Tribünlere kalbini gönderdi. Yunus Emre Kaplanoğlu. Size devam ediyoruz.
3: 34 demeyeceğim abi.
1: Bir. Bir numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru açıyorsunuz. Geliyor. İroniyle karışık, söylenenin tersini ima ederek ince bir mesaj verme sanatı. Programın başından beri yaptığınız olay nedir bu? Sürenizi başlattık. İna... ki
0: kinaye.
1: Kinaye doğru yanıttı. El birliğiyle tebrik ediyoruz. Harikasınız. Her gol sevincimizde, her soru sevincimizde.
0: Özel çalıştım. Özel çalıştım. Viktor Gökereş.
1: İnanılmaz. Farklı bir sembolle Gökereş farklı gol bir
0: goller atıyorum.
4: Peki bir şey soracağım.
1: Gol sevincili.
4: Şimdi seçeceğin numaradan sonra

0: Doğru cevabı verirsen yerde kaymalı gol sevinci yapacak mısın?
1: Pantolonum yırtılabilir.
0: Peki.
1: Yerde yerimiz müsait değil. Peki. Diyelim biz de. Peki. Çünkü Yunus Emre bu potansiyele sahip. Onu yapar. Fark etti. Gerçekten kayarak o gol sevincini yapabilir. Ama yani Mustafa Bey isterseniz siz de ya dostluk kazansın. Stüdyoda durduğumuz yerde başımıza iş açılmasın.
2: Abiciğim tamam,
1: Yunus Emre gerçekten var. Kayabilir.
2: Ben de potansiyel var, cidden var.
1: Gerçekten var. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soruyu açalım? Bakıyorum abi.
0: 34.
2: 26 olsun abi. 26 Eskişehir'e numaralı. Selamlar buradan.
0: Bir dakika, 26 25'e numarayı kadar. Açamıyorum.
2: 25'e kadar mı buradaydı?
0: 25'e kadar.
2: O zaman 34.
1: Abi 3 numaralı soruya gidiyorum. Hemen geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Padişaha ait özel birlik ve saray hizmetlerini ifade eden terim soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Kopya versene abi.
1: As. Eski bir...
2: Söylemeyeceğim.
1: Hiç aklıma gelmedi şu an abi ya.
2: Bak has.
1: Ne olabilir?
2: Has diyor. Has diyor.
1: Ha, yakalayamadım tiyoyu biliyor musun abi? Evet. Oraya odaklanınca. Peki. Bir harf desteği bizden Mustafa İnci için başlatıyoruz süremizi. Evet Mustafa Beyciğim. Has.
2: Hassa.
1: Hassa tabii ki. Doğruydu. Buranın şifresiydi. Son sorumuzu açıyorum. Hazırsak...
2: Hazırım.
1: Bu bölümün birinci etabın son sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Hemen bakıyorum. 21.
1: 21. 25'e çok yakın yerlerde dolaşıyoruz mutlaka. Ve 21 numaralı sorumuz bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bakalım bunu bulabilecek miyiz?
2: Bu ne abi?
1: Sizi bir dua sizinle baş başa bırakıyoruz.
2: Ateş, su, toprak, tahta.
1: Ateş, su, toprak, tahta.
2: Bodrum'un
1: birazcık
2: abi.
1: Yeşillik, birazcık da toprak
0: Ürgüt
1: var.
0: Ürgüt mü?
1: Burada.
2: Abi bununla ilgili çok burada güzel bir besi var.
0: Şu peri bacalarına benziyor ama yok ya. Peri bacası değil bu ya.
1: Peri bacası değil ama.
2: Neyi bileceğim
1: burada
2: ben?
1: Burada bir coğrafi açılım var. Şöyle tarif edebilirim size.
2: Depremde de hadi söyle.
1: Kireç taşı diyoruz. Kireç taşı arazilerde oluşan. Bu mağara obruklarla karakterize edilen jeomorfolojik yapı türü diyoruz buna. Jeomorfolojik yapı türü. Tam da bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlatalım.
2: Şef bunları çok iyi takip eder.
0: Abi, çok burada bilir, bana harf ihtiyacı var benim.
1: Harf ihtiyacı var.
2: İhtiyacım var. Yunus'a bırakacağız mecburen.
1: Kireç taşı.
0: Bir şey Yunus yapı Emre. Diyorduk ama oradan bir şey yapı diyorduk değil mi?
1: Evet. Bir şey yapı
0: devamında.
1: Buna.
0: Aynen.
1: Biz bir harf desteğini bulalım. Hatta ilk harfimizi de açalım. Bakın kireç taşı. K. İki harf koy desteği gerekecek araya. İki sessiz harf neler olabilir? Hangi harfleri koyabiliriz? Süremizi sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
2: Karst.
1: Tebrik ederim. Direkt karst kelimesini buldunuz. Bildiğiniz yerden mi geldi? Matematik, fizik değil ama gerçek bir coğrafya üstadıyla beraberiz. Karst kelimesini
0: ama demişti.
1: Anında yakaladı kendisi.
0: Ben açılacağım demişti.
1: Saatini gösterdi.
2: Takip ederim. Araştırırım. Coğrafya benim işim.
1: Harikasınız. Kast kelimesi fotoğraftan. Jeomorfolojikten yakaladınız galiba.
2: Evet. Oradan yakaladı.
0: Oradan yakaladı kardeşim.
1: Sevgili Yunus Emre'ye ben jeomorfolojik yapı deyince Yunus Emre Kaplanoğlu hemen ben bunu biliyorum dedi ve soruyu aldı. Harika bir birinci etap bitirdiniz.
2: Bitti Celal mi? Şengör'e selamlar.
1: Birinci etap bitti.
0: Abi çok hızlı bitti.
1: Çok hızlı bitti böyle.
0: Daha bundan hızlı biten oldu mu?
1: Bir de sizinle zaten inanılmaz zaman geçiyor.
0: Çok iyi.
1: Daha... Sorularımızın daha var. İkinci etabımız var. Üçüncü etabımız tamam, var. Ama güzel. Birinci etapta sorularımız bitti. Puan tablosuna gideceğiz. Hazır mıyız?
0: Abi Karst'ı nasıl bildi ya?
1: Gerçekten. O jeomorfolojilikten. Evet, gerçi o... ben onu tam okuyamadım ama o yine de bildi. Bildi.
0: Ya nasıl olur bu?
2: Kaybettiğim savaş yok.
1: Kaybettiğiniz
2: asla
1: savaş
2: kaybetmem
1: yok.
2: Ve kaybetmeyi sevmem.
1: Karst. Bu Karst sorusunu, Karst yanıtını aldıktan sonra nereye gidiyoruz? Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım. Puanlara bir bakalım mı?
0: Kazanmışım. Bakalım. Şöyle bir omuzlarımı şöyle bir genişleteyim, şöyle dimdik bakayım puan durumu.
2: Daha yeni başladık abi.
1: Peki, şimdi Mustafa İnci. Bakalım kaç puan aldı bu bölümde? 45 puan.
2: 30.
1: Harikasınız. Kaç soru bildiğinizi biliyor musunuz Mustafa Bey?
0: Kaç soru soruldu şu ana kadar? 25
1: şu ana
0: mi?
1: Kadar 13 soruda.
0: 13 sorum. Evet. 13 soruda 10 tane bilmişimdir.
1: Doğru söylüyorsunuz. 9 doğru yanıt aldık sizden.
2: Ben 9 dedim. Tutturdum.
0: Tebrik ediyorum.
1: Doğru. Burada Yunus Emre Bey de mücadeleyi bırakmadı. Ve 4
2: şu an bilerek
1: kelime
2: şu an bilerek. Hatta fazla bile bilmişim.
1: Küçük

0: Evet efendim, geldik sır küpünde ikinci etaba. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Yarışmacılarımız Mustafa İnci ve Yunus Emre Kaplanoğlu çok çekişmeli bir mücadele içerisindeler ve Mustafa Bey birinci etapta 45 puanla ikinci etaba önde girmeye hak kazandı diyelim. 45 puan topladı. Ve hemen Mustafa Bey'e dönüyorum. 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. Hı-hı. İstediğiniz soruda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. Dinleyeceğiz, seyredeceğiz. Arkasından yanıtınızı bekleyeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: 120 saniyenizi başlatıyorum. Tamam. Semaver Sarnıç Şahmeran öykülerinin yazarıdır. Sait
2: Faik Abasıyanık.
0: Harikasınız, 10 puan. Filios çayı hangi denize dökülür?
2: Karadeniz.
0: Karadeniz, doğru. Hemen bir sesimiz, bir şarkımız var, dinliyoruz.
3: Ve sen hayatını boyarsın.
2: Abi çok meşhur bir dizi. Evet, orada bu şarkıyı ben de izledim, diziyi duydum ama şu an kimin söylediğini bilmem bunun.

0: Bir de ismi vardı ama daha da ipucu vermeyeyim. Dinlediğiniz Seni Bana Katsam adlı şarkısını kim seslendirmektedir diyorum. Geçeyim mi?
1: Pas diyorum.
0: Peki döneriz tekrar. Çok zor bir soru geliyor. Futbolda rakibe baskı yapmayı ifade eden terimdir.
1: Hiç bilmez.
2: Pres.
0: Pres. Çok güzel. Sefiller romanının yazarı kimdir?
1: Ben biziz. Victor Hugo.
0: Victor Hugo. Doğru yanıtını aldınız. Efendim bir video sorumuz var. Geliyoruz.
3: Ne oluyor Cep?
4: He?
3: Oğlumla yeni çıkanın ölçülerini alayım. Muhteşem çağım. Bak aynı dediğim gibi her yeri ölç. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın bu dükkanın başına sen geçeceksin.
5: Leblebi hala sıcak. Yeni kavrulmuş olabilir.
6: Muhteşem. Dokanma oğlum, hadi sen dışarı çık Allah aşkına.
5: Peki tamam, ben dışarı çıkayım da dükkanın önünü ölçeyim. Bakayım kaç bin santim.
1: Ne gelecek buradan acaba, çok merak ediyorum.
0: Efendim izlediğiniz Dedemin Fişi filminde Onur Buldu ile başrolü paylaşan oyuncunun adını soruyoruz.
1: Adı.
0: Evet.
1: Adı ve soyadı mı?
0: Adı ve soyadı.
1: Abi ben çok da iyi tanıyorum. Ölümü Dünya'da da oynuyordu kendisi, yanlış
0: çok
1: hatırlamıyorsun.
0: Çok iyi tanıyorsunuz. Pas diyebiliriz, geçebilirim.
1: Pas diyorum.
0: Pas. 1998'de NBA liginde oynayan ilk Türk basketbolcuyu soruyoruz.
1: Mirsad Türkcan.
0: Harikasınız. Rebap ne tür bir müzik aletidir?
1: Tür derken?
0: Yani üflemeli mi, yaylı mı, yoksa üstünde?
1: Telli.
0: Telli, doğru. Telli. Diğer zaten bir tane kalmıştı. Evet. Hemen bir dinliyoruz bakalım.

0: Bitmez
1: daha kadar edeceğim. Dans ettim biliyor musun?
2: Estağfurullah.
0: Harika. Dinlediğiniz 8 in 20 adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: J-Lo. Jennifer Lopez.
0: Hemen sorumuz geliyor. Formula 1'in unutulmaz İngiliz pilotudur.
1: Lewis Hamilton.
0: Hamilton tabii ki. Hemen gidiyorum. Sesimizi dinliyoruz. Seni bana katsam diyoruz. Acaba kimdi bu dinlediğimiz şarkı? Kimden gelmişti? Sen
1: hayatını boyarsın. 4 harfli değil mi?
0: Dinleyelim biraz. Hansını döndürürsün tersine. Kim acaba? Yok mu? 4 harf eskilerden.
1: Burada harf yok mu abi? Burada alamıyor muyum?
0: Benden size hemen bir ikram. İlk harfimiz ne? İkinci harfimiz
1: Neco.
0: E. Tabii ki Neco doğru yanıt olacaktı. Harikasınız. Peki dedemin fişi filmi izledik değil mi?
3: Evet izledik.
1: İzledik abi.
3: Ben de aklıma gelmedi beyefendinin adı.
0: Onur yani... Buldu'nun yanında cool desem.
1: Alper miydi? Alper.
3: Alper.
1: Alper. Cool. Abi kusura bakma. Alper abi çok özür diliyorum.

0: Çünkü niye? Çok peruk vardı dedim. Saçı olduğu ben için çok iyi tanıyamadınız.
1: Bizim
0: göz evet alışkanlığı böyle bir şey.
1: Alper abi. Hatta evet TV serilerinde, tiyatrolarda da oynadığı doğru değil mi? Ben çok iyi tanıyorum. Ben muhteşem bir sanatçı.
0: Kesinlikle.
1: Ben de heyecanımdan bilemedim.
0: Harika. 120 saniyenin yarattığı heyecanı sizdeki o baskıdan dolayı bulamadık diyelim. Evet, evet. Yoksa Alper Kul tabii ki çok rahat bulabileceğimiz.
2: Alper abiye bir kahve borçlandı. İnşallah size konuk geldiği zaman
0: en kısa sürede inşallah hep beraber misafirimiz olsunlar ve bir çay kahveyle kendimizi affettirelim diyoruz. Sevgili Alper Kula da buradan sevgiler, selamlar olsun.
2: Şimdi bana geçiyoruz herhalde.
0: Evet, 120 saniye.
2: Ama ben şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Abim Victor Hugo'dan aşağı kalır bir adam değildir öncelikle.
1: Ne olarak?
2: Yazarlık çizerdi.
1: Tabii ki.
2: Yani Victor Hugo belki sefilleri yazamayabilir ama Victor Hugo da onun attığı kajeleri, manşetleri atamaz. Bunu da belirtmek isterim yani. Hakkı yenmesin.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Bu arada hızlı. Lewis Hamilton'dan da hızlıdır. Piste.
0: Piste.
2: İyi bir motor. İyi bir motor.
0: KJ ve yayın pistinde.
2: Evet, evet. Her türlü işinin ustasıdır yani abim.
0: Kesinlikle. Hazır mıyız?
2: Her senin zaman daima hazır. Daima hazır.
0: 120 saniye süreyi kuralım mı?
2: Her zaman. Naim geliyorum.
0: Hazır geliyor sorumuz. Kaşağı Yalnız Efe diyet öykülerinin yazarıdır.
2: Ömer Seyfettin.
0: Ömer Seyfettin tabii ki. Emet çayı hangi denize dökülür?
2: Marmara Denizi.
0: Marmara Denizi tabii ki. Çok zor bir soru da size hazırlanmış. Futbolda hızlı karşı saldırı.
2: Kontra atak.
0: Kontra atak daha bitmedi geldi. Bir şarkımız, bir sesimiz var, dinliyoruz. Dışarıda bir
1: yağmur başlar. Hemen cevap verebilirim. Ama önce dinlememiz lazım. Biraz dinlemeyelim kulaklarımızı. Ağlar fabrika güzel. Oysa yatağında. Abi senin de sesi ya. Bir gün uyku görmez. Abi Oğuz abi mütevazı edeceğim ben.
0: Yanıtımız
2: Alpay.
0: Alpay tabii ki fabrika kızıydı.
2: Severim.
0: Savaş ve Barış romanının yazarını soruyoruz.
2: Kimdi ya?
0: Savaş
2: pas, ve Barış. Pas geleceğim oraya. Hemen geleceğim.
0: 2013'te Detroit Pistons'ta
1: Mehmet Okur.
0: Ya harikasınız. Hemen bir videomuz var, görselimizi izleyelim. Daha soruyu okuyamadan geldi yanıtı.
3: Hocam tamam ama ya. Nezarethaneye çevirdin kulisi. Bizi de giriyorsun şu an.
4: Gerilin arkadaş, ben geriliyorum, herkes gerilsin.
3: Aa, tamam mı? Biz birazdan dans etmeye çıkacağız yani. Az motive etsen, birkaç taktik versen fena olmaz diyorum.
4: Taktik maktik yok. Dans.
2: Bir sahnesi var, puan paylaşmadan.
4: Yok. Size güvenmediğimden değil de diğerleri çok iyi bir Aysel. Kazanmamız için bir mucize lazım.
0: Hazırsak okuyorum sorumuzu. İzlediğiniz Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Şengül karakterini kim canlandırmaktadır?
2: Pas diyeceğim, geleceğim oraya da.
0: Harika. Kisilofon ne tür müzik aletidir?
2: Abi kisilofon duymadım da saksofon gibiyse üflemeli diyorum.
0: Değil. Telli ol değil. Yaylı değil.
2: Vurmalı.
0: Vurmalı doğru yanıt. Harikasınız, bildiğiniz yerden geldi. Formula 1'in Brezilyalı unutulmaz pilotu.
2: Senna.
0: Senna tabii ki. Ve hemen bir şarkımız var, dinliyoruz.

0: Evet, diyoruz ki Break My Heart adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa doğru yanıtı da geldi. Hemen gidiyorum. Savaş ve Barış romanının yazarı.
1: Tolstoy.
0: Ah, Tolstoy da geldi. Harika. Bir film izlemiştik.
2: Ya İdil diyeceğim de yok hanımefendiyi biliyorum.
0: Acaba neydi bu ismimiz?
2: Hatta bir sahnesi var. Erman Soyuş mu ben mi? Sen tabii ki.
1: Abi çok basit. Ben ipucu vereyim mi?
2: Ya ne abi? İlknur bir şeydi ya.
0: İlknur'a çok yakın. Çok nur yakın. Var içinde.
2: Nur.
0: Ama
2: Binnur ateş miydi?
0: Binnur Kaya. Evet, ya harikasınız ya. Gerçekten. Gönülden tebrik ediyorum. Binnur Kaya da
1: çok iyi.
0: Son anda geldi.
1: Çok iyi.
0: Ve
1: çok
0: seviyorum. 10'da 10 yaptık.
2: Ben bir Feyyaz Yiğit hayranım aynı zamanda.
0: Yok, sizinki bir iki tane eksik.
3: Ben de bildim ya.
0: Bildiniz mi?
3: Döndüm ya, ben yapamadım mı?
0: İki sorumuz olmadı. Eksikti.
3: Peki.
2: Canın sağ olsun abi. Peki.

0: Sağ olun. Peki.
1: Ama büyük desteğimiz var. Peki. Gördüğüm kadarıyla içeriden sevgili hem yönetmenimiz Naime Hanım.
0: Teşekkür
1: ederim. Dünyanın en iyi insanı olabilir. Aynur Hanım ve çok yapımcımız iyiler. Meltem Hanım olmak üzere neredeyse bütün ekibimiz.
0: Bir alkış onlara. Bir alkış onlara.
1: Size büyük bir destek göstermişler. Soruların hazırlığından da belli.
2: Şunu söylemek
1: hatta kurgudan Hakan Bey diyeceğim. Sena Hanım üstüne Tuğrul Bey'imiz bile büyük destek vermiş bütün arkadaşlarımız size. Evet.
2: Yani şunu söylemek istiyorum. Sorular da çok keyifli, eğlenceli. Yarışmayla birlikte o dozu sorular da böyle bir yükseltiyor. Bizi kıpır kıpır etti abi. Şu müzikler, sorular inanılmazdı
1: bu
2: bölüm.
1: Harika. Ve bir de size haberim var. Rejide büyük bir taraftar kitlesi oluşmuş durumda. Karşılıklı sevgili Yunus Emre'yi destekleyenler ve sevgili Mustafa seni destekleyenler iki farklı grup oluştu.
0: Utandırmayacağım onları.
1: Resim masasından ses masasına kadar rejide bölündü. Büyük bir mücadele başladı içeride.
2: Beni destekleyenler.
1: Tüm teknikteki kameraman arkadaşlarımız dahil
2: çıkışta
1: herkese.
2: Çıkışta çorbaya gideceğiz.
1: Buradan sevgilerimizi de iletiyoruz. Harika bir yarışma geçiyor ailemizin içinde. Evet, nasıl yapalım?
3: Abi büyüğümüzdür, meslek büyüğümüzdür önce o.
1: Önce bir puanlara bakalım mı?
3: Bakalım.
1: Hadi bakalım, kaç puan topladık, nasıl bir durumdayız? Bu arada daha kat edeceğimiz bayağı bir yol var. Çok bilginiz iyi. Olsun, daha hiç harf açamadık. Üçüncü
3: koşarız yavaştan.
1: Harikasınız.
3: Sessiz ve derinden.
1: 135. İki soru eksik açtırmış olmanıza rağmen Mustafa Bey hala 135 puanla ikinci etap önde tamamlıyorsunuz.
3: İlkinde 25'ti değil mi?
1: İlkinde 45'ti.
3: Şu anda 45'e 20'ydi.
1: Evet,
3: 25 puandı. Şu an 15.
1: Şu anda 15.
3: Yavaş yavaş geliyorum abi.
1: Ama bir de şöyle bir durum var. Butonlar devreye giriyor. Esas mücadele burada başlıyor.
3: Abi ben her gün spor yapıyorum.
2: Abi, ne devreye girerse girsin ben yarışmanın başında Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesini canlandırdım.
3: Nasıl abi, anlatır mısın?
2: Ben karınca olarak çok çalıştım. O birazcık ağırdan aldı. Hmm. Onun için beni geçemeyecek.
1: Peki o zaman 3. etaba geçelim. Bakalım kim kimi geçecek, kim kimi geçemeyecek. Beraber izleyelim. Hazır mıyız?
3: Biz her zaman sahnedeyiz.
1: O zaman efendim her zaman hazırlar, her zaman sahnedeler. 3. etaba geçiyoruz sır küpünde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Stüdyomuzda iki dostumuz var. Aspor ailesinden iki kardeşimiz, iki dostumuzun çekişmesine, mücadelesine şahitlik, tanıklık ediyoruz burada. Mustafa Bey 1. ve 2. etapta önde bitirdi. Yunus Emre Kaplanoğlu çok yakından takip ediyor. Ve geldik yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaba hazır mıyız?
1: Daima hazır.
0: Daima hazır geldi. Burada çok basit bir kuralımız var. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı dediğim an butonlar açılıyor ve en önce basan yarışmacımız cevap verme sırasını
1: ilk basan kazanıyor.
0: Dolayısıyla sorunuzu okurken sürekli butona basıp masayı itelemenizi değil,
1: tamam,
0: sakin bir şekilde beklemenizi özellikle Yunus Emre Bey sizden önemli rica ediyorum. Böyle bir potansiyel var diyorum ve sizinle başlıyoruz sevgili Mustafa İnci. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Artık serbest miyiz?
0: Artık serbestsiniz. 34'ü açabilirsiniz.
2: Yarışmamızda 34'e
0: takıldık. Kablomuzu açalım bakalım. Kaç numaralı soruyu açalım Mustafa Bey?
2: 34.
0: 34 peki. O 34'ü alacağız. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Harika, hemen okuyorum. Bir şeye bağlı olma, onunla ilgili bulunma durumunu ifade eden kelime diyorum. Süreyi başlattım.
2: İlk ben bastım ya.
0: Buyurun Yunus Emre.
1: Aa, ben kazandım.
2: Böyle bir şey olmaz.
0: Cevap ait. Ait olmak doğru yanıt tabii ki. Harikasınız.
2: Süre başlamadı.
0: Şimdi
2: için.
0: Sizinle devam ediyoruz sevgili Yunus Emre Bey.
1: Oğuz Bey, 6 demek istiyorum.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Harika kararlılıkla, bir duruşumuzla beraber seçtiğimiz soru. Bir şeyin zihinde bıraktığı izlenim, etkilenme durumu, sürekli bıraktığınız. Buyurun, süreniz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
2: İntiba.
0: İntiba tabii ki.
2: Biliyor muydun?
1: Biliyordum tabii, ondan seçtim.
0: Biliyordu ve sürekli de kameralara oynuyor.
2: Evet evet. Yunus, o sırada kameraya bakayım derken azıcık geç kaldım basmaya. Neyse, sağlık olsun. Bakmaya devam.
0: Harika. Zihinde bıraktığı izlenimde etkilenme durumuydu intiba. Mustafa Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 30. Hadi zor soruyu açıyorum. Hadi buna da bas bakayım. 37.
0: 37'ye gidelim.
2: Nereden
0: bakalım 37'de.
2: Bayağı bir harf var orada. Bilirim.
0: Ah ah ah.

0: Gerçekten zor bir soru geliyor.
1: Çok iyi.
0: Hazır mıyız? Okuyorum. Evet. Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatı estetik ve dengesi de ön plandadır. Süre başladı. Buyurun.
2: İnkene yani Asya kültürüm var biraz.
0: Japonca bu çok iyi bildiğiniz bir kelime. Iyokotamaya Soshi'nin.
1: Ghost of Tsushima'yı çok oynadın.
2: Çok oynadım. Sen. Gittim. Tayland'a Japon. Kadar da gittim. Asya kültürünü kesiyor. Severim.
1: Vuruyor.
0: Evet. Peki. Bir harf desteğinde biz bulunalım.
2: Tabii, iyi biliyordum zaten.
0: Japonca bir kelimeydi. Sürenizi başlattık. Kim? Buyurun.
1: Ama o ikbe azu gibi bir şey mi bu?
2: Bilemem.
0: Chamita Jakianota'nın
1: ise Kora.
0: Olmadı tabii ki. Chaniko Japonikota'nın Türkçesini soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Ikenora.
0: Ikenora da değil. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. İke. Ba. Ba.
2: Ha, devam edebiliyor muydum abi?
0: Devam edebiliyordunuz süreniz dolmadan. İke. Ama biz bir harf desteğinde bulunuyoruz.
1: İke.
0: Ah.
1: İke bana.
0: Suya.
1: İke bana.
0: Süreyi önce bir başlatalım, bir basın butona. Buyurun.
1: Abi böyle bir şey olmaz ya.
0: İkebura.
1: Ne?
0: İkebura. İkebura değil. İkebura
1: değil. İkebana.
0: İkebana.
1: İkebana.
0: İkebana. Doğru yanıt. Doğru yanıt.
1: Onlardan düzelttin abi.
0: Yeşile dönelim.
1: Yeşile dönelim.
0: İkebana geldi.
1: İnanılmaz. Hayretler içerisinde.
0: Rejinin bölündüğü çok belli.
1: Hayretler
0: biz içerisinde. Doğru yanıtı verseniz evet, bile rejindeki arkadaşlar kırmızı
1: ya
0: yapıyorlar.
1: Ya sen İkebana'yı nereden
0: söyleyeceksin ben? Duydu.
1: Tüm Türkiye duydu.
0: İkebura dedin
1: tüm
0: sen.
1: Tüm Türkiye duydu.
0: Sen İkebura dedin. Ama abi, tebrik ediyorum.
1: Abi bak
0: doğru. Şey. Kazanan haklıdır. Yapacak bir şey yok. Şampiyon olan İkebana. Haklı olacak. Ben şampiyon oldum.
1: İkebana doğru yanıtını aldık ben ve zorla aldık.
2: Buradan oyun verir miyim?
0: Gerçekten ama rejimizde bölünmüş durumda.
2: Sağ olsunlar.
0: Yarışma inşallah.
2: Mustafa abi desteklenenler de bizden.
0: Bizden.
2: Sıkıntı yok ama biz kazanacağız.
0: İkebana doğru yanıtını aldık.
1: İyi
0: evet ve
1: iyi ki varsın.
0: Harika Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatıydı. Sizinle devam ediyoruz Yunus Emre Bey. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: Abim bir meydan okumada bulundu. Hiç harf çıkmamış bir sayı seçti. Ben de 58 diyorum. Tüm Sivas'a selam. Zavağa kadar vurdum.
0: Evet, 58 numaralı soru geliyor. Hazırsak okuyorum. Gerekli, zorunlu anlamına gelen yaygın bir kelime arıyoruz. Nedir? Sürenizi başlattık.
1: Hadi bas.
0: Bastı. Kim basacak?
1: Bastı o.
0: Evet, şimdi yandı.
2: Ha, şimdi mi yandı?
0: Evet, evet, evet, evet. Ne olabilir?
2: Zor... Hemen.
0: Değil. Bir harf desteğinde bulunuyoruz.
1: Ya.
0: Ve
2: olsun, denemedir.
1: Kral da bir şeyler biliyor. Abi. Kral da bu işi biliyor. Bekledim.
0: Peki, bir harf desteği bizden geldi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun.
2: Lazım.
0: Lazım. Lazım. Doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. 56'dan destek alabiliriz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 64. Yine harf çıkmamıştan
0: 64.
2: Devam.
0: 64. Peki 64'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor sorumuz. Örnek, benzer durum anlamında kullanılan bir kelime. Süre başladı. Mesela... Buyurun.
1: Misal.
0: Misal tabii ki.
2: Aa, ben altı harf sanıyorum
0: daha geldi.
2: Ya.
0: An, misal yanıtımızı
2: misal
0: aldık.
2: Diyecektim. Altı şey sandım. Yani stüdyodaki ışıklar falan herhalde engelledi.
1: Süre tanıyorum ama sevgilim, süreyi kullanamadım.
0: Mustafa İnci'den bir doğru yanıt daha aldık.
2: Helal
0: evet,
2: İnci
0: tanesi. Harfleri de yönlendiriyorum bu arada.
1: Evet.
0: Bakın 38 diyorum. 45
1: abi 38 diyorum o zaman.
0: Peki 38 yeni geldi Kayseri'den. O zaman.
1: 38 nerede? 38?
0: Geliyor 38 numaralı sorumuz. Tam ortada. Tam bunun ortasında
1: gördüm.
0: Aşağıya doğru.
1: Gördüm.
0: 4 harf okuyorum. Osmanlı'da ağırlık ölçü birimi olarak kullanılan yaklaşık 1,28 kilograma denk gelen birim. Süreniz başladı.
1: Ben bastı bak.
0: Buyurun Mustafa Bey.
1: Okka.
0: Okka doğru okka. Yanıtını kabul ediyoruz. 4 harfli okka yanıtı.
2: Mustafa Bey bunu hediye etmemiz lazım.
0: Aklına okkalı bir yanıt geldi. 1,28 kilogram değerinde bir soru kazandı Mustafa Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Evet, kritik noktalardayız artık.
0: 42 yapabiliriz. Video sorularımız var. 40... Mesela 51'i yapabiliriz.
1: Bakayım.
0: İsterseniz. Bu arada 47. 47 nasıl? Güzel müzikli bir sorumuz varmış 47'de.
1: 47 mi?
0: Evet.
1: İki harfli.
0: 47.
1: 47 uzun, abi.
0: Soldan sağa. 5 harfli.
1: Ben ha görmedim pardon.
0: Bir
1: tamam,
0: de video
1: yapalım.
0: Var bununla ilgili. Yapalım. Seyredelim mi?
1: Yapalım.
0: Hadi seyredelim o zaman.

0: Sorumuz: boşta gezen, işsiz dolaşan kimse mecazda başıboşluk ifade eder. Süreniz başladı, kim basacak? Buyurun Mustafa Bey.
1: Ava re midir ram avara.
0: Avara. Avara. Doğru avara. Yanıtını hızlı basıyoruz, kabul hızlı ediyoruz gönülden ve sizinle devam ediyoruz. Video sorularımız da var. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 51 numarayla devam
0: 51
1: edelim.
0: 51 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 51'de nasıl bir görüntümüz var, izliyoruz. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilirden görüntülerimiz var. Neresi acaba bu görüntülerin ait olduğu bölge diyoruz. Ve hazırsak sorumuzu okumaya başlıyorum. Türkiye'nin komşu ülkelerinden biri olan Orta Doğu'da yer alan bir devleti soruyoruz. Süre başladı.
1: Erken bastın.
0: Erken gerçekten. Mustafa Bey buyurun.
1: Yine mi? Erken bastın, süre başladı.
2: Şalam Çetori. Bu bence Çetori.
0: Irak. Buyurun. Irak, doğru yanıtını aldık. Harikasınız.
1: Gerçekten.
0: Geliyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Harika bir yanıt aldık. 39 yapabiliriz. 56 yapabiliriz.
1: 39 yapalım.
0: Peki, 39 numaralı soruya gidelim. Bakalım 39'da ne arıyoruz?
1: Nerede 39?
0: Bir şeyin yerine başka bir şeyi koyma, substitüsyon anlamına gelen kelime. Süreniz başladı. Substitüsyon. Substitüsyon.
1: Aynen.
0: Subs. Ama süre bitti.
1: Bitti mi?
0: Tamam. Bir harf desteğini veriyoruz. Yunus Emre Bey çok detaylı bakıyor. Acaba ne olabilir bu yanıt? Sürenizi başlatıyoruz. Bir şeyin yerine onun neyi olur? Onun iyi. Buyurun Mustafa Bey. Onun
1: ikame.
0: İkamesi olur. İkameydi.
2: Nasıl aklıma gelmez ya?
0: Evet. Oradan
2: yaşlandık.
0: Çok rahat bulabileceğiniz bir yanıttı. Bir harf daha açtık. Tebrik ediyoruz sizi. Sorularımıza devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45'i açalım.
0: Peki 45'e gidelim. 45 numaralı sorumuz geliyor. Edebiyatta ve günlük dilde ünlem, seslenme anlamı taşıyan kelime. Süreyi başlattık. 4 harfli, bir de kadın ismi olarak da geçer diyeyim.
1: Buyurun. Bilir, bilir, bilir.
0: Bilirim. Nida. Nida doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son saniyede.
1: Abi kadın ismi deyince buldu.
2: Oraya, oraya kadar demesin. Yoktu.
1: Çok seni çok tebrik ediyorum.
0: Çok tebrik ediyorum. Çok feda bir yerden yakaladık.
2: Yakalandık.
0: Nida yanıtıydı. Harikasınız. Son iki soruyu açacağız. 59'u öneriyorum. 63'ü öneriyorum. Bu arada bakıyorum hemen video ve foto sorularımdan. 23 varmış mesela.
2: 23'e devam o zaman abi.
0: 23. Peki gelsin o zaman, bir fotoğrafımız var. Görelim 23 numarada nasıl bir fotoğraf sakladık. Gördüğünüz gibi burada kuru bir meyve tabağımız var. Doğru mu?
2: Doğrudur.
0: Peki o zaman sorunumuzu okuyorum. Elma, armut ve benzeri meyvelerin güneşte kurutulmuş haline ne diyoruz? Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kalk.
0: Kalk. Doğru yanıt.
2: Bilirim. Bilirim.
1: Süre başlamadan
0: bilirim. Yerden bak, geldi.
1: Oğuz abi basketbol sektirir gibi böyle basıyor sürekli zaten. Tık. Böyle bir şansım yok ki benim.
2: Anında saniyesinde tık refleks sesi.
0: Ama biraz önce çok güzel yakaladınız.
2: Yakaladım.
0: O kadar hızlı bastı. Aradan evet. Mustafa Bey çok güzel aldınız soruyu. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Son iki soru diyorum. 59'u öneriyorum.
2: 59 demek istiyorum Oğuz Bey.
0: 59'u açıyoruz. Gelsin 59 numaralı sorumuz. Bir malın karşılıksız veya ödünç verilmesi anlamına gelen Arapça kökenli bir soru soruyoruz. Bir kelime soruyoruz. Süre başladı. Kim basıyor?
1: Hadi bas, basketbol topu gibi sektiriyorum.
2: Al senin olsun, al. Sonra kızıyorsun.
0: Buyurun Mustafa.
1: Abi tam emin değilim, kazan iare olabilir mi?
0: İare olabilir iare. Tabii ki. Emin biliyorum değilsiniz. Da. Çok yaşça doğru bir yerden güzel. Bildiniz. Evet. Son harfimizi, son kelimemizi arıyoruz. Ve öneriyorum, 41 öneriyorum, 60 öneriyorum, 61 öneriyorum.
1: 60

0: 60 gelsin bakalım. Son kelimemizi açıyoruz. Ne olacak sonuç? Diğerleri. Başkaları anlamına gelen, resmi dilde kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mustafa Bey.
1: Sair.
0: Sair kelimesi de sevgili Asipor'dan soru. Muzu çok hızlı yanıtlayan Mustafa İnci editörümüz kelimelerle arasının iyi olduğunu bir kez daha net bir şekilde bize gösterdi ve geldik finale. Evet, geçmiş olsun, nasıldı?
1: Bu son tur birazcık sıcak bastı, terledim. Yunus çok iyiydi, çok hızlı bastı, sürekli basıyordu yani, bana zaman tanımadı bile.
0: Harika, butonu çok iyi kullandı sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Peki gerçekten kullandı mı? Bir bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Tabloya gidiyoruz. Önce puanlarımızı görüyoruz.
1: Beni geçmiş
0: kaçar
1: olabilir.
0: Puanla tamamladık burayı? Bir bakalım. Birinci etapta
1: ufak bir konsantrasyon
0: Mustafa
1: eksikliği yaşadım.
0: Küçük.
1: Çok ufak, ince.
0: Ama o ikinci etapta çok güzel arayı kapattı.
1: Olur, yabancı değil abimiz. Yabancıya gitmez.
0: Harikaydı ama kabul etmek lazım ki Mustafa Bey'in kelimelerle arası çok iyi. Ve daha lep demeden leblebiyi havada yakaladı dediğimiz
1: manası vardır Oğuz Bey. Çıkarttı. Cümle mühendisi.
0: Gerçekten cümle mühendisi, tebrik ediyoruz. Kolay değil. O yayınlarda son dakikada KJ'lere atmak, yani evet, anında
1: inanılmaz manşetler atar.
0: Kelimelerle manşetleri belirlemek, hızlı karar vermek ve yayınları bu şekilde götürmek. Evet, puan tablomuzu gördük.
1: Evet.
0: Puanlarımızı gördükten sonra diyoruz ki finalde sevgili Mustafa İnci 215 puanda ve Yunus Emre Kaplanoğlu da 170 puanla
1: İyi
0: bu etabı tamamladı. Ve ne diyoruz? Finalde birinci tahmin hakkı Mustafa Bey sizde. Ve burada şifre kelimemiz için eksik olan harfi sizden rica ediyoruz. Tek seferde kelimeyi okuyabilirsiniz ve şifre harf hangisini belirliyoruz? Buyurun.
2: Burada tahminde bulunuyorum. L harfi diyorum. Bilmiyorum. Hidrolizan.
0: Hidrolizan. Acaba bu bölümün bakıyoruz şifre harfi doğru mu diyoruz ve bakalım hidro suyla ilgili olabilir mi acaba, değil mi? Hidro kısmı suyla ilgili bir çağrışım yapıyor.
2: Hidrolizan mı?
0: Hidro
2: J ile mi?
0: J ile olabilir mi? Son. Ama biz L belirledik, değiştiremiyoruz.
2: Evet.
0: Son dakika acaba Yunus Emre Bey'e kaptırdık mı diyoruz ve Yunus Emre Bey hazır mısınız?
1: Hadi. Aa, bilemedim.
0: Ama bir saniye. Hadi bu daha kıyam. Doğru olup olmadığını söylemedik.
1: Aa, nefesler tutuldu.
0: Efendim, hidrolizan dedi sevgili Mustafa İnci. Yurt Haberler şefimiz, kendisi A Spor'dan ve tabii ki hidrolizan yanıtımız doğruydu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir yarışma çıkarttınız şimdiden.
1: Gerçekten nasıl bildim ben bunu bilmiyorum.
0: Gerçekten
1: ilk defa,
0: hidrolizan.
1: İlk defa.
0: Peki detayını biliyor muyuz
1: hiç
0: kelimenin?
1: Bilmiyorum. Kelimeye dair hiçbir fikrim yok. Hani hidrojen dediğiniz gibi bilmiyorum. Yani anlamını bilmiyorum.
0: Bir maddenin su ile tepkimeye girerek parçalanması anlamına geliyor.
1: Öğrenmiş
0: hidrolizan kelimesi maddeyi su ile tepkimeye girerek parçalanmasıydı. Üçüncü etabı da burada final yanıtıyla tamamlamış olduk.

0: değerlendirme alayım. Önce Yunus Emre'den başlayayım. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, harika bir mücadele başlattınız. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok güzel geçti, çok keyifliydi. Benim için de çok farklı bir deneyim oldu. Şefimle birlikte ve abi seninle birlikte olmak inanılmaz derecede mutlu ediciydi. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerine sağlık. Çok da güzel sorular hazırlamışlar. Kıymetli vakitlerini ayırmışlar. Çok sağ olun. Takipteyiz, devam ediyoruz. Ben bir de geçtiğimiz haftanın kazananı Bozkurt Bey'i izlemiştim. Evet. Ona da bir baktım, geldim, çalıştım. Tio da vermişti bana. Olmadı, nasip değilmiş ama yabancıya gitmedi. Mustafa abimize yakışır galibiyet.
0: Harika. Mustafa Bey, harika bir yarışma çıkarttınız.
2: Gerçekten öyle mi bilmiyorum.
0: Gerçekten
2: ama
0: öyle.
2: Yani bence Yunus Emre de o konuda bana destek oldu. Bazı soruları bilerek yanıtlamadığını düşünüyorum ben açıkçası. Saygısından dolayı.
0: Ben pek yani evet bazı sorularda şöyle
1: biraz
0: galiba

0: Süreyi tam kullanamadık evet. Ama son etapta gayet iyi bir mücadele çıkarttı ve ipuçlarını çok iyi değerlendirdi. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Mustafa Bey, sizi gönülden tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ve
1: çok sağ olun.
0: Ne iyi yaptınız, geldiniz. Sevgili dost kardeşimiz, kardeş kanalımız A Spor'dan iki değerli yarışmacımızla bugün yarıştık. Okuduğunuz zaman da bizi hatırlamanız dilekleriyle birer küçük
1: çok naziksiniz.
0: Hediyemiz
1: çok teşekkür ederim.
0: Var.
1: Çok sağ olun.
0: Şu şekilde bana, veriyoruz.
1: Bana gelen.
0: Evet efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Arabanı arabamla takoma, yerinde çek sat.
5: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega wifi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
2: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Gülüm, bu klibi değiştirmeyecek miymiş?
1: Ya ablam valla değiştirmezlerse değiştirmesin ha. Benim artık umurumda bile değil, karışmıyorum.
2: Sen ver bana şunu, telefonu.
1: Ay abla.
2: Allah Allah. Ya bir arayıp konuşacağım, ne var bunda?
1: Şimdi bir tatsızlık çıkacak ama. Ablan tamam, bizimkiler halledecek işte, sen merak etme.
2: Ya iyi tamam o zaman, tamam. Hadi eve gidelim. Babamın zeytinyağlısını yapacağım.
1: Ablan Semih abim seni hiç aldattı mı?
2: He?
1: Hayır yani ayrı olduğunuz zamanlarda değil. Hani beraberken.
2: Feride Allah aşkına, gene yani karıncayı karanfile bağladın. Yani Gülüm, ne alakası var şimdi bununla?
1: Yok ablam, bugün taktı bu meseleye. İnsan sevdiğinin her söylediğine inanmak istiyor işte.
2: Feride, sen samimi bir şeyini mi gördün?
1: Samim mi?
2: He, öyle ihanettir, aldatmadır falan.
1: Yok ablam, ne alakası var?
2: Ölümü öp.
1: Ablam değil, tövbe tövbe.
2: Hayır yani dün ne olduysa artık teknede Melih illa içeri diye beni içeri götürdü. Hayır artık dışarıda ne varsa bilmiyorum, günah boynuna.
1: Yok ablam, Samim abim yapar mı öyle şey? Yok, Samim abim yapmaz. Kadersiz olan yine benim.
3: Ustam sağ olasın. Ellerler. Yani şurada iki foto çektireceksin. Arada derede dürünmüyorsun.
4: Ya sen de amma pinti çıktın ha Halim.
3: Ya olan gene bana olacak, beni yakacak.
4: Sebep.
3: Allah'ım yarabbim.
5: Vallahi zahmet oldu, sağ olun.
4: Yok canım, bana ne zahmet. Sponsora zahmet.
6: Kesenize bereket.
7: Afiyet olsun.
6: Gülendam Hanım, artık biz kaçsak daha haber yetiştireceğiz.
4: Ne kaç tabi Gülüm?
6: Ya bir de biz arabayı Hisar'a kadar istettik. Hani bizi oraya kadar bir atsanız.
4: Aa, ne demek atarız, Hisar neresi canım? Şurası, gider geliriz hemen, değil mi Halimciğim?
7: Ablacığım.
6: Zahmet olacaksa.
4: Ya yok canım, ne zahmeti ya. Hemen gideriz, haydi.
6: Tamam. Teşekkürler tekrar.
2: Halim değil mi bu?
1: O ablam.
8: Ay abla, haklı çıktın, elektrik olmuş.
2: Anacığım, ben demedim mi işte, ben bu işi biliyorum. Allah'ım yarabbim, şu çocuğun elinden tut.
3: Ferde?

0: Ha canım.
1: Yarın pikniğe gideceğiz değil mi?
0: Oğlum gideceğiz dedik ya, sabah olsun, bineceğiz arabaya gideceğiz.
2: Melih ablam içli köfte yapıyor.
3: Of be. Ya börek de yapsın.
0: Yiğit, yemekte yemek konuşuyoruz o.
1: Bonbon da getiririm.
4: Size afiyet olsun.
0: Eda.
4: Efendim abi.
0: Yani bu sabah konuştuğumuz mevzu var ya.
4: Amerika.
3: Ha. Ya dayı.
1: Gitmeyecek değil mi?
0: Şimdi ben gönülsüzüm bu işe de. Bu Melia ile konuştuk. O beni tabii ikna etti. Hakkı da var. Şimdi senin önünü kesmemek lazım kızım.
4: Dayı istemiyorsan.
0: Yok yok, sen Zeynep'le konuş ya. Şansımızı deneyelim.

0: Alo, Zeynep abla.
1: Feride gülüm yemek haz.
2: Tamam ablam, geliyorum.
1: Anacığım sana ne oldu?
2: Yok bir şey ablam.
1: Allah Allah. Anacığım sen sabah daha bülbül gibi şakıyordun. Kurban oldum. Bak bir şey olduysa Allah aşkına bana söyle ya.
3: Kardeş. Dur, kapatma. Dur. Dur Allah aşkına. Hayırlı akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Kusura kalma ya, benim işim acele.
4: Kusura bakmayın. Kapatıyorum, yarın bakarsınız.
3: Ya yarın çok geç. Bak ne istersen iki katını vereceğim.
4: Bakın.
3: Ya vaziyet çok kötü anam babam. Hayat mamat meselesi vallahi billahi. İki de iki vereyim, üç de üç vereyim. He? Ne olur Allah aşkına aç şu dükkanı. Ocağına düştük be.
1: Ay Feride, arasak mı ne yapsak gülüm bilemedim ki. Ablam ama söyledi geç gelirim dedi. Ay gülüm demişti de yani şimdi bu adam akşam yemeğine hiç geç kalmazdık yani. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Sen açıldın mı gülüm?
5: Aynı, değişen bir şey yok.
1: Bak Feride, hani sen bana eskiden diyordun ya, abla canım sıkkın olunca otururum bir koyun yerim falan, ne oldu?
5: O eskiden de ablam.
1: Şimdi de değişti yani. Bak şimdi Feride, bak bu Halim'in bile başına gelmedik badire kalmadı. Ama çocuğu hayata böyle bir yerinden sarıldı yani, devam etti, anladın mı? Sen de devam edeceksin artık, yapacak bir şey yok. Ben eminim sen bak birisiyle tanışacaksın ve çok mutlu olacaksın. Yanında şu pikniğe bir gidelim. Allah, açık hava, bol güneş bilmem ne. Eskisi gibi şen şakrak olacaksın, tamam gülüm?

0: Ali Ço, ben iyi ki seni dinledim ha.
1: Ben bir şey demedim ki abi.
0: Ya dedin oğlum, sen dedin, beni ateşten aldın ya. Ya onlar değilse, ya ben başka birilerini gördüysem mi? Bak şu halim, şimdi sabahtan beri bir kızın peşinden koşuyor.
1: Peşinde mi?
0: Tabii ya. Belki ben bu garibanların günahını aldım Ali Ço.
2: Samim abi, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Deli Hanım.
2: Oo Furkan, ne haber? Aa Ali abi, nasılsınız?
1: İyi, sen?
2: Samim abi ya, eğer Eda müsaitse ben ona matematikle ilgili bir iki soru soracağım. Takıldı bana.
1: Öyle psikoro, o tarz bir şey mi?
2: O minvalde bir şey abi.
1: Ha. Ben de Samim abi, bakıp geliyorum.
4: Ay yok Feride ya. Çıkıp arayalım, bir şey yapalım ha. Yaşlı adamdır, gözleri iyi görmüyor.
5: Ablam bir telefon aç istersen.
4: Gülüm, aradım diyorum işte, açmıyor. Hayır, bir de aramız nanemolla ya şimdi. Gene çekip gidecek diye vallahi çok korkuyorum.
6: Feride ya.
4: Ay babam, neredeydin Allah aşkına, çok merak ettik.
6: Ya çocuk muyum ben?
5: Neredeydin baba?
6: E söyledim ya, lokalde arkadaşlarla.
4: He, lokalde arkadaşlarla.
6: Ya akranlarımla vakit geçirdim.
4: Tamam baba, tamam, Allah'tan yemek sıcak, hadi buyur.
6: Ya istemez.
4: Niye? Baba.
6: Ya aç değilim. Arkadaşlarla yedik.

0: Yok abi, öyle konuşuyorlar. Öyle psikolog falan.
1: Alinço. Ha. Bu Furkan bizim Eda'nın şeyi mi?
0: Ne?
1: Şey.
0: Neyin? Ne?
1: İlla ki söyleteceksin oğlum. Flörtü mü?
0: Abi sen de taktın kafaya kim kimle beraber. Çok merak ediyorsun, git sor.
1: Ya iyi de olsa soracağım. Kıza nasıl sorayım? Sen dalga mı?
0: Abi dur, şimdi baktım ya, konuşuyor, bir şey yok.
1: Tamam hadi çık. Ne oldu Amerika işi?
2: Dayım tamam dedi.
1: Nasıl? Samim abi.
2: Dur bakalım Furkan. Daha bir şey belli değil. Zeynep abla daha belgeleri toplayacak. Öyle başvuracak.
3: Ha. Dünya güzeli başvuruyor yani. Ha. Miss Universe. İyi. O belgeleri toplayıp başvuruyorsa tamam ha. Olmuş o iş. Ateş etmişsiniz bir kere, artık onun dönüşü yok.
2: Şansımızı bir kere deneyeceğiz.
3: Ne tutarsa? Ne olacak? Ya orada öyle fonfisli şahane bir okul kabul ederse seni? Ne olacak ki? Abladan burs da hazır. Gidecek misin?
2: Gitmeyeyim mi?
4: Eda!
2: Efendim dayı.
4: Hadi kızım eve. Vakit geç oldu.
2: Tamam, geliyorum.

0: Alo. İkbal Hanım. Hayırlı akşamlar. Evet, sağ salim geldim.
1: Ben de sizden telefon bekliyordum zaten. Yani siz aramadan uyku tutmadı Cabbar Bey.
0: Yahu ne zamandır akranlarımla gönlümce bir gün geçirmemiştim.
1: Ya akşam yemekte konuşamadık. Yarın sizinkiler pikniğe gidiyorlarmış.
0: Onu nereden öğrendiniz?
2: Okulda Samim Bey'le karşılaştım.
1: O söyledi. Sağ olsun, o da bizim için çırpınıyor.
0: Ulan maçtıkçı.
1: Alo, ne dediniz anlayamadım.
0: Yok bir şey İkbal Hanım.
1: Hani diyorum ki yarın görüşebilir miyiz?
0: Kısmet. Oldu. Haydi Allah rahatlık versin.
1: Allah rahatlık versin.

0: abla hadi pikniğe geç kalacağız.
1: Tamam.
0: Ya hadi.
1: Tamam.
0: Ya abla hadi.
1: Tamam. Tamam.
2: Allah hem mis gibi Feride, şundan hemen bir dilim al gülüm. Hem pastırmalı hem peynirli.
3: Yok ablam, bir hiç canım istemiyor.
2: Niye?
3: Ablam ben şu pikniğe gelmesem.
2: Feride Allah aşkına bak, benim cinlerimi ağartma. Bak o pikniğe geliyorsun, tamam mı? Temiz havadır, bol gıdadır, bilmem ne. Al şunu da ağzına. Ha, yeter artık, bir gülüyorsun bir ağlıyorsun. Bak ağlarsan gözüne, yemezsen özüne. Haydi lüplet. Heh, hadi hadi geldiler.
4: Ha? Pikniğe değil, sanki Belgrad ormanlarına göç ediyoruz. Bu Mertcan'ın bonbonu, top, minder.
1: E bu darbuka ne?
4: Ha, bunu Taci abiden aldık. Samim abi çalacakmış.
1: Samim abi çalacakmış.
4: Ha. Sen iyi misin?
1: Aha.
4: Uzun yolda kızımızı bir şey olmasın?
1: Yok, iyiyim ben. Kızımız da iyi. Oh. Hadi geç kalacağız.
4: Hadi. Sen ağır kaldırma.
1: Bu hiç
4: ağır, ağır kaldırma.
1: Ağır değil hayatım, bak işte.
4: Tamam.
5: Çayır başı vurma vurma, yar yar yar yar yar yar, yar aman.
6: Sonra söylerim.

0: Dutch.
1: Ya oğlum, insan halı oğluna küser mi hiç? Canını sevdiğim. Bak, istersen sana para vereyim. Git biraz Amerika'da gez dolaş. Hesapları ulaştırırım. Duydum, duydum. Samum seni işe almış. Namussuz. Ya gel bir konuşak. Ya tamam, gelmiyorum üstüne, gelmiyorum. Bu beni öldürecek ya. Akraba katili olacağım sonunda. Allah'ım sana aklımı koru ya. Allah'ım sana aklımı koru. Nuh diyor, peygamber demiyor. Hep o samımın yüzünden.
2: Efendim?
1: Melan'ımın yemek şirketi duruyor mu?
2: Duruyor. Gayet de işleri güzel gidiyormuş. Adanalı bayanlar hep onlardan alıyorlar.
1: Hazırlan. Büyük bir ziyafet tertip ediyoruz.

0: Ablam röportaj yapıyorsun, haberim yok. Gazeteciler arıyor, haberim yok.
1: Beni soruyorlar.
0: Ben nasıl menajerim? Beraber çıktık mı, çıkmadık mı bu yola?
1: Çıktık aslanım, çıktık tabii yani. Bu ne?
0: Sözleşme abla.
1: Ne diyorsun?
0: Bunu imzala, rahat et. Burada

0: Ne yapıyoruz?
1: İnsan yok.
0: Bismillah. Peki bizim asabinin künefesinden de yiyebiliyor muyuz? Kutlama olarak menajer bey.
1: Tabii ablam. Hamza.
2: Ha Cümal.
1: Şuradan 3-5 porsiyon künefe kap gel. Ablan iki bol şerbetli olsun.
2: Tamam.
3: Avukat.
4: Şimdi isim konusunda ne diyorsun?
3: Zeynep benim için tamamdır.
4: Babamı ne yapacağız?
3: Ya Cabbar aile aramız düzelecekse isterse adı Zübeyir olsun. O bizim kızımız. Ama bizim derdimiz başka biliyorsun.
4: Biliyorum.
3: Ah, o da kızımız.
4: Ay öyle.
3: Zeynep, Refika hiç fark etmez. O bizim kızımız.
5: Meryem bu köfteler çok güzel olmuş.
6: Canım benim afiyet olsun. Yiğit gülüm sen de al.
7: Tamam Melih abla zaten çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık.
3: Ferde köfte.
4: İstemem sağ ol. Tıkandım.
7: Melih bu peri kızın nasıl?
0: Vallahi sen ben de bilmiyorum ki. Bir gün bomba gibiyim diyor. Ertesi gün ağlıyor. Bir takım garip garip hareketler, bir haller. Ha şimdi birine aşık desen.
7: Ne?
0: O da değil yani. Kime tutulacak Allah aşkına? Biri olsa biz bilirdik yani.

0: değil galiba Meryem. Ben de bir ara şüphelendim ama.
1: Şüphelendim.
0: Günahını almış Meryem. Onun derdi başka. Yalnızlık zor geliyor. Hadi yiyin yiyin hadi hadi.
2: İkbal Hanım.
3: Cabbar Bey iyi günler. Misafir kabul ediyor musunuz?
2: Ne demek İkbal Hanım?
3: Madem kızlar hep beraber pikniğe gittiler, biz de sizi yalnız bırakmayalım dedik. Hadi Asucuğum dedim, gidelim Cabbar Bey'e güzel yemekler hazırlayalım. Biz de ev pikniği yapalım dedim. Öyle değil mi Asucuğum?
4: Evet anneanne.
2: İyi etmişsiniz. Buyurun.
3: Şunu vereyim. Geç yavrum.
0: Ben senin yerinde olsam var ya, çocuğun adına İkbal koyarım. Cabbar ha var ya, garanti Aliço. Kesin barışırsınız.
5: Allah aşkına küçük kıza olur mu İkbal?
6: Ya Aslı nasıl?
7: Aslı mı?
6: Ay.
8: Ha, bence çok güzel ya.
6: Yok gülüm yok. Benim lisede bir arkadaşım vardı Aslı diye, kendisine gıcık kapardım da. Şimdi yeğenimin adı Aslı olursa soğurum ben ondan ister istemez.
9: Yok abi yok. Gidişle zaten biz çocuğumuza isim falan koyamayacağız ha.
0: Hadi kalkın, miskin miskin oturuyorsunuz hadi. Kalk hadi.
10: Sami kültür fizik mi yapıyoruz?
0: Yok Meryem.
9: Hadi.
2: Ali oğlum oraya vurma sana.
10: Oğlum yara mı var?
2: Yok yok.
10: Burkulmuş ablam.
9: Yok, akşam erken yattım da.
0: Ha tamam.
9: Öyle demek ki üstüne mi falan yattım, uyuşmuş mu ne?
8: Ne yapıyoruz?
0: Hadi nerede oğlum topun Can?
10: Voleybol. Bence de voleybol.
8: İyi o zaman, kızlar erkekler maç yapalım.
0: Hadi tamam. İyiydi o. Hadi.
10: Hadi kızlar toplansın.
6: Abla voleybol mu oynayacağız şimdi?
5: Gülüm ne olacak, ikisi maçtır bir şeydir. Sen gel eğlencesine oynuyoruz.
9: Sen kenarda bir yerde otur.
5: Tamam.
9: Top gelmeyecek bir yerde.
5: Ay tamam ya.
9: Hadi. Ya koşma.
5: Bir şey olmaz.
8: Arkadaşım ya, sen şöyle geçer otursan vakit ezilecek çünkü.
5: Ay Nurcan oğlum, senin ne işin var piknikte ya?
8: Ya niye öyle diyor, arkadaşı değil miyiz ya? Gideceğiz göreceğiz, Allah Allah.
5: Elinde de böyle kocaman bir şey.
8: Şey deme. Bunun bir anlamı var.
5: Allah Allah. Zaten o anlam yüzünden bize sopa atacaklar orada yani.
8: Ya saçmalama. Kim atacak bize sopa ya? Samim abim orada bir kere.
5: Önce o atar zaten.
8: Ay Nurcan, hadi sen insene ya. Hadi in.
5: Niye iniyorum şu anda ben?
8: Bıdı bıdı yapma.
5: Tamam iyi tamam.
8: Hadi bakayım. Ben de.
10: Hadi. Ben de Meryem abla.
6: Feride yavaş gülüm.
0: Ya şu peri kızındaki hırsa bak, top değil gülle atıyor mübarek.
10: Evet. Hadi ablam hadi, kaptırmayın maçı hadi.
5: Maçan kenara.
10: Ya abla ben de oynuyorum.
5: Kenara.
10: Ablam kaçıyor bende. Ay.
0: Allah, aslanım halim, aslanım.
10: Bırak ablam. Adiler yeneceğiz onları.
6: Gülüm bayağı acıyor çocuğun canı ya.
5: Feride abla, Halim abinin bir tarafına bir şey olacak.
6: Beter olsun.
0: Anam.
10: Feride.
2: İkbal Hanım.
3: Ağzı nasıl? Ne yapıyor?
2: İyi. Yukarıda resim yapıyor. Ya zahmet etmişsin. Meryem yemek bırakmıştı.
3: Canım zeytinyağlı ıspanaklı olur mu? Şöyle pamuk gibi külbastı yapıyorum size.
2: Mis gibi koktu.
3: Aç bakayım ağzını.
2: Ellerine sağlık.
3: Oh, afiyet olsun. Emin ellerdesiniz Cabbar Bey. Benim yemeklerim meşhurdur. Kızının yemeklerini aratmaz. Yalnız ben böyle baharatların yerlerini karıştırdım.
2: Ya ziyanı yok. Mira ses etmez.
10: Hadi çocuklar.
9: Ya yenge hakem taraf tutuyor. Resmen kızları kayırıyor.
10: Bak itiraz

0: Allah aşkına git bir yardım et, tedavi et. Düşecek ya. Gel. Tedavi edeceğim. Kendi kendime iyileşir o, bir şey olmaz.
1: Halim abi, omuzun kanıyor.
2: Oh, yok, geçer.
0: Halim bir açalım istersen. Ha?
2: Yok.
3: Sen de bir şunu sıyır bak.
2: Yok Sami abi, açamam.
4: Oğlum bir aç şunu.
2: Yok tamam ya, tamam.
4: Oğlum,
2: ben.
4: Açsana şunu ya.
2: Yok açamam Sami abi, üstüme gelmeyin. Tamam çok iyiyim.
5: Şuna bakın.
0: Hayırdır inşallah.
4: Ve aleykümselam.
6: Kan dersiz değil olmazmış ha.
7: Pikniğe geldik ama rahatsızlık verdiysek.
0: Yok, ne rahatsız olacağız? Buyurun.
6: Hadi Melia, karnımız acıktı, yemek yiyelim. Sen iyi misin Halim?
2: İyiyim Sami abi.
0: Bir şeyler yiyelim, bak burada oynamaya devam edersek bir sakatlık çıkacak buradan.
6: Haydi. Hadi bak.
2: Hadi. Hadi.
0: Rahmetli eşiniz herhalde.
8: Öyle Refika.
5: Mertcan'ın babaannesi mi?
0: Yok değil canım. Cabbar amcanın çok karışık bir ailesi var.
8: İyi iş öğrendin İkbal Hanım.
0: Hoş kadınmış.
8: Öyleydi.
0: Daha sonra evlenmeyi hiç düşünmediniz mi?
8: Refika'dan sonra?
0: Evet.
8: Hiç düşünmedim.
0: Neden?
8: Bilmem. Hiç aklıma gelmedi. Karşıma da kimse çıkmadı.
0: Hayattan ne isterseniz size onu verir. Bakın, yalnız değilsiniz.
8: İkbal Hanım, bir çay bahçesine gittik, laf çıktı.
0: Çıksın.
8: Çıksın be.
0: Bakın, çocuklar büyüdü. Bizleri bırakıp gidiyorlar. Bunlar en güzel günlerimiz. Neden birlikte geçirmeyelim, değil mi?

0: Ты мяу.
1: Ты меня поближе?
2: Seyhan, Gülüş'ün mercimek köftesinden ye hele, iki canlısın.
0: Yok ablam, yedim ben, sağ ol.
1: Dört tane oldu, ben saydım.
2: Gülüm bak, yumurta soyuyorum sana, proteindir bunu ye artık.
0: Ay yok ablam, çatlayacağım. Tekme atıyor musun Seyhan abla?
2: Tekme diyor bazen, bak koy şimdi şöyle. Bekle biraz.
1: Ben elimi koyunca kaçıyor ama.
3: Furkan oğlum, bu uçurtmayı sen mi yaptın?
4: Onu ben gece dışa vurmuşum abi ya. İçimdeki duyguları yansıtıyor.
3: Ne duygusuymuş bu? Kime karşı yansıtıyor?
4: Amerika'ya karşı abi.
3: Malum.
4: Ya ben biraz dolaşacağım. Afiyet olsun.

0: Ellerine sağlık İkbal Hanım.
1: Afiyet olsun. Biliyor musunuz, Saffet'le Zafer de yeni evlendiler.
0: Öyle mi?
1: Saffet'in iki kızı bir oğlu, bizim Zafer'in de iki oğlu var. Yani valla mutluluklarına diyecek yok. İnsan isteyince oluyor.
0: Yok, istemişler ki olmuş. Allah mutlu etsin.

0: Halil.
1: Ne oldu?
0: Kızgın mısın bana? Ama senin yüzünden Halim, biliyorsun.
1: Ya Serdem.
0: Hani o kızla bir işin yoktu?
1: Ya yok. Yok, ne işim olur Allah aşkına? Benim elim gazetecisiyle ne işim olur?
0: Halim, ben gözümle gördüm. Bir daha gitmeyeceğim yanına dedin. Kendi elinle arabanın kapısını açıp içeri aldın. Yalan söylüyorsun.

0: Ben gözüm kör. Ben her şeyi göze almışım Feride. Sen daha hala anlayamadın mı? Ben seni bin bir zorluklarla bulmuşum. Hiç kaybeder miyim kızım? Ya dur, tamam, bir dakika. Tamam.
1: Amerika?
2: Merhaba, Allah sen mi abi ya? Hiç gidilecek yer mi ya? Tek başına. Tabii canım, tekin değil.
3: Aa, niye? Bence harika olur. Düşünsene, gençsin, dünya senin.
4: Öyle vallahi Seyhan. Biz İstanbul'a bile gelince ne bir acayip olmuştuk, değil mi?
3: Ya vallahi öyle. Bak düşünsene, bir de New York'a gidiyorsun ha.
5: Dur bakalım, daha bir şey belli değil ya. Bir belli olsun.
3: Ne var işte, hayal kuruyoruz, tamam.
6: Abla bence kazanma.
2: He vallahi, değil mi Mertcan ya?
7: Kazanmayayım mı bir tane?
6: Sakın gitme, orada dinozorlar var.
4: Oy Meli ablasının kuzusu bu, kuzusu.
5: Sınma abi nereye?
0: Hacet gidereceğim Haliço.
5: Ha, dikkat et ha.
8: Ciğerim,
2: affedersin, buralarda tuvalet var mı?
8: Bilmiyorum.
2: Allah Allah ya, bu kadar insan ne yapıyor?
3: Yes. Al bakayım sepeti.
9: Bekle efendim.

0: Halim, bırak gideyim, anlayacaklar.
1: Ya sen beni anladın mı? Bir onu söyle.
0: Tamam, eve gidince konuşuruz Halim.
1: Feride.
0: Kızın peşinden gitmedim diyorsun ha?
1: Hala kız diyorsun değil mi sen? Al. Gel. Bak.
0: Halim.
1: Benim kalbimin sahibi sensin kızım. Başka kimse yok, anlamıyor musun? Başka kimse yok, bak.
0: O yüzden mi canın yanıyordu senin?
1: O topu oraya kaç kere isabet etti sen biliyor musun?
0: Ne yapayım Halim, çok kızdım.
1: Sen.
0: İnsan sevince kıskanıyor be Halim.
2: O kadar insan var, bir kişi tuvaletin yerini bilmiyor ya. Çatlayacağım. Benden günah gitti.

Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kupolu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık

0: War Old Deacon.
1: The Battalion Field Marines. I have been home for a year.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security. Yarın 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Melih abla dayım nerede?
1: Vallahi bilmiyorum ki anacığım nerede. Sami gitti. Feride desen gitti, hiç gelmiyor.
2: Ya Halim abi de kayboldu zaten.
3: Ya bu hacet macet olmasın.
1: Ya bu nasıl bir hacet? Hacet olur. Hacet bu kadar uzun sürer mi ya?
4: Aa. Yenge nereye?
1: Ben gideceğim, bir bakacağım.
4: Sen otur, ben bakarım.
1: Hayır, sen otur, ben bakacağım.
4: Yenge.
1: Ali otur hele. Aa, Safi vır vır vır. Aa. Ali.
4: He.
1: Bir de babamla barışsak.
4: Ne?
1: Bak şimdi ev kurtuldu, ablamlar iyi. Bebek de geliyor. Babamla da barışsak her şey yoluna girecek değil mi?
4: Girecek, girecek he.
3: Gönder.
5: Çocuklar. Hey Allah'ım ya. Ya nasılsın?
6: Sevim abi.
5: Ha, Peri kızım. Halim. Ya siz, biriniz Feride, biriniz Halim. Siz nasıl?
3: Sanma, söyleyecektik.
5: Ne vakit? Ne vakit oldu da söyleyecektiniz he?
6: Abim çok değil.
3: Şeyden beri.
5: Ney?
1: Sami'm.

0: Hayırdır, ne toplandınız?
1: Ablam yok.
0: Feride, ne oluyor gülüm?
1: Ablam biz demin...
2: Ya şey bu, ben hacet gidireceğim de bir yer bulamadım. Tuvaleti bilen kimse yok. Ulan Allah'tan halim biliyorum işte, beraber gittik.
3: Evet.
0: Ha, sen Feride.
1: Öyle ablam, ben de içtik içtik tabii suları sonra. Sami.
2: Bak hadi, hadi Meryem, toparlanalım gidelim ha, akşam olmadan. Hadi hadi.
3: Evet.

0: İyiydi o. Ha? Hadi yavaş yavaş toplanın hadi.
1: Evet çocuklar, yolumuz uzun hadi.
2: Tamam.
3: Furkan, siz nasıl döneceksiniz?
4: Biz aynı otobüs.
1: Uçurtmayı bari bırak.
4: Ne varmış benim uçurtmamda? Taktı sen de benim uçurtmaya ya.
1: Ya pikniğe mi geldik, mitinge mi, belli değil. Başımıza bir bela. Eda bir şey söylesene.
0: Ya tamam, ver o uçurtmayı, koyun arabaya, mahallede alırsın. Ver.
4: Ya abi ya.
0: Tamam bırak. Uçurtma.
5: Maço.
0: Sen abi ne oldu, siz ne yaptınız?
5: Hadi gidiyoruz.
3: Bir hacettir gidiyor Ali. Merto, çişin varsa dayın götürsün, bak yolda çok zor oluyor.
6: Mertcan gidecek misin ablacığım?
3: Hadi dayın götürsün. Dayın bütün hacet yollarına hakim.
7: Gel oğlum gel.
4: Dayı ben götürürüm. Sen daha yeni gittin.
7: Yok gideriz biz.
1: Abla. Şu sepeti siz alın. Bizim arabada yer yok.
7: Yerim. Dur.
5: Onlar benimle geliyor.
3: Niye Sami?
5: Peri kız ile sen bizim arabayla dönüyoruz.
3: Niye işte, biz Halim'le gidiyorduk.
5: Yok Meryem, yok. Beraber dönüyoruz. Sen Yiğido, Eda, siz Halim abinizin arabayla.
4: İyi tamam.
5: Hadi oğlum.
0: Gördü sanki. He?
5: Sen bırak.
8: Safvet'in iki kızı bir oğlu. Bizim Zafer'in de iki oğlu var. Yani vallahi mutluluklarına diyecek yok. İnsan isteyince oluyor.
9: Ya istemişler ki olmuş. Allah mutlu etsin.
10: Anneanne.
8: Efendim kızım.
10: Mertcan'a piknikten dönmüş müdür?
8: Bilmem.
10: Arasana.
8: Olmaz.
10: Niye? Bir daha Cappar amcalara gitmeyecek miyiz?
8: Cappar amcan niyetini belli etti. Allah onu da mesut etsin. Beni de.

0: Artık yapacak bir şey yok Halim. Resmen yakalandık yani. Dua et de ablam duymasın.
1: Ya zaten duymayacak bu Feride.
0: Usturuplu bir şekilde bizden duyması başka misal. Ya Samim abim Allah korusun pat diye söylerse ha ablam
2: kıyameti koparır.
1: Ay tövbe.
3: Feride ay hey. Böyle bir şey olamaz.
0: Halim ablam çağırıyor.
2: Vallahi
0: sesi titriyor, kesin öğrendi.
1: Dur Feride, bensiz gitme.
3: Feride!
0: Halim nasıl gitmeyeyim, çağırıyor vallahi, cayır cayır bağırıyor.
1: Ya kızım ben seni tek başına bırakmam, gitme.
0: Sen abim söyledi herhalde.
3: Feride!
0: Geliyorum ablam.
2: Halim ben gidiyorum, başka çare yok.
0: Vallahi hakkını helal et. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Sabır ver ya Rabbim.
0: Ablam.
4: Feride. Gülüm. Bu ne?
0: Ablam vallahi ne desen haklısın yani ben.
4: Gülüm sen beni tanımıyor musun? Allah aşkına sen beni tanımıyor musun?
0: Tanımaz olur muyum ablam, kurban olayım, tanıyorum tabii ki de.
4: Ben sana kaç defa söyledim Feride, kaç defa söyledim.
0: Ablam ben sana söyleyecektim, söyleyecektim de.
4: Anacığım bu kutular burada ne işi var? Ha?

0: film ne kutusu olacak? Yemek kutusu bak. Yemek kutuları, tabaklar aşağıda, tencereler yukarıda. Ay mutfağım darman duman olmuş.
1: Ablam Allah belanı versin ki ben dokanmadım.
2: He sen dokanmadın, ben dokanmadım. Kim dokandı Feride?
1: Babam yalnızdı ama bilmiyorum ki.
2: Kül bastı.
1: Aa babam yaptı acaba yağsız yerinden?
2: Pilav.
1: Ay, hiç fikrim yok.
0: Allah! Ablam!
3: Ya gözümüzün önünde bunlar tiyatro çeviriyor. Bu garip bir mel ya. Merak içerisinde diyor. Bu kızın nesi var? Bu kızın nesi var?
4: Abi.
3: Oğlum bunlardan biri Halim. Öbürü peri kızı ya. Ya bunların biz ağabeyisi değil miyiz? Bunların üzerinde bizim hakkımız, hukukumuz yok. Bunca zaman yok bunlar kardeştir. Yok bunların aralarında bir şey olmaz. Ya bizi resmen aptal yerine koydular ya.
4: Abi ne yapsınlar?
3: Ne demek ne yapsınlar? Aliço bana Halim'i müdafaa etme kardeşim.
4: Ederim abi. O çocuk üzülmüyor mu? Ya onlar için kolay mı oldu sanıyorsun?
3: Ne bildin? Lan bak Aliço bir şey biliyor da bana söylemiyorsa.
4: Abi.
3: Abiyi mabiyi bırak. Bana sen cevap versene. Senin bu işten haberin var mıydı yok muydu?
0: Baba nasıl İkbal yemek yaptı yani?
5: Basbayağı yaptı işte.
0: Hayır babam ne işi var onun benim mutfağımda?
5: Ya var işte. Bir de senden izin mi alacak?
0: Baba Allah aşkına söyle. Ben giderken sana yemek bıraktım mı bırakmadım mı?
5: Zeytinyağlı ıspanak kökü. İkbal pambuk gibi et kızarttı bana, et.
0: Kızartır babam. Et kızartır. Hatta İkbal onun üstüne kaburga da doldurur. Senin sağlığın İkbal'in umru değil ki.
5: Meliha.
0: Hayır ben de şunu anlamıyorum. Biz kapıdan çıkıyoruz, İkbal bacadan giriyor. Nereden biliyor yani İkbal bizim pikniğe gittiğimizi?
5: Sen onu mastikçiye sor.
0: Mastikçiye?
5: Mastikçi, mastikçi.
0: Hay babacığım vallahi pes yani. Gökyüzünden taş yağsa onu da Samme bağlayacaksın, pes.
5: Siz gidiyorsunuz diye İkbal'i eve davet etmiş.
0: Samim.
5: Samim.
3: Ya sen nasıl bir kardeşsin Aliço? Hadi onlar bir halt etti, hadi onlar birbirine aşık her neyse. Sen niye beni kandırıyorsun, abini kandırıyorsun ya?
4: Ne deseydim abi?
3: Nasıl ne deseydim ya Samim? Abi sana bir soru soruyor. Doğrusu neyse onu söyleyeceksin ya.
4: Abi nereye?
3: Gidip konuşacağım.
4: Kimle?
3: Halim'le.
4: Ya abi ortalığı karıştırsın ya.
3: Ya sen... hadi bırak ya.
4: Ya sen mi abi? Of.
0: Ay ne oluyor?
4: Heh, hiç.
1: Oğlum sen yardım et. Sen yardım et ya Rabbim ne olur.
3: Meryem kusura kalma ama bir hususi durum var.
0: Samim Allah aşkına benim lafımı bir bölme.
3: Yok bölmeyeceğim de sen devam et.
0: Ya ortalık darman duman olmuş gene en son benim haberim oluyor.
3: Bak sana yeminle söylüyorum ben daha yeni öğrendim.
0: Ya Samim bırak Allah aşkına, yok ben yeni öğrendim bilmem ne.
3: Meryem.
0: Ya kadını davet etmiş ben yeni öğrendim diyor ya.
3: Kim? Hangi kadını da?
0: İkbal. Sen pikniği haber ettin bu kadına değil mi?
3: Meliha.
0: Samim ettin mi etmedin mi?
3: Ettim.
0: Heh anacığım bir kere de arkamdan iş çevirme ne olur ya. Hayır yani bir kere de bana bu işin doğrusunu söyle Samim. Her şey olmuş bitmiş gene benim en son haberim oluyor. Ha sonra gelmiş diyorsun Meliha sana bir şey sor. Bunu mu söyleyeceğim bana? Ali ne oluyor söylesene.
4: Seyhan sorma. Zaten birazdan öğreneceksin. Kıyamet kopacak.
0: E niye kızdı şimdi Samim abi?
6: Ya nasıl Samim abiyle konuşmaya gittin?
1: Bilmiyorum Halim bir hırsla çıktı.
6: Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
1: Ne yapacağız?
6: Atla gel.
7: Nereye?
6: Bize.
1: Halim.
6: Ya Feride Allah aşkına ananlar yatıya gitti diyorum. Sokak ortası da konuşacak zaman değil ki. Atla gel bize. Bir kafamızı toparlarız. Ha Feride?
1: Tamam. Ya Allah'ım ya, Allah'ım ya Rabbim ne olur yardım et ya. Aptal Feride, aptal. Lan neden parkın ortasında öpüşüyorsun? Ah ya, ah.

0: Ya senin benim anamla ne alıp veremediğin var?
1: Ya Meryem, ne alıp veremediğim olacak ya?
2: Sen abi bir iki dakikan var mı?
3: Tamam, geliyorum Alçuk.
2: Abi hemen.
3: Meryem.
2: Yenge, kusura bakmazsın değil mi?
0: Yok, kusura bakmam. Zaten biz bunu konuşacağız. Bu böyle kalmayacak yani.
3: Neye çağırdın beni?
4: Bir şey yok, yengeden kurtarmak için yaptım.
3: Aferin Alış, aferin oğlum. Bakalım yengem benim bu işi bildiğimi öğrensin. Beni o zaman kim kurtaracak?
4: Abi nereye?
3: Halime.
4: Niye?
3: Ya sen çekil önümden.
4: Abi dur. Ya şimdi gideceğim de orada kıyamet kopacak. Bir kere Gülen'den var, Saime teyze var.
3: Ya yok, ben arayacağım, aşağı ineceğim, konuşacağım.
4: Ara mı?
3: Niye aran lan?
4: Sabah konuşursun.
3: Alişo.
4: Ya abi bu saatte gideceğim de ne olacak?
3: Hala ne olacak diyorum oğlum ya.
4: Ya abi olan olmuş, sabah akşam ne fark eder? Bir gece bekle, yarın sabah konuşursun. Gece gece kıyamet koparmanın ne anlamı var ya?
5: Geliyor.
0: Ha baba.
5: Bacın nerede?
0: Babacığım, Feride'nin üst sokakta bir arkadaşı var. Kız birazcık rahatsızlanmış, ona bakmaya gitti.
5: Ne işi var bu saatte sokakta? Çağır gelsin.
0: Tamam baba.

0: Halim 5 dakika kalıp gideceğim ha.
1: Ya tamam Ferde, tamam, merak etme. Çıkar şu ceketini.
0: Annenler?
1: Ya dedim ya, anamlar Kevser teyzeye yatıya gittiler işte.
0: Halim, ya sen mavi pat diye söylerse?
1: Ferde.
0: Bak ablam öyle sakin durmaz, kurban olayım. Yani çıngar çıkartır, biliyorum.
1: Çıkarsın.
0: Ne demek çıkartsın Halim?
1: Biz demedik mi bu dünya batsa beraber batacağız diye?
0: Batacak mıyız?
1: Batalım. Seninle olduktan sonra dünyanın üstte bir altıda. Ferde.

0: Allah'ım yarabbim yenge, sanki kendisi artist de bir de böyle konuşuyor.
1: Kızım sus.
0: Ya yenge, ağrıma gitti diyorum.
1: Kızım ayıp. Anan yaşında kadın, ne bağırıyorsun bas bas?
0: Dutsuz dutsuz konuşuyor, anladın mı?
1: Yürü Allah'ım yürü.
2: Yarın gideceğiz.
3: Gideceğiz.
2: Meli ablam, Cabbar ağam, kim varsa söyleyeceğiz.
3: Seyhan.
2: Seyhan.
3: Halim, bak pişman olacaksan.
2: Ferda.
3: Kırılmak, gücenmek yok Halim, açık açık söyle.
2: Ya sen ne diyorsun kızım? Ben seni bulmuşum. Ne diyorsun sen, ne pişman mı anam babam? Sen benim hayatımda başıma gelen en güzel şeysin.

0: işte.
1: Hadi çalsana kapıyı. Halil!
2: Cesaret etmezsin sen.
1: Halil!
2: Ya gelirlerse mani gibi kaçma.

Benim kadın kafamı daş çözmem sen.

0: açsana kapıyı ya.
1: Ya açamıyorum. Tutukluk yaptı. Tutukluk, tutukluk.
0: Ben buna bir omuz atayım mı?
2: Neye?
0: Ya o kapıya. Ne olacak Allah Allah? İki tıklık canı var zaten.
1: Allah cezanı versin. Nereden çıktın sen başıma sen benim? Allah cezanı versin. Tamam açıyorum, açıyorum.
0: Hayır Allah aşkına kapı saat aç oldu. Niye açmıyorsun kardeşim?
2: Hiç söylenme, zaten senin yüzünden döndük.
1: Anacığım siz hani Kevser teyzelerde yatıya kalıyordunuz ya.
2: Kalacaktık ama Gülendem abla Kevser'i çıldırttı.
0: Kim?
2: Kim? Ha, 40 yıllık arkadaşım bizi kapıya koydu.
0: Allah aşkına yani sanattan anlamıyorsa senin arkadaşın ben ne yapayım yenge?
2: Gülendam.
0: Ya ne Gülendam'ı ya? Kadının dediklerini bir duysam Allah aşkına halim yani. Her türkü söyleyenden sanatçı mı olurmuş? Benim kendime ait bir türküm var mıymış?
2: Haklı.
0: He haklı. Sen niye 40 saattir kapıyı açmışsın?
1: Tutukluk yapıyor, bu kapı tutukluk yaptı.
0: Tıkır tıkır çalışıyor.
1: Anacığım benim uykum var çok fazla, ben hadi iyi geceler yatıyorum.
2: Tamam oğlum hadi iyi geceler, yat yat.
0: Hadi yat bakalım yat.

0: Sen abi yapma şunu ya.
1: Ben gideceğim.
0: Halime.
1: He.
0: Abi daha demin ne konuştuk?
1: Ya usturuplu konuşacağım. Gidip de kimseye ayağa kaldıracak halim yok. Sen merak etme. Kıyamet miyamet kopmayacak.
0: Ya kopar.
1: Aliço.
0: Sen Gülen'den bilmiyor musun ya? Şapdönü'nde yandı bu kadın ya. Adana'dan felaket diye getirdiler bunu. O kadının olduğu yerde mutlaka bir aksilik olur.
2: Babam bu sütü.
3: Sağ ol kızım. Benim gözüm görmüyor. Şuna bir bak bakayım. Arayan soran olmuş mu?
2: Yok baba. Beklediğin telefon gelmemiş. Ya baba ben bir konuda konuşacağım. Bir daha da bu mevzuyu açmayacağım, tamam mı?
3: Melia.
2: Babam bak hiç mi için sızlamıyor Allah aşkına? 40 yıllık anacığım yan başında.
3: Senin anan benim 40 yıllık karım. 10 katın hukukum var benim Refika'yla. Dünkü çocuk gelmiş bana laf mı örgütecek?
2: Baba.
3: Sakın ha. Benim işime karışayım deme. Hadi

0: Alo.
1: Alo. Canım benim, Feride ben ablam. Şeyma'nın durumu pek iyi değil. Ben bu gece onda kalacağım.
0: Kimi?
1: Şeyma.
0: Feride anacığım, Allah aşkına bağır birazcık. Abi anlaşılmıyor.
1: Ablam, Şeyma.
2: Durumu diyorum çok iyi değil. Ben o yüzden
1: bu gece yanında kalacağım, tamam mı? Ablam?
0: Feride. Çocuk gibi kovaladı desem inanır mısın?
1: Kim?
2: Babam gülüm, kim olacak? Ya kovaladı diyorum ya.
0: Ya kadın gelmiş benim mutfağım darman duman etmiş.
2: Babamın bunca yıllık bütün yemeğini o kadın pişirdi.
0: Sanki babam her hasta olduğunda o kadın ona bakmış gibi bana karışma diyor. Buna inanabiliyor musun Feride?
1: Ablam, Şeyma'nın durumu ne olacak?
0: Tamam kal orada, kal tamam.
1: Tamam. Sabah gelirim, tamam mı?
0: Tamam, bak Feride geç kalma gülüm. Kitlikleri yetiştireceğiz, tamam mı?
1: Tamam, merak etme ablam, hadi.
3: Ali.
4: He?
3: Yarın gidiyoruz değil mi?
4: Ne?
3: Yapma hayatım, kaç kere söyledim.
4: He, hamilelik kursu.
3: Evet.
4: Aşkım ya. Ben gelmesem.
3: Niye?
4: Ya hamile olan sensin. Ben niye kurs görüyorum ki yani?
3: Yanımda olmak için.
4: Tamam bak, yanındayım. Değil miyim? Buradayım bak. Ya bunlar vallahi bak, eskiden kurs mu varmış ya? Hani Cappara, benim dedem falan masaj dersleri mi almışlar? Bunlar tüccar, saçma sapan şeyler ya.
3: İyi, tamam.
4: Ha.
3: Çek elini.
4: Tatlişko. Ya ne oldu şimdi ya?
3: Sen bu çocuğu istedin mi?
4: Ya istedim, ne alakası var şimdi onunla bunun?
3: Niye şimdi beni yalnız bırakıyorsun?
4: Oh. Git kursa bunları şey yapacak, onu şey yaptım ben.
1: Bittik güzel. Bittik. Sen abime yakalandık yetmedi. Bir senin evde basılmadığım kalmıştı. O da oldu şimdi ha.
4: Basılmayacağım Feride.
1: Nasıl basılmayacağım Halim, ben nasıl basılmayacağım? Sizinkiler içeride, Gülendam abla, Saime teyze. Ben onların yüzüne nasıl bakacağım şimdi?
4: Allah'ın cezasını vermesin.
1: Halim.
4: Parmağımızın ucuna basa basa çıkıp gideceğiz. En fazla yarım saat. Anam zaten duymuyor. Gülendam desem bir horladığımı yer gök iner. Biz o gürültüden kaçar gideriz, kimsecikler fark etmez.
1: Emin misin Halim?
4: Evet, en fazla bir saate evdeyiz Feride.
1: İnşallah ya, inşallah.
5: Yatmıyor musun sen daha?
6: Ben biraz beste çalışacağım yenge.
5: Kızım git yat. Ne bestesi bu saatte?
6: Ya çok zoruma gitti yani. Benim acilen bu besteyi bitirip o Kevser'e yollamam lazım.
5: Ha, katmeri lüple lüple sonra beste yapacağım.
6: Yok öyle yani, böyle karnım kazındı böyle. Birazcık bastırsın diye yani.
5: Kızım insan ekmeğin ucunu yer. Bastırsın diye koca katmer yenir mi?
6: He, biraz da sen yesen ya fındık.
5: Allah Allah. Allah Allah.

0: Hadi bakalım, uyu artık. Bugün çok yoruldum.
1: Abla.
0: Ha.
1: Bugün anneler günü mü?
0: Hafta sonu. Niye?
1: Öğretmenimiz annenizle ilgili resim yapın dedi.
0: Yaptın mı?
1: Yok, sınıfta yapacağız. Sen annemi hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum tabii. Sen hatırlamıyor musun?
1: Biraz. Yani hatırlıyorum da bazı şeyleri değil. Biraz unuttum. Sence kızmış mıdır?
0: Annem mi?
1: Hı hı. Artık rüyalarıma da gelmiyor.
0: Gelmesin. Annem hep bizim yanımızda Mertcan. Senin onu ne kadar çok sevdiğini öyle iyi biliyor ki.
1: Gerçekten mi?
0: Tabii. Biz onun çocuklarıyız. O senin aklında, içinde ne var ne yok hepsini biliyor. Sen öyle onun ufak tefek birkaç şeyini unuttun diye annem sana asla kızmaz. Sakın üzülme.

0: Rai.
1: On dakika sonra kaplan kükreyecek.
2: Gülendam abla.
1: He, top atsan duymaz ondan sonra. Ha şöyle gül ya. Ben seni sırtımda taşırım gerekirse Ferde. Sen yüzün solmasın, sen üzülme.
3: Ne var?
4: Ya kuzum bir aç da teybimi alayım ya.
3: Teyp mi?
4: He, ses kayıt yaz orada dolabın içindedir. Aç da alayım canım benim. Ya utanma, kısa paçalı pijamanla seni ilk defa görecek değiliz herhalde. Boyattın herhalde ha?
2: Pijama mı?
1: Ya kısa değil Ferde, açan gösterir mi?
4: Ne dedi?
3: Ne kadar da tatlısın sen dedim ha?
4: Sağ ol, teşekkür ederim.
5: Bu akşam besteyi yapayım.

0: paramla sana pijama alacağım.
1: Furkan hadi kapatmam gerek.
2: Yollamıyorum kızım seni, yollamıyorum.
1: Niye?
3: Çünkü işte yollamıyorum. Ne yapacaksın ki Amerika'da ya? Ya sen bensin.
2: Ne yapacaksın Eda?
1: Kapatıyorum.
3: Tamam.
1: Tatlı geceler.
3: Işığını söndür.
1: Nasıl?
3: Söndür söndür, ışığını söndür.
2: Bekliyorum.
1: Neredesin ki?
3: Sokaktayım, nerede olacağım? Camı yıktık, duyan yok.
1: Furkan.
3: Biz öyle gidemiyoruz hemen, bak. Hemen öyle gidemiyoruz işte.

0: Anam.
1: Sen bana abla desen de.
0: Halim kapıyı kilitledin mi?
2: Kilitli. Şu uğursuz uyuyana kadar bekleyelim.
0: Valla pek uyuyacağı benzemiyor ama.
2: Ecinni o ecinni. Sen yat yat şöyle bakayım yatağa. Hayır hayır yere değil yatağa benim yatağa.
0: Halim.
2: Hadi kızım. Şu.

0: Günaydın.
1: Günaydın Haliço.
2: Hadi hazır mısın?
3: Ya Seyhan ya.
2: Gitmiyor muyuz?
1: Hayırdır ya?
3: Abi hamilelik kursu ders vereceklermiş.
1: Ha, sen mi doğuracaksın?
2: Doğum için Samim abi. İşte nefes tekniği falan bilmediğimiz şeyler gelmesin mi?
1: Gelsin gelsin ya. Ne demek gelmesin, git.
2: Herkes çift olarak katılıyor.
1: İyi, hadi hayırlısı Haliço.
4: Günaydın.
3: Günaydın, günaydın.
4: Günaydın, iyi dur.
3: Geç, nerede kaldınız?
5: Mertcan, hadi ablacığım, hadi, hadi.
1: Hadi siz geçin, kahvaltınızı edin. Benim bir işim var, gidip geleceğim, tamam.
3: Abi nereye?
1: Halime.
3: Bu saatte.
1: Haliço, sana da saat beğendiremiyoruz ha. Saati mati yok. İşler sarpa sarmadan gideyim, öğreneyim şu işi.
3: Ya abi ya.
1: Bak hala abi diyor. Dün akşam ne dedin sen buna? Gitme dedin, durdun. Ama bunun cabbarası var, meleyesi var. Bu çocuklar bir cahillik etmeden nedir, ne değildir diye öğreneceğim ya. Hadi.

0: Dursun dursun, aman beter olsun. Allah korusun. Nerede yürü, hadi yürü.
1: Nefes almıyor.
0: Almasın, almasın.

0: Halim? Oğlum?
1: Halim galiba Sahime teyze gördü.
2: Kuzbe kızım, görse seslenir diye.
1: Seslendi zaten.
2: Yok, yok, yok, yok, yok.

0: efendim.
1: Siparişleriniz hazır. Evet, ben bütçeyi de hazırladım, ayarladım güzelce. Öğleden sonra takdim edeceğim size. Nereye getireyim efendim? Biliyorum. Oldu. Haydi görüşmek üzere. Hadi iyi günler.
2: Melia.
1: Babam hayırdır böyle sabah sabah nereye?
2: Pehlivanı mektebe bırakacağım.
1: Sen mi bırakır baba?
2: Ya hacet yok. Özledim zaten keratayı. Haydi alasmadık.
1: Yine gidecek, o kadını görecek. Artık yapacak bir şey yok.
3: Ay bu ne ya, ya bu ne ya? Ama bu kadın benim mutfağımı vallahi mahvetti,
4: Zübeyir.
5: Cumali neresin bu oğlum?
4: Bir iki saat işim var, ustam gelirse idare et ha.
5: Ne işi?
4: Fotoğraf çekimi.
5: Çekim mi?
4: He, kartpostal bastıracağız Gönendem ablama.
5: Oğlum bu menajerlik işi başına bela açacak ha.
4: Ya açmaz sen, idare et ustam gelirse. Hadi görüşürüz.
5: Ey Allah'ım.
6: Kıyamet koparsa kopsun Feride. Ben seni artık bırakmam. Biz cinayet işlemedik. Kimsenin kılına bir zarar vermedik ki.
7: Yalan söyledik Halim.
6: Ya söyledik.
7: Ablamı aptal yerine koyduk. Sen abimi kandırdık.
6: Ya kandırdık Feride de, keyfimizden değil. Milleti üzmeyelim diye yani. Yalan mı diyor?
7: Yok. Doğru da. Ne bileyim Halim ya. Hey! Halim?
5: Saman.
7: Nereye gidiyor sence Halim?
6: Bizim sokağa döndü.
7: Ne var sizin sokakta Halim?
6: Bizim ev var.
7: Halim, kurban olayım, gidip Saime teyzeme sakın söylemesin.
6: Yok söylemez Ferda, niye söylesin ya?
7: Gülendam. Gülendam'a söylemesine de gerek yok. O sen mi abimi görsün, zaten dünya üzerinde ne kadar Türk varsa hepsini yetiştirir.
6: Tövbe de Ferda, dur bakayım tövbe de.
8: Abi. Dede ben okula giriyorum.
2: Ya dur hele. Nedir bu acele?
8: Ders başlayacak.
2: Ya başlasın. Allah Allah. Arkadaşın yok mu?
8: Yaman mı?
2: Asu.
8: Ha, sınıftadır herhalde. Dede.
2: Peki Feyyo. Haydi girmek devine.

0: Günaydın Cabbar Bey.
1: Günaydın. Hayırdır? Yalnız mısınız?
0: İkbal'in bir işi vardı da benden rica etti.
1: Öyle mi?
0: Sizin haberiniz yok mu?
1: Yok. Nedir?
0: Programa katılacak İkbal.

0: programı.
1: Programı nihayet yalnızlığı bitecek.
0: Ya nereden çıktı bu şimdi?
1: Yalnızlık Allah'a mahsustur Cabbar Bey. Morali çok iyi, hiç merak etmeyin. ATV'yi seyredin, izleyin değil mi?
2: Vallahi bir kalemde silip attı ha.
3: Yok, atmaz ablam, atar mı?
2: Yok be gülüm, vallahi bana çok ağır geliyor ya. Bak, iki gün sonra anneler günüdür. O annemin kemikleri o mezarda sızım sızım sızlıyor. Bak, bu iki günde kadın gelmiş babamı böyle parmağında oynatıyor vallahi.
3: Senin yüzün niye düştü Seyhan?
2: Ha? Mami hiç ablam işte öyle aynı şeyler.
3: Yani babam değildi.
2: He, Ali mi?
3: Hı. Ya bir hamilelik kursuna gidelim dedim ben. İki gündür etmediği laf kalmadı abla.
2: Niye gülü?
3: İşte yok erkekler gider miymiş? İşte yok eskiden hamilelik kursu mu varmış? Ya tamam, olmayabilir eskiden, şimdi var. Ha, merak ediyorum yani, ne olur benimle gelsen, ölür müsün?
2: Yok anacığım, o gelir ya.
3: Yok, gelmiyor.
2: Bak şimdi biz şu kitrinki siparişlerini Sami'yle bırakacağız ya. Siz de gelin, hem yolda birazcık konuşuruz, laflarız falan.
3: Ay, belki siz de gelir bakarsınız.
2: Yok anacığım, benim ne işim var hamile kursunda?
3: Ay niye be abla?
2: Bak Seyhan, o Sami'den çekiniyor, erkek ya. Ha şimdi biz yolda bir güzel konuşuruz Ali'yle. Artık Ali'ye ver coşkuyu, ver coşkuyu. Artık değil, kursa fezaya yolla sandırmaz.
3: Ablam,
4: ablam. Şimdi bak çocuklar.
5: Abi, bir acayip bir şeydir oldu yani. Vallahi biz de anlamadık. Çok direndik. Allah şahittir, olmasın dedik, olmaz dedik. Lakin gönül ferman dinlemiyor işte sana. Dinletemedik yani.
3: Semih abim, biz aslında söyleyecektik de yakınlarımızın canını yakmak istemedik.
4: Abi biliyorum, istemediniz, istemezsiniz ama şimdi...
5: Lakin birbirimizden vazgeçmeyiz. Ölürüz de bundan sonra vazgeçmeyiz Sami abi.

0: Alo?
1: Alo?
2: İhbar Hanım? Ben Cabbar.
0: Cabbar Bey, dün akşam aramışsınız, duymamışım.
2: Doğru mu Zafer Hanım'ın dedikleri?
0: Program mı? Vallahi doğru. Siz niyetinizi belli ettiniz. Mukadderat. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun.
2: İhbar Hanım.
0: Vallahi Cabbar Bey, kusura bakmayın. Ben telefonu kapatmak durumundayım. Çünkü beni içeriden çağırıyorlar. Geliyorum Kamil Bey. Şimdi birazdan sahneye çıkacağım. Tabii damat adayları gelecek, seçim yapılacak. Ya şimdi ben bunları neyse size niye anlatıyorum ki? Kusura bakmayın. Hadi iyi günler efendim.
2: İhbar Hanım, kapatmayın. İhbar.

0: Şimdi ben halden anlamayacak bir adam değilim çocuklar.
1: Öyle abi.
2: Bizi en iyi sen anlarsın ama abi.
0: Anlarım da halim. Biz sizi kardeş biliyorduk oğlum. Hele böyle gizli saklı. Olmaz böyle şey.
2: Abi kolay değil işte biliyoruz.
0: Tamam değil de ama siz de bir şeye kalkışmışsınız yani. Yalan. Şimdi Meliham'a yazık değil mi? Seyhan'a yazık değil mi? Ne oluyor ne bitiyor yani? Hiç olmazsa bunların. Bunu bilmek hakları yani.
1: Haklısın abi.
0: Ne olacak?
2: Abi sen bırak.
0: Halim.
2: Biz söyleyeceğiz.
0: İyi gelin söyleyin o zaman haydi.
2: Öyle tek tek olmazsan var.
1: Bu ne demek Halim?
2: Ferda. Akşam hep beraber bir yemek yiyeceğiz.
1: Yemek mi?
2: He. Yani öyle bir seferde söyleyelim diyorum. 100 kere öleceğimize bir sefer ölürüz daha iyi ya.
0: Akşam Halim o kadar insanı bir araya toplayacaksın.
2: Ne bileyim sanma. Vallahi kararımız kesin ha Ferda.
3: Bu iş bu akşam hallolacak.
2: Hallolacak abi söz.
4: Tamam Zeynep abla. Ben senden haber bekliyorum. Görüşürüz.
3: Ne diyor?
4: Hiç. Başvuru yapılmış. Bir de referans mektuplarını gönderecekmiş.
3: Sonra?
4: Sonra... Bilmiyorum. Bir testten söz etti, bir de bir cevap bekleyecekmişiz.
3: Çok güzel abi, yani gidiyorsun.
4: Yiğit.
3: Ne var?
5: Yiğit, sen bir gelsene ben.
3: Niye?
5: Gel, gel, gel.
3: Bayağı Amerika.
4: Afrikan, başlama ne olur.
3: Yok, başlamıyorum ya. Başlamıyorum, tamam ben. Fikrimi söyledim. Ne yapıyorsun okuldan sonra?
4: İşim var.
3: Ne işin var?
4: Ya bir işim var işte.
3: Johnny ile ders mi çalışacaksın?
4: Yoo.
3: Ne işiymiş bu o zaman ya? Heda Hanım öyle gizli mizli.
4: Annemle babama gideceğim Furkan. Pazar günü anneler günü ya. Ben de ziyaret etmek istiyorum, tamam mı?
6: Evet çocuklar. Annenize söylemek istediklerinizi resimde çizebilirsiniz. Ama öyle sakın güzel çirkin diye düşünmeyin, tamam mı? Çünkü sizin vereceğiniz resmi anneniz mutlaka sevinecek. Sen ne yaptın Ercan?
7: Anneme.
6: Gökyüzüne çizdin ha? Elini tuttun kim? Kıvırcık saçlı biri galiba.
7: Melih abla.
6: Çok güzel olmuş Mertcan'cığım. Devam et.
8: Evet Bilal Hanım, çok güzel. Evet bana bakıyorsunuz. Evet, hafif bir gülümseme lütfen.
9: Bir dakika, bir dakika. Ablam ne oldu?
10: Ay yani konsantrasyonum bozuldu Cumali.
8: Niye?
10: Sanatçı insanız aslanım, yani her şeyden etkileniyoruz. Sen bana bir döner kap da gel. Heh.
9: Döner.
10: He. Döner. Enerjim düştü.
9: Ablam çıktı dışarı, hava dönerden ne istedi?
8: Evet, makyaj da bozulacak.
10: O zaman bana o şeyden alsanıza, bir içecek vardı.
8: Enerji içeceği.
10: Heh, hadi ondan kap gel koçum, hadi.
9: Ablam çık dışarı hava al diyorum, sabahtan beri bakkal bize çalıştı zaten, Allah'ını seversen ya.
10: Ben de sana enerjim düştü diyorum Cumali. Poz veremiyorum diyorum. Yani Allah aşkına sanatçını mağdur mu edeceksin? Yani çık lütfen, menajerliğini bil. Lütfen haydi.
11: Yani bir girip bakacağız tabii.
0: Ne, hamilelik kursuna?
11: Evet Samim abi, ablamı da götüreceğim, göstereceğim.
12: Anacığım vallahi şimdi artık böyle olmuş. Yani bu modern anneler bu kursa gitmeden hayatta doğurmuyorlar yani. Öyleyse Seyhan Hanım'ın da hakkıdır. Ay değil mi Ali?
2: Öyle yenge.
0: Artık siz Seyhan'la girersiniz Meliham.
12: Sam yok, babasız olmuyor. İllah billah babayı da istiyorlar. Doğru mu Ali?
2: Yenge doğru da yani.
12: Ne olur gelsen.
2: Ya Seyhan ne işin var benim kursta ya?
12: Ya Ali bak şimdi. Allah size bir mucize vermiş ya. Dünyalar tatlısı bir bebek, evlat. Hayır insan var. Vallahi ömür boyu istiyor da kavuşamıyor. Hayır. Hayır, ne olacak yani şimdi bir kursa gitse?
0: Geliriz ya Meryem. Sen yeter ki canını sıkma. Senin için fezaya bile gideriz ya.
13: Ablam ne oldu, döndü mü?
12: Yok, 6 ay gelmiş. Sabah gel dedim. Yok.
3: Akşam için herkese haber vereceğiz işte.
13: Babam.
3: Ya yok. Ağam sen mamle aynı ortamda olmaz.
13: İyi peki, o zaman ona sonra söyleriz.
3: He. Ya ne bileyim işte, bir lokanta ayarlarız. Hep beraber bir yemek.
13: Peki Halim, nasıl söyleyeceğiz biz? Şimdi bayram değil, seyran değil, ne diyeceğiz?
3: Ya şu şeyi bahane etsek.
13: Neyi?

0: Başlayabiliriz. Buyurun şöyle ortaya doğru alalım sizi.
1: Şey hemşire hanım, biz Meliha ile...
2: Seyhan söylesene hanımefendi.
3: Gelsene.
0: Efendim oturun lütfen. Bulduğumuz yere oturacağız artık, öyle yer beğenmek yok.
1: Meliha.
2: Sami artık bir sevaptır işledik. Bunun gerisini getireceğiz yani.
1: Neyin gerisini getireceğiz?
4: Hemşire hanım, burada yer var, böyle geçebilirler mi?
1: Aliço.
0: Beyefendi oturursanız başlayacağız.
4: Buyurun buyurun Sami abi, lütfen buyurun.
2: Hadi.
4: Ben biraz öne alayım bunu, Sami abinin soracakları olur. Gel abi.
0: Bağdaş buyurun, oturabilirsiniz.
2: Hadi
4: sen geç. Geç sen bana.
0: Bağdaş şunu hatırlat.
4: Bağdaş diyor.
0: Evet. Bugün bebeğimizin ilk bakımı, banyosu ve bebeğimizi elimize aldığımız ilk günde bizi nelerin beklediği ile ilgili konuşacağız.
2: Sen bizim yüzümüzü kara çıkartma ya Rabbim. Biz sadece birbirimizi sevdik, bir günah işlemedik ki. Şu geceyi alnımızın akıyla bir halledelim. Vallahi mahallenin bütün çocuklarını doyuracağım. Hayır, olmasa da doyururum ama Allah'ım ne olursun sen bizim yüzümüzü kara çıkartma, kurban olduğum. Bak Halim de burada, sana yakarıyor. Ne olur Allah'ım, her şey istediğimiz gibi şöyle güzel hayırlısıyla bir hal olsun. Sen bize güzel günler nasip eyle ya Rabbim.
4: Ağlıyor.

0: Evet, bebeğimiz doğdu. Hastaneden eve döndük. Fakat hastanede melekler gibi uyuyan bebeğimiz eve döndüğümüzde durmadan ağlamaya başladı. Ne yapıyoruz?
1: Hastaneye geri götürüyoruz.
0: Daha ilk günden hastaneye götürürseniz işiniz zor.
2: Bravo Ali, bravo.
1: Espri yaptım, espri.
0: Ali Bey, bebeğimiz ağlıyor ve anne baba olarak ne yapmalıyız?
1: Onu ben bilmiyorum, yani siz söyleyeceksiniz.
0: Buyurun.
2: Şimdi hocam, önce bebeğin karnı aç mıdır, tok mudur? Bir onu kontrol ediyoruz.
0: Çok güzel, başka?
2: Diyelim ki bebeğin karnı tok çıktı. O zaman altını ıslanmış olabilir. Sonra mesela tekrar kucağımıza alıyoruz onu. Mesela gazı olabilir, kucak istiyor olabilir. Eğer kucak istiyorsa bebeği hemen kucağımıza alıyoruz. Böyle böyle tatlı tatlı onu böyle sallıyoruz ve kulağına çok güzel ninelerimizi söylüyoruz.
0: Bravo. İsminiz neydi?
2: Benim Meliha.
0: Meliha Hanım, sizi böyle alabilir mi?
2: Nereye alacağım?
0: Şöyle ortaya alalım. Diğer anne adayları da sizi duysun istiyorum.
2: O zaman geleyim.
0: Meliha Hanım, tecrübeliyiz galiba. Kaçıncı bebek?
2: Yok, benim çocuğum yok.
0: İlk olacak o halde. Meliha Hanım, bebek nasıl yıkanır? Bir de genç annelerimize bunu göstermenizi rica edebilir miyim sizden?
2: Tabii ki, hemen gösteriyorum.
0: Buyurun.
2: Şimdi öncelikle bebeğimizi güzelce yüzü koyun bir biçimde kolumuzun üstüne yatırıyoruz. Fakat çok dikkatli tutuyoruz başını. Çünkü elimiz çekiyor.

0: Vallahi bitti ha. Bitti.
1: Anam ben de bittim. Ben de.
2: Abla şunu al sen.
1: Sen de bunu al. Cumali hadi yavrum ödemeyi yap.
2: Ödeme.
1: He. O kadar fotoğraf çektirdik yani, halkla ilişkilerdir, menajerliktir. Bunu da ben halledecek değilim herhalde.
2: Abim ne kadar?
3: 250.
1: Ne oldu, para mı çıkışmadı?
2: Abim şunu al sen.
3: Gerisi?
1: Ya aslan bunun yeri yurdu bellidir yani. Ver Cumali dükkanın adresini.
2: Abla.
1: Ya versene koçum. Arkadaş geldiği zaman da bir fasulye ikram edersin.
2: Abim burada dükkanın adresi yazıyor. Fotoğrafları teslim edene kadar parayı getireceğim. Bir sıkıntı olursa biliyorsun zaten adresi.
3: Şah ustanın yeri.
1: Geldiğin zaman bir de yanına şalgam istersin. Yalnız tatlıyı oradan yeme. Onun yakınlarında bir yerde abla, bir künefeci var. O...
2: Yürü ablacığım. Hadi.
1: İyi günler. Çiçeğimi al.
4: Mertcan.
5: Hadi abicim, seni bekliyoruz.
6: Geldim.
4: Hazır mısın?
5: O ne elindeki?
6: Hediye.
4: Yiğit bir dayımı arasana.
5: Tamam.
4: Gel bakalım, biz de senin şu üstünü başını bir düzeltelim. Bugün önemli bir gün. Hı?
5: Alo dayı. Ha biz hazırız, çıkıyoruz. Ha tamam. Tamam oldu. Hadi bay bay.
4: Ne diyor?
5: Orada buluşacağız.
6: Melih abla?
5: O da geliyor.
4: Hadi bakalım. Hırkanı da giyelim.
5: Hadi.
7: Seyhan gelir mi bizde?
8: Yok, gerek yok hayatım. Ablamla gider geliriz biz. Sen mi şurası?
5: Seyhan dikkat et.
8: Tamam hayat.
5: Bak bu müşteri kimse, gel dersen geliriz ha.
8: Hacet yok.
5: İyi tamam, biz burada bekliyoruz.

0: Acaba iyi misin?
1: İyi değilim Aliço ya. Ben Meliha'ma yaptım ya? Onu en sevdiği şeyden nasıl mahrum ettim Aliço? Meliha gibi bir kadın. Ben nasıl bir evlattan mahrum ettim ya? Yük olsun bana ya.
0: Öyle demesin mi abi ya?
1: Yok, evleneceğim Aliço bak. Akşam değil şimdi halimler açıklasın. Yarın ilk işim gideceğim, teklif edeceğim. Meliha'mı daha fazla bekletmeyeceğim.

0: Asis Bey.
1: Mel Hanım. Yüzünüzü gören cennetlik.
0: Asis Bey bakın biz buraya.
2: İş için geldiniz biliyorum.
0: Nasıl?
2: Müşteri benim.
0: Hayda. Ya Aziz Bey Allah aşkına bu kaçıncıdır ya?
2: Büyük bir...

0: ziyafet düzenliyorum Bela Hanım. Adanalılar gecesi.
1: Peki Aziz Bey, sen bize niye kendi adını vermiyorsun?
0: Aziz desem gelecek miydin?
1: Gelmeyeceğim.
0: Bu nefis yemeklerinden yapacak mıydın?
1: Yok, yapmayacağım.
0: Bak, bu işten en çok zararlı çıkan benim. Yeğenim evden kaçtı. İşim gücüm durdu.
1: Abla hadi. Beni alakadar etmez Aziz Bey. Adana geleceğini kendin düzenle. Benim yalanla dolanla işim yok.
0: Mel Hanım, sen Adana'da del misin?
1: He, Adanalıyım.
0: Aynı toprak.
1: He, aynı toprak. Bırak Seyhan, aynı toprak da. Bazen topraktan değişik bir şeyler de çıkıyor. Bunlar da Aziz Bey'e ikramımızdır. Hadi afiyet olsun.
0: Mel Hanım. Mel Hanım.
2: Kardeşim, şimdi 7 tane büyük, 3 tane çocuk var. Çocuklardan ikisi biraz daha büyük.
1: Genç.
2: He, yani genç.
3: Tamam efendim, masanızı ayırıyorum.
2: Kardeş, bak bu yemek bizim için hayat memat meselesi. Allah aşkına bir aksaklık olmaz.
3: Olmaz efendim, siz merak etmeyin.
2: Eyvallah aslan kardeşim, sağ olasın. Heyecanlı mısın?
1: Heyecan mı Halim, ölüyorum.
2: Ben de öleyim Ferda. De dönüş yok artık.
1: Yok.
2: Dua et.
1: Ay ne duası, sabahtan beri hatim indirdim ben.
2: Dua et, burası bizim mutluluk yuvamız olsun Ferda.
1: Olacak Halim, inşallah olacak.
2: Olacak Ferda, olacak. Hadi gel. Hadi.
4: Vay alçak ya, bak hala karşına çıkıyor ha Meryem.
1: Ya boş versen de bırak.
5: Ama sen iyi demişsin yenge.
1: Ablam konuşunca Aziz abinin yüzünü bir görecektiniz, kıpkırmızı oldu.
5: Aslan yenge be.
4: Ya, ben bilsem bırakır mıydım seni ya? Öyle katarin katarin dediniz de gittiniz.
1: Gülüm gittik de cevabını şak diye verdik, hiç merak etme.
5: Semmi abi, bizi şöyle müşahit bir yerde.
1: Ali?
5: Ha, Semmi abilerin bir işi var.
4: Şöyle bırakıyorum ha.
5: Tamam abi.
1: Ne işimiz var?
4: Ya bir yere gideceğiz Meryem.
1: Nereye gideceğiz?
5: Hadi akşam görüşürüz.
4: Yemeği unutma.
5: Tamam.
1: Ne yemeğidir bu?
5: Hadi, hadi Seyhan, hadi.
1: Anacığım bir şey söyleyeyim.
5: Hadi görüşürüz.
1: Alas mı aldık, hadi. Hadi güle güle canım benim. Sami, Allah aşkına söyle bak. He? Moralim düzelsin, nereye gidiyoruz? He? Aman. Hep bir heyecan.
2: Sevgili Samim abim. Çok sevdiğim Meliha ablam. Çocuklar. Ali.
1: Seyhan.
2: Seyhan. Bu akşam burada çok önemli bir açıklama yapmak için toplandık.
1: Nedir?
2: Ya Ferda dur, acele etme, söyleyeceğim.
1: Tamam Halimciğim, şimdi bunu soracaklar. Misal yani madem prova yapıyoruz, ne zamandan beri diyecekler. Ne diyeceksin?
2: He. Şöyle işte o akşamdan beri yemek yediğimiz hani Galata Kulesi'nin orada.
1: Ha.
2: He.
1: Halim olmaz, o zaman Ali'yi yakarız.
2: Ya Ferda, onu yakma, bunu yakma, onu yak. Biz nasıl anlatacağız? Ben yanmışım zaten anam babam.
1: Vallahi onu bilmem de Halim.
2: He.
1: Bu akşam bittiğinde üstümüzden öyle bir yük kalkacak ki.
2: Kuş gibi olacağız değil mi?
1: Vallahi artık kaçmak yok, saklanmak yok, yalan dolan yok.
2: Bütün dünya bizim.
1: Bizim vallahi Halim.
2: Ya.
1: Çocuğumuz olacağını öğrendiğinde ne yaptı biliyor musun?
2: Ne yaptı?
1: Böyle eskiden beri ne kadar topladığı bebek eşyası varsa hepsini serdi önüme. Anne olmak isterdi hep. Böyle büyüyünce ne olacaksın diye soranlara anne olacağım dermiş.
5: Bak bu Meliha yenge.
1: Annemden çok ablam baktı bana. Böyle korusun, kollasın, birinin gözünün içine baksın. Şimdi böyle bazen yatağa yattığımda bir vicdan azabı çekiyorum. Niye anne olmak ona değil de bana nasip oldu diye.
5: Seyhan.
1: Yok öyle Ali, öyle. Yok, o daha çok hak etti.
5: Tamam. Meliha yengenin de çocuğu olur. Zaten çocuğumuz oluyor işte. Bunun da çocuğu oluyor. Ha?
1: Sami, bura nereye Allah aşkına?
4: Birazdan anlayacağım Meliha.
1: Ay sabahtan beri anlayacaksın, anlayacaksın.
4: Ya biraz sabret gül.
1: Allah Allah. Meliha abla, hoş geldin. Koca yanık. Hoş bulduk gülüm, hoş bulduk.
6: Eda, Yiğit, kurban olduklarım. Siz ne yapıyorsunuz burada?
7: Seni bekliyoruz.
6: Beni? Sami.
8: Anlat bakalım Yiğit'o.
3: Melih abla, burası annemin en sevdiği yerdi.
7: Bazen bizi de getirirdi.
8: Çocuklar, bugünü seninle geçirmek istedim ben ya.
9: Olsun Melih abla.
6: Sağ ol, kurban oldum. Çok teşekkür ederim.

0: Bu dert beni.
1: Nenem. Ne ediyorsun ha kızım?
0: Hayranlarıma fotoğraf imzalıyorum yenge.
1: Ver bakayım şunu bana. Ey Allah'ım ha. Bayılıyorsun ha icat çıkarmaya.
0: Aa, öyle deme yengeciğim. Yani yarın öbürsü gün isteyen biri olur. Ay, vereceğiz yani. Bu bizim işimiz.
2: Anacığım. Hadi bakalım.
1: Hazırım oğlum.
0: Oo, Halim kardeş damat gibi giyinmişsin.
3: He oldum oldum.
0: Açılacak mı?
1: Gülendam kızım o ne biçim laf? Melih Hanımlarla birlikte gidiyoruz. Sapır sapır konuşma. Halim.
3: He canım oğlum.
1: Ya ne işim var benim voleybol yemeğinde falan ya.
3: Anacığım geleceksin. Beraber olacağız.
1: Gülendam.
0: Yengeciğim ben sana dedim ki evde kalıp beste yapmam lazım. Hadi size iyi eğlenceler.
3: Yap yap yap yap yap. Aferin. Hadi.
1: Oğlum çekiştirme. Düğüne mi yetişiyoruz?

0: Feride.
1: Ay ablam, evi türbeye çevirdin ya, şu hale bak.
0: Gülüm anacığıma az bile bak, önümüzdeki pazar anneler günüdür. Şeytan diyor ki atla bir şeye, koş Adana'ya, ananın kabristanına git.
1: Ablam ne gerek var, maşallah burası kabristan gibi zaten, şuradan iki su dökeriz tam olur ha.
0: Feride.
1: Ablam benim asıl korktuğum babam bu resimleri gördükçe daha da soğuyacak ha valla.
0: Bak ondan da sabahtan beri ses yok, telefonunu da kapatmış.
1: Sen not bıraktın mı, yazdın mı?
0: Yazdım, adres falan da yazdım da. Ay gülüm benim vallahi hiç keyfim yok ya.
1: Ya niye be ablam?
0: Anacığım böyle istiyorum ki can canlı fotoğrafını asayım, böyle ona bakayım.
1: Ay o ne fındık kurdu ya.
0: Ay hepsi be gülüm, edası iyiydi. Vallahi kendi çocuğum olsa ben bu kadar severim.
1: Ama onlar da seni çok seviyorlar abla.
0: Candır vallahi, onlar candır. Ay çok seviyorum.
1: Hadi geç kalıyoruz, Sema abiyi bekletmeyelim.
0: Ay Feride.
1: Abla ya ne olur kırma beni. Hem sana da değişiklik olur, hava alırsın biraz. Hadi gözünü seveyim. Kız güzelsin güzel, hadi.
2: Yok ben ona bakmadım, şöyle bir üstten şey.

0: Göbeğini içeri çek.
1: Çek çek çek çek. Bak bak hale bak. Düğmeler kavuşmuyor.
2: Melih abanın kurabiyelerine biraz ara vereceksin abacığım.
3: Niye?
0: Oğul ye ye ye oğlum ye. Can boğazdan gelir ye.
4: Ya dayı ne yemeği bu?
0: Oğlum voleybol oynadık ya, hanımlara yenildik.
2: O zaman iyi bir yere gidelim.
0: Ha, gideceğiz şimdi, Halim abiniz ayarlıyor. Nerede Ali Çö, nerede?
3: Ali abi.
2: Ali. Ay, Ali.
5: Anneler günün kutlu olsun.
2: Ya, teşekkür ederim.
5: Ya ben bugün kursa eşeklik ettim, affet. Dünyanın en güzel annesine.
6: Hoş geldiniz.
5: Dalat burada mı?
6: Dalat Bey mi?
5: He. Dalat Bey. Çağır aşağıya.
6: Peki Öz Bey. Öz abi.
5: Hah, hoş geldiniz ama.
0: Hoş bulduk Halim.
3: Fışkırık.
2: Merhabalar Halim.
5: Hoş geldin, hoş geldin.
2: Merhabalar.
5: Hoş
2: geldin. Halim, nedir bu böyle gülüm düğün gibi?
5: Vallahi inşallah hayırlısı olacak ablacığım.
3: Melih Hanım.
5: Efendim, hoş geldin.
4: Halim abi, maçın rövanşını alacağız değil mi?
5: Alacağız, iyiydim. Bilal abi, hoş geldiniz. Biraz sakin ol, sakin. Özellikle biraz tuvalet mi yazık?
3: Tuhaf oldu.
2: Vallahi bilmiyorum ki Sayma Hanım. Biz dün maç yaptık, voleybol. Herhalde onun şerefine bu yemek.
3: Dünden beri iyice acayip oldu yani.
2: Yok be, bir şey yok Halim.
3: Vallahi Seyhan kendini kurtardı. Ama benim halim o gün bugündür iflah olmadı.
5: İnat ediyorsun Dalat.
6: Etmiyorum Aziz abi.
5: Oğlum bak, evim parkım var. İşin yerinde. Bu kıtırık otelde çalışacağım ben olacak.
6: Sürekli bir iş değil, kafamı toplayana kadar.
5: Hala kafamı toplayacağım diyor ya. Canını sevdim. Bak, anam perişan. Senin anan beni günde 50 defa arıyor. Senin bize kastın ne?
6: Aziz abi,
5: bir iş yapacağız. Arsaya imza bile vermiyorsun. Ne istiyorsun abinden Dalat?
6: Hiçbir şey.
5: Hiçbir şey.
6: Evet, arsa da umurumda değil.
5: Volkan, getir oğlum evrakı. Getir, umrunda değilmiş. Dalat imzalayacak.
6: Bir şartla imzalarım.
5: Bir şartla.
6: Evet.
5: Söyle lan. Ne istersen söyle.
2: Firdan, iyi misin?
7: Ay, midem bulandı Edam. Sinirden. Ya anladılarsa?
2: Yok, nereden anlayacaklar?
7: Kalbim duracak ya. Bir aksilik olmaz inşallah.
2: Ya yok Feride abla, hiçbir şey olmayacak.
7: Şu geceyi bir atlatsak Allah'ım, hadi ya.
2: Gel.
4: Ya bu iş ne kadar zor işmiş anam babam ya.
0: Zor zor Halim, çok zor iş, çok.
4: Sanma ben ne diyeceğim, ne konuşacağım şimdi burada, ben bilmiyorum ki.
5: Ya bir kere de söyle.
0: Bak sen bir de, ondan sonra rahatlayacağım. Kuş gibi rahatlayacağım.
4: Kuş gibi değil mi Sanma?
5: Sabah kalktığında bu iş bitmiş olacak.
4: Bitmiş olacak değil mi? Kuş gibi olacağım, evet. Ya ne bileyim şimdi, orada Melih ablam var, çoluk var, çocuk var, fışfırık var ya, ben ne diyeceğim?
5: Tamam tamam. Yok Ali, Allah aşkına şakanı sırası bir şimdi ya, yapma diyorum ya. Oğlum Dalat, çatlatma. Dalat.
6: Evrak imzalamamı istiyorsan sen de Samim abiden özür dileyeceksin.
0: Hadi afiyet olsun.
3: Buranın yemeği de güzelmiş ha Halim.
5: Güzeldir anacığım, hadi afiyet olsun bakayım.
2: Halim yesene gülü.
4: Yiyeceğim ablacığım. Önce bir konuşayım.
0: Ya Halim abi ne konuşacaksın ki?
4: Çok önemli bir şey konuşacağım hiç.
8: Bak ben dedim bu oğlanın hali hal değil.
4: Anacığım.
2: Halimciğim hadi artık konuş bak çatladık meraktan.
5: Tamam. Evet. Özür dileyeceğim.
4: Bu kadar insana yaptıkların için.
5: Hakan. Ver oğlum kağıdı. Ver ver ver ver ver ver. Yattı mı?
0: Hadi Halim abi.
9: Ne söyleyeceksin?
8: Hadi oğlum.
4: Yanlış buldum.
9: Hadi.
4: Canımcan.
2: Ay haklısın abi. Ben de merak ettim şimdi. Abla sen ne diyecek biliyor musun?
5: Burada bulunmamızın sebebi.
4: Heh, başlıyor.
5: Halim. Konuş. Sanma abi. Meliye ablam, canım anam, çocuklar, Ali, Seyhan. Burada şunun için toplandık. Biz, yani ben ve...
10: Meliye!
9: Baba, dedem geldi.
4: Caparan.
10: Ne ediyorsunuz siz burada?
9: Hiç babam.
0: Ağam hayırlı akşamlar buyur.
4: Ağam buyur. Al sen bunu. Otur sen.
10: Kusura bakma Sayım Hanım.
8: Ne demek hoş geldiniz.
0: Gel şu. Benim kardeşim. Gel ben. Otur sen.
4: Ağam yeter.
0: Kayın
4: yeter de ağam.
11: Aklım çıktı Zafer.
12: E vallahi deli adam diyordun ya.
11: Ay resmen stüdyoya bastı.
12: E senin de Bahriyeli'de gönlün yokmuş kardeş. Hadi gidelim deyince bir daha da bakmadın.
11: Ay canım gitmemek mümkün mü? Tutmuş böyle sıkı sıkı elimden.
12: Aşık ayol aşık.
11: Kulağına ne dedi?
12: Ay Zafer sen de. E aşk olsun aramızda gizlimiz saklımız mı var? Söyle.
11: Ay tamam söyle.
10: Meliha.
2: Babam, Halim tam bir şey söylüyordu.
10: Halim mi?
4: He ağam. Müsaade edersen ben lafımı bitireyim. Madem buraya kadar gelmişsiniz. Diyordum ki yani. Burada hep beraber toplandık.
10: Ya çok iyi etmişsiniz.
4: Sağ olasın.
10: Ben de sizin hep beraber burada bulduğum için çok sevindim.
2: Niye babam?
10: Ben bir karar verdim.
2: Karar.
4: Ağam.
10: Ya dur hele.
4: Ağam nasıl bir karardır bu?
2: Evet babam hayırdır ne oluyor?
10: Evleniyorum.
2: Ne? Kimle?
10: İkbal Hanım'la.
2: Baba.
10: Be. Hepiniz uydunuz işte. Sonunda söyledim.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
7: O fiyata girer.
6: Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı pazar 20'de Apara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
10: Genel izleyici için uygundur.

Efendim koltuğuma oturdum, kitabım elimde, kalemlerimi yanıma koydum, minicik bir su, biraz çay, bütün bunları kendim karar vererek ard arda planlayıp yaptım. Bugün kararları konuşuyoruz. Acaba kararlarımızı kendimiz mi veriyoruz yoksa içimizdeki bir sistem bazen bize sormadan otomatik olarak kararları veriyor da biz kendimiz verdik mi zannediyoruz? Kararlarımızı konuşacağımız harika bir insan hali programı başlıyor.

0: kararlar vermek durumundayız. Şimdi programımız başladı ama arada daha önce verilmiş kararlar var. Mesela bir teaser giriyoruz. Ondan sonra geçen hafta neler yapmıştık bölümümüz var. Bunu giriyoruz. Bu karar daha önceden verildi. Şimdi ben bu kararı yeniden verdiğimi düşünüyorum. Az sonra gideceğiz. Ama bu benim kararım mı yoksa hazır bir programı karar verdiğimizi zannederek uyguluyor muyuz? Bu soru çok büyüleyici. Bugün cevap arayacağız. Ama biz daha önce planlanmış sistematik akışımızdan vazgeçmeyelim. Geçen haftayla bir köprü kurmak için en son geçen hafta katılan hocalarımız Tuğba ve Hüseyin hocamız program biterken neler demişler? Ali Can'dan rica edelim bir izleyelim. Ondan sonra tüm hızımızla başlıyoruz.
1: Hayat bir yolculuk. Hepimizin dünyada doğduğu yer, doğduğu aile, doğduğu kültür, doğduğu zaman hep ayrı. Ve hepimiz bir rolün biçimini, bir rol biçimleniyor bizim etkimiz olmamış olsa da bize verilen bir rol var. Ve bu rolü yaşıyoruz. Şimdi normal şartlar altında insanoğlunun bu şu ana kadar bahsettiğim yaşamı canlılıkla aşağı yukarı aynı. Her türlü canlı, köpek de köpek olarak doğuyor. Biz biraz daha dışarıdan kendimizi gören bir tarafımız var ve bu yolculuğun ana bence amacı insanın kendisine şahit olabileceği bir yolculuk olabilmesi. Çünkü günün sonunda bizim buradan getirebileceğimiz tek şey kendi zihnimizdeki o farkındalığın nedenini ya da anlamını ya da işte dünyanın anlamını bulmaya çalışmak. O yüzden yaşadığımız hayal kırıklığı o roldeki bir çatlaktır. Bu roldeki çatlakları ne kadar aktif olarak kendimiz yatırım yapmak için kullanırsak o kadar bir üst çatı kurabilme şansımız olur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tuğba Ayağan, değerli dostum, meslektaşım. Senin haftaya program nasıl başlasın istersen son sözlerini alabiliriz.
2: Haftaya program nasıl başlasın isterim? Öncelikle şöyle, şu aklıma geldi. Kişisel olarak güçlenmek bizim elimizde. Yaşadığımız her ne olumsuzluk olursa, olumsuzluklar yaşarsak yaşayalım. Bunu atlatabilecek özgüveni kendimizde bulmamız gerekiyor. Çünkü her şey insanlar için ve bence insan olmak çok kıymetli. Ve yaşadığımız tüm olumsuzluklar bizde yeni olanaklara kapı açabilir. Yani evet bir yıkım var ama yeniden inşa da var. Evet bir parçalanma var ama yeniden bütünleşme de var. Bunlar çok önemli şeyler diye düşünüyorum.
0: Evet Hüseyin Hoca, geçen hafta tabii çok acayip bir yeniden var olma sürecinden bahsetmişti. Şahitlik kuramı. Yani hastalıklar, zorluklar, sıkıntılar bunları tam yaşıyorken içinden çıkamayacağız gibi düşünebiliyoruz. Fakat her sıkıntı, her acı, her zorluk bir şekilde bitmekle yükümlü. Bitecek ve yeni günler yaşayacağız. Sonra düşündüğümüzde ya ders almış olacağız ya almamış olacağız ama yaşantıların tamamından iyi ya da kötü bir takım dersler çıkarmak mümkün. Bu da bir karar. Konumuz karar. Zuhal Baltaş hocam, Profesör Doktor Zuhal Baltaş sağ olsun kırmadı. Bütün güzelliği, muhteşemliğiyle stüdyomuzda ve yepyeni harika bir kitapla beraber geldi. Zuhal hocam hoş geldiniz. Ne kadar güzel sizi görmek.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocam kitap özelinde gideceğiz bugün.
3: Evet.
0: Çünkü
3: evet.
0: Yine her zamanki tamam. Gibi çok kapsamlı, yani böyle spesifik bir konuyu çok kapsamlı araştırdığınız, kendi deneyimlerinizi ve mesleki bilgilerinizi de aktardığınız nefis bir şey ortaya çıkmış. Zaten kitabımızdan konuşacağız. Ama ismi şu, aklımız başımızda mı?
3: Evet.
0: Acaba öyle mi? Çok da değil gibi sanki.
3: Aklımız başımızda mı? Sorusu önemli bir soru hakikaten. Çünkü insan kendisiyle çok ilgili, varoluşundan bu yana kendisiyle çok ilgili. Kendisini tanımak için psikolojiyle çok ilgili. Hele günümüzde pek çok kişi psikoloji okuyor, öğrenmek istiyor. Psikolojiye yakınlığı sebebiyle koçluk alıyor, hayatını yönetecek sistemleri tanımak istiyor. Terapi alanlar var, aile dizimleri var. İşte çeşitli grup çalışmaları var. Her birinden kendisini, yani kimliğini, aidiyetini tanımak istiyor. Ve evet. Farkındalık üzerinden bir hayat kurma gayreti var. Hı-hı. Şimdi farkındalık üzerinden hayat kurma gayretinin en önemli bölümü kararları nasıl alıyoruz olmalı diye düşündüm.
0: Hocam harika bir düşünce. Şimdi biz kararları nasıl aldığımızı fark edersek, bu farkındalığı geliştirirsek, bu iyi mi kötü mü ondan çok emin olamadım ama. Yani sanki kararları kendimiz almamamız ama alıyor gibi hissetmemizde sanki olumlu bir taraf da var. Eskiden hocam eve şeyler gelirdi, halı yıkama makinesi satıcıları.
3: Evet.
0: Hoşur hoşur hoşur ve o bir şekilde bir ortalık karışır, o makineler satılırdı. Şimdi birçok kişinin evinde

0: Vardır bu yıkama makinelerinden. Bir şekilde hiç kullanılmamış, yukarıda bir yerlerde duran. Ya da spor aletleri vardır. Eve alınmış, bir kararla eve alınmış ama bir yerlerde bekleyen, hatta yeri unutulur falan, böyle barfix aletleri falan, herkesin evinde olan. Bunlar da hatalı kararlar galiba.
1: Şimdi bunları almamızı sağlayan sistemler var. Evet. Yani ürünleri satmak isteyenler. Evet. Zaten kararlarımızı yöneten en başarılı ekip, hizmet ve ürün satanların, bizim birinci sistemimiz dediğimiz reflektif sistemimizden, hazda dökünük olan sistemimizden yararlanmaları. Son yıllarda çok önemli bir değişim var. Son yıl demeyeyim, 10 sene önceydi belki, Amerika'da ilk tanık olmuştum. Havuz başında güçlü bir üfleyici makinayla havuzun kenarındaki yapraklar ya da tozlar temizleniyordu. Ama korkunç bir ses çıkartıyor bu makine. Bunu üreten, bu teknolojiyi hayatımıza koyanlar şimdi o teknolojiyi Amerika dışına da yoğun olarak sattılar. Hatta İstanbul'da büyük bir ilgi duymaya başladı. Benim oturduğum sitede de var. Şimdi bir insan başına konuluyor. Kendi kendine yapabileceği ve yaparken de fizik egzersiz yapacağı. Süpürgeyi kullanacak, eğilecek, tabii kalkacak, doğru. Tozları yukarı kaldırmayacak, ıslatarak yaparsa tozları kenara toplayacağı sistem, bir para verilerek alınan makinayla modernleşti.
0: Evet.
1: Nasıl bir modernlik bu? Bütün tozu havaya kaldırıyor. Büyük bir gürültü, 75 desibellik bir ses ve arkasında bir adam yürüyor sadece.
0: Evet.
1: Hem adama zararlı,
0: doğru.
1: Hem tüketim açısından zararlı, hem çevreye zararlı.
0: Hem de bir temizlik yapılmış,
1: evet,
0: olmuyor.
1: Ama biz bunu aldık. Çünkü aldım. Bunu almayan naçlandık.
0: Hocam, naç kavramından bahsedeceğiz. Bunlar bizim bir davranış yaparken bizi ittiren faktörler, harekete geçiren, tetikleyici, evet, dürten faktörler,
1: evet. Evet.
0: Çok karmaşık. Onlara girelim ama önce şunu sormak istiyorum değerli, evet, hocam. Şimdi bütün kararlarımızı alırken dışarıdan bir takım veriler topluyoruz. Yani dış dünya ile ilgili verilerimiz var. Ben mesela, doğru, sizin kıyafetinizle kitabınızın kapağının benzer bir renkte olduğunu görüyorum. Aa, diyorum, Zuhal Hoca demek ki yeşil üzerinden yeni bir şey yaratıyor gibi. Mesela bu bir karar. Ama yanlış da olabilir. Bu kararı nasıl alıyorum? Muhakkak ki bir görsel girdinin olması lazım. Öbür taraftan geçmiş deneyimlerim var. Geçmiş deneyimlerim var. Sizi tanıyorum. Böyle bir şeye önem verir misiniz? Bence evet, belki de olabilir. Çünkü kitapta katıldığınız bir programda yeşil bir şey. Onu da düşünüyorum. Kendimle ilgili bir takım dünya görüşüm var. Hepsine hesaba kattığımda bir karar veriyorum. Ama beş duyu organımız sanki dış dünyayla bağ kurmakta, yani yetersiz olabilir. Sanki gördüklerimiz ne kadar doğru, duyduklarımız ne kadar doğru. Beş duyu organımızın becerileri gerçeklikle bağımızı azaltıyor mu sizce?
1: Bir yandan azaltıyor, bir yandan da çok hizmet ediyor. Ama evet, tam olarak gerçeği görmemizi, gerçeği duymamızı, gerçeği hissetmemizi sağlamıyor.
0: Hı hı.
1: Orada bir yapısal eksiklik var. Mesela gençlikte oynanmıştır kulaktan kulağa oyunu.
0: Evet,
1: duyuyor muyuz dediniz değil mi? Net olarak söylersiniz. O da net olarak söyler. Herkes cümleyi çok iyi ilettiğini düşünür.
0: Evet.
1: Algılayan da çok iyi algıladığını düşünür. Ama 8 kişiyi dönse birinciyle 8.'nin söylediği birbiriyle uyum içinde olmuyor.
0: Çok ilginç bir
1: aynı örnek. Şey görme içinde söz konusu.
0: Evet.
1: Zaten görme hataları psikolojiyle ilgilenen herkesin çok ilgisini çekmiştir.
0: Hı hı.
1: Değil mi? Tren yoluna bakarsınız, buradaki paralelliğin arasında 1 metre varsa ileriye doğru baktığınızda o 1 metre iner 30 santime diyelim, daralır.
0: Hı hı.
1: Şimdi bunu da nacda kullanmak mümkün. Ben eğer kilolu bir insansam, benim alacağım elbise yatay çizgili olmamalı.
0: O zaman daha kilolu.
1: Demek ki modaya da geçiyor. Algı yanılmam, benim kendimi iyi göstermek için kullanacağım olumlu bir şeye çevrilebiliyor.
0: Tabii.
1: Ama gerçeği kaybetmiş oluyorum. Kaybetmeme sebep oluyor.
0: Birazcık kaybetmek de gerekiyor maalesef.
1: Biraz yani, kaybetmek.
0: Hayatta kalabilmek için.
1: Evet. Çünkü bizi harekete geçiren o kaybı önemsemiyoruz. Hı-hı. Ama ciddi kararlarda önemsememiz gerekiyor.
0: Evet, doğru.
1: Mesela tanıklık kararlarında. Çünkü insan beyni,
0: tabii,
1: bazı yerlerde görsel hafızasına güvenerek karar vermesini beklediğimiz bir beyin.
0: Evet.
1: Halbuki insanların dikkat aralıkları aynı değil. Görme keskinlikleri aynı değil. Gördüklerini anlamlandırma biçimleri aynı değil. Demek ki aynı, doğru, şeye bakıp
0: farklı şeyler,
1: farklı şeyler göreceğiz.
0: Çok olası bu. Bol evet. masajlar olacak olan bu.
1: Olan bu. O da zaten kişisel farklılıklarımız. Onu da sevmemiz lazım diyoruz.
0: Hocam,
1: ama gerçekten kopuyor.

0: diyoruz.
1: Ona bir örnek vereyim. Mesela üniversite arkadaşlarınızla işte bilmem kaç yıl sonra bir araya geliyorsunuz ve bir konu konuşuluyor. Yani olan bir olay. Evet. Şimdi o olan olayı herkes öyle bir farklı anlatıyor ki o günü, o yaşantıyı. Yani zihnimiz bütün bu deneyimi kendine en böyle sağlıklı olacak şekilde kodluyor. Yani bir de zaman içerisinde de bu kodlama değişiyor gibi sanki.
0: Aynen.
1: Anında algılarken bir hata var. Bir de zihnimizde bunu arşivlerken de bir hata yapıldığını düşünüyorum.
0: Evet. İşte dış dünyaya bakar, gördüklerimizi bir şekilde anlatırız. Yani gerçeğin üzerine bir hikaye yazarız diyor Daniel
1: evet.
0: Kahneman.
1: Evet.
0: Ve o hikayeyi de zaman içerisinde güçlendiririz.
1: Hı hı.
0: Kendimizi de buna inandırırız. Bu insanın gerçeği. Bu gerçeği bilerek hangi düşünce sistemiyle mi yoksa refleksif sistemlerle mi hareket ettiğimizi algılamamız, böyle bir fark olduğunu bilmemiz bizi gerçeğe yaklaştıracak, hayatın gerçeğine. Şöyle bir zorluk var. Mesela bir camdan bakıyorsunuz, dışarıda motosiklet bir genç hanıma birisine çarptı. Hı-hı. Şimdi burada ne olduğunu fark ederken fark ettiğimiz ilk şey renk, sonra Hı-hı. şekil.
1: Evet.
0: Ama renk ve şekli algılayan beyin bölümümüz ön lobda bulunurken ara bölgesinde front ön lobun bizim hangi yönde hareket ettiğimiz, hareket ve yön ortaya çıkıyor. Başka bir yeri. Yani zihnimizin yapılanmasında böyle bir
1: çok ilginç
0: durum var. Bir de konum var. Neredeydi? Bisiklet sağda mıydı, solda mıydı? Gittiği yer sol taraf mıydı, sağ taraf mıydı? Her neyse, bu GPS'i beynimizin çok önemli evet. psikologların Tabii. yaptığı değerli çalışmalar. Doğru. Bu GPS sistemini çözdüğü için biz zaten bugün arabalarımızda doğal olarak bizi nudge'layan GPS'leri kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Kendimiz kuruyoruz.
1: Doğru.
0: İstiyoruz bize göstersin diye.
1: Doğru.
0: Şimdi bu söylediğim 6 özellik beynin farklı yerlerinde, ama ben bunları birleştirip gördüm diye bir hikaye anlatıyorum. Zaten beyinde birleşirken bir miktar zarara uğruyor gördükleri.
1: Yani bunların hepsi aslında farklı bir parça. Bütünü algılarken her biri tek tek biraz bozuluyor.
0: Evet.
1: Ama bunlar bütün olarak bir algı çıkarırken daha net bir bozulmayı
0: beraberinde
1: öngörebiliriz. O zaman genel itibariyle hocam, bizim dış dünyayla kurduğumuz bağ ve dış dünyadan algı olarak ortaya çıkan eser biraz hatalı olduğunu düşünebiliriz.
0: Evet.
1: Bu hatayı azaltmak için de belki sistemin kendi bir takım çözümleri olabilir. Yani mesela bir takım tahminlerde ya da çıkarımlarda bulunmak. Yani gördüğüm şu ama muhtemelen bu böyle bir şeydir gibi. Sanki bu çıkarımlar da işi biraz zorlaştırıyor ve belki o algı hatalarının temelinde bunlar da olabilir. Yani mesela bazen duyduğumuz şeyle gördüğümüz şey birbirine uyumlu olmayabiliyor. O zaman diyoruz ki ya duyduğum değil de gördüğüm daha önemlidir. Ya da işte bir takım ön yargılarımız ya da bir takım ön kabullerimiz. Yani bir insanın işte boyu, rengi, kilosu, saçının Tabii. uzunluğu, kulağına taktığı küpe, bindiği araba,
0: ırkı, milliyeti, ırkı, dini milliyeti. Pek çok şekilde onu yargılamamıza sebep oluyor
1: evet.
0: ama o onun gerçeği mi?
1: Gerçeği olmayabilir, olabilir ama muhtemelen bizim ön kabullerimizdeki hatalar.
0: Evet.
1: Bir de bu ön kabulleri eklersek, yani bu kişi oralı olduğu için böyle davranır, şu renk olduğu için böyle davranır, İşte bu yaşta olduğu için bunu yapar, bu eğitimi sahip olduğu için bunu. Bunlar da eklendiğinde o zaman iş iyice zorlaşıyor. Ön yargılar da girdi.
0: O eklemeleri bireysel görüşlerimizle yapmamamız, akademik çalışmalara bakmamız gerekiyor.
1: Hocam,
0: farklar nerede? Zaten bilimin ağırlığı da burada karşımıza
1: evet.
0: çıkıyor. Bireysel kararlar. Sohbet ediliyor. Deniliyor ki işte yemekler nasıl olmalı? Yağ üzerine tartışılıyor. Bir kişi çıkıyor. Benim hayatımda olduğu için bunu çok net hatırlıyorum. Benim dedem öyle bir pilav yerdi ki kaşığı kaldırdığında yağı damlardı. Uzun yıllar yaşadı. Bunun insana hiç zararı olduğunu görmedik. Şimdi bu bireysel bir görüş.
1: Bireysel bir şey.
0: Toplumu
1: tabii.
0: ve bütününü asla temsil etmez. Onun için dönüp bakacağımız şey bireylerin bireysel yargılarının dışında kolektif bilgilerin toplandığı bilim merkezli yargılara, yani verilere dayanan sonuçlara bakmamız
1: evet.
0: gerekiyor.
1: Hocam şimdi ben tam da verdiğiniz örneğin üzerine denk geldi. Bir sağlıklı yaşam kongresi düzenliyor. Profesör Doktor Murat Baş bizim programımızın da düzenli konuklarından sağ olun.

0: olsun, kırmaz sizler gibi gelir. Orada mesela diyetisyenler vardı daha çok.
1: Evet.
0: Ve gluten konusu netliğe kavuşmamış gibi. Evet. Herkes glutenle ilgili yiyelim. Aman hiç yemeyelim, uzak duralım, aman birazcık yiyelim ya da hep yiyelim gibi. Yani bilim dünyasının da esasında kafasının karmaşık olduğu konular olabiliyor. Ama biz kişisel deneyimlerle hareket edersek, şöyle bir örnek var. İşte 100 yaşına kadar sadece gofret yiyerek yaşadı. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz bu
1: evet.
0: örneği? Sadece çay içip gofretle beslenen bir adam 100 yaşına gelmiş ve haberde de gofret yiyor hala. Yani hakikaten gofret yiyormuş gibi sanki 100 yıldır. Ama mesela bu çok kişisel bir şey. Yani bundan sonra sen gofret yemeye başlarsan bu 100 yaşına kadar yaşayacağının garantisi olamaz.
1: Evet, yediğimizin bünyemizdeki etkisi herkeste aynı değil. Evet. Oradaki farklılıkları gözetmek lazım. Tabii şu çok değerli bir yere değindiniz. Bilim gelişmezse zaten tabuya dönüşür. Zaten biz hipotezlerimizi geliştireceğiz, evet. onları sınayacağız. Sınadıklarımızı doğru istatistik verilerden geçirerek bir sonuca varacağız. Sonuçlar farklıysa farklar neden çıktı diye bakacağız. Şimdi bilimin değişmeyen gerçekleri daha çok belki fizik alanında var ama insan vücudu ile ilgili olan kararlarda farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Fakat bunlara da zaman vermek gerekiyor. Bir şekilde o zaman içerisinde forme ediliyor. Ve büyük bir değişiklik var tabii medikal alanda yapılan hizmetlerde. Hı hı. Tabii ki çok büyük bir değişiklik var. Yani operasyonlardan tutun verilen ilaçlara kadar. Bunların hepsi sizin veya ufak bir çevrenin kararı değil, bilimin verisi ise işimize yarıyor diyoruz. Hı hı.
0: Peki hocam, o zaman şöyle bir şey sorabiliriz. Yani bir oran vermek ne kadar mümkün bilmiyorum ama dedik ki duyu organlarımızdan gelen o veriye çok güvenmek doğru olmaz. Sonra onları bir araya getirip de algı olarak ortaya çıkardığımızdaki o algıya da çok güvenemeyiz. Öbür taraftan bu algı ile ilgili bir takım ön yargılarımız, ön kabullerimiz var. O da onu biraz bozuyor desek. Mesela çok bir oran vermek zor ama mesela bu bizim dış dünyayla kurduğumuz bağ ya da buna bağlı kararlarımızda yüzde kaçlık bir oran verebiliriz? Bu gerçeğe yaklaşmakla ilgili, hakikat demeyeyim de doğru ya da gerçeğe yaklaşmakla ilgili mesela bir oran verilebilir mi?
1: Algılar açısından.
0: Evet, algılar açısından.
1: Böyle bir çalışma olduğunu ben bilmiyorum. Hı hı. Ola ki bunun üzerine çalışan kişiler veriyorlardır, biliyordur. Ancak algılar üzerine yapılan çok ilginç araştırmalar var ve bizi ileri derecede şaşırtıyor. Hı hı. Çünkü bazı mesela duyduklarımızın bazısını duyduğumuzu bilmiyoruz ama davranışımızı değiştirdiğini biliyoruz. Sosyal ortam, parti ilişki, bir partide yaptığınız hareketler, kendiniz mesela isminizi çabucak duyuyorsunuz başka şeyleri duymasanız da. Size bakıldığını tabii. fark ediyorsunuz Doğru. başka şeyleri fark etmeseniz de.
0: Ya da bir öfkeli bakıyorsa özellikle fark ediyorsunuz.
1: Özellikle fark ediyorsunuz. Olarak. Onun için koşullar da yani bağlamı da değiştiriyor algılarımızın gerçek olup olmadığını. Fakat algı meselesinden beynin otomatik sistemleri ya bunlar.
0: Evet.
1: Algıdan düşünceye geçersek, karara geçersek, kararların yoğunluğunda hangi kararlar bizim bilinç sistemimize uğruyor, hangileri algılarımız gibi otomatik. Bunu ayırmamız çok değer
0: işte
1: kazanıyor.
0: İşte hocam, zaten ben biraz da soruyu o yöne doğru götürebilirim. Yani acaba otomatik kararlarımız mı daha fazla bize ait olmayan, bir yerlerden gelen, yoksa kendimiz hesaplayıp böyle benim az önce bahsettiğim gibi, yani işte şu kağıtları şöyle önüme koyayım, hocanın kitabını böyle koyayım, şuraya çayımı koyayım gibi hesaplı kararlarımız ise yüzde kaçtır acaba, ya da hangisi daha çok?
1: Mesela şimdi siz bu soruyu sorarken kaç kere hareket ettiniz? Bir karar davranışı ortaya çıkartıyor ya. Ben saymadım ama
0: bunun 4-5 tane var tabii ki.
1: 5, 6
0: daha
1: belki
0: fazla
1: de.
0: Belki.
1: Evet.
0: Ben biraz da fazla hareket ettim.
1: Şimdi burada devreye giren konu bugün için çok değer verdiğimiz ve insanın kendisini anlamasına imkan verecek konu. Ben kararı nasıl veriyorum? Hangi kararlar hayatımı yönetiyor? Hangi kararlarım otomatik? Bir değerlendirme yapılmış. Neredeyse yani uyanık olduğumuz ve uykuyu da kabul ediyorlar. 30 bin karar. Yani davranış, farklı davranış ortaya çıkıyor. Şu anda benim yaptığım hareketleri de buna dahil ediyorlar.
0: Çok büyük bir sayı hocam.
1: Çok büyük bir sayı. Şimdi burada hiç fark etmeden yaptıklarımız var. Şu anda sizin yaptıklarınız gibi. Hı hı. Onlar birinci noktada koyduklarımız ve bu sayının %95'i ile 7'si deniliyor.
0: Oo, otomatik çok yaptıklarımız. Çok büyük bir bölümü otomatik.
1: Çok büyük bir bölüm.
0: Tamam, anladım.
1: Birinci

0: İkinci sistemden geçen otomatik kararlar. Şimdi evet. Bu otomatik kararlar aslında hayatı kurtaran kararlar da olabilir tabii. Evet, hızla yapılan kararlar, stres tepkilerinde olduğu gibi. Hemen bunun arkasından gelen karar çok az düşünce sistemine uğrayan kararlar. Mesela bir çevre yolundayım, çift yönlü gidiş geliş var, arada bir parmaklık var. Ben karşımda sizi gördüm. Ah, Mehmet'le buluşacaktık. Buluşup da kanala gidelim dedim. Merdiveni çıkmaktansa oradaki
1: yolu
0: hızlıca geçmek için atlamaya karar verdim. Aradaki engeli. Şimdi bu saniyede oluyor. Eğer o insana bir şey çarparsa ve ölmemişse, ben nasıl o kararı verdim bilmiyorum diyor.
1: Hocam, çok söylediğimiz bir şey bu. Yani insanlar
0: evet, bunun gibi pek çok karar.
1: Özellikle hani, ekonomik kararları falan alırken de bunu defalarca söyleyebiliyor. Orada kısa süreli bir
0: çok kısa.
1: Minicik bir hesap var ama pratik olan ve kolay olanı seçmek üzerine belki
0: evet,
1: de hızlıca.
0: İşte önemli konu bu Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. İnsan nasıl konforu seviyorsa, hani Acar Hoca konfor alanından çıkalım diye pek çok şey anlattı.
1: Evet.
0: Burada da düşünce de konforu, beyin konforu seviyor. Enerji harcamak istemiyoruz, çaba göstermek istemiyoruz. Şimdi ben o merdiveni çıkacak olsam, çıkayım mı diye düşüneceğim, karar vereceğim, fizik enerjimi harcayacağım. Uzun bir hikaye. Atlamaya kalkmam daha uygun bir olabilirmiş gibi gözüküyor ama işte orada da riskler fazla. Kestirme yollarda riskler artıyor.
1: Kesinlikle.
0: Karar bize ait olmuyor. Bizim içsel, bunu daha önce yapmıştım. Yaparsam hızlı olacağım. Hızlı olursam çözümüm çok rahat olacak gibi bir bağ var. Hızlı, yani hislerimle olan, düşüncelerimle olan.
1: Kurallardan İçten, bizi uzaklaştıran
0: kararlar.
1: Hocam evet. Bizde çok fazla var bu kararlar. Yani yaya geçidini kullanmayayım, emniyet kemerini takmayayım, zaten kısa mesafe gideceğim, aman o kaskı takmayayım. İşte hava biraz dalgalı ama bana bir şey olmaz, denize atlayayım. Yani o
0: hiç yüzme bilmiyorum ama
1: İdare ederim
0: bunu. Evet. Kilyos'ta dalgalar çok güzelmiş. Onunla mücadele etmeye gideyim. Evet. Ama o tabii daha uzun düşünülerek verilmiş bir karar ve orada da birinci sistem kısa yol yanılgılarından arkadaşa uyma. Yani sürü davranışı. Hadi biz gidiyoruz, sen de gel ortaya çıkıyor. Evet. Önemli bir liste. Daniel Kahneman'la Amos Tversky 1974 yılında kararlarımızı hızlı, zararlı olabilir, yararlı olabilir, yavaş, düşünsel verdiğimizi ayırdılar ve bunlarla ilgili uzun bir liste çıkarttılar.
1: Çok çok iyi. Çok çok iyi. Bizim kitabımızda vardı.
0: Bu liste var. Bu liste var. Ben daha da kolay anlaşılsın diye o listeyi altılı böldüm.
1: O liste hocam çok güzel bir tablo oluşmuş orada hakikaten. Demin de baktık beraber. Ve burada biraz o dengeyi de yeniden kurmak için bir egzersiz ya da bir mücadele yapabiliriz kendimiz herhalde, değil mi? Yani bunları gayet daha düşünülen kararlara çevirebilmek
0: mümkün
1: mü?
0: Zaten fark etmek dediğimde önemli olan şey ön yargıları fark etmek. Ön yargılardan arınma programları yapılıyor. Çok yaygın. Türkiye'de çok daha az, böyle bir talep de yok. Ama şirketlerde, bireysel olarak hayatta ön yargılarla verilen kararlar insanların hayatını zorlaştırıyor. Şimdi karar noktasına geldiğimizde aslında kararımızı etkileyen ve bizde bu hareketlere sebep olan şeylerden biri ön yargılarsa, bir diğeri geçmişten getirdiğimiz birikimler. Tabii ön yargı daha temelden geliyor ama normlarla bize verilmemiş, bu iş böyle yapılır, bizim burada bu böyle çalışır dediğimiz yapılar bazen onu söyleyenlerin menfaatine sonuç sağlıyor. Şahsın menfaatine değil. Mesela evde otorite X kişidir, onun söylediği bu evde olur. Acaba onun söylediğinin o evde olması o evdeki bütün insanlar için güvenli bir ortam yaratıyor mu?
1: Yani karar verme baskısından kurtulmak belki bir fayda sağlıyor olabilir. Ama onun dışında ne kadar buna uyum sağladığımızla alakalı. Yani ne kadar itaat ettiğimizle alakalı.
0: Evet, ama uyum sağlamak
1: yine nasıl konfor oluyor? Alanında kalmak.
0: Uyum sağlamak ya konfor alanında kalmak ya hiç kendisine uymadığını düşündüğü halde zorlanarak oraya uyum sağlamak.
1: Evet.
0: Onun için kararlarımızda rol oynayan faktörler analizini yapabilirsek ve asıl önemlisi ön yargılarımızdan, yani şu kişi budur, bu kişi şudur ya da

0: içinde.
1: Evet.
0: Yani o yüzden değişime açık olmak, yeniliğe açık olmak, kendini geliştirmek, bütün bunlar şu ana kadar anlattığınız şeyler içerisinde anlık kararlar açısından da çok kritik önemde.
1: Evet. Evet. Yani hiyerarşi seviliyor tabii. Hı hı. Stotiko önyargısı diyoruz. Hiyerarşiniz yaptı. İşte stotiko önyargısında da konfor var. Çünkü ona alışmışım. Aslında karar tabii. vermek zor ya. Enerji gerektiriyor dedi. Onu birisine yüklersen ve onun yaptıkları bana iyi gelmişse o zaman kararı hiyerarşinin en üstündekine bırakabilirim ve ona teslim edebilirim.
0: Evet hocam, bir de bizde hani bir sorumluluk kavramı da orada devreye giriyor. Yani kararı sen verdiysen bu kararla ilgili olup bitenlerden sorumlu olacaksın. Bunun için de cezalandırılmak da var. Ama kararı bir başkası verdiyse sorumluluğun baskısından da kurtulmuş oluyorsun. Bu evet. da büyük bir özgürlük evet. hali.
1: İşte
0: ama
1: insanın aradığı bir özgürlükten söz ediyorsunuz değil mi tam bu anda?
0: Yani ne yazık ki insanlar bunu arıyorlar. Şayet kaynakları yeterince yüksek olarak yüksek değilse ya da düşük olduğunu algılıyorlarsa. İnsanlar o yüzden biat etmeyi muhtemelen daha ekonomik olarak görüyorlar. Evet. Ya da otomatik olarak bu kararları veriyorlar. Ama sizin söyleminizde bu kararların çoğunun otomatik olduğunu, hatta %90'ın üzerinde, %95'lerde evet. otomatik olduğunu görüyoruz. Ve bu otomatik kararlara iyi ya da kötü anlam yüklemekten kaçınıyorsunuz. Sadece düşünülmüş olan kararların daha sağlıklı olabileceğini söylüyorsunuz.
1: Düşünülmüş kararlar, çünkü niçin böyle olduğunu çözdüğünüz kararlar. Nedenini evet. bilmeden verdiğiniz kararlar, sorunlu kararlar. Hı hı. İnsan ne bildiğini bilmeden biliyormuş gibi davranır pek çok konuda. Hı hı. Beynimiz evet. düşündüğümüzü zannettiğimiz organımızdır ama düşünmesine imkan vermiyoruz ki.
0: Evet.
1: Zaten belki eğitim olarak da düşünmesi üzerine sorgulamaya dayalı bir eğitim sistemi de yok. Değil mi?
0: Tabii
1: ezberle,
0: hazır,
1: kodlaya
0: hazır bilgiyi
1: bak.
0: Kodlaması
1: evet.
0: lazım sadece.
1: Ezberle, ezberlediğin A'ya B'ye cevap ver gibi. Evet. Tabii bu da insanın en değerli düşünme mekanizması olan yapıyı çürüten, değerini kaybettiren bir sisteme insanı taşımış oluyor. Kendi kararlarını vermekten uzaklaşan bir insana.
0: Hocam, ben geçen 2 hafta önce bir eğitim yöneticileri kongresine gittim, yine bir konuşma yapmaya. Orada şöyle bir fark gösterdi bir değerli hocamız, Bertan Akyol Hoca Aydın'dan. Profesör kendisi. Şimdi Singapur ve Finlandiya örneklerinde insanlar eğitim alırken kendini geliştirmek istiyor. Bu cepte.
1: Evet.
0: Türkiye'de ise mesela ben mezunum, 10. yılım, bir işe gireceğim. Diyorlar ki davranış terapisi eğitimi almış olman lazım. Aa, ben de bunu tamamen hedef odaklı gidip alıyorum. Ya da işte bir şirkete başvuracağım ya da devlette bir pozisyona başvuracağım. Aile danışmanlığı sertifikası gerekiyor diyor. Sadece onun için sertifikayı alıyorum. Yani aslında bizde bilgiye gitmekle ilgili ya da kendini geliştirmekle, genel olarak kendini geliştirmekle ilgili değil, bir hedefe yönelik belli bilgi ve becerileri kazanma eğilimi var. Bu da aslında bizim düşünceyle bağımızı biraz gösteren bir şey. Yani bilgi ve düşünceyle bağımız aslında çok fazla işlevsel fonksiyon üzerine kurulu.
1: Beynin kendi işleyiş sisteminden değil, işe yarayış sisteminden.
0: Evet, işe yarayış sisteminden
1: devreye giriyor.
0: Sizin demin söylediğiniz, eğitimle ilgili söylediğiniz konunun da belki neden olduğu şeylerden bir tanesi bu. Çünkü ben matematik öğreniyorum, soru çözmek ya da sınavda başarılı olmak için. Fizik öğreniyorum, sınav. Ama matematik ya da fizik gibi şeyler soru çözmekle alakalı değildir ki. Bunlar bir yaşamla ilgili, dünyayla ilgili bize bir perspektif sunan doğa bilimleri.
1: Çok güzel bir yere geldiniz. Şimdi matematik öğrenmede biz zorluk çekiyoruz. Çünkü matematik tek başına kalınca zor oluyor. Farklı alanlarla beslenmesi lazım. Sanatla, edebiyatla, farklı bilimlerden aldığım bilgilerle. Görüyoruz yarışma programlarına çıkanlara. İşte bir günün kaç saat olduğunu biliyorsunuz. Acaba 3 gün toplam kaç saattir deniliyor? Hı hı. 24 üçle çarpılamıyor bir türlü.
0: Evet.
1: Bununla karşılaşıyoruz
0: tabii,
1: programlarda.
0: Tabii, tabii ki. Tabii ki.
1: Biz matematiği de pek seven bir kültüre sahip değiliz. Matematikten uzaklaştıkça zaten beynin işlevlerinden uzaklaşıyoruz. Şöyle bir örnek söyleyeyim. Bu Amos'a ait bir şey. Çocukları gözlemlemişler ve gözlemlediğimde hep şunu gördüm diyor. Çocuk yetişirken bazı şeyleri otomatik olarak öğreniyor.
0: Hmm.
1: Mesela yürümeyi öğreniyor. Konuşmayı öğreniyor. Bir zamanı gelince bu öğreniliyor.
0: Gelişimsel olarak bir
1: gelişim
0: durak var bununla ilgili.
1: Gelişim psikolojisi açısından senelere de bölünmüş. Evet. Kız erkek farkları gösterilmiş. Evet. Ülkelerle ilgili.

0: farklar var. Burada bir plan çıkartılmış, bu iş böyle olur diye. Konuşmayı öğrenen çocuk 1,5 yaşında ana dilini, grameri doğru olarak kullanıyor.
1: Evet.
0: Gelmiştim, gitmiştim, gelebilirim tabii. Şimdiki Türkçe'ye karışan İngilizceli gelmiş olacağım, çıkmış bulunacağım gibi çekimsiz.
1: Sizi dinliyor olacağım.
0: Sizi dinliyor olacağım. Bu Amerikan çevirisinden aile konuşmuyorsa, doğru konuşuyorsa dili, çekimli fiili kullanmayı bilerek yetişiyor. Ve 1,5 yaşındaki çocuk bunu konuşuyor. Ama evet. Matematik yapabiliyor mu? Hayır. İstatistik, oran hesabı hiç. Öğrenmesi
1: bunları
0: lazım.
1: Öğrenmesi
0: i̇şte
1: gerekiyor.
0: Orası zaten bir beynin bilinçli ve sistematik işleyen bölümüne katkıda bulunuyor. Oran hesabını bilmezseniz eğer, bir bardak alacağım, 50 lira ucuz. İşte 500'ün 50'si derim. Hı hı. Aman ne olacak? Almasam da bunu olur. Pahalısını alayım, oraya kadar gitmeyeyim diyebilirim.
1: Evet.
0: Ama bu 50'ler birikince bir rakam olacak. Ve evet. Belki ben günün sonunda bunun gibi pek çok elli kullanacağım. Şey. Evet. Ve belki 250 liram olacak cebimde. Tabii. Böyle bir oran hesabı yapmayız.
1: Evet. Çünkü bunun için bir özel bir bilgiye ve beceriye ihtiyaç gerekiyor.
0: Oran,
1: ve kazanılmış olan şeylerden bir tanesini.
0: Ve aset biriktirmemiz gerekiyor. Çok yanıltıcı hesaplar yapılabiliyor. Yanıltıcı hesapları da tabii ki satış yapan gruplar yapıyorlar değil mi? 3 tane tabii, alırsan doğru. Bir tanesi bedava. Doğru. Halbuki siz 3 taneye ihtiyacınız yok.
1: Evet.
0: Şimdi para harcamadaki en önemli akıl dışı konu ihtiyacınız olmayan şeyi size aldırabilme becerisidir. Satan.
1: Hocam her alınan iki şeyden biri ihtiyaç dışı gibi düşünebiliriz bu sanal dünya alışverişlerinde. O kadar yüksek bir oranda
0: çok
1: verdiğiniz
0: ciddi.
1: Şeyin oranı.
0: Şimdi bizim bir araştırmamız oldu. Monay diye bir kart var. Onun Duke Üniversitesi ile Ariely'nin davranış laboratuvarı ile ilgili yaptığımız Amerika'daki para harcama alışkanlıkları ile Türkiye'deki para harcama alışkanlıkları. Hmm. Oranladığımız zaman benim için en çarpıcı fark şuydu. Amerikalı istek harcamaları çok düşük. İhtiyaçlarına harcıyor. Ve ihtiyaç dışı varsa onu biriktiriyor. Şimdi tasarrufu yok.
1: Tam tersi bilinir aslında. Yani onlar dünyada bunun sanki temsilcisi
0: tabii
1: gibi.
0: Bütün yani büyük bir grubu temsil eden orandan bakılıyor. Türkiye'yi tabii. Temsil eden orandan bakıldı.
1: Wow,
0: Türkiye'de ise istek harcamaları çok yaygın. Evet. İşte ne olacak? Bir şunu alıvereyim, keyfim bunu istedi.
1: Evet.
0: Canım istedi bir şu ufak
1: tabii.
0: Tefek.
1: Hele neye
0: ufak
1: tefek
0: evet, ufak tefek alışverişleri çok fazla yapılıyor. İsteğe bağlı alışverişlerin çok yoğun olduğu bir
1: ülkede. Burada normalde hocam zenginlik göstergesi sayılmaması lazım o zaman. Hesap yapmakta bir zorluk olarak bunu düşünmek lazım.
0: Evet.
1: Yani zenginlik değil cehaletle alakalı
0: i̇şte
1: biraz
0: yine
1: daha
0: hazla dönük. Ya da yine sistem birle yani otomatik olarak yapılan ve toplumda bu böyle. Böyle yaptığımı kendimi iyi hissediyorum falan gibi.
1: Bizim onun yine halı yıkama kardeş. Makineleri falan gibi olaylar. Ama hocam bizde satın almakla prestij kazanmak gibi bir ilişki de var. Yani Türkiye'deki bu çok pahalı arabaları Avrupa'da görme ihtimaliniz yok. Bizdeki gibi çok pahalı arabaya binen birine de Avrupa'da herhalde çok özenmezler. Acaba kimin parasıyla biniyor falan gibi bir şeyler denebilir. Yani yıllarca kazanıp da nereden geldiği belli olmayan falan parası belli olan insanlar için aynı şey söylenmez ama mesela yani bu çok büyük prestij olmaya da bilir. Dünyanın başka ileri bir
0: evet.
1: Ülkesinde böyle büyük bir şeye biniyor olmak.
0: Şimdi iki tane kavram geliyor hatırlam bunu söylediğinizde. Var olmak ve varlıklı olmak. Var olmak bir anlama bağlı. Varlıklı olmak da topladığınız mallara bağlı.
1: Evet.
0: Topladığınız mallar geçici.
1: Evet.
0: Anlam duygunuz eğer var olmakla ilgili etrafınıza kendinize verdiklerinizle ise başka bir dünyanın insanı oluyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ama bu prestijli araçlara binip binmemeye geldiğiniz zaman dönün bakın yurt dışındaki devlete bağlı hizmet kurumları kendi ülkesinin ürünü olan araçları mı kullanıyor yoksa başka ülkelerin araçlarını mı kullanıyor? Bir de dönüp başka ülkelere bakalım. O ülkeler acaba kendi ürettiklerini mi kullanıyor? Mesela biz çok farklı bir araç ürettik araba. Belki evet. Hiçbir devlet hizmetçisinin o aracı kullandığını görmüyorum. Ama yerli olmayan araçları görüyorum. Şimdi bütün bunlar aslında bir tanesi var olmayı, bizim ekonomimizi var etmeyi ortaya koyarken diğeri ise varlıklı olmanın bir göstergesi oluyor.
1: Bir şov.
0: Evet, insanların tercihleri de orada. Toplumda beğenirlilik, desirability bias dediğimiz bir bias var.

0: beni beğensinler. Zaten bu beni beğensinler bayisi ön yargısı çok yaygınlaştı.
1: Evet.
0: Herkes beğenilmek için. Zaten konstrüktif cerrahi diye bir bölüm vardı. İşte Cerrahpaşa Üniversitesi'nde bizim bölümümüz estetik arkadan gelirdi. Şu anda bir caddede yürüyün, mesela Bağdat Caddesi, evet, başınızı kaldırın.
1: Doğru.
0: Her binada bir tane estetik cerrahı var.
1: Evet.
0: Demek ki herkes bir başka şekle girmek için çok ciddi bir emek veriyor. Ve
1: kesinlikle,
0: sonra da hayatını başka şekilde göstermek için Instagram'larda başka bir şekle giriyor.
1: Çok doğru.
0: Şimdi İnsan kimliğiyle, aidiyetiyle, normlarıyla, kararlarıyla bir davranış yapıyor. Bu bir döngü. Sonra da davranışının kimliğini beslemesi lazım.
1: Hocam,
0: bu
1: ama
0: döngüyü
1: çok...
0: biz ne kadar kurgulayabiliyoruz? İşte psikolojiyle ilgilenenler, kendine emek vermek isteyenler karar mekanizmasına bu sebeple çok odaklanmalılar.
1: Hocam, burada ama çok kritik bir şey söylüyorsunuz. Şimdi bunun altını özellikle çizmek lazım. Yani bizi dinleyen, şimdi bizi izleyen değerli izleyenlerimiz, şimdi varlıklı olmak ve var olmak dediğinde, mesela dediğinizde, mesela ben çok fazla kendi diğerleri tarafından nasıl göründüğümü çok önemser.
0: Evet.
1: Ve bunu da idealize etmeye çalışırsam kendim olmaktan çıktığım bir takım uygulamalar yaptırıyorum kendime sürekli. Ve bu yani estetik cerrahlar alınmasın da bu
0: evet,
1: bir dehliz canım. Yani. Bu bir dehliz.
0: Evet.
1: Sonu yok. Sürekli bir şeyler yaptırmak zorundasın. O zaman var olmaktan uzaklaşıyorum. Ama güzel ve hoş görünmeye çalışıyorum. Bu sanki öz varoluşun, yani özün dışarı çıkmayı. Öbür taraftan bir yandan da varlıklı görünmeye çalışıyorum. Arabamla, evimle, kıyafetlerimle, gittiğim mekanlarla, oralarda fotoğraflar çektiriyorum. O da varlıklı olmakla alakalı, var olmaktan uzaklaşıyor. O zaman ben bedenimle çok ilgilenen ve lüks tüketim malları kullanan da biriysem var olamadım demek anlamına geliyor.
0: Yani varlığımı çok önemli şeylere döndüremedim anlamına geliyor.
1: Bu nevi var olamamak ama sanki işte yani.
0: Şimdi sizin programınızı izleyenler psikolojiye meraklı kişiler.
1: Evet,
0: öyle
1: tabii,
0: ben
1: tabii,
0: tahmin
1: tabii
0: ediyorum.
1: Hocam.
0: Çünkü konuştuğumda bakıyorum ki psikolojiyi konuşanlar, işte sizin program, Mehmet'in programını mutlaka izleriz diye duyuyorum.
1: Sağ
0: Onun
1: olsun.
0: İçin bu konuştuklarınız onlara önemli bir bilgi kaynağı olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, siz anlattınız hocam şimdi. Şimdi sizin anlattığınız şeyler.
0: Evet.
1: Ama bir arada düşünülünce ben şimdi eyvallah alırken, yani sanki sürekli ev alıyormuşum gibi bir şey olmuyor. Yani araba alırken, ev alırken ya da işte bir atıyorum fırına gittim. Sağlıklı beslenmek için bir şeyler alabilirim. Bir ekmek. Ya da o anda canım çektiği için bir şey alabilirim. Orada karar alma süremi biraz uzatmaya karar verdim mesela. Ani bir karar vermemeye diye düşünüyorum şu anda. Ama bu da bir karar.
0: Evet.
1: Ve çok sağlıklı bir karar
0: gibi
1: gözüküyor.
0: Yani ani karar vermeme kararı çok önemli bir karar. Zaten onun için nudge'ları öneriyoruz. Kendinize davranış mimarisi uygulayın. Davranışınızın nasıl olması gerektiğini haritalayın. Çünkü bize zaten bunu haritalıyorlar. Siz de bunu yapın. Ev almak dediniz ya. Ev almak ciddi bir çukur bütçede. Niçin?
1: Evet.
0: Çünkü insanlar diyorlar ki şu kadar para biriktirdik, şu kadar taksitleyebiliriz. Evde bir hesap yapıyorlar.
1: Tabii ki.
0: Çünkü insan aslında bakar, görür, anlamlandırır ve bir hesap yapar. Ama onu uygulayamamak.
1: Bu becerimiz var. Problem uygulamakta.
0: Problem onu bir metodolojiye oturtmakta.
1: Tamam,
0: bu becerimiz çok şükür. Fakat ev gezmeye başlarlar. Tabii onların zaaflar dedik ya, birinci sistem reflektif sistemi çalıştırıyor. Ani, hızlı, kontrolsüz,
1: tabii,
0: çabasız karar vermemize sebep oluyor. Onlara evi satacak olanlar bu özelliği çok iyi biliyorlar.
1: Tabii,
0: mutlaka
1: bunu kullanacaklar tabii ki.
0: Mutlaka bütçelerini aştıracak sunumları olacak.
1: Tabii.
0: Ve bu sunumu da çok haklı bir şekilde. İşte biz bir karı kocayız, bir de çocuğumuz var. İki odalı bir ev bize uygun. Ama biliyorsunuz işte Covid oluyor, bir çalışma odasına ihtiyaç olabilir. Çocuk falan diyerek size
1: tabii, hocam, hiç bitmez.
0: Çok net bir şekilde sizi karar verdiğinizin dışında kullanıp kullanmayacağınızın belli olmadığı bir odayı hayatınıza katabilirler. Ve siz onun parasını vermekle meşgul olabilirsiniz.
1: Doğru. Hocam, araba satarken de işte 100 lira ama 6 tane hibe olursa, ki hayatta kalması önemli, 104 lira. İşte ses sistemiyle 110 lira. İşte bilmem neyle. Normal sana 125 lira dese almayacaksın. Ama 100 lira deyip onları tek tek eklediğinde, o zaman hep her birini çok önemli zannederek yine kullanmayacağın birçok özelliği olan bir şeyi satın almış oluyorsun. Burada da aslında bu söylediğiniz şeyin, burada kocaman bu yazdığınız kitabın pratik dünyada kullanımlarıyla ilgili de çok

fazla bug'lar var günümüz deyimiyle. Boşluklar ve hatalar var. Ve bizim zihnimiz o fırına girdiğinde sadece işte biraz daha koyu renkli bu ekmeği şeyden yapıp ekmeği alacakken o tatlı böyle şekerlerin püfür püfür böyle kabarttığı şeyi gördüğünde ya bir kereden bir şey olmaz dedirte biliyor. Evet efendim, şimdi programımız karar alma konusunda inanılmaz güzel. O kadar çok şey öğreniyoruz ama yarın kullanmazsak pek de öğrendiklerimiz işe yaramayacak. O yüzden bir araya gideceğiz ama aradan sonra Zuhal Baltaş hocamın yanında görmeye çok alıştığınız bir isim daha var. Acar Baltaş hocamız geldi. Acar Baltaş hocamız ve Zuhal Baltaş hocamızı bir arada stüdyoda bulmak ve görmek gerçekten beni çok onore eden bir şey. Aradan sonra öyle yapacağız. Ama işte bugün anlattıklarımız şeyler burada yazıyor. Çok fazla detayıyla, çok fazla araştırma var içinde. Çok güzel tablolar var. Bunu son bir kez gösteriyorum. İlk bölümümüzde az sonra Acar hocanın da geleceği şekilde Zuhal hocamla devam edeceğiz. Siz de şöyle bir doğru kararları arada alıp tekrar burada bu programda olun efendim.

Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.

0: mı? Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Trend Yol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
10: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security. Yarın

0: Efendim, Türkiye'de bir bilim psikoloji programı yapıyorsanız bundan güzel bir stüdyonuz olamaz. Mesleki olarak benim için harika bir an. Acar Baltaş hocam da Zuhal Baltaş hocamın yanına oturdu. Şimdi üçümüz bir aradayız. Değerli hocam, hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun bir yolculuk oldu. İstanbul'u bir boydan boya giderek geldiniz.
1: Bugün çok özel bir gündü. Yani o topluluk önünde konuşmanın ayrıcalık olacağı bir topluluğun önündeydim. Bu Türkeş Vakfı'nın üstün zekalı çocuklar için kurmuş olduğu okulda, bugün TEV'in yönettiği okulda 26. mezuniyet töreni vardı. Ben de velilere, bağışçılara ve öğrencilere konuştum.
0: Çok şanslı.
1: Çok özel bir gündü. Ben de kendimi şanslı görüyorum.
0: Evet.
1: Onlar da

0: olduğu hissettirdiler. Yani çok ben zevkle konuştum. Onlar da zevkle dinleyip coşkuyla uğurladılar beni.
1: Hocam şimdi sizi insanlar ekranlardan ve kitaplarınızdan herkes biliyor. Ben sahnede dinleme şansını yakalayanlardan, birçok kez bunu yaşayan biri olarak sahnede dinlediğimde bambaşka bir dünyadır. O yüzden çok şanslılar diyorum. Çünkü hakikaten sizin o anlatış biçiminizde hep şey var. Bir ilham ve evet, bu makul bir söz düşüncesi oluşuyor. Bende hep oluşmuştur.
0: İnsanlara çok yeni şeyler öğretmek yoluna gitmektense, hı hı. Yani Zuhal mesela çok daha inovatiftir, çok farklı ve yeni şeyleri takip eder. Öyle. Zaten bu kitapta onun çok güzel bir örneği.
1: Aklımız başımızda olmadığını hemen bir saat içinde anladık.
0: Ben daha çok yaşamlarında biriktirdiklerini, deneyimlerini kavramlaştırıp o ha duygusunu yaşatan tarzda yaklaşımlar getiriyorum. Yani benim tarzım daha çok o yönde. Hiç böyle düşünmemiştik. Biliyorduk ama hiç böyle düşünmemiştik.
1: Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Hocam bir şey daha ekleyeceğim. Üstün Başarı kitabını göstererek bunun da çok önemli bir tarafı var bence. Çünkü bu tür şeyleri hayatta farklı konularda üstün başarı sağlamış birinden dinlediğiniz zaman daha anlamlı oluyor. Psikoloji camiasının için sizin çok değerli bir tarafınız da ulaştığınız kitleler, ama bunu iş dünyasına da taşımanız. Çünkü iş dünyasında iyi ki psikoloji var. Ben görüyorum, yani hayatımıza baltaşlar girdi diyen bir firmaya kapısından girdiğinizde iş hakikaten başka türlü, hatta arada birkaç kere tahmin ettiğim de oldu. Dedim Baltaş grubu buradan bir geçmiş galiba. Çünkü
0: bakışları...
1: Hocam çok net söylüyorum. Bildiğim için sisteminizi söylüyorum. Kitabımızda hocam tam da anlattığınız şey aslında köklü bir kitap. Tarihi esasında bayağı olan bir kitap ama yenilenmiş bir kitap. Bence de bu bakış açısı çok değerli.
0: Yani ben başarı konusuna takık değilim. Tam tersine başarısızlığın insanı geliştirdiğine inanan bir insanım, ama dediğiniz gibi bu köklü bir kitap, tarihi bir kitap. Evet. 1989 yılında bunu ben yayınladım. Türkiye'de ilk defa bir özel kurumda MEF'te, Allah rahmet eylesin, İbrahim Arıkan'ın açtığı yolda bir rehberlik servisini kurmuştuk. Evet. Ben de tıp fakültesinde doktoramı tamamlamış, doçent olmuştum yakın zamanda. Oradaki, yani bugün sinir bilim denilen ve birçoğu artık harca alem olmuş veya toplumun geniş kesimlerince bilinen bilgilerin bilinmediği bir dönemde öğrenmeyle, o zaman biz yüksek beyin fonksiyonları derdik, öğrenmeyle yüksek beyin fonksiyonları arasında ilişkiyi kuran bir kitaptır. İki kere elden geçti bugüne kadar, ama bu çok köklü bir elden geçiş oldu.
1: Harika bir.
0: Ki yani işte bugünün ihtiyacı olan yeni şeyleri de koyduk içine. Genişledi. Çok baştan aşağı elden geçti.
1: Hocam şimdi tabii ki psikoloji ile nörolojinin bir araya geldiği alanların aslında ne kadar geniş olduğu çok net, daha iyi gözüken zamanlardı. Bunu yapmış çok önemli. Hocam size demin arada sordum. Şimdi bizim karar vermeyle ilgili geldiğimiz noktada Zuhal Hocam bana bir karar verirken en azından 3-4 saniye bile mesafe koymanın beni bir kademe yükseltebileceğini hissettirdi ve bunu çok önemsiyorum. Hocam şimdi bizim Altay Bayındır diyelim, en son maçta kalemizdeydi. Bir top orta yapılıyor. Topa çıkabilir, yumruklayabilir tutmak için ya da kalesinde kalabilir. Mesela bu çok anlık bir karar. Sizce bu karar verirken neler devreye giriyordu?
0: İşte bu karar, yani sezgilerin işe yaradığı ender durumlardan biri. Çünkü orada düşünme fırsatı yok.
1: Fırsat yok.
0: Şimdi tecrübe geliştirmez insanı zannedildiği kadar. İnsanı geliştiren geri bildirimdir. İyi yöneticiler, iyi sporcular, yani sporcuların, zaten insanların, gençlere benim, sporculara örnek alın derken saydığım birkaç tane özellik vardır. Yani bir tanesi disiplindir. İkincisi başarısızlıktan, yenilmekten, geçilmekten, neyse hangi spor yapıyorlarsa korkmamaktır.
1: Evet.
0: Üçüncüsü geri bildirim almaktır. Dördüncüsü de

0: işbirliği yapmaktır. Ferdi sporda bile bu işbirliği büyük önem
1: hocam,
0: taşır.
1: Kesinlikle.
0: Yani dolayısıyla gençlere de bunu öneririz. Şimdi dediğim gibi tecrübe geliştirmez, geri bildirim geliştirir.
1: Anladım.
0: Şimdi bunun sonunda yani kalecinin hareketi örneğin işte penaltılar vesairelerdeki mesela bir yöne gidişi bunların hepsi sezgilerle ilgilidir.
1: Evet.
0: Penaltılar tam değil çünkü bugün artık kaleciler karşı takımın hangi oyuncusu penaltı kullanıyor. Bu oyuncu son 10 penaltısını nereye atmış bunu bilerek çıkıyorlar.
1: Tabii doğru. Biz izlerken biz bile biliyoruz yani.
0: Aha, yani dolayısıyla orada sezgilerin rolü daha az ama onun dışında sizin söylediğiniz gibi yani bir topa çıkayım mı çıkmayayım mı hareketlenmesi ağırlıklı olarak sezgilerle verilen bir karardır. Sezgiler nerede işe yarar? Sezgiler çok pratik yapılan yerde işe yarar.
1: Evet.
0: Algoritmanın sabit olduğu yerlerde işe yarar. Algoritmaya uyuyorsa o kalıp tamam başarılı
1: hocam,
0: olur.
1: Bir örnek vereyim size. Altınordu'da çalışırken yarı final maçında Samsunspor'la oynuyoruz. Maçın son dakikası bir penaltı. Penaltıyı atacak olan kişinin de 4 penaltısı hep aynı yere. Biz de kalecimizle Erhan'la bunu konuştuk. Dedim ki işte buraya yani. Tamam hocam dedi, top elimde, sıkıntı yok. Maçın uzatma dakikalarında bir penaltı atarlarsa büyük avantaj sağlayacaklar. Erhan benim söylediğim çalıştığımız yerin diğer tarafına atladı. Ve kurtardı. Dedim ki Erhan yani kızayım mı kutlayayım mı bilemiyorum ama dedim niye o tarafa atladın? 4 penaltı orada biliyorsun. Hocam dedi o penaltıların hiçbiri uzatmalarda atılmamıştı dedi. Yani dediğiniz gibi o kadar çok faktör giriyor ki işin içine. Uzatmalar olunca daha garantili atacağını hissedip o sezgiyle bir davranışta bulunuyor aslında. Uzmanlığın içinde düşünce kadar olumlu işleyen otomatik davranışlarda sezgi adı altında belki olabiliyor. Zuhal hocam tam da bu noktada size dönmek istiyorum. Çünkü biz hani bu düşüncenin, kararların, mantıklı hesabı kitabı yapılmış kararların içine sezgiyi de bir yerden yerleştirmemiz gerekirse bunu nasıl yapalım?
2: Zaten bu birinci sistemde sezgilerden, ön yargılardan söz ediyoruz. Sezgi orada bir yer alıyor. Acar'ın vurguladığı şeyi üç noktada dersem belki daha bir kere daha netleştirmiş oluruz. Algoritması olan dediğimiz zaman mesela satrancı kastediyoruz. Satranç oyuncusu oynatıcıyı yapıcıyı hareketi ne kadar hesaplayabilir o anda karşı tarafın sonra ona ne yapacağını orada sezgisel davranıyor. Ama bir algoritması var. Ben o oyuncuyla oynadım. Kasparov'un hikayelerini dinleyenler biliyorlar. Onun böyle yapacağını denemiş ve bilmiştim. Şimdi buraya oynamamın uygun olduğunu düşünüyorum. Ama o sezgi tutabilir, tutmayabilir.
1: Evet.
2: Sezgilerimiz her zaman bize mutlak bir yol göstermiyor.
1: Göstermez.
2: Ancak bağlamla ilişkili sezgilerde daha farklı olabiliriz. Bağlamla birlikte yaşadığımız kişi. Şimdi ben Acar'la telefonda konuşuyor olsam, onun ses tonundan ya da o benim ses tonumdan ne hissettiğini, duygusunun iyi olup olmadığını anlayabilir miyim? Evet anlarım.
1: Evet anlayabilirsiniz.
2: Çünkü
1: tabii
2: bir bağlamımız var. Birlikte yaşamışız.
1: Evet.
2: Nerelerde zorluğumuz olduğunu veya iyi ne kadar iyi anlattığımızı biliyoruz. Yani anlattığı iyi çok iyiydi dese de o iyinin derecesini bile biliyoruz.
1: Evet hocam hata payı belki olabilir ama büyük oranda bilinebilir diye düşünüyorum.
2: Onun için bu birinci sezgi, sezgilerin birinci bağlı olduğu şey bağlamı iyi çözümlemek, algoritmasını bilmek. İnsan ilişkilerinde hem seste bunu biliyoruz hem yüz ifadelerinde biliyoruz. Şimdi bu mimiklerinin de hiç konuşmasanız o anda yaptığı bir hareketle bundan çok hoşnut değil diyebilirsiniz.
1: Tabii ki.
2: Ufacık bir yaklaşmasıyla memnun oldu, daha çok öğrenmeyi istediği bir konuymuş bu da diyebilirsiniz. Yani bu bağlamın içerisinde algoritmalar ve yapılandırılmış bir bağlamda bir arada olan insanların birbirlerini hissetmeleri var.
1: Evet hocam hemen aklıma şurada geldi, belki eklersiniz bir şey. Bebeklerde bu deneyim yok. Çok böyle rasyonel bir düşünce altyapısı da yok ama kararlar var. Yüz ifadesiyle verilen kararlar var. Mesela birini görüyor ağlamaya başlıyor.
2: Evet.
1: Neden olduğunu anlamıyoruz. Mesela çocuk gelişimciler diyor ki yani ağlıyorsa Sev amcayı, Sev ablayı diye fazla zorlamayın. İşte alıp çocuğu mesela ağladığı kişinin kucağına oturtuyorlar. Çocuk iyice ağlamaya başlıyor. Orada bir şey fark ediyor muhtemelen değil mi?
2: Evet.
1: O da mı sezgi acaba?
2: Şimdi çocuk aslında doğumdan belli bir aya kadar

0: kucaktan kucağa gezebilir. Hı hı. İşte o geziş sırasında anneanne baba anne baba. Fakat sonra birisine gitmekten biraz çekinebilir.
1: Evet.
0: İşte orada sezgileri devreye girdi. Orada yaşadığı bir şey var.
1: Evet.
0: Ve o bağlamda A kişisine karşı mesafeli. Daha hala A kişisini sevsin diye ona hoşluk yaptırmaya çalışmak çok anlamlı değil. Gelişim psikologlarının söylediği
2: çok,
0: gibi.
2: Çok yeterli güveni kazanamamış demektir yani.
1: Ya da bir tehdit içeriyor
2: yani
1: gibi.
2: O şahısla da ilgili olmayabilir. Yabancı olduğu için yeterli güveni yani bazı çocuklar daha güvenli oluyor malum.
1: Tabii.
2: Bazıları daha az yani.
1: Daha tehdit.
0: Yani bir şahsı suçlamayalım olarak diye acar konuyu böyle daha geniş bir çerçeveden.
1: Genel olarak şey ama şimdi hakikaten böyle şeyler duyuyor bazen. Evde tam buna benzer bir şey yaşandıysa da böyle hani birileri televizyonda izlerken falan ona ben de dikkat ediyorum hocam.
2: Yani bunu şeye bakın yani evdeki beslenilen ev hayvanları için aynı şey geçerli.
1: Tabii, canım, tabii ki.
2: Bazı insanlara yakın oluyorlar. Evet. Bazı insanları gördükleri anda ya kaçıyorlar ya da işte
0: ailenin 3 üyesi aynı anda girse bir üyesine gidiyor. Değil
1: hocam
0: mi?
1: Kesinlikle.
0: 4 ayaklının
1: şimdi ben
0: tercihi var. Tabii yani, 2 ayaklının niye olmasın?
1: Yani hocam köpeğin yani o konudaki kararlarına da o hissiyatına da çok inanan biri olarak
0: evet,
1: yani bunu
0: evet,
1: önemli bir kriter olarak kabul ettim hayatım evet, boyunca ama tabii onu çok tavsiye evet, etmiyorum.
0: Şimdi bu algoritmalar ve bağlamla aha, ilgili. Diğeri ise maçta söylediğiniz şey bilgiye dayalı pratik. Pratik ama bir bilgisinin olması
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii ki, tabii kesinlikle.
0: Orada uzmanlık görüşü diyoruz.
1: Evet.
0: Uzmanlaştığınız konuda bilgilerinizi çok sınadıysanız karşınızda gelen koşulun ne olduğunu hissederek sezgisel olarak konuşabilirsiniz. Hı hı. Mesela hissetme kelimesini kullanmazlar ama hekimlikte bunu çok görürüz. Asistanlığa ilk başlayan kişi çok bilgi biriktirir. Onun için de çok soru sorması gerekir hastasına. İnşallah böyle yapıyorlardır. Ama belli bir süre sonra o soruları o kadar sormasa da bir teknikten yararlanmadan ilk muayenelerle anlayacağı şeyin ne olduğunu kestirip içsel bir tanı koyabilir.
1: Hmm.
0: Bu pratiğe dayalı. Pratikle çözümlenmiş şey. Öte yandan da Acar'ın söylediği gibi geri bildirimi almaktan kaçınırsak hissettiklerimizin doğru olup olmadığını anlayamayız.
1: Hocam en başta konuştuğumuz şey tam olarak da buydu. Sanırım oradaki ihtiyaç geri bildirilmiş. Hani bir takım liderler, bir takım yöneticilerin her dediğim doğru diyen kişilerin hı, o gelişime ve öğrenmeye kapalı olmasıyla ilgili şey de aslında biraz da geri bildirime kapalı olmalarından belki kaynaklanıyor. Çünkü ben evet, onun yanında tabii çalışan biri olarak ona ya şunu farklı mı yapsak acaba deme özgürlüğünü bana vermiyorsa tam orada hocam yani o geri bildirimi insanlar çok sevmiyorlar. Yani kimisi böyle kendisine bir saldırı olarak kabul ediyor. Bu hızlı öğrenilebilir bir şey mi acaba geri bildirimi almak?
0: Almak da zor, vermek
1: de zor. Bence.
0: Vermek de çok zor.
1: Evet.
0: Geri bildirimi onun şahsına değil de yaptığı işe vereceksiniz.
1: Evet, ne kadar güzel söylediniz.
0: Ama political correct denilen oyunu da oynamayacaksınız.
1: Evet, hep var hocam.
0: İşte onu nasıl oynamadan geri bildirim vereceğinizi de bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Diğer kişinin de savunmacı yönünü kapatması, ben buradan ne alabilirim diye bakması
1: evet,
0: önemli.
1: Kesinlikle. Bizim organizasyonlarda gördüğümüz o bir şekilde daha uyumlu bir şekilde söyleyeyim bunu düşüncesi olabiliyor. Hocam siz ne diyorsunuz bu geri bildirim konusunda?
2: Yani geri bildirim konusu İş hayatındaki sonuçları aslında hepimizin bildiği konular yani anlayabildiğimiz ve doğurduğu sonuçlar da nispeten daha sınırlı olan konular. Bir de bunun çok büyük boyutlu olanları var yani liderlerin dediğiniz gibi daha büyük topluluğa hitap eden ama bu uçakların düşmesinin sebeplerinden biridir.
1: Aa.
2: Kültürel bir konu bu. Yani Uzak Doğu kültüründe, hı hı, Doğu kültüründe, kısmen bizde de pilot yanlış bir şey yapıyorsa yardımcısı bunu görse bile söyleyemiyor. Yani bu benim bu söylediğim şey bir fantazi değil. Yani kayıtlara geçmiş.
1: Evet, evet, evet.
2: Bu işte belgesellerde kanıtlanmış şeyler ve bu sebeple konular. Ve bu sebeple
1: çünkü o kaptan pilot, siz kaptan yardımcı pilotsunuz. Evet, yardımcı evet, pilot kaptan pilota bir hatasını rahat rahat söyleyemiyor. Hatta söyleyemiyor.
2: Hayır, rahat rahat değil.
1: Hocam, evet.
2: Yani bununla ilgili sayısız vakka var.
1: Wow, çok ilginç.
2: Sayısız vakka var ve bu özellikle aşılmaya çalışılıyor. Örnekler önlerine konuluyor pilot eğitimlerinde. Yani biz bir zamanlar o konuya da yakın olmuştuk. Hı hı. O hala çözülmüş bir konu değil. Yani bugün o belgeselleri seyrederseniz karşınıza mutlaka kaptan pilotun yani çömezin, hele o yeniyse, çok yeniyse, öteki de çok deneyimli biri ise, ya ne yapıyoruz yani bu yanlış diyemez. Şimdi bu geri bildirimin aynı zamanda kültürel bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Yani bizim kültürümüzde de biz Batı dilindeki konfrontasyon, yani yüzleşme den kaçınıyoruz. Şimdi yüzleşme bizim dilimizde zaten olumsuz bir anlam taşıyor. Evet, canım, yükleme. Yani yüzleştiğiniz insanla bir daha yüz yüze bakamazsınız.
1: Yani evet evet. Tıpkı, yani eşiniz bir konuşmamız lazım dediğinde bile bizde bir şey oluyor.
0: Yüzleşme
2: böyle deneyimlerin olduğunu anlıyorum.
0: Yüzleşme yüzünü görmemeye kadar gidebilir.
1: Doğru hocam.
2: Gidebilir. Yani mesela işbirlikçi diyemezsiniz. Yani Batı'da dönük bir referans yazıyorsanız kooperatif diye yazabilirsiniz. Biz de işbirlikçi diyemezsiniz.
1: Orada öyle birlik yapacağız.
2: Bu tür kültürel sınırlamalar da var. Evet. Zaten bize mesela çokça geri bildirim eğitimi, arkadaşlara geri bildirim eğitimi aldıralım. Yani orada zayıfız. Ya önce geri bildirim verme değil, geri bildirim alma eğitimi gerekir. Yani bunu söyleriz. Niye? Çünkü almanın zorluğunu yaşarsa insan verirken daha etkili olur. Doğru. Diye açıklıyoruz konuyu.
1: Evet hocam, çok haklısınız. Peki hocam, ben az önce arada dedim ki duygular bizimle beraber geliyor. Bir bahane bulunca duyguyu patlatıyoruz gibi bir şey söyledim. Hani böyle şeylerde biraz duygunun hikayesinin böyle patlama üzerine gittiği üzerine. Siz de dediniz ki ona destek olabilirim, katılabilirim ama biraz soru işareti katılırım dediniz.
2: Şimdi şöyle, psikoloji tarihinde çok ses getiren deneyler var, hı hı. Araştırmalar var. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Zimbardo'nun Stanford hapishane deneyidir.
1: Evet.
2: Yıllarca bu deney bir kült olmuştur.
1: Evet.
2: Ve Zimbardo hayatını bu sayede ekranlarda ve içeriği de hafif hafif değiştirerek gezmiştir. Ve en sonunda
1: yani,
2: da bu
1: deneyi anlatışını mı değiştirdi?
2: Evet. Yorumlayışı, tamam. Anlatışı
1: süsleniyor biraz.
2: Ve bu en sonunda tekrardan bu 1970'li yılların başında yapılmıştır. En sonunda bu Irak'taki bu Grape hapishanesindeki olaylar üzerine Zimbardo tekrardan yıldız olmuştur.
1: Benzer bir durum işte yaşanıyor.
2: Yaşanıyor diye. Hı-hı. Şimdi bu işte bilimin istismarının en somut örneklerinden bir tanesidir. Çünkü Zimbardo'nun deneyinin bilimle alakası yoktur. O bir şovdur. Hı-hı. Zimbardo narsist bir adamdır. Hı-hı. Orada cereyan edenlerin bir bölümünü yansıtmıştır. Ve o şekilde olması için de bunu sahnelemiştir. Evet. Yani bu deneyi tekrarlamak isteyenler, mesela BBC yıllar sonra bu deneyi tekrarlamak istediği zaman insanlar, gardiyanlar o role girmemiştir.
1: Hocam ODTÜ'de de deney tekrarlanıyor. Orada da olmuyor. Bize tekrarlayan hocamız anlatmış üniversite.
2: Öyle mi? Evet. Mesela benim bundan haberim yok. Şimdi belki çok kısa söylemek gerekir. Hani biz şimdi bir şey konuşuyoruz. Hı. Konuyu bilen insanlar olarak. Siz Zimbardo'nun deneyini bir kısaca özetleyin.
1: Şimdi Zimbardo'nun temel sorusu şu. İnsanlar giydikleri kıyafetlerin ya da yüklendikleri rollere uygun mu davranırlar yoksa kendi kişisel karakterlerini ya da kimliklerini korurlar mı? O yüzden bir grup öğrenciyi rastgele hapishanede hükümlü olarak, bir grup benzer öğrenciyi de rastgele hapishanede gardiyan olarak görevlendirip ona belli kostümler giydiriyor ve insanlar kendi özel kimliklerinden sıyrılıp giydikleri kostümlere uygun davranacaklar mı davranmayacaklar mı diye bir araştırma yapıyor ve araştırma neticesinde ne yazık ki diyelim tırnak içinde gardiyan kıyafetini giyen sıradan insanlar gardiyanlar gibi hükümlü kıyafetini giyen sıradan kişiler ise hükümlü gibi davranmaya başlıyor ve ne yazık ki bir süre sonra gardiyanlar hükümlülere şiddet uyguluyor. Hükümlüler de bir ayaklanma yaparak hapishane kurallarına karşı geliyorlar gibi bir tiyatral bir şey var.
2: Yani gardiyan gibi davranmaları isteniyor.
1: İsteniyor, evet. Öğretiliyor. O, şu nasıl
2: şimdi orada, orada ama şiddet kullanmayacaklar.

0: bir kere. Yani en önemlisi bu. Ve Zimbardo çıktığı zaman toplumun önüne hep bunu söylüyor. Yani biz sadece bu yönergeleri verdik. Böyle biz eğitim yaptık. O eğitimde de temel ilkeleri koyduk. Halbuki öyle değil. Zimbardo bu insanları müthiş şekilde kışkırtmış. Şimdi insanları yıllar sonra bir araya getirip tekrardan bunu incelendiği zaman ve kayıtlar elden, bir Fransız elden geçiriyor kayıtları. O akademisyen.
1: İş değişir.
0: Baştan aşağı manipülasyon.
1: Wow, çok ilginç. Zaten yani Zimbardo çok böyle.
0: Baştan aşağı manipülasyon. Bir kere 150 saat insanların bulunduğu bir yer. Sadece 6 saatlik kayıt var. Araştırmanın şeyine girmeyelim. Hı hı. Aslında esas söylemek isteyeceğim noktaya gelelim. Buradaki kritik nokta şu. İnsanların böyle davranması için birinin onlara liderlik etmesi lazım.
1: Yönlendirici.
0: Zimbardo işte kesin olarak insanları istediği sonucu almak için yönlendiriyor.
1: Zaten hocam deneyde kendisi de bildiğim kadarıyla cezaevinin müdürü pozisyonunda rol veriyor kendisine.
0: Evet, arka planda yani ona danışıyorlar.
1: Ona danışıyor.
0: Yani söylemeye çalışayım, buradan bugün de vermeye çalıştığı mesajlardan biri oydu. Yani insanların içindeki iyiyi yok sayamayız. Evet. Sadece çünkü doğru. Orada mesela bazıları
1: kabul etmiyor
0: şey olmayı, gardiyan olmayı kabul etmiyor. Bir tanesi olduktan sonra bırakıyor. Şimdi bunların hiçbiri kayıtlara girmiyor.
1: Evet, çok ilginç.
0: Araştırmanın merak edenler şimdi bu tarafına bakarlar. Fakat kritik olan yani insanların içindeki insanı şeytan olarak tanımladığımız zaman bu dünyada rahat edemeyiz. İnsanların içindeki iyiyi görmemiz lazım.
1: Evet.
0: Geçen gün dinlediğim bir şeyi söyleyeyim. Birisi Frank'la telefon ediyor. Hı hı. Yani bu gene izleyici bizi psikoloji bilenler biliyordur da bu Nazilerin kampından kurtulan, sağ çıkan bir psikiyatrist Frankl. Kadın diyor ki intihar edeceğim diyor. Gece yarısı telefon ediyor. En son sizle konuşmak istedim diyor. 45 dakika konuşuyorlar. Kapatacağım artık diyor kadın. Peki ne yapacaksınız diyor. Vazgeçtim intihardan diyor. Peki hangi sözün vazgeçirdi diyor. Hiçbir sözünüz vazgeçirmedi. Bana 45 dakika ayırmanız yetti diyor. Müthiş. Hala dünyada böyle insanlar var diye düşündüm diyor. Evet. Yani orada ilişki insanı hayata bağlıyor.
1: Evet.
0: Söylenen bir söz değil. O sebeple biz yani insan her türlü melaneti yapar ve işte tabiatındadır. Ne yapalım yani mazur görmek lazım diyemeyiz. Vicdan denilen bir şey var. Ve pek çok insanda da vicdan var.
1: Hocam tam burası aslında çok enteresan bir konu. Yani acaba insani zihnin, zekanın ya da aklın olmadığı doğanın diğer tarafında kötülük var mı? Ya da ona kötü diyebilir miyiz sorusu. Yani hayvanların verdiği kararlarda bir kötülük var mı? Sonuçta av var. Güvenlik için alan korumak var. Bitkiler birbirinden daha yükseğe çıkmak için, güneşi görmek için bir mücadelede. Ama burada kötülük var mı? Hocam arada dedik ki aslında ahlak mantığın olmadığı yerde çok sorgulanmaz. Yani mantığın olmadığı yerde ahlakı da çok aramayalım diye. Çünkü bir takım vicdan ve empati kuralları var. Bunların devrede olması lazım.
0: Ya da olmaması
1: lazım. Kararlarımızı verirken peki hani doğru karar diyoruz ama siz nasıl görüyorsunuz? Ben kendim için faydalı olan karar, toplum için faydalı olan karar, ailem için faydalı olan karar. Buralarda da kafalar karışıyor mu bazen ya da ahlakı ne noktada sokmamız lazım?
2: Şimdi ahlakın yakın ilişkisi akıllı kararlarla ilgili. Yani söylediğiniz üç vasfı taşıyor bu. Bana yararlı, çevreme yararlı, topluma yararlı.
1: Ha, niye bir arada olmasın bunlar?
2: Niye bir arada olmasın? Bunları bir arada kurgulayabilecek kararları almamız akla dayalı kararlar grubuna giriyor. Bunun dışında birilerinin olumsuz etkileneceği kararları almaya başlıyorsanız orada da ahlaka aykırı bir durum var. Yani akıl dışı olan ahlak dışıdır kavramı bunu çok net bağlıyor.
1: Evet.
2: Akli olmayan bir kazanca gidiyorsanız birilerini

0: ne yanlış ürünleri belli bir ücretle satıyorsanız bunun ahlaki olması da mümkün değil. Yani bu iki kavramı birbirinden ayırarak düşünmemiz mümkün olmuyor. Burada Acar'ın en son geldiği noktada ilişki aslında insanları besliyor ya.
1: Evet.
0: İlişkiyle besleniyoruz ve yalnızlığın da bir sorun olduğunu biliyoruz. O sebeple de yaşlanmanın arttığı bu dünyada yaşlıları nasıl koruyacağız ve onları nasıl bir arada tutacağız diye ciddi bir arayış var. Hı hı. Şimdi ilişki aslında bozulması kolay, kurulması zor bir şey. İnsanlar ilişkiyle ilgili pişmanlık yaşayabiliyorlar ama bir araya gelip akli davranarak ilişkilerini tekrar kurgulayabilecek hareketlerde zorlanıyorlar. Bu zorlanma kendilerini aşamama, kendilerine güven duyamama kadar karşı tarafa fazlaca hak vermemek gibi bir kurama, bir noktaya da gidiyor. Ya da o ilişkide onun bir hatası olabilir. Orada duyduğu pişmanlığı dile getirmekten çekinmek olabiliyor. İlişkiyi korumak, ilişkiyi konuşmakla ve ilişki üzerine yatırım yapmakla mümkün. Onun için bu sohbetin bağlamında ahlaka ve akla uygun olan şey ilişki korumaktır diye de ben bağlamak istedim.
1: Hocam,
0: onun için ilişkiye geldim.
1: Harika bağladınız ama bir soru daha geldi aklıma. Siz tabii biraz romantik bir yerden de bağladınız ilişkiyle ama ben başka bir yere getirmek istiyorum. Bugün katıldığım kongrede bir konuşmacıyı dinlerken şöyle bir enteresan veri çıktı ortaya. Kişiler kendilerindeki genetik bir hassasiyeti öğrendiklerinde, mesela kalbiyle ilgili ya da şekerle ilgili ve onu hayatını kısaltabilecek bir genetik hassasiyeti öğrendiklerinde yaşamlarını değiştiriyorlar mı gibi bir soru incelenmiş metaanalitik bir çalışmada. Bu çok zararlı olan tütün mamulünü kullanmaktan, diyet yapmaktan, yani kilonu korumaktan, şekerli ürünler insanların hayatında değişiklik yapmadığı ortaya çıkmış, bu genetik olarak hassasiyetinin farkında olması. Burada bir reddetme mekanizması olabilir mi kararlarımızın altında bazen? Yani bizde gerçeği görmekten alıkoyan bizi bir sistem olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Gerçeği
1: daha
0: görmekten,
1: daha rahatlatmak için bizi.
0: Evet, işte kendime yarayan davranışlar dediğimiz bir grup var. Gerçeği görmekten çok uzağız. Kanada'da yapılan bir araştırma var. Şöyle, araba kullanıcı sürücülerle ilgili onlara şu soru soruluyor sürücülere. En son araç kullandığınızda kendinizi iyi bir kullanıcı olarak görüyor muydunuz? Birinci soru.
1: Biz de yapılamadık.
0: İkinci soru da çok basit. İki soru. Duygusal olarak nasıl değerlendirirsiniz kendinizi? Bu bir Likert ölçeği. Başında kötü var. Diğer tarafta iyi ve çok iyi var. Ya 50 kişi üzerinde yapılıyor. Ufak gibi görünebilir grup ama sonra grubun değer ne kadar değerli olduğunu size söyleyeceğim. 45'i kendisinin iyi duyguda olduğunu ve iyi araba kullandığını, hatta çok iyi araba kullandığı bölümünü kodluyor.
1: Evet.
0: Kendine dönük yarar orada var. Ve bu araştırmanın yapıldığı yere geldiğimizde, araştırma hastanede yapılıyor. Bunların hepsi sürüş sırasında yaptıkları hata sebebiyle ağır yaralı olarak bir hastanedeler.
1: Ve 5 tanesi o yüzden kaydırmış aslında. 50 tanesi.
0: Ve hayır, 5 tanesiyle ilgili de araştırma yapılıyor. O 5'i depresif çıkıyor.
1: Zaten olumsuz
0: değerlendiriyor. Kendini sorgulamaya daha dönük olan
1: hocam,
0: kişiler.
1: Harika bir bulguymuş.
0: Diğerleri kendilerini muhteşem görüyorlar. Bazıları hakkında hukuki dava açılmış. Mahkemeye gidecekler. Onlar hani iyileşip eve gitmeyecek olanlar da var
1: hocam,
0: içlerinde.
1: Hocam, kitapta bu bölüm var. Kendine hizmet eden yanlılık bu tam olarak?
0: Evet, kendine hizmet eden yanlılık bu. Hastalığını gördüğünde de insanlar kendilerine iyi olmak yönünde yol açmayı seviyorlar. Hani iyi düşün, iyi olsun. Genetik böyle olabilir. O kadar aldırmasam, hayatıma devam etsem çünkü zevk alıyorum. Maalesef bu tutum tabii ki farkında olduğumuz halde kendi lehimize davranmaya bizi sürdüren bir durum oluyor.
1: Hocam harika anlattınız. Acı hocam, şimdi sizin bir yazınız aklıma geldi yine. Okuduğumda beni çok mutlu etmişti. Dünya gerçekten kötüye mi gidiyor? Üzerine geliştirdiğiniz argümanlar bence çok okunması gereken, çünkü insanlar çok negatif bir modda. Ama hayatlarına bakıyoruz, çok da kötü değil. Ama çok negatifler. Şimdi o depresyon yanlılığından bahsedince değerli üstadım Zühal Hocam, onu bir şey yapmak istedim hocam. Şu andaki görüntüyü nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi yani bu sorunuzu tutalım.
1: Tamam.
2: Bir önceki söylediğim Frankl'a dönük.
1: Ha, tamam
2: ve
1: hocam.
2: De Zuhal'in sizin söylediğinize, bu insanlar niye değiştirmiyor hayatlarını noktasındaki evet. değerlendirmeye dönük iki şey söylemek istiyorum. Muhtemelen bu Frankl'la ilgili Kemal Sayar'ın bir söyleşisinden alınmış olabilir. Yani ilk anda aklıma gelmedi. Hani hakkını vereyim diye söylüyorum. İkincisi, insanlar niye değiştirmiyor hayat tarzlarını kendilerine zarar vereceği halde? Bizim ailemizde bile yani hekim kalp krizi geçirdi. Sigara içmeye devam etti yakın çevremizde birisi.
1: Evet.
2: Ve hayatını kaybetti.
1: Sonunda maalesef.
2: Yani ve hekim yani bunu yapan aynı zamanda. Şimdi insanların gerçekte başarıları motivasyonlarına ve hedeflerine bağlı değil. Genel yaygın yanılgı bu. Motivasyon önemli. Hedef önemli. İşte hedef çok önemli. Motivasyon malum harekete geçiren duygu. Dalgalanır. Yani motivasyona güvenemezsiniz.
1: Doğru. O sürekli olmayabilir.
2: Buradaki kritik nokta disiplin.
1: Evet.
2: İnsanlar o disipline girmeyi sevmiyor. Evet. Disiplin, istemediğiniz bir şeyi istiyormuş gibi yapmak, istediğiniz şeyi de yapmamaktır. Bu insanların canını sıkıyor. Alışık değiliz. Yani bu sebeple disiplin önemli.
1: Evet.
2: Disiplin de rutin ve alışkanlık.
1: Ve biraz istikrar belki.
2: İşte rutin ve alışkanlık.
1: İkisinin birleştiği yerde bu oluyor. Aa, evet.
2: Ve de lanet olsun sonucunu hemen vermiyor.
1: Evet hocam, tabii onun yani, sabrı var.
2: O belirli bir kırılma eşiğini geçtikten sonra, bir momentum kazandıktan sonra, yani bunun basit bir örneği var. Hani bir buz kütlesi önünüzde duruyor. Siz de -10 derece bir odadasınız. Bakıyorsunuz ona.
1: Evet, hiç çekici
2: bir şeyler
1: değil.
2: Yapıyorsunuz. 8 dereceye iniyor. Buz değişmiyor. Şunları yap diyorlar. 6 dereceye iniyor. Gene buz. 4 derece gene buz. Lanet olsun.
1: Bu
2: yani
1: değişmeyecek
2: diyorsun. Yani. Ne zaman değişecek belli. Bu +1 dereceye geldiği zaman değişecek. Evet. Yani bu eşik aşıldığı zaman değişecek.
1: Çok güzel
2: değişecek.
1: Bir örnek hocam. Harika bir metafor bu.
2: İnsanlar bunu göze alamıyor. Yani bunu görmek istemiyorlar. Yani evet. Sizin kilonuz yeme alışkanlıklarınızın, bilginiz de okuma alışkanlıklarınızın sonucu. Bir günden ertesi güne olacak bir şey değil bu.
1: Ama beklenti hep bu.
2: Evet, disiplin bu açıdan çok önemli. Ve evet. işte bizim için, Türkler için disiplin, asık surat, çatık kaş, evet. kolay yükselen ses,
1: geri bildirim
2: ve
1: almayan.
2: Yaptırıma dönük bir tutumla kaynaklanır.
1: Kesinlikle
2: halbuki
1: öyle.
2: Disiplin tutarlılıktır.
1: Tutarlı.
2: Hedefler, ilkeler, evet. performans kriterleri ve davranışlarda tutarlılıktır.
1: Evet.
2: Bu sebeple bir kere insanlar işte o zorlanmaya girmek istemiyorlar. Bir de hani çok popüler bir akım var biliyorsunuz. Yüreğinin götürdüğü yere git. kalbinin sesini dinle falan.
1: Keşke duyabilsek sesini.
2: Bu saçmalıklar da iyice zorlaştırıyor. Çocuk yetiştirmeyi etkiliyor. Zorlu olmaz. Çocuk istemiyorsa olmaz gibi.
1: Hayatı... Hocam bir şey burada söylemek istiyorum. 40 yıldır, 50, belki 30 yıldır diyorsunuz yani bu kişisel gelişim çok fena patlayacak diye. Tam dediğiniz gibi oldu. Kişisel gelişim şimdi yerle yeksan oldu. Ve insanlar o zaman söylediklerinizi şimdi anlıyorlar.
2: Yani
1: çok net söylüyorum.
2: Bu da işte buzun erimesi gibi
1: erimesi
2: bir momentum
1: işte,
2: meselesi.
1: Doğru.
2: Yani bir birikim oldu. Yani hem bir kere alıcısı oldu. Alıcısı olduğunu gören insanlar... bu fikrin onlar da arkasına geçmeye başladılar. Evet. Bakıyorum birçok genç arkadaşım bunları konuşmaya başladı. Evet. Çok hoşuma gidiyor evet. tabii ki. Şimdi gelelim sizin
1: dünyanın
2: haline. Yani hangi parametreyle bakarsanız bakın. Bu hayat süresi olabilir, bu kadınların oy hakkı olabilir, bu kız çocukların okullaşması olabilir, bu çocuk ölümleri olabilir. Hangi parametreyle bakarsanız bakın, geçmiş yüzyılla, geçmiş yüzyılın başıyla kıyaslanmayacak kadar iyi noktadayız.

0: bir tek konu hariç, o da işte iklim krizi. Yani orada dünyayı tahrip ediyoruz.
1: Orada biz yapıyoruz ama yapıyor.
0: Onun dışındaki bütün parametrelerde dünya geçmişten çok daha iyi.
1: Ancak bir ilerleme var.
0: İnsanlar tarihin kendileriyle başladığını zannediyorlar. Bir kere. Yani yakın tarihi bilmiyorlar.
1: Evet.
0: Yakın tarihi bilmedikleri için uzak tarihi bilmelerini hiç beklemiyoruz. Yani siyah beyaz karanlık bir devir gibi geliyor kendilerinden önce olanlar.
1: Doğru.
0: Coğrafyanın kader olduğunu İbn Haldun 1350'lerden beri herkese öğretti. Hı-hı. Ama tarih de kader.
1: Tabii.
0: Yani bundan 50 sene önce yaşayanlar ne yaşadı? 100 sene önce yaşayanlar ne yaşadı? 1925 doğumlu olanlar, 30 doğumlu olanlar hayatta kaldı da 1910 doğumlu olanlar niye hayatta kalmadı? Veya 1880'ler yani o cephe savaşlarına gitmek zorunda kalanlar.
1: Balkan savaşlarına insanlar gitmiş ve yok olmuş.
0: Yani kaybolmuş. Cephe savaşları yani Avrupa'da da dünyada da. Dolayısıyla geçmişi bilmediğimiz için gündelik kendimizi çok önemsiyoruz bir. Gündelik problemlerimizi de fazla abartıyoruz. Yani dünyanın bize pürüzsüz bir hayat borçlu olduğunu düşünüyoruz.
1: Yani ne kadar acayip bir hata.
0: Bu böyle bir şey değil. Şimdi bakın yediğimiz her şey yapay, ultra işlenmiş endüstriyel ürünler yiyoruz.
1: Evet, büyük oranda.
0: Soluduğumuz hava mikroplastik, içtiğimiz su mikroplastik.
1: Girecek deniz bulmakta zorlanıyormuşuz.
0: Tamam. Şimdi herkesin, her şeyinin, yediğinin hepsinin organik olduğu 1850 yılında hayat süresi 31 yıl.
1: Ya evet hocam, işte onlar çok karmaşık bir durum.
0: 1900 yılında 35 yıl.
1: Evet.
0: 1920 yılında 25 yıl.
1: Evet.
0: Savaşlar sebebiyle ortalama düşüyor.
1: Evet.
0: 1960'larda 60'a, 70'lerde 70'e geliyor. Bugün 82
1: ortalama.
0: Ortalama.
1: Evet.
0: Kadınlar erkeklerden 4 yıl daha uzun yaşıyor.
1: Evet.
0: Yani kadınlara bir 4 yıl kafa dinleme süresi veriyor tabii ama hani bazen diyorlar ki katılımcılar, ya o 4 yılın ne? Çok geç.
1: Arada bir 4 yıl daha iyi olabilir.
0: Olsaydı. Yani dolayısıyla şakayı bir yana bırakırsak, yani hayat süremize bakın. Şimdi
1: tabii,
0: hayat süresine baktığımız zaman, bu hayat süresi üzerinde etkili olan faktörlere baktığımız zaman, tabii ki gelir düzeyi, toplumdaki bakım imkanları, bunlar hepsini kolaylaştırıyor.
1: Evet.
0: Ama yani mutsuzluğun temel 5-6 tane sebebini sayacak olsak, birincisi mutsuz insanlarla çevrili bir ortamda yaşamak.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla o kötü, bu daha da kötü. Ay biliyor musunuz, bu hepsinden kötü olunca
1: bulaşıcı.
0: İster istemez aşağıya çekiyor.
1: Evet.
0: İkincisi gerçeklerle beklentiler arasındaki uçurum.
1: Doğru.
0: Yani bu aradaki fark ne kadar açılıyorsa insanlar o kadar mutsuz oluyor. Üçüncüsü kıyas.
1: Evet.
0: Şimdi sosyal medya bu üçünü bir paket olarak önümüze getiriyor.
1: Doğru.
0: Yani bir de tabii kendini gereğinden fazla önemsemek, hayatı gereğinden fazla karmaşıklaştırmak, geçmişe özlem duymak da mutsuzluğun diğer sebepleri
1: yani
0: arasında.
1: Yani kıyaslama hatası da var hocam herhalde o sosyal medyada.
0: Yani
1: bütün 20 yaşındaki çocuklar Arda Güler'le kendini kıyaslamaya kalkınca olmuyor tabii, çünkü o bir tane.
0: Bir tane yani, hem yetenek hem çalışma.
1: Evet.
0: Hem yetenek yani, dediğim gibi o noktaya herkes hedefleyebilir ama o noktaya giden
1: gereklilikleri
0: herkes yerine getirmiyor.
1: Çok doğru.
0: Tabii ki başka yani toplumsal faktörler de var. Var ama yani Frankl'ın gene söylediği bir şey, hayatta her şeyi elinizden alabilirler ama tutumunuzu seçmeyi elinizden alamazlar.
1: Evet. Yani dış gerçekliğe karşı nasıl bir pozisyon alacağımız yine bizim elimizde.
0: Orada da nedir? Enerjimizi değiştiremeyeceğimiz olmuş olana değil, değiştirebileceğimiz olacak olana vermek.
1: Hocam harika bir sözmüş bu.
0: Dolayısıyla yani enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişiyor.
1: Yani şimdi insanlar şu anı çok önemsiyor. Ama gelecekte olan şeyin daha önemli olduğunu da burada
0: yani,
1: biraz. Yani plan, proje oluşturmanın belki.

0: Şu anda iyi olan ne? Yani haline şükret, beterin beteri vardan öte bir şey bu.
1: Evet.
0: Durumu değiştirmek istiyorsan sahip olduğun öz kaynaklara bak, nelere sahipsin. İnsanlar genellikle bunu düşünmüyor. Yani sağlığı, eşi, ailesi, çocuğu, bilgisi, becerisi, neyse fiziki gücü, bunu düşünmüyor insanlar. Neden şimdi olmuş, değiştiremeyiz olmuş olanı.
1: Evet.
0: Olacak olana bakmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu yani bulutlu böyle basınçlı bir havada uçağa binmek gibi bir şey. Yani içeri altındayken eziliyorsunuz ama uçak 3 dakika sonra bulutların üzerine çıktığı zaman pırıl pırıl bir gökyüzü
1: güzel.
0: Var.
1: Evet. O kadar güzel.
0: Onun için de yani enerjimizi değiştirebileceğimizlere odaklamak önemli. Umut açısından da şöyle bir durum var. Yani iyi umut, gelecekle ilgili olumlu beklentiler içinde olmak demek. Yani tarifi bu. Ancak umudun gerçekçi bir umut olması için hedefin, o hedefe giden bir stratejinin ve onun da bir eylem içermesi gerekiyor. Aksi takdirde iyi düşünelim, iyi olsuna dönüyor.
1: Evet, yani bu iyimserlikten farklı bir şey. Yani iyi olan bir şey beni bulsun yerine ben iyi olan şeye nasıl gidebilirim gibi bir eylem gerektiriyor. Hocam harika anlattınız. Bu da sizden öğrendiğimiz bir şey. Peki hocam, nudge kavramına bir gelelim. Çünkü bu esasında çok konuştuk bugün. Ufak ufak değindik ama mesela bir tanesi çok güzeldi bu örneklerden. Hani hem de iyi, yani sağlıklı yaşama yönlendiren bir nudge. Diyor ki bu süpermarketteki en popüler 3 sebze ya da 3 hadi ürün diyelim. Avokado, salatalık ve dolmalık biber.
2: Öyle mesela, demiş. Peki.
1: Ama bunu niye diyor mesela? O yani alışveriş merkezindeki o sepete niye bunu yazıyor?
2: Alışveriş merkezindeki sepete bunu yazarak düşündüğü iki tane şey var. Bir, iklim krizine sebep olacak karbon salınımı yüksek ürünleri, yani eti tüketmekten bizi uzaklaştırmak. Biri. İkincisi de kendimiz için sağlıklı besinleri seçmeye yönlendirmek. Bu açık bir nudge ve ikinci sisteme dönük bir nudge. Nudge'ların da düşünce sistemimize dönük olarak bunu bize düşünme imkanını ve seçme imkanını veriyor. En sevdiğimiz nudge türü.
1: Bu genelde dünya için iyi şeyler de olabiliyor bu manada, bu örnekte.
2: Evet. Tabii zaten nudge'ın en önemli özelliği bu. Dünya içinde, sizin içinde olumsuz olanlar bir yana ayırın. Nudge'da nasıl yönetildiğinizi fark edin. Yönetimi siz elinize alın diyoruz. Diğer tarafta da sizin yönetmeniz. Burada market yönetmiş. Siz evinizde de bunu yapabilirsiniz. Çocuğunuza vereceğiniz yemeklerde. Çocuğunuz akşam üzeri eve geldi. Ona bir ekmeğin üzerine reçel sürüp mü vereceksiniz, yoksa meyve mi vereceksiniz?
1: Evet.
2: Tezgahlardaki değişiklikler yapıldı, değil mi? Bir restoran, alışveriş merkezine gittiğinizde şekerlerin, poğaçaların satıldığı ya da işte pastaneye gittiğinizde parayı ödeyeceğiniz yerin önünde jiklet ve çikolata varsa çocuğunuz onları almak isteyecektir.
1: Onu isteyecek. Rengarenk şeyler var orada.
2: Yahut orada meyve türü bir şey varsa onları almayı isteyecek. Onun için nudge'lar hayatımızı iyileştirmek istediğimiz yönde hayatı sağlıklı, mutlu ve zengin yapar diyor nudge'ı yazanlar.
1: Hocam,
2: bu şeyi istiyorsak nudge'ları kullanacağız.
1: Şu soru çok kritik. Peki ben hep burada bir takım nudge'lara maruz kalıyoruz.
2: Kalıyor.
1: Ve iyi ya da kötü yönlendiriliyoruz. Peki benim kendi daha sağlıklı yaşamak için kendi nudge'larımı oluşturmam mümkün mü? Mesela arabama bir şey asmak. Uyandığımda belli bir sesle, görüntüyle ya da bir eylemle uyanmak gibi. Bunları kendi hayatımı düzenlemek için kendim yapabilir miyim?
2: Yapabilirsiniz ve yapmak için de bazı araçlardan yararlanabilirsiniz. Mesela uyanmak dediniz. Gençlerin büyük bir sorunu. Yatmayı bilmedikleri gibi kalkmayı bilmiyorlar.
1: Ve çalar saatle kalkıyorlar.
2: Ve çalar saatle kalkmak istiyorlar ama çalar saat yanlarında telefona basıyor tekrar.
1: Evet. Tabii.
2: Never Sleep Again diye bir araç yapıldı. Saat kurduğunuz zamana geldiğinde olduğu yerden hareket ederek odada gezmeye başlıyor. Top gibi de yuvarlanıyor.
1: Yakalayıp da durduramıyoruz.
2: Muhakkak yataktan kalkmanız gerekiyor.
1: Tamam, çok iyi.
2: Bu çok güzel bir nudge. Muhakkak yataktan kalkıyorsunuz. Ha, onu parçalayıp tekrar yatabilirsiniz.
1: Hayır,
2: tabii ama
1: kalkacak
2: yani.
1: Yani.
2: Bir kere yataktan sizi kaldırdı.
1: Evet, çok iyi.
2: Kendi nudge'larımızı yapabilirsiniz.

0: veririz, verilere bakıp sağlığımızı nasıl koruyacağımıza karar vererek, sağlıkla ilgili ise. Türkler telefonlarını her yere koymayı çok seviyorlar.
1: Evet,
0: yurt dışındaki bir restoranda yemek yerken masa üzerinde telefon göremezsiniz. Ben memleketimde yemek yerken 6 kişi varsa 6 telefonun da masanın üstünde olduğunu görüyorum.
1: Her yerdeymiş. Şimdi, hocam tuvaletle masa... telefonları kıyaslayan şey, hijyen güzel araştırmaları var bir de yani işte.
0: Evet. Şimdi o araştırmaların verisine 6 telefondan birinde dışkı var.
1: Mesela tabii aynen.
0: O kadar basit. Aynen. 6 telefondan birinde. Şimdi siz kendinize telefon fotoğrafları çizin. Bir tanesinde siyahla boyayın, dışkılı deyin. Artık daha hala kendi telefonunuzu oraya buraya bırakıp başkalarının telefonlarını eller misiniz?
1: Ellemezsin tabii.
0: Kendinize yani nac yapabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ellerinizi yıkama. Kadınlar ellerini daha çok yıkıyorlar. Erkekler daha az yıkıyorlar. Tuvaletleri kullandıktan sonra.
1: Tamam, doğrudur.
0: Demek ki çok fazla el sıkmayacaksınız. O noktada o karşılaştığınız insanlarla.
1: Başka hesabını çözülebilir.
0: Evet. Kendiniz elinizi yıkarken, bunu aslında Covid döneminde çok aşılamaya çalıştılar evet insanlara. Bir şarkı söyleyin diyoruz biz. İyi ki doğdum. İki kere söyleyin. Çünkü o kadar süreye ihtiyacınız var. Sabunla, akarsuyun altında iki kere iyi ki doğdum deyin ki iyi ki uzun yaşayın. Elinizdeki bulaşıcıları lavabodan akıtarak.
1: Akıtarak.
0: Böyle kendi kendinize nac yapmanız mümkün ve çok keyifli.
2: Masanın üzerine.
0: Masanın üzerine ne yazsınlar?
2: Kaç defa çiğnesinler?
0: Aa evet. Aa, benim bir de
1: tamam,
0: yemek
1: hocam,
0: sacım var.
1: Çok değerli ya.
2: Bizim ofiste
0: bizim ofiste bu el yıkama nacları var. İşte yemek yeme. Şimdi yemek yemeği çok fazla tüketmiyoruz, yemek istemiyoruz diyenlerin çok tükettiğine tanık oluyorum. Ben ofisimizde sofraya arkadaşlarla oturan ama herkes kalktıktan sonra kalkan tek kişi oluyorum. Çok süratle yemek yeniliyor. İşte bunun çiğneme hızını arttırması değil, yutma hızını arttırması değil, çiğneme miktarını arttırması gerekiyor. Onun için masaya kartlar koyduk. Bir süre arkadaşlar baktılar. Sonra bir gün gittim, kartları kaldırmışlar. Çok çiğneyin, şu kadar kefrek çiğnerseniz ancak mide zaten hazma hazırlanıyor. Sizin hala aç zannetmeniz mekanik olarak midenizin etkin hale gelmemesinden gibi bilgiler var. Niye kaldırdınız dedim. Hocam ona bakarak yemek çok zor dedi. Şimdi nacı yapmak var, bir de nacı kullanmak var. Onun için naclarımızı kullanabileceğimiz nacları yapıp kullanmamız yararlı. Yani insan kendini anlamak için kendine emek veriyor, vermek istiyor. Asıl emek vereceği konulardan biri nasıl karar veriyorum? Kararlarımı kendim naclayabilir miyim? Yani bir mimari dizayn çizerek, karşıma bir tasarım koyarak bunu değiştirmem mümkün mü? Evet, mümkün. Alışkanlık değiştirmek zordur, karar vermek zordur. Kararı verdikten sonra nacı kullanırsanız kararınızı yönlendirmek sizin elinizde olur.
1: Evet, şimdi şöyle, nac hocamızın hep kullandığı bir kavram. Ben de Zuhal hocamdan dinliyorum hep. Bizi hareketlendiren, tetikleyici, dürten, harekete geçiren dış dünyadaki bir takım uyarıcılar. Bunun Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Ama nac dediğimiz zaman, Zuhal hocayı dinlediğimizde ve bu kitabı güzel detaylı bir şekilde okuduğumuzda hayatımızdaki bu tetikleyici, bazen yanlış bazen doğru şeyleri yapan bütün şeyleri anlamış oluyoruz ve olumsuz olanları çıkarıp olumlu olanları da yerleştirebiliriz diyoruz. Son bir sözünüzü almam gerekiyor. Önümüzdeki hafta nasıl başlasın program diyeceğim bugün konusuyla ilgili olarak. Bu da çok iyi oluyor. Önümüzdeki hafta konuklarımız geldiğinde sizin sözlerinizle program başlamış oluyor. Acı hocam ne dersiniz? Şimdi biraz böyle paldırık küldür sormuş gibi oldum ama şöyle birkaç cümle. Önümüzdeki hafta hangi sözlerinizle başlasın istersiniz?
2: Disiplin tutarlılıktır. Hedeflerde, ilkelerde, performans kriterlerinde ve davranışlarda tutarlılıktır. Motivasyonu sağlayacak olan şey alışkanlıklardır. Bu da ritüellerdir. Yani belirli konuları ritüel haline getirmektir. Varmak istediğimiz nokta, yani sonuca bakarak hayatı anlayamayız. Çünkü hayat, ya sonuçlar yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın sonucudur. Daha çok yapmadıklarımızın sonucudur. Hedeflerimize göre neleri yapmıyoruz, bunları düşünmekte fayda var.
1: Hocam harika bir son söz oldu. Zuhal Hocam, bugün o kadar çok konuya değindik. Temelde

0: ortak bir konumuz vardı, evet. Karar almak, ama şöyle bir toparlamak da mümkün olursa birkaç cümlede sizden alsak mümkünse.
1: Şimdi ön yargılarımızla tanışalım ve ön yargılarımızı aşmak için ne yapacağımıza karar verelim. Çünkü ön yargılar bizim hayatımızı kısa vadeli sonuçlara götürüyor ama uzun vadeli sonuçlarda hayatımıza katkı sağlamıyor. Hayatımızı güzelleştirmek, sağlıklı, iyilik içerisinde ve hatta zengin olarak yaşamak istiyorsak kitabın içindeki verilerden yararlanmakta fayda var. Ama en önemlisi zihnimizi kullanmayı nasıl başaracağımızı, yani aklımızı nasıl çalıştıracağımızı ve zora gelmek, Acar Hoca'nın disiplin diye bahsettiği şeydeki çabayı ve enerjiyi kullanarak hayatımı güzelleştireceğimi bilmem gerekiyor. Hayat kendiliğinden güzel olmuyor. Güzel hayatlar varsa, mutlu insanlar varsa oraya emek vermiş insanlardır diyerek kendimize emek vermeye devam edelim.
0: Hocam harikasınız. Efendim bugün aklımız başımızda mı diye sorduk. Kararları, aldığımı zannettiğim kararları ben mi alıyorum yoksa otomatik bir takım sistemler mi çalışıyor? Kendi aldığımız kararların miktarını arttırabileceğimiz bir hafta sonu denemesi yapalım. Miktarını hep arttıralım. Güzel bir hafta geçirelim. Önümüzdeki hafta burada buluşuyorsak yine doğru kararlar vermeye devam ediyorsunuz demektir. Ben değerli üstadlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu özel zamanı bize ayırdıkları için, değerli zamanlarını. Sizlere de efendim iyi bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halim. Peri kızı. Kullan. Melia, Melia çıkarma ondan.
1: Ne oldu Sami?
0: Gel, gel, gel, gel. Dönüyoruz gülüm, içkileri sahilde unutmuşlar.
1: Sami bak bu yemekleri vermemiz lazım. Şimdi bunlar ecnebidir ya, sonra arkamızdan konuşacaklar.
0: Ya nerede konuşacaklar Melia?
1: Anacığım gidecekler arkamızdan memleketlerine. İşte bunlar Türk gide, hani bunların misafirperverlikleri falan.
0: Melia yedireceğiz, şımdırtma.
1: Hele çekil önümden 2 dakika.
0: Melia ver şunları, hadi gel.
1: 2 dakika verecek.
0: Gel, gel Melia gel.
1: Sami.
0: Gel.
2: Eğer bir şey olursa
3: nerede?
2: Halim benden çok senin üstüne gelirler biliyorsun. Bir yerde bir gören bir duyan.
3: Ya gelsinler.
2: Halim.
3: Ya isterse batsın bu dünya Ferdi. Ben seninle batacağım ya.

0: Ya Samim, nedir bu telaş? Ne oluyor Allah aşkına?
1: Meryem.
0: Allah Allah, hayırdır?
1: Hayır değil. Hayır değil.
0: Samim.
1: Ya dur Meryem. Bir acayip bir şey ama. Ben de anlamıyorum, ne oluyor?

0: meşhur oldum yenge.
1: Kızım dur, maç sıpası gibi sabah sabah.
0: Yok vallahi bak, bu sefer öyle böyle değil. Yani internette yayınlanmış klip yıkıyor. 10.000 tık diyorum sana ya. 10.000 tık.
1: Ay Gülendam yeter.
2: Kızım telefon.
3: Ya ne oluyor sabah sabah Allah aşkına? Anacığım şu telefona bakın.
1: Hangi birine bakacağız oğlum?
0: Alo. Ha.
1: Basın arıyor.
0: He buyurun. Evet Gülendam benim.
3: Allah'ım sabır ver, tövbe ya Rabbim, tövbe.
0: Tabii tabii, istediğinizi sorun.
1: Yandık halim, yandık.
0: He.
4: Dayı, akşam ne yaptınız?
5: Ya hiçbir şey yapmadık ya da. Gitmeyi geçtim.
6: Nasıl, misafirler memnun kaldılar mı?
5: Tabii tabii ya, 10 numara. Meli ablanız gene döktürmüş.
4: Ne yaptınız?
5: Hiç sayarım, öyle Yaşar'ın oradan bir tekne kiraladık.
6: Tekne mi?
5: Ha öyle boğaz dur.
6: Ne zaman?
5: 8:30 o. Sen neredeydin akşam ya?
6: Ben dün akşam nerede olacağım abi, iş güç işte öyle yani. Siz kavaklardan mı çıktınız?
5: Yaşar'ın oradan diyorum ya.
6: Ha evet abi.
4: Ali iyi misin?
6: İyiyim ben, iyi, iyiyim.
7: Dayı yarın pikniğe gideceğiz değil mi?
5: Gideceğiz oğlum.
7: Asular?
4: Oho ablacığım, sen de herkesi topladın.
7: Çağırayım mı?
5: Bak ya, çağırma.
7: Niye?
5: Öyle. Oğlum hadi önündeki ekmeği ye, hadi.

0: Abi iyi misin? Abi.
1: İyi değilim Aliço.
0: Ne oldu abi?
1: Boşver, bırak boşver ciğerim.
0: Abi ne oldu, söylesene.
1: Ya ciğerim, böyle ulu orta söylenecek bir şey değil.
0: Ya sen söyle.

0: akşamdan beri çıldıracağım Aliço. Diyorum Semih bak unut görmedin. Lakin mübarek gözümün önünden gitmiyor.
1: Abi ne oldu söylesene.
0: Bak kimseye bir şey söylemeyeceksin.
1: Yok abi tamam.
0: Seyhan'a Beyhan'a söyledim gittik.
1: Yok abi tamam dedim ya.
0: Bu halim.
1: Halim mi?
0: Herdeyle teknede gördüm Aliço ikisini.
2: Vallahi sayenizde ha gülüm. Ay barıştık yine barışmak. Yemin ediyorum Aslı ile Kerem böyle kavuşmamıştır ha.
3: Oh be Ferit abla çok sevindim.
4: Seviyorum.
2: Beydan. Vallahi o da beni seviyor. Yani artık hüsran müsran yok. Vallahi şarkıyı değiştiriyorum. Sevenleri ayırım ayın. Ya da dur dur. Alım yeşilim sarım. Son aşkım. İlk göz ağrım.
4: Bana bak sağ ol vallahi ya.
2: Şey ben Ali'ye de teşekkür etmek istiyorum ama nerede müsait mi şu anda?
3: Yok yok o yukarıda dayımın yanında. Ha.
1: Abi emin misin?
0: Ne demek emin misin ya?
1: Hani iyice gördün mü?
0: Gördüm ya işte Feride ile bu halimdi. Vaka biraz karanlıktı tabii geceydi. Ay Allah'ım ya Rabbim ya.
1: Abi şimdi yani dün akşam.
0: Bir de onlar değilse. Zaten içimde bir sıkıntı onlar bunlar olmasın ama şu iş geçip bitsin. Kapansın istiyorum.
1: Abi hani akşam karanlık diyorsun.
0: Karanlıktı tabii o ayrı.
1: Heh. Abi ne bileyim yani tam emin olmadan bir şey yapmamak lazım ya.
0: Şimdi bir de başkasıysa Aliço.
1: Heh.
0: Melia zaten pimpirikli ortalığı ayağa kaldıracak.
1: Tabii abi bunlar alengirli işler yani sen mi abi?
0: Tabii ya tabii. Lan ben iyi ki seninle konuştum Aliço ya. Ben şimdi sen olmasan var ya giderdim kapıya dayanırdım Melia'nın kapısına. Sağ ol ciğerim.

0: Günaydınlar babam, canım ablam, ay kurban olurum, bu ne güzellik böyle.
1: Sevde hayırdır gülüm, dün yüzünden düşen bir parçaydı, ne oldu?
0: İyiyim ablam, maşallah, bomba gibi iyi.
2: Bomba?
0: Ha, bomba, çatapat, kız kaçıran. Şimdi misal, canım kazan dibi çekti de yemin ediyorum sarı yere koşar gelirim, hiç erinmem biliyor musun?
2: Hayırdır inşallah, hayırdır inşallah.
0: Anacığım.
3: Ya Melia, kaldır şunu. Yarın bir gün kafamıza düşecek.
2: Babacığım, eğer düşecekse anacığım düşsün. Canım benim. Ay, başımın üstünde yeri var.
0: Alo. Ha Yıldızcığım. Klip mi? Ha, öyle bir yürüdük geldik bir gülüm. Bir şey yok. Ha ha. Anlamadım. O sahneleri koymuşlar mı? Keseceklerdi. Ne demek komik ya? Ne diyorsun sen gülüm? Yıldızcığım ha? Vallahi billahi yani. Biz orada o kadar romantik bir klip çekmeye çalıştık. Ben uf kapa kapa kapa ya ağladım. Biz boşa mı ağladık? Ha? Arkamdan atlayan mı? Halim o, Halim. Yani ama... Yıldızcığım gülme. Ayıp ediyorsun, çok ayıp ediyorsun Yıldız. Ne yapmışlar bunlar? Ne koymuşlar böyle? Ne yaptılar bizi ya?
4: 10 gün tık. Ya ben de anlamadım anacığım. He. Vallahi artık nasıl bir ses varsa, yani kimse kendini alamamış, gelen tıklamış, gelen tıklamış.
5: Ya Resulallah. Alo.
4: He.
5: Ha, Gülendem hanım.
4: Mesaj bıraksın.
5: Kardeşim söyle sen ne istiyorsun? Evet, ben sonra iletirim. Buyur. He.
4: He.
5: He.
4: Ha şimdi bak canım benim, biz güzel otelde buluşacağız. Sen fotoğrafları orada hava der bir ortamda çekersin artık. Ha? Hadi. Tamam. Hadi canım benim, hadi. Hadi günler.
5: Evdeyiz santral, santral.
4: 10 bin tık, dile kolay Halimciğim.
5: Ben sizi bir tıklayacağım, tıklayacağım ama şimdi burama kadar geldi, dur diyorum bak, dur diyorum.
4: Halim.
5: Ya bu nasıl klipmiş anam babam, garibim Ferde yardıma gitti, 7 düvele rezil ettiniz be.
4: Allah Allah, düşmeseydi.
5: Bak bak bak bak bak, görüyorsun lan.
4: Kızım.
5: Bak, düşmeseydi diyor, kamyon gibi ezdi kızı. Kız savruldu cumburlop derse.
4: Halim, hadi odana oğlum bak. Ay kalbim sıkıştı, bir tatsızlık çıkmasın.
5: Bırak Allah aşkına.
4: Bir odana. Ya. Ulan bu da kavuşamadıkça sinir yapıyor ya.
5: Tüh tüh be sana diyeyim, tüh.
6: Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
5: Alo Ferdem.
2: Halimciğim nasılsın?
5: Ya iyiyim de Ferde, bu sabahtan beri klip yüzünden yani.
2: Ay sorma vallahi, bizi de koymuşlar.
5: Bizi mi?
2: Ha, beni kurtardın yani. Yani başka zaman olsa kızacağım da. Barıştık ya. Kurban olayım sabahtan beri. Ben ağzımı toplayamıyorum Halim.
5: Ay Allah'ım ya.
2: Dükkanda mısın? Geleceğim yanına.
5: He, gel.
2: Tamam, bir çay içeriz.
5: He, içeriz.
2: Geliyorum o zaman.
5: Bekliyorum.
2: Tamam, görüşürüz.
7: Hadi giy şunu can canım bak. Ulan bir kere de vaktinde yetişmiş, dişimi kıracağım ha.
2: Dayı.
7: Ha kızım, oğlum sok kolunu.
8: Gel Mertcan'cığım, gel fermuarını çekeyim ben seni, gel.
2: Hani ben dün Zeynep ablayla konuştum ya.
7: He.
2: Benim derslerimin iyi olduğunu öğrenmiş.
7: Evet.
2: İşte.
5: Ne işte Eda? Ne oldu?
2: Ben şimdi bir şey diyeceğim ama kızmak yok.
5: Yok kızım, yok, söyle.
2: Eğer istersem Amerika'daki bir üniversiteye benim için başvurabilirmiş.
5: Amerikalı?
2: Evet ama paralı değil yani, burslu.
5: Ya ne yapacaksın Amerika'da?
2: Bu sadece başvuru öyle abi. Yani kabul edilip edilmeyeceğim belli değil.
7: Ya kabul edilirse?
2: Yiğit.
9: Abla gidecek misin?
1: Allah Feride, kimse görmeden bu klibi kaldırsalar Feride. Hayır yani romantik bir klip yapmak uğruna yola çıktınız. Ama bakıyorum da olay gitgide bir komedi filmine döndü. Yani şöyle kimse görmeden...
0: Aman ablam boş ver seni, görürlerse görsünler.
1: Feride sana ne oldu?
2: Niye?
1: He? Sabahtan beri bir boş vermişlik, bir adam sendelcilik. Vallahi aşık gibi yayıldın.
2: Ne alakası var abla?
1: Hayır yani daha dün ağlıyordun. Bugün ne böyle pırpır? Ne oldu yani?
2: Hiç. Hayat güzel be ablam. Hava açtı, cemre düştü. Kumrular pencerelerinin önünde gurk gurk. Canımızın ne sıkacağız canım benim ya. Boş versene.
3: Melia.
1: Ha baba.
3: Öğretmenler lokaline gideceğim. Arkadaşlarla buluşmaya.
1: Arkadaş?
2: Babam, o arkadaşın adı sakın İkbal olmasın.
1: Aman ne İkbal olacak be? İkbal öğretmen mi ki?
3: Ne sandın ya? Emekli edebiyat öğretmeni. Ben akşama geç gelirim. Beni merak etmeyin.
1: Ben merak etmem.
2: Ben hiç etmem. Rahat ol babam.

0: Berk kızı.
1: Semma abi.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Ben Halim'in dükkana kadar.
0: Halim'in?
1: Ha, bu kliple alakalı bir problem olmuş. Cumali çağırdı da onun yanına gideceğim, onu halledeceğiz. Hayırdır?
0: Yok yok, bir şey yok. Berk kızı, bir şey yok. Hani abinle konuşacağım mevzu falan varsa.
1: Mevzu?
0: Ha, mevzu.
1: Ablam mı?
0: Ben ya.
1: Abim, bak kurban olayım, bir kabahat falan işlediysen bak, yani olacak iş değil.
0: Yok canım, nereden çıkartıyorsun ne kabahati? Sen de benim birdenbire böyle.
1: Hay ne bileyim, sen böyle şaibeli konuşunca ben de soru işareti uyandı. Hah, ablam geldi, ben artık yavaştan.
2: Feride, o Gülendam'a söyle beni üstüne saldırtmasın. O klimin öyle düşmeli hallerini kesecek, atacak.
1: Tamam ablam, merak etme. Abim, anasını aldık.
0: Hadi güle güle.

0: Sen mi abi?
1: Evet, sabah bir tuhaftı da.
0: Yok ya öyle bir şey, canı sıkılmış Eda'ya falan.
1: Yok yok, ondan önce hani siz üst kata çıktınız, konuştunuz.
0: Seyhan, bu hamilelik seni iyice şüpheci yaptı ha. Yok bir şey diyorum ya, yok.
1: İyi tamam tamam.
0: İsim tahminleri ne oldu?
1: Ay vallahi o çok zor Ali. Ablamla konuştum, babam Refika koyalım diyor.
0: Refika mı?
1: Ha, Refika, Zeynep, herkes bir şey söylüyor.
0: Tamam tamam, bulacağız bir şey. Hah kızım benim, hadi.
2: Melem ne oluyor? Bu peri kızı ne yapıyor bu aralar?
3: Ya iyi, bu klip işini soruyorsan.
2: Yok ya, bir arkadaş falan. Bir gönül dostu. Malum bizim kız aşk insanı.
3: He, aşk insanı.
2: Hani sana bir şey açıldıysa falan.
3: Yok ya, bana ne açılacak?
0: Sami abi.
2: Aa, Aliço.
4: Günaydın Aliço.
0: Yenge günaydın.
4: Ablam günaydın.
1: Ablam alırım, gel.
0: Sen ne yapıyorsun burada?
2: Ben işte öyle Melia'yla konuşuyoruz ya.
0: Hadi gidelim.
2: Gideceğiz sen ama seninle yolumuz ayrı bizim.
0: Yok, beraber gidelim.
4: Sen, ben ceketi alıp geliyorum.
2: Tamam Melia. Melia'nın ağzını aradım, hiçbir şey bilmiyor.
5: Gül kızın adı.
6: Adını yazdırsaydın ya Cumali.
5: Yok ya, böylesi daha iyi, sonra ayrılık mayrılık olur.
0: Ulan ne adamsın.
7: Cumali.
5: Buyur ustam.
7: Oğlum ne yapıyorsun böyle cısırpla dükkanın ortasında?
5: Hiç ustam.
7: Ne o elin altındaki? Çek bakayım elini.
5: Ustam.
7: La çek şu elini, perper bakma. Bu ne?
5: Dövme ustam, gül dövmesi.
7: Gül mü dövmesi?
6: Kızım ismi patron.
7: Allah canını almasın Cumali, ne diyeyim sana, bir bu kalmıştı değil mi? Bak bak, Allah'ım yarabbim, kızın da ismini dövdürmüş, buyur. Allah kahretmesin seni.
1: Ali.
7: Ferde. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Cumali merhaba.
5: Merhaba ablam.
7: Ferde, Melih ablanın bakliyatı içeride.
1: Neyi?
7: Bakliyatı. Odada diyorum, hani belki görmek istersin diye.
5: Ben getireyim mi usta?
7: Karışmasana lan.
1: Halim, bakliyat derken?
7: Bakliyat hani var ya, hani belki.
1: Ha, iyi tamam o zaman. Bakalım.
7: Bakalım.

0: Halim.
1: Çok özledim.
0: Ben de vallahi ben de.
1: Ya gece bırakıyorum, sabah çok özlemiş uyanıyorum ha.
0: Ay Halim sorma vallahi. Ben de evden zar zor çıktım, klip bahane ettim.
1: Bugün beraberiz.
0: Nasıl?
1: Ya Gülendam ablanın otelde işi varmış. Anam tutturdu sen de git diye. Ablam da çenesi hiç durmuyor ya.
0: Halim bu klip işini...
1: Halledeceğim, halledeceğim. Hepsini halledeceğim teker teker. Lakin dünyanın öbür ucuna gitmemize gerek kalmadı yani. Bugün beraberiz.
0: Aa, bakliyat?
1: He?
0: Ablama bakliyat dedin ya.
1: He. Ya bakliyat bakliyat yok, atmasyon.
0: Ay Halim ya.
2: Bence git kızım. Git kesin git. Amerika bu yani. Millet bir tarafını yırtıyor gitmek için, git.
3: Ne ya, neresini yırtıyor millet gitmek için? Ama abartıyorsunuz be.
2: Abi kızın hayatı kurtulacak.
4: Ya yok artık yapma.
3: Ya memlekette üniversite mi yok?
4: Var.
3: Var. Hem Amerika ne ya? Kriz miriz ağlıyorlar kızım onlar. Sokaklarda hüngür hüngür. Saçmalamayın ne olur. Burada cennet gibi vatan var kardeşim.
2: Ya ne yaptın sen de Allah Allah, vatan millet Sakarya. Kız gitsin okusun, gelir isterse. Tabii tabii tabii, bir dakika Eda, ne düşünüyorsun sen peki?
5: Bilmiyorum.
3: Bilmiyorsun.
5: Ya dayıma bağlı. Önce onun izin vermesi lazım.
6: Burada gözümüzün önünde meliyorum, şimdi orada bir şey olsa.
5: Ne olacak Samim abi?
6: Öyle deme Sayan'ım, bu Amerika bu ya, bu kız kendi başına şimdi Edam, karşı Anadolu yakasına bile geçmiyor.
2: Yok sanma şimdi bak, yani öyle düşünme, az buz bir şey değil şimdi oradaki okullar. Dünya iyisi okullardır sonuç olarak yani hani. Hele bir de bu Zeynep burs ayarlarsa.
6: Zaten burssuz olmaz öyle, imkanı yok burssuz, nasıl olacak?
2: Ha işte tut ki Zeynep bu bursu ayarladı.
6: Meryem gencecik kız,

0: buradan şimdi gözümüz gibi bakıyoruz, saklıyoruz kızı.
1: Vallahi öyle dememek lazım. Yani böyle fırsatlar da insanın önüne öyle her gün gelmiyor. Bence.
2: Şimdi 10.000 tıkı duyunca benim yüreğim hopladı tabii. Ama halkın takdiridir. Yani onlar ne isterse olur.
3: İsterseniz sorulara geçelim.
2: Yok, geçmeyelim. Çünkü ben yengeme ant verdim. Halim gelmeden konuşamam.
3: Halim mi?
2: Sponsorum.
4: Yüreğini aldın?
2: Ha, bu da onun eski nişanlısı. Gel Seyhan'ım, gel. Gel bak, arkadaşlar gazeteci, röportaj yapıyoruz.
5: Ha, merhaba. Oh, klip olayı yalan.
6: Melih.
5: He, Samim, vallahi yalan. Şimdi bu Feride klipte oynarken yanlışlıkla denize düşüyor. Aslında yani klipte öyle bir şey yok. Bunun kliple hiçbir alakası yok. Sen onu sakın yazma.
2: Ama Melih'cim, 10.000 tık yani.
5: Şimdi tıkacağım laf ağzına. Bak, bana hala tık diyor ya.
6: Melih, hadi gel aşağı inelim, hadi gül.
2: Kız meşhur oldu ama yani.
6: Sen dur şimdi, sonra konuşacağız, tamam, hadi Melih.
2: Gel, gel ablam, sen

0: Merhaba.
1: Aa, Talat Bey, buyurun, röportaj yapıyorduk.
0: Aa yok, ben rahatsız etmeyeyim.
1: Yok canım, ne rahatsızlığı, estağfurullah. Yani bütün bu patlamanın sebebi sizsiniz.
0: Sağ olun, kolay gelsin.
2: Utanmadan 10.000 tık diyor ya. Bir de kızı tepe taklak denize itmiş.
3: Tamam Meryem, ben konuşacağım ya.
4: Sayın abi.
3: Hacı yerim, Talat. Nasılsın oğlum?
0: İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın?
5: 10 numara 10.
0: Ya Selim abi, bu misafirlik işi uzadı, ben kaçayım mı diyorum.
5: Nereye kaçıyorsun oğlum?
0: Bulurum bir yer.
5: Ya tam ihtiyacımız olduğu zaman.
0: Niye?
5: Özcan ayrıldı, müşteriyle ilgilenecek eleman yok. Sen müdür de görevli de.
0: Abi yani.
5: Yok ama sen yardım etmem diyorsan o ayrı, sen bilirsin. Bu ecnebi turisttir. Arada meramımızı anlatamadığımız zaman gelir, biliyor musun? Gerçi bende yabancı dili var ama. Yani bir yardıma ihtiyaç olursa falan.
0: Tamam, yaparım.
5: Tamam.
3: Hadi oğlum, aslanım ben.
6: Hayırlı günler.
7: Hoş geldiniz Cabbar Bey.
6: Hoş bulduk.
7: Tanıştırayım efendim. Emekli tarih öğretmeni arkadaşım Zafer Hanım.
8: İsmim Zafer Bayramı'ndan efendim.
7: Eşi Saffet Bey.
6: Cabbar Bey, biz de okey dördüncü arıyorduk. Oyun bilir misin?
9: Oynarım ama tavla oynarım.
8: Oh, beyefendiye gün doğdu.
6: İyi oynar mı İkbal Hanım?
7: Valla bilmem ama.
9: Nesine?
6: Oo, beyefendi bayağı iddialı.
7: Böyle geçeyim ben, buyurun.
9: Vallahi Adana'da yenmediğim adam yok.
6: E benim de İstanbul'da.
9: İstanbul mu? Açık yerde tepecik kendini dağ sanırmış.
7: Hadi bakalım o zaman.
9: Nesine?
6: Kaybeden kazanana. Güzel bir ziyafetçik.
7: Ama böyle çift olarak.
8: Tabii tabii, hep beraber.
6: Oğlum, oradan bir tavla getirir misin bize?
5: Gülümseyelim. Evet, çok güzel. Teşekkürler.
1: Gel Halimciğim, gel. Sponsorumuz. Hanımefendi basından Aslı Hanım.
10: Merhaba.
0: Merhaba.
10: İyi günler.
11: Aa, sizi tanıyorum. Klipte denize düşmüştünüz.
10: Vallahi süper fikir. Kimin aklına gelse çok komik olmuş.
0: Yok, kimsenin aklına gelmedi de işte.
1: Ha yani spontane. Böyle kendiliğinden gelişti.
0: Bu konuyu ben seninle bilahare konuşacağım.
10: Siz de sponsor musunuz galiba?
0: He.
10: Vallahi tebrik ederim. Klip çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
0: Çok sağ olun.
11: Halimciğim, biz sonra konuşuruz. Ben aşağıdayım.
0: Efendim?
11: Konuşuruz biz sonra Halim.
0: Efendim?
11: Halim Bey. Bakın şimdi. Bizim de şimdi küçük bir grubumuz var. Müzik grubu. Eğer sponsor olmak isterseniz yani...
1: Tabii canım, Halim yapar. Yemekleri ayarlar, denize düşenleri kurtarır. Değil mi Halimciğim?
12: Ustam, masaya iki tavuk ızgara bekliyor.
3: Tavuklar geldi. Meryem, şu catering işi acele değilse şu öğlen servisini çıkaralım ha.
13: Yok Samciğim, daha catering'in vakti var yarına kadar. Ay gülüm ya. Bak ne kadar güzel oldu. Yani kime niyettir, kime kısmettir ya. Bizim Feride denize düştü ama Halime talih güldü.
11: O nereden çıktı şimdi?
13: Bak, bir kere çok tatlı bir kız. İkincisi gazeteci. Laftan anlar, sözden anlar.
11: Anlasın yani, sen de her gördüğünle.
13: Öyle deme Vesiha Hanım. Bak sen ne kadar mutlu sonuçlar, çocuğa karıştığın bilmem ne. Ama bu Halime hiç gün yüzü gülmedi be gülüm. O kadar da iyiliğe dokundu, deme öyle.
5: Meryem, bu Halim yalnız mı?
13: Yalnızdır Samim ya.
5: Poroneskü'de kız.
13: Yok, o kuzeni çıktı işte.
5: Kuzeni?
13: He, kuzeniymiş. Ay inşallah bununla olur. İnşallah.
11: Nereye abla?
13: Gülüm, bunu Halim'in kızına götürüyorum.
11: Halim'in kızı mı? Ay abla, dinleme onu Allah aşkına.
13: Öyle deme Seyhan ya. Ya siz bana sorun. Ben vallahi insanın gözünden anlarım ya. Bak, söylemedi demeyin. Bu ikisinin arasında kesin çok büyük bir elektriklenme başlayacak.
11: Sen versene, ben götürürüm. Şimdi bir konser verme işi var. Ön grup olarak. Ya tabii her şey paraya bakıyor. Yani şöyle bir sponsor ayarlayabilsek.
1: Oho, yani iyi olacak. Hastanın doktoru ayağına gelirmiş. Halimciğim, şimdi sen bu sanatçı ablanın elinden tutacaksın.
6: Ya amma yaptık, bir de demem tam ya.
10: Yok yok, belli. Sanatçıdan anlıyorsunuz.

0: Bize yok mu Şoray kardeş?
1: Yok.
2: İsterseniz bunu alabilirsiniz.
1: Efendim? Bir şey mi dediniz? Duyamadım.
2: Yok.
1: Derseniz yüzüme söyleyin. Arkamdan söylemeyin zaten.
0: Şurayın da tersi pistir ha.
3: Abla bir dakika, bir dakika. Ferdi.
1: Afiyet olsun.
4: Ersin şunu tak hemen.

0: Alo.
1: Feride benim.
2: Efendim Ali'cim.
1: Sabah aradım
0: ama konuşamadık. Halim yanında mı?
2: Hayır değil. Beyefendiyi aramak istersen sonra arayacaksın. Şu anda kendisi yukarıda röportaj veriyor.
0: Feride. Hayda.
3: Ne oldu Feride?
2: Yok bir şey abla.
3: Abla?
2: Seyhan Hanım, bu çocuğun kız geleceği iyi oldu ha.
3: Kimin?
2: Bebeğin.
3: Niye?
2: Nankör bir erkek geleceğine.
3: Ay daha ufacık bebek.
2: Bu erkeklerin hiçbirine güven olmaz ha gülüm. Vallahi billah. Derselerde ölselerde karşılarında şöyle bir kadın kaşını gözünü oynatsın. Hemen hoşafın yağ gibi seriliyorlar.
4: Yani bak ufaktım, çocuktum. Helada hamamda hep şarkı söylerdim. Allah seni inandırsın. O zaman insanlar bir bakardı ki yüzüme.
0: Ablacığım bana müsaade.
4: Nereye Halim?
0: Ben gideyim, artık sen de bitir gelirsin.
5: Aslında benim de size birkaç sorum olacaktı.
0: Sağ olasınız kardeşim. Teşekkür ediyorum. Size de hayırlı günler.
4: Şimdi canım bak.
6: Kene'yi Siyah'ya getirmiş.
2: Ha?
6: Kene. Yok mu Kırım Kongo? Kanamalı. Siyah'ya getirmiş. Amerika'da laboratuvarda yapıp bizim çayırlara salıyorlarmış.
2: Niye?
6: Öyle. Düşman bunlar, düşman. Düşman arkadaş, düşman. Böyle. Bak kaleyi işten fethediyorlar böyle. Tabii.
5: Furkan var ya, sen iyice delirdin.
6: Domuz gribi. Hiç gülme. Gülme. Domuz gribi ne? Bak maksat ne? İlaç şirketleri para kazansın. Tabii. Yazdılar bunları hep kızım. Mikrop bunlar, mikrop. Vallahi mikrop. Mikrop. Bak göbeğine gidiyorsun işte, bak bunların göbeğine gidiyorsun.
5: Ya dur bakalım. Daha dayım ne söyleyecek belli değil.
6: Samim abi. Ha. O doğru yolu bilir be. Vallahi enayi mi o ya, fıstık gibi kızı bırakacak. Tamam abiye kaldıysa bu iş tamam ya. Hı. Yettik.
5: Tamam.
6: Ulan klibim tıklanma rekoru kırdı.

0: sevinemiyorum arkadaş. Böyle aşkınız Rab.
1: Bırak kız gönlündekini yapsın Sami. Önüne böyle bir fırsat gelmiş.
0: Nasıl yollayacağım Melih'e? Ya bir yerine bir şey olursa ben ölüyorum ya. Beni bırak, ben öbür dünyada semaya ne hesap vereceğim?
1: Bu çocuklar hep emanettir zaten Sami. Ya kendi çocuğun olsa da emanet, kendi çocuğun olmasa da. Hayır, er geç bu çocuklar yani kendi kanadıyla uçacak mı? Mecbur.
0: O gün bir gelsin de.
1: Sam, Allah aşkına sen nasıl attın kendini gemilere?
0: Melih, o ayrı, bu ayrı.
1: Hiç ayrı şey değil. Aynı şey bu, gidecek yani. Er ya da geç bu çocuklar gidecek. Hayır, sen değil miydin mesuliyet zor diye?
0: Ya insan öyle alışıyor ki canavarlara Melih.
1: Sam, bu kızın geleceği parlaksa bize düşen onu teşvik etmek. Yani bizim işimiz onun önünde durmak değil.
2: Bak, çift atarsam marş olur.
3: Hadi Cabbar Bey, bizimki istedi mi atar, bak gör.
2: Dökkar, haydi geçmiş olsun.
4: Ne şans ya, Allah Allah, Allah Allah.
3: Şans değil, ben size söyledim. Bizimki istedi mi atar dedim. Nitekim attı. Kazandınız Cabbar Bey.
2: Ya Adana'da benim üstüme yok.
5: Nesini oynamışsın Saffet Bey?
6: Akşama yemekler bende. Cabbar Bey, kebap uygun olur mu?
2: Kebap varken başka yemeğe ne hacet?
6: Yarın revanşını alırım ama.
7: Ya ben sen üstüne gül koklar mıyım Feride? Olacak şey mi bu?
8: Valla bilmiyorum Halim yani. Seni bilmem ama o kızın niyeti belli.
9: Ya bana ne kızdan?
7: Bana ne kızdan? Sen kalktın, ben de gittim Feride.
9: Kızımızla benim ne işim olur?
7: Zaten ne oluyorsa bu Gülendam uğursuz yüzünden oluyor ha.
8: Yanında değil mi şu anda?
9: Kalktım diyorum, kalktım diyorum.
7: Allah Allah. Zaten bundan sonra ne konuşurum, ne görürüm, ne yanına giderim, ne hali varsa görsün ya. Yeter ki sen
9: küsme bana Ferde.
8: Söz mü?
7: Ya bak, hala söz mü diyorsun ha? Hala söz mü diyorsun ha? İyi peki, tamam, söz.
8: İyi tamam.
7: İyi hadi.
10: Aziz Bey, beni istemişsiniz.
11: Gel bakalım.
10: Buyurun.
11: Bakan, bizim şu arazi işi var ya.
10: Evet efendim.
11: Biliyorsun, bir tek Dalat'ın imzası kaldı.
10: Biliyorum efendim.
11: Git bu Aytay'la konuş. Aziz abi çağırıyor de. Gelsin, özür dilersin. Ben onu affedeceğim.
10: Emredersiniz efendim.
11: Hadi bakalım. Halim. Neredesin oğlum sabahtan beri?
7: Ya oğlum sorma, kafamda bir Gülendam belası yani.
11: Sınma abi görmüş.
7: Nasıl? Kimi?
11: Sizi.
7: Nerede görmüş?
11: Teknede.
7: Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl görmüş denizin ortasında?
11: Bilmiyorum abi. Yengeyle tekne kiralamışlar.
7: Ali abla. Oğlum bizde de kutup ayısı şansı var. Yemin ediyorum, denizde, karada, havada, dönme dolapta insan her seferinde yakalanır mı ya?
11: Yakalanır abi. Kaçarsan yakalanırsın. Ama merak etme, yengenin haberi yok.
7: Ya nasıl merak etmeyim Ali, nasıl merak etmeyim? Sam abi ne diyor?
11: Sam abi kafası karışık yani, karanlık maranlık, öyle tam şey yapamamış.
7: Sen?
11: Ben ne? Ben bir şey demedim. Zaten sizin yüzünüzden olan bana olacak. Seyhan bir yandan, Sam abi bir yandan. Sizi korumak için habire yalan söylüyorum.
7: Allah sağ olasın abi, ne diyeyim kardeşim?
11: Ya bırak şimdi sağ olasın. Bana bak, ya adam gibi doğru dürüst saklanın ya da ortaya çıkın. Bu iş böyle fazla gizli kalmaz ha. Ben sana söyleyeyim.
7: Haklısın, tamam haklısın, tamam.
12: Ali abi, bir bakar mısın abi?
13: Dayı.
14: Can canım benim. Asu nasılsın?
13: İyiyim. Anneannem yok mu?
14: Büyük hanım, bilmem, ben görmedim.
3: Asu. Ah. İyi günler Samim Bey.
14: İyi günler.
3: Kıvırcık nasılsın oğlum?
13: İyiyim.
3: Arkadaşlarla Cabbar Bey falan lokaldeydik. Ay Mertcan'cığım, deden bir tavla oynadı.
13: Kazandı mı?
3: Kazanmaz mı? Ay zamanın nasıl geçtiğini anlayamamışım. Hadi kızım, seni eve bırakayım, ben sonra tekrar lokale döneceğim.
13: Ben de gelebilir miyim?
3: Olmaz, biz akşam arkadaşlarla Cabbar Bey falan akşam yemeği.

0: çıkacağız.
1: İkbal Hanım, biz de yarın pikniğe gideceğiz de.
0: Öyle mi?
1: Cabara bütün gün evde, ne yer ne içer, artık yalnız bırakmazsınız.
0: Siz hiç merak etmeyin. Hadi kızım.
2: Görüşürüz Mertcan. Güle güle.
0: Samim Bey. Sağ olun.
1: Ama efendim, ne demek? Ne demek? Cabbara'ya hizmet bizim için şereftir hanımefendi. Şeref.
3: Evet Gülen Hanım. Çok güzel. Bir de şu açıdan alalım. Harika.
4: Bakayım Sinan. Tamam. Değil mi? Olmuş yani.
3: Hocam bunları yedir.
4: Tamamdır.
5: Bitti mi?
4: Bitti.
5: O zaman benden size birer yarım ekmek köfte.
4: Ay Gülendem Hanım, sağ olun. Vallahi çok teşekkürler.
5: Ya Allah aşkına yani. Bak yarım saattir çek çek çek karnımız acıktı yani. Ha bir mi iki mi?
4: Gülendem Hanım, gerçekten gidelim biz.
3: Bir abla sağ ol.
4: Hadi ben de bir. Ben de geleyim ama.
5: Yok yok, ben giderim.
4: O zaman hesabı bölüşelim lütfen.
5: Ya kardeşim, biz Adanalıyık, bizde bölüşmek bölüşmek yoktur ya.
4: Versene şunları. Kim?
5: Kardeşim iyi günler. Şimdi bana 5 tane köftesi bol, domatese soğana kıyıyorsun, 3 tane ayran, ne kadar tuttu?
6: 35 lira.
5: Fıy ne? Anam, siz İstanbul'daki hayvanlara burma altın mı yediriyorsunuz?
7: Cumali.
8: Buyur usta.
7: Aç göster bakayım şu düğmeyi Tevge.
8: Usta.
7: Açsana be. Acıyor.
8: Az ama değer usta.
7: Allah sen ben. Nereye?
8: Emlakçıya sipariş verdiler de onu götürüyorum usta.

0: Yatış yatış.
1: Ne oldu, ne oluyor be?
0: Ya gazetecilere köfte söyledim, param çıkışmadı. Allah aşkına gel kurtar, yoksa millete malamat olacağım ha.
1: Yeme. Bir kere de o gırtlağını tut. Yeme. Yerken bana mı sordun?
0: Ya kardeşim yedik artık yani. Köfteler pişiyor. Sen şuradan sahile kadar gelsen ha? Ya çok fazla değil, 35 liradır. Kurban olayım bak, vallahi misafirimdir ha, gücendirme beni.
1: Tut kasaya emanet.
2: Tamam.
1: Geldi mi?
3: Hayır efendim. Talat Bey'le konuştum.
1: Evet.
3: Kabul etmedi, gelmiyormuş.
1: Gelmiyor mu? Ulan bütün banka hesaplarını kapattırdık. Cebinde 5 kuruş para yok. Ne içiyor, ne yiyor bu namussuz?
3: Otele müdür olmuş efendim.
1: Nasıl? Samum'un oteli.
3: Evet efendim.
1: Vay cibiliyetsiz vay. Ulan bu adamda hiç mi durdurak yok ha? Hiç mi utanma, arlanma yok? Şimdi de halamın oğluna el koydun namussuz.
3: Bu arazi işiyle bir ilgisi olabilir mi acaba?
1: Samum'u? Anlayacağız Volkan. Ama oğlanı zapt ettiğine göre İlla ki bir planı var. Ama ben boş duracağım mı? Ben de onu kendi silahıyla vuracağım.
4: Nasıl şimdi gülüm, bu klibi değiştirmeyecek miymiş?
5: Ya ablam valla değiştirmezlerse değiştirmesin abi. Benim artık umurumda bile değil, karışmıyorum.
4: Sen ver bana şunu, telefonu.
5: Ay abla.
4: Allah Allah. Ya bir arayıp konuşacağım, ne var bunda?
5: Şimdi bir tatsızlık çıkacak ama. Ablan tamam, bizimkiler halledecek işte, sen merak etme.
4: İyi tamam o zaman, tamam. Hadi eve gidelim, babamın zeytinyağlısını yapacağım.
5: Ablan sen, abim seni hiç aldattı mı?
4: He?
5: Hayır yani ayrı olduğunuz zamanlarda değil. Hani beraberken.
4: Feride Allah aşkına, gene yani karıncayı karanfile bağladın. Yani gülüm, ne alakası var şimdi bununla?
5: Yok ablam bugün taktı bu meseleye. İnsan sevdiğinin her söylediğine inanmak istiyor işte.
4: Feride, sen Samim'in bir şeyini mi gördün?
5: Samim mi?

0: Öyle ihanettir, aldatmadır falan.
1: Yok ablam, ne alakası var?
0: Ölümü öp.
1: Ablam değil, tövbe tövbe.
0: Hayır yani dün ne olduysa artık teknede Melih illa içeri diye beni içeri götürdü. Hayır artık dışarıda ne varsa bilmiyorum, günahı boynuna.
2: Yok ablam, Samim abim yapar mı öyle şey?
1: Yok, Samim abim yapmaz. Kadersiz olan yine benim.
3: Ustam sağ olasın. Yani şurada iki foto çektireceksin. Arada devrede dürümüyorsun.
4: Ya sen de amma pinti çıktın ha Halim.
3: Ya olan gene bana olacak, beni yakacak.
2: Sebep?
3: Allah'ım yarabbim.
5: Vallahi zahmet oldu, sağ olun.
4: Yok canım, bana ne zahmet. Sponsora zahmet.
6: Kesenize bereket.
7: Afiyet olsun.
6: Gülendam Hanım, artık biz kaçsak daha haber yetiştireceğiz.
4: Ne kaç tabii gülüm.
6: Ya bir de biz arabayı Hisar'a kadar istettik. Hani bizi oraya kadar bir atsanız.
4: Ay ne demek, atarız Hisar, neresi canım şurası, gider geliriz hemen değil mi Halimciğim?
7: Ablacığım.
6: Zahmet olacaksa.
4: Ya yok canım, ne zahmeti ya, hemen gideriz haydi.
6: Tamam. Teşekkürler tekrar.
0: Halim değil mi bu?
6: O ablam.
2: Ay abla, haklı çıktın, elektrik olmuş.
0: Anacığım ben demedim mi işte, ben bu işi biliyorum. Allah'ım yarabbim şu çocuğun elinden tut.
3: Ferde?

0: Yarın pikniğe gideceğiz değil mi?
1: Oğlum gideceğiz dedik ya, sabah olsun, bineceğiz arabaya gideceğiz.
0: Melih ablam içli köfte yapıyor.
2: Of be.
3: Ya börek de yapsın.
1: Yiğit, yemekte yemek konuşuyoruz o.
0: Bonbon da getiririm.
4: Size afiyet olsun.
1: Eda.
4: Efendim abi.
1: Yani bu sabah konuştuğumuz mevzu var ya.
4: Amerika.
3: Ha. Ya dayı.
0: Gitmeyecek değil mi?
1: Şimdi ben gönülsüzüm bu işe de. Bu Melia ile konuştuk. O beni tabii ikna etti. Hakkı da var. Şimdi senin önünü kesmemek lazım kızım.
4: Dayı istemiyorsan.
1: Yok yok, sen Zeynep'le konuş ya. Şansımızı deneyelim.

0: Alo, Zeynep abla.
1: Feride, gülüm yemek hazır.
2: Tamam ablam, geliyorum.
1: Anacığım, sana ne oldu?
2: Yok bir şey ablam.
1: Allah Allah. Anacığım, sen sabah daha bülbül gibi şakıyordun. Kurban oldum. Bak, bir şey olduysa Allah aşkına bana söyle ya.
3: Kardeş, dur, kapatma, dur. Dur Allah aşkına. Hayırlı akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Kusura kalma ya, benim işim acele.
4: Kusura bakmayın, kapatıyorum, yarın bakarsınız.
3: Ya yarın çok geç. Bak, ne istersen iki katını vereceğim.
4: Bakın.
3: Ya vaziyet çok kötü anam babam. Hayat mamat meselesi vallahi billahi. İki de iki vereyim, üç de üç vereyim. He? Ne olur Allah aşkına, aç şu dükkanı. Ocağına düştük be.
1: Ay Feride, arasak mı ne yapsak gülüm, bilemedim ki.
2: Ablam ona söyledi, geç gelirim dedi.
1: Ay gülüm demişti de yani, şimdi bu adam akşam yemeğine hiç geç kalmazdık yani. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Sen açıldın mı gülüm?
2: Aynı, değişen bir şey yok.
1: Bak Feride, hani sen bana eskiden diyordun ya, abla canım sıkkın olunca otururum bir koyun yerim falan, ne oldu?
2: O eskiden de ablam.

0: Aliço, ben iyi ki seni dinledim ha.
1: Ben bir şey demedim ki abi.
0: Ya dedin oğlum, sen dedin, beni ateşten aldın ya. Ya onlar değilse, ya ben başka birilerini gördüysem mi? Bak şu halim, şimdi sabahtan beri bir kızın peşinden koşuyor.
1: Peşinde mi?
0: Tabii ya. Belki ben bu garibanların günahını aldım Aliço.
2: Samim abi, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Deli Hanım.
1: Oo Furkan, ne haber?
2: Aa Ali abi, nasılsınız?
1: İyi, sen?
2: Samim abi ya, eğer Eda müsaitse ben ona matematikle ilgili bir iki soru soracağım. Takıldı bana.
1: Öyle psikor müsikor o tarz bir şey mi?
2: O minvalde bir şey abi.
1: Ha. Ben de Samim abi, bakıp geliyorum.
4: Ay yok Feride ya. Çıkıp arayalım, bir şey yapalım ha. Yaşlı adamdır, gözleri iyi görmüyor.
5: Ablam bir telefon aç istersen.
4: Gülüm, aradım diyorum işte, açmıyor. Hayır, bir de aramızın annem Molla ya şimdi. Gene çekip gidecek diye vallahi çok korkuyorum.
6: Feride ya.
4: Ay babam, neredeydin Allah aşkına, çok merak ettik.
6: Ya çocuk muyum ben?
5: Neredeydin baba?
6: E söyledim ya, lokalde arkadaşlarla.
4: He, lokalde arkadaşlarla.
6: Ya akranlarımla vakit geçirdim.
4: Tamam baba, tamam, Allah'tan yemek sıcak, hadi buyur.
6: Ya istemez.
4: Niye? Baba.
6: Ya aç değilim. Arkadaşlarla yedik.

0: abi böyle konuşuyorlar. Öyle psikolog falan.
1: Alinço. Ha. Bu Furkan bizim Eda'nın şeyi mi?
0: Ne?
1: Şey.
0: Neyin? Ne?
1: İlla ki söyleteceksin oğlum. Flörtü mü?
0: Abi sen de taktın kafaya kim kimle beraber. Çok merak ediyorsun, git sor.
1: Ya iyi de olsa soracağım. Kıza nasıl sorayım? Senin dalgan mı?
0: Abi dur, şimdi baktım ya, konuşuyor, bir şey yok.
1: Tamam Alicu, tamam. Ne oldu Amerika işi?
2: Dayım tamam dedi.
1: Nasıl? Samim abi?
2: Dur bakalım Furkan, daha bir şey belli değil. Zeynep abla daha belgeleri toplayacak, öyle başvuracak.
1: Ha, dünya güzeli başvuruyor yani. Ha, Miss Universe. İyi. O belgeleri toplayıp başvuruyorsa tamam ha, olmuş o iş. Ateş etmişsiniz bir kere, artık onun dönüşü yok.
2: Şansımızı bir kere deneyeceğiz.
1: Ne tutarsa? Ne olacak? Ya orada öyle fonfisli şahane bir okul kabul ederse seni? Ne olacak ki? Abladan burs da hazır. Gidecek misin?
2: Gitmeyeyim mi?
3: Eda!
2: Efendim dayı.
3: Hadi kızım eve. Vakit geç oldu.
2: Tamam, geliyorum.

0: Alo. İkbal Hanım. Hayırlı akşamlar. Evet, sağ salim geldim.
1: Ben de sizden telefon bekliyordum zaten. Yani siz aramadan uyku tutmadı Cabbar Bey.
0: Yahu ne zamandır akranlarımla gönlümce bir gün geçirmemiştim.

0: Ya akşam yemekte konuşamadık. Yarın sizinkiler pikniğe gidiyorlarmış.
1: Onu nereden öğrendiniz?
2: Okulda Samim Bey'le karşılaştım.
0: O söyledi. Sağ olsun, o da bizim için çırpınıyor.
1: Ulan maçlıkçı.
0: Alo, ne dediniz anlayamadım.
1: Yok bir şey İkbal Hanım.
0: Hani diyorum ki yarın görüşebilir miyiz?
1: Kısmet. Oldu. Haydi Allah rahatlık versin.
0: Allah rahatlık versin.

0: gitmesek uyanmazsın ya.
1: Ya abla hadi, pikniğe geç kalacağız.
0: Tamam.
1: Ya hadi.
0: Tamam. Ya abla hadi.
2: Tamam. Tamam.
3: Allah hem mis gibi Feride, şundan hemen bir dilim al gülüm. Hem pastırmalı hem peynirli.
0: Yok ablam, bir hiç canım istemiyor.
3: Niye?
0: Ablam ben şu pikniğe gelmesem.
3: Feride Allah aşkına bak, benim cinlerimi ağartma. Bak o pikniğe geliyorsun, tamam mı? Temiz havadır, bol gıdadır, bilmem ne. Al şunu da ağzına. He, yeter artık, bir gülüyorsun bir ağlıyorsun. Bak ağlarsan gözüne, yemezsen özüne. Haydi lüplet. Heh, hadi hadi Feride.
4: Ha? Pikniğe değil, sanki Belgrad ormanlarına göç ediyoruz. Bu Mertcan'ın bonbonu, top, minder.
5: E bu darbuka ne?
4: Ha, bunu Taci abiden aldık. Samim abi çalacakmış.
5: Samim abi çalacakmış.
4: Ha. Sen iyi misin?
5: Aha.
4: Uzun yolda kızımızı bir şey olmasın?
5: Yok iyiyim ben. Kızımız da iyi. Oh. Hadi geç kalacağız.
4: Hadi. Sen ağır kaldırma.
5: Bu hiç
4: ağır. Ağır kaldırma.
5: Ağır değil hayatım, bak işte bu.
4: Tamam.
6: Çayır başı vurma vurma, yar yar yar yar yar yar, aman
3: sonra söylerim.

0: Ебать.
1: Ya oğlum, insan halı oğluna küser mi hiç? Canını sevdiğim. Bak, istersen sana para vereyim. Git biraz Amerika'da gez dolaş. Hesapları da açtırırım. Duydum, duydum. Samım seni işe almış. Namussuz. Ya gel bir konuşak. Ya tamam, gelmiyorum üstüne, gelmiyorum. Bu beni öldürecek ya. Akraba katili olacağım sonunda. Allah'ım sana aklımı koru ya. Allah'ım sana aklımı koru. Nuh diyor, peygamber demiyor. Hep o Samım'ın yüzünden.
2: Efendim?
1: Melan Hanım'ın yemek şirketi duruyor mu?
2: Duruyor. Gayet de işleri güzel gidiyormuş. Adanalı bayanlar hep onlardan alıyorlar.
1: Hazırlan. Büyük bir ziyafet tertip ediyoruz.

0: Ablam röportaj yapıyorsun, haberim yok. Gazetacılar arıyor, haberim yok.
1: Beni soruyorlar.
0: Ben nasıl menajerim? Beraber çıktık mı, çıkmadık mı bu yola?
1: Çıktık aslanım, çıktık tabii yani. Bu ne?
0: Sözleşme ablam.
1: Ne diyorsun?

0: peki bizim asabinin künefesinden de yiyebiliyor muyuz? Kutlama olarak menajer bey.
1: Tabii ablam. Hamza, Hacumal. Şuradan 3-5 porsiyon künefe kalk gel. Ablan iki bol şerbetli olsun.
2: Tamam.
3: Al bakalım.
4: Şimdi isim konusunda ne diyorsun?
3: Zeynep benim için tamamdır.
4: Babamı ne yapacağız?
3: Ya Cabbar aile aramız düzelecekse isterse adı Zübeyir olsun. O bizim kızımız. Ama bizim derdimiz başka biliyorsun.
4: Biliyorum.
3: Aa, o da kızımız.
4: Ay öyle.
3: Zeynep, Refika hiç fark etmez. O bizim kızımız.
5: Meryem, bu köfteler çok güzel olmuş.
6: Canım benim, afiyet olsun. Yiğit gülüm sen de al.
7: Tamam Melih abla, zaten çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık.
3: Ferde köfte.
4: İstemem, sağ ol. Tıkandım.
7: Melih, bu peri kızın nasıl?
0: Vallahi sen, ben de bilmiyorum ki. Bir gün bomba gibiyim diyor, ertesi gün ağlıyor. Bir takım garip garip hareketler, bir haller. Ha şimdi birine aşık desen?
7: Ne?
0: O da değil yani, kime tutulacak Allah aşkına? Biri olsa biz bilirdik yani.
7: Değil galiba Meryem. Ben de bir ara şüphelendim ama.
0: He, şüphelendim.
7: Günahını almış Meryem. Onun derdi başka. Yalnızlık zor geliyor. Abi yiyin yiyin, ne oldu abi?
8: İkbal Hanım.
9: Cabbar Bey, iyi günler. Misafir kabul ediyor musunuz?
8: Ne demek İkbal Hanım?
9: Madem kızlar hep beraber pikniğe gittiler, biz de sizi yalnız bırakmayalım dedik. Hadi Asucuğum dedim, gidelim Cabbar Bey'e güzel yemekler hazırlayalım. Biz de ev pikniği yapalım dedim. Öyle değil mi Asucuğum?
10: Evet anneanne.
8: İyi etmişsiniz. Buyurun.
9: Şunu vereyim. Geç yavrum.
8: Bak ben senin yerinde olsam var ya, çocuğun adına İkbal koyarım. Bak Cabbar'a bak ya. Garanti Aliço. Kesin barışırsınız.
0: Allah aşkına, küçük kızı olur mu İkbal?
6: Ya şey, Aslı nasıl? Aslı mı? Ay.
7: Ha bence çok güzel ya.
6: Yok gülüm yok. Benim lisede bir arkadaşım vardı Aslı diye. Kendisine gıcık kapardım da. Şimdi yeğenimin adı Aslı olursa soğurum ben ondan ister istemez.
3: Yok abi yok. Gidişle zaten biz çocuğumuza isim falan koyamayacağız ha.
8: Hadi kalkın, miskin miskin oturuyorsunuz, hadi. Kalk hadi.
6: Sami'm, kültür fizik mi yapıyoruz?
8: Yok Meryem.
3: Hadi.
8: Oh! Ali oğlum, oraya vurma sana.
0: Oğlum yaran mı var?
8: Yok yok.
6: Vurkulmuş ablam.
3: Yok, akşam erken yattım da.
7: Ha tamam.
3: Öyle demek ki üstüne mi falan yattım, uyuşmuş mu ne?
7: Ne yapıyoruz?
8: Hadi. Nerede oğlum topun Can?
5: Futbol.
6: Voleybol.
0: Bence de voleybol.
7: İyi o zaman, kızlar erkekler maç yapalım.
8: Hadi hadi tamam. İyi de ol. Hadi hadi.
5: Hadi, hadi kızlar toplansın.
6: Abla voleybol mu oynayacağız şimdi?
0: Gülüm ne olacak? İkisi maçtır bir şeydir senin. Gel eğlencesine oynuyoruz.
3: Sen kenarda bir yerde otur.
0: Tamam.
3: Top gelmeyecek bir yerde.
0: Ay tamam hayatım.
3: Hadi. Ya koşma.
5: Bir şey olmaz.
11: Arkadaşım ya, sen şöyle geçer otursan vakit ezilecek çünkü.
0: Ay Nurcan oğlum, senin ne işin var piknikte ya?
11: Üf. Ya niye öyle diyor? Arkadaşı değil miyiz ya? Gideceğiz göreceğiz, Allah Allah.
0: Elinde de böyle kocaman bir şey.
11: Şey deme, şey deme. Bunun bir anlamı var.
0: Allah Allah. Zaten o anlam yüzünden bize sopa atacaklar orada yani.
11: Ya saçmalama. Kim atacak bize sopa ya? Aa. Samim abim orada bir kere.
0: Önce o atar zaten.
11: Ay Nurcan, hadi sen insene ya. Hadi ini.
0: Niye iniyorum şu anda ben?
11: Bıdı bıdı yapma.
0: Tamam iyi tamam.
11: Hadi. Hadi bakayım.
2: Ben de.
10: Hadi. Ben de Meriç abla.
6: Feride yavaş gülüm.
8: Ya şu peri kızındaki hırsa bak, top değil gülle atıyorum mübarek.
10: Evet. Hadi ablam hadi, kaptırmayın maçı hadi.
6: Mertcan kenara.
10: Ya abla ben de oynuyorum.
6: Kenara.
10: Sizden... Ablam kaçıyor bende.
8: Aslanım halim, aslanım.
10: Bırak ablam. Hadiler yeneceğiz onları.
6: Gülüm bayağı acıyor çocuğun canı ya.
10: Feride abla, Halim abinin bir tarafında bir şey olacak.
6: Beter olsun.
11: Anam.
10: Feride.
12: İhbel Hanım.
9: Ağzı nasıl? Ne yapıyor?
12: İyi. Yukarıda resim yapıyor. Ya zahmet etmişsin. Melia yemek bırakmıştı.
9: Canım zeytinyağlı ıspanaklı olur mu? Şöyle pamuk gibi külbastı yapıyorum size.
12: Mülç gibi koktu.
9: Aç bakayım ağzını.
12: Ellerine sağlık.
9: Oh, afiyet olsun. Emin ellerdesiniz Cappar Bey. Benim yemeklerim meşhurdur. Kızının yemeklerini aratmaz. Yalnız ben böyle baharatların yerlerini karıştırdım.
12: Ya ziyanı yok. Mila ses etmez.
10: Hadi çocuklar.
11: Ya yenge hakem taraf tutuyor. Resmen kızları kayırıyor.
10: Bak itiraz etme, atarım seni ha.
11: Bak ya. Aleyküm top kızlarda ya. Hadi. Hadi.
10: Hadi abla.
6: Servise atıyorum.
10: Hadi. Yavaş hadi. Hadi yavaş.
11: Allah'ım. Ne oldu?
13: Halim ne oldu?
14: Hanıma geldi ya.
11: Halim iyi misin oğlum?
13: Halim abi.
10: Feride ne yapıyorsun gülüm? Ay ne var abla? Hayır ne diyorsun? Ne yapıyorsun gülüm? Savaş mı yapıyorsun? Top mu oynuyorsun? Belli değil ya.
6: Ne var, kurtarsın o da. İşi ne?
10: Anacığım telef ettin çocuğu.
6: Abla Halim abiye ne oldu?
10: Hiçbir şey olmadı abacığım.
6: Feride Allah aşkına git bir yardım et, tedavi et. Bir şey yap. Bir tedavi edeceğim. Kendi kendime iyileşir o, bir şey olmaz.
11: Halim abi omuzun kanıyor.
1: Oh, yok geçer geçer.
10: Halim bir açalım istersen. Ha?
1: Yok yok.
11: Sen de bir şunu sıyır bak.
1: Yok Sami abi açamam.
11: Oğlum bir aç şunu.
1: Yok tamam ya tamam.
11: Oğlum, ben. Açsana şunu ya.
1: Yok açamam Sami abi, üstüme gelmeyin. Tamam tamam çok iyiyim ben, çok iyiyim.
10: Şuna bakın.
6: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
11: Ve aleyküm selam. Kan dersizliğin olmazmış ha.
10: Pikniğe geldik ama rahatsızlık verdiysek.
6: Yok ne rahatsız olacağız, buyurun buyurun.
11: Hadi Melia, karnımız acıktı, yemek yiyelim. Sen iyi misin Halim?
1: İyiyim sağ ol.
6: Bir şeyler yiyelim, bak burada oynamaya devam edersek bir sakatlık çıkacak buradan.
11: Haydi hadi bak.
1: Hadi hadi. Hadi.
9: Rahmetli eşiniz herhalde.
12: Öyle Refika.
15: Mertcan'ın babaannesi mi?
9: Yok değil canım. Cabbar amcanın çok karışık bir ailesi var.
12: İyi iş öğrendin İkbal Hanım.
9: Hoş kadınmış.
12: Öyleydi.
9: Daha sonra evlenmeyi hiç düşünmediniz mi?
12: Refika'dan sonra?
9: Evet.
12: Hiç düşünmedim.
9: Neden?
12: Bilmem. Hiç aklıma gelmedi. Karşıma da kimse çıkmadı.
9: Hayattan ne isterseniz size onu verir. Bakın yalnız değilsiniz.
12: İkbal Hanım, bir çay bahçesine gittik, laf çıktı.
9: Çıksın.
12: Çıksın be.
9: Bakın çocuklar büyüdü. Bizleri bırakıp gidiyorlar. Bunlar en güzel günlerimiz. Neden birlikte geçirmeyelim, değil mi?

0: Seyhan, Gülüş'ün mercimek köftesine ye hele iki canlısı.
1: Yok ablam, yedim ben, sağ ol.
2: Dört tane oldu, ben saydım.
0: Gülüm bak, yumurta soyuyorum sana, proteindir bunun ya.
1: Ay yok ablam, çatlayacağım. Tekme atıyor mu Seyhan abla?
0: Tekme diyor bazen, bak koy şimdi şöyle. Bekle biraz.
2: Ben elimi koyunca kaçıyor ama.
3: Furkan oğlum, bu uçurtmayı sen mi yaptın?
4: Onu ben gece dışa vurmuşum abi ya. İçimdeki duyguları yansıtıyor.
3: Ne duygusuymuş bu? Kime karşı yansıtıyor?
4: Amerika'ya karşı abi.
3: Malim?
4: Ya ben biraz dolaşacağım. Afiyet olsun.

0: Ellerine sağlık İkbal Hanım.
1: Afiyet olsun. Biliyor musunuz, Saffet'le Zafer de yeni evlendiler.
0: Öyle mi?
1: Saffet'in iki kızı bir oğlu, bizim Zafer'in de iki oğlu var. Yani vallahi mutluluklarına diyecek yok. İnsan isteyince oluyor.
0: Yok, istemişler ki olmuş. Allah mutlu etsin.

0: Halil.
1: Ne oldu?
0: Kızgın mısın bana? Ama senin yüzünden Halim, biliyorsun.
1: Ya Ferda.
0: Hani o kızla bir işin yoktu?
1: Ya yok. Yok, ne işim olur Allah aşkına? Benim elin gazetecisiyle ne işim olur?
0: Halim, ben gözümle gördüm. Bir daha gitmeyeceğim yanına dedin. Kendi elinle arabanın kapısını açıp içeri aldın. Yalan söylüyorsun.
1: Benim gözüm kör. Ben her şeyi göze almışım Feride. Sen daha hala anlayamadın mı? Ben seni bin bir zorluklarla bulmuşum. Hiç kaybeder miyim kızım? Ya dur, tamam, bir dakika. Dur.
2: Amerika. Merhaba, Allah sen mi abi ya? Hiç gidilecek yer mi ya? Tek başına. Tabii canım, tekin değil.
3: Aa, niye? Bence harika olur. Düşünsene, gençsin, dünya senin.
0: Öyle vallahi Seyhan. Biz İstanbul'a bile gelince ne bir acayip olmuştuk, değil mi?
3: Ya vallahi öyle. Bak düşünsene, bir de New York'a gidiyorsun ha.
4: Dur bakalım, daha bir şey belli değil ya. Bir belli olsun.
3: Ne var işte, hayal kuruyoruz, tamam.
5: Abla bence kazanma.
2: He vallahi, değil mi Mertcan ya?
6: Kazanmayayım mı bir tane?
5: Sakın gitme, orada dinozorlar var.
0: Oy Meli ablasının kuzusu bu, kuzusu.
4: Sımmı abi nereye?
7: Hacet gidereceğim Haliç'im.
4: Ha, dikkat et ha.
8: Ciğerim. Affedersin, buralarda tuvalet var mı?
9: Bilmiyorum.
8: Allah Allah ya, bu kadar insan ne yapıyor?
3: Al bakayım sepeti.
10: Peki efendim.

0: Halim bırak gideyim, anlayacaklar.
1: Ya sen beni anladın mı, bir onu söyle.
0: Tamam, eve gidince konuşuruz Halim.
1: Feride.
0: Kızın peşinden gitmedim diyorsun ha?
1: Hala kız diyorsun değil mi sen? Al. Gel. Bak.
0: Halim.
1: Benim kalbimin sahibi sensin kızım. Başka kimse yok, anlamıyor musun? Başka kimse yok, bak.
0: O yüzden mi canın yanıyordu senin?
1: O topu oraya kaç kere isabet etti sen biliyor musun?
0: Ne yapayım Halim, çok kızdım.
1: Sen.
0: İnsan sevince kıskanıyor be Halim.
2: O kadar insan var, bir kişi tuvaletin yerini bilmiyor ya. Çatlayacağım. Benden günah gitti.

0: Melih abla dayım nerede?
1: Vallahi bilmiyorum ki anacığım nerede. Sami gitti. Feride desen gitti, hiç gelmiyor.
2: Ya Halim abi de kayboldu zaten.
3: Ya bu hacet macet olmasın.
1: Ya bu nasıl bir hacet? Hacet olur. Hacet bu kadar uzun sürer mi ya?
4: Aa. Yenge nereye?
1: Ben gideceğim, bir bakacağım.
4: Sen otur, ben bakarım.
1: Hayır, sen otur, ben bakacağım.
4: Yenge.
1: Ali otur hele. Aa, Safi vır vır vır. Aa. Ali.
4: He.
1: Bir de babamla barışsak.
4: Ne?
1: Bak şimdi ev kurtuldu, ablamlar iyi. Bebek de geliyor. Babamla da barışsak her şey yoluna girecek değil mi?
4: Girecek, girecek he.
3: Gönder.
5: Çocuklar. Hey Allah'ım ya. Ya nasılsın?
6: Selim abi.
5: Ha, Peri kızım. Halim. Ya siz, biriniz Feride, biriniz Halim. Siz nasıl?
3: Sanma, söyleyecektik.
5: Ne vakit? Ne vakit oldu da söyleyecektiniz he?
6: Abim çok değil.
3: Şeyden beri.
5: Ney?
1: Sami. Hayırdır, ne toplandınız?
6: Ablam yok.
1: Feride. Ne oluyor gülüm?
6: Ablam biz demin...
5: Ya şey bu, ben hacet gidereceğim de bir yer bulamadım. Tuvaleti bilen kimse yok. Ve Allah'tan Halim biliyorum işte, beraber gittik.
4: Evet.
1: Ha, sen Feride.
6: Öyle ablam, ben de. İçtik içtik tabii suları sonra. Sami.
5: Bak hadi, hadi Meryem, toparlanalım gidelim. Akşam olmadan. Hadi Halim.
4: Evet.

0: İyiydi o. Ha? Hadi yavaş yavaş toplanın hadi.
1: Evet çocuklar, yolumuz uzun hadi.
2: Tamam.
3: Furkan, siz nasıl döneceksiniz?
4: Biz aynı otobüs.
1: Uçurtmayı bari bırak.
4: Ne varmış benim uçurtmamda? Taktı sen de benim uçurtmaya ya.
1: Ya pikniğe mi geldik, mitinge mi, belli değil. Başımıza bir bela. Eda bir şey söylesene.
0: Ya tamam, ver o uçurtmayı, koyun arabaya, mahallede alırsın. Ben.
4: Ya abi ya.
0: Tamam bırak. Uçurtma.
5: Maço.
0: Sami abi ne oldu, siz ne yaptınız?
5: Hadi gidiyoruz.
3: Bir hacettir gidiyor Ali. Merto, çişin varsa dayın götürsün, bak yolda çok zor oluyor.
6: Mertcan gidecek misin ablacığım?
3: Hadi dayın götürsün, dayın bütün hacet yollarına hakim.
7: Gel oğlum gel.
4: Dayı ben götürürüm, sen daha yeni gittin.
7: Yok gideriz biz.
1: Abla. Şu sepeti siz alın, bizim arabada yer yok.
7: Yardım edelim, dur.
4: Onlar benimle geliyor.
3: Niye Sami?
4: Peri kız ile sen bizim arabayla dönüyoruz.
3: Niye işte, biz Halim'le gidiyorduk.
4: Yok Meliham, yok, beraber dönüyoruz. Sen Yiğido, Eda, siz Halim abinizin arabayla.
0: İyi tamam.
4: Hadi oğlum.
0: Sen bırak.
8: Saffet'in iki kızı bir oğlu, bizim Zafer'in de iki oğlu var. Yani vallahi mutluluklarına diyecek yok. İnsan isteyince oluyor.
9: Ya istemişler ki olmuş. Allah mutlu etsin.
10: Anneanne.
8: Efendim kızım.
10: Mertcan'a piknikten dönmüş müdür?
8: Bilmem.
10: Arasana.
8: Olmaz.
10: Niye? Bir daha Cappar amcalara gitmeyecek miyiz?
8: Cappar amcan niyetini belli etti. Allah onu da mesut etsin. Beni de.

0: yapacak bir şey yok Halim. Resmen yakalandık yani. Dua et de ablam duymasın.
1: Ya zaten duymayacak bu Feride.
0: Usturuplu bir şekilde bizden duyması başka misal. Ya Samim abim Allah korusun pat diye söylerse ha ablam kıyameti koparır.
1: Ay tövbe.
2: Feride ay hey. Böyle bir şey
0: olamaz. Halim ablam çağırıyor. Vallahi sesi titriyor, kesin öğrendi.
1: Dur Feride, bensiz gitme.
2: Feride!
0: Oğlum nasıl gitmeyeyim, çağırıyor vallahi, cayır cayır bağırıyor.
1: Ya kızım ben seni tek başına bırakmam, gitme.
0: Sen abim söyledi herhalde.
2: Feride!
0: Geliyorum ablam. Hani ben gidiyorum, başka çare.

0: hakkımı helal et. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Allah'ım sabır ver ya Rabbim.
1: Ablam.
0: Feride. Gülüm. Bu ne?
1: Ablam vallahi ne desen haklısın yani ben.
0: Gülüm sen beni tanımıyor musun? Allah aşkına sen beni tanımıyor musun?
1: Tanımaz olur muyum ablam, kurban olayım, tanıyorum tabii ki de.
0: Ben sana kaç defa söyledim Feride, kaç defa söyledim.
1: Ablam ben sana söyleyecektim de.
0: Anacığım bu kutuların burada ne işi var?
1: Ha? Ne kutusu ablam?
0: Ne kutusu? Gülüm ne kutusu olacak? Yemek kutusu bak. Yemek kutuları, tabaklar aşağıda, tencereler yukarıda. Ay mutfağım darman duman olmuş.
1: Ablam Allah belamı versin ki ben dokanmadım.
0: He sen dokanmadın, ben dokanmadım. Kim dokandı Feride?
1: Babam yalnızdı ama bilmiyorum ki.
0: Kül bastı.
1: Aa babam mı yaptı acaba yağsız yerinden?
0: Pilav.
1: Ay, hiç fikrim yok.
0: Allah!
1: Ablam!
2: Ya gözümüzün önünde bunlar tiyatro çeviriyor. Bu ah garibim Melia, merak içerisinde diyor. Bu kızın nesi var, bu kızın nesi var?
3: Abi.
2: Oğlum bunlardan biri Halim, öbürü peri kızı ya. Ya bunların biz ağabeyisi değil miyiz? Bunların üzerinde bizim hakkımız, hukukumuz yok. Bunca zaman yok bunlar kardeştir, yok bunların aralarında bir şey olmaz. Ya bizi resmen aptal yerine koydular ya.
3: Abi ne yapsınlar?
2: Ne demek ne yapsınlar? Aliço bana Halim'i müdafaa etme kardeşim.
3: Ederim abi. O çocuk üzülmüyor mu? Ya onlar için kolay mı oldu sanıyorsun?
2: Ne bildin? Lan bak Aliço bir şey biliyor da bana söylemiyorsa.
3: Abi.
2: Abiyi mabiyi bırak. Bana sen cevap versene. Senin bu işten haberin var mıydı yok muydu?
0: Baba nasıl İkbal yemek yaptı yani?
4: Basbayağı yaptı işte.
0: Hayır babam ne işi var onun benim mutfağımda?
4: Ya var işte. Bir de senden izin mi alacak?
0: Baba Allah aşkına söyle. Ben giderken sana yemek bıraktım mı bırakmadım mı?
4: Zeytinyağlı ıspanak kökü. İkbal pambuk gibi et kızarttı bana, et.
0: Kızartır babam. Et kızartır. Hatta İkbal onun üstüne kaburga da doldurur. Senin sağlığın İkbal'in umru değil ki.
4: Melia.
0: Hayır ben de şunu anlamıyorum. Biz kapıdan çıkıyoruz, İkbal bacadan giriyor. Nereden biliyor yani İkbal bizim pikniğe gittiğimizi?
4: Sen onu mastikçiye sor.
0: Mastikçiye?
4: Mastikçi.
0: Hay babacığım vallahi pes yani. Gökyüzünden taş yağsa onu da Sam'e bağlayacaksın, pes.
4: Siz gidiyorsunuz diye İkbal'i eve davet etmiş.
0: Sami.
2: Ya sen nasıl bir kardeşsin Aliço? Hadi onlar bir halt etti, hadi onlar birbirine aşık her neyse. Sen niye beni kandırıyorsun, abini kandırıyorsun ya?
3: Ne deseydim abi?
2: Nasıl ne deseydim ya Samim, abi sana bir soru soruyor. Doğrusu neyse onu söyleyeceksin ya.
3: Abi nereye?
2: Gidip konuşacağım.
3: Kimle?
2: Halim'le.
3: Ya abi ortalığı karıştırsın ya.
2: Ya hadi bırak ya.
3: Ya sen mi abi? Of.
0: Ay ne oluyor?
3: Hiç.
1: Abi sen yardım et. Sen yardım et ya Rabbim ne olur.
2: Meryem kusura kalma ama bir hususi durum var.
0: Samim Allah aşkına benim lafımı bir bölme.
2: Yok bölmeyeceğim de sen devam et.
0: Ya ortalık darman duman olmuş gene en son benim haberim oluyor.
2: Bak sana yeminle söylüyorum ben daha yeni öğrendim.
0: Ya Samim bırak Allah aşkına, yok ben yeni öğrendim bilmem ne.
2: Meryem.
0: Ya kadını davet etmiş ben yeni öğrendim diyor ya.
2: Kim? Hangi kadını da?
0: İkbal. Sen pikniği haber ettin bu kadına değil mi?
2: Melia.
0: Samim ettin mi etmedin mi?
2: Ettim.
0: Heh anacığım bir kere de arkamdan iş çevirme ne olur ya. Hayır yani bir kere de bana bu işin doğrusunu söyle Samim. Her şey olmuş bitmiş gene benim en son haberim oluyor. Ha sonra gelmiş diyorsun Melia sana bir şey söyle. Bunu mu söyleyeceğim bana?

0: Ali ne oluyor söylesene.
1: Seyhan sorma. Zaten birazdan öğreneceksin. Kıyamet kopacak.
0: Niye kızdı şimdi Samim abi?
2: Ya nasıl Samim abiyle konuşmaya gitti?
3: Bilmiyorum Halim, bir hırsla çıktı.
2: Hay Allah'ım yarabbim ya Resulallah.
3: Ne yapacağız?
2: Atla gel.
4: Nereye?
2: Bize.
3: Halim.
2: Ya Ferdi Allah aşkına, adamlar yatıya gitti diyorum. Sokak ortasında konuşacak zaman değil ki. Atla gel bize. Bir kafamızı toparlarız. Ha Ferdi?
3: Tamam. Ya Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim, ne olur yardım et ya. Aptal Feride, aptal. Lan neden parkın ortasında öpüşüyorsun? Ah ya, ah.
5: Ya senin benim anamla ne alıp veremediğin var?
1: Ya Meryem, ne alıp veremediğim olacak ya? Samim abi, bir iki dakikan var mı?
6: Tamam, geliyorum Alç.
1: Abi hemen.
6: Meryem.
1: Yenge kusura bakmasın değil mi?
5: Yok kusura bakmam, zaten biz bunu konuşacağız, bu böyle kalmayacak yani.
6: Neye çağırdın beni?
1: Bir şey yok, yengeden kurtarmak için yaptım.
6: Aferin Aliş, aferin oğlum. Bakalım yengem benim bu işi bildiğimi öğrensin, beni o zaman kim kurtaracak?
1: Abi nereye?
6: Halime.
1: Niye?
6: Ya sen çekil önünde.
1: Abi dur, şimdi gideceğim de orada kıyamet kopacak. Bir kere Gülendam var, Saime teyze var.
6: Ya yok, ben arayacağım, aşağı inecek konuşacağım.
1: Ara mı?
6: Niye aramayın?
1: Sabah konuşursun.
6: Aliço.
1: Ya abi bu saatte gideceğinde ne olacak?
6: Hala ne olacak diyorum oğlum ya.
1: Ya abi olan olmuş, sabah akşam ne fark eder? Bir gece bekle, yarın sabah konuşursun. Gece gece kıyamet koparmanın ne anlamı var ya?
7: Meryem.
5: Ha baba.
7: Bacın nerede?
5: Babacığım, Feride'nin üst sokakta bir arkadaşı var. Kız birazcık rahatsızlanmış, ona bakmaya gitti.
7: Ne işi var bu saatte sokakta? Çağır gelsin.
5: Tamam baba.

0: Halim 5 dakika kalıp gideceğim ha.
1: Ya tamam Ferde, tamam, merak etme. Çıkar şu ceketini.
0: Annenler?
1: Ya dedim ya, ananlar Kevser teyzeye yatıya gittiler işte.
0: Halim, ya sen mavi pat diye söylerse?
1: Ferde.
0: Bak ablam öyle sakin durmaz, kurban olayım. Yani çıngar çıkartır, biliyorum.
1: Çıkarsın.
0: Ne demek çıkartsın Halim?
1: Biz demedik mi bu dünya batsa beraber batacağız diye?
0: Batacak mıyız?
1: Batalım. Seninle olduktan sonra dünyanın üstte bir altıda.
0: Ferde.

0: Allah'ım yarabbim yenge, sanki kendisi artist de bir de böyle konuşuyor.
1: Kızım sus.
0: Ya yenge, ağrıma gitti diyorum.
1: Kızım ayıp. Alan yaşında kadın, ne bağırıyorsun bas bas?
0: Dutsuz dutsuz konuşuyor, anladın mı?
1: Yürü Allah'ım yürü.
2: Yarın gideceğiz.
3: Gideceğiz.
2: Meli ablam, Cabbaram, kim varsa söyleyeceğiz.
3: Seyhan.
2: Seyhan.
3: Halim, bak pişman olacaksan.
2: Ferda.
3: Kırılmak gücenmek yok Halim, açık açık söyle.
2: Ya sen ne diyorsun kızım? Ben seni bulmuşum. Ne diyorsun sen, ne pişman mı anam babam? Sen benim hayatımda başıma gelen en güzel şeysin.

0: söylememezsiniz.
1: Ali!
0: Yok, gelirlerse mani gibi kaçmışsak.

0: хөл
1: Алин! Баримга болохоор дорч үзсэн юм сан.

0: Yavaş, açsana kapıyı ya.
1: Ya açamıyorum. Tutukluk yaptı. Tutukluk.
0: Ben ona bir omuz atayım mı?
2: Ne?
0: Ya o kapıyı, ne olacak Allah Allah? İki tıklık canı var zaten.
1: Allah cezanı versin. Nereden çıktın sen başıma sen benim? Allah cezanı versin. Tamam, açıyorum.
0: Hayır Allah aşkına kapı, saat aç oldu. Niye açmıyorsun kardeşim?
2: Hiç söylenme, zaten senin yüzünden döndük.
3: Anacığım siz hani Kevser teyzelerde yatıya kalıyordunuz ya.
2: Kalacaktık ama Gülendem abla Kevser'i çıldırttı.
0: Kim?
2: Ha, 40 yıllık arkadaşım bizi kapıya koydu.
0: Allah aşkına, yani sanattan anlamıyorsa senin arkadaşın, ben ne yapayım yenge?
2: Gülendam.
0: Ya ne Gülendam'ı ya? Kadının dediklerini bir duysam Allah aşkına halim yani. Her türkü söyleyenden sanatçı mı olurmuş? Benim kendime ait bir türküm var mıymış?
2: Haklı.
0: He, haklı. Sen niye 40 saattir kapıyı açmışsın?
1: Tutukluk yapıyor, bu kapı tutukluk yaptı.
0: Tıkır tıkır çalışıyor.
1: Anacığım benim uykum var çok fazla, ben hadi iyi geceler yatıyorum.
2: Tamam oğlum, hadi iyi geceler, yat.
0: Hadi yat bakalım, yat.

0: Sen abi yapma şunu ya.
1: Ben gideceğim.
0: Halime.
1: He.
0: Abi daha demin ne konuştuk?
1: Ya usturuplu konuşacağım. Gidip de kimseyi ayağa kaldıracak halim yok. Sen merak etme. Kıyamet miyamet kopmayacak.
0: Ya kopar.
1: Aliço.
0: Sen Gülen'den bilmiyor musun ya? Şaptörün'de yandı bu kadın ya. Adana'dan felaket diye getirdiler bunu. O kadının olduğu yerde mutlaka bir aksilik olur.
2: Babam bu sütü.
3: Sağ ol kızım. Benim gözüm görmüyor. Şuna bir bak bakayım. Arayan soran olmuş mu?
2: Yok baba. Beklediğin telefon gelmemiş. Ya baba ben bir konuda konuşacağım. Bir daha da bu mevzuyu açmayacağım, tamam mı?
3: Melia.
2: Babam bak hiç mi için sızlamıyor Allah aşkına? 40 yıllık anacığım yan başında.
3: Senin anan benim 40 yıllık karım. 10 katın hukukum var benim Refika'yla. Dünkü çocuk gelmiş bana laf mı örgütecek?
2: Baba.
3: Sakın ha. Benim işime karışayım deme. Hadi

0: Alo.
1: Alo. Canım benim, Feride ben ablam. Şeyma'nın durumu pek iyi değil. Ben bu gece onda kalacağım.
0: Kimi?
1: Şeyma.
0: Feride anacığım, Allah aşkına bağır birazcık. Abi anlaşılmıyor.
1: Ablam, Şeyma.
2: Durumu diyorum çok iyi değil. Ben o yüzden
1: bu gece yanında kalacağım, tamam mı? Ablam?
0: Feride. Çocuk gibi kovaladı desem inanır mısın?
1: Kim?
2: Babam gülüm, kim olacak? Ya kovaladı diyorum ya.
0: Ya kadın gelmiş benim mutfağım darman duman etmiş.
2: Babamın bunca yıllık bütün yemeğini o kadın pişirdi.
0: Sanki babam her hasta olduğunda o kadın ona bakmış gibi bana karışma diyor. Buna inanabiliyor musun Feride?
1: Ablam, Şeyma'nın durumu ne olacak?
0: Tamam kal orada, kal tamam.
1: Tamam. Sabah gelirim, tamam mı?
0: Tamam, bak Feride geç kalma gülüm. Kitlikleri yetiştireceğiz, tamam mı?

0: Tamam, merak etme ablam, hadi.
1: Ali.
2: He?
1: Yarın gidiyoruz değil mi?
2: Ne?
1: Yapma hayatım, kaç kere söyledim.
2: He, hamilelik kursu.
1: Evet.
2: Aşkım ya. Ben gelmesem.
1: Niye?
2: Ya hamile olan sensin, ben niye kurs görüyorum ki yani?
1: Yanımda olmak için.
2: Tamam bak, yanındayım değil miyim? Buradayım bak. Ya bunlar vallahi bak, eskiden kurs mu varmış ya? Hani Cappara, benim dedem falan masaj dersleri mi almışlar? Bunlar tüccar, saçma sapan şeyler ya.
1: İyi, tamam.
2: Ha.
1: Çek elini.
2: Tatlışko. Ya ne oldu şimdi ya?
1: Sen bu çocuğu istedin mi?
2: Ya istedim, ne alakası var şimdi onunla bunun?
1: Niye şimdi beni yalnız bırakıyorsun?
2: Oh. Git kursla bunları şey yapacak. Onu şey yaptım ben.
3: Bittik güzel. Bittik. Sen abime yakalandık yetmedi. Bir senin evde basılmadığım kalmıştı. O da oldu şimdi ha.
2: Basılmayacağım Feride.
3: Nasıl basılmayacağım Halim, ben nasıl basılmayacağım? Sizinkiler içeride, Gülendam abla, Saime teyze. Ben onların yüzüne nasıl bakacağım şimdi?
2: Allah'ın cezasını vermesin.
3: Halim.
2: Parmağımızın ucuna basa basa çıkıp gideceğiz. En fazla yarım saat. Anam senden duymuyor. Gülandan desem bir horladığımı yer gök iner. Biz o gürültüden kaçar gideriz, kimsecikler fark etmez.
3: Emin misin Ali?
2: Evet, en fazla bir saate evdeyiz Ferde.
3: İnşallah ya, inşallah.
4: Yatmıyor musun sen daha?
5: Ben biraz beste çalışacağım yenge.
4: Kızım git yat. Ne bestesi bu saatte?
5: Ya çok zoruma gitti yani. Benim acilen bu besteyi bitirip o Kevser'e yollamam lazım.
4: Ha, katmeri lüple lüple sonra beste yapacağım.
5: Yok öyle yani, böyle karnım kazındı böyle. Birazcık bastırsın diye yani.
4: Kızım insan ekmeğin ucunu yer. Bastırsın diye koca katmer yenir mi?
5: He, biraz da sen yesen ya fındık.
4: Allah Allah. Allah Allah.

0: Hadi bakalım, uyu artık. Bugün çok yoruldum.
1: Abla.
0: Ha.
1: Bugün anneler günü mü?
0: Hafta sonu. Niye?
1: Öğretmenimiz annenizle ilgili resim yapın dedi.
0: Yaptın mı?
1: Yok, sınıfta yapacağız. Sen annemi hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum tabii. Sen hatırlamıyor musun?
1: Biraz. Yani hatırlıyorum da bazı şeyleri değil. Biraz unuttum. Sence kızmış mıdır?
0: Annem mi?
1: Hı. Artık rüyalarıma da gelmiyor.
0: Gelmesin. Annem hep bizim yanımızda Mertcan. Senin onu ne kadar çok sevdiğini öyle iyi biliyor ki.
1: Gerçekten mi?
0: Tabii. Biz onun çocuklarıyız. O senin aklında, içinde ne var ne yok hepsini biliyor. Sen öyle onun ufak tefek birkaç şeyini unuttun diye annem sana asla kızmaz. Sakın üzülme.

0: いい。
1: Ondan sonra kaplan kükreyecek.
2: Gülendam abla.
1: He, top atsan duymaz ondan sonra. Ha şöyle gül ya. Ben seni sırtımda taşırım gerekirse Ferde.

0: Sen yüzün solmasın, sen üzülme.
1: Annem.
0: Ne var?
1: Ya kuzum bir aç da teybimi alayım ya.
0: Teyp mi?
1: He, ses kayıt yaz, orada dolabın içindedir. Aç da alayım canım benim. Ya utanma, kısa paçalı pijamanla seni ilk defa görecek değiliz herhalde. Boy attın herhalde ha?
2: Pijama mı?
0: Ya o kısa değil Ferde, açalım göstereyim mi?
1: Ne dedin?
0: Ne kadar da tatlısın sen dedim ha?
1: Sağ olasın, gel yavrum aç.
0: Al.
1: Bu akşam besteyi yapayım, ilk paramla sana pijama alacağım.
2: Furkan hadi kapatmam gerek.
3: Yollamıyorum kızım seni, yollamıyorum.
2: Niye?
0: Çünkü işte yollamıyorum. Ne yapacaksın ki Amerika'da ya? Ya sen bensin.
3: Ne yapacaksın Ela?
2: Kapatıyorum.
0: Tamam.
2: Tatlı geceler.
0: Işığını söndür.
2: Nasıl?
0: Söndür söndür, ışığını söndür.
3: Bekliyorum.
2: Neredesin ki?
0: Sokaktayım, nerede olacağım? Camı yıktık, duyan yok.
2: Furkan.
0: Biz öyle gidemiyoruz hemen, bak. Hemen öyle gidemiyoruz işte.

0: Anam.
1: Sen bana abla desen de.
0: Halim kapıyı kilitledin mi?
2: Kilitli Feyza. Şu uğursuz uyuyana kadar bekleyelim.
0: Valla pek uyuyacağı benzemiyor ama.
2: Ecinni o ecinni. Sen yat yat şöyle bakayım yatağa. Hayır hayır yere değil yatağa benim yatağa.
0: Halim.
2: Hadi kızım. Şşş.

0: Günaydın.
1: Günaydın Haliço.
2: Hadi hazır mısın?
3: Ya Seyhan ya.
2: Gitmiyor muyuz?
1: Hayırdır ya?
3: Abi hamilelik kursu ders vereceklermiş.
1: Ha, sen mi doğuracaksın?
2: Doğum için Samim abi. İşte nefes tekniği falan bilmediğimiz şeyler gelmesin mi?
1: Gelsin gelsin ya. Ne demek gelmesin, git.
2: Herkes çift olarak katılıyor.
1: İyi, hadi hayırlısı Haliço.
4: Günaydın.
3: Günaydın, günaydın.
4: Geç, nerede kaldınız?
5: Mertcan, hadi ablacığım, hadi, hadi.
1: Hadi siz geçin, kahvaltınızı edin. Benim bir işim var, gidip geleceğim, tamam.
3: Abi nereye?
1: Halime.
3: Bu saatte.
1: Haliço, sana da saat beğendiremiyoruz ha. Saati mati yok. İşler sarpa sarmadan gideyim, öğreneyim şu işi.
3: Ya abi ya.
1: Bak hala abi diyor. Dün akşam ne dedin sen buna? Gitme dedin, durdun. Ama bunun cafarası var, meleyesi var. Bu çocuklar bir cahillik etmeden nedir, ne değildir diye öğrenmek.

0: Halim? Oğlum?
1: Ay, galiba Salim'e teyze gördüm.
2: Yok be kızım, görse seslenir diye.
1: Seslendi zaten.
2: Yok, yok.
0: Halim? Allah Allah.

0: efendim.
1: Siparişleriniz hazır. Evet, ben bütçeyi de hazırladım, ayarladım güzelce. Öğleden sonra takdim edeceğim size. Nereye getireyim efendim?
0: Biliyorum.
1: Oldu. Haydi görüşmek üzere. Hadi iyi günler.
2: Melia.
1: Babam hayırdır böyle sabah sabah nereye?
2: Pehlivanı mektebe bırakacağım.
1: Sen bırakır baba.
2: Ya hacet yok. Özledim zaten keratayı. Haydi alasmadık.
1: Yine gidecek, o kadını görecek. Artık yapacak bir şey yok.
3: Ay bu ne ya, ya bu ne ya? Ama bu kadın benim mutfağımı vallahi mahvetti,
4: Zübeyir.
5: Cumali neresin bu oğlum?
4: Bir iki saat işim var, ustam gelirse idare et ha.
5: Ne işi?
4: Fotoğraf çekimi.
5: Çekim mi?
4: He, kartpostal bastıracağız Gönendem ablama.
5: Oğlum bu menajerlik işi başına bela açacak ha.
4: Ya açmaz sen, idare et ustam gelirse. Hadi görüşürüz.
5: Ey Allah'ım.
6: Kıyamet koparsa kopsun Feride. Ben seni artık bırakmam. Biz cinayet işlemedik. Kimsenin kılına bir zarar vermedik ki.
7: Yalan söyledik Halim.
6: Ya söyledik.
7: Ablamı aptal yerine koyduk. Sen abimi kandırdık.
6: Ya kandırdık Feride de. Keyfimizden değil. Milleti üzmeyelim diye yani. Yalan mı diyor?
7: Yok. Doğru da. Ne bileyim Halim ya. Hey! Halim?
6: Sanma abi.
7: Nereye gidiyor sence Halim?
6: Bizim sokağa döndü.
7: Ne var sizin sokakta Halim?
6: Bizim ev var.
7: Halim kurban olayım, gidip Saime teyzeme sakın söylemesin.
6: Yok söylemez Ferda, niye söylesin ya?
7: Gülendam. Gülendam'ın söylemesine de gerek yok. O sen abi görsün zaten dünya üzerinde ne kadar Türk varsa hepsini yetiştirir.
6: Tövbe de Ferda, dur bakayım tövbe de.
8: Dede ben okula giriyorum.
2: Ya dur hele. Nedir bu acele?
8: Ders başlayacak.
2: Ya başlasın. Allah Allah. Arkadaşın yok mu?
8: Yaman mı?
2: Asu.
8: Ha, sınıftadır herhalde. Dede.
2: Peki Feyyar. Haydi girmek demeye.

0: Günaydın Cabbar Bey.
1: Günaydın. Hayırdır? Yalnız mısınız?
0: İkbal'in bir işi vardı da benden rica etti.
1: Öyle mi?
0: Sizin haberiniz yok mu?
1: Yok. Nedir?
0: Programa katılacak İkbal.

0: Ne programı?
1: Programı. Nihayet yalnızlığı bitecek.
0: Ya nereden çıktı bu şimdi?
1: Yalnızlık Allah'a mahsustur Cabbar Bey. Morali çok iyi, hiç merak etmeyin. ATV'yi seyredin, izleyin değil mi?
2: Vallahi bir kalemde silip attı ha.
3: Yok, atmaz ablam, atar mı?
2: Yok be gülüm, vallahi bana çok ağır geliyor ya. Bak, 2 gün sonra anneler günüdür. O annemin kemikleri o mezarda sızım sızım sızlıyor. Bak, bu 2 günde kadın gelmiş babamı böyle parmağında oynatıyor valla.
3: Senin yüzün niye düştü Seyhan?
2: Ha? Mami hiç ablam işte öyle aynı şeyler.
3: Yani babam değildi.
2: He, Ali mi?
3: Hı. Ya bir hamilelik kursuna gidelim dedim ben. 2 gündür etmediği laf kalmadı abla.
2: Niye gülü?
3: İşte yok erkekler gider miymiş? İşte yok eskiden hamilelik kursu mu varmış? Ya tamam, olmayabilir eskiden, şimdi var. Ha, merak ediyorum yani, ne olur benimle gelsen, ölür müsün?
2: Yok anacığım, o gelir ya.
3: Yok, gelmiyor.
2: Bak şimdi biz şu kitrinki siparişlerini Sami'yle bırakacağız ya. Siz de gelin, hem yolda birazcık konuşuruz, laflarız falan.
3: Ay, belki siz de gelir bakarsınız.
2: Yok anacığım, benim ne işim var hamilelik kursunda?
3: Ay niye be abla?
2: Bak Seyhan, o Sami'den çekiniyor, erkek ya. Ha şimdi biz yolda bir güzel konuşuruz Ali'yle. Artık Ali'ye ver coşkuyu, ver coşkuyu. Artık gelir kursa fezaya yolla sandırmaz.
3: Ablam,
2: de bana
3: ablam, ablam.
4: Şimdi bak çocuklar.
5: Abi, bir acayip bir şeydir oldu yani. Vallahi biz de anlamadık. Çok direndik. Allah şahittir, olmasın dedik, olmaz dedik. Lakin gönül ferman dinlemiyor işte sonra. Dinletemedik yani.
3: Semih abim, biz aslında söyleyecektik de yakınlarımızın canını yakmak istemedik.
4: Tabii biliyorum, istemediniz, istemezsiniz ama şimdi...
5: Lakin birbirimizden vazgeçmeyiz. Ölürüz de bundan sonra vazgeçmeyiz Sami abi.

0: Alo?
1: Alo?
2: Ich bin hanım. Ben Cabbar.
0: Cabbar Bey, dün akşam aramışsınız, duymamışım.
2: Doğru mu Zafer Hanım'ın dedikleri?
0: Program mı? Vallahi doğru. Siz niyetinizi belli ettiniz. Mukaddera. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun.
2: İkbal Hanım.
0: Vallahi Cabbar Bey, kusura bakmayın. Ben telefonu kapatmak durumundayım. Çünkü beni içeriden çağırıyorlar. Geliyorum Kamil Bey. Şimdi birazdan sahneye çıkacağım. Tabii damat adayları gelecek, seçim yapılacak. Ya şimdi ben bunları neyse size niye anlatıyorum ki? Kusura bakmayın. Hadi iyi günler efendim.
2: İkbal Hanım, kapatmayın. İkbal.

0: Şimdi ben halden anlamayacak bir adam değilim çocuklar.
1: Öyle abi.
2: Bize yani sen anlarsın ama abi.
0: Anlarım da halim. Biz sizi kardeş biliyorduk oğlum. Hele böyle gizli saklı. Olmaz böyle şey.
2: Abi kolay değil işte biliyoruz.
0: Tamam değil de ama siz de bir şeye kalkışmışsınız yani. Yalan. Şimdi Meliha'ma yazık değil mi? Seyhan'a yazık değil mi? Ne oluyor ne bitiyor yani hiç olmazsa bunların. Bunu bilmek hakları yani.
1: Haklısın abi.
0: Ne olacak?
2: Abim sen bırak.
0: Halim.
2: Biz söyleyeceğiz.
0: İyi gelin söyleyin o zaman haydi.
2: Öyle tek tek olmazsan var.
1: O ne demek Halim?
2: Ferda. Akşam hep beraber bir yemek yiyeceğiz.
1: Yemek mi?
2: He. Yani öyle bir seferde söyleyelim diyorum. 100 kere öleceğimize bir sefer ölürüz daha iyi ya.
0: Akşam Halim o kadar insanı bir araya toplayacaksın.
2: Ne bileyim sabah. Vallahi kararımız kesin ha Ferda.
3: Bu iş bu akşam hallolacak.
2: Hallolacak abi söz.
4: Tamam Zeynep abla. Ben senden haber bekliyorum. Görüşürüz.
3: Ne diyor?
4: Hiç. Başvuru yapılmış. Bir de referans mektuplarını gönderecekmiş.
3: Sonra?
4: Sonra... Bilmiyorum. Bir testten söz etti, bir de bir cevap bekleyecekmişiz.
3: Çok güzel abi, yani gidiyorsun.
4: Yiğit.
3: Ne var?
5: Yiğit, sen bir gelsene ben.
3: Niye?
5: Gel, gel, gel.
3: Bayağı Amerika.
4: Afrikan, başlama ne olur.
3: Yok, başlamıyorum ya. Başlamıyorum, tamam ben. Fikrimi söyledim. Ne yapıyorsun okuldan sonra?
4: İşim var.
3: Ne işin var?
4: Ya bir işim var işte.
3: Johnny ile ders mi çalışacaksın?
4: Yoo.
3: Ne işiymiş bu o zaman ya? Heda Hanım öyle gizli mizli.
4: Annemle babama gideceğim Furkan. Pazar günü anneler günü ya. Ben de ziyaret etmek istiyorum, tamam mı?
6: Evet çocuklar. Annenize söylemek istediklerinizi resimde çizebilirsiniz. Ama öyle sakın güzel çirkin diye düşünmeyin, tamam mı? Çünkü sizin vereceğiniz resmi anneniz mutlaka sevinecek. Sen ne yaptın Ercan?
7: Anneme.
6: Gökyüzüne çizdin ha? Elini tuttun kim? Kıvırcık saçlı biri galiba.
7: Melih abla.
6: Çok güzel olmuş Mertcan'cığım. Devam et.
8: Evet Bilal Hanım, çok güzel. Evet bana bakıyorsunuz. Evet hafif bir gülümseme lütfen.
9: Bir dakika bir dakika. Ablam ne oldu?
10: Ay yani konsantrasyonum bozuldu Cumali.
8: Niye?
10: Sanatçı insanız aslanım, yani her şeyden etkileniyoruz. Sen bana bir döner kap da gel.
9: Döner.
10: Döner. Enerjim düştü.
9: Ablam çık dışarı, hava dönerden ne istedi?
8: Evet makyaj da bozulacak.
10: O zaman bana o şeyden alsanıza, bir içecek vardı.
8: Enerji içeceği.
10: Hadi ondan kap gel koçum, hadi.
9: Ablam çık dışarı hava al diyorum, sabahtan beri bakkal bize çalıştı zaten Allah'ını seversen ya.
10: Ben de sana enerjim düştü diyorum Cumali. Poz veremiyorum diyorum. Yani Allah aşkına sanatçını mağdur mu edeceksin? Yani çık lütfen, menajerliğini bil. Lütfen haydi.
11: Yani bir girip bakacağız sabah.
0: Ne hamilelik kursuna?
11: Evet Samim abi, ablamı da götüreceğim, göstereceğim.
12: Anacığım vallahi şimdi artık böyle olmuş. Yani bu modern anneler bu kursa gitmeden hayatta doğurmuyorlar yani. Öyleyse Seyhan Hanım'ın da hakkıdır. Ay değil mi Ali?
2: Öyle yenge.
0: Artık siz Seyhan'la girersiniz Meliha'm.
12: Sam yok, babasız olmuyor. İllah billah babayı da istiyorlar. Doğru mu Ali?
2: Yenge doğru da yani.
12: Ne olur gelsin.
2: Ya Seyhan ne işin var benim kursta ya?
12: Ya Ali bak şimdi, Allah size bir mucize vermiş ya. Dünyalar tatlısı bir bebek, evlat. Hayır insan var, vallahi ömür boyu istiyor da kavuşamıyor. Ha Hayır, ne olacak yani şimdi bir kursa gitse?
0: Geliriz ya Meryem. Sen yeter ki canını sıkma. Senin için fezaya bile gideriz ya.
13: Ablam ne oldu, döndü mü?
12: Yok, 6 ay gelmiş. Sabah gel dedim. Yok.
3: Akşam için herkese haber vereceğiz işte.
13: Babam.
3: Ya yok. Ağam sen mamle aynı ortamda olmaz.
13: İyi peki, o zaman ona sonra söyleriz.
3: He. Ya ne bileyim işte, bir lokanta ayarlarız. Hep beraber bir yemek.
13: Peki Halim, nasıl söyleyeceğiz biz? Şimdi bayram değil, seyran değil, ne diyeceğiz?
3: Ya şu şey,

0: bahane etsek?
1: Neyi?
0: Voleybol. Maçı kaybettik ya.
1: Ne kaybetmiş Halimcim? Sen düştün, maçta bitti.
0: Ya ne düşmesi Ferdi Allah aşkına? Toplar gülle gülle vurdu suratıma düştüm ya.
1: Ay tamam Halim, tamam.
0: Tamam işte, erkekler kaybettik diye hanımları yemeğe götürüyoruz deriz.
1: İyi peki, olur.
0: Ne bileyim, bir lokanta ayarladık bu böyle. İşte artık akşam herkese söyleyeceğiz.
1: İnşallah Halim, inşallah.

0: başlayabiliriz. Buyurun şöyle ortaya doğru alalım sizi.
1: Şey hemşire hanım, biz Meliha ile...
2: Seyhan söylesene hanımefendi.
3: Gelsin.
0: Efendim oturun lütfen. Bulduğumuz yere oturacağız artık, öyle yer beğenmek yok.
1: Meliha.
2: Sanırım artık bir sevaptır işledik. Bunun gerisini getireceğiz yani.
1: Neyin gerisini getireceğiz?
4: Hemşire hanım, burada yer var, böyle geçebilirler mi?
1: Aliço.
0: Beyefendi oturursanız başlayacağız.
4: Buyurun buyurun Sami abi, lütfen buyurun.
2: Hadi.
4: Ben biraz öne alayım bunu. Sami abinin soracakları olur. Gel abi.
0: Bağdaş buyurun, oturabilirsiniz.
2: Hadi
4: Sami. Geç geç Sami.
0: Bağdaş buyurun, oturma. Evet. Bugün bebeğimizin ilk bakımı, banyosu ve bebeğimizi elimize aldığımız ilk günde bizi nelerin beklediği ile ilgili konuşacağız.
2: Allah'ım, sen bizim yüzümüzü kara çıkartma ya Rabbim. Biz sadece birbirimizi sevdik, bir günah işlemedik ki. Şu geceyi alnımızın akıyla bir halledelim. Vallahi mahallenin bütün çocuklarını doyuracağım. Hayır, olmasa da doyururum ama Allah'ım ne olursun sen bizim yüzümüzü kara çıkartma kurban olduğum. Bak Halim de burada, sana yakarıyor. Ne olur Allah'ım, her şey istediğimiz gibi şöyle güzel hayırlısıyla bir hallolsun. Sen bize güzel günler nasip eyle ya Rabbim.
5: Ağlıyor.

0: Evet. Bebeğimiz doğdu. Hastaneden eve döndük.
1: Fakat hastanede melekler gibi uyuyan bebeğimiz eve döndüğümüzde durmadan ağlamaya başladı. Ne yapıyoruz?
2: Hastaneye geri götürüyoruz.
1: Daha ilk günden hastaneye götürürseniz işiniz zor.
3: Bravo Ali, bravo.
2: Espri yaptım, espri.
1: Ali Bey, bebeğimiz ağlıyor ve anne baba olarak ne yapmalıyız?
2: Bunu ben bilmiyorum, yani siz söyleyeceksiniz.
1: Buyurun.
3: Şimdi hocam, önce bebeğin karnı aç mıdır, tok mudur? Bir onu kontrol ediyoruz.
1: Çok güzel, başka?
3: Diyelim ki bebeğin karnı tok çıktı. O zaman altını ıslanmış olabilir. Sonra mesela tekrar kucağımıza alıyoruz onu. Mesela gazı olabilir, kucak istiyor olabilir. Eğer kucak istiyorsa bebeği hemen kucağımıza alıyoruz. Böyle böyle tatlı tatlı onu böyle sallıyoruz ve kulağına çok güzel ninelerimizi söylüyoruz.
1: Bravo. İsminiz neydi?
3: Benim Meliha.
1: Meliha Hanım, sizi böyle alabilir mi?
3: Nereye alacağım?
1: Şöyle ortaya alalım. Diğer anne adayları da sizi duysun istiyorum.
3: O zaman geleyim.
1: Meliha Hanım, tecrübeliyiz galiba. Kaçıncı bebek?
3: Yok, benim çocuğum yok.
1: İlk olacak o halde. Meliha Hanım, bebek nasıl yıkanır? Bir de genç annelerimize bunu göstermenizi rica edebilir miyim sizden?
3: Tabii ki, hemen gösteriyorum.
1: Buyurun.
3: Şimdi öncelikle bebeğimizi güzelce yüzük oyun bir biçimde kolumuzun üstüne yatırıyoruz.

0: Vallahi bitti ha. Bitti.
1: Anam ben de bittim. Ben de.
2: Abla şunu al sen.
1: Sen de bunu al. Cumali hadi yavrum ödemeyi yap.
2: Ödeme.
1: He. O kadar fotoğraf çektirdik yani, halkla ilişkilerdir, menajerliktir. Bunu da ben halledecek değilim herhalde.
2: Abim ne kadar?
3: 250.
1: Ne oldu, para mı çıkışmadı?
2: Abim şunu al sen.
3: Gerisi?
1: Ya aslan bunun yeri yurdu bellidir yani. Ver Cumali dükkanın adresini.
2: Abla.
1: Ya versene koçum. Arkadaş geldiği zaman da bir fasulye ikram edersin.
2: Abim burada dükkanın adresi yazıyor. Fotoğrafları teslim edene kadar parayı getireceğim. Bir sıkıntı olursa biliyorsun zaten adresi.
3: Şahap ustanın yeri.
1: Geldiğin zaman bir de yanına şalgam istersin. Yalnız tatlıyı oradan yeme. Onun yakınlarında bir yerde abla, bir künefeci var. O...
2: Yürü ablacığım. Hadi.
1: İyi günler. Çiçeğim al.
4: Mertcan.
5: Hadi abicim, seni bekliyoruz.
6: Geldim.
4: Hazır mısın?
5: O ne elindeki?
6: Hediye.
4: Yiğit bir dayımı arasana.
5: Tamam.
4: Gel bakalım, biz de senin şu üstünü başını bir düzeltelim. Bugün önemli bir gün. Hı?
5: Alo dayı. Ha, biz hazırız, çıkıyoruz. Ha tamam. Tamam oldu. Hadi bay bay.
4: Ne diyor?
5: Orada buluşacağız.
6: Meli abla?
5: O da geliyor.
4: Hadi bakalım. Hırkanı da giyelim.
5: Hadi.
7: Seyhan gelir mi bizde?
8: Yok gerek yok hayatım. Ablamla gider geliriz biz.
4: Aslan mı şurası?

0: Sayan dikkat et.
1: Tamam hayat.
0: Bak bu müşteri kimse, gel dersen geliriz ha.
1: Hacesi yok.
0: İyi tamam, biz burada bekliyoruz.

0: Să mă vims?
1: Ideile mă alice ea. Ben Melia mı ne yaptım ya? Ona en sevdiği şeyde nasıl mahrum ettim Haliç? Melia gibi bir kadın. Ben nasıl bir evlattan mahrum ettim ya? Yük olsun bana ya.
0: Öyle demesin mi abi ya?
1: Yok evlen.

0: Asis Bey.
1: Mel Hanım, yüzünüzü gören cennetlik.
0: Aziz Bey, bakın biz buraya...
2: İş için geldiniz, biliyorum.
3: Nasıl?
2: Müşteri benim.
0: Hayda. Ya Aziz Bey, Allah aşkına bu kaçıncıdır ya?
2: Büyük bir ziyafet düzenliyorum Mel Hanım. Adanalılar gecesi.
0: Peki Aziz Bey, sen bize niye kendi adını vermiyorsun?
2: Aziz desem gelecek miydin?
0: Gelmeyeceğim.
2: Bu nefis yemeklerinden yapacak mıydın?
0: Yok, yapmayacağım.
2: Bak, bu işten en çok zararlı çıkan benim. Yeğenim evden kaçtı. İşim gücüm durdu.
0: Abla hadi. Beni alakadar etmez Aziz Bey. Adana geceni kendin düzenle. Benim yalanla dolanla işim yok.
2: Mel Hanım, sen Adana'da del misin?
0: He, Adanalıyım.
2: Aynı toprak.
0: He, aynı toprak. Bırak Seyhan, aynı toprak da. Bazen topraktan değişik bir şeyler de çıkıyor. Bunlar da Aziz Bey'e ikramımızdır. Hadi afiyet olsun.
1: Mel Hanım. Mel Hanım!
4: Kardeşim, şimdi 7 tane büyük, 3 tane çocuk var. Çocuklardan ikisi biraz daha büyük.
3: Genç.
4: He, yani genç.
5: Tamam efendim, masanızı ayırıyorum.
4: Kardeş, bak bu yemek bizim için hayat memat meselesi. Allah aşkına bir aksaklık olmaz.
5: Olmaz efendim, siz merak etmeyin.
4: Eyvallah aslan kardeşim, sağ olasın. Heyecanlı mısın?
3: Heyecan mı Halim, ölüyorum.
4: Ben de öleyim Ferda. Dönüş yok artık.
3: Yok.
4: Dua et.
3: Ay ne duası? Sabahtan beri hatim indirdim ben.
4: Dua et, burası bizim mutluluk yuvamız olsun Ferdi.
3: Olacak Halim, inşallah olacak.
4: Olacak Ferdi, olacak. Hadi gel. Hadi.
6: Vay alçak ya, bak hala karşına çıkıyor ha Meryem.
0: Ya boş ver sen de, bırak.
7: Ama sen iyi demişsin yenge.
0: Ablam konuşunca Aziz abinin yüzünü bir görecektiniz, kıpkırmızı oldu.
7: Aslan yenge be.
6: Ya, ben bilsem bırakır mıydım seni ya? Öyle katarin katarin dediniz de gittiniz.
0: Gülüm gittik de cevabını şak diye verdik, hiç merak etme.
7: Semmi abi, bizi şöyle müşahit bir yerde.
0: Ali?
7: Semmi abilerin bir işi var.
6: Şöyle bırakıyorum ha.
7: Tamam abi.
0: Ne işimiz var?
6: Ya bir yere gideceğiz Meryem.
0: Nereye gideceğiz?
7: Hadi akşam görüşürüz.
6: Yemeği unutma.
7: Tamam.
0: Ne yemeğidir bu?
7: Hadi Seyhan, hadi.
0: Anacığım bir şey söyleyin.
7: Hadi görüşürüz.
0: Anas mı aldık, hadi. Hadi güle güle canım benim. Sami, Allah aşkına söyle bak. He? Moralim düzelsin, nereye gidiyoruz? He? Aman. Hep bir heyecan.
4: Sevgili Samim abi. Çok sevdiğim Meliha ablam. Çocuklar. Ali.
3: Seyhan.
4: Bu akşam burada çok önemli bir açıklama yapmak için toplandık.
3: Nedir?
4: Ya Ferda dur, acele etme, söyleyeceğim.
3: Tamam Halimciğim, şimdi bunu soracaklar. Misal yani madem prova yapıyoruz, ne zamandan beri diyecekler, ne diyeceksin?
4: Şöyle işte o akşamdan beri yemek yediğimiz hani Galata Kulesi'nin orada.
3: Halim olmaz, o zaman Ali'yi yakarız.
4: Ya Ferda onu yakma, bunu yakma, onu yak. Biz nasıl anlatacağız? Ben yanmışım zaten anam babam.
3: Vallahi onu bilmem de Halim. Bu akşam bittiğinde üstümüzden öyle büyük kalkacak ki.
4: Kuş gibi olacağız değil mi?
3: Vallahi artık kaçmak yok, saklanmak yok, yalan dolan yok.
4: Bütün dünya bizim.
3: Bizim vallahi Halim. Ya.
8: Çocuğumuz olacağını öğrendiğinde ne yaptı biliyor musun?
4: Ne yaptı?
8: Böyle eskiden beri ne kadar topladığı bebek eşyası varsa hepsini serdi önüme. Anne olmak isterdi hep. Böyle büyüyünce ne olacaksın diye soranlara anne olacağım dermiş.
7: Ah bu Meliha yenge.
8: Annemden çok ablam baktı bana. Böyle korusun, kollasın, birinin gözünün içine baksın. Şimdi böyle bazen yatağa yattığımda bir vicdan azabı çekiyorum. Niye anne olmak ona değil de bana nasip oldu diye.
7: Seyhan.
8: Yok öyle Ali, öyle. Yok, o daha çok hak etti.
7: Tamam. Meliha yengenin de çocuğu olur. Zaten çocuğumuz oluyor işte. Onun da çocuğu demek.

0: Abi bura nereye Allah aşkına?
1: Birazdan anlayacağım Meryem.
0: Ay sabahtan beri anlayacağım, anlayacağım.
1: Ya biraz sabret gül.
0: Allah Allah.
2: Bankamın çok sorardı olduğu için.
3: Meryem abla. Hoş geldin.
0: Koca yanık. Hoş bulduk gülüm. Hoş bulduk. Eda, Yiğit, kurban olduklarım. Siz ne yapıyorsunuz burada?
3: Seni bekliyoruz.
0: Beni? Sami.
1: Anlat bakalım Yiğit'o.
4: Meryem abla, burası annemin en sevdiği yerdi.
3: Bazen bizi de getirirdi.
1: Çocuklar bugünü seninle geçirmek istedim ben ya.
3: Gönlümün kutlu olsun Meryem abla.
0: Sağ ol kurban oldum. Çok teşekkür ederim.

0: Odet Bey.
1: Ne ediyorsun ha kızım?
0: Hayranlarıma fotoğraf imzalıyorum yenge.
1: Ver bakayım şunu bana. Ey Allah'ım ha. Bayılıyorsun ha icat çıkarmaya.
0: Aa, öyle deme yengeciğim. Yani yarın öbürsü gün isteyen biri olur. Ay, vereceğiz yani, bu bizim işimiz.
2: Anacığım hadi bakalım.
1: Hazırım oğlum.
0: Oo, Halim kardeş damat gibi giyinmişsin.
3: He oldum.
0: Açılacak mı?
1: Gülendam kızım, o ne biçim laf? Melih Hanımlarla birlikte gidiyoruz, apır sapır konuşma. Halim.
3: He canım oğlum.
1: Ya ne işim var benim voleybol yemeğinde falan ya?
3: Anacığım geleceksin, beraber olacağız.
1: Gülendam.
0: Yengeciğim ben sana dedim ki evde kalıp beste yapmam lazım. Hadi size iyi eğlenceler.
3: Yap, aferin. Hadi.
1: Oğlum çekiştirme, düğüne mi yetişiyoruz?

0: içeride.
1: Ay ablam, evi türbeye çevirdin ya, şu hale bak.
0: Gülüm anacığıma az bile bak, önümüzdeki pazar anneler günüdür. Şeytan diyor ki atla bir şeye, koş Adana'ya, ananın kabristanına git.
1: Ablam ne gerek var, maşallah burası kabristan gibi zaten, şuradan iki su dökeriz tam olur ha.
0: Feride.
1: Ablam benim asıl korktuğum, babam bu resimleri gördükçe daha da soğuyacak ha valla.
0: Bak ondan da sabahtan beri ses yok, telefonu da kapatmış.
1: Sen not bıraktın mı, yazdın mı?
0: Yazdım, adres falan da yazdım da. Ay gülüm benim vallahi hiç keyfim yok ya.
1: Ya niye be ablam?
0: Anacığım böyle istiyorum ki can canlı fotoğrafını asayım.